0: Kayseri. Onların dükkan büyük.
1: Onlarla zaten 2 saattir konuşuyorum. Kafam şişti, şişti.
0: Elvan, çocuklar.
2: Tahsin abinin bilgenin iyice olduğunu söyledi, doğru mu?
0: Ya Tahsin abinde yalan yok da ekleme çok.
3: Seni çok özledim.
4: Ben de seni çok özledim.
0: Vay be. Pilav üstü ailem gelmiş ya.
5: Rıdvan Merinos, sen tanıdığım en inatçı, en saf, en sevimli pandamsın.
0: Sanıyorum ilk defa bana güzel bir şey söyledi. Başımıza taş yağacak. Kızım, hadi herkese bir pilav üstü açtık. Şurada yiyelim. Buyurun, hoş geldin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Efendim insanın türlü türlü halini konuştuğumuz İnsan Hali programı bu cuma günü de huzurlarınızda. Şimdi psikolojinin çeşitli konuları var. Duygular, hastalıklar, bir taraftan olumlu insanın olumlu özellikleri. Biz programda daha çok insanın olumlu psikolojisini, psikolojinin olumlu taraflarını konuşmak istiyoruz. Bugün de hem öfke hem depresyonu konuşacağız. Kulağa pek iyi gelmiyor ama iyi gelen tarafı da var. Az sonra başlıyoruz.

0: Evet efendim, şimdi stüdyomda çok değerli iki bilim insanıyla beraberim. Kendileri teknolojiyi psikolojiyle birleştiren ve teknoloji temelli psikoloji çalışmaları yapan iki tane gencecik bilim insanı. Doktor Alpay Çiller, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Bir klinik psikolog ve aynı zamanda beraber çok çalıştık. Evet. Beraber projeler yaptık.
1: Büyük bir onurdu.
0: Alpaycığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Keyfin yerinde.
1: Yerinde. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Kabul ettiğin için biz teşekkür ederiz. Burada seni görmek harika.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Ve Doktor Ali Yasin Kafes. Sevgili Ali Yasin, sen de hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
0: Senin de keyfin yerindedir inşallah.
2: Evet hocam, davetiniz için ben de çok teşekkür ederim.
0: Rica ederiz, seni burada görmek harika bir durum. Şöyle bir depresyon tanımıyla başlayalım mı, ne dersin? Şimdi depresyonu konuşacağız, önce bir tanım mı yapsak acaba?
2: Tabii ki hocam, yani şöyle, depresyon konusunda aslında birçok tanım mevcut ama ben daha çok şöyle görüyorum. Depresyon günümüzde bir zehir olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi şu, çünkü kişilerin aslında duygusal olarak hareket etmesini engelleyen, kişilerin daha çok üzüntü duygulurumu bunu deneyimlemesini sağlayan bir durum. Ama genel olarak literatür kapsamında baktığımızda depresyonun tanımı geçtiğimiz çağlardan bugünlere kadar çok farklı şekilde yapılmış. Biraz daha gerilerden başlayacak olursak, milattan önce aslında Hipokrat'ın yapmış olduğu bir tanım var ki orada tabii ki depresyon kavramı kullanılmadı ama aslında melankoliyi tanımladı. Ve melankoliyi kara safra sıvısıyla eşdeğer bir şekilde tanımladı. Daha sonraki çağlarda bu farklı farklı üzüntü veya başkasına karşı duyulan öfke gibi tanımları oldu depresyonun. Fakat günümüz tanımına baktığımızda aslında modern tanımın temeli binli yıllarda Türk bilim insanı İbn-i Sina tarafından yapıldı. İbn-i Sina depresyonu kişinin vücudundaki sıvıların belirli oranlarda bir araya gelmesi ya da eksik kalması olarak tanımladı. Ki bu da zaten günümüzdeki nörofizyolojik bakış açısının temelini oluşturdu zaten. Sonraki yıllarda da Barton'ın özellikle Melankolinin Anatomisi isimli kitabında depresyonu fizyolojik, psikolojik olarak ele aldı. Ve daha sonra 19. yüzyıl itibariyle Freud'la günümüzdeki şeklini almaya başladı. Tabi burada farklı tanımlar var derken bakış açıları da farklılaşabiliyor. Mesela Sigmund Freud depresyonu bir içe yönelik öfke olarak tanımlamakta. Kişinin bir nesneyi kaybetmesi sonucu duyduğu öfkenin içe doğru dönmesi olarak tanımlamakta. Evet. Davranış bakış açısı biraz daha kişinin sosyal ödülden uzak kalması, artık yani kişiye dünyanın teşekkür etme şeklinin değişmesi olarak tanımlıyor aslında.
0: Aa, çok ilginç.
2: Kesinlikle. Bilişsel bakış açısı biraz daha kişinin kendisine, geleceğe ya da dünyaya dair olumsuz duygular olarak tanımlıyor. Bunun gibi farklı farklı tanımları var.
0: Peki şimdi melankoli dedin. Bizim melankoli diye anladığımız şey biraz da böyle işte sevgilisinden ayrıldı. İşte negatif şarkılar dinliyor. Olumsuz bir duygu durumda ve ertesi gün iyi olacak gibi mesela bir şey duyuyoruz. Ya da işte üzüntüden bahsettim, mutsuzluktan bahsettim. Bunların hepsi depresyon mu? Yoksa depresyon bunların ötesinde bir tanımı var mı? Kendine özgü. Yani bir hastalık olması için başka bir şey mi olması lazım?
2: Tabii ki hastalık olması için aslında şu an bu süreçlerin, yani bahsettiğimiz üzüntü halinin veya yavaşlama gibi durumların en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. Evet. Zaten şu an literatürdeki en büyük hani ayrım noktası da bu. Normal üzüntü mü yaşıyoruz yoksa depresyon mu yaşıyoruz?
0: Evet.
2: Bunun arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor.
0: Peki şimdi ben, dünya ve çevre mi dedim? Gelecek dedim.
2: Gelecek.
0: Şimdi benim kendimle ilgili bir takım sorunlarım var. İşte ne olabilir bu? Kendimi yeterli, değerli görmüyorum yeterince.
2: Evet.
0: Geleceğimi çaresiz görüyorum. Bunu biraz açsana, bu 3 tane boyut nedir bunlar?
2: Tabii ki. Yani şöyle, depresyonun bilişsel açısından baktığımızda aslında buradaki düşünce sisteminde bir bozulma görüyoruz. Ve bu kişinin hem kendine yönelik, hem dünyaya yönelik, hem de geleceğine yönelik bir üçgen şeklinde değerlendirebiliriz. Kişi öncelikle kendisine yönelik bir takım olumsuz duygular hissediyor. İşte ben bunu beceremiyorum veya bu konuda yeterli değilim gibi. Ama bununla beraber kişi mesela dünyaya yönelik de bu şekilde düşünceler geliştiriyor. Mesela dünya güvenilmez bir yer veya ben dünyadan zarar görebilirim diye. Ve kişi aynı zamanda geleceğe yönelik de olumsuz duygular geliştiriyor. Ben bu halimden kurtulamayacağım, ben hep üzüntü hissedeceğim gibi. Bu tarz zaten bilişsel mekanizmaların bir araya gelmesi de depresyonu doğuruyor.
0: Evet, şimdi ben hem gelecekle ilgili ümitsizliğim var, hem çevreye güvenilmez görüyorum, hem de kendimi yeterince değerli görmüyorum. Bu depresyon için bir yol oluşturuyor. Öfkeye gelelim.
1: Evet hocam.
0: Şimdi insanları çok öfkeli görüyoruz, evet. Alpay hocam. Her yerde kavga var bizde.
1: Evet.
0: Maçta var, trafikte var. Trafikteki kavgalardan ana haber bültenleri yapılıyor neredeyse.
1: Maalesef.
0: Ve insanlar arabaların içinde oturup şu şekilde çekiyorlar. Sonra bir yere gönderiyorsun, onlar yayınlıyor. Hep bir kavga dövüş var. Biz öfkeli bir toplum mu olduk, yoksa genel olarak insanın bu yani?
1: Hocam,
0: bu yani.
1: Öfkenin altında yatan temel düşünce aslında haklıyım düşüncesi. Biz kendimizi çok haklı gören bir toplumuz. Ve haklı gördüğümüzde karşımızdaki kişiyle empati kuracak motivasyona sahip olamıyoruz. Bu yüzden öfke zaten amaçlarımıza giden yolda bir takım engellerle ortaya çıkan bir duygu. Kendimizi haklı gördüğümüzde de karşımızdaki kişiyi bu amaç doğrultusundaki bir engel olarak görüp bir takım saldırganlık davranışlarına yönelebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bunun için biraz haklılık düşüncesinin azaltılması, karşı tarafın da haklı olabileceğini düşünebilmek, biraz empati kurabilmek bir çözüm yolu aslında.
0: Ben şuradan şuraya gideceğim diyorum mesela. Bu buraya gelmiş. Bununla bir an karşılaşıyorum. Ama oysa ki bu da buradan buraya gidiyor.
1: Evet.
0: Ben onun benim önümde durduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bir engel olarak görüyorum.
1: Evet.
0: Oysa ki o da yolda. Onun da yolda olduğunu ve bunun bir karşılaşma olduğunu anlarsak,
1: evet hocam,
0: ikimizin de haklı olduğu bir ortamda, evet, aslında hakkın yeniden tanımlanması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Peki Türkiye'de daha fazla öfke? Var
1: hocam,
0: mı böyle bir kayıt?
1: Türkiye'de daha fazla diyemeyiz. Şöyle, aslında her ülkede dönem dönem öfke ifade tarzları değişebiliyor.
0: He.
1: Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte. Eğer sosyal medyada ya da işte diğer medya kanallarında öfke ifade tarzları işlevsel bir şekilde ifade edilmediğinde oradan model alma yoluyla aslında genç nesil öğrenebiliyor ve bunu da saldırganca öfkesini ifade etmekte kullanabiliyor. Biraz dönem dönem değerlendirmek

0: daha doğru olduğunu
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Yani bizim mevzu, trafikte maçta yaşadığımız mevzu öfkeden ziyade bunun ifade edilme biçimiyle.
0: Evet hocam.
1: Yani İngiltere'de öfkeleniyor kişiler evet. maçta. Fakat sahaya bir şey atmıyor gibi.
0: Evet hocam.
1: Aslında, ama öfke var.
0: Aslında daha önceki literatürde öfke olumsuz bir duygu olarak tanımlanıyordu. Fakat öfke aynı zamanda bir işleve de sahip. Bireyin kendi haklarını koruma, sınırlarını koruma işlemine de sahip.
1: Sahaya bir şeyler atmak da gerekiyor.
0: Burada öfkenin varlığı ya da yokluğunun olumsuz olarak nitelenmesinden ziyade öfkenin nasıl ifade edildiği önemli kısım. Eğer işlevsel bir şekilde öfkemizi ifade ediyorsak aslında bu bizim hayatımızdan aldığımız doyumu da pozitif anlamda etkileyebiliyor. Yani hiç öfkelenmemek ne kadar bir
1: mümkün değil.
0: Problemse tabii ki mümkün değil. Öfke hiç ifade etmemek de bir problem. Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmemesi, daha çok saldırganlıkla ifade edilmesi de o derece bir problem aslında.
1: Şimdi bizim Instagram hesabımıza sevgili izleyenler yazarsanız sizi hangi durumlar öfkelendiriyor diye benim Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hangi durumlara öfkelendiğinizi bize yazın. Mesela ben trafikte görüyorum. Kuyrukta beklerken bizim insanımızın öfkelendiğini görüyorum. Haksızlığa uğradığı durumlarda bizim öfkemiz daha çok bağırış çağrışa dönebiliyor.
0: Evet,
1: hastanelerde falan da mesela o gürültü var. Siz neye öfkelendiğinizi biraz fark ederseniz orada acaba haklılıkla ilgili hatalı bir yargıda. Yani herkesin acelesi var hastaneye gittiğinde.
0: Kesinlikle hocam.
1: Ve herkes birbirine saygı gösterilmesini bekliyor kendisine. Orada da gerginlikler oluyor.
0: Evet hocam, yani hastane, trafik gibi koşullarda, fiziksel çevrelerde aslında o bekleme süreleri insanların amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir engel olarak düşünülmesine sebep oluyor. Tabii hastane gibi, trafik gibi ortamlarda daha çok kalabalık bir ortam olduğu için o fiziksel koşulların aslında varlığı da kalabalıklık, yüksek sıcaklık, bunlar aslında fizyolojik olarak uyarılmamıza sebep oluyor ve öfke ifadesini daha çabuk ortaya çıkartabiliyor.
1: Şimdi buraya gelmeden önce Alpay hocam, kuliste bir haber vardı. Bir kaynak yapmış. Ya herkes duruyor. Bir araba geliyor. Hop ortaya giriyor.
0: Evet.
1: Hatta şöyle bir şey. Böyle self-driving, kendini kullanma modundaki bir araba işte Türkiye'de kaynağı öğrenmiş falan diye de espri vardı yani. Yani. Şimdi orada nasıl tepki verelim? Yani bir hakkımızı yiyor hakikaten. Mesela burada kornaya dıt mı yapalım? Yoksa dut mu yapalım? Yoksa elimizi camda... Ya var mı bunun? Gerçekten haksızlığa uğruyorsan bir ifadesi ne dersin?
0: Hocam burada aslında sağlıklı bir öfke ifadesi iyi bir iletişim becerisini de gerektiriyor.
1: Evet.
0: Burada suçlayıcı bir ifadeden ziyade ifade edici bir dil kullanmak gerekiyor. Yani kendi haklarının neler olduğunu,
1: evet.
0: neler hissettiğini ifade etmek doğrudan saldırmaktan, aslında suçlayıcı bir dil kullanmaktan daha işlevsel. Çünkü suçlayıcı bir dil kullandığımızda karşı tarafta kendini savunmaya yönelik bir dil kullanıyor ve bu da aslında şiddetli çatışmalara sebep oluyor.
1: Çok güzel anlattın. Şimdi biz aslında kendimizi ifade etmeyi bilirsek duygumuzu da ifade ederiz.
0: Evet.
1: Ve bu ifade edilmeyen duygu patlamaya yol açıyor.
0: Evet.
1: Ben bunu çok net görüyorum hocam. Türkiye'de insanlar öfkelenmiyor, patlıyor.
0: Evet.
1: Yani öfkelenmek bir duygu. Öfkeyi yaşarsın. Kıskançlık gibi yaşarsın. İşte ya da ne bileyim mutluluk gibi yaşarsın. Ama bizde patlamayla yaşanıyor öfkeler. Depresyona döner mi? Çok bastırılmış öfke ne dersin?
2: Yani öfke tabii ki şimdi Alpay hocam da bahsetti. Biz olumsuz bir duygu olarak biliyoruz ama hani bir kazancımız oluyor illaki ama çok öfkenin bastırılması da belli bir noktada kişiyi ifadeden yoksun bıraktığı için aslında o sosyal ödülleri toplamayı zorlaştırıyor.
1: Evet.
2: Bu noktada da tabii ki depresyonu da ortaya çıkarabilir bastırılmış bir öfke.
1: Nasıl bir şey? Nerede hata yapıyor insanlar yani sence? Bu bastırırken ki temel hata ne?
2: Yani insanların hani bahsedildiği gibi biraz daha duygu ifadesi noktasında doğru ifadelerin hani kullanılması burada önem arz ediyor. Çünkü yani hiçbir zaman biz şunu şey yapmıyoruz, amaçlamıyoruz. Yani olumsuz öfkeleri sıfıra indirelim veya olumsuz öfkeleri yaşamayalım gibi bir şey zaten mümkün değil. Biz bu duyguları olumlu da olsa, olumsuz da olsa her türlü yaşayacağız. Aynen. Önemli olan aslında bunların ifade ediliş şekilleri. Hani bunlar öğrenildiği ve bunlar da öğrenilebilen davranışlar zaten. Bunlar öğrenildiği sürece gayet hani uygun bir şekilde yaşanabilir bu duygular.
1: Mesela şöyle oluyor. Diyor ki işte ya ben sana kızgınım diyor mesela kadın, tamam mı? İşte ya niye söylemiyorsun? İşte her gün bardağı buraya getiriyordum. Getirmedim, anlamadın mı? Yani bu dolaylı ifadelerde mi acaba zorluk yaşıyor? Ya da pasif agresyon diye bir kavram var bildiğim kadarıyla. O nasıl işliyor özellikle çiftlerin hayatında?
2: Evet. Pasif agresyon aslında bu ifadenin gerçekten tam net bir kavramı diyebiliriz. Çünkü aslında

0: Ya öfkeyi direkt olarak hani kişiye yansıtmaktan daha öte biraz daha üstü kapalı dolaylı yoldan yansıtmak. Evet. Yani burada farklı işte şeyler kullanılabiliyor. Özellikle çift ilişkilerinde işte imalar, bir takım laf sokmalar gibi hani evet. yöntemler hani şey yapılabiliyor. Tabii ki bunlar hani doğru bir yöntem mi bu kısım tartışılır. Çünkü bunu daha güzel ifade etmenin, bu duyguyu daha anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa geçirmenin farklı yöntemleri de mevcuttur.
1: Peki. Hocam başka duygular var mı depresyonla ilişkili?
0: Tabii depresyonla aslında en ilişkili duygu olarak tanımlayabileceğimiz üzüntü duygusu var. Üzüntüyü de hani bu noktada bir olumsuz duygu gibi ele alabiliriz. Depresyonun zaten temelinde çökkün duygu durum semptomu bulunmakta. Depresyonun temelinde var diyebiliriz.
1: Nasıl mesela. Oluyor o bağlantı? Yani mutsuzlukla depresyon arasında ilişkiyi kurabilir misiniz? Bizi mutsuz olan insanlar izliyor şu anda. Ben mutsuzum diyor, kederliyim diyor. Yani böyle çökkünüm diyor. Bu ne olursa depresyon hastalığı döner yani. Biraz onu anlamak lazım. Her mutsuz olan depresyonda diyelim mi?
0: Yani her mutsuz olana depresyonda diyemeyiz tabii ki. Çünkü bu dediğim gibi doğal bir duygudur aslında. Fakat bunun süresi, işlevselliği ne kadar bozduğu gibi konular bunun patolojiye dönmesine sebep oluyor.
1: İşlevsellik derken?
0: Yani kişilerin günlük hayatını devam ettirmedeki zorlukları vesaireleri bunlar işlevsellik olarak değerlendiriliyor. Eğer bir kişi yani mutsuz ve üzüntülü olduğu halde günlük işlevselliğini yani günlük hayatını yapacağı işleri yapmaya devam edebiliyorsa aslında bunu bir üzüntü kavramı gibi değerlendiriliyor. Değerlendirebiliriz. Ama sırf üzüntülü olduğu için kişi evinden dışarı çıkmıyor, arkadaşlarıyla buluşmuyor veya işine hani gidemiyor, bu tarz kayıplar yaşıyor. Bu noktada tabii ki durumu depresyon olarak ele alabiliriz.
1: Yani çocuk sınavdan kötü not aldı. Diyorsun ki niye kötü not aldın? İşte diyor arkadaşımla tartıştım. Arkadaşımla tartışmak ayrı bir şey. Sınav ayrı bir şey. Bu hesabı yapabiliyorsa bu sıradan bir üzüntü olabilir.
0: Evet.
1: Ama yapması gerekenleri yapmayı bırakıyorsa o zaman hastalık diyebiliriz.
0: Peki. Evet, kesinlikle.
1: Pasif agresyonda hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı ilişkilere dair?
2: Hocam pasif agresyon aslında az önce bahsettiğiniz zihin okumayı beklemek, partnerinin zihin okumasını beklemek öfkeyi doğuran bir şey. Yani partnerim benim ne düşündüğümü ben söylemeden akıl edebilmeli, bunu düşünebilmeli ve bunu eyleme geçirebilmeli beklentisi bir bilişsel çarpma aslında. Ve çoğu zaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
1: Kesinlikle.
2: Bu hayal kırıklığı da öfke duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunun için aslında daha ifade edici bir dil beklemek, kullanmak gerekiyor. Çünkü zihin okumak hiç kimsenin yapabileceği bir beceri değil. Bunu partnerimizden beklemek de aslında ona yaptığımız bir haksızlığa dönüşüyor. Bu da aslında o öfke, o an zihin okumanın oluşturduğu öfke de eğer eşimize, partnerimize doğrudan öfkemizi ifade edici bir dil kullanmayı tercih edemiyorsak daha pasif yollardan onun işlerini aksatarak onun aslında günlük yaşamını bir takım aksaklıklar meydana getirerek ifade edebiliyoruz bazen. Buna da pasif agresyon deniliyor. Bu da aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil. Çünkü karşı taraf sorunun ne olduğunu bilemiyor. Aslında yine zihin okumakla ilişkili bir kavram. Doğrudan ifade etmek bizim hem öfkemizi daha kolay regüle etmemizi, düzenlememizi sağlar. Hem de sorunun kısa vadede daha kısa sürede çözülmesine imkan tanır aslında.
1: Peki hocam siz de yeni evlisiniz.
2: Evet hocam.
1: Bunları biliyor olmak ya da psikolog olmak nasıl etkiliyor ilişkileri?
2: Pozitif anlamda etkiliyor hocam. Yani tabii ki de yeni evlilikle birlikte başlangıçta o zihin okuma beklentileri karşılıklı olarak sergileniyor. Ama sonrasında ilişkinin dinamiğiyle birlikte o davranış paternlerini fark ettikten sonra bunların farkına varmak önlemenin aslında çok önemli bir adımı. O yüzden şu an ben evliliğimde böyle bir sorun yaşamıyorum diyebilirim.
1: Maşallah çok iyi. Sizde nasıl hocam? İkizler de var.
0: Evet hocam ikizler de var. Ben Alpay hocama göre biraz daha uzun yıllardır evliyim. Yani her ilişkide olduğu kadar tabii ki olabiliyor. Yani ilişkinin aslında dinamiği biraz daha hani burada önem arz ediyor. Yani tabii ki bu konular hakkında bilgimizin olması, eşim de benim psikolog. Hani bu konular hakkında bilgisinin olması ve biraz da onun beni yönlendirmesiyle diyeyim. Hani daha böyle şey bilinçli geçiyor diyebilirim.
1: Şanslısınız o zaman bu konuda
0: evet,
1: biraz.
0: Evet kesinlikle.
1: İyi eşlerle evli olmanızda sizin avantajınız ve şansınız. Onlara da çok selam söylüyoruz.
2: Selamımız olsun hocam.
1: İyi ki gönderdiler sizi valla. Yani bir de öyle tarafı var. Peki tedavisinde neler var hocam depresyonun? Tedavisiyle ilgili neler yapılıyor son zamanlarda? Sizin de çalışmalarınız var. Belli bir noktaya geldiniz. Ama ona sonra geçeriz. Genel tedavisiyle ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz? Birkaç
0: tabii yöntem. Ki. Yani şöyle aslında depresyon tedavisi noktasında uzun yıllardır literatürde uygulanan tedaviler var ve gerçekten de çok etkin yöntemler. Ama her zaman için depresyonu dediğimizde özünde şu vardır. Bireyi harekete

0: Evet. Yani çünkü kişi depresyondan muzdaripse zaten günlük işlevselliği yerine getiremediği için genelde evinden çıkamıyor veya günlük işlevselliği yerine getirecek kadar dışarıda vakit geçiremiyor. Bu noktada işte biz depresyonun tedavisi için kişiye bir aktivasyon sağlamak istiyoruz. Evet. Yani burada da işte ödül ceza yöntemleri oluyor, rutin oluşturma gibi yöntemler oluyor. Bu tarz yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde farklı yöntemler de işte o az önceki bahsettiğimiz kendime dair olumsuz inancım, dünyaya ve geleceğe dair olumsuz inancım gibi inançları da yine bilişsel yapılandırmalarla gayet etkin bir şekilde müdahale edip
1: bir şey yapabiliyoruz. Harekete geçmek isteyen biri daha mı olabilir hocam sence? Mesela ben neler yapıyordum da şimdi yapmıyorum gibi düşünmek işe yarar mı?
0: Evet, aslında öyle. Özünde tam olarak buradan başlıyor. Soru buradan çıkıyor aktivasyonun. Yani önceden neler yapıyordum fakat şu an neleri yapamıyorum ya da önceden nelerden zevk alıyordum şu an neyden zevk, bundan neden zevk almıyorum gibi sorulardan çıkıyor. Çünkü bu kişi belli ki öncesinde bu davranışları yapmış, gerçekleştirmiş ve hayatının bir yerinde yer edinmiş. Bundan haz alıyor. Fakat şu an öyle bir duruma girmiş ki şu an bundan haz alamıyor. Bir değişiklik var yani. Ama bu kişiyi biz yine o davranışlardan haz alma noktasına getirmeliyiz. Çünkü bu kişi herhangi bir şekilde o sosyal ödül dediğimiz dışarıdaki arkadaşlarıyla buluştuğundaki o hazzı veya iş yerine gittiğindeki hazzı yaşamazsa ister istemez daha da kapanık bir şekilde evde daha düşük aktivasyonla yaşayabiliyor.
1: Yani kişi eskiden işte bir sahilde yürüyüş yapıyordu. Sonra fark ediyoruz ki biz görüşmelerde artık yapmıyor. O da tekrar o yürüyüşü yaptırmak depresyon tedavisinin ilk adımı gibi.
0: Evet.
1: Yani harekete geçirmek.
0: Evet.
1: Sonra ne yapıyoruz? Harekete geçti kişi artık gidiyor. Ondan sonrasıyla ilgili de diyebiliriz.
0: Buradaki beklentimiz tamamen şey. Yani kişi önce bir hareket etsin. Hareket etsin bize yeter çünkü. Çünkü o hareketi sağladığında kişi de hani beyin sisteminde de artık dopamin tekrar salgılanmaya başlıyor ve bu işten haz aldığını fark ediyor. Bu kişi bu işten haz alıyorsa bunu devam ettirmek isteyecek ve o yüzden sürekli bir hareket haline dönecek. Aha. Hareket haline dönmesi de kişiyi hem motivasyon olarak tatmin edecek hem de duygu durum olarak tatmin edecek. Ama yani tabii ki biz burada böyle kişiyi harekete geçirmeliyiz gibi konuşuyoruz ama gerçekten depresyonda olan insanlar için bu aktivasyon çok çok zor bir şey. Evet. Yani kişiye işte sen önceden spor yapıyordun ve bundan çok keyif alıyordun. Hadi yarın git spor salonuna spor yap demek gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu bazen kendimize hedef olarak koymak da çok zor olabiliyor depresyonda olmayan bireyler için. İşte tabii. Burada aslında aktivasyonu biraz daha mikro adımlarla planlamak gerekiyor. Evet. Yani hemen bir harekete geç, hemen şunu yap gibi değil de mesela spor örneğinden gidelim. Bugün spor ayakkabını kapının önüne bir koy. Sonra geri dön evine. Yarın işte spor kıyafetlerindeki spor ayakkabını kapının önüne koy. Biraz böyle kapının dışında vakit geçir, geri gel. Ertesi gün bir spor salonuna kadar yürü, geri gel. Ondan sonra spora git. Yani evet. Çünkü nihai hedefimiz, aktivasyon hedefimiz bazen kişiler için yorucu olabiliyor. Bu noktada mikro adımlarla gitmekte fayda var.
1: Ya burada hedef onu spor yaptırmak değil, harekete geçirmek.
0: Evet, kesinlikle harekete geçirmek.
1: Peki, burada çok güzel söyledin. Harekete geçtim. Ve artık zihnimde de eş zamanlı bir şeyler mi değişmeye başlıyor?
0: Tabii ki, tabii ki. Yani burada hem nörolojik anlamda bir şeyler değişiyor. Yani zihin yapısıyla ilgili, nörotransmitterlerin salınımıyla ilgili bir şeyler değişiyor. Hem de düşünce bazında bir şeyler değişiyor. Çünkü depresyonun en bildiğimiz semptomlarından birisi de umutsuzluk semptomudur. Yani kişi geleceğe dair inancını kaybetmiştir. Artık hayattan hiçbir şeyden zevk alamayacağım gibi bir düşünceye sahiptir. Geleceğe yönelik inancında. Fakat kişi hareket ettiğinde artık zihninde şu beliriyor. Evet, hareket ettim ve bu yaptığım aktiviteden tekrar eskisi gibi zevk alabiliyorum gibi bir düşünce değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki kişinin davranışını destekliyor.
1: Peki siz bu davranışsal aktivasyon olarak kendi çalışmanızda da davranışsal aktivasyon temelli gittiniz. Burada teknolojiyi kullanarak yaptınız.
0: Evet.
1: Orada anlatacağız. Ayşe, öfke için de soralım hocam. Bu olumsuz öfke davranışlarının bir tedavisi var mı?
2: Tabii ki var hocam. Yani klinik düzeyde öfke kontrol sorunu olan kişiler tabii ki profesyonel destek almalı. Ama o düzeyde öfke sorunu yaşamayan bireyler de bir takım tekniklerle bu öfkelerini düzenleyebilirler. Örneğin mola vermek bunlardan bir tanesi. Evet. Mola verme tekniği. Bir tartışma ortamında eğer rasyonel düşünme kapasitenizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız sizi o tartışmaya iten çevresel koşullardan uzaklaşmak. Bu aslında öfkeden bir kaçmak değil. Rasyonel düşünme kapasitenizi tekrar geri kazanana kadar aslında hata yapmanızı engelleyen, saldırgan davranmanızı engelleyen bir teknik aslında mola verme tekniği. Bunun dışında gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Diyaframdan nefes almak, öfkenin fizyolojik belirtilerini

0: o sempatik sinir sistemini yavaşlatır. Bu da aslında daha öfkenin yoğunluğunu azaltan bir teknik. Az önce bahsettiğim gibi ifade edici dil kullanmak burada çok önemli. Aslında özellikle romantik ilişkiler bağlamında bir tartışma ortamında, çatışma ortamında, kavga ortamında partnerler çoğunlukla kendilerini haklı çıkartmak için karşı tarafı dinliyorlar. Yani kendini bir hak yarışı ortaya çıkıyor. Burada böyle dinlediğimizde aslında karşı tarafın hikayesinin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi haklı çıkartacak boşluklar arıyoruz. Doğru. Bunun yerine karşı tarafı gerçekten anlamaya yönelik dinlemek bir iletişim becerisi aslında. Bu da en azından romantik ilişkiler bağlamında öfke sorununu biraz hafifletebilir.
1: O zaman tartışma kazanılan bir şey değildir diyorsunuz, evet, değil mi? Yani tartışma ortak kararla ikiz kişinin de kazanacağı bir şey.
0: Kesinlikle hocam.
1: Ama biz herhalde böyle bireysel bir kazanıp peşine düşünce karşı tarafın hatasını, evet, aramaya başlıyoruz. Siz araştırmanızda öfkelendirdiniz insanları.
0: Evet hocam.
1: Nasıl başardınız hocam bunu öfkelendirmeyi?
0: Hocam öfkeyi aslında tetikleyen bir takım bağlamsal koşullar var. Az önce bahsettiğim bekleme senaryosu gibi, yani hastane ve trafikte bekleme senaryosu. Fiziksel bir sıkışmışlık ise, evet, otobüste sinirlenmemizin, öfkelenmemizin bir sebebi o. Evet. Sıcaklık, haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Bunları deneysel ortamda provoke ederek aslında öfkeyi tetikliyoruz. Sonrasında işte bir takım terapilerde kullandığımız teknikleri ben kendi çalışmamda sanal gerçekliğe entegre ederek aslında aynı zamanda da fizyolojik aktivitelerini izleyerek bir fizyolojik geri bildirim aracılığıyla öfkelerini düzenlemeyi öğrenmiş oluyorlar aslında katılımcılar. Bu öfke çalışmalarında sıklıkla yapılan bir müdahale tekniği aslında, o fizyolojik geri bildirim yöntemi. Biz de çalışmamızda bundan yararlandık.
1: Peki bu ne sağlamış oldu? İnsanlar buna benzer bir şey kendileri bedenlerini izleyerek anlayabilirler mi? Şu anda öfkeleniyor gibi bir
0: kesinlikle
1: öngörü.
0: Hocam. Yani şöyle, pek çok kişi aslında hissettiği duyguyu isimlendirmekte güçlük çekiyor. Öfkeyi önce tanımlamak ve öfkenin fizyolojik belirtilerini önceden anlayabilmek, sonrasında bu bir takım tekniklerle o öfkenin yoğunluğunu başarılı bir şekilde azaltmamıza imkan tanıyor. Ne kadar o fizyolojik belirtileri erkenden tanımlayabilirse birey, öfkeyi düzenlemekte de o kadar başarılı oluyor. Tabii ki de öfkenin bu biyolojik belirteçleri dediğimiz işaretler her bireyde farklılaşabiliyor. Bazılarının öfke duygusu ellerinin titremesiyle ortaya çıkıyor. Bazılarının ter dökmekle ortaya çıkıyor. Bireyin burada aslında duygusunu tanımlaması, fizyolojik belirtilerini üzerine düşünmesi aslında önemli bir beceri aslında.
1: Siz hangi parametreleri takip ettiniz çalışmanızda?
0: Hocam biz terlemeyi ve kalp atışını değerlendirdik. Fizyolojik bir takım ölçüm cihazlarıyla. Sonrasında öfkenin aslında provoke edildiği anda terapilerde kullandığımız teknikleri uygulayarak aslında o öfkeyi düzenlemeyi mümkün kıldık.
1: Deri tepkileri yani,
0: evet,
1: değil mi bunlar?
0: Evet, fizyolojik deri tepkileri hocam.
1: Peki sonuç ne oldu?
0: Hocam sonuç çok ilginçti. Bizim çalışmamızda hem kontrol grubu vardı, hem geleneksel terapilerde kullandığımız müdahalelerin uygulandığı standart müdahale grubu vardı. Bir de sanal gerçeklik müdahale grubu vardı. Öz bildirim ölçümleriyle aldığımız ölçümlerde standart müdahale grubuyla sanal gerçeklik müdahale grubu arasında bir fark çıkmadı. Fakat fizyolojik ölçüm parametrelerinde sanal gerçeklik grubunun lehine önemli sonuçlar çıktı. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu müdahaleleri sanal gerçeklik aracılığıyla yapmak standart müdahalenin ötesinde fizyolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Ve bu rahatlama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Standart müdahale ile karşılaştırdığımızda bu şekilde bir sonuç vardı.
1: Peki hocam sanal gerçeklikte ne vardı?
0: Hocam,
1: sanal gerçeklik müdahalesinde insanların öfkesine geçmesi için yaptığınız şey neydi?
0: Hocam kas gevşeme egzersizi ve nefes egzersizi birlikte bir güvenli alan egzersizi vardı. Sanal ortamda kendilerini güvenli hissedecekleri bir senaryo içerisinde buldular kendilerini. Bu güvenli alanlarında kas gevşeme ve nefes egzersizlerini uygulamak aslında onların öfkelerinin yoğunluğunu azaltmasına imkan tanıdı.
1: Yani sanal gerçeklik gözlüğünde olan şey de kas gevşetmekle alakalı şeyler.
0: Evet hocam.
1: Yani bu kas gevşetmenin bu sizin yaptığınız sanal gerçeklik gözlüğü çalışmasını yaygınlaştırılması mümkün o zaman.
0: Kesinlikle hocam.
1: İnşallah başarırsınız. Siz de hocam depresyon tedavisinde siz de yaptınız sanal gerçeklik gözlüğüyle.
2: Evet hocam, aslında depresyon tedavisinde bir sanal gerçeklikte davranışsal aktivasyon müdahalesini sanal gerçekliğe taşıdık. Yani bu noktada aslında bir girizgah olarak şey söyleyebilirim. Şimdi davranışsal aktivasyonu biz hep belirli işte zevk alınan olayların tekrar hayata dahil edilmesi gibi konuştuk ama bir diğer davranışsal aktivasyon yöntemi de ki bu da çok işe yarayan bir yöntem, rutin oluşturmaktır. Yani çünkü depresyondaki kişiler için hani bugün şimdi ne yapacağım sorusu çok büyük bir yüktür ve bu yükü aslında üzerinden alıyor. Ben de kendi çalışmamda tam olarak bunu hedefledim. Yani kişilere bir sabah rutini oluşturabilir miyiz diye baktık. Bu noktada da şimdi yani sabah bir kişi evden çıkmadan önce neler yapar bir onu planladık. Yani işte sabah kalkar, şöyle bir odasına bakar, toplar, ardından bir elini yüzünü yıkar ve mutfağa geçer, hani kahvaltısını yapar, sonra tekrar üstünü giyinip evden çıkmaya hazır olur. Hı-hı. İşte bizim amaçladığımız şey şuydu: kişileri bu rutine alıştırmak, bu rutine Hı-hı. dahil etmek. Çünkü kişi eğer sabah kalktığında bu rutini düzenli bir şekilde yaparsa sosyal hayata karışacak demek. Ve sosyal evet. hayata karışması da sosyal ödülleri toplayacağı anlamına geliyor ve bundan zevk alacağı anlamını taşıyor. Hı-hı. İşte bu noktada biz de bunu tam olarak sanal gerçeklikte yaptık. Harika. Yani sanal gerçeklik gerçekten hani o kadar güzel bir teknoloji ki, gerçekten gözlüğü taktığında kişi kendisini yatak odasında da bulabiliyor. Evet. İşte yeni uyanmış bir durumda da bulabiliyor. Mutfağa gidip kendisine sanal bir kahvaltı da hazırlayabiliyor ve yine üzerini giyinip evden çıkmaya hazır olabiliyor sanal gerçeklikte.
1: Yani yapmayı planladığı şeyi önce bir sanal olarak gerçekleştirip evet. sonra harekete geçirdik.
2: Sonra hayatını entegre etmesini sağladık. Harika. Bu şekilde aktivasyon kazandırdık.
1: Mı?
2: Yani şöyle sonuçlara baktığımızda aslında işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu noktada kişilere 4 kere üst üste müdahale yaptık. Bu nokta sanal gerçeklik uygulaması yaptık. Ben de davranışsal aktivasyon, davranışsal inhibisyon ve depresyon puanları üzerine veriler topladım.
1: Davranışsal inhibisyon dediğiniz nedir hocam?
2: Davranışsal inhibisyon da aslında aktivasyonun tersi gibi düşünebiliriz. Yani kişiyi dışarıda var olan veya tehdit olmayan herhangi bir duruma karşı, o tehdit olan ya da olmayan herhangi bir duruma karşı kişinin kendisini koruma altına alması anlamına geliyor. Depresyonda da bunu çok sık görürüz. Çünkü kişilerin beyni, özellikle amigdala dediğimiz bölgede sürekli bir alarm durumu vardır ve dışarıdan gelen her türlü uyaranı bir tehdit olarak algılar. Bu da kişinin zarar görmemesi için davranışlarını inhibe etmesini, yani bastırmasını sağlar. Böylece kişi aktivasyonu azalır. Biz burada hem aktivasyonu arttıralım istedik hem de inhibisyonu azaltalım süper, istedik ve depresyon puanlarıyla bunu kontrol ettik. Evet. Uygulamamızın sonunda kişilerde hem depresyon puanını azaltabildiğimizi fark ettik, hem aktivasyon puanlarını arttırabildiğimizi hem de inhibisyon puanlarını yine azaltabildiğimizi fark ettik.
1: Peki bu depresyon puanında karamsarlık da var mı? Karamsarlık, kötümserlik gibi şeyler de var mı depresyon
2: tabii
1: puanında?
2: Tabii ki.
1: O puanlar içinde neler var?
2: Yani
1: o parametreler var.
2: Oradaki durum biraz daha kişilerin işte duygu durumları ve kendi geleceklerine yönelik umutlarını içeren sorular da içeriyordu bizim uyguladığımız envanterlerde. Yani kişilerin genel olarak baktığımızda aslında bu karamsarlık da dahil olmak üzere depresif semptomlarının hemen hemen hepsinde harekete geçmeleriyle birlikte bir iyileşme durumunun olduğunu gördük.
1: Peki mesela geçmişle ilgili suçluluklar, hı hı. pişmanlıklar ve bir anda da böyle uyku problemleri, enerji eksikliği gibi şeyler var. Bunlar ayrı boyutlarda, hepsi depresyon mu oluyor? Yani siz sabah uyandığınızdaki enerjiden bahsediyorsunuz. Mesela hem enerjim yok hem de karamsarlığı var. Ama aynı zamanda gece iyi uyuyamadım. Bunların toplamında bir değişim yarattınız o zaman.
2: Evet, bunların aslında hepsinde toplamında bir değişim yarattık. Yani envanterimiz zaten genel bir depresyon ölçme envanteriydi. Ya zaten burada şöyle, bir taraftan kişiyi harekete geçirip ona olumlu duygu kazandırmak, zaten bu diğer semptomların da zamanla iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü kişi o işte sosyal hayata karıştığında artık karamsarlığı da gitmiş oluyor. Çünkü aslında o bilişini düzeltmiş oluyor. Yani geleceğe dair umutsuzluk bilincin, geleceğe dair umutsuzluk bilişini de düzeltmiş oluyor. Evet. Veya harekete geçtikten sonra işte varsa bir takım yavaşlamalar, davranışsal yavaşlamalardan bahsediyorum. Bunlar da zamanla iyileşiyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. Buraya önemli olan bir halkadan müdahil olabilmek. O müdahaleyi yaptığımızda bütünsel bir iyileşme hali tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, Türkiye'de yılda yaklaşık 70 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Bu evet. çalışmada bedenimize hiçbir
2: ilaç almıyoruz.
1: İlaç, kimyasal bir şey olmuyor değil mi? Hı hı. Tamamen evet. doğal süreçlerde.
2: Hiçbir
1: var.
2: Şekilde ilaç almıyoruz. Sadece sanal gerçeklikte bir kereye mahsus geliştirdiğimiz bir yazılımla bunu sağlayabiliyoruz ki bu da maliyeti gerçekten, yani depresyon noktasındaki maliyeti çok fazla azaltan bir durum. Hatta bununla ilgili ben de bir not getirmiştim. Aha. Yani yapılan bir çalışmada şöyle bir veri elde ediliyor. 2018 yılında ABD'de toplamda 9 milyon insanın depresyon tanısı aldığı biliniyor. Ve bunların 3'te 1'i, yaklaşık 3 milyonu dirençli depresyon, yani düzenli olarak ilacın da kullanılması gereken depresyon olduğu
1: yıllarda
2: biliniyor.
1: Yıllarda da sürüyor belki.
2: Tabii ki. Bu sadece bir yıllık bir kesit. Evet. 6 milyon insanın da dirençli olmayan depresyona sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada toplam ABD'ye maliyetine baktığımızda aslında devasa bir miktar çıkıyor. Çünkü dirençli depresyonda kişiler için yıllık maliyet $9,300 civarındayken dirençli olmayanlar da $3,100 civarında. Bu da bize toplamda $45.5 milyar bir bütçeye götürüyor. Yani sadece 2018 yılında ABD'nin depresyon için harcadığı paradan bahsediyoruz. Dünya geneline yaydığımızda bu çok çok devasa bir şey. Ve buradaki maliyetin en büyük kısmı da az önceki bahsettiğimiz ilaç. Evet. Çünkü ilaç sürekli olarak üretilmesi gereken, her tüketildiği noktada yerine yenisinin üretilmesi gereken bir ürün. Bu da maliyeti çok arttırıyor. Fakat teknolojiyi işte biz bu alanda kullanabilirsek aslında karşımıza şu çıkıyor. Evet. Yazılımın bir maliyeti var veya teknolojik donanımın bir maliyeti var. Bu hem erişilebilirliği arttırmakta hem de maliyeti oldukça düşürmekte. Çünkü geliştirdiğimiz bir yazılım hani binlerce kişiye uygulanabilecek düzeyde geliştiriliyor.
1: Peki bu yazılım kişiye özel mi yapılıyor? Yoksa Alptep ve Sadler bir tane yapılıyor, herkese veriliyor. Yazılımlarda da benzer bir durum var mı? Kişiye özel olması gerekiyor mu?
2: Yani şöyle, aslında o noktada şu an hala etik durumlarda bir takım tartışmalar var. Çünkü biz yani bu tarz yazılımların geliştirildiğinde mutlaka bir etkinlik çalışmaları vesaireleri yapılması gerekiyor. Şimdi kişiye özel sürekli olarak bir yazılımın geliştirilmesi durumunda etkinlik çalışmaları takip edilemeyebiliyor. Aha. O yüzden aslında bunun cevabı net olarak evet herkes için geliştirilmeli ya da herkes için geliştirilmemeli gibi net bir şey söyleyemiyoruz şu anki araştırmalarla. Ama şu an elimizde şu teknoloji var, onu biliyoruz. Yani kişiye özel, kişiselleştirilmiş bir yazılımı yine çok düşük maliyetle yapay zeka aracılığıyla geliştirilebilecek sistemlerimiz şu an mevcut. Hani benim öngörüm açıkçası önümüzdeki yıllarda belki bu kişiselleştirilmiş senaryolarda tabii ki çok rahat bir şekilde.
1: Siz nasıl yaptınız peki? Yapay zeka kullanarak mı yaptınız yoksa kendiniz mi oluşturdunuz bu yazılımları?
2: Biz yazılımları kendimiz oluşturduk. Burada tamamen modelleme ve etkileşim içerikli yazılımlar oluşturduk. Yani sanal gerçeklik deyince aslında böyle sadece üç boyutlu bir görüntünün canlanması değildir olay. Yani birden fazla duyuya da hitap edebiliyoruz. Nedir bu? Sadece görsele değil, mesela işitsel duyuya da hitap edebiliyoruz sanal gerçeklikte. Bu da tabii ki gerçekliği artırıyor. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda da aynı şekilde hem görsel hem işitsel ögeler vardı ve en önemlisi yazılımda etkileşimler vardı. Yani burada kişi bir bilgisayar ekranında video izlermiş gibi sadece izleyici rolünde değildi. Gerçekten kişi gözlüğü taktığında o kahvaltıyı hazırlayabilmek için buzdolabının kapağını açıp içerideki işte domates görüntüsünü, modelini alıp tezgahın üzerine çıkartması gerekiyordu. Yani gerçek hayatta hangi hareketleri yapıyorsa sanal gerçekliğin içerisinde de biz bu hareketleri yaptırdık. Bu sayede aktivasyonu arttırdık.
1: Yapay zekanın gelişmesiyle herkesin ulaşabileceği bir teknolojiye de dönecek diyorsunuz. Bu yazılımları yapay zekaya yaptırabilir hale geldiğimizde. Evet. Peki hocam, senin için durum ne? Senin çalışmanda da yapay zekadan yararlandınız mı? Onun bir faydası oldu mu?
3: Hocam, yapay zekadan yararlanmadık. Daha çok kendimiz bir uygulama yaptık. Şöyle, aslında gelecekte, çok yakın bir gelecekte bu sanal gerçeklik uygulamaları daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. En azından güvenli alan egzersizi için daha kişiselleştirilebilir bir yapay zeka aracı mümkün. Bunu yapan çalışmalar da var. Çünkü her bireyin, şunu biliyoruz, her bireyin kendini güvenli hissettiği alanlar çok kişisel mahrem alanlar. Fakat bu mahrem alanlar bir ortak tema da içeriyor aslında. İşte sahil kenarında bir yaz temalı bir ortamda bulunmak insanları rahatlatabiliyor. Ya da daha çok işte şömine başında bir kış ortamı kendilerini daha güvenli hissetmelerine imkan tanıyabiliyor. Bunun haricinde daha kişiselleştirilebilir senaryolarda
0: üretmek mümkün. Sanal gerçeklik çalışmalarının aslında hocam şöyle bir avantajı var. Geleneksel terapi yaklaşımları aslında erişilebilirlik, maliyet, standart uygulamanın yapılıp yapılmadığını takip etmek gibi bir takım riskler barındırıyor. Ama sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar bu riskleri biraz ortadan kaldırıyor. Daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilirlik ve standartizasyonu da sağlayan bir uygulama oluyor. Ve işin daha da cezbedici kısmı aslında sanal gerçeklik uygulaması danışanların terapiye devamlılığını da arttıran bir durum. Çünkü tedavi motivasyonlarını arttıran bir teknoloji sanal gerçeklik. Bizim çalışmamızda da aslında katılımcılar

0: teknoloji tabanlı bir müdahale yapıldığını öğrendiklerinde çok aktif şekilde çalışmaya katıldılar, gönüllü oldular.
1: Hocam çok iyi bir haber verdi. Peki kadın yönelik şiddet mesela ülkemizin ciddi problemlerinden bir tanesi. Orada kullanılabilir mi? Mesela örnek olarak vermek gerekirse.
0: Orada yani kronik bir durum söz konusuysa tabii ki profesyonel ortamda bunun yardım amaçlı kullanımı mümkün. Ama bir tartışma ortamında bir dakika ben gözlüğü takayım demek çok mümkün değil. Bunun yardım amaçlı almak istiyorlarsa profesyonel ortamda mutlaka
1: kullanabilirler. Yani mesela adli bir vaka oldu. Hı-hı. Kişi tedavi görecek. Hı-hı. Bunu sağlık gerçek gözüyle yapmamız mümkün. Yollarda kullanmak mümkün mü? Ya da hastanelerde kullanmak mümkün mü acaba bunları?
0: Mümkün hocam.
1: Pratik hale getirmek mümkün mü?
0: Özellikle araçların gelişen teknolojileri birlikte aslında direksiyonla bir fizyolojik kayıt toplayan cihazlar yerleştirerek sürücülerin ne kadar öfkelendiklerini takip ederek aslında arabanın içerisindeki ambiyansın değiştirilebilmesi gibi bir takım uygulamalarla sürüş öfkesi de düzenlenebilir aslında.
1: Normal kullanılan gözlüklerde de bu tür özellikler geliyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet hocam.
1: Yani kişi sağlık gerçek gözlüğü takmasa bile zaten kullandığı gözlükten bir takım yardımlar alabilir belki. Gözlüğün bu ölçümleri yapması mümkün mü sizce?
0: Yani daha küçük cihazlarla gelişen gözlük teknolojileriyle mümkün hocam. Evet. Hatta son çıkan sanal gerçeklik gözlükleriyle aslında siz hem sanal ortamdayken aynı zamanda gerçek ortamda da bulunabiliyorsunuz. Gittikçe karmaşıklaşan ve gittikçe kullanıcıların deneyimini için çabalayan bir teknoloji var aslında.
1: Yani burada bir saat ya da bir yüzükle kişilerin eşleri de şiddet uygulayacakları zamanki muhtemel fizyolojik durumlarını test edilmesi ve otomatik olarak devreye girmesi gibi bir şey de belki.
0: Kesinlikle hocam.
1: Düşünülebilir.
0: Burada zaten şu çok önemli. Bireyler öfkelendiklerinin ilk aşamalarında o fizyolojik belirteçleri anlayamıyorlar. Yani öfkenin ilk başladığı zaman bedeninde neler değişiyor bunu fark etmek biraz beceri gerektiriyor. Aha. Bu anlamda teknolojik bir yardım almak, örneğin işte elektrofizyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesi, saatler ya da yüzükler aracılığıyla bireyin bu fizyolojik belirtiyi anlamasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
1: Bence yapacağınız çalışma özellikle belli suçlar konusunda sabıkalı insanların bunları önlemelerini kolaylaştıracak çok değerli bir takım aplikasyonları yani uygulamaları olabilir gibi gözüküyor. Peki çocuklarda da öfke çok.
0: Evet,
1: çocuklar teknolojiye de çok ilişkili. Belki oralarda da kullanılabilir hale gelebilir.
0: Kesinlikle bence burada daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir örneklem grubu çocuklarda bunu kullanması. Evet, çünkü evet, çocukların maruz kaldıkları teknolojik içerikler daha çok şiddeti teşvik eden içerikler. Bu içerikler bireylerin aslında çocukların bu içeriklerdeki kişileri model almasına dolayısıyla saldırganlığı öğrenmesine sebep olabiliyor. Sanal gerçekliği bu anlamda kullanmak çocukların gelecekte daha saldırgan davranışlar göstermesinin önünü geçebilir.
1: İnsanın ilgisini mi çekiyor saldırganlık? Gerçekten çocukların bütün yapımlarında yani Kral Şakir'de falan var bilmiyorum da eskilerde vardı. Mesela Tom ve Jerry bayağı birbirine kızgın ve sürekli şiddet uygularlar. O Roadrunner'la onu kovalayan karakter.
0: Evet hocam.
1: Temel Reis sürekli bir kavga dövüş.
0: Evet.
1: He-Man, She-Ra hiç hayırlı huzurlu yaşamamış. Niye var acaba bu çocukların hayatında?
0: Hocam saldırganlık aslında amacımıza doğrudan ya da işte kaynaklarımızı arttırmak, isteğimizi gerçekleştirmek için doğrudan bir kısa yol sunuyor aslında. Yani isteğimizi ifade etmek, karşı tarafı bunun için ikna etmek yerine doğrudan saldırgancı bir şekilde amacımızı elde etmek daha kestirme yol gibi görünüyor. Ama bu sosyal eşcinsellikte önemli bir bozulmaya sebep oluyor. Bu saldırgancı davranışların sosyal bir bedeli de oluyor. Dışlanmak gibi, çatışmaların daha çok artması gibi. Bu yüzden aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil saldırganlık. Fakat bunu rol almak, rol model almak başka ifade biçimlerinin öğrenmesini engelliyor aslında.
1: Biraz dizilerden de bahsedelim.
0: Evet.
1: Dizilerde de var çok. Programlarda da var. Evet. Yarışmalarda da var. Bizim hayatımızda çok fazla saldırganlık var. Efendim programın ikinci bölümünde depresyon öfke konuşmaya devam edeceğiz. Alpay Çiller ve Ali Yasin Kafesli İnsan Hali az sonra devam ediyor olacak.

0: Tarkan'ı sever, sanki sevmeyen varmış gibi falan, anlıyor. Yani aslında bunların da öyle bir işleme mekanizması var ama evet, psikoloji mesela çok tahmin edilen bir şeyleri uzun uzun ölçüyor.
1: Evet.
0: Mesela benim tez çalışmam şeydi, deprem önleminin işe yarayacağını düşünüyorsan depreme önlem alırsın. Ya buna birisi de söylesin, ya tabii ki öyle hocam, işe yaradığını düşünürsen alırsın tabii ki, ama değil, öyle de olmuyor işte. Birçok şey böyle kanıta dayalı hipotezlerin kanıtlanması üzerine gidiyor. Sizde de şimdi şurada elimde bir tez var.
1: Evet hocam.
0: Alpay Çiller'in tezi. Maşallah. Tam tamına 710 sayfa. Şöyle biraz daha kalın gelsin. Çok kalın gerçekten de. Ve bunun yarısı neredeyse şey.
1: Öfke kuralım.
0: İstatistik analizleri. Yani bilimi zorlaştırıyor mu bu kadar İstatistik sence? Ne oluyor yani burada? Biraz daha insanlar gibi rahat rahat konuşsak. Mesela YouTuber'ın ünlüsü var, Instagram'ın ünlüsü var. Ne bir ölçüm yapıyor, ne bir analiz yapıyor, ne bir veri topluyor. Aklına geleni sallıyor tutturabildiğine. Yani. Koca koca adamlar oturuyorlar, akıllarından geçenleri, gönüllerinden geçenleri psikoloji biliminin bulgusu gibi anlatıyorlar. Ve bizim insanımız da sağ olsun bunlar etkileyici sözler olduğu için
1: evet,
0: bunları ciddiye alıyor, önem veriyor. Ve diyor ki doğru söylüyor. Oysa ki doğru söylemiyorlar. Evet. Kafalarından geçenleri ya da uydurdukları şeyleri söylüyorlar. Ne diyorsun bilimin, psikolojinin bilim olarak yapılması konusunda Alpay Hocam, iyi bir bilim insanı olarak?
1: Hocam bence istatistik psikolojiyi değerli kılan bir yön. Tabii ki insanların astroloji, burçlara bu merakı aslında kim olduklarını bilme meraklarının bir ürünü aslında. Hı-hı. Kendilerini tanıma merakları. Fakat bu merak farklı yollardan, yani işte bilim olmayan yollarla giderildiğinde aslında insanlar yanlış tanınmış oluyor kendilerini. Olmadıkları kişi gibi davranmaya başlayabiliyorlar. İşte bir takım kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebiliyor bu süreç. Psikoloji gerçekten değerli kılan şey aslında onun istatistiksel olarak test edilebilir, kanıtlanabilir yönü. Bu yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Psikolojiyi değerli kılan bu yönü.
0: Ama tabii söylediği şeyler o kadar ilginç olmuyor.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: bilimsel süzgeçten geçirdiğinde iş o kadar artık alçak gönüllü bir söyleme dönüyor ki evet, hata yapma paylarını da hesapladığında böyle güm diye ses getirecek bir şey söyleyemiyorsun.
1: Evet.
0: Yani işte anneniz size böyle davrandıysa siz böyle olursunuz. Kocanız size böyle davrandıysa muhtemelen narsisttir. İşte narsist değilse daha fena. Şöyle bilmem ne. Bunları böyle kafandan salladığında çok etkileyici oluyor. Ama mesela şu iki cümleyi bile bir araştırma nesnesi haline getirdiğinde ya da bir hipotezle bir araştırma deseniyle bunu açıklamaya kalktığında yılların gidecek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu davranışı yapan kocan narsist mi değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Çoğu narsist bu arada. Son benim dinlediğim kadarıyla beyefendilerim.
1: Bizim gördüğümüz örneklemde evet hocam, yani klinik örneklem böyle oluyor maalesef.
0: Yok yok, yaşayalı diyorum. Günlük hayatta. Günlük özellikle hayatta. Ayrılık sonrası herkes eşini narsist zannediyor.
1: Doğru.
0: Ama onu söyleyelim, yani herkese yetecek kadar narsist maalesef.
1: Yok.
0: Türkiye'de yok. Bu kadar. Hepinizin eski eşi narsist olamaz yani, kusura bakmayın.
1: Biraz sosyal medyanın etkisi hocam aslında. Dönem dönem popüler kavramlar çıkıyor. Psikolojiden çalınmış ve herkes aslında hoşlanmadığı durumlara bu etiketleri yapıştırabiliyor. Bu aslında yanlış, çünkü test edilebilir ve kanıtlanabilir bir ölçek uygulama mümkün değil böyle mecralarda. Dolayısıyla ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum aslında. Evet, kişilerin ilgisini çekiyor, merak etmelerini sağlıyor ama psikoloji başkalarının merakına değil istatistiksel olarak doğru olanı ortaya çıkartmaya yönelik bir bilim anlayışı. Hı hı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben.
0: Peki hocam, şimdi o zaman şöyle bir soru sormak isterim Sayın Ali Yasin Kafes'e, Doktor Ali Yasin Kafes'e. Şimdi bizim depresyonun tanımına ya da depresyonla ilgili kuramlara baktığımızda düşüncelerimiz mi duygularımıza neden oluyor, yoksa duygularımız mı düşüncelerimize neden oluyor? Yani ben kendimi değersiz hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Yoksa mutsuz olduğum için mi değersiz hissediyorum? Şimdi bu her zaman bir soru.
2: Evet.
0: Sizin mesleki görüşünüzde bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz?
2: Yani bu konuda benim de yapmış olduğum çalışmada ben şu şekilde ele aldım. Düşüncelerimiz aslında biraz daha duygularımızı şekillendirmemize sebep olabiliyor. Yani az önceki o bahsettiğimiz mesela bilişsel üçlüden, işte kendine dair, geleceğe dair veya işte dünyaya dair bilişlerin olumsuz olması ve kişiyi neticesinde bir olumsuz duygu duruma itebiliyor. Çünkü aslında her şey zihinde bir düşünce kırıntısıyla başlıyor. Hı-hı. Hani kişi eğer gerçekten kendisinin üzgün olduğunu düşündürecek bir takım hani düşüncelere sahipse veya zaman içerisinde bunları hani tekrarlayan bir şekilde, hı-hı, düşünmeye başlarsa sonunda elinde zaten duygu olarak

0: olarak üzüntü kalıyor. Hani o noktada biraz daha benim bakış açımda düşünceler duyguları biraz daha ön plana, yani duygulara sebep oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki biraz da bu hani artık tanı noktasına geldiğinde bir kısır döngüye de sebep oluyor. Evet. Zaten kişinin buradan bu depresyon semptomun, depresyon tanısından çıkamamasının bir sebebi de o oluyor. Çünkü olumsuz bilişler olumsuz duygulara sebep oluyor. Ve olumsuz duygular da tabii ki sonunda olumsuz bilişleri getiriyor ve burada kişi bir kısır döngüye girmiş oluyor. Evet,
1: yani biri birinin nedeni oluyor ama evet, bu sürekli arz ediyor ve bir kısır döngü başlıyor.
0: Evet, aslında yaptığımız müdahaleler de tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için yapılan müdahaleler.
1: O zaman duyguya da müdahale edebilirsiniz. Düşünceye de müdahale edebilirsiniz. Ya da bir takım davranışlara da müdahale edebilirsiniz. Evet. Mesela erteleme davranışları.
0: Evet.
1: Mesela
0: evet,
1: üniversite sınavına girecek biri en bir yandan diyor ki ben ilk yüze girmeliyim. Ya oğlum diyorsun, senin durum belli. İlk yüze giremezsin ama ilk 100.000'e girebilirsin. Yok diye ben ilk yüze gireceğim. Sonra düşünüyor, ya ben ilk yüze giremeyeceğim, o yüzden seneye çalışayım. Ya da diyor ki ya ben Türkiye'deki üniversitelere değil de gidip işte Üsküp'tekilere, Makedonya'dakilere başvurayım. Bir anda kendisini bu mükemmelliyetçi düşünceden dolayı kaçma davranışına götürüyor. Ya da şunu yapıyor. Bu da üzüntüye yol açıyor. Yetersizlik hissine yol açıyor tabii. Duyguyla bu. Ya da şöyle yapıyor. Ben ilk yüze girmeliyim. Hedefim bu. Başka bir şey yapamam. Sonra çalışmaya başlıyor. Baktı ki ilk yüze girmesi zor. En iyi çalışma anını beklemiyor. Beklemeye başlıyor. En iyi dershane, en iyi okul, en iyi özel hocalar derken bu da ertelemeye bir şekilde götürebiliyor. Biz burada ertelemeye müdahale edebilirsiniz. Duyguyu edebilirsiniz ya da o mükemmeliyetçi düşünceye
0: edebiliriz.
1: Ama sonuç itibariyle bunların arasındaki kısır döngüyü kırmış oluruz diyorsunuz.
0: Evet.
1: O zaman
0: evet,
1: da bütün bu hatalı sistem çözülmüş olur.
0: Evet.
1: Bu çok iyi. Terapinin yaptığı böyle bir şey depresyonu
0: da. Evet, kesinlikle.
1: Peki Alpay Hocam, şimdi sizde de şöyle bir şey var öfkeyle ilgili. Duygu kuramlarıyla ilgili. Şimdi diyorlar ki biz üzgün olduğumuz için ağlamayız. Evet. Ağladığımız için üzgünüzdür. Yani insan ağladığını fark eder, aa der, üzgün olmam lazım galiba. Bunun örnekleri de var.
2: Evet.
1: Mesela bir çalışma, kalemle yapılan bir çalışma vardı. Evet. Nasıl bir şey hocam, anlatsana.
2: Hocam aslında bu düşünce James Tanch duygu kuramından ortaya çıkan bir kavram. James Tanch duygu kuramında aslında insanlar ormanda bir ayı gördüklerinde korktukları için kaçmazlar. Kaçtıkları için korkmaya başlarlar diyor. Fakat bu güncel duygu yaklaşımlarında doğrulanmış değil, daha etkili olduğunu bildiğimiz duygu kuramları var. Fakat ilginç nokta şu, verdiğiniz kalem örneğindeki gibi insanlar dudaklarına bir kalem koyduklarında o yüzlerinden gelen bildirimler aslında beyinde bir mutluluk sinyali.
1: Şöyle yapalım. Şayet yönetmenimiz beni çekerse. Kalemi ısırıyorum ben. Ve kalemi ısırdığımda yüzüm bir şekil alıyor. Ve bu şekil benim mutlulukta aldığım şekile benziyor.
2: Evet hocam. Bu beyinde aslında bir mutluluk sinyali gibi yorumlanıyor ve yüzeysel bir geri bildirim aracılığıyla birey kendini daha mutlu hissedebiliyor. Fakat bu tabii ki kronik bir uzun vadeli etki değil. Çok daha kısa vadeli.
1: Kahkaha yogaları var hocam. Şimdi biliyor musun onları?
2: Yok hocam.
1: İnsanlar kahkahalar atıyor çığlık çığlık ama komik bir şey olmadan. Komik bir şey onların görüntüsü oluyor sonra. O zaman bu yöntem aslında bu James Lynch kuramından çıkan bir şey.
2: Evet hocam.
1: Yani çok kahkaha atarsan bir süre sonra sistemi mutlu olduğuna inandırabilirsin. Ya bu çok saçma geliyor kulağa. Ya bu gerçekten evet, çok saçma geliyor. Ama insanlar kahkaha atıp da mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Mutlu olmadan kahkaha atarak kahkahanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar.
2: Tabii ki hocam, ama doğal bir mutluluk durumunda attıkları kahkaha kadar etkili olmuyor tabii ki de. Fakat çok düşük düzeyde de olsa bu fizyolojik geri besleme ile yüzlerinde aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi algılanabiliyor. Ve bu da çok düşük seviyede mutluluğa sebep olabiliyor.
1: Ama beyin bunu ayırır zaten muhtemelen yani şu anda.
2: Tabii ki.
1: Şu anda direksiyonun başına oturan modum yalandan gülüyor. Ve aslında bu tehdit içeren bir şey biraz da. Çünkü beynimiz sürekli duygularımızın dışarıdaki gerçeklikle bağlantısını arar.
2: Evet.
1: Yani bir kahkahanın dış dünyayla bir bağlantısı yoksa o zaman zaten olumsuz bir duygulanım yaratıldığını, ortaya çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte vesikalık fotoğraflarımızdan.
2: Evet.
1: Vesikalık fotoğraflarında fotoğrafçı sana gül diyor. Sen o gül dediği için bir garip sırıtıyorsun. O gerçek bir gülüş değil. Ve fotoğrafını beğenmiyorsun sonra baktığında. Çünkü gerçek değilsin orada. Sahte bir gülüş.
2: tabii ki bu sahtecilik hissi gerçek mutluluğumuzdaki gibi bir keyif almamızı engelliyor elbette. Evet. Fakat burada hocam dediğimiz gibi şöyle bir etki olabiliyor. Örneğin sosyal deneyler, işte metroda birinin durduk yere gülmesi başkalarının da gülmesine sebep olabiliyor. Aslında bu biraz bulaşıcı bir davranış pozitif anlamda. Tabii ki de orada gerçeklik hissi çok önemli. Yani gerçek deneyimlerde, gerçek duyguların değerlendirilmesi çok kıymetli.
1: Hocam unuttuğum bir şey var burada yalnız. Bizde ne sırıtıyorsun diye kavga çıkar. Yani ne sırıtıyorsun dayağı vardır bizde, biliyorsun
2: evet,
1: değil mi onu?
2: Evet hocam.
1: Yani biz Ankara'da yaşadık hepimiz, yani yıllarca yaşadık Ankara'da. Sen de ben de. Şimdi Ankara'nın ünlüdür yani.
2: Ne bakıyorsun?
1: Ne sırıtıyorsun üzerinden şeyleri? Orada o gülüş bazen mesela gülüyor biri. Sen bakıyorsun acaba niye gülüyor olabilir? Bulamıyorsun bir şey. Evet. O hala gülüyor. O zaman çevrede göremediğin tek şey sensin kendin. Diyor herhalde bana gülüyor.
2: Evet.
1: O zaman bana gülmesi için de ben komik bir şey yapıyor muyum? Hayır. Demek ki benim farkında olmadan komik bir halim var. Bu da biraz tehdit işte.
2: Düşmanca atıf yapıyorlar aslında hocam böyle bir durumda. Yani karşı tarafın niyetini okumaya yönelik bir takım hipotezler üretiyor bu kişi. Ve karşı tarafın aslında art niyetli olduğuna dair bir atıf, bir yükleme yapıyor. Bu da onun öfkesini tetikliyor.
1: O zaman size bir soru sorayım.
2: Tabii.
1: İkinize de. Şimdi az önceki örneği verdik ya. Mesela bir tane ben yarı komik bir şey yazıyorum. İkinize de veriyorum. Hı hı. Sonra Ali Yasin sen bunu kalemi ısırarak okuyorsun. Yani gülme ifadesiyle. Sen de dümdüz okuyorsun. Sonra diyorum ki bunu ne kadar komik buldunuz? Kalem ısırarak okuyan işte 5 üzerinden 4 veriyorsa diğeri 5 üzerinden 3 veriyor.
2: Evet.
1: Çünkü zihin okurken kalem ısırıp bir mutluluk ifadesi çıkardığı için çevrede bir komik nesne arıyor. Evet. Ve onu da metinde buluyor. Çünkü metin orta komiklikte bir şey.
2: Evet hocam.
1: Birinin metnine benzetmek istemiyorum şimdi, yanlış anlaşılmasın diye. O zaman soru şu. İzleyenlere de soralım aynı şekilde. Şöyle bir bilgi var. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkelidir. Neden? Bir süre verelim izleyenlere. Bizi izleyenler, sorumuz şu. Aynı mantıkla kalemi ısırdığımdaki ve çevrede bir komik bir şey aramamla ilgili olarak. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkeli olurlar. 3 saniye verdik. Ne olabilir cevap hocam?
2: Hocam aslında yine kalemdeki gibi bir süreç işliyor orada da. Güneş gözlüğü takmadığımızda güneş ışınlarından korunmak için kaşlarımızı çatıyoruz. Kaşlarımızı çattığımızda da aslında beynimize sanki öfkeliymişiz gibi bir geri bildirim veriyoruz. Aha. Bu da bizim kendimizi daha öfkeli algılamamıza sebep oluyor. Tamamen aslında bundan kaynaklı bir şey.
1: Çok güzel. Sen ne dersin hocam buna?
0: Bir de tabii kesinlikle katılıyorum hocam. Hatta buraya gelirken yolda da bu konuyla ilgili konuşmuştuk biz de.
1: Gerçekten.
0: Evet. Bir de sıcağın zaten başlı başına bir öfkeye sebep olma durumu var. Hani evet. Haberleri hani biliyoruz.
1: Tabii ki. Doğru. Bir de o var. Yani güneşte kavga eden evet, dostlarımız, hemşerilerimiz var. Evet. Peki hani orada, bir de bir şey var. Ne diyecektin hocam söyle.
0: Hani orada güneş gözlüğünün biraz daha hani en azından tabii sıcaklık olarak değil ama güneşin etkisinden koruması belki biraz daha öfkeyi de azaltıyor diyebiliriz.
1: O da doğru. Ama sonuç itibariyle kaşlarımı çattığımda
0: evet.
1: Bir de öfkenin davranışlarından bir tanesi burun deliklerinin genişlemesi. Onu da söyleyelim bizi izleyenlere. Şayet böyle ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ve ben ne bir şeye mi kızdın dediğinde yok öyle bir şey diyorsa ve öfkeli olduğunu düşünüyorsanız döndürüp burun deliklerine bakın. Burun delikleri genişlediyse öfkelidir o. Yok bende bir şey demesine bakmayın. Burun delikleri her şeyin mesela öyle. Peki bir soru daha. Önce izleyenlere soralım. Şimdi burada işte 10'la 14 yaş arasındaki çocuklara onların yapabileceği ama biraz da zorlanacakları matematik soruları veriyoruz. Önlerinde bu var. Ve burada da cevapları var diyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra ben dışarı çıkıyorum. Diyorum ki sakın cevaplara bakma. Kendin yap. Sonra da aynalı odadan izliyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi bu çocukların bazılarını küçücük bir tabureyle küçücük bir masaya oturtuyorlar. Bazılarını da aynı bizim oturduğumuz gibi kocaman bir masaya oturuyorlar. Genel müdür oturuşu. Şimdi diğeri gariban oturuşu. Biri genel müdür oturuşunda. Şimdi o gariban oturuşunu yapanlar mı daha çok kopya çeker? Yani kandırır? Yoksa taburenin üzerinde oturanlar mı demiş? Yoksa genel müdür oturuşunu yapanlar mı, taburenin üzerinde oturanlar mı daha çok cevaplara bakıp kandırma davranışı ortaya çıkarırlar? Yani taburede gariban pozisyonundaki mi cevaplara bakıp da kopya çeker, yoksa genel müdür modundaki? Ne dersin? Dur bir dakika izin verelim önce biraz.
2: Peki.
1: Bir aynı mantık üzerine düşünün bakalım. Ben vücudumu böyle geniş geniş kullandığımda mı daha çok kopya çekiyorum, yoksa böyle biraz ezik ve gariban olduğumda mı?
2: Bence genel müdür pozisyonundaki kişi daha çok kopya çeker diye düşünüyorum.
1: Öyle mi?
2: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce haklı olmakla ilgili aslında konuştuğumuzda bunu kendine hak görüyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor olabilirim.
1: Çok güzel cevap. Sen ne dersin hocam?
0: Belki bu daha şey dar pozisyonda oturanlarda kopya çekme davranışı fazla olabilir. Biraz engellenmişlik var çünkü onların rahatlarının bozulma durumu var. Bu da yani bir şekilde artık dışa vurup olması gerekiyor. O noktada belki bir işte kopya çekme davranışı olabilir.
1: O da güzel bir bakış. Şimdi bu senin teori üzerinden bakılırsa geniş geniş oturan kendi o hakkı görüyor tam olarak. Şimdi hak görmek oluyor. Hakikaten senin başlangıç noktan hocam. Evet. Çok acayip ya.
0: Evet.
1: Şimdi bizi izleyenler bunu düşünmeli. Kendilerinde hak gördükleri şeyleri bir gözden geçirmeleri lazım. Yani adam işten geliyor. Siz de yanlış bir şey yapmış olmayayım da siz de evli baklı adamlar. 18-30'lu adam işten geliyor. Karısı da 18'de gelmiş oluyor. O eve geldiğinde yemeğini istiyor. Ütüleri istiyor, bilmem ne istiyor. Tamam da yarım saat önce geldim ben de işten yani.
2: Evet.
1: Yani bu mesela niye hak görülür kendinde insanların falan gibi soruları sormamız lazım kendimize daha düzgün bir hayat yaşamak için. Peki biz gelelim depresyona. Şimdi depresyonun tedavisinden bahsettik. Hocam kadında mı daha çok oluyor bu depresyon, erkekte mi?
0: Yani yaygınlık prevalansına baktığımızda aslında global olarak konuşabiliriz bunu. Kadınlarda daha fazla diyebiliriz.
1: İki kat gibi de bir oran var diye hatırlıyorum. Evet. Doğru mu bu hala? Neden olabilir?
0: Yani şu hatta bazı kültürlerde 4 katına kadar çıkabiliyor.
1: Allah Allah. Yani bir erkek depresyona girerken 4 kadın gibi.
0: Karşında yani 2 veya 4 kadın.
1: Peki kadınların daha böyle bir korunaklı hayat yaşadığı toplumlarda bile böyle oluyorsa şayet, o zaman hayatı ele alış biçimiyle düşüncelerde ve duygularda farklılık nerede oluyor? Ne dersin? Nasıl yorumlarsın? Yani zor tabii bunu yorumlamak.
0: Tabii aynen, hani sadece belirli bir cinsiyete direkt olarak atfetmek tabii ki hani biraz böyle zor olabilir, ama daha çok hani kadınların, hani kadınlar hakkında elimizde şu bilgi var. Özellikle içe dönük dediğimiz bu tarz duygu durum bozukluklarında kadınlarda biraz daha görülme olasılığı fazla olabiliyor. Yani bu anksiyete gibi durumlarda da, kaygı gibi durumlarda da oluyor. Erkekler biraz daha bu tarz durumlarda, hatta öfkede de aynı şey geçerli. Öfkede de erkekler mesela ifade etme şekli biraz daha dışa dönük olduğu için, yani evet olumsuz bir ifade yöntemi ama bir şekilde ifade ediliyor gibi.
1: Çok güzel bir ayrım ya. Yani dışa yönelik olumsuz şeyler erkeklerde, içe dönük olumsuz şeyler kadınlarda daha fazla olabilir diyorsun.
0: Daha fazla olabiliyor. O da depresyon da tabii ki hani içe dönük bir durum olduğu için kadınlarda aslında görülme sıklığı daha fazla oluyor. Yani birkaç farklı açıdan da ele alınabilir. Mesela evrimsel açıdan baktığımızda da aynı şekilde. Yani bizden önceki atalarımız daha çok erkekler avcılık, toplayıcılık yaparken kadınlar daha çok hani mağara içerisinde bir yavru bakımı veriyordu. Hani bu tarz durumlarda tabii ki duyguyu paylaşacak çok fazla insan olmuyordu yalnız. Hani sebep kalma sebeplerinden dolayı. Bu da içe yönelik hani durumları biraz daha ön plana çıkartıyor.
1: Bunun için de o zaman şunu söylüyorsun hocam. Yani kadınlara şunu söylemekte fayda var. Yani fazla alıngan olmayın. Fazla içe atmayın. Problemlerinize bir de şöyle var yani, C tipi kişi diye bir şey var. Bu C tipi kişi kansere yatkın olan kişi. Yani kanser hastalığına yakalanma ihtimali daha çok. O C tipi kişi de işte ifade etmeyen kişi. İçe atan. Mesela biri bağırıyor, çağırıyor. O cevap vermiyor. Sonra 3 gün boyunca düşünüyor. Keşke şu cevabı versin. Bunu çok söylüyorsanız bu hem depresyona gidebilen bir süreç.
0: Evet.
1: Hem de İşte bu tür istenmeyen yani hastalıklara gidebilir.
0: Duygular noktasında aslında hani şunu genel olarak diyebiliriz. Bu öfke içinde, üzüntü içinde geçerli. İfade edilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bir yolla ifade edilmesi gerekiyor.
1: Kadınlar o açıdan şanslı esasında. Çevrelerinde belki arkadaş grupları falan daha mı iyi oluyor? Biliyorum, o da tartışılır tabii ki. Yani. Erkeklerin WhatsApp grupları var artık orada. Var mısın? Lise arkadaşları falan. Bizim bir bakalım mı yazışmalara? Sende nasıl hocam durum? Öfkeyle ilgili var mı bir oran? Erkek öfkesi, kadın öfkesi gibi bir şey diyebiliyor musun?
2: Şöyle hocam, oran yok aslında ama öfke ifadesinde bir takım farklılıklar var. Yani biyolojik olarak şunu biliyoruz. Testosteron seviyesinin yüksek olması öfkeyle çok pozitif anlamda ilişkili. Daha fazla öfkelenmeye sebep olan bir faktör. Öfke ifadelerine şöyle bir farklılık var. Erkekler daha çok doğrudan öfke ifade etmeye eğilimliyken kadınlar daha çok dolaylı yollardan, sözel yollarla ifade etmeye eğiliminde. Deneysel koşullarda erkekler düşük öfke provokasyonlarına dahi çok yoğun öfke duyabiliyorlar ve bu öfkeyi düzenleyebilmeleri daha zor oluyor. Kadınlarda aynı durumu görmüyoruz. Dediğim gibi kadınlar daha çok sözel yollarla, erkekler daha çok saldırganlık gibi davranışsal yollarla ifade ediyorlar. Bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak erkekler öfkeyi bir güç gösterisi olarak algılıyorlar, değerlendiriyorlar. Kadınlar ise bir kontrol kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme de aslında öfke ifadesinde bir takım farklılıklara sebep oluyor.
1: Peki öfkeli erkek kadına çekici gelir mi o zaman? Şimdi diyor ki nereden çıktı? Bu mantıkla bak bir düşün ama bak şimdi kontrol kaybı gibi düşün öfkeyi.
2: Evet hocam.
1: Yani erkek güçlü görünmeye çalışırken yani böyle rajon kesen falan erkek güçlü görünmeye çalışırken kadın aslında şunu görmüş oluyor. Kontrol kaybetmeye ne kadar meyal? Ne kadar meyilli?
2: Burada kritik nokta şu hocam. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde bir kadın erkek için o cinsiyet rolünün aslında öfke ifadesinin güçlü olduğunu düşünebilir. Ama kendisi için öfke ifadesinde kontrolünü kaybetmiş gibi düşünebilir.
1: Evet, tabii.
2: Burada aslında karşı cinsten bireylerin o toplumsal cinsiyet düşünceleri, atıfları çok önemli oluyor. Bu yüzden gerçekten toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden birisi, düşünen, bu kültürel kodlarla düşünen birisi daha saldırgan, öfkeyi güç ifadesi olarak kullanan bir erkeği daha çekici bulabilir.
1: Peki bizim kızlar şimdi şeyden rahatsız, erkek şiddeti, işte o haller falan bir şeyler, işte o gerginlik, saldırganlık. İlişki başlangıcında erkekler çok kibar.
2: Evet hocam.
1: Yani kapı açmalar, sandalye, onu da tam yapamıyorlar gerçi de ben de yapamam hiçbir zaman sandalye ittirmeler. İşte bir şeyler, bilmediğim bir takım şeyler. Ama gerçek hayatta evlilik mevlilik olup aynı eve girdiğinde bakıyorsun ki şiddet ortaya çıkıyor. Var mı önerilerin kadınlara? Bir erkeğin şiddete yatkın olduğunu anlayabilecekleri bir takım ortamlar var mı, durumlar?
2: Hocam şiddet bir kere bile uygulandığında şiddettir. Bir eş, kadın içinde erkek içinde şiddet uyguladığı takdirde eş olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şiddet doğrudan bedensel sınırların, psikolojik sınırların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu nedenden dolayı bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çok hatalı aslında şiddet konusunda.
1: Oluyor mu?
2: Oluyor hocam. Yani
1: bunun devam edeceğini gösteriyor.
2: Kesinlikle. Aslında bir kereden bir şey olmaz düşüncesi şiddet davranışlarını meşrulaştıran, biraz mantığa bürüyen bir davranış. Şiddet uygulayan kişi için de şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Ben bunu yaptım. Demek ki bunu yapabilirim.
1: Bunun kabul edildi.
2: Evet, kabul edildi. Bunun sosyal bedeliyle karşılaşmadım. Bunun bir bedelini ödemedim. Dolayısıyla ben bunu yapmaya hak sahibim.
1: O zaman şunu söyleyelim mi hocam? Yani bakın kadınlara şunu söylemek lazım. Bunun peşinde koşan kadınlara. Yani erkeği öfkeli olup olmadığını saygın olup anlamak için mesela yolda trafikte öfkelendi yarın sana dönebilir. Maçta öfkelendi yarın sana dönebilir. Sen diyorsun ki ne kadar güçlü kuvvetli kendinden emin ama değil işte. Tam dediğin gibi saldırganlık. Yani problem çözme becerisi zayıf demektir bu. Problem çözmek yerine saldırganlıkla üzerine örtmeye çalışıyorsa burada bir problem var. Peki hocam depresyonun ilaçla tedavisini niye yapıyoruz o zaman? Bir de o konuya girmek lazım. Şimdi bu kadar ilaç masrafı, şimdi biz bir ekonomi kanalıyız sonuçta. Sen 40 milyar euroluk bir şeyden bahsediyorsun. 40 milyar euro bizim birçok sorunumuzu çözecek bir para. Bütün dünyada bu çok ciddi bir sorun. Amerika'da örnekleri oradan verdin. Çok yüksek miktarlarda fiyatlar. Peki başka bir yolunu niye aramıyor insanlar? Bu ilaç firmalarının gücünden kaynaklı bir şey.
0: Yani hani burada tabii ki ilk akla gelen şey tabii ki de ilaç firmalarının gücü yüzünden. Çünkü hani buradaki şey noktası çok önemli. Biz masrafları yapıyoruz ama sürekli bir üretim halindeyiz. Çünkü tüketilen her ürün yerine yeni bir ürünle üretiyoruz ve bu yeni ürünü de tekrar satıyoruz. Yani burada çok büyük bir tabii ki maddi kazanç söz konusu. Ama Bir taraftan da şunu da göz ardı etmemeliyiz.
1: Belki bir ömür boyu kullanıyor neredeyse.
0: Kesinlikle.
1: Bir şey.
0: Teknoloji temelli müdahaleler de aslında bir taraftan da yeni gelişiyor. Yani evet, şu an için belki ilacın yerini tam olarak alabilecek demiyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde bu cümleyi de kurabileceğimiz zamanlar gelecek.
1: Peki psikoterapistsin sen. Bir klinik psikoloji doktorusun ki Türkiye'de azdır. Devlet Üniversitesi mezunu klinik psikoloji doktorlarısınız. Terapiyi nereye koyuyorsun bu süreçte? Yani sizin yöntem bir terapi yöntemi aynı zamanda tabii,
0: tabii
1: ama
0: ki.
1: Alıştığımız bu terapi yöntemleri, analitik yöntemler, dinamik yöntemler, bahsettiğiniz bilişsel davranışçı yöntemler, onlar ilaca karşı duramadı mı bugüne kadar, ne dersin?
0: Ya şöyle, aslında ilaçla terapi yöntemleri arasında bugüne kadar bir hani rekabet yoktu. Daha çok beraber kullanılması noktasında elde edilen çok güzel sonuçlar vardı. Ama tabii ki bir taraftan da artık şu düşünceye doğru gidiyoruz. Yani ilaç kullanımı olmadan biz bunu halledebiliyorsak, o zaman neden

0: Yani ilaca gerek duyuyoruz kısmına da gidebiliyoruz ama hani bu daha çok yeni taze bir konu. Bugüne kadar hep psikoterapi artı ilacın gerçekten depresyonda da ve bir takım diğer rahatsızlıklarda da çok güzel sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ama bundan sonraki süreç için dediğim gibi hani biraz daha farklı ilerleyebilir.
1: Hocam bu fırsatı yakalamak da zor. Yani ülkemiz sağlık açısından ileri ülkelerden biri. Sağlık hizmetini sunmakla alakalı ileri ülkelerden biri ama ne olursa olsun devletteki psikolog sayısı az.
2: Evet.
1: Özel hizmet almaya kalktığınızda da bu biraz masraflı oluyor. Yani insanların terapi artı ilaca bir arada ulaşması
0: tabii
1: zor.
0: Ki erişebilirlik konusunda çok.
1: Eriştikleri zaman da bunun değerini bilmeliler.
0: Evet.
1: Yani çünkü ücretsiz olduğu zaman ya çok önem vermeyebiliyor insanlar. Ama ücretli olduğu zaman da onu çok uzun süre götüremeyebiliyor. Yani böyle bir fırsat yakalandığında, çünkü bir kere iyi bir terapi süreci geçirirsen oradan edindiğin bilgileri ömür boyu kullanabiliyorsun. Evet. Yani insanlar diyor ki ben o kadar para, her sıkıldığımda nasıl gideyim? Her sorun yaşadığımda. Hayır, terapide sen sorun yaşadığında bunu nasıl çözeceğini öğreniyorsun ve artık bir daha gitmiyorsun. Bu konu önemli. O zaman yani bizim ülkemizde 2026 yılında 60 milyon kutu antidepresan kullanılması yerine belki daha kalıcı çözümler bulabilir. Çünkü terapi sana problemleri nasıl çözeceğini öğretiyor. İlaçlar ise sadece semptomları gideriyor. O zaman bu hastalığın tekrarlaması, nüksetmesi çok daha mümkün oluyor bu durumda. Hocam öfke konusuna geldiğimizde şimdi şöyle Bandura'nın bir takım deneyleri vardır. Bu Hacı Yatmaz deneyleri.
2: Evet hocam.
1: Bir tane yetişkin Hacı Yatmaz'la tekme tokat döverek vakit geçiriyorsa çocuğu Hacı Yatmaz'la bir araya getirdiğinde çocuk da Hacı Yatmaz'ı vurmaya başlar.
2: Evet hocam.
1: Ebeveyn ya da yetişkin Hacı Yatmaz'ı alıp da sever, okşar, öper, sarılırsa çocuk da sevgi ve şefkat diliyle ona yaklaşıyor. Şimdi öfkeli bir toplum öfkeli çocuklar yetiştiriyor mu kesin?
2: Kesin.
1: Ya da anne babası şiddet, anne babada şiddet gören çocuklar ileride bir suç için olağan şüpheli mi? Senin bakışın ne bu konuya?
2: Hocam kesinlikle olağan şüpheli haline geliyorlar. Çünkü evet. Şundan dolayı aslında bir anne baba çocuğa şiddet uyguladığında belki kısa vadede çocuğa istediğini yaptırabiliyor. Ama çocuğa uzun vadede şunu öğretmiş oluyor. Ben öfkelenerek ve bu öfkeyi saldırganca ifade ederek istediğimi elde edebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Evet. Dolayısıyla çocuk da saldırgan davranışlarla birlikte kendi istediğini başkalarına zorla saldırganlıkla yaptırabileceğini öğreniyor. Bir anne babayı da model aldığı takdirde bu daha da pekişerek daha saldırgan davranışlarla sebep olabiliyor. Sosyal medyanın ya da diğer medya kanallarının bu kadar saldırganlığı model alması da saldırganlığı sahnelemesi de aslında problem buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sadece anne baba değil izlediğimiz içeriklerdeki kişiler de bizim için model olabilir ve onlar da saldırgan davranışlar gerçekleştirdiğinde biz de saldırganca davranabiliyoruz.
1: Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yapılacak tabii ki. Evet. Ya da bir takım kısıtlamalar yapılacak. Ben kısıtlamalara şey değilim bu arada. Yani şu anda sosyal medyayı kısıtlamak mümkün değil. Çünkü internetin olduğu her yerde var gibi. Çok doğru adımlar atmak lazım. Yurt dışı örnekleri de iyi işlemedi bu arada. Yani diyoruz şurası kısıtlamak. Ama bunu mantıklı atmak lazım ki işe yaramayacak bir kısıtlama kötüye kullanımı arttırır. Tarih boyunca böyle olmuş.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden onlar kısıtladı. Biz de hadi 16 yaşından önce hesap açamasın dediğinde kişi onu bir şekilde açabilir hesabı. Doğru yapmak lazım. Ama şu var mesela küçük bir adam var internette koşturuyor, öfkeli, saldırıyor. Önce ona eziyet ediyorlar, sonra o başkalarına eziyet ediyor. Yani bu öfkenin öğrenilme hikayesini çok net gösteren bir şey. Amerika'da şöyle bir oran var. Babasının annesine şiddet uyguladığını gören her 3 çocuktan biri ileride eşine şiddet uyguluyor. Bu normal popülasyonda 9'da 1 falan gibi bir orana sahip. Şimdi bu kadar netken anne babalara da şunu söylemek lazım. Yani aslında çocuğu bir yandan eleştirip de bir yandan da önüne koyduğun modellere dikkat etmek lazım. Peki yeni bir öğrenme mümkün mü sence bu davranışlarla ilgili?
2: Kesinlikle mümkün hocam. Yani aile içerisinde şiddetle bir takım davranışlar aslında çocuk içinde öfkeyi meşrulaştırma bir aracı haline geliyor. Anne babada bir takım davranış değişiklikleri, öfkenin daha işlevsel biçimde ifade edilmesini öğrenmeleri çocuğun da aslında bunu yapması için bir araç haline geliyor. Kesinlikle yeni öğrenmeler de mümkün. Şöyle ben de kısıtlamanın aslında sosyal medyanın kısıtlanmasının buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sosyal medya içeriklerinin aslında düzenlenmesi
1: evet,
2: daha sağlıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum.
1: Yani bu şuna benziyor. Benim de çocuğa iyi bir şey öğretmek istiyorsam Yine kullanacağım yer orası.
2: Evet.
1: Sen onu kısıtladığında elindeki muhteşem bir şeyi de kaybediyor. Yani bu şuna benziyor. Yani trafik kazası var diye arabaları yasaklamak.
2: Kesinlikle.
1: Gibi bir hata. Çünkü gerçekten 15 yaşın öncesi çocukların da sosyal medya üzerinden sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, empatik davranışları öğretilmesi mümkün.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden o kapıyı da kapatmış olmamak lazım ama tabii ki bunu hesaplayanlar daha düzgün, tabii, uygun adımlar atacaktır. Ama topyekün hesapsız kitapsız bir yasaklama olmayacağını düşünüyorum ben de senin gibi. Peki hocam, depresyon konusuna dönelim. Burada işte kaçtır oranı? %6'larda, %10'larda herhalde bir.
0: Evet.
1: Dünyada böyle bir oran var değil mi? Yani her 10 kişiden bir tanesi halihazırda depresyonda.
0: Evet, depresif semptomlar gösteriyor.
1: Ve ömür boyu da bu belki %30'lara ulaşabiliyor. Bazı azınlık gruplarında %50'lere çıkabiliyor. Kendilerine yalnız hisseden, anlaşılmadığı insan gruplarda çıkabiliyor. Peki başka rahatsızlar var mı böyle dünyada çok yoğun ve yaygın gördüğün depresyon dışında?
0: Yani depresyon dışında aslında en yaygın görülenlerden bir tanesi de yaygın anksiyete diyebiliriz. Yaygın kaygı bozukluğu. Bunun da zaten depresyonla komorbidite, yani beraber görülme oranları da gerçekten bazı çalışmalarda %70'lere kadar dayanıyor aslında.
1: Yani ikisi bir arada oluyor.
0: Evet, ikisi aslında bir arada oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden kaygı bozukluğunda, yaygın kaygı bozukluğunda bu yaygınlık içerisinde söyleyebiliriz. Depresyon kadar yaygın diyebiliriz.
1: Obsesyonlar var.
0: Evet, obsesyonlar.
1: Onların da sıklığı sanırım %3'lerde civarında. Ama şu anda başka bir dert var ki az önce konuştuğumuz konu. Online kumar.
0: Evet.
1: Online oyun. Bunların yaygınlığı da artık bazı çalışmalarda Japonya'dan, Kore'den gelen ilk oranlardan sonra da Türkiye'de de %15'leri zorlamaya başladı. Niye gidiyor insanlar sence bu işlere? Yani kolay para kazanmak için değildir herhalde sadece.
0: Ya aslında şöyle, kumar da bir bağımlılık gibi değerlendirilmeli. Yani zaten kumar da bir bağımlılıktır. Buradaki fizyoloji çok çok başka bir fizyoloji. Burada evet, belki kişilerin ilk motivasyonları kısa yoldan para kazanmak veya işte bir koyayım 100 gelsin gibi, hani kısa vadede böyle çok kazanç şey yapacak hedefler olabilir ama belirli bir süre sonra bu davranışsal bağımlılığa dönüşüyor ve bu bir haz durumunu ortaya çıkarıyor. Yani kişiler artık orada bir kazanç yani tabii ki kazanç her zaman hani kişiler için bir hedef oluyor ama asıl ihtiyaçları onun hazzı oluyor. Bunu zaten biz sadece kumarda değil, işte diğer maddelerin hani bağımlılıklarında veya diğer davranışsal bağımlılıklarda da görüyoruz. Buradaki olayın özündeki sistem biraz daha kişinin o davranıştan haz alması ki özellikle kumar özelinde konuşacak olursak yani günümüzde bu kadar hani şeyin artması çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü sosyal medyalar olsun, reklamlar olsun, günlük aramalar olsun hiç fark etmiyor. O kadar çok maruz kalıyoruz ki artık hani bir yerde bir bakayım, bir deneyeyim düşüncesi de giriyoruz.
1: Tam da o noktada bak bir şey söylemek lazım. Yani toplumsal olarak bir problem. Çok fazla da konuşmamak lazım belki insanları hatırlatmamak için ama bakın çok net bir şey söyleyelim. Bu bir toplumsal felaket ve yani yüklediğin anda o işin içine girdin demektir. Bu işi kimse bir deneyimde bırakayım gibi düşünmesin ve o oraya girmesin. Arkadaş, bu ülke ekonomisine de büyük zarar ve insanların psikolojisine ve çevrelerinin psikolojisine çok büyük zarar. Çok aile yıkan bir durum. Buna da bir dur diyelim. Çok da özendirici de şeyler söylemiyoruz. Tabii ki dünyanın en kötü şeylerinden biri ama ne yazık ki çok yaygın.
0: Evet.
1: Sen duygusal olarak hocam, duygular arasında yaygın yaşadığımız problemler var mı? Kıskançlık, korkular, kaygılar nasıl görüyorsun?
2: Hocam kaygı çok yaygın. Hem klinik örneklemde hem de normal örneklemde çok yaygın bir duygu durumu. Bununla birlikte öfke, dediğiniz gibi kıskançlık, sosyal duygularla birlikte aslında biyolojik duygular da çok yaygın bir şekilde yaşanabiliyor. Kumarla ilgili şunu ekleyebilirim hocam, yine duygusal konularla ilgili. Aslında kumar şöyle bir motivasyon sağlıyor. İşte kişi yakınlarında birilerinin aslında kumardan kaybettiğini biliyor diyelim. İşte Ahmet kaybetti, Mehmet kaybetti ama ben kaybetmem düşüncesi aslında kendi benlik değerini yükseltme düşüncesi riskleri görmesini engelliyor aslında. Bu önemli bir risk faktörü. Dediğiniz gibi bir kere yüklemek de aslında kaybedeceğinizin
1: sürecin başlangıcı
2: sürecin başlamasına sebep oluyor.
1: Peki bu öfke nasıl? Duygusuyla hangi duygular ilişkili? Mesela ben öfke diyorum ama kıskançlık mesela çok öfkeye yol açan bir duygu gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle
1: yani
2: hocam.
1: Böyle saf temiz bir öfke duygusu da olmuyor galiba hayatın içinde değil mi?
2: Tabii ki hocam. Yani aslında duygular söz konusu olduğunda sadece öfke için değil diğer duygular için de. Aslında Ali Yasin Hoca'nın söylediği gibi işte üzüntü işin içine girince kaygıdan da konuşabiliyoruz. Öfkeyi konuşurken kıskançlığı da konuşabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı, çok böyle saf, homojen bir duygudan bahsedemiyoruz aslında. Çok daha heterojen bir duyguların dünyamız var. Öfkeyle kıskançlıkla çok bağlantılı. Özellikle erkeklerde doğrudan saldırganlığa bir kısa devre yaptırabilen bir duygu aslında. Kıskançlık duygusu. Biraz da yetersizlik duygusuyla ilişkili bir şey aslında kıskançlık. Benim sahip olduğum değerli bir şeyi başkaları benden çalacak düşüncesinin sebep olduğu bir duygu aslında.
1: İlişkilerde özellikle bu öfkelerin altında bir kıskançlık yatabiliyor.
2: Evet.
1: Yani İlişki saldırganlığında biz kıskançlığı çok görüyoruz.
2: Kesinlikle hocam. Orada aslında o kıskançlık ya da saldırganlığı sergileyen bireylerin biraz yeterlilikle ilgili endişeleri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani aslında şöyle bir şey var ya, yani kıskançlık ilişkide olur, normal bir duygudur deniyor. Biraz daha onu götürüyor, diyor ki seven erkek kıskanır diyor. Sonra diyor ki kıskanmıyorsa sevmiyordur diyor. Sonra bu onu kıskandırma yollarını aramaya başlıyor aynı mantıkla. Sevildiğini görmek için kıskanılmayı görmek ilişkisi kuruyor. Sonra da şiddet ortaya çıkıyor.
2: Kesinlikle hocam. Aslında sizin söylediğiniz hiyerarşide bir noktadan sonra aslında beni işte şiddet sevdiği için şiddet uyguladığı kadar gelebiliyor yani.
1: Bravo.
2: Çünkü o bir şekilde meşrulaştırma ihtiyacı hissediyoruz hocam. Yani onun mantığa bürüme, çok karşılaşmak istemediğimiz şeyle karşılaştığımızda bu aslında normal bir şey deme ihtiyacı hissediyoruz ama normal bir şey değil kesinlikle.
1: Evet, çok iyi. Peki izlenirliği nereden geliyor bunun? Şimdi dizilerimizde şunda bunda da çok var ya.
2: Evet hocam.
1: Bu ilgi çekici. Hani demin dedin ya, istediğin şeyi kolay yoldan almak. Ama onun dışında bu yoğun duygular. Mesela korku filmleri de çok izleniyor.
2: Evet hocam.
1: Ya da en çok ne izliyor? Aşk. Yani aşk, öfke, korku. Aşk, saldırganlık ve korku. Bunların cezbedici tarafı ilkel tarafımızı belki dürtmesiyle alakalı olabilir mi? Neler?
2: Kesinlikle hocam. Aslında kıskançlık duygusu da öyle. Az önce söylediğimiz gibi partnerimiz de aslında bizim için bir duygusal kaynak. Psikolojik olarak bir kaynak. O kaynağı kaybetme korkusu aslında bize kıskançlık duygusuna sebep olabiliyor. Evrimsel açıdan aslında sadece kaynak olarak nitelendirdiğimiz şey işte bulduğumuz yemekler, hayatta kalmakla ilgili şeyler sadece bunlar değil. Aynı zamanda partnerlerimiz de bizim için duygusal bir kaynak olduğu için.
1: Doğru.
2: Bu kaynağı kaybetme korkusu kıskançlığı beraberinde getiriyor.
1: Çok güzel söyledin. Yani aslında baktığımızda bütün duyguların birbirleriyle ilişkileri var ve özellikle bu ceza sahasının içindeki duygular,
2: evet,
1: böyle alev alev olan duygular da insanların ilgisini çekiyor. Çünkü o var içinde.
2: Evet.
1: Özellikle bastırıyorsa, yok sayıyorsa kendisindekini, ekranda birinin bunu cesurca göstermesi vay be diyor. O bu cesareti gösteriyor, ben gösteremiyorum diyor. Mesela bu kabadayı dizileri, kahramanlık dizileri, savaş dizileri falan hepsinde aslında benim içimde de olan ama ifade edemediğim bir durum söz konusu olabilir. Hocam bir problemimiz de obezite, abur cubur, tıkanırcasına yemek, dertlerinle yiyerek baş etme çabası. Şimdi biz bunu genelde depresyonu, zayıflık, işte az yemek, iştahsızlık gibi değerlendiriyoruz ama bir yandan da bu obezite ya da fazla yemekle depresyon arasında bir ilişki görüyor musunuz?
0: Tabii ki aslında şöyle, orada hani iştahın azalması ve iştahın artması da hani olabiliyor.
1: Yani, her iki tarafta
0: tabii
1: olabilir.
0: Tabii aynen, iki tarafta olabilir. Bunu mesela uykuda da görürüz. Uykunun azalması ya da uykunun artması da olabilir. Ama şöyle, hani zaten yemek başlı başına bazen bir baş etme stratejisi olarak kullanılabiliyor. Yani olumsuz duygularla başa çıkma olarak da biz yemek yiyebiliyoruz. Bu öfke olur, üzüntü olur, başka duygular olur. Belki yani biz de hayatımızın bir döneminde mutlaka tecrübe etmişizdir. Çok sinirlendiğimiz zamanlarda kendimizi yemeğe vermek veya...
1: Dertlerimi yiyor olabilir miyim yani?
0: Aynen. Hani zaten literatürde emotional eating, hani duygusal yeme dediğimiz kavramla kendine yer buluyor. O yüzden aslında yeme davranışı olumsuz duygularla çok ilişkilidir diyebiliriz. Ama şu şekilde ilişkili, işte olumsuz duygun varsa ben yiyorum gibi değil. Olumsuz duyguyla bir baş etme stratejisi olarak yemeği kullanabiliyoruz. Diğer olumsuz baş etme stratejileri de zaten işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gibi bir takım şeyler, olumsuz davranışlar. Keza yemeği de bu olumsuz duygularla bu şekilde ilişkilendirebiliriz.
1: Duygu düzenlemenin uygun yolu ne? Yani ben bir sorun yaşadım. Hani uygun yolları var mı bunun? Uygun bir yolu var mı? Yani güçlük olmayan, duygu düzenleme güçlüğü demediğimiz tarafında mesela arkadaşlarla geçirilen zaman, işe odaklanma gibi ne olabilir mesela?
0: Tabii. Ya şu duygu durum düzenlemenin olumlu tarafları var ki zaten bizler de terapilerde kişilere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Yani bu tabii kişinin kendi iç kaynaklarına, dinamiklerine göre değişebilir. Ama öfke konusu üzerinden hani örneklendirilmiş.

0: Mesela öfkelendiği zamanlarda kişinin kendisini yemeğe vermesi değil, atıyorum bir duygu ifade yöntemi, işte atılganlık eğitimi vesaire gibi bir takım yöntemlerle.
1: Telefonla seni ararım mesela.
0: Evet, hani bunu daha uygun bir şekilde ifade edecek yöntemleri bulması zaten.
1: Herkes seni arıyormuş telefonda programın sonunda.
0: Öfkeliler yani hani bu noktada biraz dedim kişisel dinamikler hani işin içine giriyor. Herkes için uygun bir davranış hani geliştirilebilir. Hı hı. Terapi sürecinde de yaptığımız hı hı. şey bu.
1: Yani o zaman uygun olan şey belki kendini ifade edeceğin bir dosta ulaşmak. Hı. Belki çıkıp bir yürüyüş yapmak. Belki bir spor yapmak. Belki bir evcil hayvanın varsa onunla zaman geçirmek. Belki sevdiğin birine bir yemek hazırlamak. Belki ütü yapmak. Belki ev işareti, kadınlar da öyle basılıyor bazen, evi dört kere temizliyor. Sen nasıl görüyorsun duygu düzenlemenin olumlu taraflarında, ne yapabiliriz? Yani o olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu olumluya çevirmek için devreye ne sokabiliriz?
2: Hocam aslında verdiğiniz pozitif örneklerin hepsi bireye haz veren aktiviteler. Aslında duygu düzenlemede yemek yeme davranışına kaçmamızın sebebi de o. Yani olumsuz bir duygu bizde hazsızlık hissi uyandırıyor. Ve bunu bir an önce telafi edebilmek için bize kısa süreli, hızlı bir şekilde o haz duygusunu verecek çözüm yolları arıyoruz fark etmeden. Bazen alkol olabiliyor, bazen yemek olabiliyor. Bunlar aslında işlev bozucu bir kısır döngüye sebep oluyor.
1: Şey,
2: yani örneğin duygusal yeme davranışında birey belki yemek yerken haz alabiliyor. Ancak yemek bittikten sonra yine çok pişmanlığıyla daha da kötü hissetmeye başlıyor. Bunun yerine aslında yine kendisine haz verecek, işte sosyal faaliyetler gibi bir takım yine haz verecek etkinliklere yönlendirmesi, aktivitelere yönlendirmesi
1: daha zararsız olan.
2: Evet, zararsız olan.
1: Ya da biraz o içinde bulunduğu durumu değerlendirebilir.
2: Kesinlikle.
1: Sizin şimdi yine sanal gerçek gözlüğüyle yaptığınız çok güzel travma çalışmaları, deprem çalışmaları var beraber yaptığımız. Evet. Onlar da çok güzel dergilerde yayınlandı. Devamı gelir mi?
2: Mutlaka.
1: Çünkü deprem Allah korusun ülkemizde olabilir. Siz de sanal gerçek gözlüklerine yüklediğiniz belli programlarla hem deprem travmasını azaltabildiniz hem de depremin olumlu etkilerini yani travma sonrası gelişimi arttırabildiniz. Bence bu devrim çalışmalardan bir tanesi Türkiye'de yapılmış. Yani sanal gerçek gözlüğüyle standartize edilmiş bir müdahalenin yüz binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda o kadar uzman bulamayacağın için devrim niteliğinde bir çalışma. İnşallah o konularda da biraz daha devam ederiz, geliştiririz kendimizi diyorum. Şimdi biz programın sonunda şunu yapıyoruz. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Hı hı. Sen istersen Ali Yasin Hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay Hocam öfkeyle ilgili edebiliriz. Hanginizle başlayalım?
0: Buyur hocam.
1: O tatlı bakışma. Dolmuşluk gibi oldu o.
2: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
1: Çok güzel, şekilde. Çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin Hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
0: Hocam depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz. Ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım. Ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunu sürekli bir hale aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
1: Evet, harika bir öneri de senden geldi hocam. Sevgili izleyenler, bugün stüdyomuzda pırıl pırıl iki tane bilim insanını konuk ettik. İkisi de psikolojiyi laboratuvarı da hayatın içine sokmaya çalışan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem deprem, hem depresyon, hem saldırganlık bu ülkenin ana problemleri. Bilim insanının da hem bilim üretmek hem de ülkenin sorunlarını çözmek gibi iki tane misyonu olmalı. Vizyonu da bu şekilde olmalı. O yüzden devletimizin harcadığı bütçelerin, özellikle bilim alanında harcadığı bütçelerin bir anlamda bir takım sorunları çözmesi önemli. O yüzden her ikinize de bu bakışa sahip olduğunuz için teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Şöyle bugünkü konuşmaları bir toparlayacak olursak, evet depresyon duygumuz, düşüncemiz, davranışlarımız, fizyolojimiz kişiler arası ilişkilerimizle, dünya görüşümüzle hep beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunların herhangi bir tanesinde bir değişiklik yarattığımızda diğer alanlar da düzelebiliyor. Ama depresyondaki kişi hiç hareket edemeyecek enerjisi olduğunu düşündüğü bir anda şunu da aklına getirmeli. İlk depresyona giren kendisi değil, herkesin depresyonu bir şekilde geçti ve tedavi oldu. O yüzden Ali Yasin Hoca'nın söylediği şey harekete geçmek ve bir şekilde depresyondan daha güçlü olduğunu bir şekilde kendine kanıtlamak. Öfkeye geldiğimizde, evet, ülkemizin birçok yerinde öfke var. Saldırganlık var. Öfke sorun değil ama saldırganlık sorun diye ayırdı hoca. Saldırganlıkla baş edecek olan yine biziz. Sadece sorunlarımızı çözecek daha sağlıklı yollar bulmamız lazım. Ve bu sağlıklı yolların saldırganlık kadar ucuz değil, biraz daha hesabı ödemenin zor olduğu yollar olduğu ve bu yollara girmeye de cesur olmamız gerektiğini bilmek lazım. Norveç'te de İsveç'te de insanlar öfkeleniyor ama birbirlerine saldırmıyorlar. İşte biraz kendimizi egzersizlerle geliştirip belki bu noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Bugün programımız bugün bu kadar. İyi bir hafta diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Elinde çuvallı fırıncı dede var, çarpacaksın.
1: Yönetmenliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zafer'in Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Türkler orada sıkışıp kaldı.
4: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: Do you know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall, iki ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsema Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip it off.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
7: Survivors.
8: There is a place that still remains.
2: Go.
7: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
9: I'm Seema.
10: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
9: I know he has real coffee. I miss music, singing on the way to the grocery store.
7: I miss the grocery store.
11: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
12: Arm up! Move, move, move! Shoot the roof!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Akme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Akme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Akme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Şey, lütfen yapma.
4: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Akme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşçakalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün, ne gördün?
12: Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
13: Dikkatli ol, çok güçlü.
14: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
13: Cem, konuşsunu istiyorum.
15: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
13: Ben Sony'de konuşsunu istiyorum.
15: Kuş.
13: Kuş, kuş.
14: Bu adam tırlatmış.
13: Üçüncü dileğimde Bay Didi.
16: Geçmişe gidemezsin.
13: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
17: Orada durun bakalım.
13: Çok tehlikeli bir çağ.
18: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acıyla bağırma modu devredin.
19: Al. İşte Veliaht Prens'in yeni sempolisi.
8: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
13: Başardık.
9: Yakalayın.
8: Kim sürüyor?
19: Mingo köpek koşuyor. Atla dört nalı.

0: Gördüklerini anlat.
1: Dünyanın kapısı Rum Kale'de. Ama onu zamanı gelince bulacak.
2: Bana şevval lazım.
3: Gerilim macera türündeki yerli yapım Tempus izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Evren Özgür'ün olduğu filmde Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Asuman Bora gibi isimler başrolü paylaşıyor. Ömrünü bilime adamış 60 yaşındaki idealist bir akademisyen, kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden gizemi çözmeye karar verir.
1: Dayanacağız, oradan da lahide ulaşacağız.
4: Hangi lahit?
5: Bu adam hasta, öyle mi? Bunu kendisine de söylediniz mi doktorum?
1: Gel buraya gel. Sen bu aletin içinde ne gördün?
6: Bir şey görmedim hocam. Siz bu dünyada doğdunuz. Yani bu dünyaya temas ettiniz. Her yerde Fransız askerleri var. Ya! Benim gördüklerim ölüler.
7: Orayı bulacaksın Faruk. Kendin bulacaksın.
8: Niye bu kadar uzun sürdü?
1: Kim olduğunu anlamam uzun sürmedi. Sadece beklemem gerekiyor.
9: Hiçbir kitaptan öğrenilemeyecek şeyler vardır. Önce onları hissedebilmeliyiz.
3: Animasyon türündeki Cesur Denizciler Okyanus Macerası gösterime girdi. Film, ağabeyi gizemli bir sis içinde kaybolan 11 yaşındaki Lydia'nın uçan bir gemide verdiği mücadeleyi anlatıyor.
10: Eğer bir gün yıldız falcısı olmaya karar verirsen bunu sana vereceğime söz ver demiştim.
11: Anlıyorum, hazırım.
12: Lütfen gel, sen verebilirsin.
13: Ben Kaptan Çarpıyor. Ve bu da Bayan Ambrosia.
14: Başa belaya sokma konusunda yeteneğin var değil mi?
13: Gizemli denize nasıl geldin?
11: Aniden bir sis fırtınası çıktı.
15: Herkes sığınacak bir yer bulsun.
11: Kardeşimin nerede olduğunu söyle.
15: Tam yol ileri.
16: Ekibimiz en iyisi. Bu gemiye binmiş olman büyük bir şans.
11: Kaybolmuş başka çocuklar da bu.
16: Sen hariç mi? Hayır.
17: Akonya Pegasus.
18: Yıldız falı için anılarınıza tutunmalısınız.
16: Hiç de kolay görünmüyor.
11: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
18: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
11: Critter, gel buraya.
3: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de yapılan yeni kazılarda, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bölgede dörtgen planlı yapılar keşfedildi. Uzmanlara göre bu yapılar konut olarak kullanılmış olabilir. Taştepeler Projesi Koordinatörü ve Göbekli Tepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Göbekli Tepe'de koruma altındaki ana kazı alanındaki çalışmalar sürerken çatının kuzeyindeki yeni alanda da bu sezon kazılara başlandığını açıkladı. Mevcut alanda daha önce bulunan zeytin ağaçlarının başka bölgeye taşınmasıyla kazıya elverişli bir ortam oluşturulduğunu belirten Karul, yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda çalışmalara başladıklarını anlattı. Profesör Doktor Karul, Göbekli Tepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkardık. Burası erozyona açık bir yer. Duvarların üst kotları uzun bir süre önce aşınmış diye konuştu. Karul, bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri, mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek. Bu da daha çok taban seviyesine geldiğimizde taban üzerinden aldığımız örneklerle söyleyebileceğimiz bir şey. İlk izlenimimiz bunların konut olarak kullanıldığı yönünde açıklamasını yaptı.

Çirkin Uzunlar, sözleri Ömer Uçar ve Deniz Küçük Akyüz'e, müziği Uçar ve Uzunlar'a ait Doğru Sevda parçasıyla dijital platformlarda en çok dinlenenler arasında.

Edirne Saros Körfezi'nde dalış turizmini geliştirmek için denize batırılan tank, sığ konumu ve su altındaki canlı çeşitliliğiyle yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.

Yapay Resif Projesi kapsamında geçen yıl Haziran ayında M62T model muharebe tankı sahilin yaklaşık 100 metre açığında 10 metre derinliğe batırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu yetkilisi Ahmet Yumurtacı, tankın sığ bir bölgede bulunmasının ilgiyi artırdığını belirterek, dünyada da bunun çok fazla örneği yok. Sadece tankı görmek için gelen misafirlerimiz oluyor. Geçen yıldan bu yana binlerce defa tank batığına dalış yapıldı açıklamasını yaptı.

Binlerce yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, dünya opera ve bale repertuarının seçkin eserlerine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Eylül'de Verdi'nin Attila Operası ile perdelerini açacak olan 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Anna Karenina, Carmina Burana ve Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Spartaküs'te uluslararası bir sanat buluşmasına sahne olacak. Festival 26 Eylül tarihine dek devam edecek.

Grammy ödüllü Gypsy Kings, Historia 2026 tur kapsamında 18 Eylül'de Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu

Radyosu'nda konser verecek. Latin müziğin efsane grubu El Maestro Tonino Baliardo öncülüğünde Bamboleo, Volare, Un Amor gibi hit şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Pink Martini'nin yıllar boyunca birlikte sahne aldığı müzisyenlerini aynı sahnede buluşturan Pink Martini All Stars, Türkiye premierini 13 Eylül'de Tersane İstanbul Robin Cup kapsamında gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü topluluk Haliç'in tarihi atmosferinde müzikseverlere eşsiz bir konser deneyimi sunacak. Bugüne kadar 25'in üzerinde dilde eser seslendiren Pink Martini'nin repertuarında Üsküdar'a Giderken ve Aşkın Bahardı gibi Türkçe şarkılar

0: Nedir bu?
1: Dinozorlar.
0: Nerede?
1: Dinozorları görmüyor musun yoksa?
2: AKM 14 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında açık hava film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. 16 filmden oluşacak film gösterimlerinde en sevilen filmler AKM'nin eşsiz atmosferiyle açık hava sahnesinde gösterilecek. 5 Eylül'de Başlangıç, 6 Eylül'de Ters Yüz, 11 Eylül'de Umudunu Kaybetme, 12 Eylül'de Kelebeğin Rüyası ve 13 Eylül'de Kayıp Balık Nemo sinema severlerle buluşacak.
0: Ne gibi?
1: Mesela bir mağaraya.
0: Bir mağara mı?
1: Bir mağara bulalım, tamam mı? Hadi gel.
0: Tamam.
1: Gel hadi gel. Arkana dikkat et, işte burada. Gel, mağarayı buldum. İşte burada. Hadi gel. Bakayım. Hadi çabuk. Hadi çabuk.
2: Artvix İstanbul merakla beklenen Collectors edisyonuyla Türkiye'nin değerli sanat koleksiyonlarını Hakaretler Sıra Evlerin Tarihi Dokusu'nda bir araya getiriyor. Banu Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ve Tansam Ermerci'nin koleksiyonlarından oluşan seçkiler, Bilgili Sanat Vizyonu'yla 16 Eylül 8 Kasım tarihleri arasında Hakaretler Sıra Evlerin A23, 25, 27, 43 ve 45 numaralı binalarında sanatseverleri ücretsiz olarak ağırlayacak.

0: you know that everything needs to go perfect.
1: Bazen sınırları zorlamak tarihe geçmenizi sağlar, bazen de hayatınızı sonsuza dek değiştirir.

0: Weed is really bad.
1: Onun en büyük tutkusu bisiklet sürmekti. Uğruna hayatını bile riske atacak derecedeydi bu tutku.
0: And after doing that is when everything started building up from there.

0: getiren Silva'nın kariyeri baş döndürücü başarılara sahne oldu. Ancak dünya spor otoritelerinin onu konuştuğu bir zamanda feci bir kaza geçirdi. Aslında kazalara alışkındı genç adam. Henüz 17 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu 10 gün komada kalmıştı. Ancak ağır sakatlığının ardından yeniden ayağa kalkmış ve slopestyle bisikletiyle tarihte ilk kez üçlü ters takla atmayı başarmıştı.
1: Like Alba Silva is just...
0: İspanyol sporcunun hayatını değiştiren son olay Utah çölünün sarp kayalıklarındaki Red Bull Rampage 2025 yarışında meydana geldi. Adolf Silva ilk koşusunda Canyon Gap bölümünde düşmesine rağmen ikinci koşu için yeniden başlangıç noktasına çıktı.
2: Incredibly determined athletes I've ever seen in my life, and he is determined to get this run to done. The Canyon Gap.
0: Bu kez Canyon Gap'i başarıyla geçti. Ardından parkurun en tehlikeli bölümlerinden birinde double backflip denedi. Ancak dönüşünü tamamlayamayınca bisikletin ön tekeri sert şekilde zemine çarptı ve çok ağır bir kaza geçirdi. Kaza sonrası göğsünden aşağısını hissetmediğini söyleyen Silva'nın durumu B3 seviyesinde omurilik yaralanması olarak açıklandı. O günden bugüne tekerlekli sandalyeye mahkum olan Adolf Silva rehabilitasyon sürecine devam ediyor. Kazadan aylar sonra yaptığı açıklamalarda mental olarak kendisini güçlü hissettiğini ve yeni hayatına adapte olmaya çalıştığını söyledi. Genç sporcu yaşadığı ağır sakatlığa rağmen spor ve maceradan tamamen uzaklaşmak istemediğini, hayatını yeni şartlarına uyumlandırarak sürdürmeye çalıştığını söylüyor.

cello çalmaya henüz 7 yaşındayken başlayan Portekizli müzisyen, bugün klasik müzikten fado'ya, pop ve rock türlerine kadar geniş bir yelpazede performans sergiliyor.

Özellikle Gattalan Portugal 2024 yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Freitas, cello'yla hem klasik eserleri hem de popüler ve rock şarkıların etkileyici düzenlemelerini çalıyor.

tüm yaz boyunca yabani çiçek topluyor. Boyundan büyük ot yığınlarını kurutarak saklıyor. Tavşangillerden olan Pika, sevimliliğiyle görenin gününü güzelleştiriyor.

Kış uykusuna yatmadığı için soğuk geçen aylarda aç kalmamak adına sıcak günlerde ot ve çiçek toplayan pikalar, topladıklarını kayaların arasına sererek kurutuyor. Kuruttuğu bu bitkileri kış aylarında yuvasında yiyerek hayatta kalan şirin hayvanlar genellikle yüksek dağlık bölgelerde yaşıyor.

mevsimini yabani çiçek toplayarak geçiren pikalar, ağızları yabani otlarla dolu şekilde dağların arasında durmadan dolaşıyor. Bir gün içinde 100'e yakın sefer yaptıkları bile oluyor.

topladıkları otları doğrudan yuvalarına götürmeyen pikalar önce onları güneşin altında dikkatlice kurutuyor. Kış mevsiminde dağlar karla kaplanınca ise o çiçekleri tüketiyor. Yaz sonunda her pika neredeyse kendi boyutuna ulaşan bir kurutulmuş çiçek ve ot yığını oluşturuyor.

dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrümanı olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon Teremin tarafından icat edildi.

Dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

Son dönemde ise Macaristan'ın prestijli listle üstün sanatçı ödüllerini kazanan terimin virtüözü Kati Ceyleni sosyal medyada popüler. Ünlü virtüöz için yalnızca notaları çalmıyor. Bedeninin dışında duran ses telleriyle adeta şarkı söylüyor, yorumları yapılıyor. İzliyoruz.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden.

0: ya.
1: 1450'li yıllarda hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

0: Baş başa kaldık Scourge. Hadi artık şu işi bitirelim.
1: Efendim, destek gerekiyor.
2: Usta yönetmen Steven Caple Jr. imzalı Transformers Canavarların Yükselişi 9 Haziran 2023'te vizyona girdi. Anthony Ramos, Dominic Fishback ve Luna Lorenzelli buluşturan film 349.3

konusu 1990'lı yıllarda geçen film, Autobotlarla Decepticonlar arasındaki çatışmadaki yeni Maximal fraksiyonun üzerinden hikayesini anlatıyor.

feeling.

0: ele geçirmesini göremeyeceksin.
1: Sevgili izleyicileri, şimdi sizleri Transformers Canavarların Yükselişi filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.

Ravi'den dinlediğimiz Voyla'yı söyledi. İzleyenleri duygulandıran ve ayakta alkışlanan performans sosyal medyada da bir hafta

0: Danke.
1: Anerkannt.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

Kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

Snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz, değil mi?

Giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı, bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk hikayesi.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: İmrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman, konuşabilirsin. Seni duyabilirim.
2: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
2: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
2: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerlerde ve ayağı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yedim.
2: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatım boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
3: Lütfen Tanrım.
1: Sen buraya gelsin.
3: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
4: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Canım dostum. Harikaymış evet, gerçekten. Evet.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
5: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
6: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
7: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasa

0: uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
1: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
2: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
1: Hayır hayır hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
2: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
1: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
2: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
1: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
2: 21 Ekim 1975'ti.
1: Tanrı aşkına, bunu biliyor musun yani?
2: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
1: Evet tabii ki.
2: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
1: Bilet mi bulmuştun?
2: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi. Bekliyorduk. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını bilirsin.
1: Evet, evet, evet.
2: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fisk koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
1: Evet.
2: Hadi, hadi, hadi. Ve sonra top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
1: Evet, alan çizgisinde
2: koşarak
1: koşmaya başlamıştı.
2: Geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Koşuyor.
1: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
2: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
1: Ne?
3: Sanırım bir liste yapacağım.
4: Doğum günü hediyelerin için mi?
3: Evet.
4: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
3: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için, böylece daha iyi seçerim.
5: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı Umudunu Kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
3: Bir parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
4: Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da Otobüse Binmek.
6: San Francisco 1981.
7: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
4: Bu makine. Kucağındaki bu makine mi?
7: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin.
4: O bir zaman makinesi değil.
7: Evet öyle.
4: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
8: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
4: Belki gelecek sefere.
8: Teşekkür ederim.
4: Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
9: Merhaba.
4: Merhaba canım.
9: Ne oldu?
4: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
9: Hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek zorunda.
4: Dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
9: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
4: Evet maalesef.
9: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler misin?
4: Tamam yeter, şöyle yapalım.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Suat Yerinesin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

Yavuz'dan seslen bir uzaktan. Oğlum al takımları, bir romanda okumuştum. Buna benzer

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Durdun ya. Girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım. Gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım. Gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım. Açtım gitsin içeri. Arabanın kapısını

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup, Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında.

yaradır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir.

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayın Evi'nden okurla buluşan divanda ilk kez dilimize kazandırılan şiirlerde tarih boyunca birçok insana büyük ufuklar açmış büyük düşünür Hallacı Mansur'un şiirlerini okuyacak, Hallac ile insan ruhunun ufuklarında bir yolculuğa çıkacak, insanın değeri, hayatın anlamı ve varlığın kadrini idrak edeceksiniz. Yazar Sibel Uzun tarafından kaleme alınan Yüzleşebilmek, insanın kendi iç dünyasıyla, saklı korkularıyla ve geçmişiyle hesaplaşmasına odaklanıyor. Indigo Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan eser, benliğin sabit bir kimlik olmadığını, fark ettikçe ve yüzleştikçe değişen bir iç mimari olduğunu savunuyor. Orhan Toker'in kaleme aldığı Dijital Anne Baba kitabı, dijital çağda çocuk büyütmenin zorluklarını, ekranların aile içi iletişim üzerindeki etkilerini ve ebeveynlerin teknolojiyle çocukları arasında kurması gereken sağlıklı dengeyi ele alıyor. Yedi Veren Yayınları imzalı kitap için yazar, dijital çağın ortasında yeniden biz olabilmenin yollarını göstermek için yazdım diyor. Turkuaz bünyesindeki Sahi kitaptan okurla buluşan İnsan Gitmekten Yapılmıştır kitabının yazarı Mustafa Akar. Kitap, yıllar sonra eski bir hocanın kapısını çalmak zorunda kalan Selim ve Mehmet adlı iki dostun geçmişe dönüşünü, inanç ve hayal kırıklıklarıyla hesaplaşmasını anlatıyor. Akar romanı ile ilgili bir arayışın, bir hesaplaşmanın ve en çok da bir geri dönüşün romanı diyor. Daha çok romanlarıyla bilinen Bulgar yazar Georgi Gospodinov'un son kitabı Ve Her Şey Ay'a Büründü 19 öyküden oluşuyor. Metis Yayınları imzalı kitap postkomünist dönemin toplumsal travmalarını, bireysel melankoliyi, baba-oğul ilişkilerini ve ölüm hissini lirik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Turan Kışlakçı'nın kaleme aldığı Ayetini Arayan İnsan, Kur'an-ı Kerim'i geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, bugünün içine konuşan, diri bir çağrı olarak okumaya davet eden bir yolculuk kitabı. Muhit kitaptan raflardaki yerini alan eser, levhaya takılı kalıp duranlara değil, işareti okuyup yola çıkanlara sesleniyor.

0: Miniklerle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Miniklerimle birlikte bu hafta hem yurt içinde hem yurt dışında gururumuz olan Anadolu Ateşi'nin sahnesine geldik. Yüzlerce dansçıyla muhteşem şovlar hazırlayan Anadolu Ateşi'nin bu sahneye nasıl hazırlandığını ben oldukça merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz çocuklar?
1: Evet.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O yüzden merak ediyorum, bakalım nasıl hazırlanıyor Anadolu Ateşi bu harika sahneye. Hadi gelin hep birlikte.

0: Merhaba, ben Zeynep Gürbahçe, 10 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
1: Merhaba, benim adım Serdar Kurlar. 8 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu olmak istiyorum.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan var. Benim Mustafa Bey'e sorularım olacak. Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz ve sahnenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun. AKM'ye hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi burada sahnede gördük, izledik. Çok keyif aldık provalarda. Tabii akşam için de çok heyecanlıyız. Evet. Ama benim merak ettiğim... Uzun yıllardır var Anadolu Ateşi. 15-20 sene oldu zannediyorum.
1: Evet, 20 yılı geçtik.
0: 20 yılı geçtiniz. Bu 20 yıl önce bu fikir nasıl oluştu? Siz buna nasıl karar verdiniz ve bunca yıl bu iş nasıl devam etti?
1: Bu bir gençlik hayaliydi. Üniversitedeyken tasarladığımız ama yapması 1999 yılında nasip olan bir eski hayal, lisedeyken hayal etmiştik. Dünya deneyimlerini izleyince aklımıza gelmişti. İşte Rusya'daki büyük dans toplulukları, İrlandalılar, Amerika'daki müzikaller. Bizim de çok zengin bir halk dansları dokumuz, kültürümüz var. Biz de bunları yapabiliriz diye bir iddiayla yola çıktık. Ve şimdi buradayız. Arada 117 ülke dolaşmışız.
0: 117 ülke. Evet. Peki burada hiç benim bildiğim kadarıyla çok değerli böyle bir ödülleriniz de var. Evet. Dünyanın en prestijli ödüllerinden bir tanesi. Üç oyunun seçildiği. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Vallahi her okulumuzda bir oda dolusu, 12 tane okul var. Hepsinde ödüllerimiz var. Bu ödülleri kendi topluluğumuz adına kabul etmedik biz. Anadolu kültürünün zenginliği ve halkımızın ürettiği muhteşem halk sanatlarının ödülü olarak kabul ediyoruz. Onun için her aldığımız ödülü halka ithaf ettik. Çünkü o kadar zengin bir ülkede yaşıyoruz ki yani sadece Karadeniz'de bir proje yapmak mümkün, Ege ile yapmak mümkün, Doğu ile yapmak mümkün. Dolayısıyla bu ödüller onlarındır.
0: Anadolu kültürüyle böyle bir barış fikrini bir araya getirmişsiniz. Danslarda da bu anlatılıyor. Peki bu fikir nasıl oluştu? Başka bir şey de belirleyebilirdiniz. Çünkü 20 yıl anlatacağınız bir hikaye. Evet. Çok önemli değil mi?
1: Anadolu üzerinde yaşadığımız coğrafya Türkiye bir kültürel köprü zaten. Doğu ve Batı uygarlıklarının tam merkezinde, kavşağında ve taşıyıcı bir köprü. Dolayısıyla da bir barış coğrafyası. Burada birçok halklar gelip yerleştiler Anadolu'ya ama kimse Anadolu'yu işgal edemedi. Anadolulaştırdık biz onları. Her gelen uygarlık bu müthiş kültürün içinde eridi. Ve dolayısıyla gelimizde hepsinden parçalar var. Ve dünyadaki ilk barış anıtı olarak nitelendirdiğimiz Nemrut Dağı'nda da böyle bir hikaye var. Çünkü oradaki her tanrının ismi biri doğulu, biri batılı mitolojiye mensup. Zeus Oramastes. Oramastes Pers, doğuya özgü bir isim. Zeus da zaten batı kodlu bir mitolojik tanrı ismi. O yüzden medeniyetler buluşması ve barışması dedik ki dünyada en çok işe yarayan ve en çok temenni edilen bir dilek olduğu için projemin ana fikrini böyle belirledik.
0: Yıllar önce belirlenmiş ve hala devam ediyor. Peki hiç buna ilk başta böyle bir endişeyle yaklaştınız mı? Acaba bu oyun ya da bu gösteri tutar mı ya da bu fikir tutar mı? Böyle bir endişeyle hiç girildi mi?
1: Yani dünyadakiler bizden çok çok daha ilerideydi. Daha önceki zamanlarda başlamışlardı. En yakın rakibimiz 30 yıldır sahnedeydi. Bir böyle bir rekabet durumu söz konusuydu. Bir de ben zaten yurt dışında çok başarılı olacağını biliyordum. Yani Anadolu Ateşi'nden önceki halk dansları faaliyetlerimizde de biz hep dünya birincisi olurduk. Olmaya da devam ediyoruz. Türkiye'de bu kadar ilgi göreceğinden emin değildim. Yani biraz halk danslarının o zamanki pozisyonuyla ilgili bir durum vardı. Yeterince saygın bir etkinlik olarak görülmediği için. Yerli seyirciyle kaygım vardı ama yerli seyirci de daha ilk temsilden bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadı. Bugün de bizimle beraberler ve onların bize bu alandaki milli takım muamelesi yapıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. Bizi milli takım gibi gururla izliyorlar.
0: Fikrimce zaten jenerasyon da değişiyor. Siz belki 20 yıl önce gençlere izlettiriyordunuz. Şimdi o gençlerin çocuklarını izlettiriyorsunuz.

0: Ettiriyorsunuz.
1: Evet evet, yani işte o gün doğanlar bugün 24 yaşında. O yüzden birkaç kuşağı bizden izlettik. Hem izletiyoruz hem bu kuşakları eğitiyoruz. Okullarımızda kıvılcım dans toplulukları ve gelip bizimle dans etmek isteyen 2000'e yakın öğrencimiz var. Artık dansçılar bu bünyenin içerisinden yetişiyorlar. Şu an izlediğiniz provanın yarısı kıvılcımdan gelmiş. Bıdık yaşlarda gelmişler ve sahnede şimdi dans ediyorlar. Dünyanın bütün güzel ve büyük sahnelerini dolaştılar.
0: Ben mesela buna çok şaşırıyorum. Bir oyun olarak siz bunu tasarlıyorsunuz 24 sene önce ve evet. Şu anda okulları var bu oyunun. Dünyada bir örneği var bunun. Şu an aklıma geldiği için soruyorum. Çok şaşırtıcı.
1: Dünyada bildiğim kadarıyla yani hem şov topluluğu olarak sahnede gösteri yapıp hem aynı zamanda okullaşan bir dönem Cirque du Soleil'in öyle bir çalışması vardı ama yine tam bizimki gibi değildi. O daha çok akrobasi üzerine yapılan, farklı farklı ülkelerdeki okullardan toplanan çocuklar gibi bir şey vardı ama bunun gibi yok. Bu anlamda biz dünyada tek sayılabiliriz.

0: Belki vardır. Bir sırrı var mı bu işin?
1: Sırrı terlemek, inanmak, çalışmak, disiplinden asla taviz vermemek. Yani en ufak bir disiplin aksaması burada hemen hataya dönüşür. Ve bizim hata yapma şansımız yoktur. Seyirci acımasız bir şeydir. Bir gösterinin başarısı en kötü dansçısı kadardır. Seyirci de gider onu bulur. Şu arkada biri hata yaptı der yani bizlerle. Onun için buna izin vermememiz lazım. Bu da çok çalışma gerektiriyor.
0: Çocukların soruları var. Evet. Onlar da bekliyorlar.
1: Ben de sizi bekliyorum.
2: Sizin dansa ilginiz kaç yaşınızda başladı?
1: Çocuklukta net bir yaş söyleyemem ama hani biz geleneksel bir toplumuz. Türkiye halkı, bu ülkede yaşayan herkes mutlaka dans eder. Düğünlerde, şölenlerde, okulda, temsillerde olur. Ama büyüklerin yaptığı düğünlerin organizasyonlarında daha 3-4 yaşındayken onlarla birlikte dans etmeye başlayıp daha sonra okullarda profesyonel hale getirdik. Ama şey diyebilirim de 4-5 yaşlar en çok ilgi duyduğum zamanlarda, daha sonra da ilkokulda zaten profesyonel dansçı olduk. Okulda folklor ekiplerine girerek, halk dansları ekiplerine girerek.
2: Anadolu Ateşi ismini kim ve nasıl koydu?
1: Anadolu Ateşi ismi benim koyduğum bir isim. O zaman bir üst başlığımız daha vardı. Topluluğun ismi Sultans of the Dance'di. Dansın sultanlarıydı. Ama oyunun ismi, yani sahnedeki koreografinin ismini de ben Anadolu Ateşi olarak koydum. Çünkü bir ateş hikayesiyle başlıyor. Çünkü Nemrut Dağı'nda başlıyor ve bütün Anadolu'yu dolaşıyor. Dolayısıyla hem dansın karakterine özgü bir şey ateş kültü kavramı, hem bizim şaman kökenlerimizde, ezidi kökenlerimizde, Zerdüştlük'te, Anadolu'daki bir ritüel biçimi ateşin etrafında dans etmek. Hem o çağrışımı yapmak hem de sahneden ateş çıkmasını sağlamak. Çok hızlı olmak için bu isimleri koydum.
2: Dansçıları nasıl seçiyorsunuz?
1: İlk yıllarda gazeteye ilan verip bu işle ilgisi olan insanlardan bir topluluk oluşturduk. O zaman 90 kişi ile başladık. Daha sonra 140'a çıktık. Şimdi dansçılarımızı kendi okullarımızdan yetiştiriyoruz. Kıvılcım okullarında 3-4 yaşlarında başlayan arkadaşlar 15-16 yaşına geldikleri zaman A grupla birlikte, büyüklerle, büyük dansçılarla birlikte dans ediyorlar. Asıl şu anda en çok faydalandığımız kaynağımız kendi okullarımız.
2: Bir gösteriyi sahneye koymak, yani her şeyle beraber ne kadar süre alıyor?
1: Bu projenin içeriğine, karakterine bağlı. Anadolu Ateşi'ni biz 2 yıl gece gündüz çalışarak yaptık. Troya'yı 4 yılda yaptık. Ama şu anda bir proje çalışacak olursak çalışıyoruz ki bunların süresini 1-1,5 yıla kadar düşürdük artık. 1,5 yılda proje üretebiliyoruz. Ama bu sözünü ettiğim projeler işte böyle büyük, görkemli projeler. Zaten de küçük proje yapmıyoruz.
2: Peki sahnede kaç çeşit dans yapıyorsunuz?
1: Sahnede bale, modern dans, halk dansları, caz dans, tap dans ve başka halkların dansları. Bunlar dans disiplinleri sahne üstünde olanlar. Ama yaklaşık olarak 1300 figür yapıyoruz sahne. 1300 farklı dans figürü yapıyoruz.
2: Bugüne kadar kaç ülkeye gezdi Anadolu Ateşi?
1: Aklımda kalan en son 117 ülkede kalmıştık.

0: unuttuğumuz yerler olabilir. Çünkü sayısını dikkatli bir ekip arşivliyoruz. Sonbaharda 150 ülkeyi bulacak. Sonbaharda çünkü büyük 3 tane turnemiz var. Avrupa ve Amerika ve Kanada'yı içeren. Bu sayı 150'ye çıkacak. Ülke ülke sayıyoruz ama bu ülkelerin içinde de 20 şehir, 28 şehir. Çin'de 58 şehir dolaştık. Şehirlerin ismini söylemiyoruz. Başka topluluklar şu kadar şehirde gösteri diye söylerler. Biz ülke ismi veriyoruz çünkü onun altından kalkamayız.
1: Bu oyun sayısını hatırlıyor musunuz toplam oyun?
0: 7500 temsile yaklaşmış olabiliriz. Biraz sonra 7502 olacak. Bir burada temsil olacak, bir de Antalya'da temsil var. Burada, yani biz konuştukça sayılar artıyor. Bugün iki gösteri var. Bir burada var, bir de Antalya'da.
1: İki ayrı kast, ekip, kart. İki ayrı kast. Sadece evet. Şu anda iki ayrı kastınız mı var?
0: Üç. Kast olabiliyoruz. Aynı anda üç gösteri yapabiliyoruz şu an.
1: Siz şimdi buradasınız. Ötekilerin başında kimler var?
0: Orada da kurucu arkadaşlar var. Onlar Antalya'da da okulumuz var. Antalya'da ofis var. Antalya'da Aspendos Arena isimli tiyatromuz var. Kendimize ait tiyatromuz var. Orada da bir gövde, asıl ana gövde orada.
1: Ben çok eskilerde kalmışım. Bu kadar büyüdüğünü ve geliştiğini gerçekten bilmiyordum. Aynı anda gösterinin üç ayrı şehirde oynaması da bu kadar büyük.
0: Dört kast da yaptık. Yani aynı anda dört gösteri
1: yaptık. Çok büyük bir oyun bu. Hani küçük bir gösteri de değil.
0: Bir tanesi Martinik adasındaydı. Bir tanesi Filistin'deydi. Bir tanesi de Antalya'daydı. Aynı anda dört gösteri.
1: Şehir de değil. Ülkede aynı anda dört farklı ülkede de oynuyoruz diyorsunuz yani.
0: Evet. Böyle saat bir farklarını saymasak aynı anda.
1: Evet, bu arada bu bir rekor bence. Var mı dünyada bir örneği? Gerçekten
0: yok.
1: Çok merak ediyorum.
0: İki kastı olan toplulukları biliyorum ama dört kastı olan var mı bilmiyorum.
1: Ve aynı anda dört ayrı ülkede oynayan bir oyun yok.
0: Araştırmak lazım.
1: Bence de bunu araştıralım. Çok ilginç geldi. Evet, peki benim aklıma gelen bu okullar var. Çocukları yetiştiriyorsunuz. Sizin çocuklarınızla ilgili mi dansla?
0: Evet. Atlas okuldayken oynuyordu. Şimdi Troya'da oynayacak üçü. Troya'nın provaları başladığı zaman üçü de gelip Troya'da dans edecekler. Troya'yı daha çok seviyoruz.
1: Kaç yaşında oldular?
0: Zaten şimdi zaten
1: büyüdüler değil mi? Küçük değiller artık.
0: 16 yaşında. 16-14.
1: Baş dansçı olarak mı girecekler?
0: Yok, öyle torpil mi? Sanatta torpil olmaz. Çalışacak. Hatta en zor işleri ona versin.

0: baş dansçı nasıl olunur?
1: Genel olarak dansçı nasıl olunur? Bizim kriterlerimize göre önce iyi insan olmak. Anadolu kültürünü, Anadolu'nun ahlakını, etiğini, değerlerini bilmek. Önce iyi insan olmak. Daha sonra yeteneği oranında her arkadaşımıza baş dansçı olma olanağı verilir. Herkes dener. Ama biz içinden seçeriz. Bunda birçok şey var. Fiziğin etkisi var. Yaptığı özel dansların etkisi var. Doğaçlama yaptığı zaman bir boşluğu doldurabiliyorsa o var. Böyle böyle şeyler var. Siz ne zaman dans etmeyi düşünüyorsunuz?
0: Ben 8 senedir dans ediyorum.
1: Nerede?
0: Dans Hatip'te.
1: Aa, süper, selam söyle. Hocanız bizim arkadaşımız.
0: Tamam.
1: Sen?
2: Ben işte bu sene okuldaki dansa gitmeye başladım. Ama normalde jimnastikte de ritmik dans diye bir şey var. Onu yapıyoruz.
1: Öyle mi? Ritmik evet. Jimnastik.
2: Evet.
1: Bizim de dansçılarımızın bir kısmı. Pandora'dakilerin hemen hemen hepsi ritmik jimnastikçi.
2: Zaten benim
1: bizde jimnastik dersi de var. Onu söylemeyi unuttum.
2: Benim zaten buradan iki tane arkadaşım var.
1: Süper. Gösteri sonunda topluluğa yazılıyorlar. Arkadaşlar isimlerini alın. Gösteri bitince zaten burada kalacaksınız.
3: Gösteri enfes. Evet. Ben izledim. Mustafa Bey, kaç tane dansçınız var toplam?
1: Şu anda 150 civarı dansçımız var. Yazın sayılar daha da artıyor. Çünkü okul okuyan arkadaşlar var. Onlarla birlikte istediğimiz zaman 200 kişi olabiliyoruz. Buradaki temsillerin dansçı sayısı kıvılcımlarla birlikte 300 kişiyi geçiyor. Yani burada gösteri yaptığımızda çocukların durumu, okul durumları müsait oldukça her temsile çıkarıyoruz. Bugün de bizimle dans ediyorlar ama bugünkü sayı 60 civarında çocuk sayısı. Ama normalde bu koridorlar doluyor ve gösteride bir sürprizle başlıyoruz zaten. 300 civarı diyebiliriz.
3: Ben tahmin ediyorum 20 yıl önce izlediğim için ilk oyunlardan biriydi ama o zaman çocuk yoktu.
1: Yoktu.
3: Değil mi? Şimdi. O zaman bana da sürpriz olacak
1: son
3: bu akşamki.
1: Evet.
3: Peki.

0: sürpriz yeni bir oyun var mı önümüzdeki zamanda?
1: Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırlıklarımızı yaptık, provalar başlıyordu ama o depremden sonra bir dondurduk, onu çalışıyoruz. Bir de İpek Yolu projesini çalışıyoruz. Çin'den İstanbul'a kadar, İstanbul'dan Viyana'ya kadar olan bir müzikal yolculuk. Onun provaları devam ediyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Bunca provanın arasında, yorgunluğun arasında bize zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
0: Biz devam ediyoruz gezmeye.
1: Tamam, buyurun.

şu an Anadolu Ateşi'nin İstanbul'da normalde 5 tane dans okulumuz var. Şu an Maltepe'deki okulumuzdayız. Kıvılcımlarımızla dans provalarımıza devam ediyoruz hafta sonları. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında çıkmaya başladılar. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde biz gösteri yapıyoruz her pazartesi. Çocuklarımız da o gösteriye dahil oluyorlar. Ayrıca şu an hem yıl sonu gösterisini hazırlanıyoruz, hem de profesyonel kıvılcım grubumuzla bir proje hazırlıyoruz. Zaten Türkiye'de bunu ilk yapan biziz, çocuk grubu oluşturan. Ve yakın tarihte umarım hazırlıklarımız bittikten sonra sahne almaya başlayacağız kıvılcım çocuklarımız.

0: Yani geldiğim ilk günden beri çok severek dans ediyorum. Hem hocalarımızla hem de arkadaşlarımızla keyifli vakit geçiriyorum.
1: Yani disiplinli, evet, disiplin tabii ki var ama aynı zamanda çok eğlenceli. Yani teknik önemli olduğu için disiplin de var ama onun dışında çok eğlenceli bir yer bence. Ben 17 yaşındayım, 8 yaşında başladım.
0: Bayağıdır ben sen 13 yani. Yaşında başladım, şu an 15 yaşındayım.
2: Biz çocuklarla çok güzel şeyler yapıyoruz Anadolu Ateşi olarak. Bütün çocuklarımızı bu aileye katılmaya bekliyoruz. Gerçekten görüyorsunuz, keyif alarak geliyorlar. Hayatlarına çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Danstan, dans etmekten vazgeçmesinler. Herkesi bekleriz. Teşekkürler.

0: kaç yaşınızda başladınız?
1: 9 yaşında çocuk grubuyla başladım.
2: Ben de 9 yaşında başladım ama şu an 30 yaşındayım. 16 yaşında Anadolu Ateşi'nde yetişkin bir dansçı olarak hayatımı devam ettirmekte.
3: Günde kaç saat yaşıyorsunuz?
1: Hafta içi 8 saat, hafta sonu akademilerimizde çocuklarımızla birlikte 8 saat çalışıyoruz.
2: Ama gösteri günleri bu saatler değişebiliyor. Çünkü biz Türkiye'yi temsil eden bir dans grubu olduğumuz için dünyanın birçok yerinde gösteri yapıyoruz. Dünyanın en büyük sahnelerinde Anadolu Ateşi dans topluluğu olarak gösteriler yapıyoruz. Tabii ilk gittiğimiz gösterilerin sahnelerinin ölçüleri, kulisler, işte dansçıların hazırlanabileceği alanların durumuna göre prova saatimiz uzalıp ya da kısalabiliyor.
3: Baş dansçı nasıl olur? Zor mu baştan?
2: Anadolu Ateşi'nde normal bir dansçı olarak dans etmeye başladıktan sonra artık çok zor diye bir şey söz konusu olmuyor. Tabii ki baş dansçı

0: olmak biraz daha diğer dansların korda dans etmek gibi olmuyor. Biraz daha zor oluyor ama bunun için çok çalışmak gerekiyor. Bir rolü hayatına idol olarak aldıysan ve bu rolü ben yapmak istiyorum dediysen sana imkan veriyorlar ve sen provalarının 8 saat süresi varsa sadece 6 saati yapmak istediğin role hazırlanmaktan geçirmen gerekiyor. Biraz zor, uğraş gerektiren bir şey. Baştan şu.
1: Sahnede çok hareket ediyorsunuz. Kilo veriyor musunuz sahnede?
2: Yüksek tempodan dolayı tabii ki de kilo veriyoruz ama vücudumuzu da korumaya çalışıyoruz.
0: Bazen Antalya'da daha çok kilo verme durumumuz söz konusu olabiliyor. Orada hava biraz sıcak olduğu için ekstra diğer şehirlere göre biraz daha efor sarf ediyoruz.
1: Çok kalabalık dans etmek zor mu?
0: Tabii topluluğa yeni girdiğin zaman çok kalabalık dans etmek biraz zor gelebiliyor. Ama bir dansçı tamamen 6-7 aylık eğitim sürecini tamamlamadan sahneye çıkamıyor. Sahneye çıktıktan sonra her yerde dans edemiyor. Önce bizlere alışması gerekiyor. Topluluğa alışması gerekiyor. Bir süre sonra bu zorluk yavaş yavaş normale indirgeleniyor. Biraz zor.
2: Hepimizin uyum içinde çalışması gerekiyor. O yüzden çok uzun saatler prova yapıyoruz.
1: Sahneye çıkınca heyecanlanıyor musunuz?
2: Seyirci ve salonun atmosferiyle birlikte tabii ki heyecanlanıyoruz. Aynı zamanda dünyanın, Türkiye'nin en büyük dans gruplarında Anadolu Tişi'nde dans etmek de bizi artı heyecanlandırıyor.
0: Benim 14 yıl olacak bu yılla beraber Anadolu Ateşi'nde bu grupta temsiller vermem. Ben 14 yıldır her seferinde yeniden heyecanlanıyorum. Çünkü bu heyecan asla bitmiyor. Aynı dansları yapsak ki bu zaten çok olmuyor. Biz de devamlı revize ede ede gösteriler yapıyoruz. Aynı dansları yapsak bile seyirci aynı değil. Hep seni başka bir seyirci izliyor. Durum böyle olunca kulise gösteri müziğin, tanıtım müziği girdikten sonra bütün danslarda yeniden dans ediyormuş gibi bir heyecan başlıyor.
1: Hiç sahnede hareketlerinizi unuttunuz mu? Başınıza kötü bir şey geldi mi?
0: Ben unuttum. Tabii çok sık Anadolu Ateşi'nde böyle bir şeye rastlayamazsınız. Yeni dansçıyken çok heyecanlanmıştım. Seyircinin dikkat edemeyeceği, sadece hocaların ve arkadaşların anlayabileceği küçük hatalar oluyor. Tabii her şey disiplinle alakalı bir şey. Bu kadar uyumlu şeyse dans etmek, bu kadar güzel bir toplulukta dans etmenin güzel yanları da var, kötü yanları da var. O kötü yanlardan bir tanesi şöyle olabiliyor. Bizde hatalar olamaz. Bu toplulukta hata çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Çok çalışıyoruz. Bunu devam ettiriyoruz. Hata bizim literatürümüzde yok. Ama bazen küçük arkadaşlarımızın ve hocalarımızın alınacağı hatalar yapıyoruz. Bunun toplantısını, değerlendirmesini hocalarla beraber yapıyoruz. Hatanın büyüklüğüne göre bir ceza sistemimiz var. O sistem de şu mesela. Hata yaptıysan eğer haftaya burada dans etmemen gerekiyor. Çünkü bunu biraz daha çalışman gerekiyor gibi şeyler.
1: Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Nasıl besleniyor?
0: Yemeğimize dikkat ediyoruz. Özellikle turne takvimimizde çok yoğun gösteriler olduğu zaman özel hayatımız, beslenme hayatımız, spor hayatımız bunların hepsine tabii ki dikkat ediyoruz. Bizim burada yaptığımız temsilde de, birçok yaptığımız temsilde de hocaların uygun gördüğü bir beslenme listesi var. Biz gösteriden önce asla bir şey yiyip içmeyiz. Kafe break dediğimiz açılmalık sistemlerimiz var. Onlar da hocaların hazırladığı, bizim Alper hocamız var, bizim koreograf hocamız. Kendisi doktordur. Onun denetimi altında prova sınavında elma, muz, kurabiye gibi atıştırmalarla gösteri atıştırmalarını bu şekilde hallediyoruz. Ama özel hayatımızda da kendi beslenmemize tabii ki dikkat ediyoruz. Çünkü kötü beslendiğimiz her şey bize sahnede kötü dönüş yapıyor. Bize zarar verebiliyor. Performansımıza zarar verebiliyor. Ben çok iyi dursam bile arkadaşımın beslenmesi bozuk, işte kilo problemi var. Böyle durumlarda bile onun başarısızlığı hepimiz kadardır. Onun başarısı hepimiz kadardır. O yüzden hepimiz her şeyimize çok dikkat ederiz.
2: Bizim grup bünyemizde belli bir dansçı formu var, dansçı vücudu var. Onu korumaya çalışıyoruz beslenmemizle, hareketlerimizle, aktivitelerimizle.
1: Ben dansçı olmak istesem ne yapmam gerekiyor?
2: Çok çalışman gerekiyor ilk öncelikle. Temel hareketler, temel bale eğitimi, temel ritim dersi, bunların hepsini yapmanız gerekir. Ve uzun provalara alışmanız gerekir.
0: Ve artık ülkede dans etmek çok daha kolaylaştı. Üstelik Anadolu Ateşi'nin dansçısı olmak isteyen herkes yaşadığı her ilde, ilçede Anadolu Ateşi dans okullarına gidip kayıtlarda bulunabilirler. Biz yavaş yavaş Türkiye'nin neredeyse bütün illerine, ilçelerine Anadolu Ateşi dans okulu açıyoruz. Bu depremden sonra özellikle deprem bölgelerine de dans okulları açacağız. Herkes kendi evinden çıkıp bir alışveriş merkezine, bir yaşam kompleksine giderek Anadolu Ateşi'nin dansçısı olabilecek. Aylin Hoca'nın ya da benim öğrencim ya da Mustafa Hoca'nın öğrencisi olabilecek. Artık dans etmek Türkiye'de çok kolay.
2: Akademilerimize gelip kendi yaşıtlarınızdaki arkadaşlarla dansçı olabilirsiniz.
0: Ve en zevkli kısmı da bir süre yetişkin abilerimiz gibi, ablalarımız gibi eğitimler alıyoruz. Bu eğitimlerden sonra 6 aylık kursumuz bittikten sonra şu gördüğünüz sahnede sizler de dans edebiliyorsunuz. Peki ben size şu soruyu sormak istesem. Siz Anadolu Ateşi provasını izliyorsunuz ve hepimizle neredeyse tanıştınız. Sizce burada şu eksiktir ya da bu eksiktir dediğiniz, olmasını istediğiniz, görmek istediğiniz bir dans var mı?
3: Ben daha çok tarz, hip hop müzik seviyorum. Ve Anadolu Ateşi'ne birkaç kez gittim. Çok beğendim. Her dansınız çok güzel oluyor.

0: Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda Anadolu Ateşi'nin koreografı Alper Bey var. Alper Bey, çok büyük bir ekip, çok kalabalık dansçılar var. Siz kaç yıldır bu ekibin başındasınız ve bu iş sizin için nasıl başladı?
1: 1999'dan beri bu ekipteyim. 24 yıl oldu. Gelecek yıl çeyrek asırı kutlayacağız. Kalabalık bir ekibiz dediğiniz gibi. Koreograflarından biriyim grubun. Benim gibi başka koreograf arkadaşlarımız da var. Dansçılar tabii idari ekip, teknik ekip, kostümcüler, koreograflar hepsini düşünürseniz oldukça kalabalık. Çok iyi organize oluyoruz, olabiliyoruz. Bu sayede iletişim ve organizasyonla önemli işlerin üstesinden rahatça kalkabiliyoruz. Aynı anda mesela bir projeye yönelik koreografi çalışmasını hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem İzmir'de, hem Antalya'da, İzmit'te tüm okullarımızda bir anda yapabiliyoruz. Ya da yapılabilecek yeni bir projenin çalışmalarını böyle 12 tane okulumuz var. Hem okullarımızda hem büyük profesyonel dansçılarımızla beraber dört koldan ilerletebiliyoruz. Bunu puzzle parçaları gibi farklı farklı yerlerde oluşturduktan sonra bir anda stadyum gösterisi ise stadyumda, sahnede bir gösterisi ise ya da amfiteyatroda bir gösteri ise antik tiyatroda orada birleştirip gösteriyi kısa sürede sunabiliyoruz. Bu tabii 24 yıllık tecrübenin sonucunda ortaya çıktı. Sahnelerin büyüklüğüne göre bütün grubu birleştirip yaptığımız projeler ve gösteriler de oluyor. Daha küçükse sahneler belki 2'ye 3'e 4'e bölündüğümüz de oluyor. Ama birbirimizin dilinden çok iyi anlıyoruz. Çok iyi eğitim sürecinden geçiriyoruz dansçılarımızı. Bu şekilde kalabalık, çok kalabalık olsak da iyi organize olarak işin üstesinden gelebiliyoruz.

0: Türkiye'nin dışında mesela Almanya'ya gidiyoruz, Çin'e gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz ya da Afrika'da bir ülkeye gidiyoruz. O ülkeye özel, onların hoşlanabileceği yeni koreografiler koyduğumuz gibi Karadeniz'e gittiğimizde ya da Akdeniz'e ya da Trakya'ya ya da Doğu Anadolu'ya bazı dansların koreografilerini oralarda da değiştirebiliyoruz. O dinamik her zaman var. Yani bu bitti, artık Anadolu Ateşi böyledir, Troya böyledir gibi bir düşüncemiz yok. Sürekli o değişim, dinamik bizde var.
1: Bu kadar hareketi nasıl aklınızda tutuyorsunuz?
0: Yani çok kısa cevap vermek gerekirse çok çalışarak. Sahnede bu akşam izleyeceğiniz dansçılar en küçüğünden en büyüğüne yıllarca yaptıkları dansların klasik bale, modern dans, halk dansları, dünya dansları, stretch, ritim, her ne dans disiplini ise eğitiminden geçiyorlar küçük yaşlardan itibaren. Ve tüm bu eğitimlerin ardından repertuardaki tüm dansların ayrı ayrı temizlikleri yapılıyor. Birebir herkesin aynı dans etmesi sağlanıyor. Bu kadar çalışmanın ardından da unutmaları imkansız hale geliyor.
1: Sahnede hata yapan dansçı olursa ne oluyor?
0: Onları ödüllendiriyoruz. Gösteri esnasında tabii ki bir şey olmuyor. Çünkü o esna çok, o süreç çok hızlı ve gerek kostüm değişiklikleri, gerek sağ kulisten çıkmak, soldan girmek, önden çıkmak, arkadan girmek, acayip hızlı bir trafik var. Gösterinin sonuna kadar onunla çok ilgilenemiyoruz, hata yapma olayıyla, ama gösteri bittikten sonra aynı farklı kültürel alanlarda, sanatsal alanlarda, hatta sportif alanlarda olduğu gibi neden o hata yapıldı, bunu irdeliyoruz, kendileriyle konuşuyoruz. Yapmamaları adına da elimizden gelen ekstra eğitim programlarını onlarla uyguluyoruz. Bu geçmişte daha fazlaydı oran, risk oranı. Her geçen gün biz de biraz daha tecrübeleniyoruz sanıyorum. Azalıyor. Ama tabii nihayetinde sahnede dans eden abiler, ablalar, kardeşlerimiz de, gençlerimiz de birer insan, mutlaka olduğu oluyor. Düzeltiyoruz. Sonrasında çok çalışarak yine düzeltiyoruz.
2: Alper Bey, az önce dediniz ki seneye çeyrek asır olacak. Ya 25 yılı tamamlayacak. 25 yılına özel Anadolu Ateşi'nin böyle bir ekstrası olur mu? Bir gösterisi olur mu?
0: Olacak. Onu tek bir gösteriyle değil de yıl boyunca, gelecek yıl sahnelerde kutlamayı planlıyoruz. Onunla ilgili Mustafa Hoca'nın başta olmak üzere fikirleri var. Tek bir gün, tek bir gösteri değil, bütün 2000 gelecek yıla yayılan gösterilerimizde yurt içi, yurt dışı bunu kutlamayı planlıyoruz. Ona yönelik seyircilere sürprizler yapmayı da planlıyoruz. Ben de bu 25. yıla yaklaşmamız vesilesiyle bu yıldan itibaren yapmakta olduğumuz bir iki şeyi söylemek isterim. AKM'de gördüğünüz gibi her pazartesi 31 Aralık'a kadar dans edeceğiz. Bugün izlediğiniz dansları, gerek kıvılcımların danslarını, gerek büyüklerin, Anadolu Ateşi'nin danslarını beğenirseniz sizleri de okullarımıza davet ediyoruz. İstanbul'da 5 tane olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, İzmit, Kayseri, Antep okullarımız var. Eğer dansları beğenirseniz hepinizi okullarımıza bekliyoruz. Sizlerin de bizlerle dans etmesini çok istiyoruz. Birazdan izleyeceğiniz arkadaşlarınız da çok bunu isterler. Dilerim beğenirsiniz.
2: Alper Bey, çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz. 2 hafta önce başladık. Her sezon olduğu gibi Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda da salı günleri Kasım ayına kadar gösterilerimiz sürmekte. Yolu Antalya'ya düşenleri de gösterilerimize bekliyoruz.
2: Çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.

Sevgili izleyiciler, bizler bu hafta Anadolu Ateşi'nin kulisine konuk olduk. Dansçılarla sohbet ettik, kuliste onları ziyaret ettik. Hatta Anadolu Ateşi'nin mimarı Mustafa Erdoğan'a sorular sorduk. Ve bu şov bunca yıldır nasıl böyle görkemli devam ediyor onları öğrendik. Siz de bizlerle birlikte kalan kısmını sahneye

saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programıyla karşınızdayız. A Para ekranındasınız. Manşetleri aktaracağız. Piyasaları neler etkiliyor bakacağız. Piyasalara da detaylıca bakacağız. Konuklarımızla yorumlarını alacağız diyelim ve programımıza başlayalım. Önce manşetlere bakarak başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere 31 Ağustos 1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'i ziyaret ediyor. Ziyaret çerçevesinde 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve SPK'dan yatırım fonlarına kapsamlı bir düzenleme var. SPK tarafından yapılması beklenen fon düzenlemesinin kapsamı ve nihai kuralları yatırımcılar tarafından yakından izleniyordu. SPK fon rehberine yapılan güncellemeyi kamuoyuyla paylaştı. Düzenleme ile portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısına sınır getirildi. Özel fonlarda da dahil olmak üzere bir portföy yönetim şirketinin ihraç edebileceği serbest fon sayısı şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşmayacak. Tüm detaylarına birazdan bakacağız ve sıradaki manşetimize geçelim. Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları kamuoyuyla paylaşılacak bugün ve Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini onda açıklayacak bugün ve geçen yılın ikinci çeyreğinde %4.7, bu yılın ilk çeyreğinde de %2.5'lik bir büyüme kaydedildiğini hatırlatalım. Bugün saat 10'da diyelim ve sıradaki manşetimize geçelim. Türkiye'nin Turkon sayısı HABIX'le birlikte 8'e ulaştı. HABIX Yazılım Hizmetleri Anonim Şirketliği aldığı 75 milyon dolarlık yatırımla 1 milyar 275 milyon dolar değerlemeye ulaştı ve HABIX Türkiye'nin mobil uygulama alanındaki unicorn şirketi oldu. Ve son manşetimize geçelim. ABD ve Venezuela'dan petrol anlaşması başlığımız var. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını söyledi ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını ifade etti Trump. Ve Venezuela petrolüyle beraber ülke stratejik petrol rezervlerini yeniden dolduracağını ve bunun çok yakında başlayacağını belirtti. Venezuela Geçici Devlet Başkanı konuya ilişkin ABD ile varılan petrol anlaşmasının 25 yıl süreceğini söyledi ve günlük petrol üretimi 1.5 milyon varilin üzerine çıkarılması hedefleniyor diyelim. Manşetlerimiz böyleydi.

0: Şimdi piyasalara bir bakalım. Verilerimizi ekranlara taşıyalım. Petrol, ham petrolde 85 doları takip ediyoruz. %1.99'luk yükseliş var. Brent petrolde %4.70'lik yükseliş var. 90 dolar sınırında Brent petrol diyelim ve bir diğer verimize geçelim. Ons altında 4420 civarında bir fiyatlama görüyoruz. %0.77'lik bir kayıp var. Gümüşte ons gümüşte ons altını takiben yatay negatif seyrediyor. 66 doları görüyoruz. Paladyumda da düşüş var. Platinde de geri çekilmeleri takip ediyoruz. ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones'ta yatay negatif bir seyir vardı. Nasdaq'ta da yatay negatif seyir vardı. Ve S&P'de de geri çekilmeler vardı diyelim. Ve Asya piyasalarına da bir göz atalım. Çin Şangay'da yarım puanlık bir geri çekilmeyi takip ediyoruz yaklaşık. Japonya'da yatay pozitif bir seyir var. Hindistan tarafında yatay negatif. Hong Kong'da %1'e yakın geri çekilme varken Güney Kore'de de %1.66'lık bir geri çekilme var. Biz şimdi buradan Asya piyasalarına takip edilen gelişmeleri Mehmet Zeyrek'ten alacağız. Çin'e uzanıyoruz. Mehmet Bey, nedir Asya piyasalarında son durum?
1: Aslan Çelik, Çin'den. Aslan, şu anda Çin'den gelen verileri takip ediyoruz. Geride bıraktığımız saatte Ulusal İstatistik Bürosu'ndan geldi açıklama. Resmi imalat satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında 49,8 olarak açıklandı. Aslında piyasa beklentisinin üzerinde geldi bu rakam. Ama kritik 50 eşiğinin altında kalarak daralmanın üst üste ikinci ayda da devam ettiğini belgeledi. İkinci çeyrekte %4,3'e gerileyen ekonomik büyüme

0: 2022'nin sonlarından bu yana en zayıf performansını sergiledi. Tüketici harcamalarındaki donukluk ve kentsel yatırımdaki sert daralma bu yavaşlamanın ana mimarı oldu. Temmuz ayına kıyasla üretim alt endeksi 50,4'e, yeni siparişler endeksi 50,6'ya çıktı. Kısmi bir nefes aldı ama özellikle Orta Doğu'daki krize rağmen yeni ihracat siparişlerinin 50,1 seviyesine çıkması dış talebin hala direndiğini gösteriyor. Yüksek teknoloji ekipmanları üretimi 53 puanı aşarak genel imalatı sırtlarken tüketici malları üretim endeksi de 49 seviyesinde kalarak zayıf seyri perçinledi. Ekonomistler küresel ham petrol ve metal fiyatlarındaki artış, üretici girdi maliyetlerinde yeni enflasyonist baskılar nedeniyle Pekin hükümetinin daha fazla teşvik adımları atacağı yönünde beklentilerini dile getirdi bu raporun ardından. Diğer taraftan Kore cephesine baktığımızda FED Başkanı'nın enflasyonun yeterince yavaşlamadığına dair uyarıları ve olası faiz artışı sinyali Asya piyasalarında riskten kaçışı tetikledi ve Kospi endeksi ilk açılışta %2,5'un üzerinde bir sert değer kaybıyla başladı. Günün ilerleyen saatlerinde biraz toparlasa da hala satış baskısını hissedebiliyoruz. Yabancı yatırımcılar ve kurumlar net satıcı konumunda, perakende yatırımcılar da dipten alım çabası içerisinde şu anda Kore'de. Piyasayı aşağı çeken ana unsurlar teknoloji ve savunma devleri oldu ve döviz piyasası da baktığımızda FED beklentileri ve Orta Doğu'da artan gerilimin doları güçlendirmesiyle Güney Kore Won'u biraz daha bugün zayıf seyrini koruyor. Asya cephesinde bugün genel olarak çekimser bir hava var ve risk iştahı yok. Günün öne çıkan gelişmeleri bu yöndeydi Aslan Çelik.
1: Mehmet Zeyrek aktardı. Çin'den çok teşekkür ediyoruz. Ve ABD ile İran arasındaki haftalardır süren askeri sessizlik Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla bozuldu. İran devrim muhafızları saldırıyı doğrularken iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ABD'nin askeri operasyonlar yerine ekonomik baskıyı öne çıkardığı bir dönemde gelmesi de dikkat çekti.
2: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Lark Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
3: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: İran'ın Tasnim haber ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington ise Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını açıkladı. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
4: I'm Admiral Brad Cooper.
3: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
2: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
1: Jeopolitik risklerin piyasalara etkilerini Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı Berna Seher Özdemir değerlendirdi. İzleyelim.
5: Yine petrol fiyatlarında ve tahvil faizlerindeki seyrin de yine yukarı yönlü olduğunu bekleyiz. Bir taraftan tabii uzlaşılması iyi olacaktır, ancak tabii ki hani İran'ın bazı açıklamalarının durumu teyit etmiyor olması da bu konuda şu anda önemli bir anlaşmanın olmadığını gösteriyor, ama geçtiğimiz haftaya göre gemi sayısındaki artış bir miktar Brent petrolün tekrar fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu. Bir taraftan tabii ki biz bu savaşı izliyoruz. En önemli konu olarak ABD İran tarafındaki savaşın etkileri anlamında hem enflasyon rakamları var, hem de işte merkez bankalarının özellikle Eylül ayı içerisinde ne yapacağı bekleniyor küresel tarafta. Dolayısıyla aslında piyasalarda bir bekleme sürecinde olduğumuzu görüyoruz. Bu bekleme sürecindeyken de tabii ki burada önemli diplomatik adımların atılması piyasalar tarafından beklenen bir konu. Ama bugünün özelinde sadece Amerika, İran değil, bir de Rusya ile Ukrayna arasındaki bazı konular da çok fazla gündemde. Bu Karadeniz konusunda yaşanan bu durumunda özellikle buğday gibi işte tahıl ürünlerine yansıyan, bu fiyatlara yansıyan bir durumu söz konusu. Bir taraftan emtiyaz fiyatlarındaki bir yükselişin de petrole eşlik ettiğini söyleyebiliyoruz ki yine bu enflasyon riski, gıda enflasyonu anlamında çok önemli bir durum. Bundan sonraki durumları ya da işte enflasyonist göstergeleri etkileyebilecek bu nedenler önümüzde duruyor.
1: Peki petrol fiyatlarında beklentiler ne yönde? Stratejist Aydın Eroğlu Apara'da değerlendirdi. İzleyelim.
6: Ağır bir petrol var Venezuela'da. Yüksek sanayi gerektiriyor, teknoloji gerektiriyor. Bunu Venezuela çok ciddi şekilde dünya pazarlarına kendi işleyip veremiyordu. Ama Amerika'da böyle bir, Amerika bu şekilde Venezuela petrolleri üzerinde bir söz sahibi olur da kendisi teknolojisiyle işlemeye başlarsa, daha sonraki yıllarda Venezuela'nın sahip olduğu rezerv nedeniyle arzın daha fazla artmasını, petrol fiyatlarının da hatta yükselmesinden ziyade düşüş etkisi yaratmasını beklerim. Trump, ben işleyen Hürmüz görüyorum diyor. Ama bakıyoruz Hürmüz'de kontrolsüz geçiş yapmaya kalkan tankerlere füze atılıyor İran tarafından. Şimdi ne kadar serbest, ne kadar rahat Hürmüz, o kadar da emin değilim, ama ben açıkçası Amerika'da bir seçim yaklaştığı için Trump'ın artık ortamı çok gelecek müdahalelerden uzak duracağını düşünüyorum. O yüzden de Hürmüz'de kısmi kontrollü rahatlamanın, geçişlerin yakında başlama ihtimalini güçlü görüyorum, en azından seçime kadar. O nedenle petrol fiyatlarında belki yakın vadede 86-70 dolara gibi olan bir destek seviyesi var. Yukarıda da 93,5'da bir direnç seviyesi var. Bu iki aralıktan hangisi kırılırsa ben aşağıya kırılmasını bekliyorum. O yönde tepkisinin gelmesini düşünüyorum. Eğer Hürmüz'de bir gerilimi arttıracak, İran'la Amerika arasındaki savaş şiddetlenecek olursa, o zaman bu yakın vadedeki direnç 93,5'lardaki bir anda 96 doları, üstünde de 115 dolara doğru yükselme etkisi yaratabilir. Ama bu ancak savaş şiddetlenirse, bunu da isteyen taraf Amerika olmaz. Fakat İsrail ve Netanyahu bunu işte kışkırtacak hamlelere girebilir. Şimdi bu olmadığı takdirde ben petrolün yeniden 84,5 doları aşağıya doğru kırıp tekrar 82-78 dolara doğru gevşemesini bekliyorum.
1: Ve Ağustos ayını artık noktalıyoruz. Eylül ayında da faiz maratonu başlıyor. Bakalım beklentilere. Fed'in Eylül'de faizi sabit bırakması %63 olasılık veriliyor sabit bırakmasına. ECB'den 10 Eylül'de 25 bas puanlık faiz artışı bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı öngörülürken Merkez Bankası'nın ise 10 Eylül'de faizleri değiştirmeyeceği bekleniyor. Haftalık repo ihalelerine yeniden başlanması kararını ele alan İmo Portföy Yöneticisi Betül Gedik, Perşembe günü açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon verilerini ve gelen verilerin Merkez Bankası'nın faiz kararına olası etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
7: Bu tarafta atılan adım örtülü faiz indirimi gibi aslında. Gelen adımlar ve önümüzdeki sürece yansıması biraz daha önemli olacak. Çünkü kripto fonlanan bir piyasada 37'ye çekilen bir oran var. Bunun piyasaya olan yansımasını takip ediyoruz. Ancak bu hamleyle birlikte biz zaten bankacılık sektörüne de alımların aslında geldiğini gördük. Eylül ayında bu hamlenin ardından bir faiz indirimine gidilmesi beklenmese de özellikle kalan 3 tane toplantımız var. Eylül ayı, Ekim ayı ve Aralık ayındaki toplantılarımız. Bundan sonra Ekim ayında ilk faiz indirimi gelebileceği düşüncesindeyiz diyebilirim. Ancak bundan sonra özellikle enerji tarafındaki kritik seyir önemli olacak. Ve önümüzdeki hafta aslında enflasyon rakamı oldukça belirleyici olacak diyebilirim. Burada aslında beklentiler artık zaten oluşmuş durumda. Ancak hem enflasyon rakamı hem de önümüzdeki süreçte aslında repo ihalelerinin tekrar başlaması ve piyasada alacağı şekil oldukça önemli ve kritik olacak diyebilirim. Ağustos ayı enflasyonu için aylık bazda %1.95 tarafında biraz daha konsensüs oluşmuş durumda. Bununla birlikte bizim de aslında hem çekirdekte hem de aylık tüfe tarafındaki beklentimiz burada %2 seviyesinde diyebilirim. Yani genel itibariyle her ne kadar konsensüs 1.95 bölgesinde oluşsa da %2 bölgesinde genel itibariyle bizim beklentimiz var. Yıllık bazda da %31.70 seviyesinde bir beklentimiz söz konusu. Konsensüste bu beklentiye yakın diyebilirim. Ancak burada dediğimiz gibi aslında Ağustos ayı enflasyonu oldukça kritik olacak ve buradaki aslında açıklanacak rakamla birlikte biz önümüzdeki sürece ilişkin biraz daha aslında öngörülerimiz ve beklentilerimiz, hatta yıl sonu değerlemelerimiz de yıl sonu genel itibariyle beklentileri şekillenmiş olacak. Şimdi Merkez Bankası'nın %28 seviyesinde bir yıl sonu enflasyonu tahmini var. Ki bizim bu taraftaki beklentimiz %30 seviyesinde. Hatırlayalım, enflasyon raporunda da petrol tarafındaki volatiliteye değinilmişti. Ve buradaki volatilite sürdüğü sürece, yani yukarı yönlü risk enflasyon için oluşturduğu sürece önümüzdeki süreçte bu tarafta veri odaklı gidileceğini ve buradaki açıklanan rakamın kararlar üzerinde etkili olacağından bahsedildiğini takip etmiştik. Bundan sonra da Eylül ayında vereceği mesaj kritik olacak. Özellikle metinde biz burada yine sıkı para politikasına kararlılığın devam ettiği açıklamalar mı göreceğiz? Yoksa buradaki Brent petrol fiyatlarında şu an hali hazırda kalıcı bir düşüşten bahsedemiyoruz. Amerika tarafında şimdi İran ve buradaki dinamikler her geçen gün değişiyor. İran'ın biraz daha savaş tarafında, yani özellikle kara harekatı ve buradaki askeri gücü kullanıyor olması ve Amerika'nın biraz daha stratejisini aslında değiştirip ekonomik tarafta yaptırımlarla birlikte İran'ın üzerine geldiği bir durum söz konusu. Yeniden burada bir uzlaşı sağlanmayacak olursa ve yeniden problemler devam edecek olursa enerji fiyatlarının %85-90 dolar seviyelerine artık piyasanın biraz daha alıştığını söyleyebilirim. Ancak küresel tarafta yüksek enerji fiyatları tabii ki sürdürülebilir değil.
1: Ve bir bakalım SPK'dan yatırım fonlarına düzenlemenin detaylarında neler var? Serbest fon ihracına sınırlama getirildi. İhraç edilecek serbest fon sayısı şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşmayacak. Şirketler için asgari başlangıç sermayesi yetkilerine göre 250 milyon TL ve 500 milyon TL olarak belirlendi. Fon türlerine yeni seçenek eklenebilecek. Karma şemsiye fonlar portföyünün tamamı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayacak. Aynı tür şemsiye fonlara bağlı fon sayısı sınırlandı. Azami 2 adet fon ihraç edilebilecek. Risk değerine göre fon ihracına sınırlama da var. Her bir risk değer grubundan en fazla 1 adet fon ihraç edilebilecek efendim. Şimdi bir de bakalım Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'de yaptığı açıklamaların detaylarına bakacağız. Fed Başkanı Kevin Warsh'un şahin mesajları küresel piyasalarda ani satış dalgasını tetikledi. Altın ve kripto kripto paralarda sert geri çekilmeler yaşandı. Ve %2'lik enflasyon hedefi kesin ve sabit diyor Fed Başkanı Kevin Warsh. Enflasyon hızla gerilemezse yapmamız gereken işler olacak ifadeleri var. İş gücü piyasaları istikrarlı ama enflasyon çok yüksek vurgusu yaptı. Para politikamız hane halkı ve işletmelere refah sağlayabilir diyor. Mevcut enflasyon hedefimize yaklaşmak suretiyle gelişiyor. Normal zamanlarda sözlü yönlendirme sınırlı olmaları ifadeleri var. İletişim Fed'in sorumluluklarına hizmet eden tarafta olmalı. Daha sessiz ve amaç dolu Fed hedeflerine daha rahat ulaşacaktır diyor Fed Başkanı.

0: Seven Wars diyelim ve böylece şimdi konuğumuza gideceğiz. Bu barkolarımızı da aktardıktan sonra Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Abuzer Pınar bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Abuzer Pınar. Hoş geldiniz yayınımıza Abuzer Bey.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi günün önemli başlığıyla başlayalım istiyorum ben programımıza. Bugün Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanıyor ve yıllık büyüme tahminleri %2.80 civarında şekilleniyor. Yani biraz daha geniş bakarsak %2.20 ile 3 arasında değişiyor aslında. İlk çeyrekte %2.5'luk bir büyüme görmüştük. Tahminler doğrultusunda bir büyüme gelirse ekonomide nasıl bir hareketlilik bekliyorsunuz?
1: Şimdi tabii içerisinden geçtiğimiz dönemde şöyle bir çerçeve düşünebiliriz. Biz bir taraftan enflasyonu biliyorsunuz düşürmeye çalışıyoruz. Bir süredir birincil önceliğimiz enflasyon. Fakat tabii şuna da dikkat edildi. Mümkün olduğunca büyümeye zarar vermeyecek şekilde bir anti-enflasyonist politikaya bir yöneliş oldu. Gördüğümüz kadarıyla en makul düzeylerde bir büyüme devam ediyor. %3'e yakın bir büyüme gerçekleşecek gibi görünüyor şu anda baktığımız zaman. Dönemsel tabii şu bahsettiğimiz şey aslında ilk 6 ayın performansı olacak, açıklanacak olan rakam. Böyle gerçekleştirdiği takdirde tabii piyasalar açısından elbette ki olumlu bir bekleyişe neden olacak diye ben düşünüyorum. Çok yüksek düzeylerde bir büyümeyi zaten biz hedeflemedik. Çünkü ortada enflasyonla mücadele meselemiz var. Dolayısıyla mevcut rakamlar aslında makul, en azından sürdürülebilir düzeylerde bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki Abuzer Bey, şimdi tahminleriniz bu yöndeyken aslında yıl sonu beklentilerinize de biraz yoğunlaşmak istiyorum. Yıl sonunda beklentiler %2.5 ve 3.5 arasında değişiyor. Sizin beklentileriniz ne yönde yıl sonu için?
1: Şöyle, yıl sonu itibariyle muhtemelen %3'ün biraz altı biraz üstü, gerçekten ortalamada o düzeyde bir büyüme ortaya çıkacak gibi görünüyor. Dediğim gibi yılın başından beri zaten geçen sene yaptığımız orta vadeli programda zaten bunun çok üzerinde bir büyüme beklemiyorduk. Çünkü büyümenin dinamikleri dikkate alarak ancak bunu konuşabiliriz. İçerisinden geçtiğimiz dönem mümkün olduğunca makul düzeyde bir büyüme oranını yakalamaktı. Yoksa Türkiye'nin potansiyel büyümesi %4'ün üzerinde aslında. Fakat bunun altındaki bekleyişimiz ve planlamamız biraz enflasyon meselesiyle alakalı. Dolayısıyla bu rakamlar bizim için gerçekleşebilir rakamlardı ve öyle görünüyor ki yıl sonu itibariyle %3 civarında, biraz altı biraz üstü olabilir çünkü biraz gelişmelere de bakmamız lazım. Sadece ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar değil, aynı zamanda biliyorsunuz beklenmedik jeopolitik gelişmeler ortaya çıktı. Enerji fiyatlarının yükselmesi, maliyetlerin artması büyüme üzerinde baskılayıcı bir etki yarattı. Dolayısıyla planlanan açısından baktığımız zaman makul düzeyde bir oran olduğunu bunu söyleyebiliriz.
0: Peki Abuzer Bey, 2027 yıl sonuna yönelik de biraz konuşalım istiyorum. Çünkü siz potansiyel büyümede %4'e işaret ettiniz. Şimdi 2027 sonunda yönelik büyüme beklentilerinin medyanı ise %4'e işaret ediyor aslında. Sizin öngörüleriniz ne bu tarafta?
1: Şimdi şöyle, Türkiye ekonomisi %4'ün üzerinde büyüyebilecek bir ekonomi. Hem sanayi açısından baktığımız zaman, hem hizmetler açısından, hem inşaat sektörü açısından baktığımız zaman, tarımsal büyümeyi de buna kattığımızda aslında %4'ün üzerinde bir büyüme bizim için umut verici bir oran olur. Planlamanın da bu şekilde yapılması anlamlı olur. Fakat dediğim gibi büyümeyi etkileyen faktörleri dikkate alarak ancak bunu değerlendirme şansımız var. Bu yıl talihsizlikler oldu. Yani bizi doğrudan etkileyen jeopolitik gelişmeler oldu. Özellikle bu Hürmüz krizi, zaten Rusya-Ukrayna krizi devam ediyordu. Buna ek olarak bir de Körfez'de bu sorun ortaya çıktığı zaman biz doğrudan etkilendik. Bunun bir parçasıyız. Yani örneğin Çin de bundan etkilenir, Japonya'da, Amerika'da bundan etkilenir ama biz doğrudan bir kere bu jeopolitik sorunlarla karşı karşıyayız. Doğrudan temasımız var. Çünkü

0: Bölge ülkelerini, İran bizim komşumuz, Irak bizim komşumuz, Suriye komşumuz, doğrudan doğruya etkileniyor. Petrol sevkiyatlarının yapıldığı, ülkemize petrol sevkiyatlarının yapıldığı bir havzadan bahsediyoruz. Dolayısıyla doğrudan doğruya bununla biz muhatap olduk bu krizlerle. Şimdi eğer bir hal yoluna girerse, Hürmüz'de devam eden sorunlar bir hal yoluna girerse, makul düzeyde bir barış ile eğer sonuçlanırsa, Rusya ve Ukrayna krizini de aynı şekilde düşünmemiz lazım. Bir hal yoluna girerse Türkiye'nin %4'ün üzerinde bir büyüme yakalamaması için aslında bir neden yok. Türkiye ekonomisinin dinamikleri itibariyle baktığımız zaman bu yakalayamayacağımız bir oran değil aslında. Enflasyon açısından da aslında aynı şeyi düşünebiliriz. Hedefler makuldü ve buna ulaşılabilirdi. Fakat bu jeopolitik gelişmeler maalesef bir miktar uygulanan politika üzerinde baskılayıcı oldu.
1: Abuzer Bey, önceki hafta oldukça yoğundu. Bu hafta da aslında geçtiğimiz pazar günü Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık repoya dönüşle birlikte bir miktar faizlerdeki seyri izlemiş olduk. Eylül takvimi oldukça yoğun. 10 Eylül'de Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. Beklentiler o tarafta 37'de sabit bırakması yönünde. Yıl sonu faiz beklentileri de %35 civarında şekilleniyor. Sizce Merkez Bankası ne zaman faiz indirimine başlayacak? Eylül'de ne yapacak?
0: Şimdi şöyle bakmakta yarar var. Aslında para politikasında bir normalleşme oldu diyebiliriz. Yani %37 civarında bir fonlama faizi var ama Merkez Bankası piyasaya para verirken bunu kullanmıyordu. %40 civarında bir faiz ile karşı karşıyaydı piyasalar. Bir normalleşme oldu. Haftalık repo ihalelerinin açılması demek Merkez Bankası'nın önceden ilan ettiği %37'den piyasayı fonlaması anlamına geliyor ki bu bir normalleşmedir. Doğru olan da budur kanaatimce. Bugüne kadar neden bunu yapmadı? Çünkü bahsettiğim nedenlerle enflasyonda beklenenin üzerinde bir gelişme olduğu zaman Merkez Bankası bir pozisyon almak zorunda kaldı. Yıl sonu itibariyle de şimdi baktığımız zaman kolay bir yıl yaşamadık biz. Yani burada gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası mümkün olduğunca az da olsa %30'un altında bir enflasyonla 2027 yılına girmeye çalışıyor. Kendi uyguladığı politikalar itibariyle bu hedef yakalanabilirdi. Fakat dediğim nedenlerle sadece büyümeyi değil enflasyonu da olumsuz etkileyen gelişmeler ortaya çıktı. Özellikle bu jeopolitik gelişmeler ortaya çıktı. Merkez Bankası da burada pozisyon almaya çalışıyor. Tabii büyüme ile enflasyonu birbirinden bağımsız burada düşünemeyiz. Nedeni de şu, siz enflasyonu düşürmeye çalışırken mümkün olduğunca faizleri yüksek tutmaya çalışıyorsunuz. Fakat yüksek faizler aynı zamanda bir maliyet unsuru. Özellikle enerji fiyatlarından gelen baskıyı da dikkate aldığımız zaman üretim maliyetleri artıyor. Bu da tabii büyüme üzerinde baskılayıcı bir etki yaratıyor. Diğer boyutu da şu aslında, bir tarafta da döviz kurunu da dikkate almamız gerekiyor. Yani burada özellikle ihracatçı sektörler açısından baktığımız zaman bu da çok ciddi bir baskı aslında. Çünkü gelirler politikası uygulayarak kısmen kontrol altında tutsak bile TL cinsinden ücretler artıyor. Fakat döviz kuru enflasyonun altında kaldığı zaman bu ihracat üzerinde baskılayıcı bir etki yaratıyor. Dolayısıyla dış ticaret açığında bir artış meydana geliyor. Enflasyonu, büyümeyi ve burada dış dengeyi beraber ele almak gerektiğini düşünüyorum.
1: Abuzer Bey, enflasyon demişken 3 Eylül'de de aslında baktığınız zaman Ağustos ayı enflasyonunu göreceğiz ve burada da Merkez Bankası'nın hatırlayacak olursak 2026 yılının 3. enflasyon raporunda yıl sonu ara tahmini yükseltilirken ara hedeflerini değiştirmedi. Yıl sonunda enflasyon tahmini %28'e yükseltildi. 2027 sonunda %15'te ve 28 sonunda da %9'da kaldı. Sizce önümüzdeki süreçte enflasyonda nasıl bir görünüm olur ve 3 Eylül'de bekliyorsunuz?
0: Şimdi uygulanan politikalar ve şu ana kadar ulaşılan hedefler dikkate alındığı zaman farklı konuşabiliriz. Fakat biraz önce söylediğim gibi bu önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek küresel düzeydeki gelişmelere biraz da bağlı. Yani biz oturup ülkemizde enflasyon hesabını yapabiliriz. Merkez Bankası'nın uygulayacağı faiz oranlarının etkisini hesaplayabiliriz. Büyümeyi dikkate alırız, istihdamı dikkate alırız, bir sonuca ulaşırız. Fakat bizim bu hesapların dışında kalan gelişmeler burada ben önemli diye düşünüyorum. Yani şöyle, bizim beklentimiz, Merkez Bankası neden revize etti rakamları? Çünkü bizim beklentimiz tek haneli enflasyona daha hızlı ulaşmaktı. Fakat ortaya çıkan özellikle jeopolitik gelişmeler bunun önünde ciddi bir engel teşkil etti. Özellikle enerji fiyatları üzerinden ciddi bir engel ortaya çıkardı. Merkez Bankası da doğal olarak daha gerçekçi olmak adına hedefleri tabii ki revize etti. Şimdi bu yıl itibariyle göründüğü kadarıyla olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde %30'un altında yıllık bir enflasyona ulaşma imkanımız var gibi görünüyor. Önümüzdeki yılda zor diye düşünüyorum, %20'nin altına düşmesi yine gelişmelere bağlı. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var bizim. Enerji fiyatlarında veya jeopolitik gelişmelerin ortaya çıkardığı sonuçlara baktığımız zaman bu sonuçlar hemen bıçakla kesilir gibi 1-2 ay içerisinde ortadan kalkmıyor. Nihayetinde dönemsel olarak, yani 3 aylık olarak, 6 aylık olarak bunların etkileri oluyor. Üretici sektörlerin faaliyetlerine dikkate aldığımız zaman bunu rahatlıkla görebiliriz. Yani bugün itibariyle siz bir sipariş aldığınız zaman hemen bugünkü fiyatlar üzerinden bir değerlendirme yapma şansınız maalesef yok. Yani bugün itibariyle örneğin Hürmüz'de bir barış ortaya çıkarsa bunun artçı şokları devam edecek ve birkaç ay içerisinde ancak bir normalleşme görebiliriz. Dolayısıyla benim ihtiyatım bundan dolayıdır. Koyduğumuz hedefler gerçek dışı değil, aslında gerçekçi. Uyguladığımız politikalarla buralara ulaşma imkanımız pekala var. Ancak önümüzdeki dönemde bu jeopolitik gelişmeler, hemen yanı başımızda meydana gelen olaylarla ilgili tahminlerimiz bu sonuçları değiştirecektir elbette.
1: Abuzer Bey, bir taraftan da yeni OVP Eylül'ün ilk haftasında duyurulacak. Türk ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını oluşturacak OVP'de ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olacak. Biliyorsunuz, yakından takip ediyoruz. Program kapsamında 2020-2029 dönemine yönelik büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makroekonomik hedefler belirlenecek. Sizin beklentileriniz ne yönde?
0: Şimdi şöyle, evet, önümüzdeki 3 yılı gösteren bir program gelecek önümüze. Bu orta vadeli program dediğimiz. Burada biz bütçe rakamlarını göreceğiz. Makroekonomik büyüklerle ilgili tahminleri göreceğiz. Bunlar tahmin elbette. Bütçe rakamı derken bütçe rakamı ile ilgili tahminlerimizi, en azından planlanan kısmını göreceğiz. Yani devlet ne kadar harcama yapmayı düşünüyor, ne kadar vergi toplamayı düşünüyor, bütçe açığı ne kadar olacak? Diğer taraftan enflasyona ilişkin beklentilerimiz neler, büyüme ne yönde gelişecek, istihdamı, dış dengeyi bu nasıl etkileyecek, bununla ilgili tahminler ortaya koyuyoruz. Her yıl önümüze gelen bir metindir bu. Her defasında revize ederek önümüzdeki 3 yılı burada planlamaya çalışıyoruz. Benim beklentim şu yönde: halihazırda ekonomi yönetiminin önceliği yine enflasyon olacak diye düşünüyorum. Bu hedeften vazgeçmesi beklenemez. Çünkü ciddi bedeller ödendi. Buradan geri adım demek çok ciddi sıkıntılar yaşanması anlamına gelir. Dolayısıyla enflasyon konusunda herhangi bir geri adım atılacağını ben düşünmüyorum. Ancak diğer taraftan enflasyonla mücadelenin ortaya çıkardığı tahribatlar var. Yani bu hem dış denge üzerinde hem yurt içi talep üzerinde yarattığı etkiler var. Bunları da mümkün olduğunca normalleştirecek, en azından sürdürülebilir hale getirecek bazı politikaların gündeme gelebileceğini ben düşünüyorum. Spesifik olarak şunu söyleyebilirim, yani somut olarak kastettiğimiz şey nedir? Biz özellikle talebi baskılayarak enflasyonu düşürmeye çalışırken arz tarafını da güçlendirmek zorundayız. Yani konut fiyatları örneğin birkaç yıl önce inanılmaz derecede arttı, kira arttı. Bir taraftan biz para politikalarıyla faizleri yükselterek bunu bastırmaya çalışıyoruz. Ama diğer taraftan konut sektörünü genişletecek, özellikle alt gelir gruplarına kira veya mülk biçiminde konut sunacak politikaların geliştirilmesi lazım. Örneğin gıda sektörünü destekleyecek, tarımı destekleyecek politikaların gündeme gelmesi lazım. Dolayısıyla hem arz hem talep tarafını düşünerek bir politika çerçevesinin gündeme geleceğini düşünüyorum bu programda.
1: Abuzer Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Profesör Doktor Abuzer Pınar'dı konuğumuz. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi. Şimdi sırada bir konuğumuz daha var. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan bizlerle olacak. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Günaydın, merhaba.
1: Günaydın, iyi yayınlar. Öncelikle başlayalım dilerseniz. Önceki hafta oldukça yoğundu. Bu haftayı da nasıl aslında geçtiğimiz pazar günü Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık repoya dönüşle birlikte bir miktar faizlerdeki seyri izlediğimiz bir borsaların aslında içeride özellikle bankacılığın hareketli olduğu bir tablo var. Yurt içini konuşarak başlayalım dilerseniz. Mesela bu hareketin faizlerde tekrar 37 seviyesine dönüşün bir yansımasını biz gördük diyebilir miyiz?
2: Evet, açıkçası söylemek gerekirse ise senetleri için sonra bahsedelim. Para piyasası fonları için biz bunu gördük. Geçtiğimiz dönemde gecelik ters rapoyu yaklaşık olarak 39-90-40 bandı arasında gerçekleştirirken Merkez Bankası'nın haftalık reposunu gecelik reposunu haftalığa çekmesiyle birlikte bir anda gecelik repo faizlerinin 37 bandına gerilediğini görüyoruz. Burada da tabii ki başlıca para piyasası fonlarındaki getirilerde bir miktar daha geri çekilme olabileceğini öngörüyoruz. Çünkü geçtiğimiz dönemde 40'la gecelik repo bağlanırken sınırsız oranda artık içerisinde bulunduğumuz dönemde %90'ına kadar tabii ki 37 bandında biraz daha gecelik borçlanma yapılabiliyor. Bu da tabii ki görece faiz indiriminin ilk olgularından bir tanesi. Yani faiz indirimi diyemeyiz tabii ki ama bir sadeleşme adımı olarak nitelendirilebilir. Yani normal şartlarda şöyle olmasını da bekliyorduk. Evet, gecelik borçlanmamız devam ediyor. Haftalık repo da var. Ama biz gecelik reponun bir anda haftalık repoya bu denli yakınsamasını açıkçası söylemek gerekirse beklemiyorduk. Aslında bu da bizim için piyasanın faiz indirimi beklediğine dair bir sinyal olarak nitelendirilebileceğini ifade edebiliriz. Bu da tabii ki ilerleyen dönemde Merkez Bankası'nın kararlarında doğrudan bir şekilde etkileyecektir. En azından şunu söylemekte fayda var. Evet, belki Eylül ayı için bir soru işareti niteliğinde olabilir. Ama yılın geri kalanında Merkez Bankası için faiz indirimleri şu an için fazlasıyla mümkün gözüküyor. Tabii ki oransal bazda bakmak gerekirse 200 mi olur yoksa daha sınırlı bir faiz artırımı, faiz indirimi olur. Bunun miktarı daha ilerleyen dönemde konuşmak gerekiyor. Çünkü içerisinde bulunduğumuz olgular henüz netleşmiş değil. Tabii ki en büyük olgulardan bir tanesi de ABD ile İran arasındaki savaşın seyri. En azından bu tarafta biz nihai bir sonuçlanma göremezsek veya Hürmüz Boğazı'nın tamamlamıyla açıldığını göremezsek merkez bankaları da temkinli bir şekilde politika duruşunu devam ettirecektir. Sadece Türkiye için değil bütün dünya ekonomileri için böyle olacaktır. Kısa vadede henüz böyle bir senaryo bizim için mümkün mü? Henüz bir barış anlaşması tarzında veya bir ateşkes anlaşması söz konusu gözükmese de Hürmüz Boğazı'nın kontrollü bir şekilde iş değişini devam etmesi şu anda bir miktar daha olası gözüküyor. Bu da tabii ki Hürmüz Boğazı'nın eski tanker geçişlerine ulaşması durumunda zaten enerji fiyatlarında aşağı düzeyli bir yakınsama olacaktır. Şu anda ABD'nin bu tarafta bir kontrol altında olduğu söyleniyor Hürmüz Boğazı için. İran tarafı da tabii ki bölgede konuşlanması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçebilecek her gemiyi bombardımanla tehlike altına atabilecek bir durumda diye söyleyebiliriz. Hala yani riskler devam ediyor. Bu riskler de çok kısa bir zamanda tam anlamıyla yok olacakmış gibi de gözükmüyor. Oldukça riskli bir dönemdeyiz. Tabii ki geçtiğimiz döneme göre bu riski biraz daha minimize etmiş durumdayız ama hala enerji fiyatlarında 100 dolarların üzerine çıkabilme olasılığının olduğu bir süreçteyiz. Ama şu an için bu durumdan ne kadar söz edilebilir? Fazlasıyla söz edilemez açıkçası söylemek gerekirse. Şu an için bir miktar daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 200 bas puanlık bir faiz indirimine daha sıcak baktığımız bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bu hafta bir de enflasyon datamız var. En azından beklentilerin %2 seviyelerinde olduğu bir süreçten geçiyoruz bu dönemde. Beklentilerin altına gelebilecek bir enflasyon datası tabii ki bizi bir miktar daha bankacılık sektörü öncülüğünde pozitif yönde ayrıştıracaktır. İse senin tarafını da açmışken de tabii ki geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bu karar piyasalarda olumlu bir gidişata neden oldu. Hem bankacılık sektöründe biz pozitif yönde bir ayrışmayı net bir şekilde gördük. Hem de Halk Bankası'nın ikinci de halk arzına ilişkin haber akışları da bankacılık sektöründeki dinamikleri bir miktar daha pozitif yönde etkiledi. Tabii değil, sadece bankacılık sektörü değil, faiz indiriminin bütün etki alanı içerisindeki sektörler de buradan pozitif yönde etkilendi. Çimento sektörü örnek vermek gerekirse.

0: pozitif yönde ayrıştığını söyleyebiliriz. Gayrimenkul yatırım ortaklığı keza yine aynı şekilde pozitif yönde ayrışma gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu sektörlerdeki pozitif yönde ayrışmanın biz yılın geri kalanında da devam etmesini bekliyoruz. Tabii ki faiz indirim beklentilerinin devam ettiği süre boyunca bu beklentilerimiz bir miktar daha devam edecektir. Bizim de tabii ki şu anda 14.600 bölgesinde olduğumuzu varsayarsak bu seviyeleri bir destek noktası olarak tabii ki takip ediyoruz. İlerleyen süreçte de 300 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığımız sürece 15.000 bölgesine kadar da bir hareketliliğin olabileceğini söylüyoruz. Geri çekilmeler olabilir mi? Olabilir. Haber akışları maalesef Borsa İstanbul'u direkt olarak nihai etkileyen ana unsurlardan bir tanesi. Ama trendten çıkmadığımız süre boyunca, faiz indirim beklentilerinin tam anlamıyla yok olmadığı süre boyunca biz temaya sadık kalmaya devam edeceğiz.
1: Şimdi Hürmüz risklerine ve Orta Doğu'daki bu risklere değindiniz. O zaman sıcak bir gelişmeyle devam edelim. ABD'den bir ay sonra İran'a bir saldırı geldi ve risklerin artması düşüş, yani altında düşüşü petrolde de yükselişi beraberinde getirdi. Petrole bakıyoruz, 90 dolar bandında seyrediyor. Nasıl yorumlamak lazım acaba bu tarafı?
0: Evet, yani açıkçası söylemek gerekirse mesela bir miktar daha şuradan şöyle bir durum var. 90 dolarlar seviyesi zaten Brent petrolü bizim takip ettiğimiz bir seviye. Aslında bu çatışmalarında zaten olmamasını beklemiyorduk. Ya yani olmaması zaten piyasada iyimser bir durumda. Olması şu anda daha sıcak bakılan durumlardan bir tanesi. Bizim ayrıyetten bir de Ukrayna-Rusya tarafındaki gelişmeleri de konuşuyor olmamız lazım. Ama ilk başta tabii bu altın tarafındaki geri çekilmeye de değinmek gerekiyor. Şimdi olası bir şekilde enerji fiyatlarında yaşanabilecek bir yükseliş, o merkez bankalarında faiz arttırım veya faizleri yukarı seviyede tutma olasılıklarını arttıracağı için bir miktar daha dolar endeksinde güçlenmeye neden oluyor. Bu da tabii ki dolar cinsi varlıklardan bir miktar varlıklara bir miktar daha yönelim gerçekleştiriyor. Bu da tabii ki tek bir çıkış kaynağı var veya değerli madenler. Bu taraftaki çıkış kaynakları bir miktar daha tabii ki dolar endeksine geçişi yönlendiriyor. İlerleyen süreçte de yani eğer savaşın boyutu tekrar artarsa, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi tam anlamıyla tekrar sıfırlanıp da ileriye dair bir umutvari bir gelişme olmaması durumunda biz 100 dolarların üzerini zaten görmeye hazır olmalıyız. Bu tarafta da merkez bankaları zaten hem FED olsun hem Türkiye olsun faizleri indirme ihtimalini tam anlamıyla rafa kaldırması gerekiyor. Arz kaynaklı bir enflasyon yaşıyor şu dönemde. Yani talep kaynaklı bir enflasyon yaşasak bunun Merkez Bankası müdahalelerinin etkili olduğu bir süreçten bahsedebiliriz. Ama arz kaynaklı bir enflasyon olmasından dolayı şu anda tek yaşadığımız sıkıntı tabii ki petrol fiyatlarındaki hareketlilik. Nihai olarak bağlıyız çünkü ithal ediyoruz. Ve bu taraftaki yükselişlerden direkt olarak bütün ham madde ve emtia gruplarımız etkileniyor. O yüzden de bizim kısa vadede tabii ki bu savaşın tam anlamıyla sonlanmasını bekliyor olmamız lazım. Ama kısa vadede de böyle bir durum söz konusu gözüküyor mu? Hayır, gözükmüyor. O yüzden de biz biraz daha alternatif arayışlar beklentisindeyiz. ABD işte Hürmüz Boğazı'nı tam anlamıyla kontrol ederse işte gemi geçiş trafiğini bir miktar daha arttıracaklar ama bu sefer de İran tarafından gelebilecek saldırılara karşı ne boyutta temkinli olunmalı. Bunlar işte soru işaretleri. Belirsizlik çok fazlasıyla var. O yüzden de enerji fiyatlarında biz volatilitenin çok yüksek miktarda oynadığını söyleyebiliriz. Bu da tabii ki ister istemez bütün riskli varlıkları negatif yönde, risksiz varlıkları da pozitif yönde etkilemeye devam ediyor.
1: Ahmet Bey, peki içeriye dönecek olursak SPK'dan yatırım fonlarına düzenlemeyi biraz detaylandıralım istiyorum. Serbest fon ihracatına getirilen sınırlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, en azından bizim için sormanız gerekirse çok yoğun bir hafta sonuydu. Çok fazlasıyla bir mesai harcadık. 80 sayfanın üzerinde bir düzenleme geldi tabii ki. Teker teker maddelere değinmek gerekirse en azından hisse senedi kısmı için yorumlamak gerekirse buna biz fon yöneticileri hisse senedi yoğun fon yönetirken işte %5'e 40 oranında yani %5'in üzerinde hisse senetlerinin toplamı %40'ı geçemez şeklindeydi. Serbest fonlarda ise böyle bir düzenleme yoktu. Ama artık serbest fonlara da bir düzenleme gelmiş oldu. %5'in üzerinde BIST 30 dışında şirketlerin ağırlığının toplamı %20'yi geçemez şeklinde. Bu tabii ki bir miktar daha serbest fonları bakış açısını sınırlayan gelişmelerden bir tanesi. Hisse senedi yoğun fonlar bir miktar daha hisse senedi serbest fonlara göre daha serbest kategorisine geçmiş durumda. Bu tabii ki bizim için acaba serbest fonların artık hisse senedi serbest fonların ne kadar da piyasa tarafından veya yatırımcı tarafından talep görür sorusunu bir miktar daha negatif etkilemiş durumda. Bu benim açımdan biraz daha negatif baktığım durumlardan bir tanesi. Ama tabii ki sermayenin 500 milyon TL'ye yükseltilecek olması ve bunun beraberinde serbest fonlara, her serbest fonlara bir tane sorumlu PY'nin atanacak olması veyahut işte fon portföy yönetimlerindeki fon portföylerin açıklanmasının serbest fonlar üzerinde daha kısa bir süreye indirgenmiş olması, bunların hepsine olumlu okuyoruz. Sermaye piyasasının güçlenmesi için oldukça önemli gelişmelerden bir tanesi diyebiliriz. Tabii ki bunun yansımalarını ilerleyen dönemde görmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim açımızdan baktığımız zaman aslında para piyasası fonlarında ve hisse senedi fonlarında rekabetin geçtiğimiz dönemde tam anlamıyla yok olduğu bir süreçten geçiyoruz. Çünkü piyasada risk olabilecek ürün ve hizmetleri belli bir doygunlukta aşırı seviyede kullandığımız zaman belki de finansal anlamda bir risk yaratabilme durumu vardı. Artık bu riski yaratabilme durumu bütün kurumlar için bir miktar daha sınırlanmış gözüküyor. Tabii ki bu sınırlamalar ilerleyen dönemde farklı yollarla tekrar ihlal edilebilir mi? İhlal demeyelim gerçi. Her oyun senaryosuna göre değerlendiriliyor, oynanıyor ama belli bu durumda tekrar biz piyasaya risk atabilecek veya getir ayrışmasına yol açabilecek bir durum var mı? Tabii ki buna da bir miktar daha odaklanmamız gerekecek. Ama şu ana kadar baktığımız kadarıyla düzenlemenin hem olumlu yanları var hem olumsuz yanları var. Tabii ki olumlu yanları tam anlamıyla olamazdı veya tam anlamıyla olumsuz yanları olamazdı. O yüzden sermaye piyasalarına hayırlı olsun diliyorum. Yani genel anlamıyla baktığımız zaman önemli bir güncelleme, önemli bir düzenleme. Bu düzenleme olması gerekiyordu tabii ki ve beklediğimiz süre tabii bu yaklaşık olarak 4-5 aya yakındır biz bu düzenlemeyi bekliyorduk. Ve nihai olarak geldi. Tabii ki beklediğimizin üzerinde az önce anlattığım gibi serbest fonlara ilişkin bu düzenleme bir miktar daha bizim için beklemediğimiz bir gelişme oldu. Ama bu da tabii ki ilerleyen dönemde ne kadar işleyiş bakımından sağlıklı olur veya ilerleyen dönemde tekrar bir düzeltmeye ihtiyaç duyulur mu? Bunu da yakından takip ediyor olacağız. Ama genel anlamıyla baktığımız zaman en azından rekabeti arttırabilecek, yatırımcının güvenliğini arttırabilecek durumlardan geçen düzenlemelerden bir tanesi oldu. O yüzden de biz bunun yansımalarını, en azından piyasaya etkilerini yakından takip ediyor olacağız.
1: Peki biraz da dilerseniz bankacılık sektörüne odaklanalım. Bankacılıkta kalıcı yükseliş için ya da güçlü bir borsa için Eylül verileri yeterli olur mu diye sormak istiyorum. Çünkü sonra en iyi senaryoda en azından 100'er bas puanlık 2 indirimle yılı kapatmaya doğru gidersek bununla mı desteklenir? Bunun dışında elimizde hikaye oluşturabilecek bir başlık var mıdır?
0: Evet, yani faiz indirimleri şu anda bankacılık sektörü için ana katalizör gelişmelerden bir tanesi. Maalesef ki son 2 yıldır biz faiz indirimlerine her strateji raporunda yazmamıza rağmen maalesef o yılın ana gündem maddesi daha farklı bir konuya evrilip daha farklı sonuçlar alıp Merkez Bankası'nın faiz indiremediği hatta faiz arttırdığı durumlarla mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Şu an 2026 yılı da İran ABD savaşı ile birlikte aslında bizi böyle karşılayan bir yıl oldu. Şimdi 2027 yılına ilişkin strateji raporları yazılmaya başlayacak bundan 3-4 ay sonra. Tabii ki ana gündem maddeleri başlıca işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim senaryosu olacak. Ta geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi. Ama bizim 2027 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirememe olasılıklarını da değerlendirmemiz lazım. Yani ne olursa faiz indiremez. Çünkü son 2 yılda hiç beklemediğimiz yerlerden yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak faiz indirimlerini değil faiz arttırımlarını gördük. Şu anda tabii ki belirsizlikleri tam anlamıyla ölçemediğimizden dolayı veya belirsizliklerin gerçekleştiği oranını tahmin edemediğimizden ötürü şu anda 2027 yılında bir faiz indirimiyle bakıyoruz ve bu faiz indirimlerinin Borsa İstanbul nezdinde umutlu veya pozitif yönde arayabileceğimiz bir gelişme olarak değerlendiriyoruz ki umarım da böyle olur. Çünkü son 2 yıldır hem yani Borsa İstanbul için, ya Borsa İstanbul için diyoruz ama bunun arkasında sadece rakamlar var. Bu rakamların arkasında bizler

0: faiz indirimlerinin hayal olduğu bir döneme tekrar başlamış oluruz. O yüzden de çok fazla bu konuda beklentiye girmememiz gerekiyor. Ama şöyle kısa vadede bakmak gerekirse faiz indirimleri banka ücreti sektörüne pozitif yönde ağırlaştıracaktır. TL bazında da banka ücreti sektörünün yeni rekor seviyelere götürecektir diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için Ahmet Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: İyi haftalar, teşekkür ederiz. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan bizimle beraberdi. Piyasa takvimine de bir göz atalım hemen. Piyasa takvimimiz ekrana geliyor. Ve içeride yıllık gayri safi yurt içi hasıla, dönemsel gayri safi yurt içi hasıla, bugün büyüme verilerinin günü ve iş gücü istatistiklerini göreceğiz. Almanya tarafından da TÜFE'yi takip edeceğiz diyelim. Seans öncesinin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başında tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
4: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
5: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
3: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
6: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
7: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
3: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
4: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
3: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
4: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
8: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Bu dilim itibariyle hangi manşetler öne çıkıyor? Bir bakalım. Türk ekonomisinin bu yıl ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları paylaşılacak ve Türk İstatistik Kurumu Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayri safi yurt içi hasıla verilerini saat 10 itibariyle açıklayacak diyelim ve sıradaki manşetimize geçelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kira sözleşmelerinin e-devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin değerlendirmede e-devlet kapısı üzerinden

vatandaşların erişimine açılan kira sözleşmeleri işlemleri uygulamasının ilgi gördüğünü belirtti. Bu sistemi vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamını devreye aldıklarını bildirdi diyelim ve sıradaki manşetimize geçelim. SPK'dan yapılması beklenen fon düzenlemesinin kapsamı ve nihai kuralları yatırımcılar tarafından yakından izleniyordu. SPK fon rehberinde yapılan güncellemeyi kamuoyuyla paylaştı. Düzenleme ile fon yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısına sınırlama geldi diyelim ve sıradaki manşetimize geçelim. ABD bir ay aradan sonra İran'a yeniden saldırdı. Risklerin artması altında düşüşü getirirken petrolde de yükselişleri getirdi. Petrol 90 dolar bandında seyrediyor ve detaylarını da konuşacağız. Son manşetimize geçelim. Basılt'tan G20'ye Çin çağrısı. Ticaret fazlası sürdürülemez diyor Basılt. ABD Hazine Bakanı Scott Basılt G20 ülkelerine Çin ile ticaret ilişkilerini yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı ve Basılt Pekin'in ihracata dayalı büyüme modelinden uzaklaşarak iç tüketimi güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Basılt Çin'den dünyaya yönelen ihracat akışının mevcut seviyelerde sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Manşetlerimiz böyleydi. Şimdi piyasalara bir göz atalım. S&P 500'e bakıyoruz. Yatay negatif bir seyir var. 7686 puanı görüyoruz diyelim ve Nasdaq'a bakalım. Yatay negatif bir seyir var. %0.35'lik bir kayıp var. 29329 puanı görüyoruz. Bir de Dow Jones'a bakalım. Yatay negatif orada da bir seyir var. Geri çekilmeler var. %0.27'lik bir geri çekilme var. 53414 puanı takip ediyoruz o tarafta da. Şimdi bir bakalım. BIST endeksi nasıl kapatmıştı haftayı, geçtiğimiz haftayı açılışa doğru giderken 14641 puan tamamlamıştı. Aylık baktığımızda %8'lik bir değer kazancı var. BIST endeksinde yaklaşık %0.45'lik bir değer kazancıyla geçtiğimiz haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta %1'e yakın bir değer kazancı vardı hafta genelinde diyelim BIST endeksinde. Bir de kıymetli metallere bakacağız. Kıymetli metallerde son tablo bize ne anlatıyor? Altının onsuna baktığımızda 4425 puanı görüyoruz. 0.64'lük geri çekilme var. Gümüşte de bir miktar yükseliş var. %0.15'lik bir yükseliş var. 66 dolar 47 sentten seyrediyor. Platin ve paladyumda da geri çekilmeleri seyrediyoruz. Enerji emtiaya bakalım bir de. Brent petrol 90 dolar bandında %4.85'lik bir yükseliş var. Ham petrole bakıyoruz. 85 dolar civarında orada da %2.15'lik bir yükselişi takip ediyoruz. Bir de buradan gazetelere bakacağız. Gazetelerde önce bir şirket haberlerimize bakalım. Gazetelerden önce tabii şirket haberlerimize bir göz atalım. Oyak Çimento Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldı. Yeo Teknoloji Azerbaycan'da 9.5 milyon dolarlık enerji depolama anlaşması imzaladı. Gübre fabrikaları 8.5 milyar TL başlangıç sermayeli yeni bir şirket kurulmasına karar verdi diyelim. Ve buradan gazetelerimize de bir göz atalım. Gazete manşetlerinde neler öne çıkıyor? Bir bakalım, Sabah gazetesine bakıyoruz. Emeklinin Ocak zammında 3 senaryo masada başlıyor. Var. Emeklilerin Ocak ayında alacağı zam için senaryolar şekillendi. Öne çıkan 3 ihtimale göre zam %8.7 ile 10.6 arasında olacak. Halen 23.552 lira olan en düşük emekli maaşı 26.000 liranın üzerine yükselebilecek manşeti öne çıkıyor Sabah gazetesinde. Bir de bakalım, Avrupa'da voltaj Temmuz'da yükseldi başlığı da var. Getirelim. Avrupa elektrikli otomobil pazarı 2026 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Temmuz ayında da %13.6 artışla 224 bin adet elektrikli otonun satıldığını söyleyelim. İlk 7 ayda satışlar 1.5 milyonu geçti manşeti vardı Sabah'ın bu manşetinde de. Şimdi bir de Takvim gazetesine de bakalım. Takvim gazetesinde kira sözleşmelerinde yeni dönem manşeti öne çıkıyor ve ondan önce 72.581'i E-Devlet üzerinden hizmet kapsamında bugüne kadar E-Devlet üzerinden 72.581 kira sözleşmesi onaylandı. Uygulama kapsamında 81 ilin tamamında E-Kira sözleşmesi düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kira sözleşmelerinin E-Devlet kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, E-Devlet üzerinden vatandaşların erişimine açılan

Kira sözleşmesi işlemleri uygulamasının ilgi gördüğünü söyledi ve uygulamanın vatandaşların bu hizmetten faydalanması için ek maliyet katlanmasına gerek olmayacak şekilde kurgulandığına işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet kalitesini artırmak için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımızı kira sözleşmesi işlemlerini e-devlet üzerinden yapmaya davet ediyoruz diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Böylece mekandan bağımsız, zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sözleşmeleri yapabilir diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bir de Hürriyet'in manşetine bakalım. Gözler merkez bankalarında, piyasaların odağında merkez bankalarının Eylül ayında alacakları faiz kararları bulunuyor. ABD'de hız kesen enflasyon, Fed'e yönelik şahin beklentileri bir miktar törpüledi. İran savaşının enerji maliyetleri üzerinden fiyat artışlarını tetiklediği Avrupa'da ise 25 bas puanlık faiz arttırımı bekleniyor diyelim ve yurt içinde ise faiz indirimleri Eylül'de başlar şeklinde görüş birliği yok. Yaygın beklenti Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta yüzer bas puanlık indirime gideceği yönünde, gazete manşetlerinde böylelikle aktarmış olalım.

0: Ve bir konuğumuzla devam edelim. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Gülbahar Özdemir yayınımızda bize eşlik edecek. Gülbahar Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, günaydınlar.
0: Günaydın, iyi yayınlar. Şimdi önceki hafta oldukça yoğundu Gülbahar Hanım. Bu haftaya da aslında geçtiğimiz pazar günü Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık repoya dönüşle birlikte bir miktar faizlerdeki seyri izlediğimiz bir haftaydı geçtiğimiz hafta. Biraz borsaların içeride özellikle bankacılığın hareketli olduğu bir tabloyu izlemiştik. Yurt içini konuşarak başlayalım dilerseniz. Mesela bu hareketin faizlerde tekrar 37 seviyesine dönüşün bir yansımasını gördük diyebilir miyiz acaba?
1: Evet, oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık ve daha hareketli bir haftaya aslında devam edeceğiz. Repo ihalelerine geri dönüş olması aslında çok beklendik bir şey değildi. Çünkü Karahan'ın son konuşması son derece şahin bir görüş sergilemişti. Bu şekilde repo ihalelerine geri dönüş olması aslında bir miktar daha yumuşama, bir miktar daha normalleşme adımlarının başladığını söyleyebiliriz. Bankalar %40 civarından fonlama yaparken artık %37 civarında yaklaşık bir fonlama yapıyorlar. Bununla birlikte de biz 3 Eylül'de TÜFE rakamını alacağız. TÜFE rakamıyla birlikte de aslında biraz daha durum netleşecektir. Beklenti altı gelen bir enflasyon verisi bizim Eylül toplantısında, para piyasası kurulu toplantısında daha yönümüzün net olmasını sağlayacaktır. Aslında yabancı bankaların Goldman Sachs olsun, Morgan Stanley olsun herhangi bir faiz indirimi beklentisi yoktu. Fakat bu repo ihalelerine geri dönüşle birlikte aslında piyasada bir miktar daha faiz indirimi olabilir beklentileri yeşillenmeye başladı diyebiliriz. Tabii bunun da bizim bankacılık sektörü üzerinde, borsada bankacılık sektörü üzerinde yansımaları olumlu olacaktır. Bununla birlikte zaten geçtiğimiz haftayı bankacılık sektöründeki oldukça olumlu adımlarla tamamladık. Halk Bankası'nın ikinci halka arzı bankacılık sektöründe oldukça iyi bir ilerlemeydi ve 3 tavan hareketini gördük. Bu bankacılık sektöründe gerek repo ihalelerine geri dönüş, gerekse Eylül ayı Eylül enflasyonunu daha iyi bir şekilde almamız daha olumlu olacaktır aslında. Bizim için bununla birlikte de yine tabii bunu da konuşuruz ama fonlarda olan düzenlemelerle birlikte zaten biraz daha biz 30 tarafının ön plana çıkmasını bekliyoruz. Bu da bankacılık sektörüne olumlu olarak yansıyacaktır diye bekliyoruz diyebilirim. Genel olarak Borsa İstanbul üzerindeki yansımaları olumlu şekilde olacaktır. Repo ihalelerine dönüşte piyasanın beklediği üzere normalleşme adımlarına güzel bir sinyal olmuş oldu.
0: Gülbahar Hanım, siz şimdi fonlara gelen düzenlemeden bahsedince orayı da biraz detaylandıralım o zaman. SPK tarafından yapılması beklenen fon düzenlemesinin kapsamı ve nihai kuralları yatırımcılar açısından da yatırımcılar tarafından da yakından izleniyordu. SPK fon rehberine yapılan güncellemeyi kamuoyuyla paylaştı ve detaylarında düzenlemeyle portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısına sınırlama getirildi. Bu ne anlama geliyor? Biraz detaylandıralım dilerseniz.
1: Evet, yatırımcıların son dönemde beklediği bir gelişmeydi aslında. Gerek MSCI'den aldığımız uyarılar olsun, gerekse artık fonlardaki regülasyonların gerekli görülmesi olsun, bu adımlar beklenen adımlardı. Burada serbest fonlara baktığımızda yaklaşık 1450'nin üzerinde serbest fon var ve bunlarla alakalı düzenlemeler yatırımcının da güveni açısından daha olumlu oldu. Sadece serbest fonlara ilişkin değil, para piyasası fonlarına ilişkin de çok fazla yeni regülasyon geldi. Bununla birlikte portföy yönetim şirketlerine de yeni regülasyonlar geldi. Madde madde ele almak gerekirse artık serbest fonlarda aynı yöneticinin ve ortaklığın ortaklıkta olan serbest fon içindeki hisse senetlerinde azaltma gidilecek. Artık yine serbest fon yöneticilerinin yönettiği fonlara bir takım sınırlandırmalar getirildi. Bunlar yatırımcının güveni açısından olumlu olan gelişmeler. Yine para piyasası fonlarında da serbest para piyasası fonları ve para piyasası fonlarında getiriler birbiriyle pek örtüşmüyordu. Para piyasası fonlarında farklı getirilerden bahsetmek mümkündü. Senelikte %60'a varan getiriyle getiri sağlayan para piyasası fonları vardı. Bu fonların aslında getirisi artık birbirine yakınlaşmış olacak. Çünkü para piyasasının fonlarının içeriğinde de artık BIST 30 repo ihale şartlarıyla ilgili düzenlemeler de geldi. Bunlar yine para piyasası fonlarının getirilerini birbirine yaklaştıracaktır. Ayrıca yine bununla birlikte portföy yönetim şirketlerine de sermaye şartı getirildi. Bu da küçük ölçekli portföy yönetim şirketlerinde biraz daha daralmalar veya bankalarla birleşmeler söz konusu olabilir. Tabi SPK'nın bu düzenlemesi oldukça kapsamlıydı ve yeni bir düzenlemeydi. Bu artık bence biraz daha yolda daha regülasyonlar, eklemeler, çıkartmalar olacaktır. Bu adımlar, yeni gelen adımlar, yeni gelen güncellemeler için de bir tarih verildi. Yani bu tarihle birlikte de aslında yatırımcının paniklemesine, panik havasına girmesine gerek yok. Çünkü bir süre daha böyle devam edecektir. Bir süre daha düzenlemeler sürecektir. Bazı fonlar, para piyasası fonlarında 31 Ekim'e kadar, diğer fonlarda da 2020'ye kadar kademeli olarak çıkışlara müsaade edildi. Çıkışların da kademeli bir şekilde olması tabii yatırımcıların da paniklememesi açısından ve yeni geçiş sürecine, yeni geçiş sürecinin yavaşlaması açısından olumlu olacaktır. Bu tabii para piyasası fonları ve serbest fonlarda BIST 30 şartlarının getirilmesi de BIST 30 endeksi için olumlu olacaktır. 15.000 üzeri BIST 30 endeksteki rekor denemelerinde de son derece olumlu bence. Çünkü BIST daha çok sığ hisselerdense ana hareketin BIST 30 hisselerine kaymasını bekleriz. Bu da daha olumlu olacaktır.
0: Gülben Hanım, Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları birazcık daha detaylandıralım dilerseniz. Artık bir ayı daha geride bırakıyoruz. Baktığımız zaman borsada Ağustos'un da sonuna geldik. Biraz daha toparlama isteğinin ön planda olduğu bir endeks gördük aslında. Bir aylık performansına baktığımızda BIST 100 endeksinde %8, bankacılıkta %11 yaklaşık ve sınayda da yaklaşık %10 gibi bir performans gördük. Çok ufak farklarla bankacılığın önde olduğunu görüyoruz. Bunu mesela faiz tarafına bağlamak mümkün mü acaba? Bekliyoruz 10 Eylül'de.
1: Tabii faiz tarafına bağlamak mümkün. Faizlerde bir Merkez Bankası'nda düzenleme, bir azaltım bekleniyor. Tabii bununla birlikte TÜFE verileri de iyi geliyor. Bankacılık endeksi de yaklaşık %50'ye yakın bir düzeltme görmüştük. Bu düzeltmenin de düzeltmenin bu kadar sürmeyeceği aşikardı. Çünkü Borsa İstanbul'un amiral gemisi biraz daha bankacılık sektörü oluyor. Bankacılık hisseleri oluyor. Bankacılık hisselerinde gerek bu normalleşme adımlarının gelmesi, gerekse TÜFE beklentilerinin iyi gelmesiyle

0: birlikte bankacılık sektörü Borsa İstanbul'da pozitif olarak ayrışıyor diyebiliriz. Yine bununla birlikte yine biraz önce de söylediğim gibi Halkbank'ın ikinci halka arzı ve ABD davası sonrasında Halkbank'ın yabancı kaynaklara erişiminin kolaylaşması da bankacılık endeksinde pozitif olarak ayrışmasına sebep oldu. Bütün bu verilerle birlikte Borsa İstanbul'da evet bankacılık sektörü pozitif olarak ayrıştı ve beklentiler Eylül'de faiz indirimi geleceği yanında olduğundan dolayı yine bankacılık endeksinde 16.700 üzeri pozitif fiyatlamalar bekliyoruz. Bankacılık endeksi dediğim gibi bu süreçte Borsa İstanbul'da pozitif olarak ayrıştı.
1: Peki Gülbahar Hanım, bankacılıkta kalıcı yükseliş için ya da daha güçlü bir borsa için Eylül verileri yeterli olur mu? Biraz bunu detaylandıralım istiyorum. Sonra en iyi senaryoda baktığımızda 100 bas puanlık, 100'er bas puanlık 2 faiz indirimi görürsek, yılı kapatmaya doğru bu şekilde gidiyorsak biz bununla desteklenir mi acaba ve bunun dışında elimizde bir hikaye oluşturabilecek başlık var mı?
0: Aslında pek çok başlık var. Halkbank hikayesi gerçekten güzel bir hikaye olmuş oldu. Bununla birlikte faiz indirimlerinin devam etmesi de olumlu. Ama hali hazırda bir savaş ortamı bütün dünyada hakim. FED'de de aslında faiz konusunda kafalar oldukça karışık. Yurt dışındaki havanın biraz olumsuz olması bize yansımaları biraz olumsuz olarak yansıyor olabilir. Ama yurt dışına nazaran görece daha pozitif bir hava bizde hakim. Bununla birlikte bankacılık sektörünü destekleyen evet bu fonlardaki BIST 30 tarafına geçişler ve bununla birlikte de MSCI endeksinden gelen düzenlemeler daha olumlu bankacılık sektörünü destekler. Bununla birlikte hani bizim için tek olumsuz nokta savaş süreciyle birlikte artan enerji maliyetleri, enerji maliyetleriyle birlikte yüksek enflasyon rakamları almamız, bunlar bankacılık sektöründe olumsuz olarak yansıyabilecek etmenler diyebiliriz. Ama genel olarak hava pozitif. Zaten teknik olarak baktığımızda da bankacılık tarafı bir düzeltmesini yaptı. Artık endekste rekor seviyeler görmek istiyorsak 14.700 üzerindeki kalıcılıklar ve bununla birlikte de bankacılık tarafında olumlu adımlar görmemiz gerekiyor.
1: Peki borsada nasıl pozisyonlanmalı, biraz bunu detaylandıralım istiyorum. Cebinde parası olan, daha likit varlıklara parasını park etmek isteyen yatırımcılar için yavaş yavaş artık bu seviyeler daha yakından izlenmesi gereken yerler mi? Ne dersiniz?
0: Bence kesinlikle yakından izlenmesi gereken yerler. Son dönemde yatırımcıların biraz daha fon tarafına kaydığını görmüştük. Artık fonlardan bir miktar çıkışlar gözlemlenecektir. Zaten serbest fonlarda da fonların portföylerinin haftalık olarak yayınlanması yatırımcıları biraz daha işlem yapmaya itecektir. Bununla birlikte de yatırımcıların tabii bankacılık tarafında pozisyonlanması olumlu olabilir. Çünkü bankacılık tarafında henüz beklenen bir hareket var. Hareketin devamlılığı var. Henüz daha fiyatlanmayan bankacılıkta henüz daha fiyatlanmayan bankalar var. Bunların fiyatlanması ve yine fon düzenlemesiyle son zamanlarda ilintili olarak, son gelen fon düzenlemesiyle ilintili olarak da BIST 30 tarafında yatırımcıların pozisyonlanması daha olumlu olabilir diye düşünüyorum ben aslında. BIST son zamanlarda endekste daha çok yan tahtalar ağırlıklı hareketleri gördük. Bununla birlikte BIST 30 tarafında ciddi hareketler görmedik. Orada hareket etmesi gereken çok fazla sektör var. Zaten hani biraz daha bu düzenlemelerle birlikte endeks tarafında da olumlu olacaktır ve biraz daha BIST 30 ve banka ağırlıklı pozisyonlanmak daha olumlu olacaktır diye bekliyorum.
1: Şimdi Gülbahar Hanım, geçtiğimiz haftada küresel tarafta iki önemli gündem başlığı vardı ki biri Jackson Hole, Walsh'un konuşması, diğeri de Nvidia bilançosuydu. Ve Temmuz ayında özellikle çip hisseleri tarafında bir düzeltme, teknoloji tarafında bir miktar düzeltme de görmüştük. Acaba harcanan paralar harcanmaya devam edecek mi? Ne zaman orada %10'luk, belki biraz daha fazla, biraz daha az gibi düzeltme görsek, aynı sorular gündeme geliyor ama Nvidia bilançosu sanki biraz cevap oldu. Çünkü yapay zeka çiplerine yönelik talep de yavaş yavaşlamıyor, tam tersine hızlanıyor dedi gibi. Buradan konuyu biraz ABD'deki şirket

0: varlıkları ne durumda diye sözü size bırakmak isterim.
1: Enrique bilançosunda %106 bir getiriyle olumlu bir bilanço getirmiş oldu. Bu tarafta AI temasının güçlü olduğunu görmüş olduk. Tabii bununla birlikte de teknoloji temalı hisselerde bir artış gözlemlemiş olduk. Jackson Hole toplantısıyla birlikte biraz daha kafalar karışmış oldu aslında. Çünkü Fed'den bir faiz artırım beklentisi aslında ilk başta bir herhangi bir faiz artırımına gidilmesi beklenmiyordu. Fakat Walsh'un son konuşmasıyla birlikte faiz artırım beklentileri %40'dan %60'lara kadar gelmiş oldu. Bu da endeksleri tabii ki etkiledi. Endekslerle birlikte altını da etkilemiş oldu. Bu Jackson Hole'de Kevin Warsh'un ilk Jackson Hole konuşmasıydı ve enflasyonun katıldığına vurgu yapmış oldu ve %2 hedefinin kalıcı olduğunu belirtti aslında. %2 hedefinde sabit olduklarını belirtti. Ve ileriye dönük bir yönlendirme yapmayacağını da söylemiş oldu. Bu altın tarafında tabii sert satışları beraberinde getirdi. Bununla birlikte de enflasyonun yüksek olduğunu vurgulamış oldu ve önceliğin enflasyonu düzeltmeye yönelik yaptığı adımlar olduğunu belirtti. Tabii yapay zeka temalı hisselerde ve Nvidia bilançosunda pozitif havalar görüyoruz. Fakat ABD'de de 40 trilyon dolarlık bir borcun hali hazırda olması, bununla birlikte ABD hazinesinin tahvil alımlarına devam etmesi, yine bununla birlikte faiz artırım beklentileriyle birlikte aslında endekslerde bir miktar düşüşler görmüş olduk. Ama yapay zeka teması ve bununla birlikte AI teması ve Nvidia'nın %106'lık getiriyle olumlu bir bilançosu tabii ki olumlu olarak değerlendirebileceğimiz etmenler arasında.
0: Gülbahar Hanım, şimdi Orta Doğu'da gerilim yeniden alevlendi. ABD bir ay sonra İran'a yeniden saldırdı. Böyle olunca baktığımız zaman petrolde yükselişi gördük. 90 dolar bandında, altında düşüşleri gördük. Nasıl yorumlamak lazım? Ne dersiniz? 90 dolar 66 sentten fiyatlanıyor. %5,27'lik yükseliş var Brent'te.
1: Evet, ABD'nin İran'a deniz ablukasını sürdürmesi aslında biraz daha burayı alevlendiren nedenler arasında. Çok fazla şey okuyoruz. Biz de tam olarak oraya hakim olamadığımız için, yani okuduğumuz şeyler arasında ABD'nin kayalıklar arasından petrol tankerlerini geçirdiği gibi haberler. Yine bununla birlikte İran'ın da aslında Hürmüz'den geçen bütün gemilerde kendi hakimiyetinin olduğunu söylemesi gibi gibi yine savaş ortamında karışıklıklar görmekteyiz. Hani bu Hürmüz Boğazı'ndaki yaklaşık 7 aydır görmekte olduğumuz savaş sadece ABD-İran arasında değil, bütün ülkeler arasında ciddi bir risk oluşturuyor. Burada ABD'nin ve Trump'ın İran'la müzakereye niyetli değiliz söylemleri petrolde yükseliş getirdi. Bununla birlikte altın fiyatlarındaki düşüşler de bana kalacak olursanız ABD'deki faiz artırım beklentisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Burada bunları tek bir taraftan okumak aslında yanlış olur. Hem bu savaş ortamının sürmesi ve ABD'nin anlaşmaya niyetli olmaması, hem tahvil alımlarına devam etmesi ve borcun gerçekten yüksek olması, bunların hepsi tek bacaklı değil aslında, birçok açıdan değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Savaş ortamı devam ettiği sürece bankalarda ve borsalarda düzeltmeler görebiliriz. Bununla ilgili de gelişmeleri takip etmekte fayda var.
0: Peki Gülbahar Hanım, şimdi Fed beklentilerine biraz odaklanalım isterim sizinle. Fed'in Eylül'de faiz arttırma ihtimali %50'ye yükseldi. Warsh enflasyon gerilemezse yapmamız gereken şeyler var vurgusunu yaptı ve aslında %2'lik bir enflasyon hedefinin biraz daha üzerinde, yani bunun üzerinde durduğunu gördük. Yine verimlilik tarafında yapay zeka ile verimliliğin artacağına biraz dayandı. Ama en net çıkarım herhalde enflasyonun gerilemezse yapmamız gerekenler olacak ve %2 hedefinin vurgulanması. Bu konuşmadan sonra swap piyasalarında bir anda %50'lerde faiz artırım beklentileri Eylül için çıkarması, aslında altın ve gümüşte yine geri çekilmeler gördük. Warsh'un mesajları piyasaları nasıl etkiledi?
1: Walsh ilk Jackson Hole toplantısını yaptı 27-29 Ağustos'ta ve piyasalar açısından oldukça önemliydi. Çünkü konuşmanın tonu son derece şahindi ve siz de dediğiniz gibi %2 enflasyon hedefine vurgu yaptı. Burada 11 Eylül'de ABD'den enflasyon rakamını alacağız. 16 Eylül'de de FED'den faiz kararını alacağız. Bu veriler oldukça yakından izlenmesi gereken veriler. Aslında şu şekildeydi. Faiz artırım beklentisi sene sonuna kadar 2026 içerisinde ABD'den böyle bir beklenti yoktu. %35 civarında fiyatlanıyordu faiz artırım beklentisi. Fakat Walsh'un Şahin konuşmasından sonra faiz artırım beklentisi %65'lere kadar yükselmiş durumda oldu. Bununla birlikte enflasyonda gerçekten kararlı adımlarda olması ve bununla ilgili yaptırımlarının olacak olması da yine konuşmanın şahin tonda olmasının vurgusuydu aslında. Bununla birlikte ABD 2 yıllık hazine tahvillerinde zaten 9 puanlık bir yükseliş görmüş olduk. Bunların hepsi bir arada değerlendirilmesi gereken şeyler. ABD'de 40 trilyon dolarlık bir borç var ve bu borcun neticesinde bir miktar tahvil alımlarına gidilmesi, yine bununla birlikte enflasyon hedefinde başarılı olunması için de faiz artırımına gidilmesi artık yeni beklentiler arasında.
0: Ve dilerseniz Gülbahar Hanım, altın fiyatlarına biraz detaylı bakalım. Bu soluklanma mı diye sorulan sorular var. Ben de size onu sormak istiyorum. Altının yükselişini destekleyen unsurlar var tabii. Fed'in ne yapacağı, ABD tahvil piyasası, dolara olan talebin azalması altın fiyatlarını destekliyor. Siz neler öngörüyorsunuz? An itibariyle altın fiyatlarına bakıyoruz. Ekranımızda 4435 bandında bir seyir var. %0.37'lik bir geri çekilme var.
1: Evet, altın fiyatları genellikle bize çok fazla sorulan sorular arasında piyasada da Kevin Walsh'un konuşması sonrasında aslında altındaki 3 haftalık yükselişte bir miktar geri çekilme görmüş olduk. Ben geri çekilmenin kalıcılığını beklemiyorum. Ons altında 4300-4500 dolar arasında yatay seyirin devamını bekliyorum. Tabii buradaki ABD'deki faiz artırım beklentileri altında düzeltme yaşamamıza neden oldu. Bu düzeltmeler gerekli aslında piyasada. Çünkü 3 haftalık aralıksız bir yükselişten bahsediyoruz. Altındaki sene sonuna kadar 5000 dolar beklentileri vardı. Tabii bu FED'den faiz artırımı gelirse 5000 dolarları görebilir miyiz? Bununla ilgili bir şey söylemek gerçekten zor. Ama 4300 dolar, 4500 dolar arasında yatay ons altın seyri izlemek mümkün diye söylüyorum. Tabii altın her zaman için yatırımcılar açısından bir güvenli limandır. Bununla birlikte merkez bankalarının altın alımları da henüz bitmiş değil. Merkez bankaları hala altın almaya devam ediyor. O yüzden altındaki hareketliliğin devamını bekleriz ama sene sonu için 5000 dolar hedeflerinin gelmesi mümkün müdür? Bununla ilgili bir şey söylemek gerçekten zor. Ben bir süre daha yatay seyrin devamını bekliyorum. En azından FED'den faiz kararını görmemiz gerekiyor artık diye düşünüyorum.
0: Peki Gülbahar Hanım, şimdi içeriye baktığımız zaman yıl sonuna doğru Borsa İstanbul'da bir rally beklentiniz var mı diye sormak istiyorum. 11 Mayıs'ta gördüğümüz 15.200 seviyelerinin üzerine görür müyüz acaba biz?
1: Benim böyle bir beklentim var. Çünkü gerçekten fonlardan bu şekilde çıkışlar olacaksa, eğer serbest fonlarda gelen düzenlemeyle birlikte fonlardan çıkışlar olacaksa kesinlikle rally beklentim var. Ama bu olaydan bağımsız olarak da zaten Borsa İstanbul uzun süredir yatay seyirde devam ediyor. Bence yeni rally görmemiz mümkün. Burada bankacılık endeksi önderliğinde biraz da savunmanın eşliğiyle birlikte bence Borsa İstanbul'da yeni seviyeler görmemiz mümkün. Ama bunun için seviye belirtmek gerekirse 14.700 seviyesi üzerinde kalıcı olarak seyrimize devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'da da daha güvenli limanda, BIST 30 tarafında ve güvenli o tarafta kalmaya devam ettiğimiz müddetçe hareketliliğin devamı gelecektir ve yeni ralliler göreceğiz diye bekliyorum.
0: Peki bir de dilerseniz halka arzlar tarafına bakalım. Halka arzlar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Sırada bekleyen şirketlerin olduğunu da biliyoruz. Nasıl yansımaları?

0: var acaba borsaya?
1: Halka arzlar aslında borsa yatırımcısı için hem olumlu hem olumsuz olarak değerlendirilebilir. Olumlu yanı, evet, sermayenin biraz daha tabana yayılması olumlu olarak gösterilebilir. Ama hisselerden para çıkışlarının gelmesi halka arzlarla birlikte biraz daha olumsuz değerlendirilen etmenler arasında aslında. Halka arzlar son dönemde yatırımcısını aslında çok fazla üzmedi, güzel de ilerliyor. Ve yeni halka arzlar görmeye de devam ediyoruz. Bu şekilde bence seyir olumludur ama halka arzı için para çıkışlarının gelmesi bence olumsuz oluyor diye düşünüyorum. Ama halka arzlar devam edecektir. Bununla birlikte de burada biraz daha yeni halka arzlara girerken şirketleri araştırmak, yaptığı işleri görmek, ortaklık satışı var mı? Halka arza girerken ortaklık paylarından satışlar yapılıyor mu? Bunları takip etmek olumlu olacaktır.
0: Peki sektör endekslerine baktığımızda Gülbahar Hanım, şimdi sanayi tarafının bu ay bankacılıkla arasında çok az bir fark var, getiri farkı. Sanayi tarafı yaklaşık %10, bankacılık %11. Yılın başından bu yana sanayiye bakıyoruz, %44 yaklaşık bir değer kazancı var, getirisi var. Şimdi bu makası nasıl yorumlamak lazım? Bankacılık ve sanayi arasındaki bu fark açılır mı? Sanayiyi daha önde görür müyüz acaba ilerleyen süreçte biz?
1: Ben aradaki farkın bankacılık önderliğinde açılmasını bekliyorum. Çünkü bankacılık endeksi uzun süredir yatay seyrine devam ediyordu ve bir miktar daha geri çekilmişti. Buradaki geri çekilmenin artık güç toplamı olarak görmek ve yorumlamak gerekirse bankacılık endeksinin bir miktar daha ilerlemesini bekliyorum. Tabii bizde de eğer faizlerde bir azaltma gidilecekse eğer buradaki bunun yansımalarıyla birlikte tabii bankacılık sektörüne öncelikli yansımaları olur. Bununla birlikte çimento sektörüne ve GYO sektörüne de olumlu yansımaları olur diye bekliyorum.
0: Gülbahar Hanım, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerlendirmeleriniz için.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Gülbahar Özdemir'di konuğumuz. Şimdi sırada bir konuğumuz daha var. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal bizimle beraber. Bora Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Aslı Hanım'ın, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Günaydınlar, iyi haftalar dileriz biz de. Bora Bey, şimdi önceki hafta oldukça yoğundu. Yoğun bir haftayı geride bıraktık ama Eylül'ün başlangıcıyla ve Ağustos'un sonuyla yine çok yoğun bir haftaya da aslında giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz pazar günü Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık repoya dönüşle birlikte bir miktar faizlerdeki seyri izlediğimiz, biraz borsaların içeride özellikle bankacılığın hareketli olduğu bir tablo var. Yurt içini konuşarak başlayalım dilerseniz. Mesela bu hareketin faizlerde tekrar 37 seviyesine dönüşün bir yansımasını gördük diyebilir miyiz?
2: Evet, baktığımız zaman alınan kararın en azından mevduat faizlerinde bir karşılığını gördük. Fonlama maliyetlerinde bir miktar geri çekilme oldu. Aslında Merkez Bankası bir ön adım atmış oldu, hazine daha doğrusu. Önümüzdeki toplantıda açıkçası ben bir indirim beklemiyorum. Çünkü Eylül ve Ekim rakamlarını görmek isteyecektir Merkez Bankası. O yüzden de Ekim'deki toplantıda eğer koşullar uygun olursa bir politika faizinde indirim gelebilir. Ama şu anda en azından bir ön alınmış olup piyasalar bir miktar kendine hazırladı diyebiliriz.
0: Peki şimdi bunun üzerine şunu da sormak isterim size. Bankacılıkta kalıcı bir yükseliş için ya da daha güçlü bir borsa için Eylül verileri sizce yeterli olur mu? Sonra ya da en azından en iyi senaryoyu düşündüğümüz zaman yıl sonuna kadar beklenti iki tane yüzer bas puanlık faiz indirimi. Yani bu iki indirimle yıl kapatmaya doğru gidiyorsak bununla desteklenir mi? Bunun dışında elimizde bir hikaye oluşturabilecek başlık var mı? Ne dersiniz?
2: Evet, öncelikli olarak enflasyon rakamı ay başında 3 Eylül'de açıklanacak olan rakam oldukça önemli. Burada genel konsensus 1.90 civarlarında oluşmuştu en son baktığımda. Bu seviyenin altında gelecek olan bir rakam piyasaları rahatlatacaktır. Ama tek başına yeterli değil açıkçası. Ekim enflasyonunu da görmek isteyecektir Merkez Bankası. Bir de tabii ki petrol fiyatlarını yakından takip etmekte fayda var. Bu sabah bir miktar yine 90'ın üzerinde yine Orta Doğu'da Amerika, İran arasında kısa süre

0: bir çatışma yaşandı. Bunun etkisiyle petrol yukarıda, yani açıkçası petrolde kalıcı bir düşüş olursa bunun rakamlara yansıyacağını ben düşünüyorum. O yüzden bu tarafı çok yakından takip etmekte fayda var düşüncesindeyim ben. Orta Doğu'daki kalıcı bir barış, savaşın tamamen ortadan kalkması ve belirsizliğin ortadan kalkmasıyla petrol fiyatları eğer 75-80 bandına doğru geri çekilirse ve kalıcılık sağlarsa önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın elinin daha rahatlayacağını açıkçası düşünüyorum.
1: Peki, şimdi Borsa İstanbul'da bir ayı geride bırakıyoruz Bora Bey. Baktığımız zaman aylık yaklaşık %8'lik bir değer kazancı vardı. Haftalıkta %1'e yakın bir değer kazancı gördük Borsa İstanbul'da. Bankacılık ve sanayi tarafına bakıyoruz. Aradaki fark çok az. Bankacılık yaklaşık %11 değer kazanırken sanayi %10'luk bir değer kazancıyla tamamlıyor yaklaşık. Şimdi bu aradaki makas için nasıl bir yorum yapmak lazım bankacılık ve sanayi tarafına yönelik?
0: Evet, baktığımız zaman sanayi endeksinin TL bazında tarihi zirvelere kadar geldiğini görüyoruz ki geçen hafta 20.480'leri görmüştü. Cuma günü kapanış itibariyle 20.400'lere geldi. Ama bankacılık tarafına baktığımız zaman zirvesi 21.000'den oldukça uzak olduğunu görüyoruz. Dipten böyle 15.000 seviyeleriydi burada dip seviyeler. Buralardan bir tepki babında hareket geldi. Bunun da nedeni geçen hafta hazinenin aldığı karar artı enflasyonist baskı azalırsa faiz indirim döngüsüne dönülmesiyle bankacılık sektöründe bir hareketlilik söz konusu oldu. Önümüzdeki döneme bakacak olursak bunu yine belirleyecek olan açıkçası enflasyon rakamları ve diğer datalar burada bağlayıcı olacak. Bu da bankacılık sektörünü direkt etkiliyor. Sanayi sektörü şu anda açıkçası endeksi taşıyacak düzeyde hareket yapmayabilir. Çünkü belli oranda doygunluk noktalarına gelmiş durumda. Bunun devamı için faizin düşmesi lazım ve bankacılık sektörünün katılmanın gerekliliğini ben düşünüyorum. Bunun için de tabii ki düşen enflasyon rakamlarıyla birlikte faiz indirim döngüsüne geri dönmesi itici bir güç olarak karşımıza çıkacak düşüncesindeyim.
1: Şimdi Bora Bey, SPK tarafından yapılan düzenlemeyi de biraz detaylandıralım isterim sizinle. SPK tarafından yapılması beklenen fon düzenlemesi yatırımcıların da odağındaydı çünkü. SPK fon rehberinde yapılan güncellemeyi kamuoyuyla paylaştı ve şöyle: düzenlemeyle portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısına sınırlama getirildi. Bunun etkilerini, yansımalarını konuşalım dilerseniz. Ne demek oluyor bu? Ne anlama geliyor acaba? Detaylandıralım.
0: Evet, aslında şu açıdan bakmak lazım. MSI'nin yaptığı uyarılar ses getirmiş demek. Burada alınan önlemleri olumlu olarak okumak lazım. Sınırlamalar getirilmiş, sermaye zorunluluğu getirilmiş, belliyse senetlerinde bir fona yığılıp tek başına fonda bu ağırlığın olmasının önüne geçilmiş, BIST 30 hisse senetleri için bir miktar en azından fonlarda bulunması ön planda tutulmuş. Bunların hepsine baktığımız zaman açıkçası alınan kararların en azından MSI nezdinde olumlu olarak algılamak lazım. Yani açıkçası kafanıza göre fon çıkartıp ağırlığını belli hisse senetleriyle doldurup fonu rahatça yukarı sürüp para kazanma döneminin bittiğini gösteriyor. Daha rasyonel, homojen bir yapı karşımıza çıkacak. Bu demek değil, hani biz 30'a da dönüş olup bir halini okuyacak anlaşılmasın buradan. Sadece fonlarda daha dengeli bir yapı olup daha kurallı hareketler olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Geçiş dönemi biraz sancılı olabilir. Hani bunun hareketleri daha önceden yapılmaya bence başlanmıştı. Çünkü verilen süreler var. Zamana yayılarak yapılacağı için çok fazla açıkçası piyasayı da yıpratacağını düşünmüyorum. Ama ben kararları olumlu okuyorum. MSI nezdinde en azından Kasım ayındaki riskin büyük ölçüde ortadan kalktığını söyleyebilirim, eğer çok olağanüstü bir gelişme olmaz ise.
1: Peki Bora Bey, aslında biraz küresel tarafa odaklanalım istiyorum. Biraz da siz de bahsettiniz. ABD-İran arasında gerilim. Bir ay sonra ABD İran'a yeniden saldırdı ve petrol fiyatlarında yükselişi gördük. 90 dolar bandında seyrediyor. Altın fiyatlarında düşüşü gördük. Şimdi bu gerilimin yansımalarını biraz daha detaylandıralım dilerseniz.
0: Evet, baktığımız zaman ilk kez ben hep hani açıkçası sıcak çatışmanın bittiği yönünde düşüncem var ama anladığım kadarıyla Kark Adası'ndaki iki hedefi vurulmuş Amerika. Bunun sebebi olarak da hani mayın döşeme hazırlığında olduğu ön incelemesiyle bu hareket yapılmış. Akabinde İran'ın saldırıları oldu. Füzeler engellenmiş. Ama baktığımız zaman tekrar bir sıcak çatışma olması tedirginliği bir miktar arttırmış durumda. O yüzden hani altının özelinde baktığımız zaman borsun açıklamalarının da etkisi vardı bunda. Bu da tuz biber oldu. 4200-300 bandına doğru teknik düzeltme gelebilirdi. Bu vesileyle bir miktar altında teknik düzeltmeye doğru bir adım atılmış oldu. 4200-300 üzerinde kalındığı sürece burada sıkıntı yok. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman orada bir miktar hareketlilik olmuş durumda. Orada da 93-95 bandı geçilmediği sürece bir sıkıntı yok ama tabii ki Orta Doğu'daki gerilimin ne kadar tırmanacağını yakından takip ediyor olacağız bu hafta yine.
1: Ve Bora Bey, geride bıraktığımız hafta küresel tarafta iki önemli gündem başlığı vardı. Biri Jackson Hole sempozyumuydu, diğeri de Nvidia bilançosuydu. Ve Temmuz ayında özellikle çip hisseleri tarafında bir düzeltme, teknoloji tarafında bir miktar düzeltme görmüştük. Acaba harcanan paralar harcanmaya devam edecek mi? Bir balon var mı? Ne zaman orada bir %10, belki daha fazla, belki daha az bir hareket görürsek aynı sorular gündeme geliyor. Ama Nvidia bilançosu sanki biraz cevap oldu. Çünkü yapay zeka çiplerine yönelik talep yavaşlamıyor. Tam tersine hızlanıyor dedi. Buradan da konuyu biraz ABD şirketlerindeki karlılıkları, yani ABD şirket karlılıkları durumunda nedir diye sözü size bırakmak isterim.
0: Evet, baktığımız zaman açıkçası şu anda hani herhangi bir balon patladı, satış gelecek diye bir durum hani her an bekleniyor ama burada bunların rakamlara yansımasını görmeden açıkçası bu başladığı düşüyoruz demek için erken. O yüzden rakamları takip edecek piyasalar. Rakamlar doğrusunda fiyatlamayı yapacak. Şu anda Nvidia bu işin en büyüklerinden biri olduğu için gelen bilançoya baktığımız zaman gayet iyi bir bilanço olduğunu görüyoruz. İşlerin halen rayında gittiğini gösteren bir bilanço. O yüzden hani ara ara düzeltmeler, kar satışları gelse de sektörde hareketin yukarı yönlü olarak devamı şu aşamada beklenebilir. Ta ki bunların rakamlara olumsuz yansımalarını görene kadar.
1: Şimdi Bora Bey, FED beklentileriyle devam edelim o halde. Çünkü FED'in Eylül'de faiz arttırım ihtimali %50'ye yükseldi. Walsh enflasyon gerilemezse yapmamız gereken şeyler var dedi. Aslında %2 hedefinin biraz daha üzerinde durduğunu görmüş olduk. Ve yine verimlilik tarafında yapay zekaya, verimliliğin artacağına dayandı Walsh konuşmalarında. Ama en net çıkarım herhalde enflasyon hedefi üzerindeydi. Baktığımız zaman %2 hedefinin vurgulanması ve bu konuşmadan sonra swap piyasalarında bir anda %50'lere faiz artırım ihtimalinin, artış ihtimalinin Eylül ayı için çıkarılması, altın ve gümüşte geri çekilmeleri beraberinde getirdi. Siz acaba FED acele etmiyor ama enflasyona da tolerans göstermiyor gibi görünüyor. Nasıl yorumluyorsunuz, neler bekliyorsunuz FED'den?
0: Evet, şimdi FED'in yeni iletişim dili eskiden sözlü yönlendirme yapıyordu. Artık sözlü yönlendirme yapmıyor. Piyasada rakamlar fiyatlamayı yapıyor. Bu da volatiliteyi arttırıyor açıkçası. O yüzden burada hani borsun açıklamalarına baktığımız zaman yani bir miktar piyasa acaba geliyor mu faiz arttırımı yönünde bir algıya yöneldi. Ama ben açıkçası Eylül ayında değil de Eylül ayı datalarını gördükten sonra Ekim ayında böyle bir karar datalar doğrultusunda verebilir düşüncesindeyim. Sadece burada takipte olduğunu, piyasanın içinde olduğunu söylüyor. Alınması gereken adımları atarız diyor. Burada piyasa kendi çıkarsamını yapıp fiyat tablo ona göre yapacak.

0: İstanbul'da en önemli şey sözlü yönlendirme olmadığı için eskiden yapacağım, edeceğim, olacak tarzında olurken artık datalara göre piyasa kendine yön tayininde bulmaya çalışıyor. Yeni FED tarafında en önemli açıkçası taraf açıkçası dil. Dili takip edecek, dataları takip edecek ama biz FED'den indirim olacak, arttırma olacak bunu bilmeyeceğiz. Bunu fiyatlamasını piyasalarda göreceğiz. Bu da bir miktar oynaklığı tabii ki piyasalarda arttıracak düşüncesindeyim. Ama şu anki son baktığımız açıklamalara göre bence hani 50-50 yani %50-%50 bir durum var ama ben Eylül'de de dataları Amerika FED görmek isteyecek düşüncesindeyim.
1: Bor Bey, şimdi altının yükselişini destekleyen unsurlar var tabii. Fed'in ne yapacağı, ABD tahvil piyasası, dolara olan talebin azalması altın fiyatını destekliyor. Bu bir soluklanma olabilir mi altın fiyatlarında? Yakın zamanda yükseliş bekliyor musunuz? Orta ve uzun vade beklentileriniz neler? En çok merak edilen konulardan.
0: Evet, altında 4700'lere doğru bir hareket gelmişti. 3950 zaten 1-1,5 ay boyunca orası 2 yıllık ortalamaydı. Oranın altına gelemedi. Burada bir yatay yaptı. Buradan son gelişmelerle son bir ayda 4700'lere kadar geldi. Hani ilk etapta bunu teknik düzeltme olarak algılayabiliriz. Teknik düzeltmeden çıkması için burada biraz evvel de değindiğim gibi 4300'lerin altına doğru bir hareket ve orada kalıcılık görmemiz lazım. Açıkçası rakamlara baktığımız zaman 4316 ve 4363 200 ve 100 günlük ortalamalar bu seviyelere kadar geri çekilmeler tolere edilebilir. Bu seviyelerin arttığı trendi tekrar bozabilir. O yüzden bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece haber akışlarına da bakarak önümüzdeki dönemde yine yukarı hareketler söz konusu olabilir. Ama bunu şu anda teknik sınırlar dahilinde bir düzeltme olarak algılayabiliriz altın tarafında.
1: Peki Bora Bey, şunu da sormak istiyorum. Borç hazinenin istediği gibi bir politika izleyecek mi acaba? Hazineden bağımsız bir politika seti uygulama ihtimali borçun çok yok gibi mi? Ne dersiniz?
0: Evet, baktığımız zaman özellikle bir taraf uzun vadeli faizlere bakarken bir taraf yani borç mesela kısa vadeli faizler için şahin olurken BESANT'ın yaptığı açıklamalar uzun vade faizleri düşürme tarafında hamleli olarak karşımıza çıkıyor. Burada açıkçası ben şunu görüyorum. Kısa vadeli faizler ve uzun vadeli faizler arasındaki makası daraltmaya çalışıyorlar. Çünkü uzun vadeli faizlerin yukarı gitmesi Amerika'nın önümüzdeki dönem borçluluk maliyetlerini arttıracağı için 30 yıllıkları bence çok yakından takip etmekte fayda var. Borç daha çok hani yakın vade tarafla ilgileniyor gibi geldi bana. Yani bu ikisi arasındaki makasın daralmasını belirleyecek olan da bana göre BESANT'ın yaptığı hamle üzerine borçun gelen data seti dahilinde alacağı faiz kararı bunları önümüzdeki dönemde belirleyecek ama burada dediğim gibi uzun vadeli faizler özellikle 30 yıllıkları yakından takip etmekte fayda var. Çünkü Amerika'nın bundan sonraki süreçte borçlanması için borçlama maliyetlerinin artması burada sıkıntı yaratacaktır düşüncesindeyim.
1: Şimdi Bora Bey, yayınımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Yatırımcı böyle bir dönemde nasıl pozisyonlanmalı? Portföyünde nasıl bir ağırlık olmalı? Sizin bu yöndeki öngörüleriniz neler acaba?
0: Evet, burada hani yatırımcılar öncelikli olarak sınıflandırmak lazım. Muhafazakar yatırımcılar daha çok şu anda para piyasası fonları bununla birlikte geri çekilmelerde altın ve gümüşü yine tercih edebilirler teknik destek seviyelerinden. Listeler yatırımcılarda açıkçası hani borsa tarafında olası geri çekilmelerde bilanço yapısı kuvvetli önümüzdeki dönemde bilanço yapısını kuvvetlendirmeye devam edecek olan hisse senetlerinde kademeli olarak pozisyon alabilirler. Ayrıca yine fon tarafında da piyasada olası geri çekilmeler söz konusu olursa hisse senedi ağırlıklı fonlarda özellikle BIST 30, BIST 50 hisse senetlerinde güvenilir bilanço yapısı kuvvetli hisse senetlerini bulunduran fonlardan pozisyon alabilirler düşüncesindeyim.
1: Bora Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
2: İyi Finans, tasarruf.

0: finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Saat 9, ben Sema Ertekin. Yeni haftanın fiyatlamalarını konuşacağız. Paranın yönünü okuyacağız. Çünkü piyasaların rotası bir kez daha değişiyor. Jackson Hole'de Kevin Warsh'un mesajı netti. Enflasyon %2'ye dönmüyorsa Fed'in işi bitmiş değil. Bu mesajın ardından faiz artışı ihtimali yükseldi. Dolar güçlendi. Amerikan tahvil faizleri sıçradı. Altınsa sert bir satışla karşılaştı. Ama hikayenin diğer tarafında da Brent petrol yeniden 90 doların üzerinde. Yani piyasalar şimdi iki riski aynı anda fiyatlıyor. Fed'in daha şahin olması ve enerjinin yeniden enflasyonu beslemesi. Türkiye'de ise SPK serbest fonlara yeni yoğunlaşma sınırları getirerek fonların tek hissede ağırlık oluşturmasına ciddi bir fren yaptı. Ve bu düzenleme fonları hisseleri nasıl etkileyecek soracağız. Bütün bu küresel dalgada Borsa İstanbul'da Cuma gününü artı tarafta bitirdi. Bankacılık endeksinde %1.25'lik yükseliş vardı. Fed neyi fiyatlıyor? SPK hangi oyunun kurallarını değiştiriyor? Altın, petrol, dolar ve Borsa İstanbul yeni haftada hangi rotaya giriyor? Ve bugün içeride gelecek büyüme verisi önemli ama ekonomi açısından bugün sadece büyüme oranını değil, büyümenin kalitesini de konuşacağız.

Gündem başlıklarına bakalım. Sonrasında çok güçlü bir canlı yayın kadrom olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Bişkek'i ziyaret edecek. Ziyaret çerçevesinde 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Devam edelim. Gündemin bir diğer önemli maddesinde Bakan Şimşek var. G20 zirvesi için Amerika'da temaslarda bulunacak. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan Putin'le de Rusya Devlet Başkanı Putin'le de zirve kapsamında bir araya geleceği de açıklandı. Onu da altını çizelim. Diğer gündem maddesinin detaylarına bakalım. Hazine ve Maliye Bakanı Amerika'da düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak. Bugün başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek toplantılarda jeopolitik gerginliklerin küresel ekonomiye etkisine ilişkin son değerlendirmeler ele alınacak. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin de büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını söyledi. Trump, Venezuela petrolüyle ülkesinin stratejik petrol rezervlerini yeniden dolduracağını ve bunun çok yakında başlayacağını belirtti. Devam edelim. SPK fon rehberinde yapılan güncellemeyi kamuoyuyla paylaştı. Düzenleme ile portföy yönetim şirketlerinin ihraç edebileceği serbest fon sayısına sınırlama getirildi. Özel fonlarda dahil olmak üzere bir portföy yönetim şirketinin ihraç edebileceği serbest fon sayısı şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşamayacak. Ve Asya borsaları FED Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'deki şahin mesajlarının Eylül ayında faiz arttırma beklentilerini güçlendirmesiyle de haftaya düşüşle başladı. Diğer tarafta da Orta Doğu'da Amerika ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması da risk iştahını zayıflattı. Petrol fiyatları yukarı taşındı. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,8 geriledi. 4 günlük yükseliş serisinde sonlandırmış oldu ve kayıplarla teknoloji hisseleri öne çıktı. Japonya'da teknoloji hisselerinde sert satışlar gördük. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi grafiklerle, rakamlarla konuşacağız. Piyasaların barometresiyle başlayalım. 90 doların üzerinde bir Brent petrol takip ediyoruz. %5'in üzerinde yükseldi. Enflasyona etkisi, enflasyonu tekrar beslemesi riski de var. Konuklarımla tabii Brent petrolün seyrini, Orta Doğu'daki gerilimle birlikte hepsini konuşacağız. Devam edelim. Ons altına bakalım şimdi. Ons altın sert satış gördü. 4434 dolara kadar gerileyen bir ons altın var. 0.44'lük geri çekilme takip ediyoruz. Şu anda özellikle Kevin Warsh'un konuşmasının ardından verdiği mesajların ardından ons altın tarafında %3'ün üzerinde bir geri çekilme takip ettik. Dolar endeksi önemli. Karşısında ne var? Dolar endeksi hangi seviyede? 99.5 seviyesinde dolar endeksi bir miktar aşağı yönlü hareket ediyor. Altının yükseliş kapısının açılması için dolar endeksinin de aşağı gelmesi bekleniyor. Devam edelim. Küresel haritayı açalım. Para nereden nereye gidiyor? Paranın rotasını okuyalım küresel haritada. Çin Şangay 0.38 yukarıda. Güney Kore'de 0.44'lük geri çekilme var. Hindistan yarım puanın üzerinde düştü. Hong Kong'da da 0.42'lik geri çekilme takip ettik. Amerika tarafında da kırmızı bir tablo var. 0.23 geride S&P 500 7693 puandan geçiyor. Nasdaq'ta 0.15'lik düşüş var ve Dow Jones'ta 0.24 oranında kayıp takip ediyoruz. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında sigorta amaçlı faiz arttırma ihtimali gündemde. Detaylarıyla konuşacağız birazdan canlı yayın konuklarımla. Bakalım durum nasıldı? Londra yükseldi. 0.29 oranında yükselişi vardı Londra'nın. Frankfurt tarafında 0.77'lik kazanç takip ettik ve Madrid 20.041 puanla 0.81 oranında da yukarı yönlü hareket etti. Paris'te %1'e yakın yükseliş izledik. Borsa İstanbul'da küresel taraftaki dalgalanmaya karşı oldukça dirençli bir görünüm sergiledi. Artı tarafta kapattı haftanın son işlem gününü 14.641 puandan bitirdi. Bankacılık endeksi önemli çünkü bankacılık öncülüğünde yükselen bir
Borsa İstanbul takip ettik. Orada da %1.25 yukarıda bir bankacılık endeksi izliyoruz ve 16.719 puandan kapandı bankacılık tarafı. Bugün önemli büyüme verileri gelecek. Borsa İstanbul'a etkisini de konuşacağız.

0: beklenti ne yönde ve saat 10'da açıklanacak büyüme verisi konuşacağız. Konuğum hazır. Onurcan Bal, Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Teşekkürler. Öncelikle SPK'nın yeni düzenlemesiyle başlayalım. Kapsamı açıklandı. Nasıl değerlendirdiniz?
1: Evet, önemli bir güncelleme. Yani kapsamlı değişikliklere gidildiğini görüyoruz. Özellikle burada serbest fonlarla ilgili ciddi düzenlemeler var. Yani çok detayına girmeyeceğim ama serbest fonların bir hisse üzerinde yoğun bir şekilde pozisyon almasını ciddi ölçüde engelleyen, önüne geçen bir düzenleme tebliği görüyoruz. Özellikle serbest fonlar tarafında burada hem işte bir portföy yöneticisinin yönetebileceği fon sayısının sınırlanması, hem de bir hissede alınabilecek pozisyonlanmanın şirketlerin fiili dolaşım oranlarıyla ilişkilendirilerek bu sürecin yönetecek olması gibi noktalar burada özellikle serbest fonlar öncülüğünde bazı hisselerde yaşanan belli sert fiyatlamaların ve bu hisselerdeki fiyatlamalarla ilgili genel eleştirileri azaltmaya yönelik, bunun önüne geçmeye yönelik kapsamlı bir düzenleme görüyoruz. Özellikle son dönemde burada MSI tarafında vesaire farklı alanlardan, farklı kurumlardan özellikle fiili dolaşım şeffaflığıyla alakalı belli eleştirilerin geldiğini görüyorduk. Hatta MSI tarafında Kasım ayındaki değerlendirmeye kadar olan hani o süreçte kadar bir zaman verilmişti. O zaman tekrar daha kapsamlı bu sürecin ele alınacağı ifade edilmişti. Biraz daha buradaki eleştirileri büyük ölçüde azaltmasını beklediğimiz bir düzenleme olarak yorumluyoruz. Tabii bunun etkileri ne olur? Bunun etkileri özellikle daha fiil dolaşım oranı düşük, daha temel görünümden, teknik görünümden bağımsız, özellikle temel görünümden bağımsız fiyatlamaların yaşandığı, serbest fonların ağırlıklı olduğu hisselerde kısa vadede belli düzeltmeler görebiliriz. Çünkü tebliğ gereği zaten bu tarz pozisyonların olduğu serbest fonların bu pozisyonların azaltması gerekecek. Burada özellikle bu serbest fonlar tarafında bu kısıtlamalara bağlı olarak hisse çeşitliliğini arttırmaları gerekiyor ve bu da biraz daha BIST 30 hisselerine fiil dolaşım oranı yüksek, daha çeşitlilik yapmaları lazım. Çünkü %5'i aşan pozisyon sayısı da toplam fon portföyünün %20'sini aşamayacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla bu kararı biz bu gelişimi hem hani yurt dışındaki kurumların özellikle MSI başta olmak üzere son dönemdeki eleştirilerini giderecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Aynı zamanda da piyasada daha şeffaf, daha adil fiyatların oluşumu anlamında alınmış önemli bir karar. Kısa vadede yan hisseler, özellikle serbest fonların yoğun işlem yaptığı, daha temelden kopup primli işlem gören hisselerde satış baskısı getirmesini bekleriz. Bunun ilk fiyatlamalarda biraz baskı oluşturduğunu görebiliriz ama orta vadede daha sağlıklı fiyat oluşumlarını görebildiğimiz bir Borsa İstanbul açısından bu kararı olumlu değerlendirdiğimizi söyleyebilirim.
0: Kevin Warsh'un, FED Başkanı'nın Jackson Hole konuşmasına gidelim. Orada aslında piyasalar açısından yalnızca faiz arttırılabilir mesajından ibaret değildi. Asıl önemli olan da şuydu, FED'in bundan sonra nasıl iletişim kuracağı, enflasyon, istihdam dengesini nasıl okuyacağına dair önemli bir çerçeve de sundu aslında. Evet, enflasyon hala yeterince çözülmüş değil, FED'in de yapacak işi var dedi. Burada kritik mesaj da buydu. Nasıl değerlendirdiniz? Daha yapacak işi olduğunu söyledi FED'in.
1: Evet, tabii şahin bir ton vardı. Özellikle enflasyonda hala daha yüksek seviyelerin hani devam ettiğini ve burada mevcut finansal koşulların yeterince sıkı olmadığını söylemesi önümüzdeki süreçte faiz artışına da önemli ölçüde kapı aralayan bir mesajdı. Burada özellikle enflasyon tarafına ilişkin ciddi vurgular yapması ve burada hala da alınması gereken önemli bir yol olduğuna ilişkin mesajları diyelim, piyasalarda şahin algılandı. Dolayısıyla FED Başkanı Warsh'un konuşması sonrasında doların küreselde değer kazandığını ve Amerika tahvilleri başta olmak üzere tahvil faizlerinde de yükselişlerin yaşandığını görüyoruz. Tabii bu durum hem hisse piyasaları hem de daha ağırlıklı olarak Ağustos ayı içinde biraz daha toparlanmayı gördüğümüz ONS altında ve MTA grubunda

0: müşteriye neden oldu. Çünkü altındaki toparlanmada biraz doların gevşemesi ve en azından Eylül ayında faiz arttırma Fed'in gitmeyeceği düşüncesi etkiliydi. Çünkü emtialar üzerinde ana belirleyici ucuz Fed başta olmak üzere küresel çapta merkez bankalarının faiz döngüsü. Dolayısıyla burada tekrardan Walsh sonrasında, Walsh'un konuşması sonrasında Eylül ayına ilişkin faiz arttırım beklentileri de tekrar gündeme geldi. Yani daha öncesinde %35'lere kadar gerilemişti faiz arttırım olasılığı Eylül toplantısında. Bu cuma gün konuşma sonrasında tekrar bunun %60'a geldiğini görüyoruz. O yüzden şahin bir duruştu. Ya tabii yine geleceğe dair yönlendirme yapmaktan kaçındığını gördük biraz daha para politikası konusunda. Eğer önceki başkanlar döneminde olsaydı Eylül ayına ilişkin belki faiz arttırma hususunda daha net yönlendirmeler, daha net mesajlar da görebilirdik. Ama Walsh'un ifadeleri bu yıl bitene kadar Fed'in bir faiz arttırımına gitme ihtimalini kuvvetlendirdi. Bunu da piyasa yansımalarını, fiyatlamalar anlamında cuma günden itibaren görüyoruz. Ek olarak şunu söyleyeyim. Enflasyon tarafı hani Fed cephesinden bir faiz arttırımını getirebilir. Bu görünüm var. Evet. Ama aynı zamanda da tabii tarım dışı sistem verisini de takip ediyor olacağız. Son veri biraz malum hatırlayacak olursak zayıf gelmişti artık. Beklentisine karşın düşüş kaydetmişti. Bu hafta cuma günü yeni tarım dışı istihdam verisini alacağız. O verideki performans önemli. Eğer bu veride ekstra zayıf gelirse yine en azından belki hani yıl sonuna kadar faiz arttırım beklentileri korunabilir ama Eylül ayı beklentisi yine ötelenebilir. Önümüzdeki süreçte enflasyon ve istihdam verileri Fed'in kararları üzerine belirleyici olacak. Temel olgular olarak, temel kavramlar olarak karşımıza çıkmaya devam edecek diyebilirim. Yani bu haftaki istihdam verisi de yine piyasalarda bir oynaklık hareketlik yaratabilir.
1: Fed başkanlarının piyasayı yönlendirmesiyle ilgili Kevin Warsh'un tutumu önemli. Çünkü orada mantık şöyle aslında. Fed piyasayı yönlendiriyor. Piyasa bu yönlendirmeye göre fiyatlama yapıyor ve Fed de piyasa fiyatlamasının finansal koşulların göstergesi olarak izliyor. Ve bu durumda da kendi verdiği sinyalin yarattığı piyasa koşullarına bakarak aslında politika faizini belirliyor. Öyle değil mi? Yani bundan sonra asıl Fed ne yapacak sorusundan çok veriler ne söyleyecek öne çıkıyor.
0: Ya açıkçası ben çok katılmıyorum. Yani sözlü iletişim burada Fed'in önemli araçlarından biriydi. Yani Fed'in bunu söylemesi ve söyledikten sonra yapmak zorunda kalması gibi bir şey bence çok geçerli değil. Çünkü yani Fed bunu söylüyorsa zaten işin makro boyutu o tarafa itmiştir. Ki Fed bunu söylemiştir. Yani burada o temel makro gerçeklikten de bağımsız hareket eden bir Fed yok neticesinde. Bilakis bu yönlendirmenin olmamasının piyasalar alışılagelmiş sürecin daha dışında hani olması piyasalarda da bir oynaklık yaratıyor. Özellikle hatırlayacak olursak Temmuz toplantısı sonrasında yine böyle önümüzdeki sürece dair net mesajlar verilmemesi tahvil faizlerinde yükselişlerin kazanmasına yol açmıştı ki bu da biraz Amerika Hazine Bakanlığı tarafından ek adımların atılmasına neden oldu. O yüzden ben sözlü iletişimi aslında değerli buluyorum. Evet, belirsizliklerin arttığı dönemlerde sözlü iletişim kurmak vesaire geleceğe dair bir yönlendirme yapmak zor. Buna katılıyorum tabii ki. Ama yani biz bunu söyledik sonra piyasa bunu fiyatladı yapmak zorunda kaldık gibi bir durumdan ziyade zaten Fed her zaman için bu ekonomik verilere göre hareket ediyor. Dolayısıyla bunu söylemesi nedeniyle piyasalarda ekstra bir sürpriz yaratıp oynaklığı azaltmak, yatırımcıların buna hazırlanmasını sağlamak aslında daha olumlu bir şey. Önümüzdeki süreçte tabii ki enflasyon ve istihdam verileri ana belirleyici olacak noktalar. Tabii ki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarının bunların yansımalarını göreceğiz. Ama enflasyon ve istihdam iki veri Fed'in zaten her zaman için en çok baktığı ve buna yönelik karar aldığı veriler önümüzdeki süreçte de bu mahiyetlerini koruyor olacak bu iki veride.
1: Borş'un şahin mesajından sonra da Eylül ayı için faiz artışı beklentisi yaklaşık %50 oranına kadar çıktı. Tabii bundan sonra sizin de söylediğiniz gibi istihdam verileri önemli olacak. AI'yı da konuştu Kevin Walsh. Yapay zekayı ekonomide yeni bir üretim faktörü olarak ele aldı ve buradaki düşüncesi de şu gibi göründü. AI verimliliği ciddi biçimde artırılırsa Amerikan ekonomisinin potansiyel büyümesi de yükselir.
0: Yani şimdi işin o tarafı var ama bir de diğer taraftan bu yatırım harcamaları var malum.

0: zeka konusunda oldukça yüksek. Şimdi bu harcamaların enflasyona nasıl bir dönüşü olacak? Merkez bankaları buna bakıyor. İkincisi de bu yapay zeka tarafındaki gelişmeler istihdam tarafını nasıl etkileyecek? Çünkü yani Fed'in ana hedefi, iki hedefi var. Yani burada büyüme değil. Tabii ki büyüme görünümü, ekonomik görünüm bunlar önemli. Çünkü büyümenin yavaşlaması istihdamı da etkiliyor. Yani birbirinden tamamen bağımsız şeyler değil ama Fed'in iki hedefi var. Birincisi fiyat istikrarı, ikincisi de tam istihdam. Dolayısıyla yapay zeka tarafındaki gelişmelerin özellikle sadece FED cephesi için değil ama Amerika'daki bu harcamalar daha yoğun olduğu için ve hani daha bunun öncüsü konumunda olduğu için FED'in daha diğer merkez bankalarına kıyasla öncelikli takip ettiği bir konu. Yani önümüzdeki süreçte buradaki ciddi yatırım harcamalarının enflasyon tarafında nasıl bir etkisi olacak? Buna bakıyor olacağız. İkincisi de yapay zeka geliştikçe bu istihdam tarafını, işsizliği nasıl etkileyecek? Bunu takip ediyor olacak FED.
1: Fiyatlamalara bakalım. Piyasanın yönü, paranın rotası açısından altın geri çekildi. 90 doların üzerinde bir Brent petrol takip ediyoruz. Dolar endeksi 99,5 seviyesinde. Amerikan tahvillerinde uzunlar 10 yıllıklar 4,71 seviyesinde. Para nereye akacak? Fiyatlamalar ne söylüyor? Önümüze ilişkin beklentileriniz ne yönde?
0: Evet, yani bu jeopolitik taraf bir belirsizlik oluşturmaya devam ediyor. Yani tabii bunun her ne kadar diğer varlık sınıfları üzerindeki etkisi ilk günlere nazaran belirgin şekilde azalmış olsa da petrol fiyatlarının belirleyicisi olmayı sürdürüyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalılık hali veya buradaki işte belirsizlik ve buradaki deniz trafiğindeki azalma petrol fiyatları üzerinde ana belirleyici. Şimdi petrol niye önemli? Çünkü küresel çapta risk iştahını belirleyen varlık fiyatları belirleyen en temel olgu faizdir. Yani faize göre piyasalar bir aksiyon alır ve portföy dağılımlarını gerçekleştirirler öngörülen faize göre. Şimdi biz seneye başlarken küresel çapta kademeli faiz indirim döngüsünü, kademeli gevşeme döngüsünün devam etmesini bekliyorduk. Ama bu savaş hali ve devamında Hürmüz'ün kapanmasıyla birlikte enerji fiyatlarında yıl içinde gördüğümüz sert yükselişler merkez bankalarının daha sıkı ve daha temkinli bir tarafa itti. Yani burada bırakın artık faiz indirimlerini, işte olası bir faiz arttırımını konuştuğumuz bir noktaya geldik küresel çapta. Ki Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı gördük. Eylül toplantısında tekrar görmemiz mümkün. Fed işte yıl bitene kadar faiz arttırabilir diyoruz. Dolayısıyla yani bu durum tabii ki jeopolitik gelişmeler ve bunun çok pardon petrol fiyatlarını etkiliyor olması ve petroldeki yüksek seyir risk iştahını ve ürün gruplarını etkiliyor. Çünkü petrol yüksek kaldıkça bu merkez bankalarının tekrardan gevşeme döngüsüne başlayabilmesine, tekrar buraya geri dönebilmesini öteleyen ve zorlaştıran bir durum. O nedenle piyasalarda biraz daha risk algısının da dalgalı seyrettiğini görüyoruz. Jeopolitik gelişmeler gelişmekte ülkelerin fon akışını tamamen kesmiş değil ama gücünü ve ivmesini azalttı muhakkak bu sene içinde. Önümüzdeki süreçte de o tepkinin havanın devamını bekleriz. Emtia grubundaki fiyatlamalarda FED'e yönelik beklentiler ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak. Özellikle petrol fiyatlarının bulunduğu nokta ve FED'in alacağı aksiyonlar altın için belirleyici. Burada altında evet Ağustos'ta bir toparlanma gördük ama yani daha kalıcı yükselişler veya tekrar bir yükseliş trendinin başlayabilmesi FED'in ve diğer merkez bankalarının yeniden faiz indirimlerine başlayabilmesinden veya bu beklentilerin güç kazanmasından geçiyor. Aksi takdirde bu beklentiler oluşmadıkça altındaki hareketler tepki mahiyetinde kalabilir ve zaman zaman işte cuma günündeki gelişmelere bağlı olarak gördüğümüz gibi satışlar görebiliriz. Bunu not düşmekte fayda var. Hisse senetleri konusunda da seçici olunduğunu görüyoruz. Özellikle küresel çapta teknoloji hisselerindeki tema ile birlikte hareketlilik devam ediyor görece. Bu taraftaki teknoloji hisselerindeki yükselişler bu yıl içinde de yine küresel piyasaları, Amerika borsalarını yüksek seviyelerde tutuyor. Ama tabii orada da belli dönemlerde gelen kar satışları vesaireler dalgalanma yaratıyor. Bizim tarafa dönecek olursak da yani biz Borsa İstanbul'da orta vadede olumlu görüşümüzü koruyoruz. Bir ucuzluğumuz ve iskontomuz var. Orası hani muhakkak temel anlamda baktığımızda. Tabii hisse seçimi, sektör seçimi önemli. Ama İşte burada fonlamanın da tekrar haftalık repoya dönmesi olumlu bir adımdı. Önümüzdeki süreçte Eylül toplantısında

0: beklemiyoruz ama yılın son iki toplantısında tabii jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatları da müsaade ederse, yani petrolün biraz gerilemesi lazım, yıl tekrardan kademeli faiz indirmenin başlamasını bekliyoruz. Hani bizim borsa tarafında ucuzluk var, sene başında da vardı ama işte yıl içindeki gelişmeler ve bunun bizim de Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü durdurması borsa tarafında daha dalgalı, daha zayıf bir görünüme yol açtı. Borsada orta vadede daha anlamlı, daha güçlü yükselişler için Merkez Bankası'nın öngörülebilir bir şekilde ve dezenflasyonist süreçle uyumlu olarak faiz indirim döngüsüne başlaması lazım. Bu olduğu takdirde biraz daha bankacılık, holding, havacılık sektörü, devamında bunun sanayi tarafına da sirayet ettiği bir güçlü bir yükseliş trendi görebiliriz orta vadede. Faiz indirimleri tekrar öngörülebilir bir şekilde başlar ve işte gelişmeler nedeniyle tekrar kesilmezse. O yüzden biz şu an için tabii mevcut yurt dışındaki faizler de cazibesini görece koruyor. O yüzden sabit getirili TL ürünler %40 bandında, %40, %50. İşte %30 bandında şu an için borsa ama gelişmelere bağlı buradaki ağırlık arttırılabilir. Geriye kalan kısımda da biraz altın ve yurt dışı hisse şeklinde bir belli ölçüde risk alabilen, orta vadeli risk alabilen diyelim, bir portföy dağılımını takip ediyoruz, izliyoruz diye söyleyebilirim, özetleyebilirim.
1: Bugün saat 10'da büyüme verisini takip ediyor olacağız. Tabii %2,8'lik bir beklenti var büyüme verisiyle ilgili ama manşetten çok o çeyreklik büyümeye ve o büyümenin bileşenlerine bakmak gerekiyor, öyle değil mi?
0: Tabii, yani burada sanayi tarafındaki büyüme, yine makine tesisat yatırımları gibi noktalar önemli noktalar. Büyüme tarafında 2,8'lik bir rakam bekleniyor. İlk çeyrek 2,5 gelmişti yanlış hatırlamıyorsam.
1: İlk çeyrek, evet, kıyasla, ilk çeyrek %2,5.
0: Evet, biraz daha onun hafif üzerinde 2,8 bekleniyor. Yani tabii bu Türkiye'nin potansiyel büyümesinin altında olan rakamlar. Ama yani içinde bulunduğumuz süreçte, özellikle 2023 yılının ikinci yarısından itibaren hani biraz daha dezenflasyon sürecini yürütmeye çalıştığımızı düşünecek olursa aslında hani büyümenin potansiyelinin altında olması da bir yerde gerekiyor ve kaçınılmaz da. Çünkü enflasyonu düşürmek için daha sıkı para politikası uyguladığınızda, likitte koşullarını sıkılaştırdığınızda tabii bu büyümenin önüne geçen bir durum, yavaşlatan bir durum. Ama yani enflasyonla birlikte büyümektense enflasyonu düşürüp daha sonrasında kalıcı bir şekilde büyümek daha çok arzu edilen bir durum. Çünkü aksi takdirde büyüme ne olursa olsun reel gelirlerde satın alma gücünde bir artış değil, hatta bazen düşüşler görebiliyoruz. O yüzden yani uygulanan sıkı para politikasına rağmen büyümenin pozitif bölgede kalıyor olmasını veya işte baktığımızda işsizlik tarafında vesaire önemli bir bozulma görmemiş olmamız bence genel olarak olumlu ve sağlıklı bir görünüm. Bugünkü büyüme verisi tabii manşet rakam takip edeceğiz. Yine alt kalemlere de bakıyor olacağız açıklandıktan sonra. Saat 10'da gelecek ama yani beklentilerden önemli bir sapma olmadığı sürece fiyatlamalar üzerindeki etkisini sınırlı beklerim. Bugün özelinde biraz daha hem jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının yükselmesi hem de bu fon düzenlemesinin etkilerini izleyeceğiz. Yani borsada biraz daha biz satıcılı bir açılış olabileceğini düşünüyoruz. O noktada bugün özelinde biraz daha bu gelişmeler, yükselen petrol ve fon düzenlemesinin yan hisseler üzerinden yaratacağı yansıma daha çok belirleyici olacak diye düşünüyorum. Yine perşembe günü de enflasyon verisini alacağız. O veri de önemli olacak. %2 aylık bazda bir artış bekleniyor TÜFE'de. 1.95 medyan beklenti. Bizimki de 2. O hususta özellikle enflasyon verisinin de önümüzdeki süreçte Merkez Bankası kararları üzerinde etkili olacağından bu hafta için yurt içinde takip edecek önemli veri akışı olduğunu da söyleyebilirim.
1: Büyüme verisi ve Merkez Bankası kararlarıyla ilgili konuşursak, eğer beklentinin üzerinde ve tüketim ağırlıklı bir büyüme gelirse, eğer faiz indirimi için alan daralır mı, ya da beklentinin altında ve yatırım sanayi tarafında zayıflık görülürse o indirim sürecini hızlandırabilir mi?
0: Yani şimdi büyüme tabii gecikmeli gelen bir veri. Dolayısıyla burada hani Merkez Bankası'nın son aylarda izlediği verilerden çok bağımsız bir şey gelmesini beklemem ben açıkçası. İş talepte yavaşlamanın olduğuna ve özellikle para politikasının daha etkili olduğu alanlarda yavaşlamanın daha belirgin olduğunu Merkez Bankası

0: Bankası hatırlayacak olursak enflasyon raporu toplantısında söylemişti. Dolayısıyla büyüme verisi oldukça gecikmeli geldiği için, yani biz öncesinde işte elektrik tüketiminden vesaire PMI rakamlarından birçok öncü göstergeyle sanayi üretimi gibi büyüme verisini aslında kabaca nasıl geleceği görülebiliyor. Ki Merkez Bankası'nın izlediği veri seti çok daha fazla. Dolayısıyla burada hani böyle Merkez Bankası'nı işte talep çok kuvvetli geldi büyümede deyip zora sokacak bir veriyle karşılaşacağımızı ben düşünmüyorum kurduğu iletişimle dikkate alınca. Ama yani burada talebin işte zayıflaması biraz yavaşladığını görüyoruz. Bence bunu görece teyit eden bir rakam olacak. Ama yani burada bu talepte ciddi bir yavaşlama olsa da enflasyon görünümüne bu yansımadan ve beklentilere Merkez Bankası'nın yani tek başına büyüme verisiyle hareketlenen bir Merkez Bankası göreceğimizi düşünmüyorum. Tabii ki önemli. Özellikle iç talebin biraz yavaşlaması, dezenflasyon sürece katkı vermesi ki verdiğini söylüyor zaten son dönemde. Ama asıl olay petrolün düşmesinden, enerji fiyatlarının düşmesinden ve enflasyonun, dezenflasyon sürecinin devamından geçiyor. Merkez Bankası'nın kararları üzerinde enflasyon verileri daha belirgin olacak. O yüzden bu hafta açıklanacak 3 Eylül'de, 2 Eylül'de açıklanacak veriyi yakından izliyor olacağız. Perşembe günkü veri özellikle Merkez Bankası hem Ağustos hem de Eylül verisi. Eylül'de önemli çünkü yüksek gelen bir veri her ay, her yıl Eylül ayı. O yüzden oradaki performans da Merkez Bankası'nın yıl sonundaki faiz kararları üzerine etkili olacaktır. Ama hani şöyle söyleyeyim ben, petrol buradan hani bir 80-85 dolar bölgesine ilk aşamada, devamında 80 doların altına sarkarsa önümüzdeki birkaç aylık dönemde gelişmelerle birlikte, o takdirde hem Ekim'de hem de Aralık'ta 100'er bas puanlık bir indirim görebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu yıl için zaten faiz indirim alanı çok geniş değil. Ama bu jeopolitik riskler 2027'ye, önümüzdeki yıla taşınmazsa 2027 yılının ilk yarısı o baz etkisine, bu sefer olumlu baz etkisiyle de birlikte asıl Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için alanın olacak, yer olacaktır, bölüm olacaktır diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'un haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayacağını öngördünüz. Tabii asıl hikaye sektör rotasyonu mu? Ne dersiniz? Çünkü bankalar faiz indirimi beklentisini, işte sanayi hisseleri, şirket karlılıklarını, büyüme beklentisini ve bazı finansal hisselerde güçlü yükseliş sonrası kar realizasyonlarını fiyatlıyor.
0: Şimdi burada bugünkü hani biraz hafif satıcı bir açılış bekliyoruz. Gün içindeki fiyatlamaları takip edeceğiz. Buradaki nedeni birincisi petrol. Yani petrol ve jeopolitik risklerle bankacılık endeksinin doğrudan bir bağlantısı var. Yani risklerin artması veya petrolün yükselmesi faiz indirim döngüsünü de etkilediği için bankaları ve borsayı olumsuz etkiliyor. Diğer noktada işte bu konuştuğumuz fon düzenlemesi. Yani bunun bugün özelinde özellikle serbest fonların daha ağırlıklı işlem yaptığı hisselerde getireceği satış, ki bu hisseler içinde belli ağırlığı hani görece yüksek olan hisseler de var. Bunlardaki fiyatlama ne olur bir onu göreceğiz. O yüzden ben bugün biraz daha hani dalgalı ve hani jeopolitik temaya vesaire de bakınca biraz daha zayıf bir endeks görebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii yani fiyatlamalara bakacağız. Şimdi bu yan hisselerde bir satış görürsek belki ana hisselerde daha güçlü bir hareket olabilir. Çünkü dediğimiz gibi bu hisselerden çıkacak fonlar nereye gidecek? Yani serbest hisse fonuysanız ana hisselere gidecek. O yüzden o hisselerde belki göreceğimiz bu beklentili alım endeksi destekleyebilir. Ama yani bugünkü fiyatlamadaki iki etkenimiz bu. Birincisi petrolün yükselmesi, ikincisi de bu fon düzenlemesi. Bunun etkilerini izliyor olacağız. Diğer taraftan yani bankacılık tarafı vesaire, hani konuştuğumuz konu, eğer hani orta vadeli bir yatırım yapıyorsak ve Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirimlerine başlayacağını ve sürdüreceğini düşünüyorsak, bu yönde beklentimiz varsa, o zaman banka, holding, bu taraflar ucuz ve iskontolu, orta vadede de özellikle endeksin zaten tekrardan daha güçlü bir yükseliş trendine başlayabilmesi için faiz indirim döngüsünün başlamasının gerekli olduğunu söyledik. Bu döngüden de ilk aşamada olumlu etkilenecek taraf bankacılık. Bunu holding ve devamında faiz indirimleriyle birlikte, biraz finansal koşulların rahatlamasıyla birlikte devamında sanayi tarafına yansımalarını görürüz diye düşünüyorum ben.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Kazançlı, keyifli bir hafta olsun sizin için de. Kolaylıklar.
0: Ben teşekkür Onurcan ediyorum. Bey. İyi haftalar dilerim.
1: Teşekkürler. Paranın rotasına bir virgül koyalım. Birazdan bir canlı yayın konuğum daha olacak. Her şey

0: Nelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: dünya için sizin için üretiyoruz.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım .com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
7: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
8: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
6: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Paranın rotası devam ediyor. Şimdi biraz daha yatırımcı cephesine geçelim. Konuğum MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizimle birlikte. Günaydın, Paranın Rotası'na hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Borç'un konuşması sonrası değişen fiyatlamalar var. Tabii altın ons tarafında satış baskısı gördük. Öbür tarafta Orta Doğu'da yükselen bir tansiyon var tekrar ve dolayısıyla Brent petrolde $90 üzerinde fiyatlanıyor şu anda. Amerikan tahvillerine de baktığımızda 2 yıllıklarda da çünkü Fed'e en duyarlı alan orası, 2 yıllıklarda da yükseliş var. 10 yıllıklar yine 4.71 seviyesinde. Önce fiyatlamaları Kevin Warsh sonrası verdiği mesajlar sonrası nasıl değerlendiriyor?

0: değerlendirdiniz ve Borş'un parantez içinde satır arasında siz hangi sinyalleri aldınız konuşmasından?
1: Tabii özellikle Kevin Walsh tarafında aslında konuşma öncesinde piyasalar bu tonda şahin bir metin beklememekteydi ve belki de Kevin Walsh ile ilgili olarak herkesin beklentisi bu kadar sert tonda bir şahin ifadelerin bulunmamasıydı. Özellikle geçen ifadelere bakalım. %2 enflasyon hedefinde geri adım yok. Buna da ilgili bir açıklaması vardı ki bunu aslında diğer toplantılarda da nitekim vurgulamıştı. Ancak faiz oranlarının şu an itibariyle kısıtlayıcı olmadığına dair ve belki de buradaki faizlerle ilgili yaptığı açıklamalar açıkçası piyasalar tarafında da özellikle şahin karşılandı. Zaten fiyatlamaları da baktığımızda hem emtia tarafında hem tahvil faizleri tarafında karşılığını buldu ki burada baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın alım açıklaması ile birlikte bir miktar aşağı yönlü gelmişti. Ancak şu an itibariyle baktığımızda tekrardan zirve noktalara gittiğini görmekteyiz. Hakeza Eylül ayına yönelik faizle ilgili arttırım beklentisi %50'nin aşağısına inmişti. %40'lara doğru gelmişti. Bugün itibariyle baktığımızda tekrardan faiz arttırımını %50'nin üzerinde fiyatladığını görmekteyiz piyasanın. Diğer taraftan baktığımızda zaten petrol fiyatlarında istenilen noktalarda değil piyasalar nezdinde değerlendirdiğimizde o tarafta da karşılıklı tekrardan sertleşmenin başlaması da 90 doların da üzerinde 60 oldu. Açıkçası piyasalarda da aşağı yönlü fiyatlamalara sebebiyet verdi. Hem Kevin Walsh'un açıklamaları hem de petrol fiyatlarının 90 doların tekrardan üzerine çıkması.
0: Evet, 90 doların üzerinde bir Brent petrol fiyatlaması enflasyonu da beslemesi riski açısından önemli. Fed tarafında faiz artışının beklentisinin %57'nin üzerine çıktığını takip ediyoruz tabii. Eylül ayında Fed'den faiz artışı bekliyor musunuz bu durumda?
1: Tabii yani şu an bugünkü kompozisyona baktığımızda tekrardan yükseliş gösteren bir enerji fiyatları var, petrol fiyatları var. Hakeza borç tarafına da baktığımızda oldukça şahin bir borç gördük Jackson Hole toplantısının konuşmasında ve yani Kevin Borç tarafından da aslında belki de yapılan eleştiri piyasaların yönü konusunda net konuşmamasıydı. Bu toplantıyla birlikte orada da şahin konuşmasıyla birlikte net bir konuşma yapmış oldu. Tabii bu tarafta enflasyon yönüyle değerlendirdiğimizde ABD tarafında 3.4'lerde olan bir enflasyon verisi var. Borş'un da ifade ettiği üzere %2 olan hedeften oldukça uzakta bir veri bugün itibariyle. Dolayısıyla da tüm bu şartlarda Eylül ayındaki toplantıya gittiğimizde petrol fiyatlarında da 90 dolar üstü bir seviyenin bulunması halinde açıkçası faiz arttırım tarafı şu an itibariyle daha ağır basmakta. Ancak o güne geldiğimizde belki de ateşkesle ilgili bir haber akışı görürsek 80 dolar ve altı bir petrol fiyatı olabilirse eğer ancak o zaman pas geçme durumu olabilir açıkçası.
0: Faiz indirimi ihtimali rafa kalkmış görünüyor şu anda o zaman değil mi?
1: Evet, faiz indiriminden şu an itibariyle çok uzaktayız. Bu yıl içerisinde de açıkçası ben FED tarafında bir faizlerle ilgili aşağı yönlü bir adım beklemediğimi ifade edebilirim. Ancak o tarafta belki de 2027 yılı itibariyle tekrardan gündeme gelebilir. Tabii buradaki enerji fiyatları, enflasyonun seyri oldukça önemli olacaktır.
0: İçeriye dönelim çünkü serbest fonlara da sert bir fren var. SPK fonların piyasadaki o yoğunlaşma ve likidite riskini sistematik olarak sınırlayan bir çerçeve çizdi. Tabii önemli detaylar var. Fiili dolaşım artık çok daha kritik. SPK yalnızca fonu değil, fon yöneticisini de takip ediyor. Yine notlarıma bakıyorum. Türev ve sweplerin de hesaba katılması çok önemli. ayrıca fon sektörü açısından da daha fazla disiplin, daha az agresif pozisyon da anlamı.

0: buna geliyor. Nasıl okudunuz yeni çerçeveyi?
1: Tabii burada birçok madde bulunmakta ama maddelerin genel olarak özetine baktığımızda burada hem likidite tarafında hem serbest fonların işleyişi anlamında, yoğunlaşma anlamında çeşitli düzenlemeler bulunmakta ki bu tarafta MSCI tarafından da veya diğer endeksler tarafından gelen açıklamalara da baktığımızda aslında vurgulanan noktalar bu yöndeydi. Birkaç tane madde özellikle belki de baktığımızda işte serbest fonlarda hisselerle ilgili %5'i geçen pozisyonların %20'yi geçememesi. Belki bu maddeler biraz daha çok daha sınırlayıcı olduğunu ben düşünüyorum. Ancak burada da BIST 30 hisselerinin dahil edilmemesi açıkçası buradaki likidite anlamında da serbest fonun için mantıklı olduğunu değerlendirilebilir. Tabii burada portföy yönetimi şirketlerinin asgari sermayelerinin yükseltilmesi, buradaki yine sermaye ile ilgili güçlü bir taraf olarak değerlendiriyorum. Bir fon yöneticisinin yönettiği fon sayısının da kişi olarak sınırlandırılması, bunu da gayet sağlıklı olarak değerlendirebiliriz. Veya yönetilen fondaki yatırımcı sayısının arttırılması, bunu da yine sağlıklı olarak değerlendirebilir. Hisselerin fiili dolaşımları ile ilgili kısıtlamaların gelmesi burada da oldukça yerinde bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Hakeza para piyasası fonlarında da düzenlemeler mevcut. Burada da yine aslında normal para piyasalarında olan %10 tahvil tutma zorunluluğu bu düzenlemelerle birlikte serbest para piyasası fonlarına da gelmiş bulunmakta. Burada da gayet adımların sağlıklı olduğunu değerlendiriyorum. Ve son olarak da yine para piyasası fonlarının belki de buradaki takastan veya Borsa İstanbul'dan verebileceği borçlanma limitlerinin de düzenlenmesi. Burada da açıkçası sağlıklı bir adım olarak değerlendiriyorum. Açıkçası bu adımların serbest fonlarla ilgili olması ve BIST 30'un dahil edilmemesi aslında yine en başta vurguladığımız likidite tarafı, yoğunlaşma tarafı ve şirketlerin sahiplerinin serbest fonlar üzerindeki hakimiyetinin bir nevi düzenlenmiş olması da piyasaların sağlıklı işlemesi açısından oldukça değerli olduğunu da söyleyebilirim.
0: Bakalım o zaman yatırımcı şu anda nasıl bir strateji izlemeli, ne dersiniz?
1: Tabii burada yatırımcı nezdinde baktığımızda açıkçası bu düzenlemeler portföy yönetim şirketlerinde atılması gereken adımlar. Yatırımcı nezdinde değerlendirdiğimizde ise ellerinde bulunan fonların bu düzenlemelerden ne düzeyde etkilendiğini takip edip özellikle serbest fon yatırımcısı ise bir yatırımcı buralardan ne kadar etkilendiğini analiz edip ona göre belki de pozisyon alabilir. Zaten burada portföy yöneticileri bu adımları kendi fonlarında düzenleyecektir. Ancak buradaki belki de yatırımcı tarafına baktığımızda özellikle BIST 30 tarafına ne kadarlık bir kaynak akışı olacak belki de bu önemli olacaktır. Dolayısıyla belki de bugün itibariyle yatırımcıların BIST 30 tarafındaki hisseleri portföylerinde ağırlığının arttırılması bu bir strateji olabilir. Diğer yönüyle de ellerinde bulunan fonlarla ilgili de açıkçası nasıl etkileneceğini analiz edip buna göre de bir portföylerde düzenleme yapmak belki daha sağlıklı olacaktır.
0: Analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir hafta olsun sizin için de.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Devam ediyoruz. Konuğum şimdi TR Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Günaydın Cem Bey. Yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın Sema Hanım. Günaydın. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Tabii hemen Borsa İstanbul'un kapanışını ve bugünkü beklentinizi merak ediyorum. Nasıl değerlendirdiniz kapanışı? Küresel dalgalıyken dirençli bir Borsa İstanbul var karşımızda.
2: Evet, aslında kapanış tabii ki Jackson Hole toplantısı, Kevin Warsh'un açıklamaları. Buna bağlı olarak hafta sonu gelişmeler ve İran'ın Larkadası'nı vurması, daha sonra İran'ın

0: Ürdün'deki ABD üslerini vurmasıyla petrol fiyatlarıyla başlıyoruz diyebiliriz. Kevin Warsh'un son açıklamaları Şahin bulunduktan sonra altın fiyatları ve dolar altın fiyatları geri gelirken dolar endeksi de bir miktar yukarı gitti. Bu beklentiye bağlı. Önümüzdeki günlerde bu Şahin duruş bakalım Trump tarafından nasıl karşılanacak? Bunu da merakla bekliyoruz. Şimdi baktığımızda o gelişmeler ilk sıradaki yerini korurken hafta sonu gelişmeler tekrar petrol fiyatlarını ilk sıraya çıkardı. Şu anda 90 doların üzerindeki Brent petrol yine piyasalarda gündemin ilk sırasında. Kış her gün yaklaşırken petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda olması işin açıkçası petrol ve doğalgaz rezervlerinin de bu kadar dip seviyelerde olmasına bağlı oldukça önemli. En son ABD'nin yapmış olduğu Venezuela hamlesi de rezervleri arttırma yönünde işin ne kadar ciddi boyutta olduğunu çok net gösteriyor. Bu tarafı yakından takip ediyoruz. Kısaca bu hafta Hürmüz tarafından gelecek olan açıklamalar, gelişmeler, petrol fiyatlarının seyri oldukça belirleyici olacak. Diğer taraftan tabii ki Kevin Warsh'un Şahin duruşu sonrası faiz artış beklentilerinin güçlenmesi, ABD 10 yıllıklarında ve 30 yıllıklarında hala satış baskısının devam etmesine neden oluyor. Burada sizinle geçen hafta konuştuğumuz gibi 4,62 seviyesi ABD 10 yıllıklarında çok önemli ve ben 4,75 seviyesini yine altını çizmek istiyorum. Satışlara bağlı bu seviyenin geçilmesi halinde yukarı yönlü hareket bir yandan piyasalarda ciddi anlamda tedirginlik yaratabilir, risk iştahının kesilmesi anlamında ve 30 yıllıklarında da 5,17'nin altına bir türlü gelemiyoruz. Burada da yukarı yönlü hareket hala devam ediyor. Kısaca gündemin ilk sırasında petrol, ikinci sırasında ABD'deki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Tabii bugün itibariyle Almanya'da TÜFE rakamını karşılayacağız. Oldukça önemli. İçeride de ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla ve işsizlik. Buradaki büyüme rakamı bizim için çok önemli. Bunu da yakın takip edeceğiz birlikte. Endekse baktığımızda vadeli tarafta dengeli ama pozitif bir açılışın olduğunu görüyoruz. Bu oldukça önemli. Endekste yükselen trend çok net devam ediyor. 14.300 seviyesi büyük resimde üzerinde kaldığımız sürece yükselen trendi sabırla yukarı yönlü 14.750, daha sonra da regresyon üst bant 15.000'e doğru takip edeceğiz. Ara desteğimiz 14.500. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir sıkıntı yok. Bugün için yukarı yönlü hareketi takip edeceğiz. Ve tabii ki en son Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalara bağlı bankacılık sektörü ön plana çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Bilhassa normalleşme adımından sonra Merkez Bankası'nın daha bir miktar yeri olduğunun altı hep çizildi. Bir 100 bas puan daha 2026 sonuna kadar bir faiz indirim beklentisi şu anda piyasayı bankalar tarafında güçlü tutuyor. Burada da 16.400 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bankacılık endeksinde yukarıda 17.000 seviyesini geçmeye çalışacağız. Bu seviye oldukça önemli. Regresyon üst bant ve 200 günlük ağırlıklı ortalama olduğu için. Ve tabii ki sanayi endeksi bir süredir yorulmuştu ama bankacılık bayrağı eline aldı. Şu anda sanayi tarafında da 20.000 seviyesi bizim için gün bazında önemli ki 20.000'in üzerinde kaldığımız sürece burada da 20.500 ve 20.700 seviyelerini takip edeceğiz. Sema Hanım, kısacası yeni haftaya yine pozitif dengeli bir açılışla başlıyoruz. Petrol fiyatlarının yukarıda olmasına rağmen ancak şunun altını çok net çizmek istiyorum ki gelişmeler çok hızlı oluyor. Bilhassa Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler piyasalarda ciddi çalkantıya neden olabilir önümüzdeki günlerde. Buna da dikkat edeceğiz.
1: Peki serbest fonlara gelen o sert fren SPK'nın fonların piyasadaki yoğunlaşma ve likidite riskini de sistematik bir şekilde sınırlı sınırlaması, o çerçevesi Borsa İstanbul'u nasıl etkiler?
0: Ben aslında serbest fonlara sert fren demenin doğru olmadığını düşünüyorum işin açıkçası. Bu sermaye piyasası kurulu gerçekten bir süredir bu konuda çok ciddi bir çalışma içindeydi ve inceleyip çok sık dokunmuşlar. Gerçekten bunu çok net görebiliyoruz. Piyasayı bozucu değil, aksine piyasayı geliştirici, önümüzdeki döneme ait fon tarafının büyümesi, regülasyonlarla daha global anlamda fonlarla beraber yükselen trendinin devam etmesi adında alınmış sağlıklı önlemler olarak görüyorum bunları. Evet, bazı fonlar sermaye konusunda yetersiz kalacak ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz. Ancak bazı fonlarda serbest fonlar bu gelişmelerden daha güçlenerek çıkacak. Ben Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu yapmış olduğu açıklamaları, regülasyonları çok sağlıklı buluyorum. Çünkü önümüzdeki dönem fonlar dönemi, fon piyasası

0: Şimdi baktığımızda aslında şu anda yatırımcılarımız bu finansal okuryazarlık anlamında kendilerini çok geliştirdiler ve bazı fonlar ön plan artık borsa para piyasası ile ilgili fonlar çok güzel değerlendiriliyor. Piyasa şartlarına göre hisse yoğun fonlar çok güzel değerlendiriliyor. Tabii yatırımcı da bundan memnun. Ancak bununla ilgili bazı düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Yani ben şuna benzetiyorum. Bir araba çok hızlandıkça artıyor. Bununla ilgili frenlerde herhangi bir şekilde yeni regülasyonlara ihtiyaç var. İşte bunu SEPA çok güzel bir şekilde hazırlamış ve yürürlüğe koydu. Sağlıklı bir şekilde önümüzdeki dönemde fon piyasasının sadece içeride değil dışarıda da gelişmesi için çok ciddi adımlar bunlar. Çok sağlıklı buluyoruz biz. O yüzden evet hem fon yöneticilerinin sayısı anlamında serbest dolaşımdaki paylarla ilgili sermaye ile ilgili çok ciddi güzel kararlar alınmış. Bunlar önümüzdeki dönemde bu fon piyasasının büyümesine katkı yaratacağını düşünüyorum. Ben global anlamda da ön plana çıkacaktır yine fonlarımız.
1: Peki saat 10'da büyüme verisini karşılıyor olacağız. Beklenti yıllıkta %2,8. İlk çeyrekteki %2,5'tu. Hem Merkez Bankası'nın faiz kararı patikası açısından da nasıl kesişecek o faiz indirim süreciyle ilgili ne dersiniz? Beklentiniz ne yönde? Nasıl etkileyecek piyasaları gelen büyüme verisi?
0: Evet, şimdi aslında baktığımızda ikinci çeyrek oldukça önemli. Çünkü ikinci çeyrek savaş çeyreği diyorum ben buna. Bilançolar da çok önemliydi. Şimdi büyüme rakamı burada da önemli. Büyümenin kompozisyonu çok önemli. Sizin de altını çizdiğiniz gibi talebe bağlı bir büyümenin olması önümüzdeki döneme ait Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerini törpüleyebilir. Bu çok net. Ancak Merkez Bankası'nın altını çizdiği gibi enflasyonist baskı evet devam ediyor, yakından takip ediyoruz. Ancak talep bazlı şu anda herhangi bir enflasyonist baskının olmadığını, bunun azaldığını görüyoruz demişti Sayın Karahan. Enflasyonist baskının tamamen petrol yani enerji kaynaklı olduğunu söylemişti. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemde sadece faiz artışlarının piyasayı rahatlatmayacağı, mali politikalarında devreye söylemiştikalarının da çok agresif bir şekilde hükümetimiz tarafından kullanıldığını görüyoruz da. Şimdi Merkez Bankası burada şöyle yapacak. Tabii ki büyüme datasına bakacak ama eğer talep kaynaklı herhangi bir sıkıntı görmezse faiz indirim beklentisini sıcak tutmaya devam edecektir. Bunda önümüzdeki dönemde de sanayi tarafının bir miktar nefes almasına yönelik sinyalleri zaten vermişti Sayın Karahan. Faizlerin işte bu 40'ın 37'ye çekilmesi, normalleşme adımları. Ama büyüme rakamı sizin dediğiniz gibi önemli. Bunun alt kırılımları yani kompozisyonu çok önemli. Çünkü son turda gelen büyüme rakamında sanayi oldukça kötü düşük kalmıştı. Bakalım burada nasıl olacak onu da çok net göreceğiz.
1: Evet, büyümeden çok yani o manşetten çok aslında o büyümenin bileşenlerine bakmak önemli olacak. Şimdi yukarı yönlü hareket beklentiniz. Şimdi bakalım fiyatlamalara, ilk fiyatlamalar gelsin.

0: 14.604 puandan haftaya düşüşle başlayan bir Borsa İstanbul açılışı. Buyurun lütfen, nasıl değerlendirdiniz bu açılışı?
1: Evet, açılış 0.25 eksi gibi görünse de burada endeksi etkileyen belirli kağıtlardaki geri çekilmenin 0.25'te hakim olduğunu görüyoruz. Ama hem bankacılık hem sanayi pozitif açıldı. Ben endeksin yine artıya geçeceğini düşünüyorum çok net bir şekilde. Cuma günü sizin programınızda da konuşmuştuk. 14.500'ün üzerinde kaldığımız sürece 14.750 ve 15.000'e doğru hareketi yukarı yönlü takip edeceğiz. Bankacılık endeksi tabii burada kritik bir seviye. 16.400 bu seviyenin üzerindeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada da 17.000 direnç seviyesini takip edeceğiz. Ve sanayi de 20.500'ü bakalım geçebilecek mi? 20.465 seviyesi.

0: açıldı. Bu seviyeye geçmesi halinde piyasaya da sanayide bankalarla beraber moral verecektir. Şu anda açılış gayet sağlıklı. Herhangi bir sıkıntı yok. Pazartesi itibariyle hem petrol fiyatları hem de SPK düzenlemeleriyle ilgili kafada bir sürü soru işaretleri vardı. Ancak biz bu yapılan açıklamaların, bilhassa SPK tarafından yapılan açıklamaların piyasada negatif değil, aksine pozitif bir ayrışma yaratabileceğini çok net görmüştük zaten. Ama dediğim gibi Körfez'den gelecek olan haberler çok çok önemli. Bilhassa ben bu hafta Trump'ın Kevin Warsh'un Şahin duruşundan sonra bazı açıklamalarda bulunabileceğini, bu da piyasada dalgalanmaya neden olabilir diye düşünüyorum. Bunları da yakından takip edeceğiz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir hafta olsun Cem Bey.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Sema Hanım.
1: Teşekkür ederim. Devam edelim. Saat 10'da büyüme verisi gelecek ve şimdi konuğum Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçükkaplan bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş buldum Sema Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, büyüme verisini alacağız sadece birkaç dakika sonra. Beklenti yıllık %2,8 oranında. Peki hocam, veri gelmeden önce başlayalım. Sizce piyasanın bugün görmeyi en çok istediği büyüme kompozisyonu nasıl olmalı?
2: Bugün piyasa herhalde daha çok büyümenin dezenflasyonist üzerindeki yaratacağı etkiyi bekleyecektir. Bu da yaklaşık olarak tabii kompozisyon önemli ama dezenflasyonist programın desteklenmesi açısından biraz daha talep tarafında biraz daha daralma, ama bu arada da sanayi tarafındaki de sektörel bazda baktığımızda da tarafında bir sektörel büyüme, sanayinin yavaş yavaş büyüyor olması. Tabi burada hizmetler büyümenin omurgasını çekmeye devam ediyor. Hani buradan şeye bakmamız gerekiyor açıkçası. Para aktarım mekanizmalarındaki ne olduğunu dikkat edecektir. Dezenflasyon destekleyen bir büyüme hızı, fakat henüz yeterince dengelenmemiş bir büyüme kompozisyonu vardı ilk çeyrekte. İlk çeyrek için konuşacak olursak aslında yıllık büyüme 2,5'tu. Çeyreklik büyüme %0,1'di. Özel tüketim artışı orada 4,8'di. Ve bunun büyümeye katkısı 3,4'tü. Sanayi büyümesi hemen hatırlayalım %-0,8 gibi ve net ihracat katkısı da biliyorsunuz kurdan dolayı -2,5 puanlardaydı. Burada biraz daha özel tüketim artışındaki, yani talepteki daralmayı bekleyeceğiz aslında. Biraz daha olumlu olması. Enflasyon düşüyor aslında. Hemen enflasyonla ilişkisine de bakacak olursak aylık tüfe 1,78 geldi Temmuz'da. Yıllık tüfemiz 31,75 ama yıllık gıda enflasyonumuz 37,53. Orada tarımı takip ediyor olmamız gerekiyor Sema'nın gelecek şeyde. Burada en önemli senaryo aslında dengeli yumuşak iniş diyebileceğimiz, yıllık büyümenin 2,5-3 arasında kaldığı, çeyreklik büyümenin sınırlı bir pozitif, özel tüketimdeki belirgin yavaşlamayı görmemiz lazım. Buraya en olumlu senaryo, makine teçhizat yatırımlarında pozitif bir büyüme görmemiz lazım. Sanayideki toparlanmayı görmemiz lazım. Net ihracatın geçen dönemdeki -2,5'luk katkısının azalmasını beklememiz lazım. Yani negatif katkının azalmasını beklememiz lazım. Eğer böyle bir tabloyla karşılaşacak olursak, dezenflasyon programı büyümeyi tamamen durdurmadan iç talebi soğuttuğunu söyleyebiliriz. Bu çok önemli aslında. Çünkü neden? İç talebi soğutarak dezenflasyon
1: programına
2: devam
1: geldi.
2: Etmek istiyoruz.
1: Hocam, evet. Veri geldi, hemen bir virgül koyalım. 24 çeyrektir büyüyen bir Türkiye ekonomisi var. Biraz detaylandıralım. 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4, ürün üzerindeki vergiler, eksi sübvansiyonlar %3,3, diğer hizmet faaliyetleri %3,2, sanayi sektörü sektörü %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,1, mesleki, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri %2, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %0,5 oranında arttı. İnşaat sektörü ise %1,9 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden sınırlandırılmış gayri safi yurt dışı hasıla zincirlenmiş hacim endeksi de bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış hacim endeksi de 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 oranında arttı. Cari fiyatlarla da 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Gayri safi yurt dışı hasıla 2026 yılının ikinci çeyreği. Hocam nasıl değerlendirdiniz gelen veriyi?
2: Evet. 2.8 bekleniyordu. 2.5'tu geçen çeyrek. 2.3 bu büyümenin ilk, tabii ilk yorumlar bunlar. Detayına bakmak gerekiyor tek tek aslında ama burada bir büyümenin soğuduğunu görüyoruz. Yanılmıyorsam istihdam
1: oranı da evet hocam, evet. 48,3 mevsim etkisinden arındırılmış haliyle.
2: Arındırılmış. Bu yavaş yavaş evet istihdamda da bir dengeli devam etti gösteriyor. Tabii 2.8 bekleniyordu büyüme, biliyorsunuz 2.5'tu geçen sene, 2.3 olarak büyümenin çeyreksel bazda yavaşladığını görüyoruz. Hani bu aslında tüm dünya ile ilgili kıyasladığımızda bu gayet normal gibi gelmesine rağmen, şimdi oradaki şeye bakacak olursak hemen şeyde bir saniye bir şeye bir bakayım. Burada da tabii büyüme şeyinde bir şey geldi. %2.8 beklentisi, evet, aşağı doğru geldi. 2.3 geldi. Bu durumda nasıl söyleyelim? Türkiye'nin dezenflasyon politikası, şimdi büyüme kritik bir ayrımda geldi ama tabii bunlara bakmamız lazım detaylarına. Şimdi en olumlu senaryodan biraz yıl büyüme 2.5-3, 2.5'un da altına gelen bir büyüme var. Ama yıllık büyüme %2'nin altına düşmediği müddetçe bu çok sıkıntılı değil. Çeyrek büyük büyüme de doğal olarak %2.5'tan %2.3'e geldiyse aslında bazı anlamda negatif oluyor. Şimdi tüketim ve yatırımlara bakmak lazım ama onu göremedim şeyde hızlıca. Tüketim ve yatırımlar eğer daralıyor mu, ona bakmamız gerekiyor.
1: Evet hocam, ben burada de şimdi listeyi tekrar takip ediyorum. Tüketim tarafına yurt içi hasıla da yüksek 2025, bir daha imalat sanayi imalatı %12,9, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarını ve motosikletlerin onarımı ve %9,2 ile gayrimenkul faaliyetleri sektörü izlemiş. Kişi başı gayri safi yurt içi hasıla 2025 yılında 714.682 olmuş. Şimdi detaylarını da bakıyorum hızlıca size söylemek için. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,3 arttı diyor. İkinci evet, çeyrek değeri cari fiyatlarla Amerikan doları bazında da 438 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşmiş.
2: Tabii ilk veriden sonra hemen şeylerde ilk yorumlar elbette ki Sema Hanım şey olabiliyor ama o oradaki kompozisyona bakmak lazım. Büyüme kompozisyonunda sanırım inşaatta hafif bir daralma,
1: evet,
2: var.
1: Evet, gerileme var inşaat tarafında.
2: O açıkçası biraz da hani oradaki onun yatırım ve şeye kayması gerekiyor. Yatırım tarafına kayması lazım. Sanayi tarafına bir bakmak lazım. Oradaki durum nasıl diye. Tüm bu verilere baktığımızda hani ilk etaptaki o %2.8'in %2.3 gelmesi büyümenin şey olarak yavaşladığını gösteriyor. O ilk şey önemli. Hani o ilk intiba.
1: Evet.
2: Tabii bu büyüme yavaşlarken nerede yavaşlıyoruz? Nerede yavaşlamışız? Tüketimde mi, özel tüketimde mi yavaşlamışız? Yoksa sanayiye de bu yansımış mı? O önemli.
1: Şurada, hocam evet, hizmet faaliyetleri %3,2. Sanayi sektörü %2,4. Finans ve sigorta yani faaliyetleri %2,1. Gayrimenkul faaliyetleri %2,1. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %2.
2: Yani buradaki işte büyümelere %2,1, hani ılımlı bir yumuşak iniş senaryosu şu anda %2,3'le biraz gerilemiş durumda açıkçası. Buradaki ilk intibalı

0: Yani bir şu kuvvetle muhtemel soğutma çalışmaları şey yaptı diyebiliriz, ilk etapta başarıya ulaştı diyebiliriz. 2,5'teki o çeyreksik kümülatif büyüme 2,5'lardan 2,3'lere gelmiş, aslında çeyreklik olarak bir daralmayı ifade ediyor çeyreksel bazda. Bu daralma etkisiyle beraber diğer hizmet sektörlerinde ve özel tüketimdeki şeye bakacak olursak, açıkçası ilk çeyrek için şeyde tabii çeyreklik büyüme ve tahmin aralıkları 2,2 ile 3 arasındaydı. 2,3'te kalması aslında bir nevi de olumlu bir hava açısından önemli. Ama alt kırılımlardaki alt detaylar büyüme kompozisyonu açısından önemli bir hal arz ediyor Sema Hanım.
1: Hocam peki piyasalar buradan bu veriden nasıl bir mesaj almalı? Yatırımcılar için ne anlam ifade ediyor gelen bu veri?
0: Yani 2,3'lük beklentinin 2,8'den, yani büyümeye çeyreksel bazda da 0,1'lik büyüme geçen döneme göre biraz daha
1: Evet.
0: olumlu gelse de, şu anda 2,3'lük çeyreksel büyüme çeyrekteki daralmayı bize gösteriyor. Bu noktada da bir ilk etapta tabii aslında dezenflasyonist tarafa doğru bir olumlu yansıma olur hani büyümede, ama buradaki sıkıntı şu Sema Hanım: eğer ciddi anlamda sanayideki daralmayla beraber sanayi ve net ihracat rakamları tabii ne kadar eksi verdi onu şu anda hesaplayamıyorum tam olarak, o eksi verme katkısıyla beraber sıkıntı ilk etapta bir olumlu gibi görünse de, verilerin detayları paylaşıldıkça gün içinde ve yorumlamalar geldikçe burada büyüme tarafına dikkat etmemiz gerektiği. Çünkü şu var, büyümeden de çok ödün veremezsiniz. Hani ekonomi olarak baktığında dezenflasyon, enflasyonu düşüreceğiz, talebi törpüleyeceğiz. Ama büyüme tarafı da şu anda törpülenmiş durumda. Özellikle tabii şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kredi kanallarına yönelik yapma şeylerde bunlar önemli bir hal aldı. Bunların biraz daha yansımalarını belki üçüncü çeyrek büyümesinde daha net göreceğiz. Ama şu anki büyüme patikasının da şu anda
1: Evet.
0: dezenflasyonist politikaya hizmet ettiğini söyleyebiliriz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim hocam. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Paranın rotasını bitirelim. Apara yayınında birazdan ekonomi notları olacak. Görüşmek üzere efendim.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Maker, dünya için sizin için üretiyoruz.
7: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
8: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
9: Önce onu halletmek lazım.
7: LGS'de de yanında.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Ben Fatma Yıldırım. Saatler 10.15. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Önce büyüme rakamlarını değerlendireceğiz. Borsa İstanbul haftanın açılışına bakacağız. Daha sonra günün ilk 11 ile devam edeceğiz diyelim ve Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş'la birlikte günün değerlendirmesini yapacağız. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Fatma Hanım.
0: Çok sağ olun, iyi bir yayın olsun. Şimdi az önce ikinci çeyrek rakamlarını aldık büyüme tarafından. Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Hemen alt detaylara bakıyoruz. İkinci çeyrekte biraz beklenti altı geldi. 102,3'lük bir büyüme gördük. İlk çeyrekte de bir küçük de olsa revizyon yapıldı. 2,5'ten 2,6'ya büyüme oranı revize edildi. Şimdi alt kalemler de burada önemli. Büyüme kompozisyonlarına baktığımızda sadece inşaat sektöründe bir daralma gördük. Tek küçülen kalem olarak %1,9'luk bir azalma var. En güçlü büyüme de tarımda görüldü. %13,3 olarak şöyle bir özetlemiş olurum. Diğer taraftan hane halkı tüketim harcamaları da %3,5'lukta bir artış var diyeyim. Nasıl değerlendirirsiniz büyüme rakamları?
1: Zaten şöyle bir şey var. Bu son işte savaşın başlamasıyla beraber o etkiyi hissettiğimiz çeyreğe denk geliyor tam burası. Hı hı. Zaten biz o döneme ilişkin bir önceki PMI'larda da biraz daha böyle hafiften tam içine girdiğimiz zaman değil de hafiften girdiğimiz zamanlarda böyle PMI'larda aşağı yönlü oynaklıklar görmeye başlamıştık. O yüzden bu doğal döngü içerisinde bu tür biraz daha büyümenin sınırlı kalması bence doğal karşılanabilir. Bir de büyüme rakamlarına bakarken şu şekilde bakmamız gerekiyor. Pozitif mi negatif mi sorusuna hangi dönemdeyiz? Yani biz şu an için bir enflasyonist dönemde olduğumuz için aslına bakarsanız şu an için çok yüksek rakamlar bizi çok pozitif yönde etkileyebilecek rakamlardan oluşturan bir süreci bize vermiyor. Gelen rakamlar o yüzden zaten ikinci çeyrekte biraz daha yavaşladığımızdan dolayı olumlu karşılayabiliriz. Önemli olan bunun kontrol edilebilir. Keza alt rakamlara baktığımızda sektör olarak da mesela inşaatın özellikle çok daraldığını görüyoruz. Ama zaten şu an için bizim hem dünyada hem de yurt içinde inşaat tarafından bir beklentimiz yok. Çünkü burada diğer ham madde bakımından işte çelik tarafından veyahut da çimento tarafından baktığımızda buradaki rakam veyahut da ki duruşun da özellikle biraz daha yukarıda maliyetleri yukarı itebilecek sebeplerden olaraktan gördüğümüz için buradan hani dediğimiz gibi çok beklentimiz yoktu. Kontrol edilebilir sınırlar içerisinde devam ettiğimiz sürece en azından rakamlarını sürdürülebilir olaraktan gördüğümü düşünüyorum şu an için. Merkez Bankası'nın toplantısında bir ışık oluşturacaktır bu süreçte. En azından bu alanı bizim kurum olaraktan görüşümüz zaten yıl sonuna kadar 200 bas puanlık indirimle 35'le bitirmek olaraktan görüyoruz. Bunda o bozulmayı şu an için yaşamadığımızı söyleyebilirim.
0: Evet, tabii gözler 10 Eylül toplantısında olacak. Öncesinde Merkez Bankası'nın bir adımı vardı. Onu da isterseniz değerlendirelim. Geçtiğimiz hafta öyle başladık. Repo ihalelerine yeniden bir dönüş. İşte örtülü faiz artırımından sonra aslında beklenti biraz da Eylül-Ekim aylarındaydı.

0: Hatta Eylül toplantısı öncesi gelmesi, birazcık zamanlama kısmı burada Merkez Bankası'nın adımını konuştuk. Yine OVP'yi bekliyoruz. Onun da öncesinde olması, ki Ağustos enflasyonu da daha görmedik. Dolayısıyla bu adım için ne dersiniz? Borsa İstanbul'a geçtiğimiz hafta bir desteği vardı bankacılık öncülüğünde. Şimdi haftalık bir açılışa da bakalım. Güne Borsa İstanbul küçük de olsa eksi tarafta başladı. Geçen hafta Cuma günü yarım puanlık bir kapanış. Hafta genelinde %1'lik bir artış vardı diyelim. Şöyle BIST 100'ü bir genel hatlarıyla görelim. Şirketlerde nasıl bir tablo var? 100 tane endeksi de görmüş olalım. 14.650 puandayız şu an. Sınırlı da olsa bir büyüme sonrasına artı tarafa da geçiş var. Şimdi şöyle bir bakalım tabloya. Ağırlıklı olarak aslında kırmızı renkler görüyoruz ama hala yükselenler var. Cante %6'lık yükselişi ilk sırada. Enerya Enerji hemen arkasından takip ediyor. Şöyle bir en çok düşenlere de bakalım. Grain Türk Holding %10'luk aslında taban bir fiyatlamayla en sonunda Pacific Euroje %8, Batı Söke'de de %8'lik bir geri çekilme var. Dolayısıyla hem Merkez Bankası'nın bu adımını değerlendirelim hem de Borsa İstanbul'a yansımaları sizce nasıl ilerliyor?
1: Şimdi orada hemen az önceki nokta koyduğum yerden devam edecek olursam, bizim beklentimiz daha çok toplantıda hani repo ihalelerini açarız. Orada herhangi bir faiz indirimi gelmez ama 40'tan 37'ye bir fonlamayla devam ederiz. Ufak da olsa bir likidite açılımıyla yolumuza devam ederiz diye düşünüyorduk. Ama dediğiniz gibi çok önden bir yükleme gelmiş oldu. Piyasa artık hani bunu bekliyordu. Ne zaman gelecek fonlama yönünde, özellikle reel sektöre baktığımızda biraz daha sıkışmışlık durumu vardı. En azından mesaj niteliğinde bir sunum olmuş oldu. Ama bu toplantıda herhangi bir, en azından herhangi bir şey yapmayacağı, hani indirime gitmeyeceği, biraz daha izleyip bir sonraki toplantıya artık hamle yapabileceğini düşünüyoruz. Çünkü durulmayan bir risk faktörü var. Yani tam ekonomik savaşa döndü dediğimiz noktada geçen hafta itibariyle bugün tekrardan sıcak çatışmaya dönmüş bir aşağıda Orta Doğu'yu görüyoruz. Yukarıda geçen hafta itibariyle hatta bölgesel çatışmaya dönen bir Rusya-Ukrayna dediğimiz noktada tekrardan nükleeri konuştuğumuz bir yukarıda süreci konuşmaya başladık. Yani faktörler devam ediyor. O yüzden biraz daha zaman kazanmak isteyecektir diye düşünüyoruz bu süreçte. Ama diğer tarafta bunlar en azından azalırsa da hamle için özellikle tüm dünya ülkelerine göre çok daha hazır bir enflasyon sürecimiz olduğunu da gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi hafiften yukarıdayız ama genele baktığımızda hem sıcak çatışma koşullarının gelmesiyle beraber Asya açılışına baktığımızda zaten orada da yatay bir negatiflik vardı. Hı hı. Bize de 14.600'deyiz ama bir sonraki direncimiz zaten 14.800 olaraktan takip ediyoruz. Genele baktığımızda özellikle işte Tüpraş'tır, destek faktörünün gibi hisselerin ön planda olması biraz daha endekse katkı veriyor. Ama Topyekün genele baktığımızda ise biraz daha negatiflik ağır basıyor diyebiliriz şu an için. Ayın da son günü olduğu için bugün biliyorsunuz vade değişimleri olacak. Hı hı. Biraz daha volatil bir gün geçirebiliriz.
0: Evet, aslında bu ayda zaten Borsa İstanbul'da %8'lik de bir yükseliş var. Onun da altını çizelim. Bankacılıkta her ne kadar yıl genelinde zayıf bir tablo sergilese de endeks bazında Ağustos ayını artı kapatma yolunda ilerliyor. İşte geçtiğimiz hafta repo ihale adımıyla bankacılıkta da yeniden de bir toparlanmada gördük diye de eklemiş olalım. Hemen buradan geçelim isterseniz birazcık stratejik bölümümüz olan günün ilk 11 hissesine diyelim. Hem jeopolitik risklerin olduğu bu ortamda, içeride biraz daha iç dinamiklere odaklandığımız bu ortamda hemen kadroyu oluşturalım isterseniz. Kaleden, aslında takımın kalbinden başlayalım. İlk sırayı kimi seçtiniz?
1: Evet, ilk sıramızda uzun zamandan beri yeri değişmeyen Aselsan tarafı yer alıyor ki şimdi yine yayının içerisinde konuştuğumuz gibi hiç değişmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü İran, Rusya, Ukrayna diyoruz ama dünya şu an için biraz daha gergin. Önümüzdeki süreçte de yeni cephelerin açılmayacağına dair elimizde herhangi bir şey yok. Görüşmeler, konuşmalar onu şu an için destekliyor. Bunu desteklediği sürece bu konuşmalar savunma tarafında sadece bize değil tüm dünyada arkasından bir rüzgar estirmeye devam ediyor. Çünkü sıcak bölgeler var. çatışmalar devam ediyor. Diğer taraftan mühimmatlar harcanıyor, teknolojiler geliştirilmeye çalışılıyor. Geçen hafta Rusya'yı konuşurken çok farklı bir denizaltıdan bahsettik. Tabii ki bunlar nereye yansıyor? Aselsan ve muadili hisselere yansıyor. O yüzden her ne kadar arkamıza 23 milyar dolarlık bir backlog'un

0: olsa da önümüzdeki süreçte ve buna istinaden fiyatlanan bir hisseden de bahsetsek de önümüzdeki süreçte yine konuşabileceğimiz fiyatlama açısından sektör ve hisse olaraktan değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Sadece burada yatayda hareketinin belirli bir süre daha devam edecek mi yoksa kırılım gelecek mi onu takip etmekte fayda var diyebiliriz.
1: Evet, tabii Aselsan'da ihracat tarafını çok fazla konuşuyoruz. Gerek sipariş büyüklükleri, siz de bahsettiğiniz 23 milyar dolarlık bir bakiye siparişten bahsediyoruz. Bu da tabii ciddi bir görünürlük de sağlıyor zaten şirket adına. Yüksek teknoloji ihracatı arttıkça da tabii şirketin de marj yapısı açısından da daha kaliteli de bir büyüme Aselsan'da asla takip ediyoruz da diyebiliriz bu noktada. Diyelim, şöyle bir son rakamları da aktarmış olalım. 403 lirayı görüyoruz işlemlerden geçiliyor. Haftanın ilk işlem gününde gün özel sınırlı da olsa bir geri çekilmesi var. Yine son 6 aylık rakamda zaten %25'lik bir getirisi var. Yıllık olarak da bir yılda %120 3 haneli getirilerde Aselsan'da takip ediyoruz. Yani hikayenin de buradan desteklendiğinde performanstan da takip ediyoruz. Diyelim, buradan geçelim. Savunma hattı 2 numaraya, formayı kime verdiniz?
0: 2 numarada Enka tarafı yer alıyor ki Enka deyince yatırımcıların aklına sadece bir inşaat tarafı böyle belirliyor. Ama diğer taraftan işte enerjidir, işte veri merkezine ilişkin son dönemde yapmış olduğu yatırımlar, özellikle biraz da burada portföy çeşitlendirme açısından Enka'da pozitif katkı sağladığını söyleyebiliriz. Ama uzun zamandan beri bu hissenin hikayesi neydi? Enflasyonist ortamda nakit her zaman önemlidir diyorduk. Ve o nakit kraldır başlığının birinci sırasında yer alan şirketlerden birisiydi. Kasayı ne kadar iyi şekilde nakitle doldurursanız, özellikle bu faiz ortamında, o denli de bence yönetimde sağlam bir yapıya sahip olabiliyorsunuz. Diğer taraftansa gelirlerin bu tarafı desteklemesi özellikle uzun süreden beri belirli bir trendi çizmemize sebebiyet verdi. Ama her zaman diyoruz ya, hiçbir zaman hiçbir varlık sürekli yükselmez. İlla ki zikzaklar olması gerekiyor, düzeltmeler olması gerekiyor. Çünkü alıcı sonsuz değil. Bir yere kadar alıcı vardır. Alıcılar bittiği zaman o fiyatlamayı yukarıya sürdürebilmemizin imkanı yoktur. Burada da biraz daha hem birinci çeyrek bilançoları hem de bu düzeltme ihtiyacından dolayı fiyatlamaları aşağıya doğru aldığımızı söyleyebiliriz. Burada şimdi biraz daha desteklerle beraber izlemekte fayda olduğunu gördüğümüz tarafta yine yatırımlarına devam eden ve o nakit kraldır kısmını koruyan tarafta yer aldığını söyleyebiliriz Enka tarafında. O yüzden 2 numarada izlemeye devam ediyoruz.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi zaten sadece Enka'yı bir klasik inşaat şirketi gibi okumamak gerekiyor. Aslında çeşitlendirilmiş de bir yapısı var. Enerjiden bahsettiniz. Yine yüksek faiz ortamında güçlü nakit konumu da, nakit pozisyonu da oldukça önemli. Yine finansal gelirlerde aslında ciddi bir destek unsuru da diye de ben de eklemiş olayım. Şöyle bir hisse performansına da bakalım. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Yine tekrar edeyim. %1'lik bir yaklaşık geri çekilmesi var. 88 lira 25 kuruşları görüyoruz. Son 3 aylık tabloda aslında performans olarak 99 liradan 80'lere kadar dip seviyeleri görmüş. 6 aylık tarafta da %10'lukta bir geri çekilmesi var ama yıllık tarafta yine primlerini de korumaya devam eden de bir hisse performansı çizmiş Enka İnşaat. Diyelim, buradan geçelim o zaman 3 numara savunma hattından devam edelim.
0: 3 numara savunma hattı Ereğli Demir Çelik, ki demir çelikleri konuşuyoruz burada. Son zamanlar özellikle biraz daha o Çin etkisinden sıyrılıp marjları biraz daha açtığımız bir sektör. Çin etkisinden sıyrıldık. Yani tamamıyla bitirdik değil. Bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Çünkü demir çelikleri tamamıyla konuşabilmemiz için o Çin tarafındaki marjları baskılayan sürecin sona ermesi gerekiyor. Burada öyle bir şey yok. Biraz da bu savaş etkileriyle beraber talepteki yön değişimleri ve marjlardaki biraz genişlemenin etkisiyle beraber güzel bir sürecin içerisine girmiş olduk. Bunu bilançolarda da gördük. Teknik anlamda da belirli bir kırılımları o yatay pozisyonlarından çıkan işte Ereğli olur, Kardemir'de olur, Kardemirler olur, hani o taraflara baktığımızda primlenmeleri gördük. Bundan sonra bu hareketin devamlılığını konuşabilmemiz içinse şimdi Özellikle işte bugün büyüme rakamlarına sağladık inşaat tarafında 1.9. Daralma ile beraber aldık. Önümüzdeki süreçte bu tarafın tekrardan atağa geçmesi, işte otomotiv tarafının tekrardan konuşuyor olmamız, bunun yanı sıra beyaz eşya tarafının gelmesi gerekiyor ki

0: buradaki fiyat hareketliliğinin veyahut da bunu destekleyen bilanço katalizörünün aynı şekilde devam etmesi için bir süreç sağlayabilsin. Aksi takdirde biraz daha temkinli izlediğimiz sektörlerden birisi olarak da söyleyebiliriz.
1: Evet. Yine ben de birkaç notumdan ekleyeyim. Tabii çelikte yine asıl mesele tonajdan çok marj da oldukça önemli. Yine Çin'den bahsettiniz. Her ne kadar Çin'deki arz koşulları, fiyatlamaları belirlese de tabii burada çelik fiyatından çok biraz da maliyet kısmı da önemli. Ne kadar yani maliyet tarafı en azsa fiyat da o kadar önemli hale geliyor şirket için diyelim. Yine hisse performansında da 6 aylık ve yıllık getirilerde yeşil tarafta kalmış, 40 lira civarını görüyoruz işlemlerden. Gün özelinde %1 üzerinde bir primle de alıcı seyirle güne, haftaya başlangıç yapmış ve devam ediyor diyelim ve buradan geçelim o zaman 4 numara diyelim.
0: 4 numara Tüpraş'ı takip ediyoruz. Yine burayı da savaş etkisiyle beraber geçtiğimiz 2025 yılında 12 gün savaşlarının başlamasıyla beraber takip etmeye başladık. Niye? Çünkü yine marş konusuna, yani şöyle bir şey var. Sözlüğe açıp baktığımızda şirketin anlamı nedir? Kar amaçlı kurulan yapılardır. Siz bu karı sağlayamadığınız sürece zaten kuruluş amacınıza ters bir hareket ediyorsunuz demektir. Keza Tüpraş tarafında da uzun zamandan beri biz bu marjları en üst taraftan yakalayamıyorduk. Yakalayamadığımız sürece de o fiyat performansını alamadık. Bir dar alanda gidip gelen fiyatlamalar hakimdi. O 12 gün savaşlarıyla beraber nasıl ki 4-5 dolara doğru yakınsadık ve daha sonrasında 6-7 dolar bantlarını çıkardığını gördük ve fiyat hareketlerini buraya kadar almış olduk. Şimdi de şöyle bir şey var. Şimdi diyoruz ki ara ara petrol fiyatları işte nedendi? Savaşı durdurduk. 70 dolara kadar düştü. Ardından tekrar başladık dediler. 100 dolara kadar çıktı. Bununla beraber Tüpraş'ta da ara ara düzeltmeler görüyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Yarın anlaşma olsa 70-80 dolara kadar soğuma dönemine geçecek olan bir petrol görsek dahi buradaki elimizdeki stoklara bakacağız. Stokların bu marjları ne denli koruduğuna bakacağız. Ona göre tekrardan fiyat seyrini takip edebiliriz. Ama buradaki fiyat dalgalanmaları, yani petroldeki fiyat dalgalanmaları tamamen geçici satışlarla Tüpraş tarafına karşılanıyor ve yeni bir zirve tazeleyerekten trendini şu an için takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani petrol fiyatı değil, önemli olan burada marj tarafı. Çünkü biz petrol çıkarmıyoruz, biz petrol işleyip satıyoruz burada.
1: Evet, aslında burada birçok dinamik var. Petrol fiyatları bir etken ama tek başına bir etken değil. Bunun altını çiziyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Tabii rafineri marjları yüksek kaldığı sürece de aslında şirkete ciddi de bir nakit de yaratıyor diyebiliriz. Yine güçlü bir bilançosu vardı Tüpraş'ın. İkinci çeyrek rakamlarında gördük. Bu da tabii temettü ve yatırım kapasitesi için de aslında biraz da elini de rahatlaştıran bir başlık olarak da değerlendirebiliriz diyelim. Hisse performansına da şöyle bir göz atalım. %2'lik bir alıcılı seyir var. 400 lirayı görüyoruz. Yine son 3 aylık performans itibariyle de aslında her ne kadar petrol fiyatları bu kadar dalgalı olsa da yükseliş eğilimini sürdürmeye de devam etmiş. Yine getiriler bakımından da 6 aylık tarafta da %90'lıkta bir getirisi de olmuş Tüpraş hissesinin diyelim. Ve buradan geçelim 5 numara savunma hattını tamamlayalım.
0: 5 numarada Türk Telekom, yani iletişim tarafı yer alıyor. Biz hani tam bu enflasyonist dönemde böyle parakende ve iletişim tarafı ön plana çıkabileceğimiz sektörlerden birisiydi aslına bakarsanız, ama 2025'te işte altyapı ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, 4.5G'den 5G geçişlerin olması biraz daha bu sektörü yavaşlatmıştı. O yukarı yönlü endekse gördüğümüz yukarı yönlü harekette iletişimlerin biraz daha geride kaldığını görmüş olduk. Şimdi 2026'ya da geçtiğimizde şöyle bir şey çıktı. Bilançonun sağ tarafı biraz ağırlaşsa da sol tarafının hani en azından gelirlerle satış hasılat kısmıyla buraya desteklenmesini biz bekleriz. Yatırımların hani geri dönüş kısmı. Hı hı. Şimdi ARPU'da da birinci çeyrekler itibariyle biraz daha sorun yaşadığımız için tamam, müşteri artıyor. Özellikle Türk Telekom'u konuşalım. Müşteri sayısı artıyor ama ARPU gelirlerinde biraz daha sıkıntılar yaşamaya başladığımız bir döneme girdik. O yüzden zirve seviyelerinden de geri gelen, hatta endeksin ataklarında iletişimin Şu an en sıkıntılı yaşadığımız sektörlerden birisi ulaştırma tarafı haliyle. Hem destinasyonlar tarafından hem de petrol fiyatları tarafından baskılanıyor. Ama iletişim tarafında

0: Özellikle bu ARPU'ların bu şekilde kısıtlaması havacılık tarafından da daha geride kalan bir performansı izlememize sebebiyet verdi maalesef. Hı. Ne zaman ki burada enflasyonla gelen ARPU tarafı biraz daha uzaklaşır o ivmelenme, burada tekrardan sahnede görebiliriz. Hem de altyapı yatırımlarının da biraz daha geri dönüşlerini izleyebiliriz. Ona kadar biraz daha performansımız zayıf olacaktır. Hı. Fiyatlamalarımızı biraz daha zirve seviyemizi açtığımız için o destek bölgemize beraber takip etmekte fayda var gözüyle bakıyor.
1: Yani 5G hikayesi zaten önemli ama bir yandan tabii fiber altyapısının büyümesinin de aslında değindiniz. Yine burada sadece şirket özelinde abone sayısına da bakmamak gerekiyor. Birçok da etken de var. Diyelim o zaman, eklemiş olayım. Hisse performansında da 53 lirayı görüyoruz Türk Telekom paylarında. Son 3 aylık tablo ekranlara getirdik. Haziran'da 1.65 lirayı görmüş. Temmuz sonunda da 1.50 lira dip yapmış 3 aylık performansı olarak. Demiş olalım ve buradan da geçelim 6 numara orta sahadan devam edelim.
0: 6 numarada Koç Holding tarafı yer alıyor ki bizim ikinci çeyreklere bakış açımızı biraz daha değiştiren şirketlerden birisi oldu bilançosu açısından. Yani buna bağlı birkaç şirket de özellikle BIST 30'dan var. Niye? Biz çok kötü bir dönem bekliyorduk. Yayının başında da konuştuğumuz gibi büyüme verileriyle. Çünkü baskılanan bir süreç vardı, talepte daralma oldu, likidite ciddi anlamda çekildi, piyasada bir yavaşlama vardı. Buna rağmen yukarı yönlü cidden projeksiyon vaat edebilecek bir bilanço sezonu aldığımızı söyleyebilirim. O yüzden burada işler tersine döndüğünde, yani faiz indirimine tekrardan geldiğinde, likidite tekrardan açıldığında, piyasa tersine döndüğü zaman buralarda hızlı bir toparlanma alabileceğimiz fiyatlamaları gördük. Şimdi de özellikle 180 desteği üzerinde biraz daha teknik anlamda farklı bir fiyatlamadan, yani yukarı yönlü trendten bahsedebileceğimiz için şimdi Koç Holding'i de içindeki yapısıyla takip ettiğimizi söyleyebiliriz.
1: Evet, zaten Koç Holding'de de birçok çeşitlendirilmiş yapısı var. Yani geniş bir dağılım var. Otomotivden enerjiye, finanstan dayanıklı tüketime kadar. Bunlar tabii bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Yani tek bir sektöre bağlı olmaması. Yine otomotivde bahsettiğiniz yayın başında bir zayıflama var. Orada da bir toparlanma bekleniyor. Yine finans ve başka işçilerde zaten Koç Holding'i destekliyor. İkinci çeyrek rakamlarında da zaten dikkat çekici bir bilançosu da vardı diye de eklemiş olalım. Zaten Holding deyince de net aktif değer iskontosu da en çok konuştuğumuz kritik başlıklardan. Bu da tabii ki hisse fiyatına ne kadar yansıdı ayrı bir konu. Diyelim hisse performansını 216 liraya görüyoruz. %1 üzeri bir alıcılı seyir var haftanın başlangıcında demiş olalım ve orta sahadan yine takımı kurmaya devam edelim. 7 numaraya kime seçtiniz?
0: 7 numarada yine burada da uzun zamandan beri izlediğimiz Astor tarafı yer alıyor ki şimdi Astor özellikle bizim bir dönem enerji tarafında çokça böyle hissemiz halka zordu ve birçok tarafı konuştuk. Ama içerisinde biraz daha değişken yapılar var. Kimisi üretirken, kimisi dağıtım tarafında yer alıyor. Kimisi de yedek parça sağlayıcı olarak. İşte burası da Astor tarafı da o taraftan izlediğimiz bir şirket. Çünkü bir dönüşümü konuşuyoruz. Bir yapay zeka çip tarafını konuşuyoruz. Bunun getirdiği arka tarafta da tüketim tarafı var. Yani nedir? Elektrikli arabalar kısmı, şarj istasyonları, keza evimizde de veyahut da kurumlarda da ona göre değişim ve dönüşüm kısmını konuşuyoruz. Enerji ihtiyacı çoğalıyor. Enerji ihtiyacı çoğalırken bu altyapı karşılayabilecek mi? Kesinlikle hayır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada aynı koşullar geçerli. O yüzden alanında uzman ve yurt dışına da yayılmış olaraktan kendisini anlatabilmiş bir şirket olaraktan çıkıyor. Keza geçtiğimiz haftalarda Amerika ile olan bir iş anlaşması da bunu gösteriyor. Biz daha önceki bilançolarına da baktığımızda %50'si yurt dışına ihracat olaraktan çalışan ve döviz gelirleri olan bir şirket olaraktan önümüze çıkıyor. Büyüme yapısı da yapay zeka, çip sektörü, yarı iletkenleri konuştuğumuz sürece bunlara dayalı olaraktan projeksiyon yansıtan şirketlerden birisi olarak önümüze çıkıyor. Biz de her ne kadar belirli bir fiyatlamaya gelse de yine şu an için dikkatli olaraktan takip etmeye devam ettiğimiz şirketlerden birisi diyebiliriz.
1: Evet, aslında enerji dönüşüm hikayesi çok ciddi de bir pazar yaratıyor diyebiliriz. Şebekelerin yenilenmesi.

0: İşte bahsettiğiniz az önce altyapı yatırımlarının bu kadar artması, işte yenilenebilir enerji yatırımları da aslında şirketi destekleyen en önemli hikayelerinden. Tabii sadece enerji dönüşümü Türkiye değil, yine onu da altını çizdiniz. Küresel tarafta bir dönüşüm var. Yine ABD ile olan zaten işbirliği, buradaki siparişlerdeki ağırlık da oldukça dikkat çekici demiş olalım. Hisse performansına da şöyle bir göz atalım. 351 lirayı gördük. Yarım puanlık bir yükselişi var. 6 ayda %90, yıllık olarak da son 1 yıllık performans yüzde yaklaşık da 200'lükte bir primde yapmış Astor Enerji. Yine burada hikayenin de desteklendiğini, yatırımcıların da buna karşılık verdiğini de görmüş olduk diyelim ve buradan hemen geçelim. 8 numaralı formayı kime verdiniz?
1: 8 numaralı tarafta Coca-Cola tarafı yer alıyor ki geçtiğimiz haftalarda burası biraz daha ceza ile beraber gündeme gelmişti. Onunla beraber de aşağı yönlü fiyat hareketinin seyrini gördük. Burada şöyle bir şey var. İkinci geçtiğimiz 2025'in yine ikinci çeyreklerine denk geliyor. Biliyorsunuz ki yoğun bir şekilde pazarlama tarafına yönelen bir şirketten bahsediyoruz. Bundan dolayı da yine aynı şekilde dar bantta bir fiyatlama ile beraber aşağı doğru devam ediyordu. Biraz daha volatil olaraktan. Fakat bunun artık sonuna gelindiğini düşündüğümüz noktada bilanço tarafında da zaten bunu desteklemesiyle beraber 3. çeyreklerde teknik anlamda kırılımı getirip zirve noktalarını test ettiği bir Coca-Cola'dan bahsediyoruz. Şimdi 2026'da da hali hazırda bu tarafı çıkarmadık ve takibe devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Yine bu pazarlama stratejisiyle beraber bilançoda avantajlı olaraktan devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu tür cezalar gelebiliyor. Şimdi geçtiğimiz dönemde de özellikle baktığımızda gıda perakendelerine en yakında gelmişti. Aşağı yönlü fiyat hareketlerini gördük. Burada her zaman diyoruz, bilançoda etki edebilecek bir süreç olmadığı sürece burayı biraz daha iskonto tarafıyla çarpanlarla beraber izip fiyatlamalarda destek direnç noktasıyla beraber takip etmekte yarar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü cezaların da hemen yansıma durumu olmuyor. Mesela perakendecilik tarafında konuştuğumuzda bunun bir temiz tarafı oluyor. Diğer taraftan ödemesi 2 sene içerisinde olabiliyor. Hı hı. Bunun ne şekilde ve hangi dağılımda olduğu çokça önem kazanıyor diyebiliriz.
0: Evet, tabii yine bilançoyu da hatırlatmış olalım. İkinci çeyrekte 67 milyar liralık bir karı vardı. Cirosu pardon, net karda 8 milyar liraydı. Burada tablolar önemliydi. Tabii tüketimi sadece Türkiye'de sınırlandırmamak da gerekiyor aslında, değil mi, Coca-Cola için? Çünkü yurt dışı operasyonları da oldukça büyük. Yine burada Orta Doğu, Orta Asya'yı da takip ediyoruz. Bu da hikayeyi aslında bir destekliyor. Siz biraz daha farklı tarafından da bahsetmiş oldunuz. Tabii hacim büyümesi de zaten aslında şirketler için önemli bir başlık demiş olalım. Yani fiyatı artırarak ciroyu büyütmek başka. Hem hacmi hem de fiyatı aynı anda artırabilmek başka. Burada da Coca-Cola aslında bir hikayeyi de destekliyor demiş de olalım o zaman. Hisse performansı da çok kısa göz atalım. 77 lirayı görüyoruz. Neredeyse yine yarım puan üzerinde bir geri çekilmesi de takip ediliyor ilk işlem günü özelinde diyelim ve buradan sağ kanat 9 numarayla devam edelim.
1: 9 numarada sağlık tarafı var. Medical Park tarafını izliyoruz sağlık tarafında da. Bu tarafsa sadece bize değil, yani yine Türkiye'de değil, özellikle ABD tarafında da son dönemde konuştuğumuzda enerji, sağlık ve finans tarafını diyorduk. Evet, burada iyi bilançolar bekleniyor. Sadece bu iyi bilançoların harcanmaması için bize teknoloji tarafının, özellikle orada da mesela en üst sektörde teknoloji tarafı yer alıyor. Bir sonraki sektöre baktığımızda arasında uçurumlar olan bir işlem hacminin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yüzden de orada biz daha iyi bilançolar bekliyorduk ki ön plana çıksın. Bize de şimdi MNP sağlığı izlememizin sebeplerinden birisi, her ne kadar yeni yatırımlar yapsa da, yatak sayısını çoğaltsa da, arka tarafta özellikle bizim kullanamadığımız veyahut da değiştiremediğimiz bazı değişkenler var. Nedir? Ham madde girişleri veyahut da ilaçlara gelebilecek fiyatlamalar. Burada o yüzden operasyonel verimlilik iyi bir şekilde yönetilebildiği sürece burada bilançolarda ön planda yer alabilecek bir süreç olabilir diyorduk. Keza yatak sayısı artsa da aynı şekilde kalan personel sayısı bu tarafı geri planda destekliyordu. Diğer taraftan da büyümeyi kaydeden şirketlerden birisi olarak önümüze çıkıyor ki son bilançoya da baktığımızda yine bize en azından bu tarafı

0: tarafı destekleyebilecek bir süreç yarattı diyebiliriz.
1: Evet, 1,4 milyar liralık bir net kârı olmuş MLP Sağlık'ın. Tabii burada sağlık sektörü zaten defansif bir sektör. Yani jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda aslında öne çıkan bir sektör olarak da bakabiliriz. Yani burada sadece yeni bir hastane açmak değil, mevcut hastanelerin verimliliği de aslında önemli değil mi? Yani farklı bir başlık olarak buraya da sağlık sektörüne değinilebilir. Yani verimlilik tarafı, işte doluluk oranları, hasta başı gelir gibi birçok alt kalemlerde var şirket özelinde değerlendirilmesi gereken demiş olalım. Yani talep kısmı 429 lirayı görüyoruz hisse paylarında, %1'lik bir geri çekilmede takip ediliyor MLP Sağlık paylarında demiş olalım ve buradan hemen geçelim forvet kısmına ve 10 numarayla devam edelim.
0: 10 numarada şöyle bir değişiklik yaptık. Daha önceden Türk Hava Yolları'nı izliyorduk biz burada. Ama özellikle ulaştırma sektörü içerisine baktığımızda yer hizmetleri hariç diğer şirketlerde ana gider kaleminin petrol olduğunu görüyoruz. Şimdi bu petroldeki oynaklıklar devam ettiği sürece biz maalesef her ne kadar yolcu sayısı ay bazında aldığımızda iyi gelse de, işte burayı posta kargo yoluyla desteklese de gördük ki petrol tarafı o karneyi bozmuş durumda. O yüzden artık hani biraz daha ulaştırma da yer tarafına, yer hizmetleri tarafına çekilip izlemekte olduğumuz bir süreçteyiz diyebiliriz. Ha nedir? TAV Havalimanları tarafında biz uzunca bir süreden beri finansal yükün ağırlığından konuşuyorduk. Burada sağ tarafın sol tarafla beraber dengesizliğini konuşuyorduk. Ama son özellikle dördüncü çeyrekler, geçen sene dördüncü çeyrekleri ve bu çeyreklerde, birinci çeyreklerde biraz daha burada düzenlemelerin olduğunu görüyorduk. Hafiften de bir performans görmüştük. Şimdi de yine aynı şekilde bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilirlerse en azından ulaştırma tarafında biraz daha diğer, en azından havacılık tarafına göre pozitif katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.
1: Evet, zaten Pegasus ve Türk Hava Yolları bahsettiğiniz yolcu oranları aslında yüksek gelmişti. İşte yaz sezonunun etkisi vardı bu noktada ama işte petrol fiyatları en büyük kalem olduğu için jet yakıt giderleri oldukça baskılamıştı iki tarafı da. İşte TAV tarafında biraz daha karlılık terminaldeki ticari faaliyetlerden kaynaklanması, işte yine bahsettiğiniz yer hizmetleri olması aslında kadronun değişme en büyük sebebi de bu diyebiliriz değil mi?
0: Evet, kesinlikle şöyle bir şey var. Önümüzdeki süreçte de biz nedir? 70 dolar. Hani öngörümüz 70-80 dolar arasında soğuyan bir petrol olabilir diyoruz. Hı hı. Şimdi bu şirketler Pegasus'la Türk Hava Yolları da 70 dolara kadar hedge'liler. Şimdi böyle olunca absorbe edebileceğimiz bir süreç maalesef olmuyor. Yani uzun bir süre 100 dolar, 120 dolarlardan aldığımız bir petrolden bahsediyoruz. O yüzden bu döneme kadar biraz daha bu şekilde, çünkü 3. çeyrekler biliyorsunuz ki havacılık tarafından en mobilite ve mevsimsellik açısından en iyi sezonlarından birisi. Yerde yolcu sayıları desteklediği sürece diğer taraftan havuzu boşaltacak bir kaçak veyahut da musluk olmayacak. O yüzden biraz daha TAV tarafı çıkıyor.
1: Hisse performansını da şöyle bir aktarmış olalım. %3'e yakın bir geri çekilmesi var. 275 lirayı kadar TAV Havalimanları hissesinde görüyoruz. Son 3 aylık performansı da Haziran ortasında bir 300 lirayı kadar görmüş. 254 lirada dip seviye olmuş. Yine 3 aylık performans olduğunda hatırlatalım ve buradan geçelim. Günün ilk 11'inin 11. hissesi şirketi kimi seçtiniz?
0: Daha çok biraz daha orta tarafa çekmiştik. Bankacılık tarafıydı. Akbank tarafını izliyoruz. Niye? Çünkü burada CDS'lerimiz her ne kadar geri gelse de özellikle hani bu ateşkes oldu, tekrardan bozulduğu zamandan, yani 70 dolardan zıplayan bir süreç izlediğimizde CDS'lerimiz onun peşine biraz daha takıldı. Yukarı yönlü hamleler aldık. Biz tam kötüyü fiyatladı dediğimiz noktada bu CDS'nin yukarı fırlamasıyla beraber daha kötüyü de fiyatlayıp olabildiğince hani dip seviyesini yaptığını düşündüğümüz tarafa geçtik. O yüzden orta sahadan çekip biraz daha forvet tarafına almış durumdayız. Yani bundan sonraki süreçte beklentileri satın alabileceğimiz bir sektör önümüze çıkıyor. Buradaki bu artık hani faiz hikayesiyle beraber konuşabileceğimiz sektör olaraktan önümüze çıkıyor. Zaten biz likit olmasından dolayı da biliyorsunuz bu fon düzenlemesi de geldi. Hı hı. Daha çok BIST 30'a yönelik bir serbestlik açıldı. Burada hem yabancının hem de yerli tarafta tekrardan bir fiyatlama yapabileceğini düşünüyoruz ki eğer ki 217 bandına devam eden bir CDS'imiz vardı son kapanışta geçen hafta itibariyle. Biraz daha aşağıya doğru alırsak 2025'teki sürece doğru yakınsamış olacağız. Bunlar çok önemli çünkü zaten buranın ana gider gelir kalemi neresi? Para satacak ki bu aradaki marjlardan gelir yazabilsin. CDS ne kadar aşağıya düşerse o kadar daha fazla para bulma, dış kaynaklardan uygun para bulma imkanları da daha da çoğalıyor. Zaten çarklar dediğimiz gibi hızlanırsa likidite bollaşmaya yönelik veyahut da muslukların açılmasına yönelik bir hamle de gelirse ön planda alabileceğimiz ve arkasından sanayi sektörünü görebileceğimiz bir görünüm yansıttığını söyleyebiliriz. Peki niye Akbank? Şimdi öz kaynakkarlıklarına baktığımızda özellikle burada diğer 4 özel bankaya göre ön planda olduğunu görüyoruz. Marjlar tarafında, gelirler tarafında da yine farklı bir yapı bize sergilediği için Akbank'ı 11'de izlemeye devam ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, aslında bir süredir kadrolarda bankacılığı çok göremiyorduk. İşte marjların baskı altında kalması, ikinci çeyrek bilanço sezonu bitene kadar Akbank biraz daha kadro dışında diğer yayınlarda kalmıştı. Dikkatimi çekmişti o kısım. Yani tekrar forvet eklemenizi yeniden bir marj toparlanmasına sinyali olarak da görülebilir. Tabii burada işte Merkez Bankası'nın hamlesi dedik. Burada 10 Eylül toplantısı önemli. İşte örtülü faiz artırımının yeniden açılması önünün, Merkez Bankası'nın bir alan yaratılması, %37'lik politika faize dönüş bankacılık için destekleyici bir başlık demiş olalım. Şimdi şöyle bir kadroya bakalım isterseniz genel hatlarıyla. Çünkü genel Türkiye piyasasını konuştuk. İşte savunma, enerji, sanayi, telekom gibi birçok aslında sektörden bir dağılım yapmışsınız. Defansif sektörler var. Yine burada enerji yatırımları ön planda olan sektörler var. Dolayısıyla genel hatlarıyla kadroya baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada faiz indirim döngüsü mü daha çok ön planda? Yani bu kadroyu oluştururken neyi baz aldınız? Yoksa büyüme tarafının yansıma tarafını mı daha çok fazla fiyatlamaya öncelik verdiniz?
0: Büyüme dediğim gibi biraz daha zaten yavaşlayabileceğimiz bir dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim ki bu zaten bizim için pozitif. Yani hangi dönemdeyiz sorusuna bakmamız gerekiyor. Ondan sonra hani pozitif negatif tarafına bakmamız gerekiyor. O yüzden bence gelen hem süreç hem de yapmış olduğumuz değerlendirmenin biraz daha güzel ve pozitif ilerlediğini söyleyebiliriz. Şimdi mesela Koç Holding tarafına baktığımızda yine enerji, otomotiv ve finansal ağırlığı konuşuyoruz. O yüzden burayı aslına bakarsanız portföyümüze koyduğumuzda biraz daha komplike bir yapıyı, biraz daha riski düşürdüğümüz tarafta yer aldığımızı söyleyebiliriz. Her ne kadar şu an için biraz daha hani gözünü kulağını tüm borsalar tıkasa da var olan bir riskimiz var, devam ediyor. Buradaki çatışma koşullarını da göz önüne alaraktan bir yapı oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Ne zaman değişecek onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Hatta şöyle bir şey var. Açıklamalara baktığımızda yöneticilerden dahi net bir açıklama alamıyoruz. İşte piyasalarına tam sevmediği nokta maalesef ki belirsizlik. Bu belirsizliğe göre de biraz daha yapı belirlediğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, o zaman bir de klasik olarak kadro dışı kalan sektörlere de bakalım. Otomotivden yine bahsettik. Zayıf bir performansı vardı bu yıl. Yine kadroda göremiyoruz. Bilişim tarafını göremedik. Yine gıda perakendisi tarafı ilk 11'e bugün özelinde almamışsınız. Bir de kadro dışı kalan sektörlerden yorumlarınızı alalım.
0: Oraya perakende tarafına aslına bakarsanız izliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Orayı biraz daha dinlendirmeye aldığımızı ama birinci yedeklerde beklediğimizi söyleyebiliriz. Şimdi özellikle Eylül ayı itibariyle tekrardan biz orada enflasyon fiyatlarına tekrardan dönüp bakacağımızı söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir rekabet ve aşağı yönlü fiyatlamaların olduğunu söyleyebiliriz ki perakende aslına bakarsanız en kolay temel analizi yapılan şirket birisidir. Çünkü günlük zaten uğramadan evimize gidemiyoruz maalesef. Orada market fiyatlarını ve az çok hani böyle toptan gıda fiyatları, geliş gidişlerini tahmin ettiğiniz zaman aradaki makası az çok belirleyebilirseniz burada nelerin olduğunu görebiliyoruz açıkçası. Biz de zaten o yüzden biraz daha temkinli baktığımız tarafta dedik ki zaten dikkat ederseniz bilançolarda biraz daha ayrışan bir

0: için yine sabit bekle gör ve diğer iki toplantıda 100'er bas puanlık olmak üzere indirimlerle 35'te tamamlayacağımızı düşünüyoruz.
1: Peki. O zaman güçlü bir kadro kurduk gün özelinde diyelim. Hem değerli katkılarınız hem de yorumlarınız için teşekkür ederiz Serdar Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi haftalarınız olsun.
1: Çok sağ olun. İyi seanslar, iyi haftalar dileyelim size de. İnfo Yatırım Yatırım Uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikteydi. Günün ilk 11'ini kurduk ve borsaları değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Saatler 11.45'i gösterdiğinde yatırım haberlerinde görüşmek üzere diyelim.

0: kaçıran sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Kur, bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeridir.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Ben piyasaların gündemini değerlendiriyor olacağız. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Yeni haftaya başlarken küresel tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilimin tırmandığını görüyoruz. Yeniden karşılıklı saldırılar başladı. Diğer taraftan içeride bugün büyüme önemliydi. Büyüme verisini aldık. 2.3'lük bir büyüme geldi. Cuma günü yayınlanan fon rehberi önemli fon tarafında piyasalar açısından ve de aynı zamanda bu hafta önemli verileri karşılıyor olacağız. Gerek içeride gerek yurt dışında. İçeride enflasyon verisi önemli. Perşembe günü gelecek olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de tarım dışı istihdam verisini Cuma günü karşılıyor olacağız 15.30'da. Şimdi bakalım küresel taraftaki görünümle başlayalım. Nasıl bir şu anda hava var genel olarak hızlıca göz atalım. İçeride BIST endeksinde 14.532'deyiz. 0.74'lük bir geri çekilme var. Avrupa'da karışık bir seyir. Frankfurt 0.67 geride. Paris 0.12. Londra 0.29 yukarıda. Madrid'de pozitif yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Asya'ya gelecek olursak eğer Asya tarafında bugün baktığımız zaman yine havanın karışık olduğu bir gündeyiz. Güney Kore'de 0.46'lık yükseliş, Çin'de 0.86'lık yukarı yönlü hareket varken Hong Kong 0.26, Hindistan'da da 0.34 bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde de S&P ve Dow Jones vadeli tarafta eksi de Nasdaq'ta ise pozitif yatay bir görünüm hakim an itibariyle. Amerikan tahvillerindeki son duruma da bir bakalım. Cuma günü Walsh'un tabii ki konuşması kritikti ve oradaki mesajların şahin olarak algılanmasının ardından yukarı yönlü hareket gördük. Özellikle kısa vadeli taraftaki faizlerde. Şu anda alıcılı bir seyir var. 2 yıllıkta 4.33'teyiz. 5 yıllık 4.47, 10 yıllıkta ise 4.70 seviyesindeyiz. 0.44'lük geri çekilmeyle. Ve petrol $90 yeniden üzerine geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin artmasıyla hafta sonu İran'ın Larak adasındaki iki füze rampasını vurması Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın Ürdün'deki Amerikan üslerine karşılık vermesiyle çatışmaların yeniden alevlendiğini takip ediyoruz. Bunun da yansıması

0: Petrol fiyatlarında kendini gösteriyor. 90-22 seviye 4.76'lık yukarı yönlü hareket. Ve ham petrolde 84-87'deyiz. Orada da 1.76'lık yukarı yönlü hareket var. Doğalgaz ise 2.85'te 1.42 geride şu anda. Ons altında 4.448'i şu anda görüyoruz. 0.13'lük bir geri çekilmeyle. Gümüşte de 1.15'lik yukarı yönlü hareket. 67.13'teyiz. Biz cuma günü 71 doların üzerine çıkmıştık. Haftayı güçlü tamamlamaya hazırlanıyordu ki gümüş Walsh'un konuşmasının ardından 66 dolar seviyesine kadar geri çekilerek %4'lük bir düşüş kaydetmişti. Aynı gün altında da %3'ün üzerinde bir gerileme görmüştük. 4.630 dolardan 4.450 dolar seviyesine kadar gerilemiştik. Bugün ama yukarı yönlü hareket var gümüşte. Ve BIST 100 0.71 geride şu anda. Dolar TL 48.26, Euro TL 56.05, Euro dolarda 1.1605'ten geçiyor fiyatlama. Dolar endeksi 99.47'de ve sepet kurda da 52.15 seviyesini takip ediyoruz. Ve şimdi dönelim. Erencan Umut bizimle birlikte, kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar herkese.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi hareketli bir haftaya başladık gibi görünüyor. En azından bu hafta sonu tırmanan gerginlik Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Tabii petrol fiyatlarını yeniden 90 doların üzerine çekti. Bu sabah büyümeyi aldık. Hafta içi enflasyon verisini takip edeceğiz. Ve tabii Walsh'un açıklamaları ve yeni gelen bu fonlara yönelik düzenlemeler. Önce büyümeyle başlayalım. 2.3'lük bir büyüme geldi ikinci çeyrekte. Siz ne bekliyordunuz? Ne dikkatinizi çekti büyüme tarafında?
1: Henüz 2.6 oranında bir büyüme bekleniliyordu aslında. 2.3 beklentilerin bir miktar aşağısında. Zaten bu yıl sonu itibariyle, yani 2026 yılının geneli itibariyle %3.5'luk bir büyüme temposu söz konusuydu aslında beklentiler bazında, ama bu temponun altında gelme ihtimali oldukça kuvvetli. Onu net bir şekilde ifade edelim. Yani burada aslına bakarsan Merkez Bankası'nın faizleri indirme politikasına başlayıp başlamayacağı çok önemli. Aslında hani daha da önemlisi var. Hangi minvalde bir faiz indirimine gidecek? Çünkü bir sonraki toplantıda mesela 100 bas puan ardından, yani Aralık gibi de bir 100 bas puanda yıl sonu itibariyle şu anda mevcutta %37 olan politika faizin %35'e doğru çekilme ihtimali de şu anda bahsediliyor. Çünkü beklentilerden daha hızlı ve daha erken bir tarihte haftalık vadeli fonlamaya yönelince Merkez Bankası, bu beklentilerin oluşması da oldukça kuvvetli. Fakat hani bu beklentiler karşılanacak mı, karşılanmayacak mı? Karşılanacaksa şayet bu büyümeyi ne derece yukarı doğru itecektir? %3.5'luk büyüme beklentilerine Türkiye'nin ulaşmasını sağlayacaktır. Buralar tabii ki muamma. Çünkü biz sadece hani büyümenin yakalanması ya da hedeflerin ulaşılması noktasında hep Merkez Bankası'nın faiz politikasına bakıyoruz. Ama hani makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanılması gerekiyor piyasanın. Çünkü orada daha bir seçici kredi politikası, işte TL mevduatının total mevduattaki paylarıyla alakalı alınan makro ihtiyati tedbirler, yani buralarda bir gevşeme olacak mı olmayacak mı? Hani burayı daha fazla analiz etmek gerekiyor ki Türkiye'nin büyüme temposunun ne derece kuvvetleneceğini daha doğru bir şekilde analiz edelim. Ben bu makro ihtiyati tedbir çatısı altındaki bu önlemlerin yakın bir gelecekte öyle çok kolay, çok rahatlıkla işte büyüme temposunu ciddi anlamda yukarı doğru itecek ölçüde rahatlatılacağını düşünmüyorum. Çünkü az önce sen de yayına başlarken piyasalardaki yaşanan gelişmeleri özetlediğinde Amerika-İran meselesi ve oradan da petrol fiyatlarına dem vurdun. Bugün geliyorsun bakıyorsun, işte Amerika'nın İran'a saldırısı, İran'ın bir silemesi, petrol fiyatlarının yeniden 90 dolar seviyenin üzerine doğru çıkması. Bunlar tabii ki hem küresel hem de özellikle de bizim Merkez Bankamızın çok kolay, çok rahat bir şekilde hani öyle faiz politikasını gevşetme noktasında adım atmasını ciddi anlamda güçleştiren bir unsur. O bakımdan dolayı evet, büyüme biraz daha minimal bir tempoda kalacaktır. Potansiyel büyümemizin çok altında bir büyüme temposu olduğunu söyleyebiliriz ve bu potansiyelin altında olan büyümenin bir miktar daha bu şekilde devam etmesi zaten enflasyonla mücadele noktasında da önemlidir, elzemdir. Yani o bakımdan dolayı %3.5'lu bir yıl sonu, yani büyüme temposu gerçekleşir mi? Hani oraya ciddi anlamda bir tartışmak gerekiyor. Şu anda ekranlara da gelmiş durumda. Hani sanayinin katkısı oldukça zayıf, onu söyleyelim. Yani %2.4. İnşaatta yine zaten mevcut faiz politikası sebebiyle zaten inşaat maliyetleri zaten yüksek olduğu bir dönemde, hani krediler eşliğinde satışların da düşük olduğu bir atmosferde zaten sektörel bazda büyümeye çok ciddi bir pozitif katkıda bulunmasını çok beklemek gerekmiyordu. Tarım cephesinde ciddi bir katkı var ki zaten bu katkının katlanarak büyüyerek devam etmesini de beklemek lazım. Çünkü biz enflasyonla mücadele ederken de hani tarım ürünlerinin fiyatlarındaki o sert ve keskin yükseliş hareketlerinden ciddi anlamda canımız yanıyor. Yani buradan gol yiyoruz. Ama gelmiş olduğumuz noktada büyümenin daha sağlıklı, daha dengeli bir tempoya oturması gerekiyor ama sağlıklı ve dengeli diye tabir edebileceğimiz çok net bir büyüme olmadığını da söylemekte fayda var.
0: Evet, bu arada Borsa İstanbul tarafına geçelim, yorumunuzu alalım. Şimdi bugün geri çekilme 0.70'in üzerinde. Öncelikle neye bağladınız bu negatif performansı?
1: Yani bence küresel ölçekte ciddi anlamda bir negatif olarak bir etki var. Yani bugün şu anda da baktığımız zaman işte Avrupa cephesi de bir miktar karışık olduğunu görüyoruz. Amerika cephesinde hem geçen hafta Kevin Warsh'un yapmış olduğu açıklamalar, hem de Amerika-İran meselesi sonrasında 90 doların üzerine doğru çıkmaya çalışan ve üzerine test eden Brent petrol. Burada tabii ki küresel ölçekteki hisseleri de baskılayınca bu BIST 100 cephesine de bir miktar sirayet etti. Ama tabii ki cuma gecesi itibariyle SPK'nın o çok merak edilen, çok da beklenilen hem yurt içinde hem de küresel ölçekte MSCI gibi kurumların beklediği bu fon tebliği açıklanmış oldu. Tabii ki buraya çok da fazla ayrıntıya girmeyelim. Sosyal medyada çok konuşuldu, ekranlarda hala konuşuluyor, zamanımız kısıtlı ama tabii ki bu fonlar özellikle de, yani bu tebliği özellikle de ciddi anlamda bazı hisseleri negatif olarak etkileyecektir ki zaten etkilerini de şu anda görüyoruz. Yani 31 Aralık 2026 tarihine kadarki süre zarfı içerisinde bazı fonların özellikle de bazı hisselerde ciddi bir boşaltım yapması gerekiyor. Dolayısıyla yani halihazırda o adı çok konuşulan, sosyal medyada da ifade edilen hisselerde bugün de satış baskısı olduğunu da zaten çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki SPK'nın atmış olduğu bu adımlara karşı fonların ve portföy yönetim şirketlerinin nasıl bir cevap vereceği, nasıl karşı hamlede bulunacağını da bakacağız. İşte sermaye arttırımlarına giden var. Şirket portföy üzerinden hisse alma kararı verenler var. Yani dolayısıyla SPK'ya karşı bir cevap, bir atılım da geliyor ama en nihayetinde hisselerde yaşanan satış baskısında hani bir miktar hani etki gücü noktasında Borsa İstanbul'da aşağı doğru baskılıyor olduğunu da söylemek çok yanlış bir yorum olmayacaktır. Hem küresel hem de yurt içi cephe bazında kısa vadede bu tarz bir satış baskısına maruz kalmamız zaten çok sürpriz değil. Yani kuvvetle muhtemeldi zaten bu beklenti ama biraz daha orta uzun vadeli bir yapıya baktığımız zaman özellikle de SPK'nın atmış olduğu bu adımlar en nihayetinde MSCI nezdinde pozitif karşılanacaktır ve Türkiye'nin MSCI listelerinden çıkartılma ihtimalini çok ama çok düşük bir noktada tutacaktır. Onu net ifade edelim. Yani biz işte Kasım MSCI değerlendirmesi geldiğinde Türkiye'yi MSCI'den çıkacak mı, çıkartılmayacak mı tartışmalarını artık çok da yüksek sesle dile getirmeye gerek olmadığı kanaatini taşıyorum. Yani zaten bence böyle bir ihtimal yoktu. Ama Cuma gecesi TPK'nın atmış olduğu adımlar ve almış olduğu kararlardan sonra bu ihtimal tamamıyla rafa kaldırıldığını düşünmekteyim. O bakımdan kısa vadede alınan adımlar, atılan adımlar, alınan kararlar ve küresel ölçekte jeopolitik tansiyondaki artış eşliğinde petroldeki oynaklık kısa vadeli cephede Borsa İstanbul'da tabii ki bir oynaklığı oluşturacaktır. Tabii ki bir satış baskısı oluşturacaktır ama ben orta uzun vadede mevcut düşüş hareketlerinin alım yönünde bir fırsat olduğunu düşündüğüm için 15.800'lere kadar BIST 100 cephesindeki yükseliş hareketi içerisinde bugün itibariyle de olduğumuzu düşünüyorum.
0: Evet, bir hatırlayalım bu arada SPK'nın düzenlemesinde neler var, yönetmenimizden rica edelim. Bu konuya ilişkin barkodu yansıtmış olalım ekrana, hatırlatalım seyircilerimize de. Serbest fon ihracına sınırlama getirildi. İhraç edilecek serbest fon sayısı şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşamayacak. Şirketler için asgari başlangıç sermayesi yetkilerine göre 250 milyon TL ve 500 milyon TL olarak belirlendi. Fon türlerine yeni seçenek eklenebilecek. Karma şemsiye fonlar portföyünün tamamı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayacak. Aynı tür şemsiye fonlara bağlı fon sayısı sınırlandı. 2 adet fon ihraç edilebilecek. azami ve risk değerine göre fon ihracına sınırlama geldi. Her bir risk değer grubundan en fazla bir adet fon ihraç edilebilecek. Şimdi burada düzenlemede sizin en çok dikkatinizi çeken ne oldu?
1: Melis, fiili dolaşım oranının çok üzerinde bazı fonların hisse aldığını gördük. Zaten fiili dolaşım oranının üzerinde alınan hisseler ya da işte fiili dolaşım oranına yakın olarak alınan hisseler özellikle de sahiplik noktasında bir kafa karışıklığı yapılıyordu ve gerçek manada fiili dolaşım oranı olup olmadığına ilişkin de bir soru işaretleri yatıyordu. Zaten yabancının ya da MSCI'ın dile getirdiği en önemli unsur buydu. Ya şimdi biz işte yabancı olarak bir hisse alacağız ve bu hisseyi alma noktasında da bazı kriterlerimiz var. İşte bu nedir? Bir kere fiili dolaşım oranı bizim kriterlerimize uygun olacak. Dolayısıyla uygun olduğunu düşündüğü hisseyi alıyor ama aslında bakarsan gerçek hiç de öyle değil. Bazı fonlar bu hisseyi almış. Dolayısıyla otomatik olarak hiçbir zaman fiili dolaşım oranı olmaması gereken yerlerde olan hisseler bu sefer ortaya çıktı. Şimdi böyle olunca da otomatik olarak yabancının almış olduğu, yani kendi kriterlerine göre almış oldukları hisseler aslında o kriterlere uyulmadığı ortaya çıkıyor. Bir diğer unsur da tabii ki yoğunlaşma. Yani bir fondan ya da şöyle söyleyeyim, bir portföy yönetim şirketinin birkaç fonundan aynı hissede ciddi anlamda bir alım söz konusu oluyor. Ya da işte yine başka bir portföy yönetim şirketinin tek bir fonundan tek bir hisseyle alakalı bir tasarruf gerçekleştirilmiş ve yüklü miktarda hisse alınmış, mal alınmış. Tabii ki bunlar söz konusu olunca otomatik olarak piyasalarda yapay bir fiyatlama söz konusu olabiliyor. Ve özellikle de küresel ölçekteki ya da işte yurt içerisindeki likidite zaten giden hisseye doğru yönelince otomatik olarak sermayesi güçlü, bilançosu oldukça kuvvetli, mali tabloları gayet olumlu olan hisselerde bu sefer yukarı doğru bir fiyatlama söz konusu olmuyor. Yani burada aslında bir noktada da piyasayı bozucu bir etki de söz konusu oluyor. Yani dolayısıyla bu fiili dolaşım oranını rahatlatan ya da işte fiili dolaşım oranını daha gerçekçi gösteren, işte mevcut bir süre içerisinde, belli bir süre zarfı içerisinde ciddi anlamda yoğunlaşılan hisselerden bir kaçış başlayacaktır. Zaten o kaçışın olduğunu da şu aşamada görüyoruz. O bakımdan dolayı yani bu tarz yüklü miktarda alımların çözülmesini beraberinde getirecek olan adımların çok daha kıymetli olduğunu söylemek lazım. Bir diğer unsuru da tabii ki bazı portföy yönetim şirketleri mevcut sermaye yeterliliğini sağlayamayabilir. Dolayısıyla orada bir birleşme olabilir, küçülmeler olabilir, daha doğrusu kapanmalar olabilir. Hani burası da çok oldukça önemli. Yani butik olarak işlem gören portföy yönetim şirketlerinin işte mesela 500 milyon TL'lik ya da işte diğer bir kriterde 250 milyon TL'lik kriteri karşılama gibi bir durumu söz konusu olacak mı? Hani orayı yakından takip edeceğiz ama butiklerin biraz daha elenip daha büyük portföy yönetim şirketlerinin işlem gördüğü, hizmet gösterdiği bir yapıya doğru gidiyoruz gibi duruyor. Dolayısıyla bu iki adım bence oldukça önemliydi.
0: Evet, peki buradan o zaman dönelim yurt dışı cepheye. Şimdi tabii malum geçtiğimiz haftanın gündemi yurt dışında global tarafta Jackson Hole toplantısıydı ve de tabii beklenti orada Walsh'un konuşmasına ilişkindi. Şahin bir ton olarak algılandı konuşması. Faiz artırım beklentileri yükselmiş durumda. Bir hatırlayalım şu anda kurumların en son yaptıkları değerlendirmeler nasıl? Onları hemen hızlıca bir size aktarmış olalım. Arkasından da yorumunuzu soracağım. Barclays Eylül ve Aralık'ta 25'er bas puanlık bir faiz artışı bekliyor. Deutsche Bank yılın geri kalanında toplam 50 bas puan artış öngörmüş. Nomura yakın dönem enflasyon verilerinin Fed açısından kritik olacağını ifade etmiş. Kurumlar Walsh'un açıklamalarını Şahin para politikası sinyali olarak değerlendirmiş. Sizin yorumunuz nedir?
1: Melis, geçen hafta Walsh'un yapmış olduğu ifadeler ve açıklamalar gayet netti. Yani bence piyasa beklentisinden çok daha keskin, çok daha net açıklamalarda bulundu. Çünkü biz hani Walsh'u şöyle tanıyoruz artık. Hani sözlü yönlendirme çok fazla yapıp da hani gelecekle alakalı plan yaparken ya da adım atarken geçmişteki yapmış olduğumuz açıklamalar bizim elimizi kolumuzu bağlıyor olmasın. O bakımdan dolayı yönlendirme yapan bir başkan değildi ama geçen hafta yapmış olduğu ifadelerde özellikle de enflasyondan hiç memnun olmadıklarında ki PCE verileri de geldiğinde hafif de olsa beklentilerin bir miktar üzerinde olduğunu da gördük. Böyle hani %2'ye doğru yaklaşan bir PCE verisi de açık söylemek gerekirse görmedik. Walsh da zaten son gelen enflasyon verilerinden memnuniyetsizliklerini de çok net bir şekilde dile getirmişti. Diğer taraftan istihdam verisinde de yine evet bir miktar yumuşama var ama hala oldukça kuvvetli. Yani dolayısıyla enflasyondan memnun olmadıkları ve atılacak bütün adımları atabilecek güçlerinin olduğunu ve aynı zamanda da özellikle de enflasyon noktasında o %2'lik hedefin kesinlikle esnetilemeyeceğini de dile getiren bir borç olunca bu çok doğal ve çok da normaldir ki FED

0: ile alakalı yakın bir gelecekte faiz artırım beklentileri ciddi manada körükledi. Peki bu hangi beklentiler? Tabii ki Eylül ayına ilişkin beklentiler. Çünkü bundan sonraki ilk toplantı Eylül ayındaki FOMC toplantısı olacak. Bugün CME grubun FedWatch tool'larına baktığımız zaman yani %30'larda %35'lerde olan Eylül beklentisinin bir anda konuşmadan sonra %60'lara ulaştığını gördük. Şimdi dolayısıyla böyle bir senaryo söz konusu olunca 2 yıllık tahvilin de tekrar o çok yakın geçmişteki 4.34 olan zirve seviyesini yeniden ulaştığını gördük ki 2 yıllıklar Fed'in atacağı adımlara en bağımlı. Yani Fed'in atacağı adımlara ilişkin beklentiler en paralel fiyatlanan bir vadedir. Yani böyle bir senaryo söz konusu olunca otomatik olarak da tabii ki altın fiyatlarında da geri çekilme oldu. Gümüşte oldu, hisse senetlerinde bir baskılanma oldu. Yani diyeceğim odur ki Fed Başkanı Warsh'un yapmış olduğu ifadeler piyasanın beklediğinden çok daha şahin bir tona evrilince bu da yıl genelinde bir adet değil iki adet ya da çok çok işte 2027'nin birinci çeyreğinin sonuna geldiğimiz zaman geriye dönüp baktığımızda iki adet 25 bas puandan totalde 50 bas puanlık faiz arttırımına gitmiş bir FED görme ihtimalimiz çok kuvvetlendi. Dolayısıyla bu durumda fiyatlara şu anda yansıyor. Makul bir beklenti midir? Bence makul bir beklentidir. Eylül ayında faiz arttırımı olabilir mi? Olabilir. Hele hele Amerika ve İran arasındaki bu sıcak çatışma eşliğindeki bu sürtüşme yeniden başlar ve 90 dolarların üzerine doğru yerleşen bir petrol fiyatları görürsek Eylül ayında 25 bas puanlık faiz arttırımı kaçınılmaz gibi duruyor. Ama evet, ben hani şunu beklemiyorum. Birinci çeyrek itibariyle 2027'nin birinci çeyreğin sonunda geldik. 3 adet faiz arttırımı oldu. Bir olasılık mıdır? Olasılıktır. Ama bence zayıf bir olasılıktır. Ben 2 adet faiz arttırımına piyasanın kapıları açık bırakması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu arada biz konuşurken Mehmet Şimşek'ten yeni açıklamalar geldi. Şu an ekranda da yansıyor. Ekonomimiz şoklara karşı dirençli, yıllıklandırılmış milli gelir 1.7 trilyon doları aştı diyor Mehmet Şimşek. Önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi. Ve de ekonomimizin güçlenen makroekonomik temelleri şoklara karşı direncimizi arttırıyor. Dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz. OVP ile fiyat istikrarını sağlamak, büyüme potansiyelimizi güçlendirmek ve kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritamızı ortaya koyacağız şeklinde açıklamaları var. Bu arada özel tüketim %3,5, yatırımlar 0,6 büyürken net dış talep büyümeye pozitif katkı verdi notunu da iletmiş Mehmet Şimşek. Burada tabii OVP detayı da önemli. Fiyat istikrarını sağlamak, büyüme potansiyelimizi güçlendirmek ve kalıcı refah artışını temin etmek için bir yol haritası belirleyeceğiz ve büyüme de kademeli olarak artacak diyor. Ne dersiniz?
0: En mükemmel senaryo. Keşke olabilse ama bu sadece bizim elimizde olan bir unsur değil. Küresel cephedeki gelişmeler de tabii ki Türkiye ekonomisini derinden etkiliyor. Yani biz bugün mesela cari açığı kontrol altında tutmak, enflasyon beklentileri kontrol altında tutmak için evet bize kalan ödevler var. İşte yurt içerisindeki yapısal sorunların çözülmesi gibi. Mesela gıda fiyatları. Ama petrol fiyatlarına herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla orta vadeli programda tabii ki petrol fiyatlarıyla da alakalı tahminler ve beklentiler de baz alınarak bu tahminler gerçekleştirilecektir. Yani orta vadeli programdaki tahminleri görmeden hani uygulanacak politikalarla alakalı çok net ve çok keskin bir yorum yapmak şu anda yanlış olur ama hani görünen köyde kılavuz istemez. Sıkı para politikası 2026 yılında olduğu gibi 2027 yılında da bizimle devam edecek gibi duruyor ama 2026 kadar sıkı olur mu? Ben hani öyle bir süreç beklemiyorum. Tabii ki orta vadeli programdaki verilen hedefler ve tahminleri gördükten sonra çok daha net yorum yapılabilir.
1: Peki şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri tarafını değerlendiriyorduk. Şimdi orada da bugün haber vardı ajanslara yansıyan, tahvil yatırımcıları Fed'in faiz artıracağına şüpheyle yaklaşıyor şeklinde. Diyor ki TD Securities Cuma günü yaptığı değerlendirmede baz senaryosunun Fed'in faizleri değiştirmemesi yönünde olduğunu söylemiş. ABN Abro, Warsh'un açıklamaları Fed yetkililerinin faiz artırımına gideceğine ikna olmak için yeterli değil diyor. Brandywine portföy yöneticisi Tracy Chen de Warsh'un geçen hafta tahvil piyasasına duymak istediği mesajı verdiğini söylemiş. Ama söz sözdür, eylemler daha güçlü konuşur diyerek uzun vadeli Amerikan tahvillerindeki düşük ağırlık pozisyonunu koruduklarını ifade etmişler. Şimdi bu yorumlara ne dersiniz?
0: Melis, aslında Kevin Warsh'un yapmış olduğu ifadeler, kurmuş olduğu cümleler Hani hatırlayalım, ilk FOMC yani

0: Roche'un ilk FOMC toplantısında çıkıp da bir açıklamalar yapmıştı. Aslında açıklamalar yapamamıştı diyelim. Çünkü o yapamadığı açıklamalar, yani piyasayı tatmin etmedikten sonra 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil getirilerinde çok net yukarı doğru fiyatlamalar başladı. Çünkü faiz arttırma noktasında isteksiz olan bir FED başkanı profil çizmişti. Ama faiz arttırmayı gerektiren ekonomik koşullar da vardı. Dolayısıyla acaba borç yapılması gerekenleri yapamayacak bu noktasında. Hem enflasyona ilişkin beklentilerde bir bozulma oldu. Zaten Amerikan ekonomisi hazinesi tarihinde ilk defa 40 trilyon doları geçmiş durumda ki zaten bu yükselen tren şeklinde geçiyor. Hem de enflasyona ilişkin beklentiler de ciddi anlamda bozulmasıyla beraber Fed'in de atması gereken adımları atamayacağına ilişkin kuvvetli yorumlama kredibiliteyi de azalttı. Yani bu durum özellikle de uzun vadedeki tahvil getirileni yukarı doğru iter. Çünkü uzun vadede çok daha riskli bir görüntü olunca yatırımcılar risk primini uzun vadeyi daha fazla yedirir. Şimdi bu görüntüyü birazcık silmeye çalışan da bir Kevin Warsh vardı aslında. Yani evet, Eylül ayında faiz arttırma olasılığı oldukça yükseldi. Evet, Aralık ayında bir adet daha faiz arttırımı yapılıp yılı iki adet faiz arttırımıyla kapatabilen bir FED beklentileri oldukça kuvvetli ki bunu şu anda bile söylerken benim de kulağıma açıkçası mantıklı geliyor ama Warsh'un orada bence yapmak istediği unsur şu: ilk yapmış olduğu hatayı düzeltme noktasında birazcık daha sert ve şahin ifadelerde bulundu. Yani enflasyona çok bağımlıyız, enflasyon hedefimizi asla aksatmayacağız. Gerektiğinde bütün adımları kararlılık ve çekinmeden atacağız. O bakımdan dolayı uzun vadede öyle Fed'in kredibilitesi ya da işte enflasyonun kontrolden çıkabilmesi ya da işte bu kontrolden çıkması Fed sebebiyle olur gibi cümlelerden ya da yorumlamalardan, düşüncelerden uzak durun. Uzak durmanızda fayda var diyen bir Kevin Warsh vardı aslında geçen hafta. Yani bunun da aslına bakarsan bir miktar etkisini de gördük. Çünkü konuşmadan sonra dikkat edin, uzun vadeli tahvil getirilerinde aşağı doğru bir fiyatlama söz konusu olurken kısa vadedeki tahvillerde çok net bir yukarı doğru hareketlenme oldu. Ama tabii ki piyasalar söze değil eyleme bakar. O bakımdan dolayı gelmiş olduğumuz noktada uzun vadedeki getiriler 4.70'lerin üzerine doğru yerleşmiş durumda. Yani burada somut açıklamalar olmadığı sürece hani 4.70'lerden yeniden 4.5 hatta 4.5'ların aşağısında doğru inen bir 10 yıllık devlet tahvili görme ihtimalimiz şu aşamada zor. Onu net bir şekilde ifade edelim. Yani evet, Kevin Warsh yapmış olduğu ifadelerle yakın gelecekte faiz arttırma olasılığını ciddi anlamda kuvvetlendirdi ama yani bence yapmış olduğu açıklamalar, kurmuş olduğu cümleler daha çok uzun vadede tahvil yatırımlarına yönelik, yani uzun vadedeki tahvillerdeki yükselişleri dizginlemek ve uzun vadedeki yapıdaki o stresi bir miktar azaltma noktasındaydı. Yapılan bu yorumlara uzun vadenin noktasında açık söylemek gerekirse katılıyorum ama kısa vadede de faiz arttırımlarıyla alakalı beklentili kuvvetlenmesi de oldukça makul. Orayı da çok geç geçmemek lazım.
1: Evet. Peki şimdi tabii malum bu hafta içeride de gündemimiz enflasyon. Onu atlamayalım. Saat 10'da alacağız veriyi. Sizin beklentiler ne yönde?
0: Yani Melis, %31 oranında bir enflasyon söz konusu olacaktır. Aylık bazda da %2'lerin altında gelecek olan bir enflasyon da söz konusu olabilir. Hatta 1.80'lerin dahi altında olan bir enflasyon gelirse bu tabii ki küresel ölçekten ziyade yurt içi cepheye ciddi anlamda destekleyecektir. Yani küresele bakmadan yurt içerisinde Merkez Bankası'nın faiz indirebilir, sembolik de olsa faiz indirecektir beklentisi kuvvetleneceği için Borsa İstanbul'da özellikle de bankacılık endeksinin nezdinde, ki bankacılık da yani yükselme noktasında hazır kıta bekleyen bir tek görüntü var. Yani o bakımdan dolayı enflasyon verisi önemlidir. Evet, %1.83'lük bir aylık beklenti var. Ama ben 1.80'lerin dahi altında gelebilmesi kuvvetle muhtemel bir enflasyon bekliyorum. Ama bu demek değil ki yıl sonu itibariyle hem Merkez Bankası'nın hem de kamu cephesinin yıl sonu enflasyon beklentisi tutacak, gerçekleşecek. Ben tutma ihtimalini çok zayıf görüyorum. %30'ların üzerinde bir yıl sonu enflasyon, hatta %31'lere ulaşan, belki de 31'lerin bir tık da üzerinde olsa dahi geçmesini beklediğim bir enflasyon var. Yani bu hafta açıklanacak olan enflasyon verisi dediğim gibi yani 1.80'den altında gelip endeksi destekleyebilir ama yıl sonuyla alakalı hedeflerini tutmasıyla ilişkin çok iyimser bir noktada değilim.
1: Evet, peki faiz tarafına ilişkin ne bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar?
0: Ben Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklemiyorum. Onu net bir şekilde ifade edeyim. Çok gelirse 100 bas puanlık bir faiz indirimi gelebilir. Bu da zaten sembolik olur. Çünkü yıl sonuna ilişkin benim en

0: Yani beklentim şuydu ki beklentilerden daha erken gerçekleşti. Onu da net ifade etmek isterim. O da şu: gecelik fonlamanın haftalık fonlamaya evrilmesi. Yani Merkez Bankası %40 olan gecelik fonlamadan %37 olan haftalık fonlamaya aktardı piyasa fonlamasını. Yani bu zaten piyasalar nezdinde 300 bas puanlık bir faiz indirimidir. Ama %37 olan politika faizinde bir indirme gidilirine, aslına bakarsan bu %40'tan %37'ye indirmesi piyasa faizlerinin, yani efektif fonlama faizinin, yakın bir gelecekte faiz indirimine gidebileceğine ilişkin, ya da yakın bir gelecek demeyeyim ama hani bu yıl itibariyle bir adetlik belki 100 bas puanlık faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri kuvvetlendirdi. Yani %37'den %35'e doğru çekebilir mi? Çekebilir, ama benim bahsenaryom en azından mevcut atmosferde bu değil. Ben %37 olan politika faizin yıl sonunda yine aynı şekilde kalabileceğini düşünüyorum. Ama Amerika ve İran gelişmeleri daha farklı bir boyuta gider. İşte burada bir diplomatik bir somut olarak diplomatik bir çözüm sürecine girilmiş olur ve bu somut adım piyasalara da etkisini gösterir. O zaman daha farklı yorumlar yapabilirim. O zaman %35'lere doğru beklentimi revize edebilirim. Ama mevcut atmosferde ben Merkez Bankası'nın çok acele etmesi gerektiği taraftarı değilim. %37 olan politika faizinin yıl sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eren Can Umut. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Herkese iyi haftalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Ve efendim buradan dönüyoruz. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Talaslı'ya. Kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Sizin de alalım enflasyon tahmininizi. Perşembe günü karşılayacağımız veride ne görebiliriz sizce?
2: Evet, bizim makro taraftaki arkadaşlarımızın tahmini piyasa beklentilerinden biraz daha olumlu. Aylık 1,7'lik bir artış bekliyorlar. Öyle olunca da hani %31,50'nin altına yavaşlayacak bir TÜFE enflasyonu öngörüyorlar. Orada gıda tarafında biraz daha pozitif onların beklentileri.
1: Evet, peki yıl sonu için ne bekliyorsunuz?
2: Bizim beklentimiz %30'un biraz altında, %29,7'ye gerilemesini öngörüyoruz.
1: Evet. Faiz için ne dersiniz?
2: Faiz tarafında biz hala 200 bas puanlık faiz indirim alanı olabileceğini düşünüyoruz. Yani mevcut işte petrol fiyatlarının seyri ve herhangi bir ekstra şok yaşamadığımız bir durumda işte %29,7'lik yıl sonu enflasyonu, %35'lik politika faizi bizim açımızdan makul görünüyor.
1: Evet, peki tabii bugün malum gündemimiz büyüme, sabah aldık büyüme verisini. İkinci çeyrekte %2,3'lük bir büyüme geldi. Sizin beklentiler ne yöndeydi? Nasıl karşıladınız veriyi?
2: Evet, o tarafta aslında piyasa biraz daha yüksek büyüme bekliyordu. Biz biraz daha ılımlıydık ama 2,7 idi bizim de orada beklentimiz. Onun da biraz altında gerçekleşti. Ama kompozisyona baktığımızda hani genel olarak kalemler bazında beklentilerimizle, arkadaşlarımızın beklentileriyle uyumluydu aslında. Orada sanayi ve tarım tarafında biraz, yani üretim cephesinden baktığımızda sanayi ve tarım tarafında toparlanma vardı. İnşaat tarafı biraz daha zayıf seyrediyor. Dolayısıyla hani orada bir zaten anket bazlı verileri hani teyit eder bir görünüm vardı. Tabii en önemli aslında bence bakılan kısım harcamalar cephesinden olan taraf. Çünkü malumunuz Türkiye tüketimle, özel tüketimle özellikle büyümesini büyük oranda gerçekleştiriyor. O tarafta hala tüketim, özel tüketim büyümenin en büyük bileşeni olarak kalmakla birlikte önceki çeyreğe göre yavaşladığını görüyoruz. Bu da aslında hem Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla uyumlu, hem de son dönemde gördüğümüz veriler, işte kredi kart verileri gibi verilerle de biraz destekleniyor. Dolayısıyla orada sıkı para politikasının biraz daha işte dezenflasyonist etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde yansımaya başladığını görüyoruz. Kamu harcamalarının işte sıkı para politikası tarafındaki görünüme bir miktar destek verdiğini orada görüyoruz. Yatırımlar yatay seyrediyor. Yatay diyebiliriz. Sınırlı pozitif. Net ihracat tarafında aslında tekrar dikkat çekmemiz gerekiyor bence. Yani ithalattaki azalışın ihracat alıştan daha fazla olmasıyla net ihracatın pozitif katkısı var büyümeye. Bu da aslında tabii Türkiye için çok önemli bir durum. Çünkü biz genel olarak yurt içi tüketimle değil yurt dışı ihracat, net ihracatla büyümek, yatırımla büyümek istiyoruz. Büyüme kompozisyonunun bu yönde evrilmesini istiyoruz. Dolayısıyla hani bütün olarak baktığımızda biraz daha yavaş ve işte dezenflasyonist etkilerin ön plana çıktığı bir büyüme kompozisyonu, ama kompozisyonda da aslında daha olumlu bir seyir olduğunu değerlendiriyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii bu haftada kritik enflasyon verisini alacağız dedik. Yurt dışında da tabii tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. Cuma günü bakalım nasıl bir veri karşılayacağız saat 15.30'da. Beklentinin 58 bin olduğunu ifade edelim. Öncekinin de -23 bin olduğunu söyleyelim. Ne dersiniz? Sizin beklentiler nedir? Tarım dışı istihdam ne kadar kritik olabilir mevcut konjonktürde?
2: Aslında oldukça kritik olacağını düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz ayki veri pozitif beklenirken negatif gelmiş olması, yani ciddi anlamda piyasada etki yarattı. Şimdi bu noktaya kadar genel ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmemiz, ABD ekonomisine güçlü seyrin devam ettiği, özellikle istihdam tarafının hani Fed'in sıkı para politikası uygulamalarını ve gerekiyorsa faiz arttırmasını destekleyecek nitelikler olduğuydu. Ama tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden zayıf gelmesi, önceki aylarda aşağı yönlü revizyonla, işte demin de söyledik, artış beklenirken azalan bir istihdam profili ve işsizlik düşse dahi bu işsizlikteki düşüşün aslında iş gücü havuzundaki daralmadan kaynaklanması, yani aslında büyüme açısından olumlu bir sinyal değil bu da. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda aslında FED faiz fiyatlamalarının bir miktar gerilediğini görmüştük orada. Yani beklentileri aşağı çeken, faiz artış beklentilerini aşağı çeken bir veriydi o tarım dışı istihdam tarafı. Tabii ki başka verilerle de bir arada okumak lazım. Hani TÜFE verisi olumluydu vesaire. Şimdi geçtiğimiz hafta birkaç gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi PCE verisi geldi ABD'de. Aslında daha önce açıklanan TÜFE ve ÜFE verilerinin alt kalemlerinden oluşturuluyor. Az çok tahmin edilebiliyor. Ama buna rağmen tahmin aralık bandının üst tarafına yakın geldi ve orada mesela süper çekirdek hizmetler denilen para politikası açısından bir gösterge olan veride de hızlanma olduğunu gördük. Dolayısıyla hani bu biraz daha enflasyonist baskılara işaret etti. ABD büyüme verileri biraz daha karışık sinyaller verdi ama tabii Jackson Hole'da Fed Başkanı Warsh'un konuşmasına piyasa çok odaklıydı. Orada oldukça şahin mesajlar geldiğini gördük. Yani enflasyon hedefini tutturmak istediklerini ve buradaki hedefin de aslında PCE enflasyonu olduğunun altını çizdi. Dolayısıyla hedeften uzak olduklarını belirtti ve biz bir şey yapmazsak bu düşmez dedi. Onun dışında da işte bu yüksek yapay zeka yatırımları yani borçlanmaların gayet rahat gerçekleştiriliyor olmasının da finansal koşulların aslında sıkı olmadığının bir göstergesi olarak yorumladı. Tabii piyasa bütün bunları üst üste koyduğunda işte Eylül ayında %35'lerde bir faiz arttırma olasılığı fiyatlamalara yansıyordu. O tekrar %55-60'lara kadar yükseldi. Yani Eylül'de piyasa aslında bir faiz arttırımı şu anda beklemiyor. Yani biz beklemiyoruz en azından. Ama tabii ki burada riskin bir miktar arttığını görüyoruz. O açıdan şimdi tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz ayki gibi işte 58 bin artış beklentisine karşın bir daralma gösterirse bu bizim için tekrar faiz arttırım beklentilerini gerilediği bir ortam oluşturur, ama aksine işte önceki ayda yukarı yönlü revize edilir, bu ayda gerçekten beklentilerden yüksek gelirse bu sefer piyasa belki de Eylül'de faiz arttırımını daha da ön plana çıkarabilir diye düşünüyoruz. O açıdan bence kritik bir verim.
1: Evet, peki şimdi tabii Borsh'un konuşmasının detaylandığını siz biraz aktardınız yani değerlendirmenizin içinde. Bu diğer taraftan da bakıyoruz tabii faiz arttırım beklentileri yükseldi. %30'lardan bir anda %60'lara kadar geldiğini takip ediyoruz. Şimdi burada Barclays, Deutsche Bank, bunlar iki faiz artışı beklediklerini açıkladılar. Ne dersiniz, sizin beklentiniz nasıl?
2: Açıkçası biz bu sene bir faiz artışı beklemiyorduk. Ama şimdi Temmuz ayında FED iletişiminde bence bir yol kazası diyebileceğimiz bir olay gerçekleşti bana göre. O tarafta FED Başkanı aslında Şahin söylemlerini çok ciddi anlamda ön plana çıkarıyordu Temmuz toplantısına giderken ve piyasada bir anda hani zaten 5 yıl aşkın süredir hedefin üzerinde kalındığı için burada faiz artış gelebileceğini yüksek bir şekilde fiyatlamaya başlamıştı. Arkasından FED Başkanı hani burada faiz artışı tabii ki tek başına başkanın kararı değil, 12 tane üye var. 9'u sabit tutulması yönünde oy kullanmış. Ama bu politika iletişiminde işte yüksek uzun vadeli faizler arttı, zaten bu sıkı duruşumuzu gösterir gibi bir iletişim kurması tabii piyasayı orada oldukça rahatsız etti. Arkasından uzun vadeli faizlerle ilgili oynaklığında arttığını gözlemledik. Şimdi Sıkı para politikası uygulanması tabii ki uzun vadeli enflasyon beklentilerini kontrol altına almak açısından önemli bir araç. Bu tarafta yani uzun vadeli faizlerin seyri, işte enflasyonun PC tarafında yüksek gelmesi ve istihdam piyasası görünümü de buna destek verirse bu sene bir tane faiz artış olasılığının arttığını düşünüyorum ben açıkçası.
1: Evet, peki. Bu arada Fed ile hazine arasında bir görüş ayrılığı var mı soruları da daha fazla gündeme gelmeye başladı. Warsh'un açıklamalarıyla da tabii birlikte. Warsh'un kısa vadeli faizlerin para politikasının ana aracı olarak kalması gerektiği yönündeki yaklaşımının Fed ile Amerikan hazinesi arasında potansiyel bir görüş ayrılığına işaret ettiği yönünde yorumlar var. Siz ne dersiniz?

0: O tarafta tabii yani kısa vadeli politika faizi ortodoks diyebileceğimiz para politikalarının aslında çok uzun süredir temelini oluşturuyor. Tabii ki Fed bilançosunu da aktif olarak kullandı, yani onu biliyoruz. Zaten bu yani iki tane hedefi olan bir merkez bankasından bahsediyoruz. Dolayısıyla hani ekonomik büyüme ya da istihdam da onun için önemli. Ve küresel finansal kriz sonrası özellikle de pandemi dönemindeki gerçekleşmelere baktığımızda Fed'in bilançosunu oldukça aktif kullandığını gözlemledik. Peki sıkılaştırmak için de aynı şekilde kullanabilir mi? Tabii ki mümkün. Ama hani bu zaman içinde olacak bir gerçekleşmedir diye düşünüyoruz. Hani bugünden yarına Fed'in kısa vadeli politika faizinden vazgeçip daha aktif bir şekilde bilanço büyüklüğünü hedeflemesi ve kullanması bana göre daha düşük bir olasılık.
1: Evet, peki malum bu faizlerin geldiği nokta, oradaki gerilimin hala yüksek olması, işte Amerikan 10 yıllıklarda 4.70'teyiz. Bunlar tabii yüksek oranlar. 30 yıllıkta da malum son yılların en yüksek seviyelerindeyiz. Orada da ciddi bir geri çekilme olmadığını takip ediyoruz. 2 yıllıklarda ciddi bir sıçrama gördük cuma günü. Son 2 ayın en yüksek seviyelerine geldik geri. Ne dersiniz? Şimdi bu tahvil tarafı ne kadar sizce sıkıntı barındırıyor?
0: Tabii buradaki uzun vadeli faizlere ilişkin asıl piyasayı rahatsız eden kısım düzenli olarak artmasıydı. Bunda da birkaç ön plana çıkan faktör olduğunu zaten konuşuyorduk. Ve bunların en önemlisi ABD kamu mali görünümü. Yani biz daha bu işte ABD İran arasındaki savaş başlamadan yıla başlarken dahi ABD'nin mali görünümünün ve burada işte düzeltici bir adım atılmıyor olmasının uzun vadeli faizler üzerinde baskı yaratacağını konuşuyorduk. Tabii arkasından işte bu savaşın mali artan maliyetleri, üstüne gelen enflasyonist etkiler enerji fiyatlarından, bunların hepsi burada ekstra baskı yarattı. Bir de tabii ki işte Japonya gibi fiyat hassasiyeti aslında düşük olan yatırımcıların bir miktar kendi politikaları da gereği ABD tahvil taleplerinin düşüyor olması da burada biraz alıcı problemi yaratmaya başladı. Bunların hepsini üst üste koyunca orta uzun vadeli faizlerde ABD tarafında devam eden bir yükseliş ve aslında son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan seviyeler tahvil faizleriyle karşılaşmış olduk. Bu tabii ki piyasa açısından hem bir belirsizlik kaynağı hem de maliyet unsuru. İşte projeksiyonları yapıyorsunuz, getiriler açısından olumsuz sonuçlara neden oluyor. Bunu kontrol altına almak için ABD hazinesinin öncelikle adım attığını gördük. 1 Eylül'den itibaren açıkladıkları 3 aylık geri alım programında 10-30 yıl vadeli segment operasyon başına 2 milyar dolar yerine 4 milyar dolar alım yapacaklarını söyler. Ama hem miktar yani stok, mevcut stok hem de flow yani ihraçlar bakımından baktığımızda tabii ki 2'nin 4'e çıkmış olması çok büyük bir alan yaratmıyor. Ama bunun önemli bir sinyal etkisi var. Piyasa zaten buradan o sinyali aldı. Orada yükseliş hareketinin bir miktar geri çekildiğini gördük ama sonra kademeli olarak tekrar tırmanıyordu. Arkasından bir haber yayınlandı ama bu ABD Hazinesi tarafından teyit edilmedi benim gördüğüm kadarıyla. O tarafta da işte sadece kısa vadeli ihraçlarla uzun vadeli alımları, geri alımları finanse etmeyeceğiz. Dolayısıyla burada bir sınırlama olmaz. Hazinenin kendi 1 trilyon dolara yakın 950 milyar dolarlık bir şeyi var, hesabı var. Buradan da kaynak yaratılabilir dedi diye bir haber çıktı. Bunun üzerine tabii buradaki sinyal pekişmiş oldu. Yani orada 10 yıllıklarda 4.75, 30 yıllıklarda 5.30 ABD hazinesi açısından hani çok da aşılması istenmeyen seviyeler olarak ön plana çıkmış vaziyette. Bir de tabii ki bence Fed toplantısına yani Kevin Warsh'un şahin mesajları 2 yıl vadeli faizleri yükseltti. Faiz artırım beklentilerini de aslında destekledi. Bu da enflasyonla mücadele açısından olumlu bir sinyal olarak biraz da kısa ve uzun vadelerin kontrol altına alınmasına destek vermiş olabilir diye düşünüyorum. O açıdan ben hani uzun vadelerde daha makul bir noktaya gelinebileceğini düşünüyorum. Yani belki çok aşağı gitmesi için alan olmayabilir ama burada bir zaman satın alındı bence bu sinyallerle ve bu satın alınan süre zarfında da işte Hazine Bakanı'nın açıklamaları vardı. Mali tarafta bir takım adımlar planlanacağına yönelik hani piyasa doğrudan tabii adımların kendisini görmediği için bunu satın almak da çok istekli değildi. Bu adımlara ilişkin daha elle tutulur açıklamalar gelirse bu satın alınan süre efektif bir şekilde kullanılmış olur ve orada yukarı yönlü yükseliş durdurulabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki. Peki, kıymetli metal tarafına da gelelim. Şimdi altına ilişkin ne beklersiniz önümüzdeki dönemde? Sizce yön nereye doğru?
0: Evet, altında yani biz yılın ikinci yarısına başlarken hani çalıştığımız modellerde yıl sonu ABD 10 yıllık faizi 4.65 ve Fed'in faizi arttırmadığı bir konjonktürde 4.600 dolara işaret ediyordu yapılan çalışma. O seviyelere geldik. Hatta 4.700'e kadar da test ettiğini gördük. Ancak şimdi son bir haftada yeniden bir belirsizlik oldu. Ne oldu? İşte daha sıkı bir FED. Yani dolayısıyla faiz artırımları yeniden fiyatlamalara girmeye başladı. ABD ile İran arasında bir aylık hani bu düşük etkili görünümün devamında yeniden bir karşılıklı çatışma ortamı biraz daha ön plana çıktı. Petrol fiyatlarında yeniden hani yukarı yönlü baskı görüyoruz daha sınırlı kalmakla birlikte. Dolayısıyla altın biraz kar realizasyonundan giriyor. Bence şu anda bir belirsizlik var. Yani bir süre bekleyip görmek lazım. Özellikle Fed'in Eylül kararını görmemiz, oraya giderkenki verileri yakından takip etmemiz lazım. Eğer geçtiğimiz haftaki konjonktürle uyumlu bir görünümle karşılaşırsak, yani Fed'in faiz arttırmadığı bir görünümle, arttırmayacağına işaret eden bir görünümle karşılaşırsak, biraz da bu Orta Doğu'daki gelişmeler yeniden bir de eskalasyona girerse, orada yukarı yönlü revizyon gerekebilir. Ancak bence şu anda biraz piyasayı takip etmek lazım. Hızlı bir rally gördük.
1: Evet, son bir dakikamız. Orada da bir gümüş yorumu alayım sizden.
0: Gümüş tarafı tabii likiditenin çok düşük olduğu, oynaklığın daha yüksek olduğu bir metal, büyüme tarafıyla da oldukça ilişkili ve hani o tarafta tahmin yapmak açıkçası daha zor oluyor. O açıdan yatırımcının risk iştahına göre değerlendirilmesi gerekiyor diyeyim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İrem Hanım. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere, iyi haftalar.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Efendim, piyasa saatini burada kapatalım. 13'te yine birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşmaya devam edeceğiz.

0: şimdi karar verdik mi? Yani ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
1: Ben de mutlu. Ben.
0: Tabii. Gerçekten mi?
1: Aramızda kalmasın. Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
2: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
3: Rams.
1: Hadi.
4: Onlar da alamamış.
5: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
4: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
5: O zaman spor araba.
4: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var.
2: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Bu sezon dinde tam 150 kırtasiye ürünü

0: Yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

Aziz, ben Fatma Yıldırım. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul öne çıkan şirket başlıklarına ve hisse performanslarına bakacağız diyelim ve ilk şirket haberiyle başlayalım. Gübre fabrikaları bugün şirket yapısını büyütecek bir adım attı ve 8,5 milyar lira sermayeli yeni bir şirket kurma kararını aldı. Zaten son dönemde şirkette sadece gübre değil, özellikle maden ve altın yatırımlarında hikayenin önemli bir parçasını oluşturuyordu. Dolayısıyla bu yeni şirketi de ve grubu da önümüzdeki dönemde hem yatırımlarını hem de sermaye açısından izlemekte önemli olacaktır diyelim şirket kuruluşundan sonra. Ve hisse performansına bakalım. %4'e yakın bir geri çekilmesi var. Satıcılı bir seyre takip ediyoruz. 479 lirayı görüyoruz hisse performansında. Fakat son zamanlarda zaten güçlü bir fiyatlama içindeydi. Yine şöyle bir performanslarına bakıyoruz. Bu yıl %40, son bir ayda da %20'lik bir primlenmesi vardı. Yani piyasada aslında şirketin büyüme hikayesinde önceden satın aldığında gördük diyelim. Yine son 3 aylık hisse performansını da ekranlara getiriyoruz. Haziran başında 550 liraları kadar görmüş. 398 lirada Temmuz sonunda dip seviye olarak da kaydedilmiş diyelim ve bir sonraki şirket haberine geçelim. Hektaş'tan uzun süredir beklenen bir halka arz haberi vardı. Herbis bağlı ortaklığı olan bu halka arzın ileri bir tarihe ertelendiği açıkladı. Dolayısıyla halka arzdan gelecek olan kaynağın da finansal yapısına nasıl katkı sağlayacağını yatırımcılar takip ediyordu ama şu an için bu beklentinin ötelendiğini görüyoruz. Hemen bakalım hisse performansına bir yansıması olmuş mu Hektaş'ın? Son fiyatlama itibariyle 2 lira 80 kuruşu görüyoruz. %2'ye yakın bir geri çekilmesi var. Zaten hisse tarafında yıl genelinde aslında satıcılı bir seyri vardı. Zayıf bir performansı vardı. Yılın başından itibaren %8'lik eksi fiyatlaması da göze çarpıyor diyelim. Yine son 3 aylık tabloyu da ekranlarda görüyoruz. Dolayısıyla piyasa şu an için bu Ferbis halka arzının ne zaman yeniden gündeme geleceğine odaklandı. Bu da Hektaş'ı finansallara nasıl yansıyacak, nasıl bir ilerleme kaydedecek? Tabii ki halka arz açıklamasından sonra bunun detaylarını takip ediyor olacağız diyelim ve bir sonraki şirket başlığına geçelim. Birisa'da 1 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Sadece lastik sektörünün tabii genel görünümü burada önemli değil. Birçok başlık var. Maliyet, iç talep, özellikle otomotiv sektöründeki şirketlerin marjları da yakından izlenmeye devam ediyor. Sektör bu sene biraz baskı altında kalmıştı ama yılın geri kalan çeyreğinde, aslında yarısında yeniden bir toparlanmada sektör tarafından bekleniyor demiş olalım ve hisse performansına geçelim. Bu ortamda tabii ki bu adımla beraber finansman tarafında çeşitlendirdi şeklinde de okuyabiliriz. Hisse tarafında da 77 lirayı görüyoruz. %2'ye yakın bir satıcılı seyri var. Bu yılda %10'luk bir eksi tarafta fiyatlaması vardı. Genel asla sektör görünümüne paralel bir seyirde bir insanın paylarında takip etmiştik. Dolayısıyla bugün gelen ihraç haberinden çok aslında şirketin hem finansman maliyetlerine odaklanacağız. Operasyonel tarafta marjlar nasıl şekillenecek ve sektör genelinde toparlanmada hisse performansı açısından da önemli başlıklar olarak da takip edilecektir diyelim ve son şirket gelişmesine geçelim. Borusan Boru. Finansal tarafta olumlu bir gelişme geldi ve şirketin uzun vadeli kredi notunun yükseltildiği açıklandı. Tabii bu kredi notundaki artışla beraber şirketin hem finansmana erişim açısından hem de borçlanma maliyetleri açısından zaten olumlu bir sinyal olarak okunuyor. Üstelik Borusan Boru'da son dönemde zaten güçlü bir siparişi vardı. Yine ihracat tarafındaki hikayesini takip ediyoruz. Dolayısıyla da hisse performansında bunun yansımasını görüyoruz diyelim ve hemen bakalım nasıl bir performans göstermiş. Yine yılın geneline bakıyoruz. 130 bir primi var. Son bir ayda %40'lık da bir getiri sağlamış. Son fiyatlama itibariyle bugün cuma kapanışına göre sınırlı bir geri çekilme olsa da 726 lira civarından işlemler geçerken yine son 3 aylık tabloda özellikle Ağustos başından itibaren de yükseliş eğilimine de giren bir tablosu var. Dolayısıyla fiyatlaması oldukça güçlü. Bundan sonraki süreçte sadece kredi notuna değil bu güçlü finansalların 3. çeyrek finansallarına nasıl yansıyıp yansımayacağı da yine önemli başlıklardan bir tanesi de olacaktır diyelim. Zaten Borsa İstanbul güne ek tarafta bir başlangıç yapmıştı ama Ağustos ayının bugün ayın son günü %8'lik bir artıda kapatma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla şirket haberleri her ne kadar etkili olsa da diğer taraftan iç dinamiklerde borsanın hisse fiyatlamalarını da etkilemeye devam ediyor diyelim ve yatırım haberlerini buradan

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Motor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Maker, dünya için... Sizin için üretiyoruz.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bu salı birde Zeytino Siyah Zeytin 215 lira. 7 Bahar Süzme Çiçek Balı 325 lira.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: Datalarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Türkiye Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Gayrimenkul sektöründe hareketlilik, konut piyasasında dengeler ve yeni dönemin yatırım dinamikleri. Konut fiyatlarından finansmana, arz talep dengesinden kentsel dönüşüme kadar sektörün geleceğini belirleyecek çok başlık var. Ve sektörün bugününü doğru okumak aslında Türkiye'nin gelecekteki konut ihtiyacını da doğru okumak anlamına geliyor. Peki gayrimenkul sektöründe yeni dönemin yol haritası nasıl şekilleniyor? Konut üretiminin önündeki engeller neler? İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin konut ihtiyacını karşılamak için nasıl bir model gerekiyor? Tüm bu başlıkları konuşmak üzere konuğum İnder Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli. Merhaba, programa hoş geldiniz Engin Bey.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Öncelikle sıcak bir düzenlemeden başlayalım istiyorum. Artık kira sözleşmeleri E-Devlet üzerinden E-Devlet'e kaydedilecek. Ne dersiniz? Nasıl bir düzenleme? Artıları, eksileri var mı? Eksileri yoktur gibi görünüyor ama artıları önemli.
1: Şimdi bir defa çok mutluyuz. Son birkaç yıldır piyasa kayıt altına giriyor. Bizde her zaman şöyle bir algı var, gayrimenkul kayıt dışılığın en öncüsüdür mantığıyla hareket ederler. Açıkçası öyle değil. Biz bu verilere ulaşabilmek için bu kayıt altına almaların, gayrimenkul satış rakamları, kiralama rakamları, bölgesel olarak bu rakamların doğrulukları bizim için çok önemli. Bu hem devletimizin gelir kaybetmemesi açısından önemli, hem de bizim sektörümüzde bizim ayrışmamız açısından önemli. Çünkü biz zaten kayıt altında ve her şeyimizi beyan usulüyle devletimize bildirerek yapan firmalarız. Burada çok mutluyuz o açıdan. Bir de önümüzü görmek açısından, yeni planlar yapmak açısından da bu veriler çok önemli. Çünkü ne yaparsan satarsın devri bitti. Bütün arkadaşlarla hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Artık talebe göre arz yapmamız lazım. Ben işte arsam var, şurada bir şey üreteyim. Yok öyle bir şey. Planlayacağız. Talep nerede? Talebe göre üretim yapacağız. Bu talebin detayları neler? Yani 1+1 ihtiyaç olan yerde 2+1 yapmayacağız. İşte öğrencisi, emeklisi, sanayiye yakınlığı, uzaklığı, birçok faktör var. Bu kira rakamlarındaki kayıttan başlayarak buraya geldik ama satışlardaki rakamların, verilerin de bizim artık son derece güzel analiz ediliyor olması bizim açımızdan çok faydalı.
0: Tabloya baktığınızda genel tabloya yılın bugün

0: ne kadar gelen tabloda talep açısından, arz açısından, fiyatlar açısından ve tabii yatırımcı davranışı açısından neler gözlemliyorsunuz?
1: Şimdi iki tip talep var bizde. Bir ihtiyaç için konut alan, bir yatırım için alan. İhtiyaç için konut alan eğer imkanı varsa zaten bunu ertelemiyor. İkincisi de yatırım için konut alan. Yatırım için konut alan tarafta kaybımız büyük. Sebep de işte 2-3 yıldır özellikle mevduat faizlerindeki yükseliş. Daha doğrusu mevduata yenildik 2-3 yıldır. Ancak Türkiye'de 7-8 yıllık döngülerde gayrimenkul yenebilen hiçbir şey yok. Yani diğer bütün enstrümanlar gayrimenkulün altında kalmış. Faiz, altın, bu istatistiklerin hepsi, yani hem devlette var hem özel sektörde var. Onun için biz şimdi dişimizi sıktık, bekliyoruz. 1-2 senedir yaşadığımız bu yüksek faiz, mevduat faizli ortamdan tabii bu otomatikman konut kredi faizlerini de yüksek tutuyor. Şimdi geriye dönüş başlıyor. Geçen hafta 3 puanı indirdim Merkez Bankası faizleri. Bu bile, bunun hissiyatı dahi bizim piyasamızı canlandırdı. Çünkü insanlar mevduat faizinden, gelirden çıkıp gayrimenkule yatırım yapmalı. Bu aynı zamanda kiraları da tetikliyor. Bizim eskiden yatırımcılarımız bizlerden ev alırdı, konut alırdı ya da ofis alırdı, kiraya verirdi. Bu da tabii kiradaki fiyatların düşük kalmasına fayda sağlardı. Şimdi bütün bunlar birbirini tetikleyen faktörler. O yüzden ben bu kötü günlerin geride kaldığını, bundan sonrasının çok daha iyi olacağına inanan taraftayım. Bu arada tabii ihtiyaç tarafında da ev alanların, bizim hep sürekli gündeme getirdiğimiz bir şey var. Özellikle bu beyaz yakalı müşteri tarafımız. Beyaz yakalılarda çok büyük gerileme var. Bunun bana göre en büyük sebebi, beyaz yakalılar eğitim ve mutfak masraflarından dolayı gayrimenkule yatırım için bir birikim yapamıyorlar. Sadece gayrimenkul de değil, aracına da gayrimenkul de, hatta sağlık hizmetlerine dahil. Onun için burada bizim benim hep söylediğim, belki özel okul, özel eğitim kurumları bize kızıyordur ama mutlaka bu eğitim masraflarının bir şekilde dengelenmesi lazım diyelim. Yani tabii ki özel okullarda olacak ama yani bu fiyatlarla özel okullara çocuklarını gönderen aileler, yani gayrimenkul satın almayı aklılarından bile geçirmiyor. Çocuğu okutayım, üniversiteyi bitirsin, sonrası Allah kerim diyorlar. Bunlar da bizim önümüzdeki engeller. İnşallah bunları da düzelteceğiz. Ama ben kendi adıma ve İnder adına şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki 1-2 sene bizim için çok iyi olacak.
0: Ertelenmiş bir talepten mi bahsediyoruz? Örneğin finansman koşullarındaki normalleşme başladığında talep de artar mı?
1: Kesinlikle artar. Şimdi bizim iki tane hatta 2-3 tane veri var takip ettiğimiz. Bir tanesi gayrimenkul ile direkt yarışan mevduat faizleri. Mevduat faizleri %25'in altına geldiği zaman bizde hareketlenme çok oluyor. Şu anda 35-40 seviyelerinde. İkincisi gayrimenkul konut kredileri. Buradaki rakamların da 1'in altında olması. Ama bu 1'in üstünde dahi olsa vadesi ve rakamı doğru olduğu zaman yine de talep yaratıyor. Yani bugün bankalara gittiğiniz zaman özellikle İstanbul'da 500 bin lira, 1 milyon lira gibi konut kredileri var. Düşük faizi diyorlar. Bu bir odayı bile almaz. Yani bugün İstanbul'da yaşanılabilir bir konutun fiyatı en ucuz 4-5 milyon TL. Onun için yani burada sadece mevduat faizlerinin rakamı ya da konut kredi faizlerinin rakamı kadar bunun ulaşılabilir olması ve ev alacak güçte olması, büyüklükte olması önemli. Bunlar hepsi düzelme yolunda açıkçası. Ve biz sektördeki diğer paydaşlarla konuştuğumuz zaman da bu hissiyatı anlıyoruz. Bizim sektörde çünkü Eylül ayından itibaren hareketlenme başlar ve şu anda telefonlarımız çalmaya başladı.
0: Peki bu süreçte konut fiyatlarını nasıl okumalıyız? Özellikle işte işçilik, inşaat maliyetleri, arsa gibi kalemleri içine koyduğumuzda bu fiyatlara ne ölçüde yansıyor yeni üretimde? yeni konutlar.

0: Nerede?
1: Şimdi biz bu maliyet analizlerini son 7-8 yılına bakıyoruz. İlk önce pandemi bir etkiledi bizim maliyet artışlarını. Daha sonra çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Orada özellikle işçilik deprem bölgesine gidince Marmara bölgesi ve işte Kuzey Güney Türkiye'de işçiliklere ulaşmada zorluk yaşadık. O da maliyetlerimizi yükseltti. Şimdi piyasa normale dönmeye başladı. Bizde en büyük şanssızlık artan fiyatların piyasa düzeldiği takdirde geri dönmemesi. Yani biz fiyatlandırmalarımızı o dövizin yükseldiği dönemde yüksek dövize göre yaptık. Ama döviz yükselmediği zaman geri döndürmedik. Şimdi oralarda da düzelme var. Tabii ki bizim üretimin de biraz azalması özellikle maliyetleri geri getiriyor. Açıkçası biz birkaç yıldır sürekli maliyet analizlerini de yapıyoruz. Yani eskiden yapmadığımız kadar çok detay çalışıyoruz. Yani fizibilite ve analiz, maliyet analizleri artık bizim birinci gündem maddemiz oldu. Oralarda da başarılıyız. Şimdi biz de ayırt ediyoruz artık. Yani ithal malı, yerli malı, işçiliklerin nerelere geldiğini. O yüzden piyasa dengelenmeye başladı. Allah bir daha bize böyle bir deprem felaketi yaşatmasın inşallah. Tabii pandemi ve deprem bizim işçiliklerimizi ve maliyetlerimizi arttırdı. Şimdi tekrar normale dönüyor.
0: Peki burada arz tarafı özellikle önem kazanıyor. Türkiye'deki konut ihtiyacıyla mevcut üretim kapasitesi arasında şu anda nasıl bir denge var?
1: Demin de söyledim, arz ve talebi çok iyi takip etmemiz lazım. Biz artık nerede ne yaparsan satarım devrimi bitirdik. Burada birazcık devletimize de sistemimiz var. Belediyelerimize ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bölgesel olarak ihtiyaç ve bölgesel olarak üretim kontrolünü ve imalatını birazcık takip etmesi lazım. Bize yön vermesi lazım. Biz sadece kendi imkanlarımızla bu yönü alamıyoruz açıkçası. Çünkü görüyoruz bazı bölgelerde çok sayıda konut var. Boş, satılmıyor ve maliyetin altında fiyatlarla konuşuluyor. O zaman ne oluyor? Üretici satmıyor. Orası boş dururken üretimin az olduğu, talebin çok olduğu yerlerde de üretim az. Oralarda da konut yok. Bu sefer oralarda fiyatlar yükseliyor. Yani bu ters korelasyonun bir an evvel arz talep dengesiyle düzelmesi lazım. Ve burada mutlaka kentsel dönüşümde de yeni üretimde de bir takım sınırlamalar hatta belki de yani bu planlamanın çok iyi yapılması lazım. Çünkü biz hem iş gücümüzü hem sermaye gücümüzü yanlış yönlendiriyoruz. Yani arzın çok olduğu yerde üretim yaptığımız zaman satamıyoruz. Hem iş gücümüz hem sermayemiz bağlı kalıyor. Ama diğer tarafta da talep var. Orada da üretim yapamıyoruz. Yani buralarda biraz daha devletin, belediyelerin, kamunun katalizör olması lazım. Bize de arsa sahiplerine ve dönüşümdeki maliklere de yön gösterici olması lazım.
0: Evet, özellikle konut üretiminin en önemli girdilerinden bir tanesi de tabii ki arsa. Özellikle de büyük şehirlerde arsa maliyetleri yüksek. Arsa maliyetleriyle ilgili tabloda ne söylüyor size? Nasıl bir görünüm var?
1: Ben 39 yıldır müteahhitlik yapıyorum. 87 senesinden beri. İlk başladığımda büyüklerimiz bize bir arsa, bir inşaat, bir kar derdi. Yani arsa payı %33 olmalı. Üçte bir olmalı. Biz tabi bunu İstanbul özelinde tam tersi 2/3'lere getirdik. Ha, burada bir hata var mı? Yok. Önemli olan satış fiyatından geri dönmek. Ya yani bir arsanın maliyetini, arsanın fiyatını satış fiyatı belirliyor. Buralar çok önemli. Tabii ki orta ve alt gelir gruplarına konut üretirken benim hep iddiam şudur ki kooperatif ya da adını başka bir şeyle koyabilirsiniz. Kooperatif deyince biraz insanlar ürküyor. İşte bu proje gayrimenkul fonları var, PGF'ler. Bir takım böyle enstrümanlarla devlet arazileri vermeli. Belki çok düşük rakamlarla uzun vadeli kiralamalar yapmalı. Ve bu kooperatif mantığıyla bu üretimler yapılmalı. Yani İstanbul'da 80 ile 95 arasında bu işler yapıldı. Çünkü toplu konut idaresi, emlak konut,

0: TİPTAŞ ya da ne bileyim öyle o tip kurumlarımızın buna yetişme şansı yok. Yani araziyi verecek, işte diyecek ki Basın Yayın Kooperatifi. Siz üye olacaksınız. Araziyi belki 50 yıl vadeli verecek, 40 yıl vadeli verecek, kiralama yapacak. Dünyada birçok örneği var bunların. Ev sahibi olmak isteyenler ilk önce inşaat maliyetini karşılayacaklar. Yani o zaman hem ev sahibi olma, hem kiralanabilir konut üretme şansınız çok daha fazla olacak.
1: Tabii İstanbul özelinde de konuşursak eğer hem konut ihtiyacı var, bir tarafta deprem riski var, diğer tarafta sizin de söylediğiniz gibi az önce alan az, yani arsalar. Bu durumu çözebilmek için ne yapmak gerekir?
0: İstanbul'da arsa çok, alan çok. Biz bir defa en büyük utancımız olmalı, 27 yıl evvel olan depremin hala kentsel dönüşümünü konuşuyoruz. Ben kendi şirketimde ve İnder'de literatürden kentsel dönüşümü kaldırdım. Bizde kentsel dönüşüm konuşulmuyor. Kentsel gelişim konuşuluyor. Bunun sebebi de insanların yaşayabilecekleri şekilde konutlara sahip olabilmesi. Yani burada da arazi üretirken demin de söyledim, İstanbul hala çok müsait üretim yapmaya, arazi oluşturmaya da. İnanın bana, bana göre İstanbul'un 20 yıllık arazi stoku var. 20 yıl daha inşaat yapsak aynı bu hızla İstanbul'u yine dolduramayız, yine ihtiyacı karşılayamayız. Mesela çok basit bir örnek, Beykoz örneği. Bir yıldır Beykoz'da çalışıyoruz biz, kendi hem özel şirketimde ve oradaki danışmanlarımızla. Ben bütün şirketteki arkadaşlarıma ve İnder'deki üyelerime Beykoz İstanbul'a 20 sene yeter diyorum. Doğru planlama, doğru projelendirme, bunlarla birlikte zaten önümüzdeki arsa sıkıntısı diye bir şey önümüzde kalmaz. İnanın bana.
1: Sektörün tabii üretici tarafına da bakmak gerekiyor. Yeni proje geliştiren müteahhitler için baktığınızda, her açıdan da değerlendirdiğinizde, gerek finansmanı, maliyetleri ve satış süreciyle ilgili tabii düşündüğünüzde ne kadar sürdürülebilir?
0: Şimdi yine en başa dönüyorum. Fizibilite, analiz. Dünyada bu işler çözülmüş. Yani bizim tekrar yeni bir şey keşfetmeye ihtiyacımız yok. Projenin fizibilitesi yapılır. Projenin finansman yapısı kurgulanır. Biz eskiden sermayeyi oluştururken kendi cebimizdeki parayla iş yapmaya gayret ederdik. Ya da 2-3 ortak alırdık. Sonra bu ekonomideki gayrimenkulün ağırlığı arttıkça bankalar bu işlere girmeye başladı. Ve buradaki şekil değişti. Biz yeniden dünyadaki sisteme ayak uydurarak bir defa tek başıma, Türkiye'de en büyük sıkıntı sermaye ve bu sermaye yapısının oluşturulması. Biz proje gayrimenkul fonlarıyla ya da kendi özel fonlarımızla ilk önce sermayenin %30'luk 35'lik kısmını oluşturmamız lazım. Ondan sonra düzgün bir fizibiliteyle bunun altyapısını oluşturup bankalara gitmemiz lazım. Sigorta şirketlerini bu işlere katmamız lazım. Sonra hep onu söylüyorum. One man show bitti artık bizim işte. Biz geliştiriciyiz. Bunun pazarlamasını ayrı ekipler yapmalı. Sigortasını ayrı ekipler yapmalı. İnşaatın yapımını bu contractor dediğimiz alt yükleniciler ayrı yapmalı. Dünya bu sistemle yürüyor. Ve her inşaatın bir ömrü var. Ben şimdi arkadaşlara onu da söylüyorum. İşte İstanbul'dan İzmir'e giderken şu kadar da gitmen lazım diye yollarda EDS'ler var. Biz de bir inşaatın ömrüne süre biçmeliyiz. Yani 6 ayda bir konut inşaatı bitmemeli. Ya da 5 yılda da bitmemeli. Biz diyeceğiz ki 4 yılda biter. 1 yıl fizibilite, 2 yıl inşaat, 1 yıl pazarlama ve satış teslim süreci. Yani bunlar artık dünyada uygulanan sistemler ve bu sistemlere bağlı gitmemiz lazım. O zaman hem oto kontrol hem son kullanıcının bizim üzerimizdeki kontrol mekanizmaları çok daha etkin oluyor. Bu da hepimize bir düzen getiriyor. Yatırımcı, geliştirici, sigorta, banka, pazarlamacı, bütün firmalar masanın etrafında çok daha rahat oturabiliyoruz.

0: Peki yabancı yatırımcı açısından da aslında Türkiye'nin önemli bir potansiyeli de var. Tekrar yabancı yatırımcı açısından cazip olabilmesi için ne gerekir Türkiye'nin?
1: Şimdi bu benim özellikle biz Bodrum'da da inşaat yaptığımız için İstanbul ve Bodrum özelinde çok ciddi düşündüğümüz konu. Yabancı için işte herkes bir şey söylüyor. Hukuk diyor, o diyor, bu diyor. Yabancı için yaşamın maliyeti çok önemli. Biz 25 yıl evvel İngiltere'deki okul müdürüne ev satıyorduk. Adam 12 aylık maaşıyla Türkiye'de 15 ay yaşıyordu. Şimdi yabancı Türkiye'de 12 aylık maaşıyla 9 ay yaşayabiliyor. Bu sadece mutfak, elektrik, su değil. Sokaktaki restoranından, işte aracından, her şeyine bağlı. Bizim tekrar bu ölçekte düşünmemiz lazım. Yani biz olaya dar pencereden bakıyoruz. Yabancı tabii ki huzur arar, tabii ki kar arar, tabii ki pasaport değerine bakar, havaya bakar. Ben herkese şunu söylüyorum. Dünyanın neresinden atarsanız atın misketi hep Türkiye'ye gelir. Biz öyle bir noktadayız ki ya bizim üstümüzden geçecekler, ya bizim denizimizden, ya bizim karayolumuzdan. Bu lokasyonda bizim ev satmak diye bir derdimiz olmamalı. Ama bütün bunların tamamlayıcı unsurları var. İşte enflasyon, hayat pahalılığı, yabancılar da takip ediyor artık. Yani eskiden burada gelip 12 ay çok rahat yaşayan, yabancı ülkeden aldığı emekli maaşıyla yaşayan bir insan artık o rahatlıkta değil. Yani biz bir tek parametreyle bunlara bakmamamız lazım. Bunun dışında da tabii ki çevremizdeki savaş ortamı da bizi çok etkiledi. Yani İran'da insanlar şunları söylüyordu bize. İran'a atılacak bir bombanın 3-4 yıllık havaya verdiği etkinin İstanbul'u bile etkileyebileceği. Yani yabancı yatırımcı havaya, suya, ulaşıma, her şeye bakıyor. Ama bilin ki biz dünyanın merkezi İstanbul. Dünyanın merkezi Türkiye. Ne yaparsa yapsınlar. Bir sürü yapay şehirler oluşuyor. Kimi zaman işte vergiden dolayı, kimi zaman havasından, kimi zaman suyundan. Ama biz hep masadaki en baş oyuncu biziz. Ya bizim hem havamız güzel, hem lokasyonumuz güzel. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da giderdik mi herkesin iştahı Türkiye'de olur.
0: Peki sektör temsilcilerinden biri olarak bir başlığı düzeltme imkanınız olsaydı hangi başlığı düzeltirdiniz sektör için?
1: Ben kendi adımıza o başlığı biz düzelttik sektör adına. Bizim İNDER İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği'ydi. Onun adını değiştirdik. İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri yaptık. Benim sektör açısından istediğim şey bütün paydaşların kendi işini yapması. Herkes kendi rolünü üstlensin. Biz yatırımcı gayrimenkul geliştiricileriyiz. Müteahhitlik ve yüklenicilik ayrı bir paydaş. Banka, finansman ayrı bir paydaş. Sigorta çok önemli. Yani bu sigorta dediğim inşaatın tamamlama sigortasından sonundaki DASK'a kadar. Pazarlama ayrı bir paydaş. Biliyorsunuz çok kayıt dışı yapılıyordu bu işler. Çok şükür ki son zamanlarda hem kayıt altına alındı hem de çok güzel firmalar oluştu. Artık orada da güzel bir markalaşma var. Yani bütün bu paydaşlar, masanın bütün ayakları birlikte oluşmalıyız. Ben kendi adıma, bizim dernek adına ve sektör adına biz gayrimenkul geliştiricisi olduğumuzu tescilledik. Yani değiştirmek istediğimiz en büyük başlık buydu. İkincisi de masadaki oyuncuların hepsinin kendi rolünü, gerçek manada kendi rolünü oynamaları ve sadece orada kalmalı.
0: Önümüzdeki dönemde gayrimenkul sektöründe en hızlı gelişmesini, değişmesini beklediğiniz segment hangisi? Kentsel dönüşüm mü, yeni projeler mi, kiralık tarafı mı? Ne dersiniz? Ticari gayrimenkul mü veya başka bir alan sizce?
1: Önümüzdeki dönem yok. Bundan sonra her dönemde kentsel gelişim. Ben bizden ev almaya gelenlerin hepsine diyorum ki talepkar olun. O kadar talep edin ki bizi zorlayın. Yani bizim artık kentsel dönüşümü konuşmamamız lazım. Yaşayacağımız maksimum verimlilikte, bu enerji verimliliğinden insanın mutluluğuna kadar, yeni öğrendim, kortizol salgısına kadar, well-being'i dahil. Çünkü artık eskiden mahalle ölçeğinde yaşıyorduk, şimdi artık city

0: içinde yaşıyoruz. Buralarda bütün arkadaşlara söylüyorum. Doğum günü odası, taziye odası, otopark, depo. Yani insanlar sadece evin içine kilitlenip kalmayacağı şekilde biz onlara zaten bir ufuk açıyoruz. Müşterilerimiz, son kullanıcılar da bize talepleriyle ufuk açıyorlar. Bence önümüzdeki dönemin gerçek mottosu, gerçek hedefi yaşanılabilir maksimum verimlilikte konut üretimi. Burada 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 bunları konuşmuyorum. Her talebe hizmet edecek maksimum verimlilik. Onun dışında ticari gayrimenkullerde bir miktar gerileme var. Pandemiden sonra özellikle ticari gayrimenkule biraz iştah artmıştı. Şimdi bir miktar gerileme var. Orada da bizim kiralık stoğumuzun artması için tekrar ticari gayrimenkullere yönelmemiz gerekiyor. Özellikle konut alanlarında ticari gayrimenkul kullanımına izin verilmemeli. Yani hadi home office, ev ofis adı altında olur ama öbür türlü apartmanlarda işte muayenehane, ofis ve benzeri neyse artık gibi yapılara izin verilmemeli ki bu kiralık konut ihtiyacımız da karşılamada ve oradaki maliyeti de düşürmede çok önemli bir faktör. Ayrıca benim yine devletimizden büyük bir ricam var. Özellikle bu okul kampüslerinin şehir dışına çıkarılması, hem şehir içindeki yükün azaltılması trafik açısından, hem de bu kampüslere yurt ve kalacak yapı imkanı sağlayarak bir miktarda şehrin içinin rahatlatılması. Yine bazı dostlarımız kızıyor ama ben de 60 yaşındayım, emekliliğim yaklaştı. Emeklilerin şehir dışına çıkarılması, bu onların şehir dışına kovulması değil. Şehir dışında mutlu yaşayacakları, hastanesiyle, yoluyla, işte her türlü altyapısıyla, sosyal tesisiyle yaşayacağı alanlar. Bunun adına biz adult assistance diyoruz. Yaşlıların, yaş alanlarının rahat yaşayacağı, mutlu yaşayacağı, son 30-40 yıllarının keyfini sürecekleri alanlar yaratmak çok önemli. Bunlarda da devletimizden rica ediyoruz. Bize burada yön vermeleri lazım. Bütün paydaşları
1: Evet.
0: masaya oturtarak bu planlamaları yapmamız gerekiyor.
1: Yayına katkılarınız için teşekkürler.
0: İnşallah faydalı olmuştur. Ben çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Özellikle İstanbul'un deprem gerçeğiyle birlikte düşündüğümüzde önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri daha fazla değil, daha güvenli ve erişilebilir konut üretmek olacak. Sektörün bugünkü fotoğrafını ve geleceğe ilişkin beklentilerini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi çok kısacık bir ara, sonrasında KOBİ platformuyla stüdyomda kıymetli bir konuğumla karşınızda olacağım. Birazdan görüşmek üzere.

0: Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
1: Bu salı binde Dove şampuan 159 lira. Mis sıvı çamaşır deterjanı 149.

0: Spor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim.

0: kredisiydi, yok faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
4: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: KOBİ platformuna hoş geldiniz. Türkiye ekonomisinin üretim gücünde KOBİ'lerin çok önemli bir yeri var. Ancak bugün rekabet yalnızca daha fazla üretmekten geçmiyor. Daha güvenli, daha teknolojik, daha verimli ve daha yüksek katma değerli üretim artık şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin temel şartlarından. Özellikle sanayi tesislerinde güvenlik teknolojileri de bu dönüşümün kritik başlıklarından biri. Erken uyarı sistemleri, gaz ve alev algılama teknolojileri, dijitalleşme, yapay zeka destekli çözümler artık iş güvenliğinin yanında üretimin sürekliliği açısından da önem taşıyor. Hepsini konuşacağız birazdan ve konuğum ProSens İcra Kurulu üyesi Samet Gülner. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, teşekkürler.
0: Öncelikle büyük resimle başlamak gerekiyor. Sektörün genel fotoğrafıyla tabii endüstriyel güvenlik teknolojilerinde bugün hem dünyada hem de Türkiye'de nasıl bir dönüşüm var? Çünkü ihtiyaçlar da tabii hızla değişiyor.
1: Tabii üretim gerekli. Üretim gerekli olduğu için her zaman risk devam ediyor. Endüstri üretmek üzerine kurulmuş biliyorsunuz ve küresel pazarda ne kadar kriz olursa olsun, yani küresel anlamda ne kadar kriz olursa olsun üretim devam etmek zorunda. Üretimin devamlılığı da aslında güvenliğin devamlılığını, sürekliliğini zorunlu hale getiriyor. Biz de tam olarak aslında bu noktada devreye giriyoruz. ProSens olarak 2006'dan bu yana endüstriyel güvenliğin sürdürülebilir olması için gaz ve alev algılama sistemleri üretiyoruz. İnsanların evlerine güvenle gitmesini sağlayacak sistemler yapıyoruz. 20 yıldır da, yani bu yıl 20. yaşımızı kutluyoruz ve burada hani bu endüstriyel güvenliğin de sürekli hale gelmesine, sürekliliğinin devam etmesini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.
0: Şimdi güvenlik ve teknoloji meselesi çok önemli aslında. Çünkü sadece bir önlem değil. Bu üretimin devamlılığı açısından da oldukça stratejik bir konu. Bir sanayi tesisinde örneğin gaz veya alevi erken tespit etmenin üretim ve işletme açısından ekonomik karşılığı da çok önemli aslında.
1: Kesinlikle çok doğru bir noktaya değindiniz aslında. Son bir aya bakacak olursanız, işte yaşanan patlamalar, yaşanan kazalara bakacak olursanız, sadece ülkemizdeki son bir aydaki kazalar, Sakarya'da bir amonyak, yani soğutucu bir gaz olarak kullanılan amonyak tesisinde oluşan kaçak işte 15 kişinin zehirlenmesine sebep oldu. Evet. İki tane patlama yaşadık, kaynak yaparken yaşadığımız bir patlama, yani bakım sırasında yapılan çalışmada 4 işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Bunlara daha genel bir çerçeveden hani bakacak olursak, bunlar önlenebilir miydi? Kesinlikle evet. Bunlar için tedbirler alınabilirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bu güvenlik yatırımlarıyla yapılacak, önceden riski doğru algılayarak yapılacak yatırımlarla, bu gazları algılayarak, o görünmeyen dediğimiz tehlikeyi algılayarak bunların önüne geçilebilirdi. Ve bu yatırımlara genelde maalesef kazalar olduktan sonra önem veriyoruz ya da bunun varlığından haberdar oluyoruz. Oysa ki bu bir gereklilik. Yani güvenlik yatırımını mutlaka olmazsa olmaz olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve bu riskleri en aza indirebilmemiz mümkün hale geliyor.
0: Buradan özellikle sizin uzmanlık olan alanınıza temas edelim. Yeni nesil endüstriyel gaz algılama teknolojileri. Hı-hı. O geleneksel sistemlerden hangi noktalarda ayrışıyor? Ve bugün bir tesise çözüm sunarken özellikle hangi kriterler öne çıkıyor?
1: Günümüzde yani daha önce kullanılan teknolojiler aslında noktasal olarak algılamayı yaptığınız, alem veren, hani o kaçağı gözle göremeseniz de bir sinyal ürettiğiniz, o sinyale göre de tedbir aldığınız sistemler kullanılıyordu. Geleneksel yöntemler aslında bu. Hala işte bunlar değişim içerisinde. Günümüzde hani bunlara nasıl fark getiriyoruz ya da nasıl iyileştiriyoruz? Biz aynı zamanda bir ARGE

0: merkezimiz var. Bu anlamda sürekli bir ürün geliştiriyor ve teknoloji geliştiriyoruz, teknoloji üretiyoruz. Bu tarafta yapay zeka ile entegre edebildiğimiz, veri analizi yapabilen, mevcut kaçakları analiz edip o kaçakların daha sonra oluşmaması için ya da hangi koşullarda oluştuğunu da analiz edebileceğimiz bir platformlar geliştiriyoruz diyelim. Bu tüm verileri tek bir noktada toplayıp, tek bir merkezde toplayıp o gaz kaçağının yayılımını, o alev durumunun varlığını, işte sürekliliğini, tekrarlılığını analiz edip onlar için bir çözümler önerebiliyoruz ya da onları analiz edip ona göre çözümler önerilmesini sağlayabiliyoruz. Yani önümüzdeki süreçte biz alev algılama ve gaz algılama çözümlerinde noktasal bir çözüm yerine uzaktan izlenebilen, sürekli geliştirilebilen ve olay olmadan, kazayı yaşamadan tedbir alabileceğimiz bir istatistik çıkarabiliyoruz.
1: Buradan da tabii alev algılama sistemlerine de geçmek gerekiyor. Çünkü alev ve gaz dedektörlerinde güvenliği bir üst seviyeye çıkarabilecek teknolojik gelişmeler var. Onlar neler diye sormak istiyorum ve tabii yanlış alarmı azaltmak önemli, erken müdahaleyi hızlandırmak çok önemli. Orada teknoloji ne durumda?
0: Burada sürekli gelişen bir teknoloji var tabii. Geliştirmezseniz hani geri kalıyorsunuz. Sadece sizin yaptığınız algılama ya da algıladığınız şekil değil, kullandığınız teknoloji değil. Aynı zamanda riskler de gelişiyor endüstrinin gelişimiyle beraber. Çünkü teknoloji geliştikçe riskler de değişiyor, şekilleniyor. Şekillenen endüstriye de ayak uydurmak gerekiyor. Hem yazılımsal hem donanımsal olarak ürünleri geliştirmek gerekiyor. Dediğiniz gibi yanlış alarm ve doğru alarm. İkisi de çok önemli bir nokta aslında. Alarmı doğru vermezseniz, hani yanlış bir alarm üretirseniz bu kullanıcının güvenini zedeliyor. Doğru alarmı da zamanında vermezseniz, burada da zamanında vermek önemli. Zamanında vermezseniz geç kalmış olabiliyorsunuz ki gaz ve alev ikisi de aslında biz ikisine birlikte dokunmamızın sebebi bu. İlk çıkan şey gaz ve gazdan sonra en hızlı şekilde algılanabilecek ve tedbir alınabilecek şey alev ve sonrası patlama zaten. Bunun önüne geçtiğiniz zaman hızla ve doğru teknolojiyle, doğru teknolojiyi önererek, yani riski önceden doğru analiz edip doğru teknolojiyle bunu çözdüğümüz zaman bu riskin büyük ölçüde önüne geçmiş oluyorsunuz. Bu algılamalarda neyi geliştiriyoruz? Yapay zeka destekli işte donanımsal olarak da aynı zamanda analiz yapan sistemler geliştiriyoruz. Bunları tek bir merkezden izleme olayını söylemiştim. Uzaktan izleme aslında diyoruz buna. Ya da bulut tabanlı izlemeler. Bunları yapay zeka ile destekleyerek verileri, yine aynı konuya geleceğim, verileri de gözlemleyip mevcut donanımlarımızı da hatalı alarmlara karşı bağışıklı hale getiriyoruz.
1: Peki özellikle enerji, petrokimya, kimya ve üretim tesislerinde çok farklı risklerden de aslında bahsedebiliriz. O tehlikeli alanlarda erken uyarı sistemleri o güvenlik zincirinin nasıl bir parçası haline geliyor?
0: Olmazsa olmaz bir parçası aslında orada. Yani üretimin devamlılığı için, yani üretimin doğası risk taşıyor. Yani üretimin devamlı olabilmesi için de bu riski minimuma indirmek gerekiyor. Ve bunun ilk bacağı gaz algılama. Gaz algılamanın ilk, gaz ve alev algılamanın diyeyim önemi, özellikle gazın kaçak durumunda tamamen sessiz olması, gözle görünememesi gibi riskleri var. Bunu gözle göremediğimiz için bu riski bir şekilde bertaraf etmek için de bu gaz dedektörlerini kullanmak gerekiyor. Gaz dedektörlerinin varlığı üretimin sürekliliğini sağladığı gibi aynı zamanda insanların evlerine güvenle, akşam evlerine güvenle dönmesini sağlıyor. Böylece bir endüstriyel tesiste çalışmadaki rahatlığı da sağlayabiliyor.
1: Peki yerli teknoloji üretmenin öneminden de bahsetmek gerekiyor. Türkiye'de böyle yüksek hassasiyet gerektiren teknolojileri geliştirmek bize çok önemli avantajlar sağlıyordur mutlaka. Yerli mühendislik konusunda biz bu konuda dışa bağımlılığı azalttık mı?
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar azalttık? Ne durumdayız?
0: Güvenlik bir ihtiyaç. Hani olmazsa olmaz bir şey demiştim. Birincisi genel olarak ulaşılabilir bir hizmet sunuyorsunuz hani ürettiğiniz ürünlerle. Sadece Türkiye'nin dışa bağımlılığını bırakın, aynı zamanda bugün 81 tane ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani dünyanın da bu güvenlik ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz gaz algılamayla ilgili. Dünyada bu işi yapabilen ve iyi yapan Şeyler çok önemli demiştim, hani doğru alarm ve yanlış alarm, hani ikisi de çok önemli ve bunun doğru noktasını bulmak, hani bu tecrübeye sahip olmak önemli. Biz o noktada iyiyiz. Biz ürünlerimizi geliştirirken hatalı alarm vermeyen, doğru sonuca doğrudan ulaştırabilecek ekipmanlar geliştiriyoruz ve riski analiz ederek yapıyoruz zaten bunu ve bunları da yaparken sadece işte biz ürün ürettik ve piyasada işte bunun yer bulmasını sağlamaya çalışmıyoruz. Aslında biz kendi pazarımızı yaratıyoruz. Pazara yön veriyoruz. Hani rakiplerimiz, global rakiplerimiz artık bizi takip ediyor. Liderlik etmeye çalışıyoruz birçok noktada. Bugün 1000 gaz için, 1000'den fazla gaz için çözüm üreten bir.
1: Global rakiplerimiz
0: global.
1: Kim?
0: Epey var. Amerika'da var, Almanya'da var. Hani birkaç tane büyük global rakiplerimiz var ve onlara oranla mesela dünyada ilk güvenlikle ilgili EN55451 diye bir sertifika var. Dünyada ilk alan biziz bu sertifikayı. Resil3 sertifikalı ürün çıkaran dünyada ilk firmalardan biriyiz. Gaz elektriği çıkarabilen.
1: İlkleri başardığımız bir noktadayız o zaman.
0: Evet, rakiplerimizin de önüne geçebildiğimiz bir noktadayız. Çünkü bizim tek işimiz gaz algılama, gaz ve alev algılama. Tek odağımız bu. Ve tek mottomuz var. İnsanlar güvenle evine gidebilsin. Gerçekten bunun için çalışıyoruz. Bizde her zaman doğruluk karlılıktan önce geliyor. Yani bir tesisteki ihtiyacı çözmeye çalışırken, bir kullanıcının ihtiyacını çözmeye çalışırken önce doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Sonra diğer konulara giriyoruz. Ve bunları yaparken de global pazarda işte işin zorlukları var. Evet, yerli bir üretici olmak kolay değil.
1: Evet.
0: Zorlukları var ama biz bu zorlukları tatlı tatlı aşmayı öğrendik. İşte birçok kasımızı geliştirdik global anlamda. Bu tabii global arenada da çok işimize yaradı. Yani zaten güçlenip çıktığımız pazarda işimize yaradı. Şimdi her bölgenin kendini koruyan, kendi ekonomisini, kendi pazarını koruyan farklı sertifikaları var. İhtiyaç duyuluyor. Her bölgede o sertifikalara sahip olmak gerekiyor. Biz ne yaptık? Her bölgeye özel gidip o ülkenin anahtarı neyse, hangi sertifikaya ihtiyaç varsa gidip o ülkenin sertifikasını aldık. İşte Orta Doğu'da var olmak istiyorsanız kullanmanız ya da sahip olmanız gereken sertifika, aldığınız sertifikayla gidip Amerika pazarına giremiyorsunuz. Gidip denizcilikte var olamıyorsunuz. Her bölgeye özel o ayrı ayrı sertifikaları almış olmanız gerekiyor. Bu da ciddi bir kalite gerektiriyor. Ürününüzün belli bir segmentte olması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Biz bunu sağladık, bunu başardık. Şu an dünyanın her yerine ürün, hizmet verebiliyoruz. Bugün tüm dünya Çin'den alım yapar. Hani birçok şeyi Çin'den alırsınız. Biz Çin'e bugün dedektör verebiliyoruz. Çünkü batarya yangınlarıyla ilgili mesela en erken algılama tespiti yapabilen cihazlara sahibiz. Bunu da geliştirdik. Dünyada ilk diyebilirim buna da. Bu açıdan da oldukça iyi bir yerdeyiz. Global
1: ve
0: anlamda.
1: Güçlü bir de Ar-Ge yapısı da olması gerekiyor. Değil mi? Bütün bu anlattıklarınızın arkasında. Öncelikle alanlarınız neler Ar-Ge konusunda? Sorayım onu. Önümüzdeki dönemde de hangi teknolojileri görürüz acaba?
0: Ar-Ge tarafında biz Ar-Ge merkeziyiz aynı zamanda. Ar-Ge tarafındaki asıl yani sürekli geliştirdiğimiz şey mevcut teknolojilerimizin, yazılımlarımızın geliştirilmesi. Bir de kullanıcı tarafından daha anlaşılabilir, daha basit kullanılabilen, kolay ulaşılabilen yazılımlarla kullanıcı dostu sistemler geliştirmek esasında. Çünkü bizim alanımıza bakıldığında patlayıcı ortamlar olarak ya da işte zehirleyici ortamlar olarak bakılıyor ve tehlikeli olarak düşünülüyor. Tehlikeli ortamlarda kullanılan ekipmanlar da ciddi anlamda ürkütebiliyor. Hani buradaki ekipmanların kullanımı, kullanıcıyı. Biz burada bunların ulaşılabilirliğini göstererek yani yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla yani kolayca anlaşılabilir veri sunarak daha kolay, daha ulaşılabilir bir hale gelmesini sağlıyoruz.
1: Peki yatırım iştahındaki o değişmeleri de özellikle sanayi şirketlerinin kararlarını etkilemesi açısından değerlendirdiğinizde dünya ekonomisindeki gelişmeler endüstriyel güvenlik tarafına nasıl yansıyor?
0: Dünyadaki krizler endüstriyel tarafı yani üretimi yavaşlatabiliyor, maliyetleri arttırabiliyor. Hani genel çatıdan bakarsak, genel kapsamda bakarsak böyle bir etkisi var. Ama bir yandan da üretim dünyanın hiçbir yerinde durmuyor. Yani pandemi yaşadık. O pandemi döneminde üretim durmadı. Özellikle devam etmesi gereken sektörler arasında bizim gibi güvenlik sektörleri de vardı. Çalışmalarına devam etti. Biz bu noktada ne yapıyoruz? Hani global anlamda ben hani başta da söylemiştim, kendi pazarımızı yaratan bir şirketiz, kuruluşuz. Globalde de aslında

0: Kendi pazarımızı oluşturarak kendimize yer bulan değil de yer açan bir firma olarak ilerliyoruz ve takip edilen olmak istiyoruz global anlamda. Şey tarafında da özellikle gaz algılamada yapılacak hani üretim tarafında yapılacak yatırımlarda da yani ben bunu genel anlamda bakınca hani biz işte bundan 20 yıl önce gaz algılama ile ilgili işte üretim yapmaya çalışan, teknoloji geliştirmeye çalışan bir şirketken, pazarda yer bulmaya çalışan bir şirketken bugün kendi pazarımızı yaratıp 81 ülkeye ihracat yapabiliyoruz. Bu da aslında şey anlamında, girişim anlamında ne kadar da fırsatlarımızın olduğunu gösteren bir şey.
1: Yani madem ihracatı değindiniz, o zaman özellikle önümüzdeki dönemde hangi coğrafyada bir büyüme potansiyeli bekliyorsunuz?
0: Yine bakınca aslında dünyanın her yerinde özellikle büyümek istediğimiz alanlarımız var ama mesela Almanya'da, Avrupa coğrafyasında diyeyim, hani ProSense Almanya'yı kurduk biz ve özellikle Almanya'da çok ciddi bir güvenliğe yatırım yapılıyor. Çünkü oradaki kültür ya da Avrupa'daki kültür biraz da Orta Doğu'dan ya da bizden farklı olabiliyor. Baştan tedbir alınabiliyor. Kaza yaşadıktan sonra değil, öncesinde yaşanıyor. Buradaki pazarda da daha hızlı büyümeyi hedefliyoruz önümüzdeki dönemde. Özellikle ProSense Almanya bunu, ya yani ProSense German Safety diye geçiyor. Bunu orada sağlayacağını düşünüyoruz.
1: Peki dijital dönüşümü ve yapay zekayı da konuşalım bu konu özelinde. Şimdi endüstriyel güvenlikte de yapay zeka, dijitalleşme oldukça önemli ve kaçınılmaz. Yapay zeka, veri analitiği, gaz ve alev algılama sistemlerini nasıl dönüştürecek ve o geleceğin güvenlik sistemleri nasıl çalışacak acaba?
0: Yapay zeka hayatımızda hani oldukça önemli bir yer kaplıyor zaten. Bugün hepimiz kullanıyoruz artık. Dünyada kullanılabilirlik oranları epey artmış durumda. Tabii bunları sistemlere entegre etmekse bambaşka. İki tip kullandığımız yöntem var. Birincisi donanımıza eklediğimiz, yani onboard çalışan yapay zeka sistemlerimiz var, AI'larımız var. Bunlar ne yapıyor? Bir veriyi, yani sensörün algıladığı veriyi alıp, filtreleyip, hani hatalı alanları sıfıra düşürüp, doğru alarmı verecek şekilde bir çıktı verebiliyor. İkincisi de bu topladığımız verileri işte uzaktan izlediğimiz, bulutta bir yerde ya da lokalde bir yerde depoladığımız verileri işleyip, analiz edip sonunda size bir eğri verebiliyor, bir çıktı verebiliyor. Yine bunu analiz, yani daha büyük verileri analiz ettiği için işte gazla, alevle, belki rüzgar yönüyle, belki nemle, belki sıcaklıkla hepsini entegre edip bulunduğu lokasyonla, basınçla, hani aldığınız verilerin tamamını entegre edip filtreleyip size şey diyebiliyor. İşte gaz kaçtığı zaman şu bölgeye doğru, şu alanlarda, şu günlerde, şu soğuklukta, şu sıcaklıkta şöyle bir riski olabilir. Hani bu tarafta parlayabilir, bu tarafta patlayabilir gibi bir çıktı verebiliyor. Bu açıdan inanılmaz kıymetli bir şey. Yani bizim daha önce, yani yapay zeka hayatımıza girmeden önce yaptığımız çalışmalarda bunları oturup hesaplarken hani çok ciddi zamanlar harcadığımız kısımda bizi inanılmaz hızlandırıyor.
1: Veri analitiği çok önemli.
0: Kesinlikle. Bu da ne işe yarıyor? Aslında daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşabileceğimiz, doğru kurguyla, doğru konfigürasyonla doğru sistemler kurabileceğimiz yakın günler bizi bekliyor demek oluyor.
1: Peki aslında sürdürülebilirliği de sormak istiyorum. Çünkü şirketler açısından oldukça önemli sürdürülebilirlik meselesi. Üretim hedeflerine nasıl katkı sağlar? Siz yani verdiğiniz hizmetle güvenlik konusunda.
0: Birincisi durmadan üretime devam ettirebiliyorsunuz. Yani eğer tedbiriniz varsa, önlenebilir bir kazayı önceden görüp engel olabiliyorsanız, bir kaza riskinin önüne geçebiliyorsanız o üretimin durmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. İkincisi can kaybından ve mal kaybından kaybını önlemiş oluyorsunuz. Bu tedbirlerle, yani gaz algılayarak ya da alev algılayarak can kaybını minimuma düşürebiliyorsunuz. Mal kaybını minimuma düşürebiliyorsunuz. Üretiminde bu şekilde sürekliliğini sağlamış oluyorsunuz. Hani buradaki bizim cihazlarımızın da aslında hayat kurtaran kısmı, üretimin de sürekliliğini sağlayan kısmı bu. Bir yandan da bu sürdürülebilirlik kapsamında işte yeşil enerjiyi de düşünebilirsiniz belki. Bu hava kalite ortam ölçümleri yapan cihazlarımız da var. Yani havanın kalitesini de sürekli izleyerek, ölçerek işte karbon ayak izini azaltabilecek tedbirler alınmasını da sağlayabiliyoruz. Yani sadece risk olan alanlarda değil, aynı zamanda işte çevreye de aynı

0: şekilde yaklaşıyoruz ve çevreyi de korumakla ilgileniyoruz.
1: Peki nasıl bir dönem bekliyorsunuz önümüzde? Küresel ekonomi, sanayi yatırımları, teknolojik harcamalar açısından da baktığınızda, yatırım ve büyüme konusunda düşündüğünüzde hangi stratejileri önceliklendireceksiniz?
0: Ben 2 yıl önce bu stüdyoya bir daha gelmiştim. O zamanki yatırım kararlarımızdan bahsetmiştim. Önümüzdeki 3 yıl içinde işte 5 milyon euro bir yatırım yapacağız diye. Biz şu an
1: ne kadarını yürüttünüz?
0: %70-75'ini şu an harcadık ve yatırmaya devam ediyoruz. Bu rakamı da aşacağız muhtemelen. Çünkü global anlamda beklediğimiz büyüme hiçbir zaman durmayacak. Gaz algılamayla ilgili özellikle teknoloji geliştikçe, sektör geliştikçe, dünya büyüdükçe buna olan ihtiyaç artacak. Yani bugün düşünürsek sadece ısınma bile bir risk. Isınmak için evet. bile bir gaz kullanıyoruz ve evet. bir risk yönetiyor tesisler. Bu noktada baktığımız zaman da buna olan ihtiyaç her gün daha da büyüyecek. Çünkü dünya nüfusu artıyor. Dünya nüfusuyla beraber üretim olan ihtiyaç artıyor. Üretim olan ihtiyaç arttıkça, yani üretilen şeyler arttıkça, bu da yeni teknolojilerin geleceği, yeni üretimlerin olacağı anlamına geliyor. Bu sadece işte şey olarak düşünmeyelim. Aslında teknolojik bir evet. alet olarak düşünmeyelim. Gıda da üretiyoruz. Hı-hı. İşte kimya da üretiyoruz. Hı-hı. Patlayıcı da üretiyoruz. Her şeyi üretiyoruz. Ve bunların her birinde de bu riskler oluyor. İşte savaş olunca ne oluyor? İşte patlayıcıların üretimi artıyor, hızlanıyor ve orada bir risk oluyor. Hani onların patlaması sonucu bir risk oluşabiliyor. Bu sebeple bize duyulan ihtiyaç hiç azalmayacağı için biz de bu noktada elimizden gelenin en iyisini yaparak hani global bir şirket olma yolunda devam edeceğiz hedefimize.
1: Peki güvenlik yatırımı ve bir tarafta da maliyet arasında tercih yapmak zorunda olan şirketler var, öyle değil mi? Evet. Güvenlik teknolojisinin aslında bir maliyet değil de çok önemli bir yatırım olduğunu nasıl anlatırsınız? Nasıl anlatıyorsunuz?
0: Ya şöyle diyoruz biz genelde, yani hani evet bu algılama, güvenlikle ilgili yaptığınız yatırım aslında daha büyük ödeyeceğiniz şeyden, nasıl diyeyim, kazadan daha ucuz diyoruz. Yani hani şey, hayatımız daha pahalı, çok daha pahalı. Genelde de tabii algı biraz daha bir şeye yönüyor. Kazayı yaşayana kadar hani öyle bir şey olmazmış gibi görünüyor, olmazmış gibi geliyor. Ben emniyet kemeri örneğini veriyorum. Evet. Ya emniyet, bugün işte sabah çıktığınızda evden ya da arabaya bindiğinizde işte emniyet kemerinizi neden takıyorsunuz? İşte olası bir kaza olduğunda kendinizi korumak için. Aslında bu kadar önemli bir etken olarak söylüyorum. Yani böyle ifade etmeye çalışıyorum. Yine de algı biraz daha şey, tabii bunu bilgiyi paylaştıkça daha net farkındalığı sağlayabiliyoruz. İşte kurum olarak sürekli eğitimler düzenliyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Riskleri göstermeye çalışıyoruz. Yaşanmış kazaları göstermeye çalışıyoruz. Ama işin temelinde bu var. Yani akşam eve güvenli gitmek isteyen insanlarız hepimizde. Bunun için de bu tedbirleri almak gerekiyor ve yani parayla, maddiyatla ölçülecek bir şey değil esasında
1: evet.
0: canımız.
1: Tıpkı sigortalatmak gibi. Bu evet. bir maliyet değil, aslında güvence altına almak. O algı çok önemli. KOBİ'lere tek bir teknoloji yatırımı önerme imkanınız olsa özellikle birinci sıraya koyduğunuz yatırım hangisi olur?
0: Genel olarak düşüncem şu, kesinlikle mevcut sistemlerini, mevcut kullandığı her şeyi yapay zeka ile entegre edebilecek bir evet. hale getirmeleri olur. Yani yatırımlarının büyük bir çoğunluğu belki burada, doğru noktada, doğru yerde, doğru koşullarda kullanarak, analiz edip hani doğru noktaya yerleştirmek olur. Bir diğer açıdan da bakışım, yani KOBİ'lere yine önerim, biz 20 yıl öncesini düşündüğümüzde hiçtik belki, hani üretmeye çalışan, çözmeye çalışan bir şirkettik. Pazarda yer bulmak çok zordu. Çok devler vardı, büyükler vardı.
1: Ama artık
0: evet, pazarı, yani kendi pazarımızı yaratarak bir yola çıktık. Bugün 81 tane ülkeyi konuşabiliyoruz. O yüzden gözü kar olmak lazım diye düşünüyorum. O yolda ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Endüstriyel güvenlikte Türkiye'yi bir dünya markası yapabilir miyiz mesela, tırnak içinde?
0: Dünyanın konuştuğu bir markayız yani şu an. Yine daha büyük bir marka olmaya doğru ilerliyoruz.
1: Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
0: Ben
1: çok da keyifli
0: ederim.
1: Bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: KOBİ platformunu noktalayalım efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel, gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
0: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams. Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
5: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
6: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: 29 Ağustos 4 Eylül arasında BİM'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: yatırım günlüğünde birlikteyiz. Bugün haftanın ilk işlem gününde. Bakalım günlüğüne çıkan başlıkları neler?
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan, genişletilmiş zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler yapacak. Zirvede İran, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılıyor. Bugün başlayacak toplantılarda jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi etkileri değerlendirilecek. Şimşek'in program kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasılat çeyreklik bazda %1,1 artarken büyümeye tarım ve bilgi iletişim sektörleri katkı sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz açıklamasında bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi.
0: 2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Böylece ekonomi büyümesini üst üste 24 çeyrektir sürdürüyor.
1: Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Bu dönemde ekonomide çeyreklik bazda büyüme %1,1 oldu. Büyümenin alt kalemlerine bakıldığında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3 artış kaydetti. Sanayi sektörü bu dönemde %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1 büyürken onu %2,1 büyümeyle gayrimenkul faaliyetleri, %0,5 büyümeyle ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri takip etti. İnşaat sektörü bu dönemde %1,9 daraldı.
2: 2,3 olarak büyümenin çeyreksel bazda yavaşladığını görüyoruz. Hani bu aslında tüm dünya ile ilgili kıyasladığımızda bu gayet normal. Soğutma çalışmaları başarıya ulaştı diyebiliriz.
1: Tüketim cephesine baktığımızda hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı. Bu dönemde iş gücü ödemelerindeki artış %36,7 olarak gerçekleşti. İş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı %38,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verildi.

0: Verini de yayımladı. Kişi başına gayri safi yurt içi hasılası 2025 yılında cari fiyatlarla 714.682 lira, dolar cinsindense 18.103 dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Ekonominin güçlenen makroekonomik temellerinin şoklara karşı direnci artırdığını söyleyen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaptığı değerlendirmede, ilk 6 ay ekonomik büyüme performansımız, küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin çok arttığı bir dönemde ülke ekonomimizin dayanıklılığı gösterdiği ifadelerini kullandı.
1: Ve dönelim verilere, bakalım bu haberler ışığında, bu başlıklar ışığında şu anda fiyatlamalar nasıl? İçeride BIST yüz endeksinde 14.525'teyiz. 0.80'lik bir geri çekilme var. Geçtiğimiz hafta son işlem gününü 0.45'lik yükselişle tamamlamıştık BIST yüz endeksinde. 14.641'den kapatmıştık. Haftalık 0.87'lik kazanç vardı. Fakat bugün genel olarak biraz karışık bir seyir. Hava da genel olarak çok iyi diyemeyeceğimiz bir durumda şu anda. Asya seansındaki satıcılı açılış, Çin imalat PMI'nin daralma bölgesinde 5. ayını tamamlaması ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vadelilerdeki geri çekilme bizim için de temkinli bir zemin oluşturuyor içeride. Frankfurt'ta da bu arada 0.75'lik geri çekilme var. Paris negatif yatay, Madrid pozitif yatay, Londra'da 0.29 yukarıdayız. Bugün Güney Kore ve Çin'de yukarı yönlü hareketle kapattık ama Hong Kong 0.24, Hindistan'da 0.44 gerideydi. Ve Amerikan vadelilerde de şu an S&P 0.18, Nasdaq 0.11, Dow Jones 0.14 geride. Fed Başkanı Kevin Warsh'un Cuma günkü Jackson Hole mesajları Eylül ayı faiz arttırım ihtimalini %35'ten %60'lara kadar yükseltti. İşte bunun, bu fiyatlamanın gölgesinde başladık bu haftaya. Ve petrol tarafında 91.25'teyiz şu an. 5.96'lık yukarı yönlü bir hareket var. Tabii orada yeniden Hürmüz Boğazı yakınındaki karşılıklı saldırıların başlamış olması Brent petrolün 90 doları aşmasına yol açtı. 91.25 dediğimiz gibi şu an. Petrol 86.47'de, doğalgaz 2.88'de. Ve ons altın 4.447'de. Kevin Warsh'un şahin algılanan açıklamalarının ardından %3'lük bir geri çekilme yaşamıştık ons altında. Gümüşte de şu an 67.04'teyiz ama Cuma günü 71 doları görmüştük. 66 dolara kadar geri çekildi gümüş. Şu an %1 primli. Platin 0.97, paladyum 1.95 geride. İçeride BIST yüz endeksinde günün en yüksek seviyesi 14.649 oldu. En düşükte 14.522'yi gördük. Ve endekslerde bankacılık 0.94, sanayi %1, turizm 2, teknoloji 1.33, gayrimenkul 2.29, spor endeksi 2.75 geri çekiliyor. Sigortacılık 0.97, kimya 0.20, inşaat 0.87, madencilik 1.90, gıda 0.79 gerideyken bilişim 1.26 yukarıda. Artanlarda Odyne Solutions 7.49, Işıklar Enerji 6.19, Obama Karnacılık 6.34, Çan Termik Santrali 6.92 ve Destek Finans 3.97 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Batı Söke Çimento taban olmuş durumda şu an. Grain Türk Holding de aynı şekilde. Batı Çimento 9.47, Halk Bankası 7.07, Şekerbank 5.95 geride diyerek buradan dönelim konuğumuz İbrahim Şişman'a. Kuzey Menkul Değerler Analisti, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Tabii yine yoğun gündem maddeleriyle başlıyoruz haftaya. İçeride büyümeyle başladık. Bu hafta enflasyon verisini alacağız. Dışarıda yeniden saldırılar Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı olarak başladı. Bir aydan sonra yeniden İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı saldırıları, 90 doların üzerinde Brent petrol, Warsh'un şahin açıklamaları ve de içeride Cuma günü gelen SPK'dan fon rehberi. Ne dersiniz? Nasıl bir hava var sizce? Bugünkü geri çekilmeyi de neye bağlıyorsunuz? BIST 100 endeksiyle başlayalım.
2: Evet, yani endeksteki genel seyir aslında sizin de başta ifade ettiğiniz gibi gerek Asya'dan gelen verilerin zayıf kalması, gerek Amerika tarafından gelen açıklamaların bir miktar daha risk iştahını azalttığını takip ediyoruz. Tabii bütün bunların yeni ay, yani burada Ağustos ayını artık bugün itibariyle tamamlıyoruz. Çünkü pay ve endeks kontratlarının da

0: nispeten son günü büyük olasılık ihtimalle artık önümüzdeki ay vadelere buradaki vadeli kontratların taşınması da bugün itibariyle tamamlanmış olacak. Tabii genel itibariyle baktığımızda Ağustos enflasyonunda %2'lik bir beklenti var. Bu beklentiyle beraber biraz piyasanın da risk iştahının kırılgan olduğunu görüyoruz. Ama tabii bütün bunları kenarda tuttuğumuzda nispeten siz de ifade ettiniz. Burada SPK'nın fonlara yönelik getirmiş olduğu büyük çerçeveli bir düzeltme aslında, düzenleme. Bayağıdır bu üzerine çalışıldığı ifade ediliyordu. Oldukça kapsamlı bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Piyasalar bir yandan bunu anlamaya çalışırken diğer taraftan da tabii ki fonların alacağı pozisyonları da kademeli bir şekilde aslında takip edecektir. Burada da tabii tartışmaya açık birçok konunun olduğunu da söyleyebiliriz. Ama genel itibariyle baktığımızda daha sınırlı bir satıcılı görünüm olduğunu ifade edebiliriz. Burada geçtiğimiz hafta bazı sektörler özelinde de aslında yükselişlerin biraz kar realizasyonuna doğru da çevrildiğini de izliyoruz. Tabii enflasyon verisi sonrası ki büyüme de aslında ılımlı diyebileceğimiz bir noktada açıklandı. Büyümenin alt kalemlerine baktığımızda tabii ki biraz daha hizmet sektörü ağırlıklı bir büyümeden bahsediyoruz. Nispeten sanayi tarafından da pozitif katkıları gördük. O yüzden küreseldeki bu belirsizlikle beraber daha ılımlı bir havanın olması ve tabii bunun nispeten dezenflasyon sürecine katkısını da önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Ve yılın son dönemine giriyoruz. Artık Eylül ayı itibariyle buradaki seyir son 4 ayı aslında nasıl gelişecek ve buradaki baskılar ve yılın neredeyse başından beri diyebiliriz savaş baskısının maalesef kalkmadığını görüyoruz. Petrol fiyatları yüksek seyretmeye devam ediyor. Burada rafine marjları yüksek kalmaya devam ediyor ve haliyle tabii ki ikinci çeyrek finansallarda gördük ki aslında bazı sektörlerde toparlanmalar vardı ama çok daha sınırlı gruplara bu işin pozitif yansıdığını gördük. Ama kötünün de çok da kötü olmadığını aslında biraz da analiz etmiştik. Tabii buradan da yola çıkarak biraz bu belirsiz sürecin nereye doğru evrileceği elbette hepimizin yakından takibinde. Ama bu da piyasalarda elbette bir baskı unsuru olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü savaş hikayesi gerçekten uzun bir süremizi aldı ve bunun etkilerinin de düzeltilmesi bir o kadar daha belki daha da fazla bir şekilde piyasa tarafından da fiyatlanılacak gibi de gözüküyor. O yüzden biraz belirsizlik yatırımcıların da haliyle risk iştahından da kaçınmaya doğru da teşvik ediyor diyebiliriz.
1: Evet, peki şimdi bu SPK düzenlemesine ilişkin detayları bir yansıtalım. Yönetmenimizden rica edelim. O konuya ilişkin biraz detaylandırmanızı ben isteyeceğim, sizin görüşlerinizi. Şimdi SPK'dan gelen yeni düzenleme ile birlikte serbest fon ihracına sınırlama getirildi. İhraç edilecek serbest fon sayısı şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşamayacak. Şirketler için asgari başlangıç sermayesi yetkilerine göre 250 milyon TL ve 500 milyon TL olarak belirlendi. Fon türlerine yeni seçenek eklenebilecek. Karma şemsiye fonlar portföyünün tamamı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayacak. Aynı tür şemsiye fonlara bağlı fon sayısı da sınırlandı. Azami 2 adet fon ihraç edilebilecek. Risk değerine göre fon ihracına da sınırlama geldi. Her bir risk değer grubundan en fazla bir adet fon ihraç edilebilecek. Siz öncelikle hani genel değerlendirme yapacak olursak eğer nasıl buldunuz bu yeni düzenlemeyi?
0: Aslında şöyle, yani oldukça katı bir düzenleme olduğunu ifade edebiliriz. Yani burada başta serbest fonlar üzerindeki yoğunlaşma, buradaki fiyat hareketliliği ve buna bağlı olarak aslında bir sonuç gibi gördüğümüz bu düzenlemenin de aslında yetersiz olabileceği noktalar var. Haliyle şimdi burada sıkı bir aslında yönetim, daha şeffaf bir duruş sergilenmesi isteniyor. Bu açıdan tabii ki önemli. Belki bazı adımlarda revizyonlar, bazı kurallarda revizyon gelebilir ama biraz önce de yansıttığınız gibi aslında işte her bir serbest fon için bir profesyonel yöneticinin atanmış olması elbette ki yönetim takibi anlamında bir miktar daha burada odaklı bir yaklaşım yönetimi beraberinde getirecektir. Bu tarz girişimler tabii ki yatırımcı açısından da önemli ve güven verici bir husus olacaktır. Ama şimdi burada baktığımızda özellikle orta yönetim şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin de çok ciddi oranda arttırıldığını görüyoruz. Bu da genel piyasaya baktığımızda maalesef bu şartları karşılayabilecek şirketler olmadığı için sektörde bazı şirketlerin haliyle bu sermayeyi karşılamadığı için de sektörün tekelleşmeye doğru gitme riskini de elbette beraberinde getirebilecektir. Çünkü aslında bazı konularda evet katı durmak gerekebilir. Sermaye Piyasası Kurulu bu konuda oldukça etkin bir alana sahip. Özellikle hisse manipülasyonları konusunda veya ceza yaptırımlar konusunda çok geniş yetkiye sahip. Ancak fon yöneten kurumlar nezdinde baktığımızda bu tarafta çok katı olmanın ve ileri dönemde de bunun böyle devam edeceğini varsaydığımızda daha farklı yan etkileri de elbette beraberinde getirebilir. Tabii biz burada gelişmiş ülke piyasalarını da incelememiz gerekiyor. Çünkü serbest fon mantığında birçok tabii ki sınırlama olmak kaydıyla beraber bu fon yöneticilerinin de kendi yatırım karakterlerini aslında burada sergileyip bir performans çıktılar almasını da bekliyoruz. Bunun oluşması gerekiyor. Bu da daha etkin ve serbest bir piyasayı aslında beraberinde getirebilir. Çok fazla kısıtlamanın da doğru olmadığı ancak çok daha doğru yerlere müdahalelerin gelmesi gerektiği bir süreci aslında izliyor olabiliriz. Tabii burada başta gelen bu kadar kapsamlı bir düzenlemenin bir geçiş süreci olacağını ve belki ilerleyen dönemlerde de çeşitli adımlarda revizyonlar esnemelerin belki de hayatımıza gelebileceğini söyleyebiliriz. Tabii şu an piyasa böylesine kapsamlı bir yol haritasına nasıl ayak uyduracak? Fonlar bununla alakalı veya fon yöneticileri, portföy yönetim şirketleri nasıl bir aksiyon alacak? Tabii bunları da gün be gün takip ediyor olacağız.
1: Evet. Peki bu BIST 100'e nasıl yansır? Endekste nasıl bir görünüm beklersiniz bu uygulamayla birlikte? Şimdi BIST 30 hisseleri daha fazla öne çıkacak yorumlarını gördüm.
0: Evet, şimdi haliyle burada en büyük kriterlerden birisi BIST 100 dışında veya BIST 100 içerisinde de olmuş olabilir. Fonların, serbest fonların özellikle çok yoğun bir şekilde buradan pay almaları. Şimdi haliyle bu pay alma konusu sınırlandıkça buradaki kaynağın, ki tabii realize edilebilecek bir kaynağın, boşta durabilecek bir kaynağın diğer şirketlere yansımasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan aslında BIST 30 tarafına doğru bir yönelim genel anlamda bir miktar daha burada eğilimi arttıracaktır. Ama burada asıl konu fonların gerçekten fon sayıları azalacak mı? Bunlarla ilişkin, şimdi fon sayıları azaldığında veya fon yöneten şeyler tarafına baktığımızda rakamın azalması çıktı olarak nasıl bir sonuç verecek? Bunu da şu anda tam kestirmek mümkün değil. Ama genel temada haliyle odaklanmanın biraz daha seyreltilmek istenildiği için ister istemez bu çeşitliliği de BIST 30 tarafına doğru kaydırma eğilimi olacaktır. Ama bunu bugünden yarına değil, zaten yönetmenliğin de hayatımıza geçmesi için bir zamana ihtiyacımız var. Bununla beraber kademeli olarak BIST 30 tarafına yansıyabilir. Ancak bu genel borsa için yukarı yönlü destekleyici bir potansiyel oluşturur mu diye baktığımızda ben bunun açıkçası biraz daha sınırlı bir etkisi olmasını da bekliyorum. Yani bu durum sonrasında endekste bir para girişi, yükseliş serisini çok fazla hayatımıza getirmeyebilir.
1: Evet. Peki tabii yurt dışı cephede malum kritik olan konu Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin yeniden tırmanması ve petrol fiyatlarının 90 doların üzerine gelmiş olması. Şimdi tabii haber akışına bağlı bir konu ama ne dersiniz? Buradaki görünüm için neler söyleyebiliriz? En azından elimizdeki verilerle diyelim.
0: Tabii yani şu anda biz savaşın başladığı günden beri aslında savaşın bu kadar uzun sürmesini beklemiyorduk. Geçen yıl işte 12 gün süren savaşla beraber bu yıl belki biraz daha uzun sürebileceği beklentileri vardı. Tabii fiyatlamalar bir miktar geride kaldı. Daha sonrasında aşırı fiyatlamaların olduğunu da haliyle gördük. Ancak şu anda Hürmüz geriliminin artıyor olması, işte ABD tarafına baktığımızda bir ara seçim dönemi var. Burada nasıl bir şekillenilecek? Diğer taraftan bütün bu stratejileri kurgulayan arka planda neler olduğunu tabii ki kestirmek de çok kolay olmuyor. Ancak işte biraz daha geçen hafta Pakistan'ın burada arabuluculuk rolünü üstlenmesini beklerdik. Ama işte ABD-İran savaşına, Hürmüz savaşına doğru evrilen bir süreci de haliyle takip ediyoruz. Tabii ki ekonomik yaptırım boyutu var, farklı konular var. Buradaki süreçle beraber maalesef hem Avrupa olsun hem de dünya genelinde bu kalıcı enflasyon ve yüksek enerji maliyetlerine dünya bir süre daha katlanmak zorunda kalacak. Ve bunun da tabii ki bütün ekonomilerde küçülme, daralma ve resesyon endişelerini

0: ve dile getirmemizi de ayrıca sağlayacak diyebiliriz. Tabii bu açıdan baktığımızda da ciddi bir baskı unsuru üretim sektörü için imalat tarafında bu baskının da çok kolay bir süreçte kalkmasını beklemiyoruz. Çünkü hasar gören rafinelerin onarılması 9-12 ay ve daha uzun süreleri de alacağı için aslında tekrardan ekonomideki normalleşmeyi muhtemelen biz 2027 sonlarında görebiliriz ki bu dönemlerde artık bir şeylerin değişmesini gördüğümüz takdirde bile.
1: Evet. Peki şimdi kıymetli metal cephesine de geçelim. Orada da Borç'un konuşmalarının ardından gerek altın gerek gümüşte geri çekilme gördük ama bugün gümüşte yine yukarı yönlü hareket var. %1'in üzerinde prim. Altınla başlayalım. Altın %3'e yakın gerilemişti Cuma günü. İşte bu Borç'un Şahin konuşmaları ve 200 günlük ortalamasının altına inmişti. Ama ne dersiniz? Görünüm nereye doğru sizce?
0: Tabii burada ciddi bir zamandır 4000 dolar, 4100 dolar bandında takip ettiğimiz altında özellikle piyasanın tahvil tarafındaki baskısıyla beraber, tahvil satışlarıyla beraber çünkü Fed'in burada çok fazla yönlendirici olmamasının da ayrıca bir belirsizlik unsuru olduğunu takip ettik ve genel olarak da baktığımızda aslında bu yönde bir adımın gelip gelmeyeceği, hükümetin tahvil alımları noktasındaki girişiminin de oldukça sınırlı olması dolar endeksini aslında tekrardan zayıflatmıştı. Nispeten Fed Başkanı'nın Cuma günkü Jackson Hole toplantısındaki mesajına baktığımızda çok fazla yönlendirme veya açık bir mesaj vermese de nispeten şahin duruş sergilemesiyle beraber altında yaklaşık 200 dolarlık bir baskı görüyoruz. Tabii bulunduğu bu seviyelerde dengelenmesini bekleriz. Bunun çünkü yukarı yönlü gitmesi için faiz indirim ortamının oluşması lazım. Ancak bunu konuşmamız için çok erken. Dolar endeksinin daha da güçlenmesi için de Fed'in biraz piyasaya burada mesaj verip altını düşürmesi gerekiyor. Maalesef burada da aslında piyasa Fed'den istediğini alamadığı için haliyle iki arada sıkışmış bir piyasa görüyoruz ve bunun da aslında 4400 dolarlar mertebesinde dengelenmesini bekliyorduk. Nispeten fiyatlamanın bu seviyelerde olduğunu takip ediyoruz. Tabii gümüş cephesi de burada paralel bir şekilde ilerlese de aslında gümüş tarafından birazcık daha teknoloji şirketlerinin özellikle veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına da paralel bir şekilde kısmen pozitif veya negatif ayrıştığı günleri de tanıklık edebiliyoruz. Bugün birazcık daha aslında altına göre bir miktar pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Özellikle geçen hafta Nvidia bilançosunda gördüğümüz beklentilerin iyimserliği gümüş tarafını bir miktar daha yukarı seviyelere doğru çekebilir. Ama bunun da çok kalıcı olmayacağını, aslında buradaki belirsizliklerin de devam ettiğini, özellikle sermaye getirilerindeki tartışmanın biraz daha büyümesiyle beraber gümüş tarafında da realizasyonları da elbette görebiliriz diyerekten ikisi için de bir yorum yapmış olurum.
1: Peki, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii malum Cuma günü Walsh'un açıklamalarının ardından bunun fiyatlamalara yansıdığını gördük ki bu hafta da yine bu açıklamaların gölgesinde fiyatlama görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafında vadeli tarafta eksideyiz. Şimdi beklenti 2 faiz artışı olacağı yönünde artmış durumda. Barclays diyor ki Eylül ve Aralık'ta 25'er bas puanlık faiz artışı bekliyoruz diyor. Deutsche Bank yılın geri kalanında toplam 50 bas puanlık artış öngörmüş. Nomura yakın dönem enflasyon verilerinin Fed açısından kritik olacağını ifade ediyor. Bu arada haftaya alacağız enflasyon verisini. Bu hafta tarım dışı istihdam var. Onu da vurgulamış olalım. Ve kurumlar bu Borç'un açıklamalarını Şahin para politikası sinyali olarak değerlendiriyorlar. Siz nasıl değerlendirdiniz açıklamaları?
0: Borç aslında tabii ki daha şahin bir mesajlar veriyor ama burada seçime giden ABD haliyle 1 trilyon dolar aşan bir burada kamu borcundan bahsediyoruz. Yüksek faiz ödemelerini takip ediyoruz. Bir yandan Trump'ın burada faizlerin düşük seviyede kalması gerektiğini Borç biliyor. Ancak bunun da mevcut koşullarda çok sürdürülebilir olmadığını da aslında ifade ettiği için burada piyasalar her ne kadar Eylül ayı için bir faiz artırım beklentisini korusa da buradaki hükümetteki baskılardan dolayı aslında seçimlere kadar faizlerde bir değişim olmasını açıkçası beklemiyorum. Tabii piyasalar bir yandan faizi aslında yükseltmiş oldu. Tahvil getirilerinin yukarı yönlü seyriyle beraber buradaki baskıyı da ister istemez piyasalar uygulamış oluyor. Ancak durumun seyri biraz daha yılın son ayındaki toplantı Aralık ayına kalabileceğini düşünüyorum. Hem seçimlerin bitmesi, hem de

0: Burada çekirdek taraftaki çekirdek tüfenin tekrardan artış eğilimine geçmesi ve istihdam piyasasının nispeten daha iyi bir konuma gelmesiyle beraber burada Fed'in bir faiz arttırıma gidebileceğini söyleyebiliriz. Tabii bir önceki toplantıya, Temmuz toplantısına baktığımızda aslında faiz arttıralım diyen üyelerindeki sayıdaki artışı takip etmiştik. Ancak bunun çoğunluk olarak faiz artışı noktasında Eylül'de bir karar verip vermemesinde bir miktar daha aslında siyasi durumun da etkili olabileceğini ve burada tabii ki petrol fiyatlarının da artık olası ilave bir enflasyon baskısı getirmeyeceği için bunun biraz daha pas geçilmesini de burada beklemek gerekiyor. Ancak tabii iş beklediğimiz gibi olmadığı için ve %2 enflasyonda daha ısrarlı bir FED duruşu gördüğümüz için mecbur kalırsa yıl sonunda bir faiz artışına gidebileceğini düşünüyorum. Tabii bütün bu faiz artış beklentileri de aslında altın fiyatlarında bir yandan baskılayacaktır diyebiliriz.
1: Evet. Peki şimdi tabii orada malum bu tahvillerin yüksekliğinin yarattığı bir hani gerilim ve de aynı zamanda acaba Amerikan hazinesi ile Fed arasında potansiyel bir gerilim ve görüş ayrılığı doğma ihtimali yüksek mi? Bu da tartışılıyor. Warsh'un kısa vadeli faizlerin para politikasının ana aracı olarak kalması gerektiği yönündeki yaklaşımının Fed ile hazine arasında sıkıntı yaratabileceğine dair yorumlar var. Siz katılır mısınız buna?
0: Kesinlikle yani şu anda her ne kadar işte Warsh %2 enflasyon hedefini vurgulayarak piyasanın güvenini tekrardan sağlamaya çalışsa da aslında faiz artırımına yönelik ifadeleriyle sözlü yönlendirmelerden kaçınmasının bir sebebi de bu. Çünkü çok fazla odak noktasında kalarak aslında burada hükümetin de doğrudan eleştirisine de maruz kalmak istemiyor. Ve tabii açıklamalarını dinlediğimizde bir o kadar da hükümetin yapmak istediği şeylerin de çok farkında olduğu için ve buraya da destek vermeye çalıştığı için şu anda sessiz kalarak bu tarafa örtülü bir destek verdiğini aslında görüyoruz. Ama enflasyonun da bu patikada %2 noktasına gitmesinin de çok gerçekçi olmayacağını da bildiği için ve burada en büyük aslında temel sıkıntının da arz yönlü şoklar olduğu için biraz bu tarafın soğumasını bekliyor. Ama bu soğuma beklenildiği ölçekte gelmeyecek. Evet, bir %2 enflasyon hedefi var. Ama bunun ne zamana kadar sağlanacağı yönünde bir baskı oluşturup oluşturmayacağına dair de bir görüş ortada olmadığı için şu anda bu seyir aslında birbirini izleyen, iz süren bir duruma getirmiş durumda. Ve tabii bu da ayrıca bir belirsizlik ve güvensizlik getirdiği için burada doları da aslında piyasa satmak suretiyle, tahvilleri satmak suretiyle de getirilerin yukarı yönlü çıkmasını da haliyle piyasa burada sağlamış oluyor.
1: Evet. Peki şimdi önümüzdeki dönemde yıl sonuna kadar en çok dikkat etmemiz gereken tabii herhalde petrol fiyatlarıymış gibi görünüyor. Fakat bunun dışında ne sayarsınız? Mutlaka hani burada bir stres var, dikkat edilmeli diyeceğiniz ne olabilir?
0: Şu anda ekonomik dataları izlediğimizde, özellikle makro çerçeveden baktığımızda kesinlikle Çin'den gelen dataların burada ciddi anlamda sinyal vermeye başladığını söyleyebiliriz. Her ne kadar işte ihracat tarafında artışları takip etsek de özellikle Çin pazarının iç talebinde gerek konut olsun gerek otomotiv tarafında olsun çok zorlu bir dönemden geçtiğini, çok çekimser kaldığını söyleyebiliriz. Haliyle Amerika evet en büyük ekonomi ama bunun arkasında gelen Çin'in de bu denli iç talep endişeleriyle beraber ve büyüme endişelerinin de önümüzdeki döneme gelmesiyle beraber bu taraftan bir piyasaya sinyal gelebilir ve piyasalar için aslında beklenmedik yönde olumsuz sürprizlere de kapı açabileceğini aslında düşünüyorum. Genel itibariyle evet siz de ifade ettiniz, petrol fiyatları, enerji maliyetleri çok önemli ama dünya ekonomisinin evrildiği noktada enerji giderlerinin toplam ekonomik büyüklüklerdeki payı gitgide aslında azalıyor. O yüzden biz çok daha önceki Körfez savaşlarında gördüğümüz etkiyi bu dönemde görmedik. Ama kalıcı ve bir artçı etkisi elbette piyasalar için var. Çok fazla resesyonu dillendirmiyoruz ama Çin tarafından gelebilecek zayıf rakamlar elbette bir diğer bacağına baktığımızda Amerika tarafında da benzeri etkileri oluşturabilir. Özellikle yapay zekaya yönelik endişelerin artması piyasalarda toptan bir aslında satış silsilesini de beraberinde getirebilir. belki buradaki stresi nispeten FED'le işte borç arasında yönetmeye çalışılsa da Çin tarafından gelebilecek hasarın şu anda nasıl bir etki oluşturacağını çok fazla aslında o tarafa odaklanmıyoruz. Ve bununla beraber çok soğuyan bir Çin ekonomisi olduğunun da öncü sinyallerini de alıyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Şişman. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz yatırım günlüğünde piyasaları konuşmaya.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Konuğumuz şimdi de Arda Coşar olacak. Ahlatçı Yatırım'dan. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Şimdi nedensiniz? Sizce nasıl bir haftaya başladık? Biraz gerilim tabii yüksek. Tansiyon arttı. Bu İran Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı saldırılarının yeniden başlamasıyla bunun da yansımalarını fiyatlamada görüyoruz. 90 doların üzerinde şu anda petrol fiyatları. Ne dersiniz bu haftaya başlarken? Tema ne sizce?
1: Yurt dışında iki önemli faktör var. Bir tanesi Cuma günü Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Warsh'ın yaptığı açıklamalar. Piyasalar tarafından şahince bulunan açıklamalar. Piyasalarda işte şu anda borsalarda olumsuz fiyatlanıyor. Altında olumsuz fiyatlanıyor. Diğer yandan hafta sonu ABD ile İran arasında çatışmaların tekrar başlaması da petrolü yukarı doğru fiyatlıyor. Yine aynı şekilde altın ve borsalara da baskı yapıyor. Yani yurt dışı piyasalara küresel bazda bakacak olursak iki önemli faktör var. Bir tanesi FED Başkanı'nın konuşmalarından sonra oluşan ortam. FED faiz artırım beklentilerinin bir miktar yükselmesi fiyatlamalarda. İkinci faktör de ikinci önemli unsur da hafta sonu ABD ile İran arasında tekrardan çatışmaların başlaması. Şu anda piyasada bunlar fiyatlanıyor diyebiliriz.
0: Evet. Peki içeride de bu arada geri çekilme var an itibariyle ki haftayı 0.87'lik kazançla tamamlamıştık. Cuma gününü 0.45'lik bir yükselişle bitirmiştik ama tabii bu malum global taraftaki hava da içerideki havayı da bozuyor. Ne dersiniz Borsa İstanbul'a dair? Şimdi hangi seviyeler kritik olacak bundan sonra?
1: Aslında uzun bir zamandır Borsa İstanbul'un yani seviyeyle çok değişmiyor. Yatay negatif, bazen yatay pozitif ama genel fotoğrafa bakarsak yatay bir bantta dalgalanmaya devam ediyor Borsa İstanbul. Yani yukarı doğru kopamıyor. Aşağı doğru da fazla bir marj yok. Bu şekilde işlem görmeye devam ediyor. Tabii bugün negatif bir fiyatlama var. Bunun da sebebi az önce konuştuğumuz gibi küresel bazda hem FED kaynaklı hem de ABD-İran arasındaki gerginlik kaynaklı küresel bazda borsalarda bir miktar baskı olması, hafta sonu çıkan fonlarla ilgili regülasyon da bir miktar etkisi olmuş olabilir ama genel manada yurt dışı kaynaklı diyebilirim. Borsa İstanbul'a gelince şu an 14.500'ün biraz üzerinde, 14.500 bir ara seviye gibi düşünebiliriz. Üzerinde kalması önemli. Üzerinde kalırsa 15.000'lere doğru yollanma şansı var. Ama genel fotoğrafa bakarsak eğer, yani yukarıda 15.200 seviyesi, aşağıda da 13.500 seviyesi yaklaşık Borsa İstanbul BIST endeksinde uzun zamandan bu yana işlem gördüğü aralık ve bu aralığın dışında da şu anda çıkmıyor. Yakın vadede öngörülebilir, çok yakın bir vadede de bunun dışında bir hareket olacak gibi de gözükmüyor.
0: Evet. Peki şimdi bu SPK'dan gelen yeni düzenlemenin BIST'de nasıl, genel olarak nasıl bir hava yaratacağını düşünüyorsunuz? Ne beklersiniz? Özellikle hangi hisselerde yükseliş veya düşüş görebiliriz?
1: Ya şimdi regülasyona bakarsak eğer çıkarılan kurallara bakarsak eğer zaten BIST 30 şirketlerini fazla ilgilendiren bir durum yok. Bu sebepten dolayı endeks geneline etkisi çok fazla olmaz. Zaten süre tanınmış. 2026 yıl sonuna kadar

0: süre tanınmış. Bazı durumlar için 2027 Mart'a kadar süre tanınmış. Yani geçiş birdenbire olmayacak. Zamanı yayılıyor. O sebepten dolayı çok fazla bir etki edeceğini şu aşamada düşünmüyorum. Ama bazı bireysel hisse senetlerinde özellikle likiditesi düşük ancak piyasa değeri oldukça yükselmiş olan bir takım hisse senetleri var. Yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gereken hisse senetleri de. Bunlar üzerinde bir etkisi olabilir bireysel hisse senetleri üzerinde. Ama endeks genelinde çok kalıcı ve güçlü bir etki yapacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten BIST 30 şirketleri bu durumdan muaf. Daha çok küçük ve orta boy şirketleri ilgilendiren bir durum olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi tabii malum Eylül ayı da artık geldi yarın ve önemli toplantılar arka arkaya göreceğimiz bir ay olacak. Rica edelim bir takvime yönetmenimizden bir bakalım. Küresel merkez bankaları için kritik bir aya girmiş oluyoruz. Ve faiz kararları tabii piyasaların rotasının belirlenmesinde bir hayli önemli. 16 Eylül'de Fed'in kararı geliyor. Şimdi bunun sabit kalması ihtimalinin önde olduğunu biz görüyorduk. Ama tabii Walsh'un açıklamalarından sonra Eylül'de faiz artırımı bekleyen kurumlar arttı. 10 Eylül'de 25 bas puanlık bir artış Avrupa Merkez Bankası için gündemde. Japonya Merkez Bankası'nın 18 Eylül'deki toplantısı da piyasalar açısından önemli olacak. Çünkü orada 25 bas puanlık bir artış bekliyoruz. Bugün de yende yine Japon yeninin dolar karşısında kritik 160 seviyesini aştığını gördük ve yeni bir müdahale beklentisi arttı. Bu arada diğer taraftan içeride de biz 10 Eylül'de alacağız faiz kararını. Sabit bir tutulması beklentisi var fakat yıl sonuna kadar da iki faiz indirimi yapılabileceği değerlendirmeleri de öne çıkıyor diyebiliriz. Şimdi öncelikle Fed'le başlayalım. Siz ne bekliyorsunuz Fed'den? Dediğimiz gibi şimdi bu Walsh'tan sonra kurumlar işte Barclays FED tahminini değiştirdi. Eylül ve Aralık'ta 25'er bas puanlık artış bekliyoruz dedi. Deutsche Bank Eylül ve Aralık'ta artış bekliyoruz dedi. Ne dersiniz?
0: Ben Fed'in önümüzdeki toplantıda yani Eylül ayı toplantısında faizi sabit bırakmasını bekliyorum. Son Walsh'un yaptığı son konuşmalardan sonra tamam olasılıksal olarak faiz artırım ihtimali güçlendi. Bazı kurumlar faiz artırım beklediğini de söylemeye başladı. Ama hala genel tema bence baskın olan tema Fed'in faizi değiştirmemesi yönünde olduğunu düşünüyorum. Beklentileri değişebilir. Fed üyelerin beklentileri değişebilir. Fed Başkanı'nın yaptığı açıklamalar sertleşebilir ama bu toplantıda bir faiz değişimi beklemiyorum Fed tarafında. Diğerlerine bakacak olursak yani şöyle kabaca merkez bankalarına bakacak olursak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırım yapma ihtimali var. Bu da bir ihtimal dahilinde. Japonya Merkez Bankası yapabilir. Enflasyon uyanıyor bir yandan ama bir yandan da Japon yeninin değerlenmesinden çekiniliyor. Diğer taraftan müdahale geliyor buna. Yani aslında orada yönetilmesi gereken zor bir süreç var. Diğer taraftan da yurt içine gelirsek yine faiz tarafında bir değişiklik önümüzdeki toplantıda beklemiyorum. Eğer enflasyonda olumlu bir gelişme olursa az da olsa bir olumlu gelişme olursa son çeyrekte sınırlı miktarda bir faiz indirimine karşılaşabiliriz. Ama bu önümüzdeki toplantıda ben bir şey beklemiyorum.
1: Evet. Peki, ne zaman beklersiniz bir herhangi bir adım?
0: Yılın son çeyreğinde gelecek olan enflasyon rakamlarına bağlı olarak değişebilir diye düşünüyorum. Mesela bugün büyüme verileri geldi. Görüyoruz ki bir yavaşlama var. Dezenflasyon süreci devam ediyor ve iş talepte şu anda bu dezenflasyon sürecini destekliyor. İstenen seviyede mi? Şüpheli. Yani bir dezenflasyon süreci var ama bunun hızıyla alakalı endişeler veya tartışmalar var. Bu sebepten dolayı baktığımız zaman aslında Türkiye hem faiz anlamında hem de reel faiz anlamında dünyada en çok faiz veren ülkelerden biri. Faiz indirmek için bir yeri de var. Ama buradaki problem dezenflasyon sürecinin hızı daha doğrusu. Bu sebepten dolayı gelecek olan enflasyon rakamlarına göre değişecektir. Son çeyrekte bir miktar faiz indirme alanı açılabilir. Ama dediğim gibi bu toplantıda ben bir şey beklemiyorum.
1: Ona ne dersiniz? Ne gelir sizce bu hafta?
0: Pardon duyamadım.
1: Enflasyon
0: Kesildi
1: için
0: ses.
1: beklentiniz nedir? Enflasyon?
0: Yani %32'lere, %30-32 arasında bir rakam geleceğini düşünüyorum. Çok fazla bir, yani şu anki mevcut rakamdan fazla yüklü oranda bir değişim söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Şu anki rakama benzer bir rakamı devam edeceğiz gibi gözüküyor şu anda.
1: Evet, peki sizin de yorumunuzu alalım altına ilişkin. Malum orada yukarı yönlü hareket başlamıştı ama tabii

0: Borçun ardından %3'lük bir düşüş gördük altında. Bugün de geri çekilme var. Ne dersiniz yöne dair?
1: Yani 4700 dolara yaklaşmıştık. Fed faiz arttırmayacak beklentisi veya işte önemli teknik seviyelerin kırılması beklentisi. ABD hazinesinin müdahale edip likide arttırma çabası. Bunlar altına yaramıştı. 4700 dolar civarına kadar yaklaşmıştık. Daha sonra oradan bir miktar geri dönmesi ve Fed başkanının yorumlarıyla beraber altın geri geldi. Aslında önemli bir miktarda geri geldi. Daha da iyi yolu olabilir. Yani 4380, 4350 gibi yerler görülebilir. Ama şu aşamada ben daha aşağısını beklemem. Yani 4300'lere kadar gelme ihtimali var. 4380 gibi yerlere gelme ihtimali var. Ama çok da aşağısını, 4350 aşağısını beklemiyorum. Oralar alış yeri olarak kullanılabilir. Yukarıda da iyimser havalarda 4700'ü geçemediğini gördük. Yani fiyat aralığı, bant aralığı bu seviyelerde diye söyleyebiliriz.
0: Evet, gümüş için ne dersiniz? Gümüşte de daha fazla geri çekilme gördük. 71'den 66'ya geri çekilmişti cuma günü. %4'lük bir geri çekilme. Fakat bugün yukarıdayız altın düşerken.
1: Bence bir tepki. Genelde gümüş altını takip eder ama altından daha sert hareket eder. Özelliği böyledir. Bir de tabii gümüşü ilgilendiren başka sanayi verileri gibi veriler de var. Çünkü sanayi metali aynı zamanda gümüş. Ama genel manada altını takip ediyor. Altın geri çekildiği için gümüş de onunla beraber geri çekildi. Bugün bir miktar tepki veriyor ama onda da güçlü bir seyir beklemiyorum. 70'in üzerine bir seyir olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Arda Coşar. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. İyi haftalar, görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim, iyi günler size, sağ olun.
0: Türkiye Plastik Atık Çalıştayı var bugün ve önemli bir konuğu ağırlayacağız. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Ahmet Tunağan Şimşek'in yanında. Ahmet, seni dinleyelim.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'ndayız. Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen, tabi detayları konuşacağız şimdi, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş şu anda yanımızda. Efendim hoş geldiniz.
3: Bugün burada Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nı organize ediyoruz. 17 bakanlığımız, 40'tan fazla genel müdürlüğümüz, 400'den fazla temsilcinin katılımıyla Türkiye'deki şu an ana gündemlerden biri olan sahillerdeki ve diğer alanlardaki plastik atık kriziyle alakalı çözüm önerilerini burada tartışıyoruz ve yarın itibariyle bir eylem planı oluşturacağız. 17 bakanlığımızla beraber bu eylem planını hep beraber takip ediyor olacağız.
4: Tabii siz de söylediniz, aslında 50'ye yakın kurum var, üniversiteler var, sivil toplum kuruluşları bu dev organizasyonda bir araya geliyor. Yarın da devam edecek. Hangi konular masaya yatırılacak? Çalıştay sonunda hangi çıktılar elde edilecek? Nasıl bir yol haritası ortaya çıkarılacak?
3: Şimdi burada plastiğin biz ekonomik boyutu, sanayi, tarım bütün boyutlarını 360 derece ele alıyoruz. Çünkü plastik bir yandan hayatımızı kolaylaştırıyor ama diğer yandan da çevremizi ve doğamızı kirletiyor. Bugün mikroplastik ile beraber Akdeniz sahillerinde insanlar denize giremiyorlar. Bu bağlamda burada çözüm yollarını tartışıyoruz ve plastiği ikame biyobozunur ürünlerin ve diğer plastiği ikame ürünlerin vatandaşımızın hayatına daha fazla nasıl sokabiliriz? Bunu tartışıyoruz. Burada güçlü bir ortak akıl var. Bütün bakanlıklarımız neredeyse burada ve Türkiye'de bu problemi yakın zamanda çözmeyi hedefliyoruz. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi bugün Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık buldu. Önümüzdeki günlerde daha güçlü çalışmalarla milletimizin karşısında olmaya devam edeceğiz.
4: Efendim şu an baktığımızda Türkiye'de plastik atıkların ne kadarı geri dönüştürülebiliyor?
3: Tabii burada global bir veri vereyim. Dünyada şu ana kadar üretilen plastiklerin yalnızca %9'u dönüştürülebilmiş durumda ve biz burada şunu diyoruz. Önümüzdeki süreçte plastik atıkları bakanlığımız yapmış olduğu depozito yönetim sistemi DOA ile beraber çok daha fazla dönüştürebileceğiz ve dönüştürmeye başladık. Plastiğin dönüştürülmesinin artmasıyla beraber diğer konularda da çevre ile alakalı konularda da daha güzel sonuçlar alacağımıza biz inanıyoruz. Tabii plastik ile alakalı şöyle veriler var. 2050 yılı ve sonrasında denizlerimizde balıklardan çok plastiklerin olması öngörülüyor. Yine bununla beraber doğmamış çocukların, anne karnındaki çocukların kanı mikroplastiğe rastlıyoruz ve bunları birlikte çalışarak çözmemiz mümkün.
4: Şimdi yakın zamanda depozito iade sistemi hayata geçirildi. Bu sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte plastik atık sorunu ne ölçüde azaldı ve sistemin tüm Türkiye'de uygulanması için nasıl bir takvim öngörülüyor şu anda?
3: Burada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Sayın Murat Kurum'un liderliğinde önemli çalışmalar yapıldı. Bu bağlamda depozito yönetim sistemi bu doğa makinalarıyla beraber vatandaşımız önemli bir ölçüde pet şişelerini, ambalajlarını bu makinalara atıyorlar. Şimdi el terminalleriyle de toplanmaya başlandı. Önemli ölçüde geri kazanım oranını bu arttırdı. Arttırmaya devam ediyor. Bu tabii doğa, plastiklerin çevreye, doğaya atılmasının önüne geçiyor. Önümüzdeki süreçte daha net sonuçlar aldığımızı göreceksiniz. Bu tip uygulamaları da biz Sıfır Atık Vakfı olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz.
4: Peki son olarak şunu da sorayım, plastik kullanımını azaltmak için üretici ve tüketiciye yeni yükümlülükler getirilmesi gündemde mi? Siz tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla sık sık temas halindesiniz. Bu anlamda neler söylersiniz?
3: Şimdi biz Sıfır Atık Vakfı olarak temel prensiplerimizden bir tanesi yaptığımız bütün işlerde vatandaşımızın sırtından yük almak. Biz vatandaşımıza ekstra yükümlülükler, ekstra mali yükler getirmeyi doğru bulmuyoruz ve buna karşıyız. Bu bağlamda biz vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, vatandaşımızın hatta atığından onlara gelir üretebilecek modeller çalışıyoruz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla. Burada bizim şöyle bir çalışmamız var. Plastiğe ikame dönüştürülebilir ürünleri vatandaşımızın hayatına sokmak istiyoruz ki vatandaşımızın sağlığı açısından bu önemli, çevremiz açısından bu önemli. Bunları başarabilirsek önümüzdeki süreçte daha güçlü yarınlar için emin adımlarla ilerleyebiliriz. Sıfır Atık Vakfı 86 milyonun vakfı. Sayın Emin Erdoğan Hanım Efendi bu vakfı 86 milyonun ortak geleceği için ve dünyanın geleceği için çalışmalar yapması için kurdu ve biz de bugün burada bunu yapıyoruz aslında.
4: Samet Bey çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
4: Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş bizimle birlikteydi. Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nın detaylarını konuştuk. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve efendim burada kapatıyoruz Yatırım Günlüğünü. Yarın görüşmek üzere Alpara ekranlarında.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Bu salıbinde Juicy %100 meyve suyu çeşitleri 55 lira. Ruffles ve Doritos ekonomik paket cips 119 lira.
7: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
9: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Ağpara, X, Ağpara TV, Facebook Ağpara, Instagram Ağpara, YouTube Ağpara.
10: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler, uzman isimler.

0: veriliyor.
1: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Hisse Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda altın tarafında yeniden satışların etkili olduğunu görüyoruz. Cuma günü gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısı sonrasında yeniden faizi artırabilme ihtimalleri fiyatlanmaya başladı. Piyasalar Warsh'un mesajlarını şahin olarak okudu. Dolayısıyla altında yeniden 4500 dolar altına sarkmalar gördük. Peki altın bu kadar gerilerken hangi şirketler etkileniyor? 3 tane madencilik şirketine bakacağız. Nasıl bir geri çekilmeler duyarlı bir şekilde şirketlere yansıyor? Aslında bu baskıyı hangi şirketler absorbe edebiliyor? 3 tane şirkete bakalım. Önce gidelim bir borsalardan başlayalım. Hemen bakalım Hang Seng, yani Asya tarafındaki Çin endeksi olan Şangay'dan başlayalım. %1'lik bir yükselişi var. Gecelik seansını bugün itibariyle tamamladığını takip ediyoruz. Hemen Çin merkezi bir altın şirketi Lingbo Gold diyelim. Altına duyarlı bir şirket, madencilik şirketi. Aslında altın ürettiği ve dolayısıyla da sattığı için de ürün fiyatı aşağı geldiğinde gelir ve karlılık da bundan etkilenebiliyor. Altın fiyatları bu hafta geri çekilme yaşasa da bu yıl %3'lük bir primi var. Son bir aydır da %10'luk da bir artısı var. Bunu da eklemek gerekiyor. Her ne kadar son bir haftada ek tarafta fiyatlama görsek de şirketin detaylarını ekranda görüyoruz ama tabii burada Çin tarafı biraz daha farklı bir pencere açıyor. Çünkü Çin'den birden fazla maden operasyonu olduğu için bu şirketin ve Orta Asya tarafında da büyüme yatırımları olduğu için de sadece altın fiyatından değil şirketin operasyonel marjından da etkilenen bir yapısı var. Hemen bakalım altının son bir haftada %4,5 çekildiği bir ortamda şirketin hissesi nasıl etkilenmiş diyelim. Yine paralel bir şekilde %3'lük bir geri çekilme göstermiş. Bu yılda %25'lik de bir primi var. Çünkü altın fiyatları bu yıl zirvesini Ocak ayında görmüş. Buradan da bir kazancı da olmuş diyelim. Tabii 4400 dolar altında altın fiyatları kalıcı olacak mı? Önemli olan nokta burası. Eğer ki burada bir kalıcı sarkma olursa da bu tür altın hassasiyeti yüksek olan üreticilerde oynaklığın artması da beklenebilir diye de bir yorum ekleyelim ve bir diğer şirkete bakalım. Güney Afrika merkezi Harmony Gold diyelim. Şirket geçen yıl 1.5 milyon ons altın üretim yaparken yüksek altın fiyatı nedeniyle de yıllık karını %90'a kadar arttırmış. Yine fiyatları oldukça duyarlı bir yapısı var. Diğer taraftan da altın düşüşü bugün negatif olsa da şirket için aslında bilanço tarafına baktığımızda yüksek altın fiyatından oluşan da ki bu yıl başından itibaren ciddi bir karlılık temposuna da işaret ediyor. Yine şirketin detaylarını ekranda görüyoruz. Özellikle yine 2026 mali yılında dolar öncesi vergi karı da oldukça yüksekti. Diğer taraftan temettü veren de bir şirket. Hemen bakalım hisse performansı. Son bir haftada %10'luk bir geri çekilmesi var. Son bir ayda da %25'lik bir prim göstermiş. Aslında burada bir ayrışma da söz konusu altın fiyatlarıyla göre karşılaştırdığımızda da demiş olalım. Dolayısıyla altın fiyatları yüksek kaldığı sürece şirketin güçlü karlılıkları devam ediyor. Baskı olduğunda da hisseye yansımaları olabiliyor ama sadece madencilik şirketine bakarken altın fiyatlarını baz almamak gerekiyor. Diğer dinamiklerde aslında dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla iki farklı şirkette aynı tabloyu takip etsek de bundan sonra tabii ki metal mazuriyeti fark yaratabiliyor. Tabii ki fiyatlarda ve jeopolitik risklerde bu konu özelinde önemli olacak diyelim ve satlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.

0: Onlar da alamamış.
1: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
0: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
1: O zaman spor araba.
0: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
0: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
0: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
7: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
8: Aa, önce onu halletmek lazım.
6: LGS'de de yanında.
9: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
10: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
11: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: kamu borçlanması, bütçe açığının karşılanması ya da herhangi bir kamu işinde ihtiyacın karşılanması için geçici olarak başka kaynaklardan yapılan borçlanmaya denir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
3: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmekle

0: kanlı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

İyi günler, piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Ağustos ayının son işlem günü. Ağustos yoğundu. Artık yavaş yavaş Ağustos ayını tamamlıyoruz. Eylül daha da yoğun olacak. Piyasalar döne çıkan fiyatlamaları masaya yatıracağız ve gelişmeleri aktaracağız. Önce hiç vakit kaybetmeden günün manşetlerine bakalım. İkinci çeyreğe ilişkin büyüme verisi bir yandan takip ediliyor. Diğer yandan ekonomi yönetiminin elbette temasları önemli. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Amerika Birleşik Devletleri'nde G20 Maliye Bakanları toplantısında olacak. Aynı zamanda yabancı yatırımcılarla da Bakan Şimşek görüşmeler gerçekleştirecek. Bakalım o görüşmelerden öne çıkacak başlıklar nasıl şekillenecek. Diğer yandan Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2.3 seviyesinde büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ediyor. Ve bugün bir diğer önemli veri, işsizlik verisini takip ettik. 8.1 seviyesinde geldi işsizlik. 0.5 puan arttı Temmuz ayında. Böylece 39 aydır da işsizlik tek hanede kalmaya devam ediyor. Yatırımcının gözü kulağı altın fiyatlarında. Öyle ki 4 ay aradan sonra yeniden gram altın 7000 TL seviyesinin üzerine çıkmıştı. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar. Cuma günü Kevin Walsh konuştu. Çarşı pazar karıştı. Altında tekrar geri çekilmeler yaşandı. Sadece Kevin Walsh değil, hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri bir aradan sonra tekrar İran'a saldırdı. Hal böyle olunca da altın baskılandı. Uluslararası kurumların beklentileri var. Onlardan biri UBS, altın için hazır kalın diyor kurum. Diğer yandan Goldman Sachs da sene sonu adına 4900 dolar seviyesini bekliyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: Borsada düşüş var. An itibarıyla BIST yüz endeksinde 14.468 puan seviyesi hakim. %1.18 değer kaybı görüyoruz. Darbant aralığı olmaya devam ediyor. Ayrıca şu an itibariyle görülen seviye günün en düşük görülen seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. BIST 500'de de tablo benzer. 18.182, %1.41 aşağıda. 18.400 puan seviyesini hiç göremedi bugün. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankalarda düşüş var. Sanayi endeksi yine kırmızı. Gayrimenkul düşüyor. Teknolojide kayıplar var. Turizmde %3 geri çekilmeyi görüyoruz. Tüm sektörlere yayılan bir geri çekilme ayın son işlem gününde. Diğer sayfaya da bakalım. Sigortacılık, kimya, madencilik, inşaat ve gıda bu düşüşlerden nasibini alıyor bu sektörlerde. Fiyatı en fazla artan şirketler bu saat diliminde Odin Teknoloji, Vestel, Işıklar Enerji, Çaniki Termik ve Oba Makarna. Sıralama böyle. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler Batı Söke, Grain Türk, Batı Çimento, Şekerbank, Halk Bankası. Halk Bankası'nda %7'nin üzerinde düşüş var. Şekerbank'ta da %7.4'lük değer kaybı görüyoruz. Yurt içi piyasalarında tablo bu şekilde. Borsada sevimsiz bir seans yaşanıyor ayın son işlem gününde. Ve bugün önemli bir veriyi takip ettiğimizi ifade etmiştik. Büyüme verisi geldi. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte %2.3 seviyesinde büyüme kaydetti. Bu büyüme yolculuğu 24 çeyreğe taşınmış oldu.
1: Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Bu dönemde ekonomide çeyreklik bazda büyüme %1,1 oldu. Büyümenin alt kalemlerine bakıldığında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3 artış kaydetti. Sanayi sektörü bu dönemde %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1 büyürken onu %2,1 büyümeyle gayrimenkul faaliyetleri, %0,5 büyümeyle ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri takip etti. İnşaat sektörü bu dönemde %1,9 daraldı.
2: 2.3 olarak büyümenin çeyreksel bazda yavaşladığını görüyoruz. Hani bu aslında tüm dünya ile ilgili kıyasladığımızda bu gayet normal. Soğutma çalışmaları başarıya ulaştı diyebiliriz.
1: Tüketim cephesine baktığımızda hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı. Bu dönemde iş gücü ödemelerindeki artış %36,7 olarak gerçekleşti. İş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı %38,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verilerini de yayımladı. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2025 yılında cari fiyatlarla 714.682 lira, dolar cinsindense 18.103 dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Ekonominin güçlenen makroekonomik temellerinin şoklara karşı direnci artırdığını söyleyen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaptığı değerlendirmede, ilk 6 ay ekonomik büyüme performansımız, küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin çok arttığı bir dönemde ülke ekonomimizin dayanıklılığı gösterdi ifadelerini kullandı.
0: Borsa İstanbul'da şirketler malum finansallarını duyurdular. Bilanço dönemini geride bıraktık. Şirketleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bizlere Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü eşlik edecek. Hoş geldiniz. Önce ilk 6 ayı konuşarak sohbetimize başlayalım. Mali tablo bu anlamda hangi başlıkları ön plana çıkardı? İlk 6 ayınız nasıl geçti?
3: Evet, sağ olun. Öncelikle ilk 6 ayda ilk bilançosunu yine açıklayan şirketlerden birisi olduk. Bu yöndeki disiplinimizi hep sürdürme gayretindeyiz ve yaklaşık 7.3 milyar TL'lik bir hasılatla ilk 6 ayı kapattık. Bununla beraber %18'i aşan bir FABÖK rakamı ve %4'ün üzerinde %5'e yaklaşan bir net kar rakamıyla bilançomuzu bu doğrultuda açıklamış olduk. En önemli kısmı buradaki büyümeden de değinmek gerektiğine inanıyorum. %89'a varan bir kapasite kullanım oranıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Üstelik de böyle bir pazarda bugünkü gibi maalesef çevremizde yoğun savaşların olduğu, bir taraftan da kıtalar arası bir rekabetin her türlü tüketim maddesinde hissedildiği bir ortamda bu büyümeyi de rakamlarımıza yansıtmış olduk. Hı hı.
0: Beklentinizi karşıladı mı yani bu 6 ay?
3: Biz bu yıl için 2026 öngörüsünü verirken yatırımcılarımıza düşük düzeyde bir büyüme oranının bu yıl gerçekleşeceğini ifade etmiştik. %7 civarında bir büyüme oranı tonaj bazında öngörümüzdeydi. Hala aynı doğrultuda gidiyoruz. 2026'nın ilk 6 ayında bu doğrultuda bir büyüme yaşandı. Bunun dışında bir de karlılık adına bir öngörümüz vardı. %20'nin üzerinde bir FAVÖK ortaya çıkabileceğini bekliyorduk. Burada bir miktar aşağı yönlü bir düzeltme yaptık. 20'nin az altında şeklinde. Zaten ilk 6 ay sonuçlarında da %18-19 arasındaki bu rakamda bunun bir göstergesi. Karlılığın üzerinde yüksek bir baskı var. Çünkü bakıldığı zaman geçmiş dönemlere kıyasla 2025'in başında Amerika'da tarife savaşları denen bu olguyla esasında Uzak Doğu'nun gözünü Amerika'dan daha çok Avrupa'ya, Güney Amerika'ya, Afrika'ya, yani geri kalan bütün pazarlara dikmesiyle esasında ciddi derecede bir rekabet artışı yaşandı. Bununla beraber malum İran'da yaşanan savaş sebebiyle enerji maliyetlerinin artması da hem bütün enerji girdisinde hem aynı zamanda nakliye koşullarında ve maliyetlerinde artışa sebebiyet

0: Bütün bunlara rağmen bu doğrultudaki bir büyüme ve karlılığın yüksek seyri bizim için kıymetli. Değinebileceğim bilançodaki önemli bir mesele de özellikle bu dönemde bizim 2026'nın ilk 6 ayında 1.2 milyar TL'lik yatırım yaparken bir taraftan da 1 milyar TL'lik serbest nakit yaratabilmemiz.
1: Nasıl oluştu o serbest nakit?
0: Bir taraftan tahsilatı hızlandırırken diğer taraftan da şirket net sermayesinin, bu işletme sermayesinin kullanımını özellikle tutarsal olarak bu büyümeyi sürdürürken küçültebilmek tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin bu senaryoya uyumuyla gerçekleşebiliyor. Bir taraftan da stokla, aynı şekilde stok yönetimiyle, yani optimizasyonla gerçekleşebiliyor. Karlılık da bunu destekleyince bu şekilde 1 milyar TL'lik bir serbest nakit de aynı zamanda yaratılabilmiş oldu.
1: Yani şirketin nakit akışı kuvvetli diyorsunuz. 1 evet. milyar civarında keşte misiniz?
0: Şirket olarak zaten halka arz öncesinde de borçluluğumuz çok düşük olarak bunu ilan etmiştik. Halka arz sonrasında zaten halka arzdan gelen tüm kaynakla şirket içerisinde yatırımlara ve aynı zamanda sermayeye bu doğrultuda eklenince tabii ki oldukça kuvvetli bir tablo ortaya çıktı. Şirket olarak zaten net olarak borçsuz, tam tersine nakit varlık olarak oldukça çok kuvvetli durumdayız. Bu da bütün sürekli bilanço ve faaliyet raporu yayınlarımızda görülebilir.
1: Şirketin borcu yok. İhracat politikalarına biraz temas edelim. Çünkü evet. tarife savaşlarının etkisine değindiniz. Ne boyutta ihracat gerçekleştiriyor Lile Kağıt? Elbette 2-2,5 yıldır malum sıkılaşma politikaları görüyoruz ülkemizde. Bu dünyada daha önceki yıllarda başladı. Bazı merkez bankaları faiz indirim sürecine girdi. Sonra biz de bu kervana katıldık. Faiz indirim dedik. Ama son olarak 2026'da tekrar savaşlar, tekrar merkez bankaları faiz arttırmak zorunda kaldı. Ama bizde bir de enflasyon muhasebesi var. İhracat kanadını konuşurken İhracatçı şirketlere bu enflasyon muhasebesinin nasıl sirayet ettiğine de parantez evet. açalım.
0: Şöyle önce söze başlayalım. %76 bizim ilk 6 ayda ihracat gerçekleştirme oranımız. Yani Lila Kağıt'ın bu doğrultuda çok baskın bir ihracat ağırlığı var. Zaten 81 ülkeye ihracat yapıyoruz diye de bu doğrultuda duyurmuştuk. Hala bu oranı son derece yüksek seviyede tutuyoruz ve devam ettiriyoruz. Ancak burada çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Örneğin eğer bunu ülkemiz geneline benzetecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2024 yılında gerçekleştirdiği ilk 6 aydaki ihracata 125 milyar dolar diyoruz. Sonra 2026 yılında da bu 136 milyar dolara çıktı diyoruz. Dolar bazında konuşuyoruz ve bir büyümeden bahsediyoruz. Ama Türk şirketlerinin enflasyon muhasebesiyle olan durumuna baktığımız zaman, döviz kurunun enflasyonun çok altında artmasından ötürü enflasyon kadar esasında hasılatın artmadığı durumda biz bunu bütün yatırımcılarımıza anlatmak durumundayız. Esasında şirketin kapasite kullanım oranı yüksek devam ediyor. Tonajını artırıyor ama nasıl oluyor da TL bazında hasılatı düşüyor. İşte tamamen bu enflasyon muhasebesinin etkisiyle aslında döviz bazında bir büyüme gerçekleşiyorken diğer taraftan TL bazında enflasyon muhasebesiyle aşağı doğru inen bir rakammış gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Maalesef ki bu tablo tabii ki enflasyon muhasebesiz bakıldığı bir durumda işi değiştirir. Zaten burada vergi usul kanununa göre şirketlerin karlılıkları ve o doğrultudaki ödenen vergiler evet. de önemli bir gösterge oluşturuyor.
1: Bunu detaylandıralım ama ekrana son dakika gelişmesi yansıyor. Hemen o başlığı da aktarmış olalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz büyüme konusuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Malum ikinci çeyreğe ilişkin büyüme verisini bugün aldık. %2.3 seviyesinde Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü ve böylece 24 çeyreğe taşıdı kesintisiz büyüme ağını. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuyla alakalı küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı, büyüme beklentilerinin aşağı yönde revize edildiği bir ortamda ekonomimiz dinamizmini sürdürmek sürdürülmekte ve dayanıklılığını korumaya devam etmektedir, diyor. Ekonomimiz 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2.3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre %1.1 oranında büyümüştür. Böylece kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaştı.

0: Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1.71 trilyon dolara yükselmiştir. Yılın ilk yarısında %2.5 oranında gerçekleşen büyüme, iç talepte dengelenmenin sürdüğü, net ihracatın büyümeye pozitif katkı verdiği ve sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçtiği bir görünümü ortaya koymaktadır değerlendirmesini gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Ayrıca önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis ederken dengeli büyümeyi gözeten, makroekonomik istikrarı güçlendiren, üretim ve teknolojik kapasitemizi geliştiren, yüksek katma değerli üretim destekleyen politikalarında kararlılıkla devam edeceğini ifade ediyor. Bu paylaşımın altında büyümeye yönelik değerlendirmeyi de paylaşmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha geniş kapsamlı bir değerlendirme bu son dakika gelişmesini de aktarmış olalım. Şimdi %76 oranında lira kağıdın ilk 6 ayda ihracat performansı var. Bu hangi noktalara gerçekleşiyor? Gelirin %76'sı o zaman döviz bazlı.
1: Evet. Burada Türkiye'ye yakın birçok, Türkiye'nin komşusu ülkelerle başlıyoruz ama aynı zamanda Avrupa'ya, Afrika'ya, Güney Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya uzanan, yani aslında Uzak Doğu'yu ayrı bir yerde tutacak olursak 5 kıtaya yaygın, Avustralya'da dahil olmak üzere 5 kıtaya yaygın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Burada az önceki sizin söylediğiniz büyüme rakamlarıyla ilgili habere de değinecek olursak, ihracat tarafından da dokunan, esasında Türkiye'nin komşularına ihracat yapıyoruz dediğimizde Türkiye'nin doğu tarafına özellikle yakın zamanda da devreye aldığımız Erzurum yatırımımızın da katkısıyla daha fazlasıyla da ihracatı bu bölgeye de artırarak devam etmek istiyoruz. Özellikle Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve diğer taraftan da Irak ve Suriye'ye erişimimizi güçlendirecek böyle bir tesisin açılışını da 2026 yılında ilk fazını gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki
0: yıl. Şu an var mı peki bu bölgelere ihracat? Gürcistan,
1: var,
0: Azerbaycan.
1: Var. Önemli derecede bu bölgelere, bu ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Markamızda Noa markası bu noktada bir taraftan da Turquality destekleriyle de önemli derecede bir yol aldık ve daha da fazlasını da bekliyoruz. Burada özellikle şunu da değinmek lazım. Az önceki açıklama, bu büyüme ve bu politikamızı devam ettireceğiz şeklindeki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının açıklamaları, bir taraftan da esasında verilen teşvikler açısından da ne kadar yaradığının iyi bir göstergesidir bizim bu şu anda 2026 yılında açtığımız Erzurum'daki yatırımımız. Çünkü devlet teşvikleri eğer böyle zorlu bir coğrafyaya böyle bir imkanı yaratmasa, ayrıca bölgedeki geçmiş valilerimiz, bugünkü valimiz, belediye başkanımız, bunlar bu projenin önünü açmamış olsalar biz de gidip bu zorlu coğrafyada bu şekilde bir yatırımı gerçekleştiremezdik. Dolayısıyla Lila'nın önündeki büyüme yolculuğuna önemli derecede bir kapasite artışı, %25 bir büyümeyi sağlayacak, 2027 yılında devreye girecek ağır sanayi kısmıyla beraber çok önemli bir adım atılmıştır diyebilirim.
0: Erzurum'daki yatırım.
1: Evet.
0: Biraz açalım mı? Nasıl bir yatırım? 2027'de devreye girecek dediniz. Bir fabrika herhalde, değil mi?
1: Evet. 200 bin metrekare alanda bir kağıt tesisi inşa ediyoruz. Bu ağır sanayi faaliyetin özellikle selülozdan başlayan biçimde tam otomasyonla önce kağıt bobinlere dönüştürülmesi, daha sonrasında da tüketici ürünlerine çevrilmesi şeklinde, yani bildiğimiz her gün evimizde kullandığımız temizlik kağıdı ürünlerine dönüştürülmesi burada yapılıyor. An itibariyle bugün Tekirdağ'da ürettiğimiz kağıt bobinleri oraya sevk ederek orada ürüne dönüştürüyoruz. Ama asıl ağır sanayi faaliyeti 2027 yılında başlayacak. Bu bölge açısından 500'e yakın direkt ve indirekt istihdam demek. Aynı zamanda tonlarca yük olarak limanların kullanılması, taşımacılık yapılması ve bölgedeki bütün bu sanayi tesisine hizmetler açısından da son derece kıymetli bir unsur. Ama bölgenin maalesef ki sanayi gelişimi bugüne kadar çok az gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla bizim için hala zorlukları olan ama üstesinden de geleceğine net olarak inandığımız bir durum var.
0: Sayın Öcü, şimdi yatırımlara bahsediyoruz, değiniyoruz. Bu yatırımların olası etkilerini önümüzdeki süreçteki mali tablolara yansımasını da konuşacağız ama Şirketin hisse görünümü ekranda 41-42

0: liralardan 27 liralara gelmiş. Sonra 30 liraya doğru bir toparlanmış. Siz bu hisse görünümü bu kadar yatırım yapan bir şirket olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu geri çekilmeyi nasıl okuyorsunuz? Hem çünkü hedeflerden bahsediyorsunuz. Hem pozitif tablolardan yine değiniyorsunuz. Ve yatırımların da durmadan devam ettiğinin altını çiziyorsunuz. Bu performans karşısında neler söylersiniz?
1: Bu performansa has bir şeyi söylemekten ziyade ilk halka arz için size de o zamanlarda geldiğimizde, konuk olduğumuzda da benzerini söylemiştim. Biz son derece şeffaf, tam kurumsallık ilkelerini sonuna kadar uygulayan bir yapı olarak kendimizi tanıttık ve aynı zamanda da bu doğrultuda uygulamalarımız var. Dolayısıyla ilk günden itibaren bütün gelişmeleri tüm şeffaflığıyla hem karlılığa hem gelecek öngörülerine yönelik yatırımcılarla paylaştık. Bugün de paylaşıyoruz aynı şekilde. Şirketimiz kar ediyor, serbest nakit yaratıyor, yatırım yapıyor. Önümüzdeki yıl %25'lik bir kapasite yeni açılışıyla bir büyüme vaat ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız var, yüksek ihracat oranımız var ve daha bunun şirket net olarak bir borçsuz vaziyette. Aslında bu bir taraftan da önemli derecede fırsatlar sunuyor yatırımcılar açısından. Dolayısıyla şirket hisse fiyatının bugünkü Türkiye'deki genel sanayi tablosuyla ya da dünyadaki sanayi şirketlerinin bu alandaki durumuyla kıyaslayarak değerlendirmek lazım. Biz halka açıklık oranımızda herhangi bir değişiklik bu doğrultuda gerçekleştirmiyoruz. Dolayısıyla aslında bu fiyatlar potansiyel olarak yatırımcılar açısından fırsat sunuyor diye de düşünmek lazım.
0: Niye Erzurum peki? Bu fabrika 2027'den itibaren hayata geçecek dediniz. Kapasite artacak, istihdama katkı sunacak. Erzurum'u tercih etmenizdeki etken neydi?
1: Bölgede özellikle de Türkiye'nin bir yarısından mesela çapraz bir çizgi çizecek olursak, o çizginin batı tarafında kalan, güney ve batı ve ağırlıklı Akdeniz'e açılan diyelim, Marmara'da olan, bu limanlara erişimi olan yerlerde kağıt tesisleri var. Hatta ağır sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu bu bölgelerde kurulu. Ancak o bölgede bir kağıt tesisi yok. Malum kağıt oldukça nakliye maliyeti açısından yüksek ve değerin nispeten düşük olduğu, hacimdeki değerin düşük olduğu bir ürün. Özellikle bitmiş ürüne dönüştürüldüğünde. Dolayısıyla bölgedeki bütün yaşayan nüfusa, ki bu yaklaşık bizim için 100 milyon kişilik bir nüfus demek. Bu nüfusa yakından erişebilmek hem karlılık adına potansiyel avantajlar sunacak, hem erişim adına sürat açısından fırsat sunacak, hem istihdam açısından, istihdamın sürekli açısından sunacak diye değerlendirdiğimiz için alternatif yaklaşık 5 farklı lokasyonun arasından en fizibilitesi uygun yer Erzurum çıkmıştı. Ama bunun ötesinde bir şeyi daha belirtmek lazım. Bu coğrafyanın aynı zamanda müsait olması da gerekiyor ki 200 bin metrekare gibi geniş bir alanı sunabilsin. Organize sanayi bölgesinin, Erzurum'da kurulan yeni organize sanayi bölgesinin bu doğrultuda genişletilmesi, o dönemki valimizin, belediye başkanımızın girişimleriyle, Sanayi Bakanlığı'nın bu noktadaki katkısıyla ve diğer bakanlıkların, devletimizin bütününün esasında işin önünü açmasıyla ortaya çıkabildi. Dolayısıyla tek başına bir kriter söyleyemem ama bütün hepsi bir araya geldiğinde bugün için hala bize doğru yaptığımızı söyleyen bir durumda.
0: Şimdi nakliye kanadına temas etmişken, bu savaşla birlikte petrol fiyatlarının artması lojistik sektörünü zorlayan en önemli başlıkların hemen hemen ilki diyebiliriz. Başında geliyor. Bu sizin gibi sektörlere nasıl yansıyor? Burada maliyet ayarlamasını nasıl yapıyorsunuz? Kriz yönetimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
1: Evet. Burada uzun dönemli anlaşmalar da işin içerisine geçerli ama siz de çok iyi biliyorsunuz ki savaş ortamında uzun dönemli anlaşmalardan daha ziyade her gün işleyiş spota doğru dönüyor. Bu doğrultuda iç pazarda da dış pazarda da anlaşmalar çalışmalarımızla kendimizi daha garanti altına almaya çalışıyoruz. Önceliklendirmeye çalışıyoruz. Ki bunu da yapabiliyoruz ki bu doğrultudaki bir kapasite kullanım oranını da sürdürebiliyoruz. Ama tabii ki maliyetler artıyor. Çok haklısınız ve bunu anlatmak gerekiyor. Çünkü biz bir petrol dendiğinde sadece bir akaryakıttan başlıyoruz düşünmeye. Ama bunun bir doğalgaz etkisi var. Sanayide girdi olan elektrik fiyatları var. Türkiye'de ne kadar

0: bunların Avrupa'ya göre avantajını yaşıyor olsak da bir Çin'e göre, bir Mısır'a göre, bir Rusya'ya göre dezavantajlı olduğumuz durumlar da var. Buradan geçiyorsunuz, ambalaja geliyorsunuz. Ambalajın da içerisinde çoğunlukla petrol bir girdi. Aslında petrol birçok şeyin içerisinde direkt ya da dolaylı etkisi var. Tabii ki bu maliyet artışları fiyat artışına etki ediyor. Ama sizin de gördüğünüz az önceki finansalları konuştuk. Demek ki Türkiye'deki yaşanan enflasyonun altında bir kağıt enflasyonu var ki hasılat o seviyeye gelmemiş. Esasında Türkiye'de çok rekabetçi bir ortam söz konusu. Bu doğrultuda da fiyatların üzerinde maliyetler artsa da her daim öyle bir zam yapma imkanı olmuyor. Burada perakendecilerle üreticilerin arasındaki bu rekabet koşullarının yüksekliği fiyatların esasında düzenlenmesindeki ana etki oluyor. Maliyetler her daim yansıtılıyor, evet. Direkt yansıtılabiliyor diyemeyiz. Ama zaman içerisinde yansıtılıyor tabii ki.
1: Biraz yenilenebilir enerji yatırımlarını da konuşalım mı? Hali hazırda devam eden yatırımlar, güneş enerjisi santralleri kapsamında ortaya konulan görüntü, şirket evet. adına ne anlatıyor?
0: Yenilenebilir enerji konusu birkaç faktörden önemli. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin sanayicilerin özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem sınırda karbon kontrolü hem Türkiye'de şu anda çalışılmakta olan iklim mevzuatı ve aynı zamanda karbon maliyeti etkisi açısından kendilerini korumaları gereken bir ve bu doğrultuda yatırım ve adım atmaları gereken bir doğrultuda. Biz de bu bilinçle 2020'lerin başından itibaren çeşitli adımlar attık. Bugün gerçekleşen kısımlarımız var. Devreye giren güneş enerjisinden elde ettiğimiz bir yenilenebilir enerji kaynağımız var. Aynı zamanda başvurularımız var. Aldığımız çağrı mektupları var ve bunların da gerçekleştirilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Daha ötesine de başvuruyoruz. Bunlar hem çevresel faktörler, sürdürülebilirlik açısından önemli. Hem de bir taraftan da şunu görmek lazım. Avrupa bu tür uygulamalarla mümkün olduğunca dünyada nereden ürün alacağını ya da kendi iç pazarında nasıl üretim yapacağını regüle etmeye çalışıyor. Türkiye'nin de bu doğrultuda tereddütsüz biçimde Avrupa'nın önemli tedarikçileri arasında yer alabilmesi için maksimum düzeyde uyumluluk sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Biz de bu doğrultuda adım atıyoruz. İnşallah halka arz sırasında taahhüdümüz olan 50 megawatt ve üzerinde yenilenebilir enerji yatırımını 2027-28-29 yıllarında tamamlamış olarak yatırımcılarımızın karşısında olacağız.
1: Şimdi bir özet mahiyetinde şirketin borcu yok dediniz. Nakit akışı kuvvetli dediniz. %76 oranında ilk 6 ayda ihracat performansından bahsettik. Erzurum'daki yatırımdan, yenilenebilir enerji yatırımlarından ayrıca bahsettik.
0: Doğru.
1: Tüm bu başlıkları koyduğumuzda o ilk 6 aydaki mali tabloyu da göz önünde bulundurarak seneyi lile kağıt, ciro ve karlılıkta nasıl tamamlayacak?
0: Hala öngördüğümüz doğrultuda taahhütlerimizi yerine getirerek devam ediyoruz. 2026'da Erzurum'daki birinci faz yatırımımızı devreye aldık. 2027'de devreye alacağız ikinci kısmını, yani kağıt üretim kısmını demeye devam ediyoruz. Tonajda büyüme öngördük. Hala bu öngörümüzün arkasındayız. 2026'yı inşallah tonajda 2025'e göre bir büyümeyle
1: ne kadarlık bir büyüme?
0: %7 olarak biz
1: tonajda öngördük. %7'lik bir büyüme.
0: Evet, öngörümüzü bu şekilde yayınlamıştık. Hala bunun arkasındayız. FAVÖK olarak %20'nin az altında bir faiz ve amortisman öncesi, vergi öncesi karlılık olarak hala beklentimizi bu doğrultuda tutuyoruz. Bunun dışında serbest nakit akışta da pozitif kalmaya ve bu ilk 6 aydaki gerçekleşen rakama artırarak umarım devam ediyor olacağız diye bekliyoruz. Yani aslında göstergelerin tamamı sizin de saydığınız gibi pozitif.
1: Bazı anlattığımız başlıklar ama 2027'nin finansallarına yansıyacak.
0: %25'lik bir kapasite artışı 2027'de devreye girecek Erzurum'daki kağıt fabrikasıyla olacak.
1: Evet. Peki o zaman büyüme, karlılık, ciro, mali tablo nasıl olacak?
0: Biz halka arz öncesindeki yayınladığımız tabloda da bu büyümeyi işlemiştik aynı şekilde. %25'lik bir kağıt üretim kapasitesindeki artış kabaca o günün şartlarındaki fiyatlarla %25 olarak döviz bazında bir büyüme olarak yansımayı beklenti olarak ifade edebiliriz.
1: Şimdi tamam, şirket kapasitesini arttırıyor. Ama bu

0: Bu denli bir sipariş, bu denli bir talep önümüzdeki süreçte olacak mı? Yani bekleyen siparişleriniz ne durumda?
1: Biz kapasite kullanım oranını bunun için yayınlıyoruz. Geriye dönük olarak durumu göstermek için. Türkiye'deki ortalama kapasite kullanım oranını da takip ediyoruz. Dünyadaki de. Lila olarak yıllardır hem Türkiye'nin hem de dünyanın bu doğrultudaki kapasite kullanım oranlarının üzerinde seyretmeye devam ediyoruz. Elimizdeki kayıtlı siparişleri yayınlamıyoruz ama beklentilerimizi ilan ederken bu doğrultudaki esasında faktörlerden, bu bilgilerden yola çıkarak ifade ediyoruz. O yüzden de hala %7 oranında yılı büyümeyle kapatmayı bekliyoruz diyebilirim.
0: Lila kağıt 29 TL 26 kuruştan işlemlere devam ediyor. Gün özelinde %2.79'luk bir düşüş var. Son 6 ayda dip seviye %27 lira 96 kuruş. O seviyenin üzerinde işlemler devam ediyor. Lila kağıt Genel Müdürü Sayın Alp Öğücü bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra buradayız.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Orge Enerji diyeceğiz. Bizlere Orge Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Levhan Gündüz eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl geçiyor Orge Enerji için 2026 yılı?
1: Evet. Hızlı bir sene oluyor bizim için. Geçen seneden de bu seneye taşan işlerle beraber çok ciddi bir ivmelenme oldu. Şu anda 800'e yakın çalışanla bütün şantiyeler son hız devam ediyor. Güzel bir sene oluyor.
0: 10 yıl önceyle kıyasladığımızda şirkette inanılmaz bir ivmenin olduğunu görüyoruz. Daha önceki yayınlarımızda siz de aktarmıştınız. Bu ivmelenmeyi, dolar bazlı büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz, neler söylersiniz?
1: Açıkçası çok uzun zamandır elektrik taahhüt alanında faaliyet gösteren bir şirket Orge. Bu sene 28. senesini kutluyor. Dolayısıyla ülkemizde 28 senedir aynı işi yapan ve her sene daha ileriye götürebilen şirket sayısı tabii ki doğal olarak taahhütte çok fazla değil. O yüzden biz kendi alanımızda sürekli büyümeyi ve farklı alanlara sıçramadan aynı alanda büyümeyi tercih ettiğimiz için bence sorduğunuz sorunun cevabına olumlu bir şekilde dönebiliyoruz. İyi bir ivme yakaladık. Bilhassa son 10 senede çok çok daha büyük projelere imza attık. Tabii müteahhitlik biraz doğası gereği iş bitirdiğiniz zaman, iş bitirdiğiniz konular bir sonraki işlerde tercih edilmenize sebep oluyor. Ve her sene daha fazla üstüne koyarak şu anda varılan nokta 8 milyon metrekare kapalı alanın iş bitirme yeteneğine sahip olduk.
0: Şirketin ilk 6 ayda hasılatı 2.6 milyar lira. Esas faaliyetine baktığımızda esas faaliyet kârı da 1.1 milyar lira civarında. Bu sizin beklentilerinizle örtüşüyor mu? Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda esas faaliyet kârında yaklaşık %39'luk bir artış yaşanırken hasılatta da %25'lik bir artış var.
1: Evet. Aslında beklentilerimizin altında. Bunun sebebi de aslında geçen yıl da beklentilerimizin altındaydı. Geçen yıl maalesef
0: beklentileri mi çok yukarı koyuyorsunuz acaba?
1: Yok, beklentilerimiz hep aslında çabalarımızın karşılığı olmasını bekliyoruz. Beklentilerimiz her zaman yüksek. Öyle de olması gerekiyor zaten. Ama esas sebep geçen sene beklediğimiz hem iş alma noktasında hem ciro noktasında beklediğimizin altında kalmıştık. Dolayısıyla baz etkisi de bu sene çok daha yüksek oluyor. Daha da iyi olmasını bekliyoruz. Şu anda hala beklentilerimizin altındayız.
0: Şirketin nakit akışı ne durumda peki?
1: Açıkçası burada çok şirket doğru bir strateji izledi ve borçlanmayı 3 sene önce bıraktı. Bu tabii şu anda günümüzde bu devam eden yüksek faizlerin olduğu dönemde borçsuz bir şirket olmak ve borçlanmaya ekstradan bir faiz ödememek şirkete pozitif anlamda yansıyor. Aynı zamanda iş alırken de çok büyük katkıları var. İşverenlerle veya yatırımcılarla toplantılara girdiğimiz zaman tabii ki borçsuz bir şirketin karşılarında olmasıyla yüksek borçlu şirketlere iş verme tereddütleri tabii ki bambaşka oluyor. Tercih edilme sebebimiz de oluyor şu anda.
0: Özellikle Şubat ayından beri küresel konjonktürde de belirsizliğin had safhada olduğu bir süreçte şirketlerin böyle dönemleri borçsuz bir şekilde geçiriyor olması ve böyle dönemlere borçsuz yakalanması ileriye dönük faaliyetleri açısından oldukça kıymetli.
1: Evet, haklısınız. Açıkçası çok uzun zamandır bunu planlıyorduk. Son 3 senedir de bu stratejimiz aynı şekilde yürüttük stratejiyi. Geçmiş yıllarda da tam tersi bir strateji izliyorduk. Borçlanmanın makul olduğu veya düşük olduğu senelerde de büyümek için borçlanmayı tercih ediyorduk. Fakat bunların hepsini bitirdik. Bütün borçları kapattık ve son 3 senedir borçlanmıyoruz. Şu anda herhangi bir kredi borcumuz sıfır. durumda.
0: Biraz yatırımlardan da bahsedelim mi?
1: Tabii ki.
0: 2026 yılının ilk 8 ayı artık tamamlandı. Önümüzdeki süreçte Orge Enerji çatısı altında hangi yatırımları göreceğiz biz? Devam eden yatırımlar varsa onlardan da bahsedelim.
1: Evet. Açıkçası biz yatırımı taahhüt şirketi olduğumuz için yatırımı daha çok iş gücümüze, insan gücümüze, son zamanlarda yapay zekaya yapıyoruz. Yapay zekaya çok ciddi bir yatırımımız var ve bilhassa son zamanlarda sürekli yapay zekanın şirket içerisindeki durumuyla ilgili hem yurt dışından hem Türkiye'den çok ciddi yatırımcılardan bilgi isteniyor. Onları ben biraz aktarmak isterim müsaadenizle. Açıkçası belki de şu anda Türkiye'de inşaat sektöründe ve müteahhitlikte yapay zekayı faaliyetlerine en çok sokan şirketlerden biriyiz diyebilirim. Bu ilk başta kısmi olarak başlayan yapay zeka süreçleri şu an şirkette tüm yetkililerin kullandığı, sürekli eğitimler verdiğimiz, yüzlerce personelimizi bu konuda eğittiğimiz bir departman ve uygulama biçimi haline geldi. Aslında bir artık taahhütte yapay zeka şirketiyiz diyebilirim. Proje müdürlerinden başlayıp da şantiye şeflerimiz, formenlerimize kadar yapay zekayı sürekli faaliyetlerimizde bulunduruyoruz. Her gün monitörleme, raporlama ve verimlilik arttırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. İnanılmaz bir hızla şu anda yapay zekanın şirket içerisindeki faaliyetleri devam ediyor ve 800 kişilik kadromuzun her birine ayrı ayrı dokunuyoruz. Bizi de çok heyecanlandırıyor. Yatırımlarımızı daha çok bu alanda yapıyoruz.
0: Bu peki mali tabloya nasıl yansıyacak? Yapay zeka ile alakalı bu denli şirketin yatırım gerçekleştiriyor olması orta vadede bilançoda hangi kalemlere yansıyacak?
1: Vallahi tabii ki verimlilik esaslı bir şirket olduğumuz için ve verimliliğe esas yatırım yaptığımız için karlılığa pozitif yansıyor olması bekleniyor. Aynı zamanda tabii ki projeleri daha iyi yönetmemize, maliyet fizibilitelerimizi daha çok reel bir duruma sokmamıza, daha güncel ve neredeyse günlük saatlik şantiye takiplerine yol açıyor. Bunların hepsi karlılığa pozitif olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Ne kadar süre daha yapay zekaya şirket yatırım gerçekleştirecek peki?
1: Vallahi bu sonsuza kadar gidecek bir süreç bence. Yani şu anda yapay zeka yatırımları inanılmaz bir hızda ilerliyor bütün dünyada. Biz de yapay zekanın şirketteki içindeki rolünün bence daha en başındayız. Her gün kendimizi eğitiyoruz. Departmanlarımız bu konulara çok aşina hale geliyor. Ve söylediğim gibi neredeyse artık şantiyerde çalışan elektrik ustalarımız bile yapay zekanın

0: yardımından faydalanarak şirkete geri dönüşler sağlamaya başladılar. Bu alandaki yatırımlarımızı durdurmayı düşünmüyoruz.
1: Şirket 800 kişi istihdam ediyor dediniz değil mi?
0: Evet, 800 kişinin üzerinde şu anda istihdamımız var.
1: Peki yapay zekaya yönelik bu yatırımlar istihdam kaybına orta vadede yol açacak mı? Yoksa nasıl bir perspektif düşünüyorsunuz, belirliyorsunuz?
0: Ben kendi alanımızla ilgili öyle bir şey beklemiyorum. Tabii ki verimlilik anlamında bize anormal katkısı oluyor. Ama çalışan sayımız da çok ciddi anlamda büyüdü. Bu biraz aldığımız işlerle alakalı. Çünkü bizim yaptığımız, bilhassa sahada yaptığımız işleri tabii ki yapay zekanın yapması mümkün değil. Ama onları kontrol eden, onları raporlayan, onları daha iyi yöneten ve onların daha verimli bir şekilde, karlı bir şekilde uygulanmasını sağlayan faaliyetlerde yapay zekayı içimize soktuğumuz için istihdamda bir kayıp yaşamıyoruz. Aksine istihdamın verimliliğe daha net biçimde, pozitif biçimde yansımasını sağlıyoruz. Aslında istihdamın önünü açan bir yapısı var.
1: İstihdam noktasında maliyetleri kısmak adına bu yatırımlar yapılmıyor. Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak adına gerçekleşiyor.
0: Kesinlikle ve zaten sonuçta katkısı da ortada. Geçen sene şu andaki istihdamın zannedersem %60-70'indeydik. Şu anda çok daha yüksek bir istihdam oranındayız. Ama yapay zeka kullanımı neredeyse iki katına çıktı şirketin içerisinde geçen seneye göre. Dolayısıyla yapay zeka misli büyümesine rağmen şirketin içerisindeki faaliyetleri, istihdam yine aynı şekilde azalmak yerine istihdam da büyüyor.
1: Biraz projelerden de bahsedelim mi? Çünkü bu yapay zekaya siz temas ederken aldığınız projelere ufak da olsa bir temas ettiniz. Proje tabii alıyoruz dediniz. Hangi projeler var şu an?
0: Mesela şuradan başlamak isterim. Biz son 3 senede her sene ortalama 100 milyon dolar, 100'er milyon dolar diyeyim son 3 senede. Yani 2023, 24 ve 25'te 100'er milyon dolar ortalama iş yaptık ve bu sene onu da geçeceğiz. Şu anda göstergeler onu geçeceğimizin.
1: 100 milyon dolar mı?
0: 100'er milyon dolar. Yani 2023 100 milyon dolar, 24 100 milyon dolar, 25 100 milyon dolar ortalama şirket iş yaptı. 2026'da bunun da üzerine çıkacak şirket. Bunun içerisinde tabii neler var? Bu kadar madem yapay zekadan bahsettik, yapay zekanın ana yuvası olan veri merkezleri var. Veri merkezlerinde Türkiye'de en önde ve şu anda iki tane yapıp hayata geçirmiş veri merkezi olan bir şirketiz. Dolayısıyla şu anda yeni veri merkezi yatırımlarında aranılan ve iş bitirmesi olan ilk aranan şirketlerden şirketlerin başında geliyoruz. Bunun haricinde geçen sene bütün bir sene boyunca aldığımız yeni iş oranı 1 milyar TL civarıydı. Bu sene sadece ilk 6 ayda aşağı yukarı 2 milyarlık yeni iş aldık. Dolayısıyla geçen senenin tüm bir sene alınan işin 2 katı işi sadece ilk 6 ayda almış olduk. Daha da ikinci 6 ayda da ciddi bir iş alma potansiyeliyle çalışıyoruz. Neler aldık?
1: Kaç sene sonunda kaç olacak o? 2 milyar lira kaç lira olacak?
0: Yani şöyle, şu anda işler alınmadığı için herhangi bir rakam net olarak söylemem
1: yok,
0: mümkün değil.
1: Sektör adına, hani bazı sektörler der ki bizim son çeyreğimiz daha hızlıdır. Yani öyle bir ilk 6 ay normalde yavaştı, bu dönemde hızlandı, bir sonraki 6 ay daha hızlanacak gibi bir şey var mı? Argüman var mı?
0: Yani o şekilde bir şey söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Matematiksel olarak geçen sene bütün sene boyunca 1 milyarlık iş alınmışken bu sene sadece ilk 6 ayda 2 milyarlık iş alınmış olması zaten bu senenin çok ciddi bir potansiyel barındırdığını ortaya koyuyor. Bu sene yeni işler olarak neler aldık konuşursak, özellikle şirket yeni sıfırdan bir havalimanı yapılmasında ilk defa bir havalimanı projesi aldı. Bu önümüzdeki dönemde havacılıkta ciddi bir potansiyel bizim için barındırıyor. Bayburt Gümüşhane Havalimanı işini aldık. Oldukça büyük bir iş. 12 milyon euro değerinde bir projeydi. Daha sonra Altunizade Bosna Bulvarı metro işini aldık. Burada değinmek isterim ki biz Türkiye'nin en çok metro yapan ve tamamlayan şirketiyiz. Hatta İstanbul'da bugüne kadar yapılan metroların neredeyse yarıya yaklaşan bölümünü şirketimiz yaptı, tamamladı. Bugün hepimizin kullandığı kullandığı milyonlarca

0: insanın kullandığı metroların neredeyse yarısına yakınını şirketimiz yapıp hayata geçirdi. Dolayısıyla bu konuda da her geçen gün daha fazla tercih edilen ve aranan bir şirket oluyoruz. Yine son zamanlarda Türk Hava Yolları'nın işlerinde bayağı aktif çalışıyoruz. Yeni işler aldık ve Türk Hava Yolları'nın geçen sene sonlarında açıkladığı 3,5 milyar dolarlık yeni yatırım programı var ve biz bu 3,5 milyar dolarlık yatırım programının içerisinde maksimum verim ve maksimum müteahhitlik hizmeti almaya hedefledik kendimizi. İki tanesini de aldık. Şu anda onların bir tanesi Widec projesi, diğeri de MRO Bakım Angarı projesi. Bu iki projede çalışmaktayız. Diğer bir proje ilave bir iş. İstanbul'da Etiler'de tüm İstanbul'dan gözükebilen devasa bir proje var. Mandarin projesi. O projenin de tüm elektrik işlerini şirketimiz yapmaktadır. Bu senede onun yeni bir fazını daha şirketimize verdiler ve böylece tüm projede işlerin tek elektrik müteahhidi şirketimiz olmuş oldu.
1: Şimdi önemli rakamlardan bahsediyorsunuz ama geçen seneki dönemle bu dönem arasında da malum farklılıklar var. Mesela birazdan yine bu bahsettiğiniz işlerle alakalı da açarız ama şu 2 milyar liralık 6 ayda aldığınız iş ve devamına ilişkin beklentilerin karlılığa nasıl yansıyacağını da konuşalım mı?
0: Tabii ki.
1: Maliyetler mesela arttı mı? Yani evet, bir iş akışı var ama geçen yılla kıyasladığımızda maliyetler aynı noktada kalabilecek mi? Bu 2 milyarlık iş kâra nasıl yansıyacak?
0: Uğur Bey, maliyetlerin artması veya azalması bizim şirketimizde aslında bizim açımızdan bir şey değiştirmiyor. Çünkü biz proje yönetimi ve maliyet fizibilitesi olarak her işe girerken o işin kendi içerisindeki malzeme bütçesini bir kenara ayırıyoruz. Döviz bazlı takip ediyoruz. İşçilik ve genel giderlerini ise TL bazlı takip ediyoruz ve sonraki projenin imza noktasında döviz olan malzemeleri döviz olarak müşteriden temin ediyoruz. TL olan işçilik ve genel gider yapılarını ise TL olarak tahsil ediyoruz ve bunların hepsinde eskalasyon yöntemiyle, yani proje yönetimlerindeki fiyat artışı, miktar artışlarıyla çarpılarak enterple edilerek tahsil etmiş oluyoruz. Dolayısıyla projeleri kazanır kazanmaz, ihaleleri kazanır kazanmaz şirket kendi hedgingini, proje korumasını o konuyla alakalı yapıyor. Malzemelerini bir an önce temin ediyoruz veya sözleşmelerini yapıyoruz. Dolayısıyla sonraki fiyatsal artışlardan şirketimiz etkilenmiyor. Dolayısıyla maliyet artışları şirketimize proje bitene kadar korunmuş oluyor. Doğal bir hedge yöntemiyle ilerletiyoruz.
1: Şirketin hisse görünümüne baktığımızda 6 ayda yaklaşık %80 yükselmiş. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu performansı? Borsa İstanbul'un getirisinin çok üzerinde, enflasyonun çok üzerinde.
0: Evet, ben açıkçası hala yeterli bulmuyorum şirket yöneticisi olarak. Sebebi de şu, çarpanlar. Dünyada müteahhitlik çarpanları bizim gibi şirketlerde çok çok daha yüksek seviyelerde. Hele ki yapay zeka şirketleri içerisinde çarpanlar inanılmaz bir katsayıda. Biz hala bunların, yani global dünyada inanılmaz gerisindeyiz ve önümüzdeki dönemlerde bizim yaptığımız işlerin daha da kıymetinin anlaşılacağı ve bütün dünyada gözlerin daha çok bu tip sektörlere çevrilebileceğini düşünüyorum. Sebebi de şudur. Bizim gibi şirketler finansman şirketleri değil. Bu kadar know-how'a sahip olmak, bu kadar iş bitirmeye sahip olmak onlarca yıl sürüyor. Yani siz benim param var, ben şimdi gidip bir tane müteahhitlik şirketi kurup bu kadar işe talip olayım diyemezsiniz. O kadar iş bitirmeye sahip olmanız ve o kadar yeteneğe sahip olmanız için gerçekten uzun yıllar ve uzun know-how'lar gerekiyor. Bunların da değerinin zaman içerisinde çok daha iyi görüleceğini zannediyorum. Yabancılar mesela bu konunun çok daha iyi farkında. Şirketimizde çok ciddi bir yabancı ilgisi var. Ve son zamanlarda yabancıların şirket içerisindeki hisselerdeki oranı da gitgide artmakta.
1: Nedir payı?

0: Şu anda tam net bir rakam söyleyemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Geçen senenin üzerinde.
1: Önümüzdeki süreçte belki ifade ettiğiniz gibi daha yukarı seviyelere çıkabilir olsun.
0: Biz ilgiyi görüyoruz çünkü sürekli bize müracaat ediyorlar. Sürekli bir şirketle ilgili tanıtımlar yapıyoruz. İşlerin gidişatıyla ilgili bilgiler veriyoruz.
2: Yurt dışında sunumlar falan yapıyor musunuz?
0: Tabii sürekli. Bizim zaten rutin bir analiz toplantısı gündemimiz var. Her çeyrek bilançomuzu açıkladıktan sonra kısa bir periyot içerisinde her çeyrekte analiz toplantısı yapıp 40-50 civarında analisti toplayıp hepsine her çeyrekteki faaliyetlerimizi aktarıyoruz. Onun haricinde yurt dışındaki yatırımcılar da ayrıca tanıtım istediği zaman şirket olarak onlarla da ayrıca tanıtımlar yapıyoruz.
1: Bir taahhüt şirketi Orge Enerji.
0: Evet.
1: Yatırımcının aklında soru kalmaması adına soruyorum. Enerji fiyatlarındaki oynaklık şirkete nasıl yansıyor?
0: Evet, enerji fiyatlarındaki oynaklık şirkete direkt olarak bir yansıması ciddi anlamda olmuyor. Ama tabii ki hepimizin genel giderlerine olan yansıması, tabii şirketteki genel giderlerimize de olan yansıması aynı şekilde petrol vesaire masraflarında olabilmekte. Ama özel bir yansıması bizim için yok. Biz daha çok faaliyetlerimize odaklı bir şekilde ve onların fizibilite yönetimlerini yapıyoruz. Bu sene biliyorsunuz çok önemli bir ödül aldık. Hatta tarihimizdeki ilk dünya çapındaki bir ödül. Tüm dünyada 1000 tane şirket arasında 55. şirket seçildik.
1: En hızlı büyüyen.
0: En hızlı büyüyen ve istikrar, ekonomik istikrarlı şirket olarak seçildik. Ve özel bir ödül aldık hem de Time Magazine tarafından. Dolayısıyla bu da aslında şirketin başarılı bir şekilde işlerini, faaliyetlerini yürüttüğünün en güzel ispatı diye söylüyorum.
1: Aynı hızda devam edecek mi büyüme peki?
0: Ben daha hızlı olmasını bekliyorum. Ben daha hızlı olmasını bekliyorum. Yani yaptığımız faaliyetler ve bu verimlilik çalışmaları şirketin geleceğinin daha iyi olacağını bence bize gösteriyor.
1: Kaç tane şehirde var şu an Orge Enerji?
0: Orge İstanbul'da birçok faaliyeti var. İstanbul haricinde Bursa, Kocaeli, Kars, Bodrum, İzmir, Gümüşhane gibi birçok şehirde de devam eden şantiyeri olan bir şirket.
1: Yeni pazarlar, yeni şehirlerde de olacak mısınız? Peki var mı bunun çalışmaları?
0: Tabii ki. Bilhassa metro işlerinde, raylı sistemler işlerinde, hızlı tren işlerinde, tüm Türkiye'deki şu anda yapılan kamu yatırımlarında ciddi bir potansiyel barındırıyoruz. Bunun haricinde tabii seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşırken yeni yatırımlar da söz konusu oluyor. Tabii ki kamu projelerinde Türkiye'nin en çok iş yapan elektrik müteahhitlik şirketi olarak tabii ki birçok projeye davet ediliyoruz.
1: Şu sıralarda hisse görünümü 24 TL'nin üzerine işaret ediyor. İlk 6 ayda da yaklaşık %80'lik yükseliş yaşandı Orge Enerji'de. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun. Orge Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevhan Gündüz bizlere eşlik etti. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: YKS'de ve LGS'de yanında.
1: Maker, dünya için, sizin için üretiyoruz.
2: Hadi.
3: Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla raflarda.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günden böyle. Otobit'te.
3: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
4: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
5: Okullar açılıyor.
4: Evet. Okul masrafları da gelecek.
6: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Tabii ya.
7: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla...

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde yine düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: notte, buona notte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: Efendim iyi günler. 31 Ağustos Pazartesi saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yanında karşınızdayız. Bir saat boyunca da birlikte olacağız ve konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Yaz ayının son günü ve tabii yeni ayında ilk haftası oldukça hareketli olduğunu söyleyelim. Ve tabii anlatacaklarımız, konuşacaklarımız ve bu ay yaşanacak olanlar da oldukça yoğun olacak. Bakalım neler konuşacağız. Bugünün kısaca özetlerini aktaralım. Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu gayri safi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin ve Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2.3'lük büyüme gösterdi. Ve 24. çeyreğe taşımış oldu böylece kesintisiz büyüme serisini. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz büyüme rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2.3 büyüdüğünü belirterek kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1.7 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de değerlendirmeleri var. Şimşek iç ve dış talebin katkısıyla dengeli bir büyüme kaydedildiğini vurguladı. Ve jeopolitik gerilimler ve zorlu küresel koşullara rağmen yıllıklandırılmış milli gelirin 1.7 trilyon doları aştığını ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın değerlendirmeleri de var. İlk 6 ay ekonomik büyüme performansımız küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin çok arttığı bir dönemde ülke ekonomisinin dayanıklılığını gösterdi dedi Bolat. Bu arada önemli bir zirve Şangay zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun için Bişkek'e gitti ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ve Erdoğan 26. düzenlenecek zirvede liderlerle ikili görüşmeler de yapacak. Zirvede İran, Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. En kritik görüşmelerden birisi de yarın gerçekleşmesi bekleniyor. Erdoğan Putin'le bir araya gelecek bu zirve kapsamında. Bu arada Şimşek de G20 zirvesi için Amerika'ya gidiyor. Hazine ve Maliye Bakanı dünyanın önde gelen ekonomilerin maliye bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantısına katılacak. Ve burada küresel ekonominin mevcut görünümü ele alınacak. Burada tabii mevkidaşları ve finans kuruluşlarının yöneticileriyle de bir araya gelecek Şimşek. İşsizlik oranı Temmuz'da %8.1 oldu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamaları var. Yine 0.5 puanlık bir artışı gördük bu ay. Temmuz'da daha doğrusu %8.1'e geldi İşsizlik oranı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları var. İşsizlik oranının %8.1'e yükselmesine rağmen tek haneli seviyesini koruduğunu belirten Işıkhan, genç işsizliğin azaltılması ve gençlerin iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştırması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Bu arada BDDK'nın da açıklamaları var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 7 aylık karının %24.5 arttığını açıkladı. Böylece 596.4 milyar liraya yükselmiş oldu ilk 7 aylık net karı bankaların. Haziranda %2.77 olan kredilerin takibe dönüşüm oranı %2.86'ya yükseldi. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu %12 oldu. Standart sermaye yeterlilik rasyosu da %17 ile değişim göstermemiş oldu. Bu arada bir başka haberse bugün TOG'dan geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın açıklamaları var Anadolu Ajansı'na. Daha ekonomik yeni bir model hazırlığında olduğunu söyledi Tosyalı TOG'un. Ve daha az gelirli vatandaşlarımızı araç sahibi yapabilme adına çok daha ekonomik yeni bir modelinin hazırlığındayız. Bu artık doğum sürecine girdi dedi ve önümüzdeki Haziran ayında bu aracımızı tüketicilerle buluşacağız dedi. Ve TOG'un 7 yıllık hikayesi içinde 7 yıl önceki kararlılığımızda planlarımızda hiçbir değişiklik yok dedi Tosyalı. Bu arada Reuters'ın bir haberi var bu konuyla ilgili. Türkiye Varlık Fonu'nun TOG'da daha fazla pay alacağını ve burada Anadolu grubuyla Vestel'in %23'erlik hisselerini devredeceğini, bu devirden Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'in daha fazla pay alacağını vurguladığı bir haber. Tabii önümüzdeki günlerde böyle bir gelişme olunca net olarak anlaşmayı da aktarma şansımız olacak. Evet, bakalım verilere. BIST yüzde %1.7'lik düşüş var. 14.395 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %2'nin üzerinde düşüş var. BIST Sanayi'de %1.1'lik kayıp var. BIST Turizm'de %3.2'lik düşüş var. BIST Spor'da %3.3'lük düşüş. BIST Gayrimenkul'de %2.9'luk kayıp. BIST Teknoloji'de %2.5'luk düşüşü görüyoruz. BIST Sigorta'da yine %2'nin üzerinde kayıp var. BIST Gıda'da %2'lik kayıp var. BIST Madencilik'te %2.1'lik kayıp. BIST Bilişim'de %2.5'luk ve BIST İnşaat'ta %1.3'lük düşüş var. BIST Kimya'da ise bir pozitif ayrışma var. Pardon, BIST Bilişim'de %2.5'luk yükseliş var. BIST Kimya'da da bir pozitif ayrışma var. %0.3'lük yükselişi görüyoruz. BIST yüzde fiyata en çok artan hisseler Odin, Vestel, Işıklar Enerji, Oba Makarnacılık ve Çan 2 Termik. BIST yüzde fiyata en çok azalan hisselere bakalım. Batı Söke Çimento, Green Türk Holding, Batı Çimento, Halk Bankası ve Türksel olarak sıralanıyor. Altının ons fiyatına baktığımızda 4.459 dolardan işlem görüyor. Amerikan tipi ham petrolde %4'e yakın yükseliş var. 86 dolar 63 centten işlem görüyor. Yine Brent petrolde 91 doların hemen altında bir fiyatlama var. %6'ya yakın yükseliş olduğunu görüyoruz. Evet, tabii bu petroldeki fiyatlar doğal olarak Türkiye ekonomisinin büyümesine de yansıyor. Beklentilerin bir miktar altında bir büyüme verisinin geldiğini söyleyelim ikinci çeyrek için. Ve tabii bu arada yine de 24 çeyrektir kesintisiz büyümeyi de görüyoruz. Ekonomi 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2.3 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt dışı hasıla bir önceki çeyreğe göre %1.1 yükseldi. Tarım, ormancılık ve balıkçılık %13.3 ile en güçlü büyümeyi kaydetmiş oldu. Bilgi ve iletişim %8.6, sanayi %2.4, finans %2.1 büyüdü. İnşaat sektörü yıllık bazda daralan tek sektör diyebiliriz. %1.9'luk bir daralma var. Hane halkı tüketimi %3.5 artarken devletin nihai tüketim harcamaları %1.8 azaldı. Cari fiyatlarla gayri safi yurt dışı hasıla 19 trilyon 869 milyar lira. Dolar bazında 438.3 milyar dolar oldu. Evet, konuşacağız, değerlendireceğiz. Askum Başkanı Orhan Aydın konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Sayın Başkan yayınımıza.
1: Merhabalar, o zaman iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sayın Başkan, nasıl değerlendirdiniz büyüme rakamlarını? Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir kesintisiz büyüyor ama yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazdaki büyüme %2.3 ile kaldı.
1: Evet, %2.3'lük bir büyüme, şimdi ifade ettiğiniz gibi 24 seferdir ardarda bir büyümeyi konuşuyoruz. Ve bunu hangi ortamda konuşuyoruz? Faizlerin işletmelerimizin neredeyse %50'lerle finansman erişim sağladığı, enflasyonun hala 30'un üzerinde bir seyir izlediği, finansmana erişim anlamındaki birçok zorlukların devam ettiği bir 24 aylık süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu süreçte, bu süreçlere ardarda arda bakıldığında tüm bu zorluklara rağmen Türkiye'nin ısrarlı bir şekilde hamdolsun büyümesi devam ediyor. Tabii büyümenin siz de biraz önce saydınız, özellikle tarım alanındaki ve bilişim alanındaki büyüme rasyoları bizleri sevindirici tabii ki. Ama bununla beraber biz tabii iş dünyası olarak üretimle, sanayiyle, ihracatla ve istihdamla asıl büyümenin ülkemiz için daha kalıcı büyümeler her zaman olacağını ifade ettik. Yine aynı şekilde ifade ediyoruz. Tabii biraz önce saymış olduğum bu olumsuz atmosferin içerisindeki bu büyümenin bir an evvel bu rasyonlarını biz ümit ediyoruz ki sonuna itibaren artık 30'ların altında bir enflasyon, 30'lara yaklaşmış bir faiz ortamına girilmesiyle birlikte biraz önce ifade etmiş olduğumuz özellikle sanayi ile büyüme alanında ciddi bir ilmenin de yaşayacağımızı bekliyoruz. Çünkü bugün bakıldığında etrafımızda yaşanan birçok olumsuzluğa, jeopolitik açıdan bakıldığında birçok olumsuz bir coğrafyada yaşıyor olmamıza rağmen 24 seferdir arda arda yapılan bu büyüme bizim açımızdan sevindirici. Biz biliyorsunuz sizinle her yapmış olduğumuz yayında son 2 senedir aşağı yukarı gündemde tutmaya çalıştığım mesele faiz meselesi. Faiz meselesinin direkt olarak sanayinin birçok bacağında olumsuz etkileri ve özellikle KOBİ'lerimizin finansmana erişim anlamındaki hem yüksek maliyet hem de maliyete katlansa dahi finansmana erişim anlamında yaşamış olduğu zorluk.

0: zorluklar hususuydu. Ve bu zorlukların, bu sıkıntıların devam ettiğini söyleyeceğiz. Ama tabii geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle açıklamış oldukları Sanayi Bakanımızın, Sanayi Bakanlığımızca desteklenecek olan önemli bir destek paketinde artık önümüzdeki günlerde sanayideki istihdamı korumayla ilgili bir süreç başlıyor. Çünkü biraz işte bu istihdamla alakalı da biliyorsunuz veriler açıklandı. İstihdama bakıldığında %8,1 civarında bir işsizlik rakamına ulaşmış durumda Türkiye. Ve bu rakam kabul edilebilir mi? Evet, kabul edilebilir bir durumda. Ki sanayicilerin en büyük problemlerinden bir tanesi de işçiye ulaşım anlamına bakıldığında bizim özellikle bu sanayi ile alakalı verilecek yatırımlar, yeni yatırımlarla alakalı verilecek sanayicilerimizi destekleyecek özel paketlerle birlikte hem istihdamın korunması hem de sanayideki şartların bir hakkın devam ederek çalışmasına önemli imkan sağlayacaktır. Tabii sevindirici, seviniyoruz. Ancak bu sevincimizi yeterli olmadığını da sanayi ve ihracattan gelen büyümenin inşaatta bakıldığında örneğin 1,9'luk bir daralma yaşıyoruz. Bu tip daralmalar da tabii bizi üzüyor. Sanayideki yaklaşık %1 miktar üstündeki büyüme Türkiye açısından yeterli mi? Kesinlikle değil. Ama tabii bir OVP süreci var. Bu OVP tarafındaki hedefler var. Bu hedeflere ulaşmak açısından da hem Hazine Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımızın hem de ilgili ekiplerin çalışması var. Ümit ediyoruz ki bir an evvel yıl sonundan itibaren artık büyümenin sanayiden ve ihracattan geldiği bir dönemde hep birlikte yaşıyor oluruz.
1: Peki Sayın Başkan, şimdi tabii bir yandan da işsizlik rakamları geldi. İşsizlikte de %8,1'lik bir rakamı görüyoruz. Şimdi 39 aydır sanırım tek haneli devam ediyor ama siz tabii sahadasınız. İşsizlikle ilgili genel görüşünüz nedir diye merak ediyorum. Yani şu anda gördüğümüz tablo rakamlara yansıyan tabloyla aynı mı?
0: Bence şöyle, işsizlik rakamlarına bakıldığında işsiz olduğunu iddia eden vatandaşlarımızın neden işsiz olduklarının çalışılması gerekiyor bence. Yani bugün sadece büyükşehir İstanbul, Ankara, İzmir gibi, Bursa gibi şehirlerimizden değil, Anadolu'nun tüm şehirlerine gidiniz, fabrikalarımızın, sanayicilerimizin finansmana erişiminden sonraki en büyük sıkıntıları istihdam konusunda. Yani çalışan özellikle sanayi tarafında istihdam ve erişim anlamında ciddi sorun yaşıyoruz. Ben İşsizlik tarafındaki bugün Türkiye'nin %8,1 değil, çok daha az olması gerektiğini, çünkü bir iş beğenmemezlik sorunuyla karşı karşıyayız Türkiye'de. Sanayicilerimizin en büyük problemlerinden bugün bakıldığında Avrupa'nın birçok şehrinden çok daha fazla maaşlar vererek kalifiye elemana ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak buna dahi ulaşamıyoruz. Tabii bununla birlikte Çalışma Bakanlığımızın özellikle bu istihdam sorunuyla alakalı da vermiş olduğu şu anda yeni modeller var biliyorsunuz. Burada özellikle yabancı istihdamın önüne açılması hususu çok kıymetli. Sanayicilerimizin en azından ya biz bu çarkımızı döndürmemiz, biz ihracatlarımızı yerine getirmemiz, vermiş olduğumuz sözlerimizi yerine getirmemiz kabiliğinden bu çalışmalarını yürütmesi için de istihdama ihtiyacı var. Ancak bu alandaki yerel istihdamı sağlayamadığımız için de maalesef ki yurt dışından personel ithal etmeye başladı. Bu bizim açımızdan hiç sevindirici bir durum olmadığı gibi ülkemiz açısından da üzücü bir durumda devam ediyor bu süreç. Ümit ediyorum ki Anadolu'da özellikle sanayi tarafında bakanlıklarımızın destekleri devam ediyor. İşçilerimizle alakalı desteklerimiz devam ediyor. Biz istihdamı korumak için ASKON ailesi olarak bugün bütün vilayetlerde topyekun seferberlik ilan etmiş durumdayız. Fabrikalarımızda biz bir an evvel yerli işçilerimizin istihdamı hususunda tüm gayretimizi, desteğimizi veriyoruz. Ümit ediyorum ki artık tabii bunun sebeplerinde detaylıca çalışmamız gerekiyor. Hizmet sektörlerine kaymış önemli bir istihdam var. Bugün güvenlik personeli gibi, kuryecilik gibi, alışveriş merkezlerindeki çalışılan, istihdam edilen personellerimizin hizmet sektörlerinde önemli bir oranı artık oluşturduğunu görüyoruz. Gençlerimizin, üniversite mezunu gençlerimizin artık sanayidense daha önce hizmet sektörlerinde çalışma arzularını görüyoruz. Bu da ülkemiz açısından belki bugünü kurtaracak, bugünün personelleri açısından belki iyi bir, kendileri açısından konforlu bir alanmış gibi görünüyor. Ancak 10 sene sonrası için hem kendileri hem

0: de ülkemiz açısından maalesef ki istenmeyen sonuçlara sebep olmasından istediğiniz. Bu 8.7'lik rakam ben karşı iş teklifi edilmiş ve çalışmayanları çıkardığınızda ben %3'lerin dahi altına ineceğini düşünüyorum. O sebeple buradaki devletimizin açıklamış olduğu rakamları ben bu tarafta maalesef ki biz iş dünyası açısından çok daha düşük olduğunu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. %3'lük bir rakam da oldukça iddialıymış ama Sayın Başkan bunu daha sonra daha geniş bir şekilde konuşmamız
0: yani
1: gerekir.
0: Bunu sadece bu başlıkta bir lütfen bir yayın yapalım. Bu alanda istihdam işçilerimizin sanayinin gelişimindeki sanayi tarafında çalıştırılacak personellerin önemi üzerine bence lütfen bir yayın yapalım. Bu çünkü ciddi bir alarm verme sürecine başladı. İşte açıklanan rakamlar %8. %8'in olduğu yerde işsizlik zaten normalde teknik olarak neredeyse yoktur. Bunu ifade eder. Ama bizim daha da düşük olduğunu biz sanayiciler olarak net bir şekilde görüyoruz efendim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için,
0: Ben
1: yayına
0: teşekkür ediyorum.
1: katkınız
0: Çok
1: için.
0: sağ olun. İyi yayınlar diliyorum
1: Çok
0: efendim.
1: teşekkürler. Ascom Başkanı Orhan Aydın konuğumuzdu. Efendim tabii küresel piyasalarda da oldukça hareketli bir dönem olduğunu söyleyelim. Cuma günü özellikle Jackson Hole sempozyumundan sonra ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarından sonra hareketin bir miktar daha arttığında söylemekte fayda var. Ve tabii konuğumuz var, konuşacağız. NTM Global Advisory CEO'su Özgür Atipoğlu konuğumuz olacak. Hoş geldiniz elinize.
2: Hoş bulduk Özlem Hanım.
1: Şimdi Özgür Bey, tabii oldukça hareketli dedik çünkü bir Fed'i de getirelim, daha doğrusu Fed Başkanı'nın açıklamalarını da getirelim, bir bakalım. Oldukça şahin bulunan bir açıklama olduğunu söyleyelim. %2'lik enflasyon hedefi esnetilemez diyor Borç. Finansal koşullar henüz yeterince sıkı değil. Fiyat istikrarını sağlamak Fed'in görevi. Fed kararlarda güncel veri ve trendler esas alınacak. Arz talep dengesine odaklanılacak. Fiyat istikrarı ve istihdam birlikte gözetilecek. Ana para politikası aracı kısa vadeli faizler olacak. Para miktarı yeniden dikkate alınacak ve daha az konuşacak, sonuçlarıyla kredibilite sağlayacak diyor Warsh. Piyasalar tarafından oldukça şahin bulundu ve Eylül'de faiz artışı ihtimali de %60'lara kadar yükseldi.
2: Yeniden masaya geldi.
1: Yeniden masaya geldi. Şimdi aslında çok da piyasaların beklediği bir tabloda değildi bu.
2: Değildi.
1: Nasıl değerlendirmek lazım? Gerçekten faiz artırır mı, yoksa bu açıklamalarla aslında bir sözlü müdahale mi ediyor?
2: Özlem Hanım, şöyle aslına bakarsanız zaten piyasaya şimdi bu üçüncü piyasaya seslenişi, iki tane Fed toplantısı, bir tane de Jackson Hole sempozyumu oldu. Her üçünde de aslına bakarsanız hiç güvercin tonlama yapmadı. Fakat bu toplantıda ekstra şahin oldu. Ama doğrusunu isterseniz daha önceki iki toplantıdaki seslenişlerinden çok acayip farklı değildi. Ama neden etkisi şahin oldu, onu konuşmak lazım. Size ben kendi yorumumu şöyle anlatayım. Şimdi aslına bakarsanız bu toplantıya, Fed Jackson Hole toplantısına kadar piyasa yavaş yavaş Fed'in faiz artırımından uzaklaşacağını ve bu sene için nötrleşeceğini, belki gelecek sene faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya başlamıştı. Bunu paritelerde de gördük, altında da gördük, gümüşte de gördük, bakırda zaten görüyoruz. Endekslerde görüyoruz, yüksek faize rağmen teknoloji hisseleri, yani yatırım ihtiyacı olan teknoloji hisseleri bile iyi gidiyordu. Bir tek tahvil piyasası bunu fiyatlamıyordu. Zaten esası da odur aslına bakarsanız. Sonuçta piyasa ama şunu bekliyordu. Benim çıkarımım oydu fiyatlamalardan. Yavaş yavaş faiz artırım teması solmaya başlayacak diyordu. Fakat şimdi bu Jackson Hole sunumunda beklenmedik bir şekilde, sizin burada okuduğunuz gibi, paylaştığınız gibi son derece net ve sert açıklamalar aslında. Yani faizin ineceğine dair hiçbir işaret yok. Hatta aslına bakarsanız faizin artırılabileceğini de söylüyor. Dolayısıyla piyasa biraz bunu beklemediği için aşırı bir fiyatlama oldu. Şimdi faizin artışının herhalde benim anladığım kadarıyla en temelinde tabii ki belli bir oranda petrol fiyatları var ama şunu düşünür birçok yatırımcı. Ya bu petrol fiyatı yeni yüksek yapmıyor. Hatta gördüğü en yüksek seviyelerinde altında. O zaman aslında enflasyonu bu kadar fazla tetiklemiyor olması lazım çıkarımını yapabilir. Ama aslında orada düşünülmesi gereken şey Özlem Hanım,

0: Ham petrol fiyatından ziyade aslında pompada insanların satın aldığı özellikle dizel fiyatı. Dizel fiyatı biliyorsunuz geçen haftalarda bizde de bir sürü tartışmaya konu olmuştu. İşte zam geldi, yok oradan işte vergiden kısıldı, indirildi, çıktı falan. Bu tartışmanın aynısı aslında Amerika'da da devam ediyor. Yurt dışı basını takip edenler bilecekler. Amerika'da ve başka birçok ülkede özellikle dizel fiyatları yani çatıdan dışarı çıkmış, uzaya doğru gidiyor, size öyle söyleyeyim. O yüzden de enflasyonun kontrolünde aslında belirsizlikler var. Yani biz piyasalara baktığımız zaman hep ham petrolü konuşuyoruz ama asıl orada şeyi etkileyen, enflasyonu etkileyen, oluşturan kalem dizel fiyatları ve benzin fiyatları. O yüzden burası dinmediği sürece Walsh daha önce de söyledi. Biz,
1: bakalım Walsh alışabilecek miyiz? Powell'a alıştığımız kadar.
0: Alışırız herhalde.
1: Kadar sürecek.
0: Hep şunu söylüyor. Yani biz ihtimalleri değil gerçekleşen veriyi değerlendireceğiz diyor. Yani aslında biraz geriden takip edeceğini söylüyor. Bu da demektir ki ne zaman ki dizel fiyatları kontrol altına girer, biraz daha yükselmekten ziyade artık düşmeye başlar ve bu öngörülebilir hale gelir. O da biraz savaşla ilgili anladığım kadarıyla. O zaman faiz indirimine doğru biraz daha yaklaşılır. Yani burada piyasa aslında şu son roundda biraz acele etti. Walsh da tabiri caizse piyasaya biraz ayar verdi diyebiliriz.
1: Peki şimdi bu ayarların arasında tabii bir de istihdam verisi gelecek bu hafta.
0: Evet.
1: O da kritik. Hem nasıl bir rakam bekliyorsunuz? Çünkü geçtiğimiz aylarda biraz sürprizler de oldu. Yani beklentilerin çok altında geldi. Hem ne bekliyorsunuz hem de şimdi bir tarafta enflasyon, bir tarafta işte bir zayıflama sinyali hem tüketici hem istihdam konusunda. Burada artık Amerika'nın derdi enflasyondan başka bir noktaya doğru gidiyor diyebilir miyiz? Yani bir resesyon riskini de masaya koyabilir miyiz?
0: Şöyle, şimdi öncelikle evet bu hafta iki tane önemli veri var aslında. Birincisi JOLTS verisi yarın gelecek. Yine istihdamla ilgili. İkincisi de tarım dışı istihdam. Hani çok istersek araya bir de ADP'nin verdiği istihdam verisini de katabiliriz ama burada asıl da ağır top tarım dışı istihdam. Cuma günü gelecek. Şimdi dediğiniz gibi orada çok acayip sürprizler oldu. Yani beklenmedik derecede düşük sayılar açıkladılar. İstihdamın düştüğünü gördük. Hem de birkaç ay üst üste. Ama ona rağmen aslına bakarsanız piyasa çok fazla resesyona yönelik bir fiyatlama yapmadı. Yani hisse senetlerinden tutalım da dolar endeksine kadar veya tahvile kadar. Çünkü resesyon demek faizi düşürmek anlamına gelir en basit çağrışımıyla. Ama piyasa hiç onu fiyatlamadı. Dolayısıyla piyasa sanırım böyle bir resesyonist ortam şu anda veya stagflasyon beklentisi şu anda hiç yok gibi görünüyor. Bu seferki veride tabii büyük ihtimalle biraz daha güçlü bir istihdam verisi gelir gibi düşünüyorum. Şöyle 60-70 bin arasında bir şey gelir. Geçen ay yanlış hatırlamıyorsam eksilerde gelmişti. Bu çok önemli bir şeydi. Yani beklentinin altında gelmek bir şey ama istihdamın negatifte gelmesi istihdam yaratamadığını gösteriyor. Azalarak yarattığını değil, yaratamadığını söylüyordu. O yüzden bu sefer biraz daha artı bir veri gelebilir. Tabii artı bir istihdam verisi o zaman piyasa için şu anlama geliyor. Enflasyon yüksek, faiz düşürmeye gerek yok. İstihdam verisi de artı geldi. O zaman faizi düşürmeye yine gerek yok. Biraz daha yüksek faiz ortamını destekleyici bir veri bekliyorum diyebilirim size. Aslına bakarsanız yanılmayı da isterim. Çünkü faizin yüksek olması birçok yönden hem Amerikan ekonomisi hem sermaye piyasaları hem dünya ekonomisi için negatif aslında.
1: Şimdi tabii yani Orta Doğu'daki bu az önce de bahsettiniz suların ısınması bir anlamda petrol fiyatlarını tekrar getirebilir miyiz? $91 Brent petrol yani bu seviyelerde olması giderek tabii Amerika'daki işleri de ve tabii dünyadaki işleri de zorlaştırıyor. Ne beklersiniz? Yani $100'ların üzerine çıkarsa gerçekten çok büyük bir alarm zili çalar mı? Ve tabii bu özellikle Amerika'da borsaları nasıl etkiler?
0: şöyle, ya 100 doların üzeri olur mu sorusu aslında cevaplaması çok zor bir soru. Çünkü gün içinde bile orayı görse evet 100 doların üstünü gördü diyalan mı değil. Ama kalıcılık tartışması olur. Onu ben sorunuzu izninizle şöyle değerlendirmek isterim.

0: 100 doların üstünü görürse orada kalıcılığı veya kalıcı olmaması üzerine değerlendireyim. 100 doların üzerinde kalıcılık arz edecek olursa evet, bu ciddi anlamda enflasyonun artık çok kontrol edilebilir noktalardan uzaklaşmaya başladığını söyler ve o sırada işte tahvil faizleri işte 4.65-70 civarında 10 yıllıklar şu anda, muhtemelen onların da yavaş yavaş 5'e doğru ilerlediğini görürüz. Bu tabii ki çok zorlu bir dönem olur. Neden zorlu bir dönem olur? Şimdi daha önce de bir keresinde, geçen 2 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam, 2024'teydi galiba, %5'i görmüştü Amerikan 10 yıllık tahvil faizi ve kısa bir süre sonra geri gelmiş. Yine de %5'i görmüştü. Şimdi o zaman o olmayan şeyler şimdi olabilir. Neden? Çünkü o zaman yukarı doğru çok böyle fütursuzca enflasyonun yükselişi vardı ve piyasa buna hazırdı. Şimdi ama öyle değil. Şimdi gidecek mi, düşecek mi? Öbür tarafta savaş olmasaydı bu olmayacaktı. Savaş yüzünden geldiği konuşulan bir enflasyon var vesaire gibi, daha fazla artık piyasanın canını yakan bir durum var. Çünkü bu sefer kalıcı enflasyondan bahsediyorsunuz. O yüzden de bu seferki etkileri daha farklı olur. Hisse senedi piyasası tabii ki bunu hiç sevmeyecektir. Çünkü şimdi görüyorsunuz bilanço açıklamalarında herkes diyor ki biz yatırım harcaması yapacağız, şu olacak, bu olacak. Bu yatırım harcamalarının bir kısmını öz kaynaklarından yaparken bir kısmını da muhtemelen krediyle yapmaya çalışıyor. Öyle düşündüğünüz zaman kredinin maliyeti, yani sermayenin maliyeti çok daha fazla artmış olacak. O nedenle de paraya erişim zorlaşınca bu insanlar ya yaptıkları yatırımlardan kısmen vazgeçmiş olacak bu şirketler, ya da yaptıkları yatırımları kâra çeviremeyecekler. Bizler de yatırımcı olarak o zaman o şirketlerin hisselerini almak istemeyiz. Dolayısıyla faizin yükselmesi, bakın ta oralardan zincirleme reaksiyonla nerelere kadar gelebiliyor. Bu anlamda yüksek faiz ortamı hisse senetlerine iyi gelmeyecektir. Kaldı ki diğer tarafta kıymetli metallerin en sevmediği ortam yüksek faiz ortamıdır. Oysa şu anda sadece Türk yatırımcılara değil, dünyanın her yerindeki yatırımcılara baksanız muhtemelen portföylerindeki en büyük varlıklar altın ve altına dayalı varlıklardır ne yazık ki. Dolayısıyla orası da risk altına girer. Yani bu faiz işi gerçekten dünyanın başına bela olabilecek bir potansiyel barındırıyor. Umarım şu savaşla ilgili enflasyon konusu çabucak çözülür. Yoksa hani yukarı doğru giderse maalesef Kevin Warsh'un sert açıklamaları hayat bulacak.
1: Şimdi özellikle teknoloji hisseleri açısından bakıldığında daha hassas bir dönem olduğu görülüyor.
0: Evet.
1: Nasdaq'ta bir düzeltme bekler misiniz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da özellikle bu Nvidia mesela çok güçlü sonuçlar açıkladı. Ve önümüzdeki dönem için de çok ciddi gelir beklentisi var. Böyle bakıldığında yapay zeka açısından artık bir dönemin sonu mu, yoksa daha çok gidecek yolu var diyebilir miyiz?
0: Evet, şimdi ilk sorunuzu söyleyeyim. Nasdaq tarafında ben zaten yaklaşık bir aydır, belki evet bir ay falan oldu, bir ufak bir aşağı doğru hareket bekliyorum. Hatta bu sabah yazdığım yazıda cuma kapanışı itibariyle yaklaşık %6,5'luk, hani hesap kitap yapınca çıkıyor, %6,5'luk aşağı doğru kayma potansiyeli olduğunu size söyleyebilirim. Tabii bu değişebilir, hani illa öyle görünüyor orası olacak diye bir şey yok. Ama hani ufak tefek haberlerle birlikte burası aşağı doğru kayarsa şu anki fiyatlarından işte %6,5 aşağı doğru kayar gibi gözüküyor. Kaldı ki bu yani grafik analizi, bir de bunun yanında son zamanlarda piyasada çok moda olan bir başka dinamik var Özlem Hanım. Gamma exposure dedikleri, işte opsiyonlara dayalı bir takım hesaplamalar yapılıyor. Buraya da baktığımızda aslında hem S&P 500 future'larında diyeyim, opsiyonlarında, hem de Nasdaq opsiyonlarında piyasa biraz daha aşağı yönlü pozisyonlanıyor diye algılıyorum. Hesapladığımız zaman hani oradaki opsiyon yığılmaları vesaireler biraz daha düşük fiyatlarda çıkıyor. Bu da demektir ki aşağı kayarsa, hani hiç kimse buna çıkıp da arkadaş sen niye aşağı gidiyorsun, her şey çok güzel diyemez. Kaldı ki her şeyin çok güzel olacak bir durumu da pek yok. Yani bakarsanız enflasyon yüksek, savaş derseniz var, petrol fiyatı derseniz var, her yerde bir karışıklık var. Dolayısıyla iyimser bir ortam da pek yok aslına bakarsanız. Yani hisseleri alıp yukarı götürecek bir durum da yok. Yatırım harcamaları devam ediyor. Hala ticarileşme minimumda. Bir iyi haber. Herkesi sorsanız açıklama yapan her CEO diyor ki biz diyor backlog'umuz yani 2026-2027'deki üretimimizin hepsini şimdiden sattık. Sattınız ama daha para gelmedi. Hani ya o adam parayı ödeyemezse. Hani bir tek iyi taraf bu. O da biraz sallantıda. O yüzden bir süre daha hisse senetlerinde Nasdaq endeksinde aşağı yönlü hareket gelir gibi düşünüyorum. Şey tarafında ise yapay zeka ve yapay zekaya bağlı olarak işte veri merkezleri ile ilgili enerji üretimi ve enerji depolaması ile ilgili hisseler, bunları artık bu tür şirketlerin hepsini birlikte düşünmek lazım. Orada da bir geçen aya kadar süren bir güzel bir trend vardı. Bir hype vardı. Bir yani orada alım isteği vardı. Özellikle bu yarı iletkenlerde çok güçlü bir rally oldu Özlem Hanım. Ama sonrasında orası da diğer her biri gibi bir kar realizasyonuna tabi oldu. Muhtemelen yeniden orası gidecek. Hani sorunuza benim bakış açımda verebileceğim cevap, burası bu işin daha hala hani başlangıç aşamaları gibi. İlk yarısını geçmedik. En başında da değiliz ama ilk yarısını geçmedik daha diye değerlendiriyorum. O yüzden bu iş daha çok su kaldırır, çok daha yatırım alır ve çok ciddi büyümelere konu olur. Ancak yatırım yapmak için hani hisselerini o zaman balıklama atlayalım mı? Hayır, atlamayalım. Çünkü buradaki büyük rally, son zamanlarda yaşanan büyük rally oldu ve şimdi oradan sonra geri geliyor ve hala stabilize olamadı piyasa. Öyle bir durum var ki Özlem Hanım, hisse bazlı volatiliteye baktığınızda o da almış başını yukarı gitmiş. Ama endeksin volatilitesine bakıyorsunuz, o çok aşağıda. Bu da ne demek? Bazı hisseler yukarı doğru giderken bazı hisseler aşağı doğru gidiyor ve endeks kısmen yatay kalıyor gibi. Şimdi bu en zor, yatırım yapılabilmesi en zor zamanlardan bir tanesi. Çünkü çok doğru hisseleri seçmeniz lazım. Süper bir hisse seçicisi olmanız lazım. O yüzden dönüp baktığınızda bence şu anda özellikle bu yarı iletkenler, İşte data merkezleri, yapay zeka hisselerinde balıklama dalmak için biraz erken. Biraz daha önümüzü görmemiz, o piyasanın biraz daha işte büyüklerin yeniden girmeye başlaması lazım diye değerlendiriyorum.
1: Evet, Türkiye'de de çok fazla artık Amerikan borsası yatırımcısı olduğu için
0: evet.
1: Özellikle herkesin böyle bu konuda çok merak ettiği konular bunlar. Tabii bir de değişmez olarak doların geleceğini merak ediyoruz. Yani bundan sonraki süreçte özellikle Fed daha da şahinleşirse ne olur? Euro-dolar paritesi açısından da baktığımız zaman uluslararası anlamda nasıl bir etki olur diye de sormak isterim.
0: Evet, şimdi tabii doğal olarak şahin bir FED eşittir nispeten yüksek faiz demek. Yüksek faiz gelişmiş ülke paraları için oranın albenisi oluyor. Dolayısıyla faizin yüksek kalması tekrar dolarizasyon temasını son 2-3 günde canlandırdı ama dönüp baktığımızda Özlem Hanım, hani bunu size şu anda bakın buradan da bu böyle olacak diye gösteremem ama benim genel yorumum piyasa de-dolarizasyon dedikleri yani dolardan uzaklaşıp başka yerlere portföyünü çeşitlendirme eğilimi içinde hala. Belki Jackson Hole Sempozyumundan çıkarım biraz daha dolarcıydı çünkü faiz yüksek olacak bir süre daha. Bu kabul edilebilir bir argüman ama ben hala ana döngü olarak dolardan uzaklaşılacağı bir şeyi değerlendiriyorum. Tabii bunu şöyle anlamamak, algılamamak lazım. Yani bütün merkez bankaları işte rezervlerini dolardan alıp başka işte yuan'dı, euro'ydu, yen'di oraya koyuyor anlamında söylemiyorum. Dolar hala rezerv para bir şeyini, konumunu koruyacaktır. Ama yatırım tarafı büyük ihtimalle özellikle faiz indirimlerine biraz daha yaklaşıldığı zaman çok hızlı bir şekilde doları terk edip eurocu olmaya devam eder. Hani illa bir euro dolarda bir tarafa doğru yaslan, yukarı mı aşağı mı deseniz bana şu anda ayağımın üzerinde durmaya çalışırım ama illa yaslanacağım yer aslında euroya doğru olur. Ben biraz daha euro pozitif bakıyorum, dolar negatif bakıyorum bu aşamada.
1: Peki yatırımcı gözüyle soralım o zaman. Yani bu süreç az önce sizin de dediğiniz gibi yok yani her türlü felaket var. Fed'de yeni başkan var, Şahin konuşuyor ama öteki tarafta Trump başka şeyler söylüyor.
0: Evet.
1: Savaş her gün açıklama oluyor ama bitecek gibi görünmüyor. Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşı biter mi derken daha da canlanıyor. Yani seller felaketler derken yani maşallah yok yok. Şimdi böyle bir ortamda yatırımcı nasıl davranır? Neye baksın? Dolara mı baksın, altına mı baksın? İşte az önce euro dediniz ama o kısımda ne kadar sağlıklı,
0: evet.
1: Amerikan tahvilleri bir yanda. Yani ne yapmalı, nasıl güvende kalmalı yatırımcı?
0: Valla şöyle söyleyeyim, bir kere Türk yatırımcısı olarak yapılacak iyi işlerden bir tanesi aslında mevduatta kalmak. TL mevduatta kalmak olabilir. Ama hani o standart bir getiri oluyor ve şimdi Merkez Bankası'nın işte yaptığı açıklamalarla mevduat faizleri biraz düşmeye başladı. Muhtemelen de düşecek. Burada yurt dışı tarafta, yani yurt içinde de aslında hisse senedi tarafına eğilmeye başlamak lazım. Çünkü bu faiz düşecek. Faiz düşmeye başladığında hangi sektörler öne çıkacak? Onun araştırmasını yapmak lazım. Ama şimdi Türkiye tarafını değerlendirmeyeyim. Benden daha iyi bilenler olur. Hani onlara bırakayım onu. Ama yurt dışı tarafta şunu yapmak lazım. Bir kere savunma sanayi şirketlerine mutlaka bir portföy ayırmak lazım Özlem Hanım. Yani savunma sanayi ama tank, top, tüfek değil. Dijital savaştan bahsediyoruz burada. Elektronik harpten bahsediyoruz. Ve bunları, bu işi yapan bir sürü Amerikan şirketi var gerçekten. Borsada işlem gören. Buraya mutlaka biraz alokasyon yapmak lazım. Ondan sonra
1: biraz daha siber güvenliğin plan içinde olduğu.
0: Tabii ki. Yazılım mutlaka olacak. Ondan sonra bir miktar belki bankacılık olacak. Çünkü önümüzdeki zamanlarda faiz aşağı gelmeye başlayacak eminim. Ki zaten bankacılık kağıtları da bunu gösteriyor. Son aylarda, yani son zamanların en yüksek seviyelerini görüyorlar filan. Bu tür seçme kağıtlara, seçme sektörlere diyelim, yatırım yapıldığında bence küçük salınımlar hariç biraz daha orta vadeler, orta vadeden kasıt 1-3 sene arası gibi sürelerde mevduatın yanında yaptığınız böyle dengeli bir portföy size alfa yaratacaktır. Alfa yaratmak ne demek? Ortalamanızın, diyeyim ben size, üzerinde bir getiri elde etmek demektir. Ancak böyle yapılabilir ve bu portföyün içinde de mutlaka yine emtia olmalı. Bu emtianın arasında hani altın, gümüş, bakır olabilir veya tahıl grubu, işte buğday, soya, mısır olabilir. Bunlara yatırım yapma imkanı var yurt dışında. Bu tür emtia olması lazım. Sonuçta enflasyonun yüksek seyrettiği, işte El Nino'nun olduğu, güçlü olduğu bir senedeyiz. Bunların hepsi tarımsal emtiayı, işte diğer tarafta güvenlik nedeniyle altın, gümüşü yükseltecek faktörler.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Yayına katkınız için. NTM Global Advisory CEO'su Özgür Atipoğlu ile birlikteydik efendim. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Sera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde yine düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: notte, buona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Paranın yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii şimdi bir de iç piyasaları konuşalım. Özellikle cuma akşamı yayınlanan SPK'nın fon düzenlemesi, fon rehberi daha doğrusu, oldukça önemliydi. Uzunca bir süredir de bekleniyordu. Yatırım fonlarına bir düzenleme geldi. Özellikle serbest fon ihracına sınırlama getirildiğini söyleyelim. İhraç edilecek serbest fon sayısı şirket bünyesinde istihdam edilen portföy yöneticisi sayısını aşamayacak. Şirketler için asgari başlangıç sermayesi yetkilerine göre 250 milyonla 500 milyon lira olarak belirlendi. Fon türlerine yeni seçenek eklenebilecek karma şemsiye fonlar, portföyün tamamı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayacak ve risk değerine göre fon ihracına da sınırlama getirildi. Her bir risk değer grubundan en fazla bir adet fon ihraç edebilecek ve tabii portföy yönetim şirketlerinin özellikle bundan sonraki dönemde sermaye tabanında nasıl etkileyecek sektörü, tüm bunları konuşacağız. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş konuğumuz olacak. Cemal Bey, hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Bütün hafta bu sonu aslında tüm piyasacılar en çok bu konuyu konuştu herhalde. Özel sohbetlerinde bile. Uzunca bir süredir bekleniyordu bu fon düzenlemesi ama siz nasıl gördünüz? Yani bu fon düzenlemesiyle SPK aslında ne amaçladı, amaçlanan hasıl olabilir mi?
1: Tabii öncelikle şunu söyleyeyim, epeydir bekleniyordu sizin de ifade ettiğiniz gibi bir fon rehberi ve tabii özellikle tabii ileriye dönük olarak da önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ama şunu söyleyeyim, şu aşamada içeriğine bakarsak özellikle serbest fonlarla ilgili düzenleme daha sıkı tedbirler alındığını görüyoruz. Fonların geneliyle, fon yönetiminde istihdam, portföy yönetici sayısıyla, işte sermayelerin daha yüksek tutulması, daha güvenli hale gelmesi konusunda birçok tedbir var. Ama bu tedbirlerin nasıl şekilleneceği detayda, uygulamada, bu önemli. İlk aşamada tabii piyasa içerisinde çok olağanüstü, belki spekülatif fiyatların oluştuğunu görüyoruz zaman zaman. Yani değerden uzaklaşan, arz ve talep dengelerindeki bozukluklardan kaynaklanan aşırı büyük fiyat hareketleri ya da işte çok büyük köpükler borsada son dönemlerde görülüyordu. Hatta işte MSCI'nin uyarıları da vardı ki içeride analistlerin de tabii uyarıları vardı. Şimdi burada aslında şunu merak ediyorum ben de. Kasım ayına geldiğimizde Özlem Hanım ne konuşacağız? Bu özellikle bazı hisse hareketlerindeki aşırı oynaklık ya da köpük oluşmuş hisselerde normalize olacak mı? İşte IMKB 30 normal olacak mı? Bunlar için sanki birkaç aylık süreye ihtiyacımız var. İlk etapta etkiler şu an için baktığımızda reaksiyonlar sınırlı görüyoruz. Çünkü bazı hisselerden çıkış olabilir, bazılarına girebilir yaklaşımı vardı özellikle IMKB 30'da. Ama bugün başka haberler de karıştı. Görüyorsunuz Turkcell ile ilgili acaba TOG'da bir pay alacak mı, Vestel'in satacağı gibi değişik kanallarda, yurt dışı kanallarda dikkate çeken haberler de biraz birbirine karıştı diyelim. Yani genel olarak fon rehberine atılması gereken önemli adım olarak görüyoruz. Birçok tartışma var dediğiniz gibi özel sohbetlerde ya da işte sosyal medyada da. Ben burada aslında SPK'nın şunu da yapmasını faydalı bulurum ki bu Amerika'daki SEC de yapıyor bunu. Bir belki toplantı yapıp soruları da alacağı, yani bu fon rehberini sunacağı bir platformda, ki dediğim gibi Amerika'da SEC de yapıyor. Burada biraz daha detaylandırması ya da detaylardan vereceği ana mesajları vermesi, yani piyasanın iyi işleyişi için katkı sağlayacağı yönündeki arkasında duruşunu göstermesi ve soruları, muhtemel soruları alması, aynen para piyasası politikalarında Merkez Bankası'nın yaptığı gibi böyle bir sunum ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü birçok yorum var, biz de bir tarafından görüyoruz. resmi. Sıkıntılı gördüğümüz taraflar oluyor değerlemeler konusunda. Ama nereden bakarsak bakalım titizlikle bir çalışma yapıldığını söyleyebiliriz, görüyoruz. Fakat bunları biraz daha anlayacağımız şekilde ne hedefleniyordu? Çünkü orada da rehber var ama ne hedefleniyor onun altını biraz daha net şekilde, dediğim gibi işte Hazine Bakanlığı'nın ya da Merkez Bankası'nın yaptığı gibi SPK'nın da yapması çok faydalı olacaktır. Uzun lafın kısası, böyle bir rehberin yenilenmesini olumlu olarak algılıyorum. Sonuçlarına ve detaylarına biraz daha temkinli bakıyorum şu aşamada. Çünkü gerçekten fon yöneticisi arkadaşlar daha da detaylı bakacaktır. Ben hep değerlemeler tarafından, piyasanın arz talep hisse hareketleri tarafına biraz daha odaklanan birisi olduğum için oralarda tabii uygulamaları zorlukları olabilecek.

0: İşte serbest fon diyoruz ama serbest fonu işte manipülatif hareketlerden korumak adına yapılan önlemler çok daha önemli. Ama şu oluyor mu acaba, serbest fonlarda o tip sıkıntılara yol açmamak adına fazla mı sıkılaşıp serbestliğini çok mu kapatıyoruz gibi soru işaretleri tabii karşımıza çıkıyor. Ama özetle ben de merak ediyorum önümüzdeki 3 aylık dönemdeki durumu. Çünkü o 3 aylık dönemde bu taraftaki işte bu piyasanın işleyişine ilgili sorular azaldığı noktada 2027 için önümüz çok açılacak. Ki bugünlerde biliyorsunuz bir de Halk Bankası'nın ikinci halka arzı gündemde, ki bu gerçekten önemli bir katalizör olacak. Özellikle yabancı satış ağırlığının da olacağını düşündüğümüz vakit. Yani bu birkaç tane konu bir araya gelirse, işte bu fon rehberiyle olacak gelişmeler, genel ileriye dönük Türkiye bakışını etkileyecek gelişmeler. Ona göre herhalde 2027'ye daha iyi bakacağız. Tabii bu arada biraz da enflasyon da yardım etmesi gerekiyor. Ama bu fon rehberi özellikle amacına ulaşacak mı? Delikler var mı? Bunu dediğim gibi şu anda biz çok tespit edemiyoruz. Ama eminim SPK buna göre önlemleri alacak. Yine altını çizmek istediğim, yani bunu bir tanıtımla, yeniden bu rehberden sonra bir tanıtımla bir açık toplantı şeklinde bir yaklaşım içerisinde olurlarsa sanki piyasaya da önemli bir mesaj verirler diye düşünüyorum Özlem Hanım.
1: Peki şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi bugün endekste düşüş var ama hisselerde kısmi etkiler görüyoruz sanki. Özellikle BIST 30'a da bundan sonra bakacağız ama şimdi Borsa İstanbul'da Ağustos ayını değerlendirecek olursak nispeten fena geçmediğini söyleyebiliriz herhalde. Ne dersiniz? Ve tabii bu acaba Ağustos ayının etkisi ve önümüzdeki günlerde işte 10 Eylül'de bir Merkez Bankası'nın toplantısı olacak, faiz toplantısı. Repo ihalelerine başladı. Orada bankacılık sektöründe bir hareket gördük. Şimdi bundan sonraki süreç için acaba Eylül itibariyle daha hareketli bir borsa görür müyüz? Ne beklersiniz?
0: O ihtimal yüksek, çünkü birçok konuda aslında uzun vadeli önümüzün açılacağı bir döneme giriyoruz. Yani çok olağanüstü durumlar yaşanmadığı takdirde, ki Ekim-Kasım ayları hep diyorum buralardaki gelişmeler, işte bütçeler ortaya çıkacak, önümüzdeki planları yapılmaya başlayacak ve tabii ki birçok alınan işte bu fonlarla ilgili önlemler var, halka arz planları var, enflasyonla önemli bir sinyal alacağız. Sanki Ağustos'ta biraz ÖTV ile ilgili alınan tedbirlerin etkisiyle biraz daha piyasa beklentileri %1.9 ile 2 arası onun altında gelebilecek gibi. Bahsettiğiniz gibi onundaki para piyasası kurulu. Orada biz bir hareket beklemiyoruz ama zaten şu anda normalleşme adımı atıldığını gördük. Aslında örtülü bir şekilde %40 olan faizin örtüsünün kalktığını gördük. Ondan sonra herhalde Eylül-Ekim gibi bakacağız diye düşünebiliriz. Özlem Hanım, enflasyon tarafında da artık o bazı şeylerin kırılmaya başladığını görüyoruz. Onu ifade edeyim. Yani çok tabii maliyet enflasyonu, Brent petrolün durumu biraz tabii ki can sıkıcı. Ama mesela otomotiv talebinin biraz daha yavaşlaması, belli kalemlerde vazgeçilebilecek kalemlerdeki yavaşlama aslında yavaş yavaş o enflasyon, yani talep kaynaklı tarafı bayağı yumuşattığını gösteriyoruz. Tabii işte o yıl ortası zamları olmadı. O tip şeyler de olmadı ama biraz maliyet tarafı da yardım ederse, en azından enflasyon tarafında, Brent petrol tarafında, o zaman önümüzdeki dönem için bir şey olacak, hikaye oluşacak. Şu anda oralardayız. Yani bu bugün için biraz baskı altında olması normal piyasanın. Önümüzdeki günlerde yine ucuz olan hisseleri bir hareket olabilir. Dediğim gibi bugün hisse spesifik aşırı abartılı hareketler var. Dediğim gibi mesela Turkcell'deki bize göre bu kadar %8'ler düşecek bir gelişme yok. Aksine Turkcell çok çok daha ucuz noktalarda, ya da işte başka bir şirket o yüzden olumlu etkileniyor bir görünüyor ama o kadar olmamalı gibi. Yani biraz fiyat oluşumlarının çok net olmadığı bir noktadayız ama dediğim gibi sizin de başta ifade ettiğiniz gibi bankacılık tarafının önünün açılması için bir pencere var. En önemli düzlükteyiz, yani hala sıkışık bir reel sektör var. Ama

0: Reel sektörün sıkıştığı noktada artık yavaş yavaş örnek veriyorum. İşte Halkbank, halka arzı sağlıklı bir şekilde geçip bir de %50'si belki yabancı yatırımcıya satıldığı zaman gerçekten uzun yıllardır görmediğimiz bir sentiment değişikliği olacaktır. Yine tabii ki ekonomi hemen kurtulmayacaktır. Piyasalar hemen belki tepki verecektir ama reel ekonomi hemen kurtulmayacaktır. Ama belki 10-15 yıldır bir ölü toprağı olan bir büyük halka arzlar sıralamasında ilk defa bir hareket olacaktır. Yani tabii ki şu anda Halkbank'ın mevcut fiyatı 2-3 gündür tavan yapıp bugün belki eksi gidiyor. Bunlar normal. Ama buradaki olayın tamamlanması bize uzun zamandır görmediğimiz bir güveni teşvik edecek. Bu tabii bu güven enflasyona güven olmalı, politikalara güven olmalı. Bu fon rehberiyle ilgili iç piyasadaki işleyişe güven olmalı. Bunların hepsi işte genel siyasi güven. Bunların oluşumunun öncü sinyali olacak. O nedenle sorunuza böyle genişçe cevap vermiş oldum ama evet, Eylül-Ekim ayları dalgalı olsa da çok aksi bir şey olmadığı sürece iyi yönde olabilir. Ben bunu şey yapıyorum, düşünüyorum. Tabii burada yani bu işte fon düzenlemelerinin yaratacağı işte behiste bazı zayıflıkları dışarıda bırakarak konuşuyorum. Çünkü orada çok köpük olanlar da geri çekilme olacaktır ama ana eksenimiz olarak daha olumlu olma ihtimalini ben daha yüksek görüyorum. Yine altını çiziyorum. Eğer Halk Bankası halka arzında ki şu anda yurt dışı koordinatörleri Citi ve JP Morgan oralarda bir ön yoklama yapılıp bir talep oluşuyorsa bundan sonra zaten yüksek faizlerle birlikte çok baskı altında olan hisse senedi piyasasına ilgi artacaktır. Bunun yine göstergeleri tabii ki bankalar olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Cemal Bey, son bir dakikam kaldı ama yine de sormak isterim. Şimdi bankalar ucuz diyoruz, Borsa İstanbul ucuz diyoruz. Peki yabancı yatırımcı için de gerçekten ucuz mu? Yani gelişmekte olan ülkeler açısından baktığımız zaman iskonto ne durumda?
0: Şöyle tabii o iskontolar artık çok yüksek seviyelere geldi. Ama işte belli sebeplerden dolu diyoruz. Yoksa mesela 50, 60 hatta daha fazla bizim şeylerimiz iskontolu görünüyoruz. Hele belli hisselerde örnek vereyim yani hisse bazlı dahi yani bir Turkcell yüzde büyük hisselerden bir %70'e yakın iskontosu var. Şimdi bu neden var tabii, bu da tartışılabilir. Birçok şirkette de dediğim gibi bazılarında da köpük var ama genel anlamda ucuzluk dersek ana şeylerde şu andaki faiz ortamında tabii ucuzluğu biraz göz ardı ediliyor haklı olarak. Çünkü orada daha net bir kazanç var. Ama eğer genel fundamentalları düşündüğümüzde, temelleri ve yavaş yavaş faiz indirimleri sürecine gireceğimizi düşündüğümüzde, petrolün istikrar kazanacağı varsayımına baktığınız zaman, o zaman belki yine hep son 10 yılın fırsatını içeren bir seviyedeyiz. Bunu
1: Evet.
0: ifade edeyim. Çünkü bir anda TL'ye güven sağlandı. Bir de faizlerin daha düşeceğine ilişkin güven sağlanırsa, tabii o Kasım'a kadar olan süreçte sağlanırsa Özlem Hanım, o zaman önümüz açılacak. Dediğim gibi bugün yani mesela Turkcell gerçekten hiç olmaması gereken seviyelerde %9'luk bir geri çekim. Kesinlikle biz bunu notla paylaştık. Kesinlikle alım fırsatı olarak görüyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi haftalar
0: Teşekkür
1: diliyorum
0: ediyorum.
1: Cemal Bey. Efendim,
0: Teşekkürler.
1: Cemal Demirtaş'la piyasaları da konuştuk. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Antera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı

0: sigorta Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
3: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
5: Günde böyle. Otobit'te.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Hadi.
8: Onlar da alamamış.
9: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
8: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
9: O zaman spor araba.
8: Az kaçar.
9: Elektrikli araba?
8: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
8: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
12: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
13: Okullar açılıyor.
12: Evet.
13: Okul masrafları da gelecek.
8: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
12: Tabii ya.
14: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap

Borsa notlarıyla karşınızdayız. Artık saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları sizlerle buluşturacağız. Önce BIST endeksine bakalım. Endekste gelinen noktayı masaya yatıralım. %1'in üzerinde, hatta %2'ye yakın bir düşüş var. 14.359 son görülen seviye. %1.92 aşağıda. Günün en düşük görülen seviyesi 14.347 olarak kayıtlara geçiyor. Bir de sektörlere bakalım. Bankacılık

0: endeksinde düşüşlerin boyutu %2.2'yi bulurken sanayi endeksi %1.3 aşağıda, turizm %3 düşüş gösterirken gayrimenkulde %2.82'lik değer kaybı var. Topyekün bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Tüm sektörlerde düşüş var. Diğer sayfaya da bakalım. Orada bilişimde %2.54'lük yükseliş var. Onun dışında kimyada da sınırlı hareket görüyoruz. Genel itibarıyla kırmızının baskın olduğu bir seans oluyor. Fiyatı en fazla artanlar ve fiyatı en fazla düşen şirketlere de bakalım. Bankacılık endeksi %2.3 düşüş gösteriyor ve bu düşüşlerin baş aktörü diyebiliriz. Odin Teknoloji %7.54 yukarı yönlü hareket gösterirken Işıklar Enerji, Obamacare, Çaniki Termik Santral ve Vestel sıralamayı oluşturuyor. Bir de düşenleri hatırlayalım. BIST'te en fazla geri çekilenler Batı Söke, Grain Türk, Batı Çimento, Türksel, Şekerbank. En fazla bu 5 şirket düşüş gösteriyor Borsa İstanbul'da. Ağustos ayının son işlem günündeyiz. Nasıl geçti bu Ağustos? Eylül'de ne bekleniyor? Borsada artık istenilen görüntü olacak mı? A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan'a soracağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Ayı tamamladık.
2: Evet.
0: İlginç bir ay oldu. Hem jeopolitik riskler açısından hem Borsa İstanbul adına altın için belki 4 ay aradan sonra ilk kez 7000 TL'nin üzerine çıkan bir gram altın söz konusu oldu. Önce detaylı olarak isterseniz borsayı konuşalım. Beklentilerinizi karşıladı mı Ağustos ayı?
2: Yani şöyle, çok bir beklentim yoktu, o açıdan beklentimi karşıladı. Yani ben bir süredir söylüyordum, yani bizim piyasa tarafında ciddi bir sistematik risk var, özellikle MSCI sonrası da ortaya çıkan, ki hafta sonu fon düzenlemesi de bunun devamı, bir yansıması diyebileceğimiz konulardan biri. Genel manada sıkıntı devam ediyor. Hele ki faizlerin bulunduğu seviyelerde dikkate aldığımızda alternatif getiri çok güçlü. Borsada o alternatif getiriyi geçecek bir momentum, bir katalizör, yani böyle bir iştah göremiyorduk ve o nedenle de biraz kenardan izlemekte fayda var diyordum ve halen de o moddayım. Bir süre daha belki kenardan izleyip şu fon düzenlemesinin birkaç aylık dönemdeki yansımalarını da görüp piyasa etkilerini de bir analiz edip sonrasında belki bir karar vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani o açıdan ne şaşırttı ne hayal kırıklığına uğrattı. Yani aynı seviyelerde gel git yapan bir piyasayı izlemeye devam ettik. Aslında Şubat ayından beri durum böyle. Şubat ayının 15'inden beri hemen hemen aynı denklemi konuşuyoruz. Yaklaşık 6,5 ay oldu, 7 aya doğru gidiyor. Ve bizim piyasa 3 aşağı 5 yukarı aynı yerde. Yani Şubat ayında gördüğümüz zirveden uzaklaşamayan bir borsadan bahsediyoruz. Ve bu dönemin alternatif getirisi, hiç risk almadan ortaya çıkan getiri yaklaşık %20. Yani bugün borsa bir şey olsa, yani limitler, marjlar, bunlar bir kenara koydum. Bugün %20 yükselse geriye dönük 6,5 aydaki kaybını anca telafi edebiliyor. Yani o da nedir? İşte 14.000'in üstüne %20 koyduğun zaman 2800 puan daha koy. İşte 16.800-17.000 civarında bir seviyeye ulaşması gerekiyor borsanın. Yani o aradaki alternatif getiriyi kaybetme adına. O nedenle ben bu kadar dışarıda yüksek getiri varken ve piyasada da o katalizörü bir türlü bulamıyorken borsa tarafında çok iştahlı olmamak gerektiğini söylüyordum. Bir süre daha aynı temkinli duruşu ben devam ettiririm. Yani şu fon düzenlemelerinin etkilerini,
0: nasıl
2: kademeli geçişleri bir görelim.
0: Düzenlemelerini sert diyebilir miyiz? Amaca hizmet edecek mi? Ne kadar sürede netice alınır? Şimdi, ya da neticeden kastımız da ne?
2: Aslında fon düzenlemesinden ziyade buraya nasıl geldik ve buraya gelmemizin müsebbipleri kimlerdi? Onlarla ilgili tabloda ne var? Yani onları görmek lazım. Yani durduk yere SPK çıkıp da bugün bir fon düzenlemesi yapmadı. Herkes fon düzenlemesini konuşuyor, orasını burasını, ama bizi buraya getiren süreç neydi? Ya da süreci bu hale getirenler kimlerdi? Yani bu ayıklanmadan bugünkü düzenlemeyi yaparsınız. Yarın finansal mühendislik farklı bir yol bulur ve farklı şeyleri aynı şekilde dizayn eder. Yani burada sorun düzenlemede değil. Yani düzenlemenin uygulanmasında ya da düzenlemeyi işte bertaraf eden ya da arkası kapısını dolanan kişi ya da kurumlarda.
0: Biz buraya yani, nasıl geldik diyorsunuz?
2: Biz yani buraya nasıl geldik? Yani durduk yere gelmedi. Ya da atıyorum şöyle söyleyeyim. Sermayesi 150 milyon civarında olan ya da işte altında olan portföy yönetim şirketleri yüzünden gelmedi. Ya da herhangi bir işte portföy yönetimindeki X çalışanın eksikliği fazlasından gelmedik. Yani biz farklı olaylar yaşadık ve bu süreci yaklaşık bir yıldır konuşuyoruz. Hatta bir yılı geçtim. Ben en başından beri söylüyorum. Yani Türk borsasının ahlakı, piyasası pandemiyle beraber bozuldu. Ki son iki yılda artık hayatın ve piyasanın olağan akışına uymayacak Ne varsa yaşadık.

0: Yani normal hayatın olağan akışı içerisinde ya da piyasaların olağan trendi içerisinde olmaması gereken ne varsa hepsini gördük.
1: Neyi yanlış yaptık da pandemiden itibaren böyle bir tablo ortaya çıktı?
0: Yani şöyle bir miktar bu sermaye piyasanın borsayı hani yükselmesinin hani iyi olacağı ya da işte böyle
1: tabana yayma girişimi
0: aynen, ya da artık ne olursa tabana yaydık mı da ayrı bir tartışma konusu ama borsanın yüksek olmasından psikolojik motivasyondan faydalandık bilmiyorum ama bizim borsamız pandemi döneminden beri hatta biraz daha belki öncesine de götürmek lazım. Son 7-8 yıllık dönemde düşmesi gerektiği zaman düşmeyen, çıkması gerektiği zaman çıkmayan bir borsa haline gelmişti. Yani yönetilen yönlendirilen bir borsa yapımız vardı uzun bir süredir. Daha sonrasında da nasıl olsa borsa yükseliyor. Birçok kişi de para kazanıyor. Boş verin bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler modunda öyle gittik. Yani birileri para kazandı ama birileri para kazandan kastım birinin yanına bir koydu. Birilerinin de milyarının yanına milyar koydu. Yani bu aradaki fark çok ciddi açıldı. Yani biri bir koyanla milyara milyar koyan aynı kefeye konmadı. İkisi de %100 kazandı gibi bir yaklaşım.
1: Bol sıfırın başına bir bir.
0: Tabii canım yani sonuçta o tarafta birileri bunu kazandı. Ve geldiğimiz noktada aslında geçen sene ki artık böyle yok canım bu da olmaz dediği ne varsa oluyordu. Ve dönemin SPK Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı finans zirvesinde yanlış hatırlamıyorsam sermaye piyasaları bilin orada manipülasyon dedi. Yani bu manipülasyonların farkındayız. Düzenlemeler yapacağız. Sonra SPK başkanı değişti. Süreç işte savaş girdi. O oldu bu oldu vesaire. Haziran'da MSCI geldi ve dedi ki ya burası böyle olmaz. Yani kral çıplak dedi. Burayı bir düzeltmeniz lazım. Sonra diğerlerinden uyarılar geldi ve şimdi de o süreçte tabii önce SPK'nın çeşitli adımları geldi. Fiili dolaşım oranları vesaire. Ama MSCI dedi ki bunlar yeterli değil. Burada etkin bir piyasa yok. Değerlemede problemler var. İşte endekse aldığı, almadığı, çıkarttığı şirketler vesaire. Çok enteresan şeyler gördük ve en sonunda bir düzenleme geldi. Tamam düzenleme geldi.
1: Şeyi gördünüz mü? Geçen hafta siz yıllık izin kullandınız. Evet. MSCI bazı şirketleri small cap endeksinde almıştı. Sonra bir baktık ki almamış.
0: Almadı. Yani
1: o da garip değil mi?
0: Mekanik bunu diyor, alma diyor. Bence MSCI'nin de bu konuda incelenmesi lazım. Ne kadar temiz oldukları da tartışmalı.
1: Kimle ilgili?
0: Yani kime inanacağız, ne ölçüde inanacağız o da ayrı bir konu. Yani orada gerekçe neydi, niye çıkarttı? Hani daha şeffaf bir şekilde MSCI'nin de kendini aklayabilmesi ve toplum nezdinde dürüstlüğünü ortaya koyabilmesi adına biz şu gerekçeyle almıştık, şu gerekçeyle almaktan vazgeçtik diye daha detaylı bir açıklama yapması lazım. Yani MSCI onu endeksi aldığı gün bilmiyor muydu ne olduğunu ne bittiğini ya da görmüyor muydu ya da durumun farkında değil miydi? O iki haftada neye ayıldı da geri vazgeçme kararı oldu? Yani MSCI'nin de bence kendini toplum nezdinde aklaması için bazı açıklamalar yapması lazım daha detaylı bir şekilde. Yani böyle aldım almadım burası çocuk oyuncağı değil. Ona göre insanlar yatırım kararı alıyor. Yani ona göre insanlar para kazanıyor da para kaybediyor. Bu konular böyle çok kolay aldım almadım hadi geldi geçti. Bunlar söylenecek konular değil. Ben MSCI'nin de dürüstlüğü üzerine gölge düştüğü kanaatindeyim. O süreçle ilgili daha şeffaf açıklamaları yapmaları lazım. Yani oradaki aksayan konu nedir ne değildir. Bunlarla ilgili bir paylaşım yapmasında ben fayda olduğu kanaatindeyim. En neticesinde karar geldi ve düzenleme oldu. Ve bugüne kadar hep söylediğimiz konu. Yani bu olaylar Suriye'den gelen mülteci kardeşlerimiz burayı yapmadı. Ya da Bulgaristan'dan, Arnavutluk'tan, Azerbaycan'dan İşte Amerika'dan, Almanya'dan geldi de bizim piyasamız bu hale gelmedi. Yani burada bu piyasanın bu hale gelmesinde çeşitli sorunlar yaşandı. O zaman buraya getirenler hakkında da ya da bu süreçler hakkında da bir şey yapmak lazım. Aksi takdirde finansal mühendisliğin şöyle bir güzelliği var Uğur. Yarın bu düzenlemeleri yaparsın, finansal mühendislik o düzenlemelerin arkasından dolaşacak yeni bir kapı bulur. Yani konu şu, biz yasaya uygun davranmak yeterli mi bu piyasanın gelişimi için? Yoksa yasaya uygun ama ahlaki olmayan işlerden uzak duran bir piyasa oluşturabilecek miyiz? Temel sorunumuz olması lazım. Yani bunu aslında toplumun tüm belki hayatına yansıtacak bir konu olması lazım. Yani evet bir şey yasaya uygun olabilir ama ahlaki mi değil mi? Bu ahlaki dinamikleri zedeliyor mu? Piyasanın ahlakını bozuyor mu? Toplumun ahlakına etkisi var mı yok mu? Ya da bunlar nasıl yönetiliyor? Bizim bu konuda karar olmamız evet. lazım ve düzenlemeleri bu çerçevede değerlendirmek lazım. Ama özetiyle söyleyeyim. Düzenleme benim gözümde hani eksiği olur, fazlası olur. Belki bazı konularda işte hiç bu konuların taraftarı olmayan ya da müsebbibi olmayan bu süreçle ilgili müsebbibi olmayan ama bazı şartları sağlayamayacak iyi niyetli bazı insanlar bu süreçten ya da fon yöneticileri ya da portföy yönetim şirketlerinin hissedarları vesaire zarar görenler de

0: olacak. Ama topyekün baktığınızda hani faydası ve zararıyla kıyasladığınızda bence oldukça pozitif adımlar var diyebilirim düzenlemede.
1: Ne değişecek peki bu düzenlemelerle birlikte? Yani bir de hemen bu değişiklikleri görecek miyiz? Yani bu düzenlemeyi biraz açalım mı? Daha önce işte bazı şirketlerin çok olağanüstü hareketlerini masaya yatırıyorduk. Ve işte bunların belli bir yüzdeliğinin fonlarda olduğu ifade ediliyordu. Buradaki kriterler mi değişti? Düzenlemenin içerisinde var olan hususlar piyasadaki fiyat hareketliliğine nasıl sirayet edecek?
0: Şimdi şöyle başlayayım. Mesela bir geçen bir ayında konuşmuştuk. Yatırım fonlarının elindeki hisseler, en fazla aldıkları hisseler ilk 20 hisseye baktığında 4-5 tanesi endeks hissesiydi. Geri kalan hisselerle ilgili sektörde ne rapor, ne yorum, ne herhangi bir analiz, değerleme, oradaki fiyatlar, hiçbir şey bulamazsın. Yani fonların elinde bu hisseler vardı ve tartışmayı başlatan da zaten burası oldu. Yani bu hisseler nasıl olur da bu fonlara girer ve bu kadar hani Türkiye gerçekliğiyle örtüşmeyen, hatta ben bazı hisseler için şunu söylemiştim. Amerika'dan 10 tane Warren Buffett, 10 tane Elon Musk getirsen bu şirketlere bu değeri çıkaramazlardı ama bizim Türk mucizesi, finansal değamız o değerleri çıkarttı. Ve sorun burada başladı zaten. Şimdi yeni düzenlemeden önemli şeylerden biri bu. Fonlara bu hisse sahiplik oranlarıyla ilgili sınırlama getiriyor. İki açıdan sınırlama getiriyor. Birincisi hissenin fiili dolaşım oranına göre toplam miktarın belli bir miktarından fazlasını alamazsın diyor. İkincisi de fon içinde düzenleme getiriyor. Diyor ki sen de kendi varlığın içerisinde belli bir oranda işte %5'lik limitler geldi. Toplamda işte %5'i geçmeyecek bir varlık. İşte bir yoğunlaşma olan hisselerin toplam ağırlığı %20'yi geçmeyecek ya da grup şirketlerinde %20'yi geçmeyecek gibi bazı sınırlamalar getirdi. Yani bir piyasadaki likitte, fiili dolaşım likitte oranına göre belli bir oranı geçemeyeceksin. İki, kendi portföyün içerisindeki toplam varlığına oranla belli bir miktarı geçemeyeceksin de iki yönlü bir düzenleme geldi. Bu şunu getirecek, yani bir portföy yönetim şirketin ya da bir fonun tek bir hissede yoğunlaşıp piyasadaki tüm likiditeyi kurutup tamamını fonlar altında toplayıp fiyatı suni bir şekilde oluşturmasının önüne geçen bir düzenleme olacak. Bu hemen bugünden yarına değil ama kademeli bir şekilde ay ay yıl sonuna kadar 1/3, 1/3, 1/3 şeklinde bu tasviri aşan pozisyonların azaltılması istenecek. O nedenle bugün bazen bakıyorum hani bazı piyasadaki hisse senetleri konuşuluyor diyoruz işte şunda yoğunlaşma var ama bugün bakıyorsun yüksek ya da şunda yoğunlaşma var diyorsun bugün düşük. İşte bak bu etkilendi bu etkilenmedi ki ama bu etkilenme ve etkilenmeme zamana yayılacak. Yani oradakilerin eninde sonunda bu aşımları sağlayan ya da birçok hisse senedinde adil değer oluşmayan şirket de bu etkilenmeyi görüyor olacağız. O nedenle bak bu bugün etkilenmedi, bunu tutuyorlar, bunu götürüyorlar vesaire gibi bir hezeyana da kapılmamak lazım. Önümüzdeki süreçte ben bu 2-3 aylık dönem içerisinde bu etkileşimin bu tarz hisse senetlerin birçoğunda olacağı kanaatindeyim. İkincisi portföy yönetim şirketlerinin...
1: O zaman çarpılmamak adına yatırımcı dikkat etmeli.
0: Tabii, kesinlikle. Yani şunu dikkat etmek lazım. SPK bu düzenlemeyi bu küçük yatırımcı ya da daha bilinçsiz yatırımcı diyeyim, küçük demeyeyim ama korumak için yapıyor. SPK sana burada bir risk var, kendini koru diyorsa yok burada bir risk, ben bunun üzerine giderim demeye bir gerek yok. Yani otoriteyle iratlaşmayacaksın. Burada bir risk var. O riskin olduğu yerde sen de uzak duracaksın ki sonra gidip de SPK nerede, Borsa İstanbul nerede diye yollara düşme. Bunu birçok hisse senedinde zamanında konuştuk. Bu önemli ilkelerden biri. İkincisi fonların borçlanma tarafındaki düzenlemeler getirdi. Özellikle takas bank para piyasası işlemlerine yönelik sınırlamalar. Çünkü bu fonların kaynaklarının büyük bir kısmında buradaki borçlanma araçlarından sağlandığı biliniyordu ve buraya bir düzenleme sınır getirildi. %20 civarı yanlış hatırlamıyorsam borçlanma limiti getirildi. Bu limit de peyderpey işlenecek ve yıl sonuna kadar da o aşımlar tamamlanıyor olacak. Ve bu şirketlerde ilave pozisyon ya da bu borçlanmalarda ilave pozisyon alımı yapılmayacak. Yani o açıdan da önemli bir husus. Uzun vadeli planlama açısından da portföy yöneticisine hak ettiği değer veriliyor. Yani bir tane lisanslı bul işte 20 tane fon ver, 30 tane fon ver üzerinde kim portföy yöneticisi bu. Belki fondan haberi bile yok. Yani bu yapının da önüne geçmek için portföy yöneticisine verilebilecek fonla ilgili sınırlama, geçişte 10, daha sonra nihai 7 olacak. 2029-2031'e kadar olacak süreçte uzun vadeli bir projeksiyon. Burası geldi. İkincisi de kurulabilecek fon sayısı portföy yöneticisi sayısıyla sınırlandı. Bu da yine uzun vadede nitelikli personel açısından önemli bir

0: adım. Bunun gibi çeşitli düzenlemeler gördük. Yani aslına baktığımızda bir kısa vadeli etkileri ya da serbest fonların toplam tutarının işte toplam fon büyüklüğünün %50'sini aşması durumunda ilave sermaye koyma yükümlülüğü, yani portföy yönetim şirketinin sermayesinin güçlendirmesi zorunluluğu. Yani bunun gibi hem piyasada bu likitte sıkışıklığı yaratan ya da işte yoğunlaşma yaratan, daha doğrusu likitte sıkışıklığı derken tahtalı belki söyleyebilir ama yoğunlaşma yaratan hisselerle fonlarla ilgili bir düzenleme, hem nitelikli personel tarafına biraz arttırım gerektiren unsurlar, hem de portföy yönetim şirketlerinin sermaye yapısını güçlendiren adımlar gördük. Dediğim gibi burada belki biraz daha küçük ölçekli diyebileceğimiz, sermayesi daha küçük, yeni kurulma aşamasında olan, yeni dizayn eden kendini ya da henüz daha o ölçeğe ulaşmamış portföy yönetim şirketleri bugüne kadarki süreçte hiçbir dahilleri ya da hiçbir sebepleri olmamasına rağmen bu sonuçta etkilenenlerden bir kısmı da onlar olacak. Hani biraz kurunun yanında yaşta arada gidiyor gibi gözüküyor ama güçlü sermaye piyasası güçlü sermayeyi de gerektiriyor kanaatimce. Ben o rakamların da aslında en başından ya da belli bir silsile içerisinde konulmuş olsaydı çok abartı olmayacağı kanaatliyim. İstanbul'da şimdi belli bölgelerde 300 milyona, 200 milyona, 400 milyona daireler var. Yani bunlar afaki rakamlar değil. Belki söylediğimiz Anadolu için biraz şey gelecek ama bugün Etiler'e gittiğindeki yeni projelere, işte Zincirlikuyu oralara buralara gittiğin zaman
1: Boğaz'a
0: 200
1: bakan,
0: milyon, 300
1: bakan.
0: Milyon bakmayanlar da var bu rakamlar. Hani projenin prestiji nedeniyle. Yani o açıdan baktığımızda da bu sermaye rakamları artık Türkiye ölçeği için çok büyük rakamlar değil. Ama dediğim gibi işin başında girişimci olup bu işe niyetlenen, bu yola çıkanlar için de bir dezavantajlı dönem geliyor. Bu da bir konsolidasyonu belki önümüzdeki dönemde portföy yönetim şirketleri tarafında getiriyor olacak. Daha uzun vadede ise daha güçlü, daha sermaye yapısı kuvvetli, daha personel yapısı kuvvetli portföy yönetim şirketlerini belki görüyor olacağız.
1: Bir 100 şirketi ekrana verelim arkadaşlar. BIST 100'de işlem gören 100 şirketi. O zaman önümüzdeki süreçte 6 ayda %1000, %2000 yükselme devri bitti mi? Öyle mi anlamamız gerekiyor?
0: Valla ben baştan söylüyorum. Bu finansal mühendislik her şeye bir çözüm bulur. Burada önemli olan...
1: Onun da bir yolunu bulurlar diyorsun.
0: Bulur. Yani biraz önce söyledim ya Uğur. Yani hayatın olağan akışına uygun ya da uygun olmayan tanımını bizim otoritelerimiz hayata geçirmesi lazım. Bir şey hayatın olağan akışına ya da piyasanın olağan akışına uymuyorsa, kanuna uygun olsa bile ya da yönetmeliğe, tebliğe uygun olsa bile onunla ilgili bazı tedbirleri ve düzenlemeleri daha iyi almamız lazım. %95'i halka açık şirket. Yani ana pazarda ya da alt pazarda orada burada işlem görmemesi lazım. Ya da başka şeyler olmaması lazım. Likitten yoğunlaştığı şirketlerin buralarda konuşulmuyor olması lazım. Yani birçok şey var. Yani ya da alternatifler. Dediğim gibi burada biraz hani objektif kriterler, endeks alma kriterlerinde de söylüyoruz bunu. Her şeyi matematiğe uydurduğun zaman piyasa evet, bunun matematiğini uyduruyor. Sen diyorsun ki BIST 30'a büyük şirket girsin. Şu şartları sağlasın. Adam hisseye o şartları sağlatıp BIST 30'a giriyor. Halbuki o şirketin BIST 30'da olmaması lazım.
1: Üzeyir abi 87 hisse düşüyor. Bunu fon düzenlemesinden bağlamak lazım.
0: Artı,
1: niye düşüyor?
0: Yani uluslararası tarafta da bu jeopolitik risklerdeki
1: İran'a
0: artış.
1: İran'a tekrar saldırı.
0: Aynen. Petrol fiyatlarının yükselmesi vesaire gibi konular burada etkisi var. Yani bunu sadece fona bağlamak da çok doğru değil. Jeopolitik gelişmelerin, oradaki riskin artışının, petrol fiyatlarındaki yükselişinde yine bu tarafta etkisi var. Biz bu geçişi de dediğim gibi kademeli bir şekilde yavaş yavaş hissediyor olacağız. O süreçte bazıları pozitif etkilenecek, bazıları negatif etkilenecek, dalgalanmalar göreceğiz. Ama dediğim gibi bugünkü etkide sadece bunu görmek lazım. Dediğim gibi bugün etkilenmedi. Bak fon düzenlemesi de geldi, etkilenmiyor dediğiniz birçok şirkette de belki gelecek haftalarda çok sert etkiler görürsünüz. Ona da dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Peki portföyü nasıl yapacağız? Sene sonuna kadar borsaya mesafeli olsanız da hiç umut vadeden hisse var mı diye de soracağım. Ama bir es verelim. Günün verisi büyüme ve işsizlikti. Türkiye ekonomisi %2.3 seviyesinde ikinci çeyrekte büyürken Temmuz ayına ilişkin işsizlik verisi de %8.1'e işaret etti. İstihdamda gelinen noktayı konuşalım. Secret CV CEO'su Okan Tütüncü bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. 0.5'lik bir artış var Temmuz'da işsizlik oranında. Bu da 8.1'i bizlere gösterdi. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani şöyle, şimdi bir kere önümüzdeki geçmiş 3 aya bakmak lazım. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında neden bir işsizlikte düşüş olduğu da daha sonra bir Temmuz ayında. Şimdi bayramların turizme girmek, yani yaza girmek ve birçok firmanın özellikle bazı ayları iyi geçirip bazılarının iyi geçirmemesi hep bunun etkendi. Yani şöyle baktığınız zaman, manşet işsizlik diye baktığınız zaman aslında işsizliğimiz gayet iyi. Yani yurt dışındaki firmalara göre kıyasladığınızda, özellikle diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman fena değil. Ama altın iş gücüyle baktığınız zaman işler biraz daha değişiyor tabii. Orada biraz rakam yüksek. Benim aslında orada önemsediğim nokta şey şu. Yani özellikle Temmuz ayında genç işsizlikte bir 14.5'la 14.5'e çıkıyor ama kadın işsizliğimiz 17.6'dan 20.3'e geliyor. Yani genç kadında daha fazla işsizlik var. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi firmaların birincisi firmalar yeni eleman almaktan veyahut da kadroları genişletmekten, her ne kadar bizlerde ilan yayınlasalar dahi mülakatları ve işe almaları yavaş hareket ediyorlar. Ki bunun sebebi de gerek satışlara gerek de maliyet ve verimliliklerine baktığınız zaman istediği oranlarda gitmemesi olur. Bahsettiğim ortalamadır, bütün firmaların hepsini kapsamaz. Bazı sektörlerde çok iyi giden firmalar vardır, bazılarında çok gitmeyenler vardır. Bu şirket içlerine dönük olabilir, birçok sebep olabilir. Sanayi tüm sektör olarak baktığımız zaman gene orada da belli sektörler hareketlidir sanayide, bazıları daha yavaştır. Sanayideki birkaç senedir çok iyi gitmeyen bir şey var. İşsizlik oranı daha fazladır. Otomasyona geçmek, robotikliğe geçmek de etkili olabilir. Ama zaten Türkiye'nin %55-60'ı zaten genellikle hizmet sektöründe çalışır. Şirketlerin de ağırlığı hizmet sektöründür. Yani inşaatta mesela bir yasa hareket vardır. Devletin yaptığı birçok şey var orada. Yeni hareketler var. Destekler, kampanyalar var. Bu da inşaatta bir hareketlik sağladı. Bu güzel bir şey. Ama hizmette de etmesi lazım. Duyduğumuz kadarıyla turizmde Temmuz-Ağustos ayları istediğin, yani belli firmalardan, belli oteller diye baktığımız zaman, yani 3 yıldızı da var, 5 yıldızı da var, tek yıldızı pansiyonlar da var diye bakıldığında turizmde yeterli sayıyı ulaşamadıklarını rezervasyonlarda duyuyoruz. Doğrunu tabii ki araştıramadık. Yani onu başka yerden check etmek lazım. Dolayısıyla özellikle genç işsizlikte bu kadar artmasının sebeplerinden bir tanesi firmalar yeni işe alımla ilgili birkaç sebepten dolayı yavaş hareket ediyorlar. Bir tanesi bunların ekonomik ve verimlilik ve maliyetle ilgili. Diğeri de belli pozisyonları acaba yapay zeka eşliğinde yaptırabilir miyiz diye bakıyorlar. Basit bir örnek vereyim. Mesela SecretSeal'in de bir Prime HR adlı bir yapay zeka şirketi var ve orada yapılan şey şudur. Firmalar bu sistem üzerinden adaylara ister mülakat ister telefon görüşmesi göndererek şey yapabiliyoruz. Adayların istediği gibi cevap almasını firmalara ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Yani yapay zeka orada bir grup işin yani çalışanın işini elinden hafifçe alıyor gibi. Henüz daha değil. Zaten şu anda işsizlik diye bakmak doğru değil. Şu anda yeteneğin doğru firmayla eşleşmesi diye bakmak gerekiyor. Yani İyi yetenek, kendini geliştiren, yapay zekayı kullanabilen, yanında araç olarak alan herkes şeyi kullanabiliyor. Çok hızlı iş bulabiliyor. Ama eğer kendini geliştirme konusunda zayıfsa, yeteneklerini göremiyorsa kişi, kim olursa olsun, hangi mezuniyette, hangi bölümden mezun olursa olsun, orada zorlanıyor. Zaten gittikçe tüm dünyada da böyle bu. İşsizlik mi? Yoksa yeteneğin doğru firmayla eşleşmesi mi? Burada hem firmaların eğitilmesi gerekiyor hem adayların yeteneklerini geliştirme konusunda biraz çaba göstermesi gerekiyor. O yüzden bugünkü işsizliği hem altın iş gücü olarak okumak hem genç işsizlikteki durumu hem yapay zeka hem de firmaların hareket şekli diye okumakta fayda var.
1: Okan Tütüncü bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. İşsizlik 39 aydır tekhanede. Önümüzdeki süreçte tablonun nasıl devam edeceğini yine takip edeceğiz. Piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğan bizlerle olmayı sürdürüyor. An itibariyle BIST 100'de işlem gören şirketlerin oransal dağılımına baktığımızda 87-88 tanesinde düşüş var. Ağırlıklı olarak banka hisselerinde düşüşlerin olduğunu da görüyoruz. Şimdi Ağustos artık bitti diyebiliriz. Eylül'de de gündem yoğun olacak. Nasıl bir Eylül beklersiniz piyasalar adına? Bir yandan merkez bankalarının kararları, diğer yandan enflasyon, Amerika'da tarım dışı istihdam verisi ve Eylül ayı genel itibariyle her sene hareketli geçer ama bu sene sanki biraz daha hareketli geçecek gibi.
0: Evet, yani biz bu ay ne olacak, bir sonraki ay farklı şeyler mi olacak diyoruz ama son ay bitiyor, bir önceki ayın aynısını yaşamış oluyoruz. Yine öyle aylardan birine giriyoruz, bakalım ne olacak diye.
1: OVP de gelecek.
0: OVP gelecek. Yani önemli olan unsurlardan biri o. Muhtemelen gelecek yılın enflasyon tahminlerinde önemli bir değişim göreceğiz. Ve daha sonra Merkez Bankası da bunu yılın son enflasyon raporu sunumunda da o OVP ile uyumlu bir enflasyon tahminini ortaya koyacak muhtemelen. Yani OVP tarafında benim merak ettiğim tek şey enflasyon tahmini ne olacağı. Hani piyasaya doğrudan bir etkisi olur mu zannetmiyorum. Şimdi geçmiş OVP'leri de dikkate aldığımızda hani OVP'ye bakarak hani bu olacak, şu olacak, işte şu sektörler öncelikli olacak, şuraya yatırım yapmalıyız, bu olmalı vesaire. Çok o denklemin çalıştığı kanaatinde değilim. Yani biz plan yapmada mahir ama uygulamada zayıf bir toplumuz. Yani bunu kabul etmek lazım. O nedenle çok hani gündemde de kalmıyor bu.
1: Hayata planı geçiremiyoruz.
0: Aynen.
1: Plan yani, yapıyoruz aynen, ama hayata geçmiyor.
0: Günlük hayatımızda da öyleyiz. Aslında bireysel olarak da yani plan yapma konusunda üstümüze yok. Yani strateji geliştirmek, plan yapmak, program oluşturmak bunlar bizim doğamızda var. Şirketlerde de genelde böyledir. 2023 vizyonuydu. Şimdi 2071 vizyonu. İşte ne bileyim başka şeyler. Strateji, misyon, vizyon, artificial intelligence. Bu tabirleri çok seviyoruz konuşmayı. Ama uygulamada maalesef çok etkin olamıyoruz. İnşallah hani olacağımız günlerde gelir. Ama burada önemli olan toplumun artık şu anda baktığı tek şey bir fiyat istikrarı, iki gelir adaletinin sağlanması. Yani toplumun geri kalan hiçbir makroekonomik rakam, hedef, tahmin ya da herhangi bir şeyle ilgisi kalmadı. Toplum iki tane şeye bakıyor. Bir, bu fiyatlardaki artış ne zaman duracak? Yani fiyat istikrarı ne zaman sağlayacağız? İki, bana sıra ne zaman gelecek? Yani bu gelir adaletsizliği nasıl çözülecek? Bu iki konu üzerinde yoğunlaşan bir program toplumun gönlünü de fethedecek bir program olur. Yani bunun üzerine yoğunlaşması gerekiliyor. Yani bir önümüzdeki dönemde. Biz hep diyoruz ya işte ihracatçı ne olacak? Sanayici ne olacak? O ne olacak? Bu ne olacak? Evet, onlar da önemli. Ama bu toplumun tamamının huzur ve mutluluğu için ve toplumun genel yükselişi ve neticesinde sanayicinin de iş adamının da bu toplumdan para kazandığını göz önünde bulundurursak bu iki kesimi rahatlatacak, bu iki konuyu rahatlatacak adımlar görmemiz lazım. Biraz daha sosyal bir orta vadeli programı hazırlamamız gerekiyor. Merkez Bankası'nın bu enflasyon hedefine uyumu, önümüzdeki dönemde tartışacağımız konular olacak. Ben Eylül ayındaki toplantıda bir faiz indirimi beklemiyorum. Yani o tarafta bizim için biraz daha stabil olacak. Merkez Bankası zaten gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya geçti. Çok da bir şey fonlamıyor piyasaya ama en azından o sinyali vermiş oldu. Onun çerçevesinde biraz daha onu güçlendirecek, o kararın arka planını destekleyecek, söylemlerin ön plana çıkacağı bir toplantı olacağı kanaatindeyim. Fed tarafında da bir faiz artışı çok zor ama indirim vesaire de çok gündeme gelmeyecek. En son Fed Başkanı'nın işte geçen hafta yaptığı açıklamalara baktığımızda hiç de öyle güvercin bir tutum olmadı. Yani piyasa son enflasyon ve istihdam verilerini görünce Amerika tarafında bir rahatlamıştı böyle. İşte acaba faiz arttırım değil indirim mi gelir onu konuşuyorduk ama şu an geldiğimiz noktada Fed Başkanı'nın Trump'a rağmen oldukça şahin bir duruşu olduğunu gördük geçen hafta. Bence o duruş daha da güçlenerek devam ediyor olacak. Yani o açıdan Fed'den de pozitif anlamda piyasaya sürpriz gelecek bir açıklama beklemiyorum. Yani o tarafta biraz daha negatif olacak diyebilirim. Onun haricinde yine rutin gelişmeleri takip ediyor olacağız. Özellikle bu Orta Doğu'daki gelişmeler artık can sıkıyor. Yani petrol fiyatları tarafında hani düşmeyi denedi piyasa. Bir umudu fiyatlamayı denedi. Olmadı. Eğer yeniden piyasa bu noktada karamsarlığa kapılacak olursa o ciddi manada yine piyasalar tarafında sıkıntı oluşturabilir. Türkiye özelinde jeopolitik riskleri belki daha net konuşmaya başlayabiliriz önümüzdeki

0: bir dönemde İsrail kaynaklı bölgede yaşanan gelişmeler, Mekke Anlaşması sonrası ortaya çıkan yeni işbirlikleri, güç birlikleri, bunlar belki önümüzdeki dönemde piyasanın da gündemine gelebilecek bazı sonuçlar doğurabilir ama jeopolitik riskler de yine ön planda olacak. Bir ayı görüyor olacağız. Orta Doğu'daki gelişmelere göre de inip çıkan bir piyasa göreceğiz ama tek yön bir şey çizemiyorum açıkçası.
1: Hala mesafeli misiniz?
0: Hala mesafeliyim. Yani hala bugün görüşümü değiştirip ya bugün piyasada çok ucuz hadi gidelim diyebileceğim bir senaryo hala
1: bankalar ucuz değil.
0: Ucuz mu? Ucuz. Yani ucuz hadi gidelim de ucuz mu? Evet ucuz. Ama hadi gidelim alalım o kısma henüz daha ayağım gitmiyor. Yani biraz daha bekleme taraftarıyım.
1: Biraz ne olsa Üzeyir Doğan hisse senedi piyasasına yatırım yapar?
0: Yani şimdi Kasım ayındaki MSCI değerlendirmesi Türkiye açısından önemli. Onun öncesinde gelebilecek mesajları belki görmek lazım. Şu fon düzenlemelerinin hisseler üzerindeki hareketlerini, fon güçlerini, otorite şeylerini bir görmek lazım. Neler oluyor, neler bitiyor. Biraz jeopolitik risklerde azalmayı görmeyi tercih ederim. Yani şuraya girme açısında biraz oranında rahatladığına inanmam lazım.
1: Yani, ancak bu başlıklar olursa piyasada belki hareketin oluşabileceğine ilişkin kanaatiniz oluşacak.
0: Aynen. Yani dediğim gibi alternatif getiri bu kadar güçlüyken ve burada da bu kadar belirsizlik varken çok fazla adım atmak istemiyorum. Yani son Merkez Bankası toplantısını mesela hatırlarsınız. Orada enflasyon için fırsatlar ve riskler gibi bir şey vardı, sayfa vardı. Yani fırsat riskler diyoruz. Yukarıdan aşağı say sayabildiğin kadar.
1: Fırsatlar.
0: Ki eksik vardı bence. Daha da fazla risk eklenebilir. Ama fırsatların bazılarında bir madde, bazılarında hiçbir şey yoktu. Yani maalesef piyasa açısından da öyle. Riskler yukarıdan aşağı geliyor. Fırsatlar dediğin zaman karşısına koyabilecek madde koyamıyorsun. Piyasa ucuz. Ama ucuz. Yani hep ucuz. Yani bunun dışında bir şey koyabilmemiz lazım. Hani hep o itici gücü, ilk hareketi sağlayacak bir katalizör lazım bize. Piyasa şu anda onu bulmakta ciddi manada zorlanıyor açıkçası.
1: Bu sene halka arzlar açısından önemli bir yıl. İlk 8 ayda 34 şirket halka açıldı. Devam eden haftalarda da yeni şirketlerin gelmesi, yeni onayların gerçekleşmesi öngörülüyor. Öyle ki 119 şirket SPK'da onay sürecinde. Bu silsileyi nasıl görüyorsunuz?
0: Yani şimdi orada da SPK'nın bir ilke kararı vardı. Yani orada dedi ki işte varlık fonuna mensup şirketler, bulunduğu ildeki ilk halka arz olacak şirketler ya da ölçek vesaire gibi şeyler vardı. 3 maddelik bir düzenlemesi vardı. Tatilde göz ucuyla okudum ama. Şimdi bu tarz bu halka arza girecek şirketlerde de önceliklendirme sırasının o başvuru sırasının dışında gerçekleşeceği gözüküyor. Yani orada bir düzenleme var. Ama ben en başından beri söylüyorum. Bizim Türkiye sermaye piyasaları 600-700 tane şirketi kaldırabilecek derinlikte bir piyasa değil.
1: Yenilerini pandemiden bu yana yaklaşık 250 şirket açılmış.
0: Aynen. Yani ama tabanda bir şey yok. Yani Türkiye'de konuşuyoruz. Mesela piyasayı konuşuyoruz. 10 milyonun üzerinde parası olan 32 bin kişiden bahsediliyor. Hadi diyelim ki biraz daha git 60 bin. Yani Türkiye'de bir %1'lik dilime sıkışma döngüsü var. Yani her yerde bir %1'lik dilim endişesi var ve o bizim borsada da yansıyor. Mesela çocuğun lise sınavına girecek. %1'lik dilime girerse iyi bir yerde. %1 ile 5'e girerse idare eder diyelim. %5'in altısına kaldıysa 95 ile aynı yerdesin. İşte üniversiteye giriyorsun. %1'lik dilime girerse iyisin. 1 ile 5 arasına girerse işte diyorsun. 5'in üstünde artık işler bozuluyor. Yatırımcı şeyine geliyorsun, portföy büyüklüğüne ya da yatırımcıdan toplam baktığın zaman kaç tane diyoruz? 6 milyon küsur yatırımcıdan bahsediyoruz. %1'lik dilimdeysen gerçek manada yatırımcısın. %1 ile 5 arasındaysan burada olmanda fayda var. Ama %5'lik dilimin dışında çıktıysan muhtemelen piyasanın %5'i bile değilsin. Yani piyasada da böyle bir denklem var. Yani Türkiye 1 ile 5 arasında, 0 ile 5 arasında sıkışmış bir yapı izliyor. Gelir dağılımında da öyle mesela. İlk %1'lik dilimde olanlar Türkiye'nin karunları diyelim. 1 ile 5 arasında olanlar görece mutlu yaşayanlar ama 5 ile 90, 100 arası orada da ciddi sıkıntı var. Yani toplum böyle bir şeye sıkıştı. Bizim piyasamızda da toplumun yansıması. Burada da öyle bir tablo. Yani o nedenle bu halka arzlar da bu %5'i %10 yapmıyor. %15 yapmıyor. %20 yapmıyor. Yani ve dikkat edersen Nur, yeni gelen halka arzlar, ben uzun zamandır söylüyorum. Mevcut bir pastamız var. Dilimleri küçülterek buradan pay alıyor. Yani ilave yatırımcı getirmiyor. İlave portföy girişi sağlamıyor. Yani mevcut pasta daha fazla sayıya bölünüyor ve kimsenin karnı doymuyor. Ve bu neticede baktığın zaman borsada günü 5 milyon 10 milyon işlem hacmiyle tamamlayan şirketler var. Yani bu 5 milyon 10 milyon dediğin İstanbul'da alal

0: herhalde bir evin fiyatı haline geldi artık. Halka açık bir şirketin böyle bir likiditeyle bu piyasada olmaması lazım. Yani bizim tedbirlerimizi buna almamız lazım. Olmasın mı halka açın mı? Olsun. Ama ISO 500'den olsun, ISO 1000'den olsun, biz bunları konuşalım. Gerçekten güçlü sermaye şirketleri buraya geliyor diyelim ve bu gelen şirketler şu kadar da yabancı sermaye getiriyor diyelim. Ha, SPK'nın ilke kararlarından biri de buydu. Yabancıya satış önceliği olan şirketler. Yani bu tarz şirketler getirelim. Buraya yeni sermaye getirsin. Pastayı büyütecek şirketler gelsin. Pastadan tırtıklayacak şirketler değil. Kaldı ki bu şirketlerin son dönemde pandemiden beri halka arzına bak. Çoğunda, hepsini aynı kefeye koymak istemiyorum ama, fiyat hareketleri konusunda hiç sağlıklı bir fiyat hareketi oluşumu da görmedik. Yani bu halka arzlar da çok temiz fiyatlanma oluşturmadı piyasada. Yani BIST 30'a girip Concord Odaya giden, o olan bu olan, işte Fizan'a gidip geri Mama'ya inen şirketlerle geçti. Yani bu şirketlerin halka arz edilme amacı da piyasada halka açılma, sermaye elde etme, bu sermayeyi yatırıma dönüştürme oldu mu olmadı mı, bunları da irdelemek lazım. Yani tamam, niceliği arttırıyorsun ama nicelikle beraber nitelik artıyor mu? Bunu iyi bir sorgulamak ve bundan sonrası için o yönde bir karar vermekte fayda var. Ve ben dediğim gibi işin özeti, evet, 600-700 tane şirketin Türkiye'nin toplam gayri safi yurt içi hasılası, toplam tasarrufları ve bu tasarruflardan sermaye piyasasına düşen payı göz önünde bulundurduğumuzda daha fazla şirketin olması mı olmaması mı gerekiyor, tartışmak gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet. Ercan Göçmen de bizlerle birlikte. Onun kanaatini de merak ediyoruz. Doğrusu Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: İlk 8 ayda 34 şirket halka açıldı. Üzeyir Bey'in tespitlerini dinlediniz. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu halka açılma sürecini? Şirketlerin kriterleri mi değişmeli? Halka açılma süreçler mi değişmeli? Bu kadar şirkete gerek var mı borsada? Ne dersiniz?
2: Ha şöyle, sayı artabilir. Hiç bence problem değil. Yeter ki halka açılan şirketler doğru olan veriyi yayınlasınlar ve yatırımcılar da mümkün olduğunca hisse senedini arz edilen şirketi analiz edip ortaya çıkan değere bakıp ona göre yatırım yapsınlar. Ama bizde genellikle öyle olmaz. Biliyorsunuz halka arz bir furya başladığı zaman genellikle işte ben buradan alayım, 2-3 tabana satarım. Şirketin ne olduğunu, ne ürettiğine bakmadan genellikle alınır. Ve böyle olduğu zaman da genellikle bir süre sonra bu işler hüsrana dönüyor. Sonra unutulup gidiliyor bu şirketler. Yani burada bütün suç tabii halka arz olan şirkete yığmak çok doğru değil. O halka arzda yatırım yaparken de dikkat etmek gerekiyor. Burada bireysel yatırımcı eğer kendi yapıyorsa bu yatırımı, bireysel yatırımcının sorumluluğunda, eğer bir fon yöneticisi ise orada da fon yöneticisinin gerçekten bu değer edip etmediğine bakması gerekiyor. Her şeyin bir değeri var. Yani bu değer eninde sonunda yerini bulur. Yani az önce Üzeyir'in dediği gibi arşa da çıkabilir ama o değerde değilse bir süre sonra o hızlı bir şekilde değerini kaybeder. Orada onlara dikkat etmek lazım. O yüzden dediği noktaya katılıyorum. Yani burada ISO 500'de, bırak ISO 500'ü, onun en tapındaki ISO 100 diye bir liste yok ama en yüksek yüzde bile, yüzdeki şirketlerin birçoğu hala borsada yok. Dolayısıyla asıl değer, borsanın değerini arttıracak şirketler onlar. Eğer onlar da gelebilirse, yani tabii kendileri uygun görüp de gelebilirlerse, o zaman işte halka arzın borsa üzerindeki katkısı işte o zaman oluşuyor. Elbette ki bu şirketlerin gelmesine bence hiçbir sakınca yok. Ama değeri katacak, borsanın değerini yükseltecek şirketler ciroda, Türkiye gayri safi dünyasında bir, en azından bir yeri olan şirketler gelirse daha iyi olur.
1: Önümüzdeki süreçte borsada nasıl hareketler olacak peki? Ercan Bey, ne beklersiniz? Siz yükseliş bekleyen uzmanlardandınız. Bir ileri, evet, iki geri aynen giden bir piyasa var. Hala bekliyorum diyorsunuz. Beklemeye devam ediyoruz, evet.
2: Ya ben pozitif taraftayım. Bunun da sebebini belirteyim. Ben faizlerin düşeceğini düşünüyorum. Az önce sizin söylediğiniz iki ileri, bir gerinin temel sebebi faizlerin yüksekliği. Yani bu kadar yüksek faiz ortamında Yani faiz %40'ken Uğur Bey, bir hisse senedine yatırım yapacak yatırımcının o hisse senedinden minimum en az %50-60 getiri bekliyor olması lazım. Çünkü öbür tarafta %40 garantisi var. Yani gidip de hisse senedi almak için minimum %60 bir getiri görecek ki yatırımcı riskli yatırım aracına geçsin. Ama faiz yavaş yavaş düşmeye başlarsa 30'lara doğru, o zaman yatırımcının beklentisi ona göre azalmaya başlayacak ve hisse senedine yönelmeye başlayacak. Ben açıkçası Ağustos ayı enflasyon rakamı, ki genellikle Temmuz ayı enflasyon rakamının altında kalır Ağustos ayı rakamı. Eğer Ağustos ayı rakamı düşük gelirse, 1.9'ların altında gelirse ve Eylül ayı rakamı da özellikle okul fiyatlarındaki artışlar bu sene benim izleyebildiğim kadarıyla daha makul, daha anlamlı bir seviyede oldu. Daha düşük oldu geçen seneye göre. Eğer Eylül ayı enflasyonu da düşük gelirse bence faiz tarafındaki düşüş devam eder. Dikkat ederseniz faizler, gösterge tahvil faizi %40'lara geriledi. Son 2-3 günde orada kaldı ama bence Ağustos enflasyon rakamından sonra, yani Perşembe'den sonra bu gösterge tahvil faizi aşağı iner. Ve buna bağlı olarak da bu yıl hiç prim yapamamış bankalara ben bir ilginin artacağını düşünüyorum. Bankalara ilginin artmasıyla beraber endeks tekrar ben yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Yani ben faizdeki düşüşe bağlı olarak başta bankalar, onun ardından GEO'lar ve ulaşım sektörüne bağlı olarak bu sene endeksin bir kez daha 3.5 dolarları görmesinin çok yüksek ihtimali olduğuna inanan taraftayım.
1: Şayet senenin geri kalanında Üzeyir Bey, iki faiz indirimi yüzer bas puanlık olmak üzere görürsek, Ercan Bey'in dediği tablo ortaya çıkar mı size göre? Yani faiz indirimlerinin yaşanması yükselişi tetikleyen unsurlar arasında yeteri kadar tetikler mi?
0: Olur. Yani şöyle, biz bu sene böyle bir 200 puan falan indirim yapabilecek gücü ulaşırsak, hı hı, yani şartlar buna müsait olursa, başta petrol fiyatları olmak üzere, bu şu demektir: gelecek yılın ilk 5 ayında daha fazlasını da indirebiliriz. Çünkü gelecek yılın ilk 5 ayı enflasyon baz etkisi nedeniyle bu yılın sonuna göre daha hızlı düşecek. O zaman biz gelecek 5 ayın fiyatlamasını da yapmaya başlayabiliriz. Yani yeter ki o faizi indirebilecek bir atmosfer bu yılın sonuna doğru oluşsun. Ama şartlar oluştuktan sonra faizi indirelim. Şartlar oluşturmadan faiz indirirsek yine piyasa böyle acaba mı sorgusunu gündeme getirir. Ama bu yılı 200-250 bas puan bir faiz indirimle kapatabileceğimize ikna olursa piyasa, gelecek yılın ilk 5 aylık döneminde bundan daha fazlasının da gelebileceği beklentisiyle borsa tarafında yönelimi hızlandırabilir. Bu bir hikaye olabilir borsa için. Ciddi manada getiri fırsatı oluşturabilir orada.
1: Ayın 10'unda gerçekleşecek para politikası kurulu toplantısında Ercan Bey böyle bir ipucu Merkez Bankası'ndan görebilir miyiz peki? Ne beklersiniz?
2: Ya o yönlendirme olabilir. Tabii faiz indirimi beklemem ama bir yönlendirme görebilir. Özellikle kiradaki artışlara ve petrol fiyatlarındaki hareketlerle ilgili bir yönlendirme yaparsa Merkez Bankası, piyasa bunu ileriye yönelik olarak pozitif algılayabilir. Tabii merkezin oradaki fiyat ölçümlerine bakmak lazım. Yani o dataya biz sahip değiliz ama merkez o anlamda ben kira ve petrol fiyatları ile ilgili yönlendirmesine ve elbette ki tarımsal ürünlerle ilgili yönlendirmesi piyasa üzerinde etkili olur diye tahmin ediyorum.
1: Filip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. O zaman Üzeyir abi, sen Haziran ayını ikiye bölmüştün. 17 Haziran FED toplantısına kadarlık bir dilim ve sonrası demiştin. Aynı şey Eylül ayı içinde bizim Merkez Bankamız adına söz konusu olabilir mi piyasayı değerlendirirken? Belki Merkez Bankası PPK kararında yılın kalanı ile alakalı bir ipucu verecek. Ona göre yatırımcı kendisini şekillendirmeli mi? Bu hususta ne düşünürsün?
0: Ya şöyle söyleyeyim, savaşın seyri bu şekildeyken, petrol fiyatları bu şekildeyken Merkez Bankası'nın önden bir yönlendirmeye gideceği kanaatinde değilim. Yani yapacağı yönlendirmeyi son enflasyon raporu sunumunda yaptı ve ben o enflasyon raporu sunumunda, hatırlarsan sen de çıkışta da yayında da konuşmuştuk, ay bitmeden haftalık fonlama geçebilir diye bir cümle söylemiştim.
1: Evet, doğru.
0: Ki karşı öyle çıkan da çok olmuştu o dönemde. O yönlendirmeyi yaptı. Çünkü bir söz ifade bu dile getirdiğinizde, bu Üzeyir Doğan olabilir, çok bir belki yönlendirici olmayabilir ama Merkez Bankası Başkanı

0: olarak haftalık fonlamaya geçiş gündemimizde dediğinizde bu şu demek değil. 2 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra bakacağız, duruma göre geçeceğiz değil. Yani bunun hazırlığı yapıldı ve aksiyon aşamasına geçiyoruz demektir. O zaman onun için bunun olabileceğini söylemiştim ama bugün de petrol fiyatları bu durumdayken, jeopolitik riskler de tansiyon yüksek seyrederken, daha hani dereyi görmeden Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indireceğiz diye bir yönlendirme, mesaj vermesinin ben çok olası olduğu kanaatinde değilim. Yani doğru olacağı kanaatinde değilim. O nedenle çok bir mesaj beklentim yok açık söylemek gerekirse.
1: Hı hı. O zaman siz şayet faiz indirimi olursa piyasada bir hareketlilik olur diyorsunuz ama net bir faiz indirimi öngörünüzde bu senenin kalanı için yok.
0: Aslında eğer petrol fiyatları müsaade ederse var. Yani onun için önceden bizim Merkez Bankamızın Fed gibi piyasa yönden hazırlama, aksiyonu alma gibi bir durumu yok. Gerçi son dönemde bu yönde iletişimde çok başarılar, hakkını vermek lazım. Yani bizim hiçbir sürpriz kararımız çıkmadı son 2 yıldır. Yani Fatih Karahan'ın göreve geldiği günden bugüne, başkan döneminden bugüne, yani biz sürpriz Merkez Bankası kararı görmedik. Sadece nerede gördük? İşte geçen seneki Mart'taki olaylarda, bu seneki Mart'taki olaylarda, o da piyasaya hızlı reaksiyon verdi. Proaktif bir aksiyon gördük sadece orada. Hani o da sürpriz değil, proaktif bir politika yönetimiydi. Yani onu söylemek lazım. Onun dışında böyle çok marjinal sürprizler görmedik. Piyasanın beklediği, ekonomik verilerin işaret ettiği konularda adımlar gördük. Ama şu da yok. Yani çıkalım biz bir sözlendirme yapalım. Faizi ne zaman indireceğiz, arttıracağız, işte şey yapalım, öyle toplantılarda konuşalım, para politikası kurulu kararları sonrası açıklama yapalım. Böyle bir iletişim politikası yok Merkez Bankası'nın. Ama şartlar müsait olduğunda belki bir yerde, işte bir konuşma esnasında ya da başka bir açıklamada, ki önümüzdeki dönemde OVP sonrası açıklama olabilir, meclis sunumları olabilir. Yani bir yerlerde bu eğer adım atılacak olursa ifade edilebilir. Evet. Zaten Merkez Bankası bunu ifade etti. Bir kez daha söylemesine gerek yok. Son para politikası kurulu toplantısında bizim niyetimiz faiz indirmek ama enerji fiyatlarını takip ediyoruz'u söyledi. Eğer enerji fiyatları düşerse zaten faiz inecek. Yani bu 2x2=4 gibi bir şey şu anda.
1: Enerji fiyatlarını verelim ama öyle ki o kadar olumlu gelişme yaşanmasına rağmen enerji fiyatları gıdım gıdım ilerliyor. Ama akabinde bir gelişme yaşanıyor, çok hızlı bir şekilde yükseliş görüyoruz. Hafta sonu olduğu gibi. Bir ay aradan sonra Amerika İran'a saldırdı. Bir anda %6 yukarı çıktı Brent petrol.
0: Evet, aslında düşerken de çok sert düşmüştük. Yani biz
1: 120 dolardan sonra zorlanıyoruz,
0: evet,
1: ama.
0: 120 dolardan 70 dolara düştük. Yani
1: ilk etapta
0: orada
1: Ziran'da
0: da çok agresif fiyatladı piyasa. Her şey çok iyi olacak gibi. Her şey iyi olmadı işte. Bir şeyler kötü gitti ve tersine döndü. Bu sefer de sanki böyle 80 dolar alta barem, 90 dolar üste barem gitti geldi o bant içerisinde. Yani şu anda da 90 doların üstünü zorluyor. Burada asıl hikaye şu. Oyun değiştirici diyeceğimiz fiyat atlama. Bir, petrol fiyatlarında 80 doların altı bizim Merkez Bankası için faiz indirimi yer açar ama asıl oyun değiştirici fiyatlama aşağıda 70 doların altı olur. Çok olası gözükmüyor. Ama yukarısı daha sıkıntılı. Yukarıda da 100 dolar. Yani oraya bir türlü gelmiyoruz yani son süreçte, ama herhangi bir olumsuzluk silsilesi başlar, petrol fiyatları tekrar 100 dolar üstü fiyatlamalara geçecek olursa asıl oyun değiştiricisi ve birçok ekonomiyi frene bastıracak unsur orası olur. Orayı takip etmek lazım. O risk de uzak değil. Yani bugün %6 yükselen petrolün yarın %8 yükselmeyeceğinde bir garantisi yok. Yani piyasa böyle bir piyasa, petrol piyasası. Tahmin etmek çok zor. Hani %8 çıkması derken düşebilir de, yani o da ayrı bir konu, ama çok marjinal hareketler yapabilen bir piyasa haline geldi. İki yönde de volatilite aşırı yüksek. Ben uzun zaman emtia fiyatları için de bunu söylüyorum. Burası kumarhaneye döndü. Yani tahmin edebilmek mümkün değil. Neyin etkilediğini de bilmiyorsun.
1: O zaman 2 dakikamız kaldı. Hemen altını verelim. Çünkü 4 ay aradan sonra tekrar gram altın 7000 TL'nin üzerini gördü. Ama cuma günü siz de değerlendirmelerinizde yer verdiniz. Borç konuştu. Yaklaşık 250 dolar düştü ons altın.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Altın hani paritedeki gelişmelere baktığımızda pariteden daha hızlı fiyatladı. Yani parite 1.17'ye gittiğinde altın fiyatları da çok hızlı 4600 lira geldi, ama ne ben paritenin 1.17'de kalabileceğine inanıyorum ya da 1.16'da kalabileceğini, ne de altının buralarda kalabileceğini düşünüyorum. Yani benim görüşüm burada değişmedi. Yani ben birçok etkenin altın fiyatlarını ciddi speküle ettiği kanaatindeyim.
1: Ama şöyle diyorlar, 3 yılın zirvesinde Merkez Bankası'nın, bankaların alımları var altında.
0: Ya şimdi Merkez Bankası rezerv çeşitlendirmek ya da belli bir prosedürde optimizasyonu sağlamak için alım satım yapıyor olabilir, ama altın fiyatlarını şu son dönemde değiştirecek etkinin derinlikte bir alım satım yaptıkları kanaatindeyim. Satım olabilir ama alım tarafında o büyüklükte mi, o kanaatte değilim. Yani benim de altın konusunda görüşlerim biliyorsun. Ben çok daha aşağılarını bekliyorum yani belli bir vade içerisinde. Şimdi altın düşerken hiç kimseden ses çıkmıyor ama altın böyle bir %10 yükseldi mi? Sosyal medyada böyle yer altından çıkıyorlar böyle ve hani düşecekti diye. Benim stratejim orada net. Yani yatırımcı buna inanır ya da inanmaz. Ama ben altın fiyatlarının bu fiyatları uzun süre taşıyabilecek seviyelerde olmadığını hala ısrarla söylüyorum ve benim görüşüm o yönde.
1: Yani, tekrar 4400'ün altına sarkarsa hızlanır mı düşüş?
0: Yani burada şöyle söyleyeyim. Yani 4400 çok ara bir seviye ama mesela o 4000'leri çok test ettik. Altını zorladık. Olmadı, gitmedi vesaire. Oradan tepkiler geldi. Eskaza bir 4000'in altını tekrar konuşacak olursak bu seferki yıkım çok daha sert olabilir. Ben ikinci alternatif de şu. Yani altın yükseldi. Tamam %10 yükseldi. Ama ben 6 aydır 8 aydır söylüyorum. Yani 3000 dolar için benim pahalı diye. Ve o dönemden beri baktığında hani %10 yükselmiş, %5 yükselmiş çok bir anlam ifade etmiyor. Biraz önce borsada söylediğim gibi. Alternatif getiri onun çok üzerinde hala.
1: Bakalım. İzleyeceğiz. Cuma günü de tarım işi istihdam verisi var. Kısa vade adına fiyatları nasıl etkileyecek göreceğiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: değerli görüşleriniz
0: ederim.
1: İçin. Sağ olun. Abi Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlerle birlikte oldu. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Patera Yatırım sundu.
1: Bundan sonra buradayız.
2: Sizi de bekleriz.
3: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
4: Onlar yerini aldı. Şimdi sıra sizde. 60'a varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
5: Rams. Kar kimitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
6: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
7: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
8: Maker, dünya için sizin için üretiyoruz.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'da

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bize Sorun'la karşınızdayız. Bu bölümümüzde promosyonları konuşacağız. Promosyonu kimler alıyor? Promosyon şartları neler ve nasıl artırılır? Bu sorulara cevap arayacağız. Sizden gelen soruları da cevaplayacağız. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Promosyonu artırma formülü 3 tane sorumuz var. Kimler alıyor, şartları neler ve nasıl artırılır? Genel bir çerçeve çizelim, sonra detayları konuşalım isterseniz.
1: Olur. Şimdi promosyon tabii emeklilere veriliyor. Sadece emeklileri değil ama çoğunluk emekli olduğu için emekliler alıyormuş gibi görülse de aslında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkes alıyor. Evet. İşte dul yetim maaşı alan da alıyor, emekli maaşı alan da alıyor, ne bileyim

0: Gazi maaşı alan da alıyor, şehit yakını maaşı alan da alıyor. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankaya maaş yatırdığı herkesin promosyon hakkı oluyor. Dolayısıyla böyle geniş bir kitle var. Şartları da çok basit aslında. Yani çok karmaşık gibi görünüyor. Çünkü bankaların kampanyaları var ve yeni şartlar koyuyorlar ama promosyonun şartı şu. Bankaya gideceksin ve diyeceksin ki ben 3 yıl boyunca maaşımı sizin bankanızdan alacağım diye söz vereceksin ve bunu bir protokol olarak da imzalayacaksın. Hepsi bu. Burada en taban olan promosyonu almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun üstüne ilave rakamlar koyuyor bankalar. Bu da tabii rekabetten kaynaklanıyor. Netice itibariyle bir büyük pasta var. Özellikle Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte bu pasta da büyüdü. Dolayısıyla bu pastadan pay almak isteyen ağırlık tabii kamu bankalarında gerçi şu anda emekli maaşlar ama özel bankalarda bu pastadan pay almak istiyorlar. Dolayısıyla buradan pay almak isteyen bankalarda bir yarış içine giriyor. Kampanyalar düzenliyor ve bu rakamı yükseltiyorlar. Rakamı yükseltirken de ilave şartlar öne sürüyorlar. İşte ne bileyim bizim ürünlerimizi kullan diyorlar. Kredi kartı kullan, kredi kullan, otomatik fatura talimatı ver, ne bileyim hatta emekli getir bize filan. Dolayısıyla hem rakam yükseliyor hem yeni şartlar ortaya çıkıyor. O yüzden de hani emekliler banka seçerken bu şartlara bakmalılar. Bu şartlar bana uyuyor mu uymuyor mu diye iyi değerlendirsinler. Hatta şimdi son dönemde şöyle bir şey de oldu. Atıyorum banka 20 bin lira promosyon veriyor. Diyor ki 60 bin lira da faizsiz kredi veriyorum. Dolayısıyla sen o 60 bin lirayı aslında geri ödüyorsun ama faizsiz olarak ödüyorsun. Toplamda burada elde ettiğin fayda 20 bin lira promosyonla birlikte 80 bin liraya çıkıyor. Hatta bu rakam 90 bin liraya kadar çıkmış durumda. O yüzden de böyle yeni şartlar var ama genel anlamda şartları bu. Şimdi evet. Promosyon nasıl arttırılır meselesi aslında bugünkü konumuz. Yani ben
1: orada 3 yılın sonunda alıyor değil mi?
0: Evet. Hayır, peşin alıyorsun.
1: Peşin zaten. Alıyor tamam.
0: Promosyon peşin alıyorsun 3 yıl o bankada kalıyorsun. 3 evet. yıl sonra yeniliyorsun. Ama şimdi nasıl arttırılır? Ben işte promosyonumu aldım ama benim bankam ya da bir filan banka daha yüksek promosyon veriyor. Ben işte 10 bin lira almıştım. Şimdi yeni banka 20 bin lira veriyor. Bu 10 bin lira arttırılmasından faydalanabilir miyim? Evet. Netice itibariyle bir protokol imzalıyorsunuz bankayla. Bu protokolü şey yapıp yani cayıp bu protokolden yenileyebilirsiniz. Nasıl? İşte o bankayı kendi bankanızı arayabilirsiniz ve dersiniz ki ya ben 10 bin lira almıştım bir yıl önce veya iki yıl önce. Daha bir yılım var, iki yılım var. Ama ben bu 20 bin liradan faydalanmak istiyorum. Orada o 20 bin liradan da faydalanıyorsunuz. İşte formülleri burada birazdan anlatacağım. Ya da başka bir banka size 10 bin lira aldınız, başka bir banka 30 bin lira veriyor. Oraya geçmek istiyorsunuz. Hemen buradan cayıp oraya geçebilirsiniz. Bunu da e-devlet vasıtasıyla yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bir tane örneğimiz var burada bu anlattığım şeyin aslında. Onu yapalım.
1: 18 bin lira alınan
0: evet,
1: promosyon.
0: Geçtiğimiz yılın 1 Eylül'ünde 18 bin lira almış olsun bir emekli. Şimdi bir bakmış ki bankası 30 bin lira veriyor.
1: Evet.
0: Bu 1 Eylül'de de ben bu 30 bin liradan faydalanmak istiyorum diyor. Ne yapacak? Bir yıllık promosyonu tamamlamış ama daha iki yılı var. Dolayısıyla 2x6000 yıllık 6000 olduğu için 3 yıl için 18 bin lira 12 bin lirayı geri ödemesi gerekiyor. Çünkü daha iki yıl daha beklemesi lazım. Dolayısıyla 12 bin lirayı geri ödüyor ve bankadan 30 bin lira alıyor. Yani 18 bin lira fazla para alıyor. Banka şunu yapıyor. Bu 12 bin lirayı geri almıyor. O emekliye 18 bin lira yatırıyor. Dolayısıyla fazladan
1: 30'a tamamlanmış oluyor yani.
0: Evet, 30'a tamamlıyor. 3 yılda 2026'nın 1 Eylül'ünden itibaren başlamış oluyor. Peki bir tane daha örneğimiz var. Benim kaç lira ödemem gerekiyor?
1: İade tutarı.
0: İade tutarımı nasıl hesaplayacağım? Orada da 36 formül var. Yani niye 36 formül var? Çünkü 3 yıl 36 aydan oluşuyor. Yani kaç ay önce almışsanız ona göre hesap yapıyorsunuz. Diyelim ki bu emekli de 21 bin lira alsın. Yine 1 Ocak 2026'da almış olsun. Yani 9 ay önce. Promosyon 30 bin liraya çıktı. Ne yaptı? 9 aylık geçen süreyi düşüyorsunuz, kalıyor 27 ay.

0: 27 ayı da 583 ile çarpıyorsunuz 36'ya böldüğümüz için 21 bini. Dolayısıyla 15.750 lira verip 30 bin lira geri alacak. Bunlar kolay aslında. Hani bu hesaplar burada karmaşık gibi görünüyor ama.
1: Kalan kısmı hesaplıyorlar, ona ödüyorlar, yeni tutar alıyorlar.
0: Bu hesabı banka yapıyor zaten. Emeklilerin hani bu tür bir hesaba girmelerine gerek yok. Sadece bu hesabı şunun için verdim ki, ya işte yeni promosyon bana kar getirir mi getirmez mi ona bir bakmak için bu hesabı yapabilirsiniz ama bir sıfırdan her zaman büyüktür. Yani ne kadar süreniz kalmışsa kalmış yeni promosyondan faydalanabilirsiniz. Şimdi o bankaların öne sürdüğü o şartlar burada önem kazanıyor işte. Sen banka diyor ki benim kredimi kullan. Sen de 36 aylık bir kredi kullanmışsın. Dolayısıyla bu krediyi de buraya bağlamışsın. Banka diyor ki ya bu kredim bitmeden ki belki de öyle bir imza altına alıyor seni. Yani bir sürü belge imzalıyorsun, bakmıyorsun. Bu kredi bitmeden bankanı değiştiremezsin diyor. Sen diyorsun ki ya değiştirmek istiyorum. O da diyor ki imzaladın zaten bunu hani. Ama bununla ilgili tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemeleri tüketicinin lehine kararlar veriyor. Onu da söyleyeyim. Yani banka değiştirebilirsiniz. Oraya da kredinizi ödersiniz. Başka bankaya da maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bunun için de E-Devlet'ten kolayca taşınabiliyor. Emeklilerimiz E-Devlet kullanamıyorsa bankanın alo hatlarından faydalanabilirler. Ya da şubeye gidebilirler. İnternet şubesini kullanabilirler. Her türlü bu promosyondan faydalanırlar. Promosyonlar artıyor, artmaya da devam edecek. Çünkü o rekabet devam ediyor. Kampanyalar devam ediyor. Maaşlar artıyor. Maaşlar arttıkça şimdi Ocak ayında yeniden artacak. Yeniden promosyon belirlenecek. Belki o taban maaşlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'yla yeni bir protokol de imzalanır. Taban promosyonla ilgili. Orada 5 bin liraya kadar 10 bin ile 15 bin arası, 15 bin ile 20 bin arası ve 20 binin üstü şeklinde maaş skalaları da var. Ona göre de promosyon alınıyor. Siz o maaş skalanın bir üstüne geçtiğiniz zaman zaten otomatik promosyonunuz artıyor.
1: Peki.
0: Bunu şeyle karıştırmamak lazım. İşte memurların aldığı promosyonla. Şimdi onlar kurumlar birebir anlaşıyor şeyle, bankalarla. İşte Konya'da X kurum oradaki bir banka şubesiyle anlaşıyor ve promosyon alıyor. Oradaki memurlara dağıtıyor. Ama burada bütün emeklileri kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı protokollerden bahsediyoruz.
1: Evet. Peki, teşekkür ederiz. Seyircilerimizi hatırlatalım tekrar. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz, bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi ilk sorumla başlıyorum hemen. Mehmet Fatih Topçu'nun sorusu. 2 Haziran 2002 girişliyim. 9 Eylül 1973 doğumluyum. Askerlik boşanması yapsam herhangi bir yarar olur mu?
0: Şimdi şöyle, primini yazmamış ya, evet. Primi eksikse ve çalışmıyorsa yapsın. Dolayısıyla 7000 güne tamamlaması lazım. Yani atıyorum senin 6500 günün var, emekli olacaksın ama çalışmıyorsun da 500 güne ihtiyacın var. Onu askerlik boşanmasıyla tamamlayabilirsin. Ama onun dışında hani emekliliği öne çeker niyetiyle yapıyorsa onu yapmasın. Yani boşuna para ödemiş olur. Zaten yaş şartı 60 olduğu için hani burada ciddi de bir süre var. O süre zarfında zaten eksik birimini tamamlar bir şekilde.
1: Evet. Peki, Nermin Başaran. 5 Mart 2003 girişliyim. 1983 doğumluyum. 7265 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Nermin Başaran.
0: İşe giriş tarihine göre şimdi buradaki prim şartı 7000. O da dolmuş. Dolayısıyla 58 yaşını bekleyecek ve emekli olacak.
1: Coşkun Taşkın'la devam ediyoruz. 1998'de askere gittim. 2000 Nisan'da sigorta başlangıcım. EYT'den yararlanma imkanım var mı diye sormuş.
0: Evet, yani şimdi 2000 Nisan'ını düşündüğün zaman geriye doğru çekiyorsun. 1999 Eylül'ünün önüne çekeceksin, 9 Eylül'ün. Yani bir 8 ay zaten. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir 8 ay. Nisan'dan 4 ay, oradan da bir 4 ay geriye çeksen EYT'li olur. Hiç bu fırsatı kaçırmaz.
1: Evet. Devam ediyorum. Kubilay Saraçoğlu 4A emeklisi kadın veya erkek, 4A emeklisi eşinin vefat etmesi durumunda eşinin emekli maaşını da kendi aylığına ek olarak alabilir mi diye sormuş Kubilay Bey.
0: Evet, yani işte bu ölüm maaşı aslında dul maaşı diye biliniyor ama evet. Bu ölüm maaşını hem erkekler hem kadınlar

0: alabiliyor eşinden dolayı. Yani ölen eşin cinsiyetine bakılmıyor. Geride kalan eş onun maaşını alıyor. İkincisi, geride kalan eşin emekli olması ya da çalışıyor olmasına da bakılmıyor. Yetim maaşında bakılıyor ama burada bakılmıyor ve o maaş bağlanıyor. Diyelim ki bir eş tek kaldı, eşi vefat etti. Kendisi emekli, aynı zamanda bir yerde çalışıyor. Yani iki maaş alıyor. Üçüncü maaş olarak eşinin maaşını da alabiliyor. Yani üç maaş alma imkanı var orada. Fakat tabii çalışıyor veya emekli olursa o aldığı maaşın oranı, ölüm maaşının oranı %50'ye düşüyor 75'ten. Öyle bir fark var ama onun dışında kadın veya erkek fark etmiyor. Eşten maaş alınıyor.
1: Evet. Serkan Duru sormuş. Bağkur borcum var. Hiç ödemedim. Kendiliğinden silinir mi? Tescil durumu terk etmiş sigortalı görünüyor. Son basamak tarihi 5 Temmuz 2019 prim borcu 81.031, ceza 182.587, toplam borç 263.619.
0: Evet, yani kendiliğinden borç silinmiyor.
1: Keşke
0: yani,
1: silinseydi.
0: Keşke silinse ama Sosyal Güvenlik Kurumu şöyle yapıyor. Borçları donduruyor.
1: Evet.
0: Günleri siliyor. Yani sen bu borcu ödemezsen o günler emeklilik hesabında kullanılamıyor. Borçlar dondurulduğu için ileride ihya edebiliyorsunuz. O günleri tekrar satın alıyorsunuz. Ama bugünkü para, yani mesela bu arkadaşımızın borcu atıyorum 182 bin lira ya, bugünkü parayla, yani bugünkü asgari ücrete göre satın aldığında daha yüksek bir para oldu.
1: Evet.
0: Evet. Ama Bağkur'a borcun varsa ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcun varsa emekli olamıyorsun. Evet. Onu da unutmasın.
1: Evet. Devam ediyoruz. Rıfka Nur Karataş. 1982 doğumluyum. 15 Ekim 2018'de kamuda hizmet alımı olarak çalışmaktayım. Bu tarihten önce sigortam yok. 3 çocuğum var. Biri %90 engelli. Çocuklar işe girmeden doğdukları için ne zaman emekli olurum? Kadroya geçme durumunda şartlar değişir mi?
0: Şimdi şöyle, kamuda hizmet alımıyla çalışmaktayım dediği taşeronda çalışıyor. Kadroya da geçse şartlar değişmez. Evet. Gene 4 A'lı oluyor. Yani 4 D'li işçi dediğimiz kamu işçileri, onlar da SSK'lı sayılıyorlar. Evet. Emeklilik şartları 7200 gün 58 yaş. Bir kere o iş var. Engelli çocuk tabii bir avantaj aslında. Yani avantajdan kastım şu, emeklilik sigorta için avantaj. Aksın. Yoksa
1: evet,
0: hani kimsenin engelli çocuğu olmasın. Allah hepsine şifa versin.
1: Amin.
0: O açıdan avantajlı diyorum. Yani şöyle, bu %90 engelli çocuk için doktorlar bakıma muhtaç raporu verirlerse 2008 sonraki bütün çalışmalar 18'de başlamış ama 18'den sonraki diyelim bütün çalışmalar %25 arttırımlı olarak prim olarak, yani bir yıl çalışıyorsun 3 ay geliyor. İşte 4 yıl çalışıyorsun 5 yıl çalışmış gibi görünüyorsun ve bu eklenen sürelerde yarısı kadar yaştan düşülüyor. Dolayısıyla bu 58 yaş geriye çekilecek. 7200 güne de zaten ilave olacak. Yani siz 7200 gün çalışmadan onu doldurmuş olacaksınız. Ama şart neydi? Çocuğun bakıma muhtaç raporunun olması.
1: Evet. Eda Şengül, 31 Ekim 1976 doğumluyum. Bir çocuğum var. İşe giriş tarihim 1 Ocak 1997. 3524 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Çalışmaya devam edip 5900 günü tamamlarsanız, o çocuk da 97'den sonra dünyaya gelmişse onu da borçlanıp 720 günde oradan kazanılabilir. EYT'den emekli olursunuz. Yok, ben çalışamıyorum, bu primle emekli olmak istiyorum diyorsanız, bu primi işte bir 75 gün daha çalışıp 3600'e tamamlayıp 58 yaşını da bekleyebilirsiniz.
1: Evet. Kadriye Kaymaz, 2010 sigorta girişim var. 1975 doğumluyum. 96'da askere gittim. 4900 günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam yaşımı geri getirebilir mi? Herhangi bir faydası var mı bana?
0: Evet, herhalde ya babası için ya eşi için sordu. Evet. Şöyle, 2010 girişi olduğu için askerlik geriye çekse de nereye çekebilir? O yüzden de herhangi bir faydası yok.
1: Evet.
0: Şartlar değişmez, yani boşuna para ödersiniz ama şöyle, çalışamıyorsa askerlik borçlaması yapıp primi 5400'e tamamlayıp 61-62 yaşlarını bekleyebilirsiniz.
1: Peki, devam ediyorum. Önder Ersarı. 1980 doğumluyum. 97'de staj girişim var. 2002 sigorta başlangıcım var. Toplam sigorta günüm 8600. Ne zaman emekli olurum?
0: Tabii staj sayılmıyor maalesef. 2002 girişine göre de 7000 güne ihtiyacı var. Onu doldurmuş. Tabii bir de 60 yaş şartı var. O da dolacak. 2040'da emekli olabilir.
1: Kemal Aslan Argun. 5 Mart 2007 Bağkur girişliyim. 14 Mart 1968 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim Bağkur'da?
0: Evet, 9000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Prim tamamsa yaşı bekleyecek. Ama primin de tamam olması çok mümkün değil. 9000 gün tamamlanması lazım. Ama son 3,5 yıl SSK'lı çalışırım dersiniz, 7000 gün de yetecek. Hani 2000 gün daha az prim ödemiş olursunuz ve yine 60 yaşını beklersiniz. 2028.
1: Peki, Kasım Yıldız. 1998 yılında bir iş yerinde çalıştım. Askere giderken iş yerinden bonservis aldım. Mahkemeye başvursam sigorta girişimi geri çekebilir miyim?
0: Yani bonservis nedir bilmiyorum ama yani iş yerinden sigorta girişi varsa eğer ve prim ödenmemişse ve çalışmışsa o zaman hizmet tespit davası açıyorsunuz. Ama hiç yoksa burada zaman aşımı var. Çok geç kalmış, çok geride bir iş. O yüzden de hak düşürücü bir süre var. O da 5 yıl. Maalesef dava açılamıyor.
1: Hande Samyelim. Babam bir yıl önce vefat etti. 1800 gün primi var. Yetim aylığı alır mıyım? %75 alabilir miyim? Tek yetimim. Ortalama net maaş ne kadar olur?
0: Vallahi şimdi burada yetim maaşı %25 oluyor. Evli değil ve çalışmıyorsa, herhangi bir geliri yoksa ancak alabilir. Ya. Ortalama net diye bir maaş yok. Babanızın primine, maaşına göre ödeniyor.
1: Belirleniyor. Şule Sıla. 1988 Şubat girişliyim. 5250 günden normal emeklilik gözüküyor. Bir doğum var. 3600'den emekli olsam ne kadar yıl çalışmam gerekiyor ve para olarak ödeniyorum?
0: Şimdi para olarak ödeme imkanı yok. Ancak o doğuma ödeyebilirsiniz. O da 1988 sonrasında dünyaya gelmişse oradan 720 gün kazanırsınız. 5250 günü doldurursanız EYT'den yaş olmadan emekli olursunuz. Yok, 3600 günle emekli olmak istiyorsanız 3600 günü doldurmanız lazım. O zaman da 58 yaş gerekiyor. Yaşı yazmamış.
1: Barış Bekmez. 9 Kasım 1999 tarihinde sigorta girişim var. Prim günüm 7500. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Bu primle 7500 gün, 7000 gün tamamlanmış, 60 yaşında emekli olur.
1: Fatma Koçaslan, 1995 doğumluyum. İşe girişim 2014 ama prim günüm yok. 2017 giriş SSK'lı olarak aynı iş yerinde çalışıyorum. Emekli olmak için kaç yaş ve ne kadar gün gerekiyor? 95 doğumlu arkadaşımız sormuş.
0: Evet, 31 yaşında mı oluyor?
1: Evet. 2 yaş.
0: Daha çok daha çok zaman var. O yüzden daha çok çalışacaksınız, daha çok bekleyeceksiniz. Bir kere 58 yaşını bekleyeceksiniz. 7200 günle de tam emeklilik var.
1: Cansu Arslan. 1994 yılında memuriyete işe girdim. 2023 yılında emekli oldum. Memuriyetten önce 3 yıllık primim var. Bunları geri alabilir miyim?
0: Şöyle, bu tür işlemler emeklilikten önce yapılıyor. Emekli olduğunuzda zaten bunu hizmet birleştirmesi yapmışlarsa zaten o emekliliğinize sayılmış o 3 yıl. Yok, bir bakın yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorun, hizmet birleştirmesi yapmadılarsa belki talep edebilirsiniz ama gene emekli olmuşsunuz. Talep etseniz de hani 3 yıllık SGK priminizi geri almanız diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o primlerin bir kısmı sağlık primleri zaten gitmiş. Bir kısmı işveren payı, sadece işçi payını geri ödüyor. O da küçük bir miktar. Ama dediğim gibi bu işlemleri emekli olmadan önce yapmak lazım. Evet.
1: Levent Ceylan, 17 Ocak 1979 doğumluyum. 30 Ağustos 2000'den başlamak üzere 26 yıldır askeri personelim.

0: Şu an 2036 yılında emekliliğim gözüküyor. Bir yılda askeri okul okudum fakat hizmetten sayılmıyor. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi tabii bu askeri personelin emekliliği biraz da rütbesine, sınıfına göre değişiyor. Yani mesela işte subay arkadaşlar daha önce askeri lise 4 yıl, harp okulu 8 yıl okuyorlardı. Şimdi 1 yıl okumuş bu arkadaşımız. Nasıl olmuş onu bilmiyorum ama şöyle söyleyelim. 2000 girişine göre 60 yaş ve 25 yıl hizmet memuriyetten zaten şartları var. Ama fiili hizmet zammı var. Her yıl için 90 gün, 3 ay eklenecek. Dolayısıyla geriye doğru yaştan da düşülecek. Eğer 2036 görünüyorsa zaten 60 yaşında değil 57 yaşında emekli olacak. Dolayısıyla 3 yıllık bir yaş düşümü olmuş. Geri kalan o 25 yıllık primlerde fiili hizmet zammıyla dolmuştur. Zaten 26 yılı tamamladığına göre 25 yılı da tamamlamış. Dolayısıyla 57 yaşını bekleyip emekli olacak. Öyle gözüküyor.
0: Hakan Eraslan, 1976 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1998. Vakurlu olarak prim günüm 7650. Ne zaman emekli olurum? 7200 gün prim eşitlenmesini bekleyip hemen emekli olabilir miyim?
1: Şöyle EYT'li olmuş ama Bağkurlu, dolayısıyla 9000 günü tamamlaması lazım ya da 1261 gün yani 3,5 yıl bir SSK'lı iş yerinde çalışırsa yine emekli olur. O zaman 9000 günü de tamamlaması gerekmez.
0: Evet.
1: Bu eşitleme belli kesimlere olacak. Küçük esnafa vesaire. Hani onu bekleyerek zaman geçirmeyin. Bence hemen SSK'lı bir yerde çalışın. 3,5 yıl buna imkan yoksa Bağkur primi ödemeye devam edin.
0: Murat Yılmaz, 1979 doğumluyum. 1 Eylül 1999'da asker oldum. Askerlik öncesi sigorta girişim yok. Askerden sonra 8 Ağustos 2001'de işe girdim. SGK başlangıç tarihi askerliği borçlandığımda sigorta başlangıcım mı 1 Eylül 1999'a çekebilir mi? 18 ay 550 gün askerlik yaptım. Şu an 8000 üzerinde sigorta günüm var.
1: Şimdi 8 Ağustos 2001'den geriye 18 ay çekince zaten 8 ay çekseniz 2000'in sonuna geliyorsunuz. Evet. 10 ay daha çekseniz 2000'lerin Şubat'ına geliyorsunuz, evet. Ki 99 Eylül'üne gelmiyor. Yani basit bir hesap yaptığınızda bile 18 ay geriye çekmiyor. Dolayısıyla EYT'li olamıyorsunuz. Hani mesela 2001'in ilk ayları olsaydı,
0: evet,
1: Ocak, Şubat 18 ay geriye çekerdi orada.
0: 5 ay bir şey var. 5 aya ihtiyacı var.
1: Evet. Yani bir 3. 4. aya kadar, hatta Nisan'a kadar da kurtarıyor bazı, evet, arkadaşlar. Dolayısıyla prim tamamlanmış 60 yaşını bekleyecek bu arkadaşımız.
0: Halil Vural, 20 Ağustos 75 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 3 Mart 93. Sigorta prim günüm 2812. En erken ne zaman emekli olabilirim?
1: Vallahi bu primle emekli olamazsınız zaten. Hani bunun erkeni geci yok.
0: Evet.
1: Prim eksik. Bir kere 5675 gün olsaydı en erken oydu. Yaş şartı yok. Ama o yok. Dolayısıyla hani burada 5600 gün için 3000'e yakın gün lazım. Yani neredeyse 7-8 yıl lazım. Ama bence o 7-8 yıl çalışıp bunu 5675'e tamamlayıp EYT'den emekli olmak en karlısı. Yoksa hani 3600'e tamamlayıp 60 yaşını beklemek daha geciktirecek.
0: Evet.
1: Yani erken emekli olmak istiyorsanız 7-8 yıl çalışıp emekli olun.
0: Mailden isterseniz devam edelim.
1: Lütfen.
0: Biraz. Orhan Bey sormuş. 6 Şubat'tan sonra depremzede yetim bir çocuk evlat edindik. Eşim Ayşe Hanım daha sonra işe başladı. Fakat SGK girişi evlat edinmemizden sonra olduğu için eşime doğum borçlanması hakkı olmadığı söylendi. Ev hanımlarına yönelik SGK öncesi doğum borçlanması diye bir kanunun çıkması elzemdir. Bu kadar.
1: Ya, evet, yani, evlat edinilse de biyolojik, evet, annede olsanız sigortadan sonraki çocuklar doğum borçlanılıyor. Hani bunu böyle bir yasanın ev hanımları için çıkması, ev hanımı olmayanlar için çıkmaması gibi bir şey söz konusu olmaz. Böyle talepler var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla arkadaşımız da o talebi yerine getirmiş. Kendilerini de tebrik ediyorum böyle bir çocuğu evlat edinip sahip, evet, çıktıkları için.
0: Biz de talebini burada dillendirmiş olduk. Devam

0: Ediyoruz şimdi. Fahrettin Bey'in sorusu. 2700 günüm var. Bağkur rica edilecek. Bağkur İhya ile ilgili bir kolaylık ve bir taksitlendirme gündeme gelebilir mi diye sormuş.
1: Şu anda yani Bağkur İhya zaten kendisi bir kolaylık. Evet. Yani şöyle kolaylık. Evet, maddi bir külfet ama netice itibariyle daha önce ödemediğiniz primleri ödeyip toplu prim satın alma kolaylığı var yani. Zaten bu bir kendi başına kolaylık ama evet, maddi karşılığı ciddi yüksek. Çünkü asgari ücret her sene artıyor. Bunun taksitlendirilmesiyle ilgili bir gelişme de yok şu anda. Yani zaten ihya ederseniz, emekli olmak istiyorsanız bunu topluca ödeyip emekli olacaksınız. Ama bankalarla görüşülebilir. Yani bazı bankalar bu gerekçeyle size kredi verebilir, emekli maaşınızdan kesebilir. Bu bankayla yapacağınız görüşmeye bağlı.
0: Evet. Devam ediyorum. Mailden devam edecektim. Muhammed Bey'in sorusu. Muhammed Mustafa Can. 1995 Bağkur girişliği, 57 yaşında bir bireyim. 2020 yılında cezaevine girdim, yeni çıktım. Bağkur günüm 9217 gün oldu. Fakat 600 bin lira da borcum birikti. Bu süreçte şu an ödeyemiyorum da emekli hakkım var da EYT'den yararlanabiliyor muyum? Yararlanabiliyorum. Ne yapmalıyım demiş.
1: Vallahi dediğim gibi işte borç olduğu sürece emekli olamıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani az önceki arkadaşımıza söylediğimi size de söyleyeyim. Yani bankaya gidip ya şu kadar borcum var, bunu ödeyip emekli olacağım, benim emekli maaşımdan kesin deyip kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Yani başka türlü ne borcu var onu da bilmiyoruz yani. Bağkur borcum var. Yani 9000 günüm var ama bunun bir kısmını ödemedim diyor herhalde, anladığım kadarıyla.
0: Evet, Bağkur günüm 9217 gün oldu demiş.
1: Evet.
0: Evet, devam ediyorum. Gökhan Coşkun. 2011 girişliyim. 4900 tazminat alabiliyor. Ama mesela 2008 6. ayından sonra olanlar emekli olduktan sonra çalışırsa maaş kesiliyormuş. 2008 sonrası çalışanların hakları nedir? Bilmeyenler demek istemiş.
1: Birincisi, 4900 ile tazminat alınması diye bir şey söz konusu değil. 2008 evet. Sonrasında kısmi emeklilik şartları 5400 gün. Dolayısıyla 5400 gün tamamlanmadan ya da 7200 gün tamamlanmadan tazminat alamazsınız. 2008 sonrası çalışanlar, 2008 sonrası emekli olup çalışanlar diye bir tabir de yanlış. 2008 sonrası sigortalı olduktan sonra emekli olanlardan bahsedeceğiz. Yani 2008 sonrasında sigortalı olan bir erkek 61 yaşında, kadınsa 58 yaşında sigortalı oluyor. Yani 2008'de 20 yaşında olan birisi ancak 2048'de emekli olacak. Evet. Ya da 2049'da emekli olacak. Henüz daha öyle bir şey de yok. Bu yasa da yeni değil. 2008'de çıkmıştı zaten bu yasa. Yani o reformla birlikte gelmişti. Bunu pişirip tekrar koyuyorlar. Sanki yani bu arkadaşımız o ifadesini kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama bu ifadeyle piyasaya sürüyorlar yani. 2008 sonrasında emekli olanlar çalıştıklarında maaşları kesilecek. Hayır, bak 2008 sonrası bir sürü EYT'li var. 2023'te emekli oldular. Çalışıyorlar, hem emekli maaşlarını alıyorlar hem de çalıştıkları yerden maaşlarını alıyorlar, kesilmedi.
0: Evet.
1: Tekrar edeyim. 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlar emekli olduklarında, yani işte 7200 gün, 25 yıl sonra, 20 yıl sonra prim ödeyip 61 ve 58 yaşında emekli olduklarında çalışırlarsa maaşları kesilecek. Evet.
0: Peki devam edelim.
1: Yaren... Da daha yok o emekliler, evet. Daha yani şu anda.
0: Yaren Ergişi. 1981 doğumluyum. 97 Aralık ayı girişim. Prim gün sayım 4200. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 16 yaşında sigortalı olmuş. Bir kere onu bir yazsın bize. Hani evet. 16 yaşında nerede, nasıl sigortalı oldunuz? Bu uzun vadeli sigorta kollarındansa zannedersem işte 97 en az 5825 gün. 97'nin hangi yılına, ayına denk geliyorsa bu 5900 de olabilir. Bir kere prim tamamlayacak ve emekli olacak. Ama dediğim gibi 16 yaşında sigorta nedir? Onu da bilmemiz lazım.
0: Evet, Barış Berat sormuş. Dedem 1974-1977 yılları arasında imamlık yapmış. 2 yılda askerlik yaptı. Annem babasından yetim aile alabilir mi?
1: Şöyle yani sadece askerlik yapıp imamlık yapmış, prim ödememiş mi, maaşı yok mu?
0: Detay yok.
1: Bir maaşı varsa ve en az 900 günü de varsa o zaman yetim maaşı alabilir.
0: Evet.
1: Yani askerlik bir işe yaramıyor. Yani vefat ettikten sonra borçlanma yapamıyorsunuz. Yani çalışması 900 günden az olmaması gerekiyor. Evet.
0: Peki, Oya Hanım'la devam ediyoruz. Oya Sivrikaş, 1972 doğumluyum. 1 Aralık 1989 işe giriş tarihim, SSK. 2581 günüm var. Ve 2 çocuk borçlanmasıyla 3600 günden emekli olma durumum var mı?
1: Var ama tabii 58 yaşını bekleyecek.
0: Evet. Peki, şimdi... Ferhat Bey'e de sorayım. Ferhat Bülbül'ün sorusu. 1979 doğumluyum. 1995 sigorta girişim.
1: 91.
0: 95 sigorta girişim. Ve 4000 gün primim var. Akabinde 2011 yılında devlet memuru oldum. Yaklaşık 5000 günde memuriyet var. Toplam 9000 günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
1: 60 yaşında emekli olur. Zaten memuriyetten emekli olma yaşı 60. Ama evet. Burada ilk SSK'lı olduğu tarih 16 yaşında. Ona da bir baksın. Hizmet birleştirmesi yaparken bir sorun çıkmaz.
0: Evet. Peki. Yener Tahta Bacak. 1994 yılı vergiye tabiydi. Bağkur girişi ve prim ödemedim. Bağkur'a başvurduğumda giriş olmadığı için iptal olmuş. Ne yapmam gerekiyor diye sormuş Yener.
1: Zaten cevap sorunun içinde, giriş olmadığı için. Yani siz hiç Bağkur'a gitmemişsiniz. Kendinizi sigorta yaptırmamışsınız. İş yerinize bir prim ödememişsiniz. Şimdi orayı giriş yapıp emekli olayım diyorsunuz. Hani bu da olmuyor maalesef. Evet. Yapacak bir şey yok burada. Yani bunu tescil etmiyor SSK veya SGK. Evet.
0: Evet. Ercan Esen'in sorusu. 1973 doğumluyum. 9 Eylül 1996 tarihinde memur olarak göreve başladım. Halen 4C memuriyete devam ediyorum. Emeklilik için gerekli yaş ve hizmet süresini tamamladım. 2020 yılında 8 ay aylıksız izin eş yurt dışı görevi nedeniyle ücretsiz izin kullandım. Bu süreyi hizmet borçlanması yapmak istesem emeklilik dilekçesi vermeden 6 ay öncesi mi yapmam gerekiyor? Yani bu borçlanmayı ödedikten sonra 6 ay görevde kalmak zorunlu mu?
1: Yukarıdan başlayalım. 1996'da göreve başlamış ve aralıksız memuriyet yapmışsa zaten emeklilik için gerekli primi tamamlamış. Yaş şartınız yok çünkü EYT'li olmuşsunuz. Şu anda başvurup emekli olabilirsiniz. Bunun için hani 8 aylık bir borçlanma yapıp gereksiz yere para vermeye gerek yok. Ama illa borçlanma yapacak istiyorsanız borçlanma yapıp hemen emekli de olabilirsiniz. Yani evet. Böyle bir 6 ay süresi yok.
0: Fatih Eren'in sorusu. 1979 doğumluyum. 2010 girişim ve 5000 gün ödeme var. 2004-2010 arası Almanya'da çalıştım. Yurt dışı primlerini ödersem bir şey ifade eder mi? Yurt dışı borçlanma hakkım kayba uğrar mı?
1: Şöyle 5000 gününüz var ya 2010'dan sonra ve 5 gün burada çalışmış herhalde 5000 gün. Bunu 5400 güne tamamlayıp yurt dışı borçlanmayla 62-63 yaşlarında emekli olursunuz. Ya da yurt dışı borçlanmayı 1261 günü geçmeyecek şekilde içeride de çalışarak 7200 günü tamamlayıp yine 60 yaşında emekli olursunuz. Yurt dışı borçlanma hakkınız kayba uğramaz ama yurt dışında çalışma yapmamanız lazım burada emekli olmak için.
0: Cumali Karaduman. 2002 yılında işe girdim. 6800 prim günüm var. Rektum kanseri ameliyatı oldum. Yüksek Sağlık Kurulu onaylar mı?
1: Tabii buna kurul karar verecek. Neticede orada da doktorlar var. Önce siz bir heyetten rapor alacaksınız. O rapor oraya gidiyor ve onaylanıyor. İnşallah onaylarlar. Çünkü kanser hastalarıyla ilgili, hatta bu süreci beklemeden mağlulen emeklilik şartları da oluşuyor.

0: çalışıyor. Tabii kurul kararı açık. Hani ben buradan evet. ne hastalıkla ilgili bir şey söyleyebilirim ki yetkim ve şeyim değil. Yani alanım değil.
1: Evet.
0: Buna doktorlar karar verecek. Siz başvurun. Priminiz tamam. Yani 1800 gün yeterli çünkü.
2: Peki sıradaki sorumuz. Sibel Demirkaya'nın sorusu. 4 Şubat 1982 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 1 Mart 99. 30 gün sigorta prim yatırdım. 3 çocuk borçlanması yaptık. 2159 prim oradan oldu. Toplam 2189 gün gözüküyor. 3600 günde ne zaman emekli olurum?
0: Tabii 30 gün çalışmayla emeklilik yok. Yani sadece doğum borçlanmasıyla da emeklilik yok. Netice itibariyle çalışacaksınız. Bunu 3600'e tamamlayıp 58 yaşını bekleyeceksiniz.
2: Evet. Bilal Şahan Türk. 1984 doğumluyum. 13 Eylül 99 sigorta girişim var. 7160 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Arkadaşımız böyle bir 4-5 günle ETE'yi kaçırmış yani. Evet. Böyle de çok insan var. Yapacak da bir şey yok. Neticede bir tarih var. Yani bu arkadaşımız işte ben 4 günle kaçırdım diyor. 14'ünde işe giren 5 günle, öbürü 6 günle, 7 günle, 1 ayla, 1 seneyle sonu yok.
1: Evet.
0: Ama bir şanssızlık tabii. 7000 gün tamamlanmış, 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet.
0: Yani işte 4 gün önce sigortalı olsaydı emekli olacaktı.
2: Necati Ayvacık. 1982 doğumluyum.
0: Ama bir şey daha söyleyeyim.
2: Tabii.
0: Bu bir önceki soruya gelebilirse arkadaşlar.
2: Şahan Bey'in.
0: Evet.
2: Bilal Bey'in.
0: Evet. Orada 15 yaşında da bir sigorta var yani. Burada da bir tehlike var. Bu 15 yaşındaki sigorta nedir? Ona da bakmak lazım.
2: Evet. Necati Ayvacık. 1982 doğumluyum. 18 Eylül 2000 sigorta girişim var. Prim günüm 8200. 25 yıl hizmet sürem doldu. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 8.99'dan sonra 25 yıl şartı yok. Yani ister de olsun ister de olmasın. Sadece 7000 güne ihtiyaç var. 7000 günde zaten 25 yıl etmiyor. 20 yıl bile etmiyor. Yani 18-19 yıl çalışıp emekli olma imkanı var 2000'den sonra. Dolayısıyla 25 yıl şartı yok ama yaş şartı var. 60 yaşında emekli olacaksınız.
1: Evet.
2: Alp Yaman, 2019'da sigortalı oldum. 71 doğumluyum. 7200, 5400 günü kaçla çarpmam lazım? Bedeli ne? Demiş.
0: Bedeli çalışmak yani.
2: Aynen.
0: Bunun bir bedeli yok. Böyle bir şeyle çarpayım da topluca ödeyeyim, böyle bir şey de yok. 7200 gün çalışacaksınız. 61 yaşını bekleyeceksiniz kardeşim. Yani ya da prim yatıracaksınız kendiniz. Evet. Orada da 9000 gün prim yatırmanız lazım.
2: Peki Efe Coşkun'la devam ediyoruz. Annem için soruyorum. Annem EYT'den emekli oldu ve başka bir şirkette çalışmaya başladı. Bu şirketten de kendi isteğiyle çıkarsa kıdem tazminatı alabilir mi?
0: Hayır tabii ki. Yani emekli olduktan sonra çalışanların diğer çalışanlardan herhangi bir farkı yok. Onlar da işten kendi istekleriyle ayrılırlarsa, yani istifa ederlerse tazminat
2: alamıyorlar. Beycan Akça, 78 doğumluyum, 96 işe girişim var. Haziran 2013 memuriyete başladım. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: Yani erkekse tabii isim biraz hani
2: erkek gibi.
0: Erkek gibi duruyor. Bey deniliyor. Erkekse 60 yaş 25 yıl, kadınsa 58 yaş 20 yıl.
2: Ünzüle Türek. 25 Mayıs 1978 doğumluyum. 28 Nisan 2008 Bağkur girişim var. 4 Temmuz 2024 tarihinde 4A girişim var. Toplam günüm 4055. Kısmen emekli olmak istiyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şöyle, SSK'dan 1261 günü tamamlayıp toplam prim 4500 günü bir kere geçsin. 25 yıl bekleyin. Bu da 2033 eder. Ve 58 yaşında emekli olursunuz.
1: Evet.
0: Yani ama Bağkur'dan ben devam edeyim diyorsanız o zaman 5400 günü tamamlamanız gerekecek.
2: Peki devam ediyorum. Eyüp Eren, bir yakınım adına soruyorum. 1979 doğumluyum. 3206 günüm var. Sigorta girişim 1998. 2 çocuğum var. %48 engelli bayanım. Emekli sandığı mensubuyum. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, memur anladığım kadarıyla evet. Bu kadın izleyici, iki çocuğu var ama %48 engelli. Bu engellilik

0: raporunun SGK tarafından onaylanması lazım. Onaylanırsa 4680 gün yeterli olacak. Ne kadar primi vardı? 3206. Bir kere o 4680 gün olacak. Onaylanmaz ise 20 yıl 58 yaşta emekli olacak.
1: Emre Konya, 1987 doğumluyum. 2 Şubat 2006 girişliyim. 6740 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 2006 girişine göre 7000 gün 60 yaş şartıyla emekli olur.
1: Resul Bey'in sorusu. 6 Mart 1989 doğumluyum. 11 Mayıs 2008 girişim var. Şu an 4560 günüm var. E-Devlet'te 4500 gün 25 yıl 60 yaş gösteriyor. Diğer gösterim 7000 gün 60 yaş. Ne zaman emekli olurum?
0: Valla ikisinden hangisi gerçekleşirse onunla emekli olursunuz. Birisi kısmi emeklilik şartları, yani 4500 gün 25 yıl 60 yaş. 4500 gününüz tamamlanmış, 25 yıl 2033'te, 60 yaş 2049'da. Diğeri 7000 gün, 4560'ı çalışıp 7000 güne tamamlayın, 60 yaşında emekli olursunuz. Her halükarda 60 yaşı bekleyeceksiniz.
1: Evet. Devam ediyorum. Celal Kurt, 16 Mart 1998 sigorta girişim var. Çıraklığa sayılmış, 23 Şubat 2002'de ilk prim yatmış. 4401 sigorta günüm var. Ne kadar daha sigorta primi lazım? Kaç yaşında emekli olurum?
0: Bu şartlarda 7000 gün 60 yaş. Şimdi çıraklığa sayılmış derken burada şöyle bir şey de olabilir. Önce ona bir anlamaya çalışalım. Yani ben aslında normal şartlarda çalıştım. Yaşını yazmamış ama ben normal şartlarda çalıştım ama çıraklık gibi göstermişler. Yani bir hile yapmışlar iddiası varsa bir hukukçuyla konuşsun. Çünkü eğer orayı ispatlarsa EYT'li olur ve kolayca emekli olur. Yoksa dediğim gibi 7000 gün ve 60 yaşı bekleyecek.
1: Mehmet Özer, 1972 doğumluyum. 4 Nisan 1999 girişim var. 18 ay askerlik borçlanmamı ödediğim için geri çekti. Şu anda aktif olarak çalışıyorum. 3250 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 5975 günü tamamlarsa EYT'den emekli olur ki şanslı askerlikle EYT'li olmuş. Ama yok, ben primim çok az, onu tamamlayamam diyorsa 3600'ü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Ali Tayfun, 25 Temmuz 1983 doğumluyum. SGK girişim 5 Mart 1999. Toplam 7250 günüm var. Özel şirkette 5,5 yıldır çalışıyorum. SGK'ya 64.400 lira prim ödeniyor. Ne kadar emekli maaşı alırım?
0: Şimdi şöyle, bir kere bir 16 yaşında sigorta var. 83 doğumlu, 99'da sigortalı olmuş. 16 yaşında sigortalı olup EYT'li olmuş. Önce ona bir bakmak lazım. Diyelim ki uzun vadeli sigorta kollarından EYT'den emekli olacaksınız ki zaten hani işte bu yıl emekli olması lazım ki olamamış. Belli ki 16 yaşındaki sigortada bir sıkıntı var. 64.400 lira son 5 yıllık maaşı olabilir ama işte 16 yaşındaki sigorta geçerliyse 16 yaşındaki aldığınız maaş da hesaba katılıp tüm maaşların ortalaması alınıyor. O yüzden de ne kadar emekli maaşı alacağınız 16 yaşındaki maaşla son aldığınız maaş arasındaki bütün kazançlarınızın ortalaması belirliyor.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Ahmet Güleç'in sorusu. 1 Eylül 1982 doğumluyum. 21 Eylül 1998 çıraklık girişi yapılmış. 28 Mart 2001 normal iş girişi var. 6500 toplam günüm var. İlk iş yeri girişi yapan işveren aktif. Çıraklık okuluna hiç gitmedim. Bir fiil çalışma hayatında bulundum. Şahitler de var. Dava açılarak 1998 girişi ilk giriş olarak kabul edilir mi?
0: Şimdi şöyle, bunu da 16 yaşında çıraklık girişi yapılmış. Hani ben çıraklık okuluna gitmenize gerek yok. Hani orada çırak olarak bulunuyorsanız veya stajyer olarak o şekilde primler yatırılıyor. Ama prim yatırılmış çıraklık olarak az önceki izleyicimize söylediğim gibi bir hile yapıldığını düşünüyorsanız siz de bir hukukçuyla konuşun. Çünkü neticede EYT'li olacaksınız. Yoksa 60 yaşını bekleyeceksiniz. O yüzden hani orada bir hile durumu varsa, şahitlerim var diyorsunuz vesaire, bir şekilde ispatlayabilirseniz, mahkemede kabul ederse, tescil ettirirseniz EYT'li olursunuz. Bir hukukçuyla konuşun.

0: Peki. Hanefi Tartıcı. Kademeli emeklilikle ilgili gelişmeler var mı? Bakanlık bu konuda bir çalışma yapıyor mu?
1: Yok maalesef. Hani bunu çok sık da soruyorlar. Ben de yok deyince kızıyorlar. Gerçekten yok. Yani olsa zaten bir yetkili çıkıp bunu açıklar. Şunu söyleyelim, hani bu konularda internette dolaşan dedikoduların dışında bir yetkilinin açıklama yapmasını beklemek lazım.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. Şu anda böyle bir çalışma yok. Bizim bildiğimiz en azından yok. Ama internette ara ara bu tür haberler çıkıyor.
0: Raşit Tunç. Bağkur günlerimi sildirdim. Tekrar ihya edebilir miyim?
1: Evet. Yani zaten ihyanın adı canlandırma. Evet. Bugünkü asgari ücretten hesaplayıp tüm günlerinizi satın almak durumdasınız. Orada kısmi satın alma olmuyor maalesef. O yüzden de biraz külfetli bir iş. Zamanında hani cari borçları ödemek en doğrusu.
0: Salih Akkaya, taşeron şoförleri kadro gelecek mi?
1: Bir dönem hani böyle bir konu gündeme gelmişti ama onunla ilgili bir gelişme olmadı. Olursa zaten biz buradan söyleriz. Yani bu makam şoförlerin bir kısmı, hı hı, kamudaki taşeron olarak çalışıyor arkadaşlarımız. Onlar 4D'li olamadılar.
0: Ahmet Karakaya'nın sorusu. 9 Nisan 1984 doğumluyum. 21 Ekim 2000'de işe girdim. 6322 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
1: Burada şartlar 7000 gün 60 yaş ama bak burada da bir 16 yaşında, evet, sigorta var. Hani bu 16 yaşında 15 yaşında sigortalar nedir arkadaşlar? Hani evet, her programda bunu tekrarlıyoruz ama kimse de yazmıyor. Belli ki bir hatır sigortası oluyor bunlar. Hı hı. Bunlar sonra başınıza iş açar. O yüzden hani bizim hesabımızda tutmaz o zaman.
0: Evet.
1: Ben o yüzden hepsine bir şerh koyuyorum. Yarın bir gün sen böyle demiştin demesinlerdi.
0: Evet. Evet. Nuran Öztürk. 2012'de 4 günlük sigortam var. 2023 Temmuz'dan beri memurum. 1970 doğumluyum. Emekli olur muyum? Ne zaman olurum?
1: Şöyle, tabii memuriyette 20 yılı tamamlayıp 58 yaşında emekli olursunuz. Yaş dolar ama memuriyette 20 yılında tamamlanması gerekiyor.
0: Erol Yalçın'ın sorusu. Annem 1 Ekim 1969 doğumlu. İşe giriş tarihi 2014. SSK prim günleri 4600. %40 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur?
1: Rapor kabul edilirse 18 yıl 4680 gün gerekir. Yani 80 gün tamamlanır ama tabii 18 yıl 2032'de doluyor. Tabii raporun kabul edilmesi lazım.
0: Evet.
1: Yani SGK'ca onaylanması lazım. Kabulden kastım o.
0: Mehmet Can Dede. 1984 doğumluyum. 4600 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Mehmet Bey.
1: Güzel ama tabii ne zaman işe girdiğini yazmamış.
0: Evet.
1: Ama 4600 gün ne EYT'li ise EYT için geçerli ki EYT'li olma şansı biraz zayıf 84 doğumlu olduğu için. Eğer 99 sonrası ise işe girişi 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor.
0: Yaşar Can Bulat. 1970 doğumlu bayanım. 1987 sigorta girişim var. 2500 günüm var. Ek 5'ten sigorta ödemeye devam ediyorum. Ne zaman emekli olurum?
1: Ödemeye devam edin. 5150 gün gerekiyor. 5150'yi tamamlarsanız EYT'den emekli olursunuz. Tamamlayamaz 3600'de kalırsanız 58 yaşında emekli olursunuz. O da 2028. Zaten 3600'de ancak tamamlarsınız.
0: Evet. Ümit Özdemir. 25 Aralık 1983 doğumluyum. SGK girişim 97. Ne zaman emekli olurum?
1: 14, evet, yaşında bir sigorta var burada.
0: Ben tam onu söyleyecektim.
1: 14 yaşında ne yaptınız, nerede çalıştınız belli değil. Geçerliyse en az 5825 gün gerekir. 25 yıl da 2001'den sonra hesaplanır. Yani 18 yaşında olduğu, dolayısıyla 2026'nın Aralık ayında emekli olur eğer 14 yaşındaki sigorta geçerliyse.
0: Ümit Çevik. 2 Mayıs 1980 doğumluyum. Radyoloji teknikeriyim. 1989'da 20 gün SSK girişim var. 2004'te memur oldum. Bu arada 650 gün SSK var. Ne zaman emekli olur?
1: 60 yaşında 25 yılla emekli olur. Tabii radyoloji teknikerlerine var mı fiili hizmet zammı ona bakmam lazım. Yok diye biliyorum. Teknikerler de istiyor bunu. Ama varsa da fiili hizmet zammı da

0: eklenir tabii.
1: Son sorum Beyza Erdinç. 1981 doğumluyum. Sigorta girişim 2000. Şu anda 8000 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Prim tamamlanmış. 58 yaşına bekleyecek.
1: Peki. Faruk Bey, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bu haftalık bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
0: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
4: Rams.
5: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz.

0: Birazdan.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: yapıyorsa sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: sandık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her

Sayın seyirciler, Ahbar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 oranında büyüme sağladı. Gayri safi yurt içi hasılat çeyreklik bazda %1,1 oranında artarken büyümeye tarım ve bilgi iletişim sektörleri katkı sağladı. Ekonomi yönetimi büyüme verilerini değerlendirdi. Birazdan detaylarına bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen ekonomilerinin maliye bakanları ve merkez bankaları başkanlarını bir araya getiren G20 toplantısı için ABD'ye gitti. ABD'de bugün başlayan toplantılar 1 Eylül'e kadar devam edecek. Yani yarın sona erecek toplantılar. Şimşek program kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı Temmuz'da bir önceki aya göre 0,5 puan artarak %8,1 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 2.860.000 kişi olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının %8,1'e yükselmesine rağmen tek haneli seviyesini koruduğunu belirterek genç işsizlik

0: işsizliğinin azaltılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün ilk 7 aylık net karı %24,5 yükselişte 596,4 milyar lira oldu. Haziranda %2,77 olan kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,86'ya yükseldi. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu %12 ile değişmedi. Sayın seyirciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Az bir zaman kaldı İSÜZ'ün kapanışına. Hemen bakalım, kapanışa doğru 14.381 seviyesinde olduğunu görüyoruz. İSÜZ endeksinin yaklaşık %2'lik bir düşüş söz konusu. Açılış saatlerinde 14.649 seviyelerindeydi ve şu anda 14.381 seviyesinde. Gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 14.284 seviyesiydi BIST 100 endeksinin. Sektörlere bakalım. Bankacılık düşüşte 16.317 seviyesinde, sanayi 20.076 seviyesinde, turizm 1794 seviyesinde düşüşte, teknoloji düşüşte, gayrimenkul 6.776 ve sporda %4'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortacılık %2'lik bir düşüş var. Sigortacılıkta 74.361, kimya 20.473, inşaat %1,5 düşüş var, bilişim %2,30'luk primlenme var, madencilik 15.883 ve BİS Gıda'da %2,13'lük bir düşüş var, 15.891 seviyesinde. Ve artan ve azalanlara da hemen bakalım. Gün içerisinde en çok artanlar: Odin Solutions %10, Destek Finans %9,16, Çan 2 Termik %6,15, Işıklar Enerji ve Oba Makarnacılık. Gün içerisinde en çok artan hisseleri aktarmış olduk. Azalanlara da hızlıca bakalım. Pasifik Güro Asya var, -%10, Batı Söke Çimento, Grain Türk Holding, Batı Çimento ve Halk Bankası en çok azalanlar da bu şekildeydi. Sayın seyirciler, şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizimle birlikte. Tunç Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, yaptığınız yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Tabii hemen bir sözle başlayalım. Az bir zaman kaldı kapanışa. Haftaya 14.600 puanın üzerinde başlamıştı. Şu an geldiğimiz seviyede BIST endeksinin 14.381 puanında olduğunu görüyoruz. Aslında yaklaşık 300 puanlık bir düşüş söz konusu. Satışlar devam edecek midir önümüzdeki dönemlerde? Genel tabloya baktığımızda nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Aslında Borsa İstanbul tarafının genel tablosuna baktığımız zaman bir arka plandaki hikaye, Borsa İstanbul özelinde endeks ağırlığı yüksek olan işte bankacılık olsun, holding tarafı olsun, demircilik tarafı olsun, biraz daha desteklediğini söylemek daha doğru olacaktır. Ama şimdi bugünün vade sonu olması itibariyle yurt dışı kaynaklı birazcık da ABD ve İran hattının tekrardan gerginleşmesi ve tekrardan bir ay sonra ABD'nin tekrardan bir tane saldırı düzenleyip bu ortamlarda belirsizliğini artacak petrol fiyatını yukarı götürürken, bir de bugünün vade sonu olması sebebiyle 14.600 kritik direncinden gene bir tepki satışı aldığını söylemek doğru olacaktır. Fakat biz bizim için önemli olan nokta, endeksin 14.250 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece, buralarda birazcık daha güç toplanmaya çalıştığı sürece diyebiliriz, endeksi ilerleyen zamanda birazcık da yukarı hareketlenme yapma potansiyeli var gibi gözüküyor. Tabii ki bizim burada dikkat etmemiz gereken nokta haber akışları olacaktır, enflasyon verisi olacaktır ve yurt dışı kaynaklı gelebilecek haberler olacaktır. Özellikle biliyorsunuz bu hafta enflasyon verimizi karşılayacağız. Geçen seneki enflasyon verimize baktığımız zaman da yaklaşık olarak 2.04 civarında bir enflasyon verisi karşılığı gelmişti Ağustos ayı için. Bu rakamın her altına gelen enflasyon rakamı bizim için dezenflasyon sürecinin tekrar hızlanma ihtimalini plan çıkaracaktır ve hızlandığını gösterecektir. Bu da aslında baktığımızda Merkez Bankası'nın ilerleyen dönemler için birazcık da elinin rahatlamasına sebebiyet verecektir. Bu yüzden bu hafta birazcık da enflasyon verisini takip edeceğiz. Bu haftaki satışlar birazcık, yani bu hafta başındaki bugünkü satışlar birazcık da hem kar zasyonu anlamında hem vade sonu olmasından dolayı Viyop tarafındaki rol işlemleri kaynaklı olduğunu ben düşünen noktadayım. 14.600'ün yukarı yönde kırılması bekliyor. Bize tekrar 14.800 hattını açacak diye ilk etapta toparlamış olayım.
0: Peki bankacılıkla devam edelim. 16.745 seviyelerinde gördü. Tabii yani başlangıç seviyesiydi bu güne. Son 1,5 ayda gördüğü en yüksek seviyeleri test ediyor bankacılık endeksi. Ve sanayiye baktığımızda 20.000'in üzerine gördü. Yılbaşından beri gördüğü en yüksek seviyeleri görüyor. Hem bankacılık hem sanayi tarafındaki seyirle ilgili neler söylersiniz? Tabii haftalık repo ihalelerinin yeniden başlanmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine tekrar başlayacağını, bu yıl içerisinde tekrar başlayacağına dair beklentiler de arttı. Bu beklenti bankacılık ve sanayi tarafını nasıl etkiledi?
1: Aslında ilk etapta net bir şekilde konuşmak gerekirse olumlu etkilerini söylemek daha doğru olacaktır. Bundan sonraki süreçte bu beklentinin artarak devam etmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle haftalık repo ihalenin açılması ilerleyen dönemlerde biraz da Merkez Bankası'nın eğer ki enflasyon verimisi işte beklenti altı gelip dezenflasyon süreci tekrar hızlandığını görürsek Merkez Bankamızda faiz indirimi açısından elini rahatlamasına sebebiyet verecektir. Haliyle baktığımız zaman bir piyasa faizlerin beklentisi eğer ki oluşacaksa veya bunları yaşayacaksak veya göreceksek ilk etapta olumlu etkilemesini bekleyeceğim nokta X Bank tarafı olacaktır. Çünkü burada faizlerin beklentisi oluştuğu anda ki şu anda da fonlama mali fonlama tarafından haftalık repoların tekrar açılması bir mevduat faizleri çok hızlı bir şekilde aşağıya geldi. Ama kredi faizlerine aynı hızlı bir değişiklik söz konusu değil. İşte bu aradaki makas bankacılık tarafının kar yazmasına sebebiyet veren bir nokta. İşte bunu da birleştirdiğimizde eğer ki bu beklenti artarak veya katlanarak devam ederse bankacılık bilançolarında iyi bilançolar gelme ihtimali gündeme gelecektir ki piyasada bunu biraz daha alma ihtimali olur. Sanayi tarafına baktığımız zaman şimdi faizin inme ihtimali olması ve ticari kredi faizinin eğer ki indiği karşımıza gelirse sanayi tarafındaki finansman giderlerinin bir azalış görmemiz mümkün olacaktır. Bu da aslında baktığımızda bilançosu finansman giderlerinden dolayı baskılı olan sanayi şirketlerinin bilançosu anlamında rahatlamasına sebebiyet verecektir. Ve burada bir olumlu beklenti oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu da aslında baktığımızda biraz da sanayi tarafını olumlu etkileyebilir. Fakat günün sonunda unutmamamız gereken veya kritik bir nokta var. Yani X Bank ve X sanayi rasyosu. Şimdi yılbaşından beri sanayi tarafındaki kazançlara baktığımız zaman çok ciddi bir kazançlar söz konusu. Fakat X Bank tarafı işte faizin döngüsünün sonlanması, enflasyona baskı oluşma ihtimali, yurt dışı kaynaklı gelen haber akışları beraber X Bank'ta bu kazançları göremedik. Ben bu rasyonun ilerleyen zamanlarda birazcık da kapanacağını düşünen noktadayım. O yüzden birazcık hikaye tarafı eğer ki 17.000 seviyeleri X Bank tarafından kırılırsa yukarı yönlü ve bu hikaye tarafı da birleşirse biraz da X Bank tarafının upside imkanı ben daha yüksek olduğunu düşünen noktadayım diye toparlamış olayım o tarafta.
0: Peki az bir zaman kaldı BIST endeksinin kapanışına, borsanın kapanışına. Haftanın ilk işlem gününü geride bırakacağız. 16.700'ün üzerinde başlamıştı ve bu aslında son 1,5 aydır gördüğü en yüksek seviyeydi. Hali hazırda baktığımızda BIST endeksi 14.334 seviyesinde. Özür diliyorum, bankacılık için söyledim az önce 16.745 diye. Şimdi bakalım bir kapanışa gidelim. Ondan sonra tekrar değerlendirmenizi almaya devam edeceğim.

0: Con evet, BIST endeksi haftanın ilk işlem gününü geride bıraktı. 14.334 puandan günü tamamladı ve %2,1'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tunç Bey, açılışta da aslında sizinle konuştuk, yayının başında da aslında sizinle konuştuk. Kırmızı bir tablonun da önünde duruyorum şu anda. Düşüşü nasıl değerlendirmek gerekir? Bu hangi sektörler pozitif ayrıştı veya negatif ayrıştı diye sorayım size ve yarın nasıl bir seyir takip edeceğiz BIST endeksinde?
1: Yani Borsa İstanbul tarafından aslında baktığında biraz da genele yayılan bir düşüş olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Özellikle 14.600 hattının üzerine geçemeyip ve burada bir kalıcılığını göremediğimiz bir senaryo tarafı karşımıza geldiğini konuşacak olursak da burada hem bir karizasyonu hem endekse ağırlığı olan yüksek şirketlerdeki geri çekilmeler hem de bununla da beraber yurt dışı kaynaklı gelen haber ekse tekrardan ABD ve İran arasında gerginlik olma ihtimali, belirsizliğin artması, petrol fiyatlarının yukarı gitmesi Borsa İstanbul tarafındaki geri çekilmeleri sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz ve aynı zamanda dediğim gibi vade değişimleri burada birazcık da önemli rol oynamış gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreçte bizim için kritik ve önemli olan nokta, teknik anlamda söyleyeceğim, 14.250 desteğimiz çok önemli olacak. 14.250 seviyesinin aşağı yönlü kırılması demek 14.000'lere kadar yeni bir geri çekilme demek olacaktır. Fakat ilerleyen günlerde Borsa İstanbul

0: tarafı buralardan yukarı yönde tepkisini alır ve devamında oluşan dipler bir önceki dibin yukarısında olacağını da varsayacak olursak 14.600 seviyesi kritik direncimiz olarak ön plana çıkacaktır. Arka planda haber akışanlığına dikkat edeceğimiz nokta bu hafta içerisinde enflasyon verisini yakından takip etmemiz gerekiyor. Eğer ki enflasyon verisi beklenti altı gelip aynı zamanda geçersek enflasyon verisi altında olduğunu görürsek bir kritik noktada söyleyeyim üfenin tüfeden küçük olması. Eğer ki üfe tüfeden küçük olarak bunu biz gözlemlersek bu maliyet baskısında kırıldığını gösteren bir unsur olacaktır. Bu da aslında baktığında X Bank önderliği olsun, X Holding tarafı olsun olumlu bir fiyatlamaya da sebebiyet verir. Genelde vade sonları bu tarz satışlar görebiliyoruz Borsa İstanbul tarafında. Bugün birazcık da siyah yurt dışı kaynaklı haber akışlarıyla da birleştiğini söylemek daha doğru olacaktı. ABD ve İran arasındaki kritik olan nokta yani Eylül ayı başlangıcı 14.250 üzerinde devam edecek miyiz? 14.500 seviyesi, 14.600 seviyelerini kıracak mıyız? Buralara dikkat etmemiz lazım diye toparlamış olayım.
1: Tunç Bey çok teşekkürler katkılarınız için.
0: Teşekkürler yayınlarlara.
1: Teşekkürler.

0: Borsada halka arz rüzgarı sürüyor. 2026 yılının ilk 8 ayında 34 şirket halka açıldı. İşte detaylar.
1: Şirketlerin finansman arayışında yeni adresi sermaye piyasaları oldu. Sıkı para politikasının kredi maliyetlerini yükseltmesi, şirketlerin halka arza ilgisini zirveye taşıdı. Halka arzlara yatırımcının ilgisi de yüksek oldu. Bu yıl gerçekleştirilen halka arzlara 355 milyar 900 milyon liralık talep geldi. Toplam 25 milyon 800 bin yatırımcıya hisse satıldı.
2: Halka arzlar son dönemde yatırımcısını aslında çok fazla üzmedi. Güzel de ilerliyor. Ve yeni halka arzlar görmeye de devam ediyoruz. Bu şekilde bence seyir olumludur ama halka arza için para çıkışlarının gelmesi bence olumsuz oluyor diye düşünüyorum.
1: Son 5,5 yıllık dönemdeki rakamlarda sermaye piyasalarına artan ilgiyi ortaya koydu. 2021 yılından 2026 Ağustos sonuna kadar 232 şirket halka arz edildi. Bu şirketlerin halka arz büyüklüğü 308 milyar 600 milyon lirayı aştı. Halka arzlara gelen toplam talep ise 1 trilyon 440 milyar liraya ulaştı. Son 5,5 yılda halka açılan şirketler borsada işlem gören şirketlerin 1/3 birinden fazlasını oluşturdu. Sermaye Piyasası Kurulu halka arz başvurularına ilişkin yeni bir dönem de başlattı. Belirlenen kriterlerden en az birini karşılayan şirketlerin başvuruları talep edilmesi halinde sıra beklemeden öncelikli olarak sonuçlandırılabilecek. Bulunduğu şehirde borsaya açılacak ilk şirket olma özelliğini taşıyan kuruluşlar öncelik kapsamına alınacak. Şirketin son 5 yılda gelirinin %50'sinden fazlasını aynı şehirdeki fabrika, üretim tesisi ya da hizmet ofislerinden elde etmesi gerekecek. Düzenlemenin özellikle Anadolu'daki şirketlerin halka arza ilgisini artırması bekleniyor.
0: Borsa İstanbul'da Gong bu kez teknoloji şirketi Intetra için çalacak. 26-27 Ağustos'ta talep toplayan şirket yarından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Intetra halka arzdan elde edeceği gelirle yeni yatırımlarını finanse ederken yurt dışı pazarlardaki büyümesini de hızlandırmayı hedefliyor.
1: Borsa İstanbul'da Gong teknoloji şirketi Intetra için çalacak. Intetra, Gong töreninin ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. 26-27 Ağustos tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar 144 milyon liraya ulaştı. 53 lira 60 kuruş halka arz fiyatıyla 40 milyon lotun satışa sunulduğu halka arzın ardından Intetra'nın halka açıklık oranı %25 oldu. Intetra, akıllı ulaşım sistemleri, elektronik ücret toplama teknolojileri ve raylı sistemler alanında faaliyet gösteriyor. Şirket, yapay zeka tabanlı trafik yönetiminden akıllı otoyol ve tünel sistemlerine, ödeme altyapılarından demiryolu sinyalizasyonuna kadar geniş bir alanda teknoloji geliştiriyor. Intetra, halka arzdan elde edeceği gelirin %65'ini yeni yatırımların finansmanında, %35'ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artırmayı, yeni ürün ve yazılımlar geliştirmeyi hedefleyen Intetra, yurt dışındaki yapılanmasını da büyütmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'daki varlığıyla şirket halka arz sonrasında küresel pazarlardaki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

0: Ekonomide Eylül ayı yoğun bir gündemle başlıyor. Enflasyon, ihracat, sanayi üretimi ve cari denge verileri peş peşe açıklanacak. Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de açıklayacağı faiz kararında olacak. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek yeni orta vadeli programın da Eylül ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. İşte Eylül ayının yoğun ekonomi takvimi.
1: Ekonomi gündemi Eylül ayında yeniden hareketleniyor. Açıklanacak kritik veriler enflasyonla mücadeleden dış ticarete, üretimden para politikasına kadar ekonominin genel görünümüne ilişkin önemli sinyaller verecek. Piyasaların ilk önemli gündem maddesi Ağustos ayı enflasyonu olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe günü saat 10'da açıklayacak. Temmuz ayında tüketici fiyatları aylık bazda %1,78 artarken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşmişti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise Temmuz'da aylık %1,52, yıllık %27,83 artış göstermişti. Ağustos ayı rakamları dezenflasyon sürecinin seyri ve Merkez Bankası'nın para politikası açısından yakından izlenecek.
2: Bizim beklentimiz tek haneli enflasyona daha hızlı ulaşmaktı. Fakat ortaya çıkan özellikle jeopolitik gelişmeler bunun önünde ciddi bir engel teşkil etti. Özellikle enerji fiyatları üzerinden. Merkez Bankası da doğal olarak daha gerçekçi olmak adına hedefleri tabii ki revize etti.
1: 3 Eylül'de dış ticaret verileri de açıklanacak. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret rakamlarını Ankara'da duyurması bekleniyor. Türkiye'nin ihracatı Temmuz ayında yaklaşık %3 artarak 25.6 milyar dolara ulaşmış ve tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı seviyesine çıkmıştı.
3: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti.
1: Ekonomi gündemi Eylül ayının ikinci haftasında da hız kesmeyecek. 10 Eylül'de gözler hem sanayi üretiminde hem de Merkez Bankası'nda olacak. TÜİK, Temmuz ayı sanayi üretim endeksini kamuoyuyla paylaşacak. Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 artarken yıllık bazda %1,4 geriledi. Aynı gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmuştu. Piyasalar yalnızca faiz kararına değil, karar metninde enflasyon görünümü ve para politikasının geleceğine ilişkin verilecek mesajlara da odaklanacak. Merkez Bankası 11 Eylül'de Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 1 milyar 462 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Eylül ayının devamında bütçe, konut ve işyeri satışları da gündemde olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de kamuoyuyla paylaşacak. Ağustos ayı konut ve işyeri satış istatistikleri ise 17 Eylül'de açıklanacak. Yoğun veri takviminin yanı sıra gözler Türkiye ekonomisinin yeni yol haritasında olacak. 2027-2029 dönemini kapsayan güncellenmiş orta vadeli programın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Programda enflasyon, istihdam, ihracat ve cari dengeye ilişkin yeni hedefler yer alacak.
4: Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken diğer yandan meclise sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyele sahiptir.
1: Orta vadeli programın açıklanmasının ardından 2027 yılı merkezi yönetim bütçesine yönelik çalışmalarda hız kazanacak. Bütçe teklifinin 17 Ekim'e kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması gerekiyor. Enflasyon, ihracat, sanayi üretimi, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve yeni orta vadeli program, Eylül ayındaki yoğun veri trafiği, ekonomi yönetiminin atacağı adımlar ve piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.
0: 2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında büyüdü. Böylece ekonomi büyümesini üst üste 24 çeyrektir sürdürdü.
1: Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 büyüdü. Bu dönemde ekonomide çeyreklik bazda büyüme %1,1 oldu. Büyümenin alt kalemlerine bakıldığında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü %13,3 artış kaydetti. Sanayi sektörü bu dönemde %2,4, finans ve sigorta faaliyetleri %2,1 büyürken onu %2,1 büyümeyle gayrimenkul faaliyetleri, %0,5 büyümeyle ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri takip etti. İnşaat sektörü bu dönemde %1,9 daraldı.
5: 2.3 olarak büyümenin çeyreksel bazda yavaşladığını görüyoruz. Hani bu aslında tüm dünya ile ilgili kıyasladığımızda bu gayet normal. Soğutma çalışmaları başarıya ulaştı diyebiliriz.
1: Tüketim cephesine baktığımızda hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde %3,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %0,6 arttı. Bu dönemde iş gücü ödemelerindeki artış %36,7 olarak gerçekleşti. İş gücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payı %38,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin yıllık gayri safi yurt içi hasıla verilerini de yayımladı. Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2025 yılında cari fiyatlarla 714.682 lira, dolar cinsinden ise 18.103 dolar oldu.
6: Yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Ekonominin güçlenen makroekonomik temellerinin şoklara karşı direnci artırdığını söyleyen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi.
3: Büyümenin lokomotifinin dış ticaret, ihracat olabilmesi için de
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaptığı değerlendirmede ilk 6 ay ekonomik büyüme performansımız küresel ölçekte zorlu şartların ve jeopolitik risklerin çok arttığı bir dönemde ülke ekonomimizin dayanıklılığını gösterdi ifadelerini kullandı.
0: TÜİK verilerine göre Temmuz ayında işsizlik %8,1 seviyesinde gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı bu dönemde %14,5 oldu.

0: İşsizlik oranı 39 aydır tek haneli seviyelerdi. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %10,6 olarak tahmin edildi. İş gücüne katılma oranı bu dönemde 0,4 puan azalarak %52,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %70,3 iken kadınlarda %35,2 oldu. Atıl iş gücü oranı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak %30,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı ise %48,3 oldu.
1: Bireysel emeklilik sisteminden emekli sayısı ilk defa 500 bini aşarken BES ve otomatik katılım sistemindeki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı geçti.
0: Bireysel emeklilik sistemi 23

0: 3. yılına yaklaşırken hem fon büyüklüğünde hem de emekli sayısında yeni seviyelere ulaştı. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sisteminde toplam fon büyüklüğü 21 Ağustos 2026 itibarıyla 2 trilyon 637.9 milyar liraya ulaştı.
1: Geçmişe kıyasladığımız zaman her geçen gün büyüyen bir emeklilik piyasası ve emeklilik fon yatırımcı sayısı var diyebiliriz Türkiye'de.
0: Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre BES'teki katılımcı sayısı 10.332.553, BES'ten emekli olanların sayısı ise 501.081 oldu ve ilk kez 500.000 sınırını geçti. OKS'deki katılımcı sayısı da 7.889.592 olarak kayıtlara geçti. Böylece BES ve OKS'deki toplam katılımcı sayısı 18.222.145'e yükseldi. 2025 sonundan bu yana toplam fon büyüklüğü %21,9 artarken sisteme 286.650 yeni katılımcı dahil oldu. 18 yaş altı BES uygulamasında ise katılımcı sayısı 1.744.360'a, toplam fon büyüklüğü de devlet katkısıyla birlikte 114.6 milyar liraya ulaştı.
2: Tüm kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması zorunlu hale geliyor. Uygulamayla birlikte kira işlemlerinde olası mağduriyetler önlenecek. Şeffaflık artarken bürokrasi de azalacak.
3: Kira için iyi olmuş. Geç kalmış aslında bu uygulama ama tebrik ederim, yani iyi olmuş.
4: Hem ev sahipleri için hem de kiracılar için gayet uygun bir ve güzel bir şey, çözüm. Her ikinci de güvenlik için güzel olur.
5: Kira sözleşmelerinde yeni dönem başlıyor. E-Devlet zorunlu hale geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı E-Devlet uygulamasını tüm kira sözleşmeleri için zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Böylece hem vatandaşlar hem de emlak işletmelerine yönelik olası mağduriyetlerin de önüne geçilecek.
6: Şu an gelen düzenlemeyle artık insanlar karşılıklı yapacakları kira sözleşmelerini E-Devlet üzerinden onaylamak suretiyle yapacaklar. Ve her iki tarafın da resmi kayıtlarına bu geçmiş olacak. Bunun hem devletimiz açısından hem de vatandaşlar açısından çok büyük bir kolaylık ve fayda sağladığını düşünüyoruz.
3: İnsanlar arasındaki anlaşmanın hem devlet tarafından tasdik olması hem de devlet tarafından da vergi kayıplarının önüne geçmesi. Yani bence doğru bir uygulama olmuş.
4: Devlet kapısından yani kaçamak yapamaz.
5: Bakanlık kiracılar ve ev sahipleri için kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına yönelik hizmetin birinci fazını 4 Kasım 2024 tarihinde vatandaşın hizmetine açtı. Uygulamanın ikinci fazına ise 9 Mayıs 2025'te geçildi. Emlak danışmanları ve yetkilendirilen kişilere de sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma imkanı tanındı.
7: Yasal olarak zaten bir kira kontratı yapıldığına göre ve imza atıldığına göre herhalde kiracı da oradan yaparsa devletin ona ulaşması daha kolay olabilir.
5: Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamada ise bugüne kadar 72.581 sözleşme onaylandı. Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından 15 gün içinde yazım, rakam ya da bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebiliyor.
4: E-Devlet'ten olması daha güvenli.
8: Bence hem vergi açısından hem de vatandaş açısından daha kolay olur diye düşünüyorum ben.
5: Güncelliği fonksiyonuyla da sözleşmenin taraflarının iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabiliyor. Uygulamayla kira sözleşmeleri için zaman damgalı, barkodlu belge oluşturulabiliyor ve E-Devlet kapısı üzerinden doğrulama işlemi gerçekleştiriliyor.
9: E-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna kira sözleşmesi işlemleri yazılması gerekiyor. Ardından sözleşme oluşturmak için sahibi, hissedarı olduğum taşınmaz için işlem yapmak istiyorum seçeneği seçilmesi gerekiyor. Yeni kira sözleşmesi oluşturmak içinse sağ üstteki butona tıklanması gerekiyor.
10: Çok iyi olur. Yani devletin gözetimi altında olması yani çok mükemmel bir şey olur.
2: Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı İstanbul'da başladı. 2 gün sürecek etkinlikte plastik kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşümün artırılması için ortak bir yol haritası hazırlanacak. Çalıştaya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sıfır atık çalışmalarıyla ekonomiye 8 yılda 365 milyar lira katkı sağlandı dedi.

0: Sıfır atıkla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen sıfır atık projesiyle ekonomiye 8 yılda 400 milyar liraya yakın katkı sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda konuştu. Sıfır Atık projesinin ekonomik kazancına değindi.
1: Sıfır atık çalışmaları kapsamında tüm atık türleri için geri kazanım oranı 8 yıllık süreçte %13'ten %37.53'e yükselmiştir. Bu ciddi ilerleme sayesinde 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılarak yaklaşık 365 milyar lira katkı sağlanmıştır. Geri kazanım oranının 2030'da %60'a, 2053'te %70'e çıkarılması gibi çok ciddi hedefler de belirlenmiş durumdadır.
0: Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren Çalıştay'da plastik kullanımının azaltılması, geri dönüşüm, ikincil ham madde kullanımı ve sektörel dönüşüm ele alındı.
2: Dünyada şu ana kadar üretilen plastiklerin yalnızca %9'u dönüştürülebilmiş durumda ve biz burada şunu diyoruz. Önümüzdeki süreçte plastik atıkları bakanlığımızın yapmış olduğu depozito yönetim sistemi DOA ile beraber çok daha fazla dönüştürebileceğiz ve dönüştürmeye başladık.
0: Çalıştay'da ortaya çıkan öneriler Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu ile bakanlıklar için hazırlanacak politika raporlarına aktarılacak. Çıktıların 2053 Türkiye Plastik Vizyonu ve COP31 hazırlıklarına katkı sağlaması hedefleniyor.

0: ABD ile İran arasında haftalardır süren askeri sessizlik Washington'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıyla bozuldu. İran devrim muhafızları saldırıyı doğrularken iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığını bildirdi.
1: Haftalardır süren sessizlik bozuldu. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik noktalarından Lark Adası'nı vurdu. ABD ile İran arasında gerilim yeniden zirveye ulaştı.
2: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminden kaynaklanan yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
1: İran'ın Tasnim haber ajansı adadaki bir noktanın İHA ile vurulduğunu aktardı. İran devrim muhafızları da ABD ordusunun saldırısını doğruladı. İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Saldırının ardından Tahran'dan misilleme mesajları geldi. İran devrim muhafızları saldırıya yanıt verileceğini ve saldırganların cezalandırılacağını açıkladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de ABD'ye misilleme geliyor mesajı verdi. Tahran'ın misilleme tehdidi sadece sözde kalmadı. İran devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üslerine hedef alan füze atışlarına ait görüntüleri yayınladı. Washington ise Lark Adası'na yönelik saldırının gerekçesini Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hazırlıklara bağladı. ABD'li bir yetkili saldırıda İran'a ait bir füze fırlatma rampasının hedef alındığını açıkladı. Gerilimin en kritik cephelerinden Hürmüz'e ilişkin açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, operasyonun önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.
2: Aylar önce İran İslam Devrim Muhafızları tarafından döşenen deniz mayınlarını Boğaz'ın uluslararası denizcilik yollarından başarıyla temizledik.
1: Washington'ın saldırısıyla başlayan yeni çatışma dalgasında Tahran'ın misilleme adımları da gerilimi daha da tırmandırdı. Şimdi gözler iki ülke arasındaki karşılıklı saldırıların nereye varacağında.
0: Petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliğe dikkat çeken destek portföy fon yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan, küresel emtia piyasalarında son dönemde öne çıkan gelişmeleri, fiyatlamaları etkileyen temel dinamikleri ve önümüzdeki döneme ilişkin senaryoları değerlendirdi. İzliyoruz.
3: 90 dolarlar seviyesi zaten Brent petrolü bizim takip ettiğimiz bir seviye. Aslında bu çatışmalarında zaten olmamasını beklemiyorduk. Ya olmaması zaten piyasada iyimser bir durumda. Olması şu anda daha sıcak bakılan durumlardan bir tanesi. Bizim ayrıyetten bir de Ukrayna-Rusya tarafındaki gelişmeleri de konuşuyor olmamız lazım. Ama ilk başta tabii bu altın tarafındaki geri çekilmeye de değinmek gerekiyor. Şimdi olası bir şekilde enerji fiyatlarında yaşanabilecek bir yükseliş. O merkez bankalarında faiz artırım veya faizleri yukarı seviyede tutma olasılıklarını arttıracağı için bir miktar daha dolar endeksinde güçlenmeye neden oluyor. Bu da tabii ki dolar cinsi varlıklara bir miktar daha yönelim gerçekleştiriyor. Bu da tabii ki tek bir çıkış kaynağı var veya değerli madenler. Bu taraftaki çıkış kaynakları bir miktar daha tabii ki dolar endeksine geçişi yönlendiriyor. İlerleyen süreçte de yani eğer savaşın boyutu tekrar artarsa, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişi tamamlamayla tekrar sıfırlanıp da ileriye dair bir umutvari bir gelişme olmaması durumunda biz 100 dolarların üzerini zaten görmeye hazır olmalıyız. Bu tarafta da merkez bankaları zaten hem FED olsun hem Türkiye olsun faizleri indirme ihtimalini tam anlamıyla rafa kaldırması gerekiyor. Arz kaynaklı bir enflasyon yaşıyor şu dönemde. Ya talep kaynaklı bir enflasyon yaşasak bunun Merkez Bankası müdahalelerinin etkili olduğu bir süreçten bahsedebiliriz ama arz kaynaklı bir enflasyon olmasından dolayı şu anda tek yaşadığımız sıkıntı tabii ki petrol fiyatlarındaki hareketlilik. Nihai olarak bağlıyız çünkü ithal ediyoruz ve bu taraftaki yükselişlerden direkt olarak bütün ham madde ve MTO gruplarımız etkileniyor. O yüzden de bizim kısa vadede tabii ki bu savaşın tam anlamıyla sonlanmasını bekliyor olmamız lazım. Ama kısa vadede de böyle bir durum söz konusu gözüküyor mu? Hayır, gözükmüyor. O yüzden de biz biraz daha alternatif arayışlar beklentisindeyiz. ABD işte Hürmüz Boğazı'nı tam anlamıyla kontrol ederse işte gemi geçiş trafiğini bir miktar daha arttıracaklar ama bu sefer de İran tarafından gelebilecek saldırılara karşı ne boyutta temkinli olunmalı. Bunlar işte soru işaretleri. Belirsizlik çok fazlasıyla var. O yüzden de enerji fiyatlarında biz volatilitenin çok yüksek miktarda oynadığını söyleyebiliriz. Bu da tabii ki ister istemez bütün riskli varlıkları negatif yönde, risksiz varlıkları da pozitif yönde etkilemeye devam ediyor.
0: Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal, ons altında fiyatlamaları ve olası senaryoları değerlendirdi. İzliyoruz.
4: Baktığımız zaman tekrar bir sıcak bir çatışma olması tedirginliği bir miktar arttırmış durumda. O yüzden hani altının özelinde baktığımız zaman borçun açıklamalarının da etkisi vardı bunda. Bu da tuz biber oldu. 4200-300 bandına doğru teknik düzeltme gelebilirdi. Bu vesileyle bir miktar altında teknik düzeltmeye doğru bir adım atılmış oldu. 4200-300 üzerinde kalındığı sürece burada sıkıntı yok. 4700'lere doğru bir hareket gelmişti. 3950 zaten 1-1,5 ay boyunca orası 2 yıllık ortalamaydı. Oranın altına gelemedi. Burada bir yatay yaptı. Buradan son gelişmelerle son bir ayda 4700'lere kadar geldi. Yani ilk etapta bunu teknik düzeltme olarak algılayabiliriz. Teknik düzeltmeden çıkması için burada biraz evvel de dediğim gibi 4300'lerin altına doğru bir hareket ve orada kalıcılık görmemiz lazım. Açıkçası rakamlara baktığımız zaman 4316 ve 4363, 200 ve 100 günlük ortalamalar bu seviyelere kadar geri çekilmeler tolere edilebilir. Bu seviyelerin arttığı trendi tekrar bozabilir. O yüzden bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece haber akışlarına bakarak önümüzdeki dönemde yine yukarı hareketler söz konusu olabilir. Ama bunu şu anda teknik sınırlar dahilinde bir düzeltme olarak algılayabiliriz altın tarafında.
0: Fed'in piyasalar üzerindeki baskılarıyla devam ediyoruz. Fed Başkanı Kevin Warsh'un şahin mesajları küresel piyasalarda ani satış dalgasını tetikledi. Altın ve kripto paralarda sert geri çekilmeler yaşandı. Fed'in Eylül ayı faiz kararına yönelik beklentileri Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman değerlendirdi. İzliyoruz.

0: Borç aslında tabii ki daha şahin bir mesajlar veriyor ama burada seçime giden ABD haliyle 40 trilyon dolar aşan bir burada kamu borcundan bahsediyoruz. Yüksek faiz ödemelerini takip ediyoruz. Bir yandan Trump'ın burada faizlerin düşük seviyede kalması gerektiğini borç biliyor. Ancak bunun da mevcut koşullarda çok sürdürülebilir olmadığını da aslında ifade ettiği için burada piyasalar her ne kadar Eylül ayı için bir faiz artırım beklentisini korusa da buradaki hükümetteki baskılardan dolayı aslında seçimlere kadar faizlerde bir değişim olmasını açıkçası beklemiyorum. Tabii piyasalar bir yandan faizi aslında yükseltmiş oldu. Tahvil getirilerinin yukarı yönlü seyriyle beraber buradaki baskıyı da ister istemez piyasalar uygulamış oluyor. Ancak durumun seyri biraz daha yılın son ayındaki toplantı Aralık ayına kalabileceğini düşünüyorum. Hem seçimlerin bitmesi hem de burada çekirdek taraftaki çekirdek tüfenin tekrardan artış eğilimine geçmesi ve istihdam piyasasının nispeten daha iyi bir konuma gelmesiyle beraber burada Fed'in bir faiz arttırıma gidebileceğini söyleyebiliriz. Tabii bir önceki toplantıya, Temmuz toplantısına baktığımızda aslında faiz arttıralım diyen üyelerindeki sayıdaki artışı takip etmiştik. Ancak bunun çoğunluk olarak faiz artışı noktasında Eylül'de bir karar verip vermemesinde bir miktar daha aslında siyasi durumun da etkili olabileceğini ve burada tabii ki petrol fiyatlarının da artık olası ilave bir enflasyon baskısı getirmeyeceği için bunun biraz daha pas geçilmesini de burada beklemek gerekiyor. Ancak tabii iş beklediğimiz gibi olmadığı için ve %2 enflasyonda daha ısrarlı bir FED duruşu gördüğümüz için mecbur kalırsa yıl sonunda bir faiz artışına gidebileceğini düşünüyorum. Tabii bütün bu faiz artış beklentileri de aslında altın fiyatlarında bir yandan baskılayacaktır diyebiliriz. İşte borç %2 enflasyon hedefini vurgulayarak piyasanın güvenini tekrardan sağlamaya çalışsa da aslında faiz artırımına yönelik ifadeleriyle sözlü yönlendirmelerden kaçınmasının bir sebebi de bu. Çünkü çok fazla odak noktasında kalarak aslında burada hükümetin de doğrudan eleştirisine de maruz kalmak istemiyor. Ve tabii açıklamalarını dinlediğimizde bir o kadar da hükümetin yapmak istediği şeylerin de çok farkında olduğu için ve buraya da destek vermeye çalıştığı için şu anda sessiz kalarak bu tarafa örtülü bir destek verdiğini aslında görüyoruz. Ama enflasyonun da bu patikada %2 noktasına gitmesinin de çok gerçekçi olmayacağını da bildiği için ve burada en büyük aslında temel sıkıntının da arz yönlü şoklar olduğu için biraz bu tarafın soğumasını bekliyor. Ama bu soğuma beklenildiği ölçekte gelmeyecek. Evet, bir %2 enflasyon hedefi var. Ama bunun ne zamana kadar sağlanacağı yönünde bir baskı oluşturup oluşturmayacağına dair de bir görüş ortada olmadığı için şu anda bu seyir aslında birbirini izleyen, iz süren bir duruma getirmiş durumda. Ve tabii bu da ayrıca bir belirsizlik ve güvensizlik getirdiği için burada doları da aslında piyasa satmak suretiyle, tahvilleri satmak suretiyle de getirilerin yukarı yönlü çıkmasını da haliyle piyasa burada sağlamış oluyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Kevin Warsh Fed Başkanı olarak geçtiğimiz hafta ilk kez Jackson Hole'de konuşmasını gerçekleştirdi. Peki hangi mesajları verdi? Hemen bakalım. %2'lik enflasyon hedefi esnetilemez. Finansal koşullar henüz yeterince sıkı değil. Fiyat istikrarını sağlamak Fed'in görevi. Fed kararlarında güncel veri ve trendler esas alınacak. Arz talep dengesine odaklanılacak. Fiyat istikrarı ve istihdam birlikte gözetilecek. Ana para politikası aracı kısa vadeli faizler olacak. Para miktarı yeniden dikkate alınacak ve Fed daha az konuşacak. Sonuçlarıyla kredibiliteyi sağlayacak mesajlarını verdi. Zaten kendisi de sözlü yönlendirmeden uzak olan bir Fed başkanı, sözlü yönlendirmeyi tercih etmeyen bir Fed başkanı ve Fed başkanı Kevin Warsh'un bu açıklamalarını MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Tabii özellikle Kevin Warsh tarafında aslında konuşma öncesinde piyasalar bu tonda şahin bir metin beklememekteydi ve belki de Kevin Warsh ile ilgili olarak herkesin beklentisi bu kadar sert tonda bir şahin ifadelerin bulunmamasıydı.

0: Özellikle geçen ifadelere bakalım. %2 enflasyon hedefinde geri adım yok. Buna da ilgili bir açıklaması vardı ki bunu aslında diğer toplantılarda da nitekim vurgulamıştı. Ancak faiz oranlarının şu an itibariyle kısıtlayıcı olmadığına dair ve belki de buradaki faizlerle ilgili yaptığı açıklamalar açıkçası piyasalar tarafında da özellikle Şahin karşılandı. Zaten fiyatlamaları da baktığımızda hem emtia tarafında hem tahvil faizleri tarafında karşılığını buldu ki burada baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın alım açıklaması ile birlikte bir miktar aşağı yönlü gelmişti. Ancak şu an itibariyle baktığımızda tekrardan zirve noktalara gittiğini görmekteyiz. Hakeza Eylül ayına yönelik faizle ilgili arttırım beklentisi %50'nin aşağısına inmişti. %40'lara doğru gelmişti. Bugün itibariyle baktığımızda tekrardan faiz arttırımını %50'nin üzerinde fiyatladığını görmekteyiz piyasanın. Diğer taraftan baktığımızda zaten petrol fiyatlarında istenilen noktalarda değil piyasalar nezdinde değerlendirdiğimizde. O tarafta da karşılıklı tekrardan sertleşmenin başlaması da 90 doların da üzerinde atmış oldu. Açıkçası piyasalarda da aşağı yönlü fiyatlamalara sebebiyet verdi. Hem Kevin Warsh'un açıklamaları hem de petrol fiyatlarının 90 doların tekrardan üzerine çıkması. Tabii yani şu an bugünkü kompozisyona baktığımızda tekrardan yükseliş gösteren bir enerji fiyatları var, petrol fiyatları var. Hakeza borç tarafına da baktığımızda oldukça şahin bir borç gördük Jackson Hole toplantısının konuşmasında. Tabii bu tarafta enflasyon yönüyle değerlendirdiğimizde ABD tarafında 3.4'lerde olan bir enflasyon verisi var. Borç'un da ifade ettiği üzere %2 olan hedeften oldukça uzakta bir veri bugün itibariyle. Dolayısıyla da tüm bu şartlarda Eylül ayındaki toplantıya gittiğimizde petrol fiyatlarında da 90 dolar üstü bir seviyenin bulunması halinde açıkçası faiz arttırım tarafı şu an itibariyle daha ağır basmakta. Ancak o güne geldiğimizde belki de ateşkesle ilgili bir haber akışı görürsek 80 dolar ve altı bir petrol fiyatı olabilirse eğer ancak o zaman pas geçme durumu olabilir açıkçası.
1: Avrupa'da otomotiv krizi derinleşiyor. Ayrıntıları aktaracak şimdi bize muhabirimiz Fatih Yılmaz.
2: Avrupa'da otomotiv sektöründe yaşanan kriz büyük otomobil üreticilerin yanı sıra binlerce yan sanayi şirketini de ciddi anlamda zora sokmuş durumda. Yan sanayi şirketleri artan maliyetler, düşük talep ve Çinli şirketlerle olan rekabet nedeniyle zor günler geçiriyor. Avrupa Otomotiv Yan Sanayi Birliği'nin verilerine göre 2024 ve 2025 yıllarında sektörde çalışan 104 bin kişi işini kaybetti. Mevcut tablo bu şekilde devam ederse 2030 yılına kadar yani 4 yıl içerisinde işini kaybedenlerin sayısının 350 bine ulaşma tehlikesi bulunuyor. Krizin nedenleri arasında elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş olması, yeni teknolojilere yapılan yüksek yatırımlar ve Çinli şirketlerin Avrupa pazarındaki hızlı yükselişleri gösteriliyor. Çin'in otomotiv yan sanayindeki payı da dikkat çekici şekilde artıyor. Asyalı şirketlerin küresel otomotiv yan sanayi pazarındaki payı %49'a ulaşmış durumda. Çin'in payı ise 2015'te %5 iken geçtiğimiz yıl bu rakam %14'e çıktı. Yani 3 kata varan bir artış söz konusu. Alman şirketlerinin payı ise aynı dönemde %26'dan %25'e %23'e geriledi. Avrupa otomotiv sektörünün lokomotifi bilindiği üzere Almanya. Ancak bu ülkede binlerce kişinin işini kaybetme riski bulunuyor. Dünyanın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden Alman ZF şirketi 2030 yılına kadar yaklaşık 7 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Yine bir başka üretici Bosch'ta işten çıkarılanların sayısının 13 bine, Continental'de ise 2026 sonuna kadar 10 ila 11 bin kişinin işini kaybetmesi bekleniyor. Schaeffler'de Avrupa genelinde yaklaşık 4700 kişinin işine son vermeyi planlıyor. Uzmanlara göre Avrupa otomotiv sektöründeki dönüşüm yalnızca fabrikaları değil, görüldüğü üzere yüz binlerce çalışanın da geleceği

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238 milyon 773 bin 272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127 milyon 120 bin 220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: KKİ ritmi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?

0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İfinans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir oyuncuyu, aynı zamanda yeni kitabıyla tüm dikkatleri üzerine çeken bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Ömer Duran bizimle. Hoş geldiniz efendim, hayırlı olsun yeni kitabınız.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah olmuştur da.
0: Nasılsınız? Bence olmuş.
1: Çok sevindim bunu duyduğuma. Böyle şeyler duyunca ikincisi için daha bir iştahlı oluyorum. Nasılım? Bence iyiyim diye düşünüyorum şu anda.
0: Kitaptan sonra böyle kitap çıktı. İlk hissiniz ne oldu?
1: İlk hissim ne oldu? Kitap o kadar hızlı çıktı ki hiç benim kafamda yokken ne olduğunu anlayamadım zaten bir süre ben. Sonra geldi elime, kapağı aldım. Orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim. O heyecanı şimdi yine yaşıyorum. 30 yıl önce ilk filmde böyle filmin afişinde adımı gördüğümde duyduğum heyecanı yaşadım. Elim ayağım titredi. Sonra biraz sakinleştim. Şu an hala idrak etmeye çalışıyorum aslında ne olduğunu.
0: Ne mutlu bunları hissettirmesi size. Gerçekten çok güzel. Kapağı çok beğendim. Kitabı bir arkadaşım okudu. Ben birkaç hikayeyi okudum. Ve çok etkileyen yerleri oldu. Günlükler çok hoşuma gitti. Bir kere Fethiye günlükleri var. Üsküp var. Sakın Gelme Oteli var. Çok da spoiler olmasın okumayanlar için ama ben biraz hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Yani bu kitapta okuyucu ne bulacak?
1: Şimdi bu kitapta ne var? Biraz benim zihnimin derinliklerinde bazen hani oturup konuşurken kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var aslında İlyas hikayelerinde. Günlüklerin tamamı başımdan geçen şeyler. Elbette ki biraz süsleme var.

0: var. Hı hı. Ama hepsi bizzat yaşadığım hikayeler. Bir de Vesaire diye bir bölüm var. Orada da yine biraz çocukluğumdan, biraz ailemden, biraz kariyerimden hikayeleri aktarmaya çalıştığım bir kitap oldu bu.
1: Zaten Fethiye günlüklerinde aslında bir oyunculuğunuzu, evet, bir seti, set günlüğünüzü okuyoruz.
0: O bir set günlüğü, evet.
1: Çok keyifli oldu. Yani Ömer Duran'ın sette neler yaşadığını kitapta okumak çok güzel. Şeyi merak ediyorum, bu hikayeleri siz yazmıştınız, bunlar bekliyordu, sonra mı bunu kitap yapmaya karar verdiniz?
0: Evet, şöyle yazıyordum ben. 2016-17'den beri böyle küçük küçük bir şeyler yazıyordum. Önce böyle yarım sayfa yazıyordum. Sonra o yarım sayfalar 3 sayfaya çıktı. Sonra 5 sayfaya çıktı. Etrafında birçok insan hadi bunları kitap yapalım dedi ama bana çok megalomanca geldi. Hani gidip kendi kitabını bastırmak vesaire. Hayır canım dedim, yani hani ben böyle de mutluyum zaten. Sonra İnkılap Yayınları gelince genel yayın yönetmenim sevgili Gülşen Instagram'da görmüş. Paylaştıklarımı. O ulaştı bana. Tanışmıyoruz tabii o zaman. Dedi ki hani güzel bir dilim var, bunları kitap yapalım. Olur mu olmaz mı derken işte 6 ay sonra kitabı elime verdiler. Yani şimdi ikincisi için uğraşıyorum.
1: Ay harika. İsmini çok beğendim. Hayat neye benzeseydi güzel olurdu. Sahiden hayat neye benzeseydi güzel olurdu size göre?
0: Ben kitapta kullandığım bir metafor vardı zaten. Ona istinaden yine yayın evinin müdürü sevgili Orkun koydu kitabın ismini. Eski ayakkabı rahatlığı diye bir şey var benim hayatımda mesela. Eski ayakkabı için kaygılanmazsınız. Kirlenecek diye kaygılanmazsınız. Yırtılacak diye kaygılanmazsınız. Tozlanacak diye üzülmezsiniz. Çamura da girersiniz. Kapının önünde de bırakırsınız. Çalınacak diye korkmazsınız. Hani bir hayat eski ayakkabı konforunda olsa, böyle bir tasasızlıkta, gamsızlıkta olsa çok daha keyifli olurmuş gibi geliyordu bana. Bunu yazdıydım. Hı hı. Orkun da evet bu güzel dedi, kitabın ismi bu olsun dedi. Şimdi tabii imza günlerinde ya da işte yine sosyal medya üzerinden bir sürü insan bu soruya cevap veriyor kendince. Bazen çok güzel cevaplar, kıskandığım cevaplar da alıyorum. Mesela yeni tanıştığım zarif bir hanımefendi festivale benzetti mesela. Festivale benzese güzel olurdu dedi. Çok hoşuma gitti. Onu da cebime koyuyorum açıkçası. Durum bu benim açımdan.
1: Göğüs kafesinde görünmez örs metaforu var. Bu da benim çok hoşuma gitti.
0: Evet, yani o işte dediğim gibi hani zihnimde bazen çıkartamadığım, şey yapamadığım, sohbet esnasında söyleyemediğim bazı satırları, bazı cümleleri yazarken ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Birden böyle şey oluyorlar, dökülüyorlar. Bazen mesela bir yazı fikri kafama geliyor. Tamam ben bunu böyle anlatayım diyorum. Oturuyorum yazmaya başlıyorum. 8. satırda bambaşka bir yere gidiyor. Zihin biraz herhalde hızlı dönüyor, hareket ediyor galiba. Çünkü zihnimizin hızına parmaklarımızın yetişmesi biraz zor.
1: Zor,
0: haliyle.
1: Evet.
0: Parmaklarım da biraz bağımsız bir şekilde bakıyorum ki başka kelimeler yazıyor. O hani göğüs kafesinde bir örs, yüreğim sıkışmışlık. Hani bunu nasıl anlatırım dediğimde bu geldi. Kelimelerle oynamayı seviyorum çünkü. Hı hı. Hani tabirleri tanımlama, betimleme yaparken biraz kelimelerde dans etsin istiyorum aslında böyle. Hani fonetik olarak da öyle. Hani insanın kulağında da böyle bir şiir dizesi gibi olsun istiyorum biraz. Böyle şeyleri okurken de keyif alıyorum. Yazmaktan da keyif alıyorum. O tabirler, o tanımlamalar böyle anlarda, hani çok üzüntüne düşündüğüm anlarda değil de birden çıkıyor. Hı hı. O da bir sıkışık yürek, nefes alamama anının anlarından birisinde çıktı gitti.
1: Peki bu kolektif bir çağ sancısı mı size göre, yoksa bireysel bir yük mü bu göğüs kafesindeki örs? Çünkü ben okuduğum zaman bunu düşündüm. Acaba şu an içinde bulunduğumuz çağ mı bunu yaşıyor, yoksa bu bireysel bir yüktü yazarın ve bize bunu mu aktardı?
0: Şimdi zor sormayın bana. Çalışmadık yerden sormayın bana. Şimdi kolektif değil de hani birçok insanın ortak derdi olabilir belki. Yani kolektif bir sancı Yani hepimizin ortak sancısı değil ama birçoğumuzun duyduğu bir sancı belki olabilir. Hı hı. Ben yazarken aslında ama hani çok toplumsal değil de bireysel bir taraftan aslında yazmayı tercih ettim. Yani tanımadığım, bilmediğim duyguları anlatmak zaten yapabileceğim bir şey değildi. O yüzden de yapmadım. Kendi kaygılarımı, kendi keyiflerimi, kendi neşeli anlarımı, kendi hüzünlü anlarımı kendi dilimce anlatmaya çalıştım. O yüzden hani benim anlattığım kısım itibariyle aslında çok bireysel. Hı-hı. Ama etrafımızda da sizin de söylediğiniz gibi görüyoruz ki birçoğumuz aslında bu tür kaygıları, sancıları yaşıyoruz belli ki.
1: Evet.
0: Bu çağda.
1: Okuyan arkadaşım dedi ki benim bana çok iyi geldi bu kitap dedi. Bu zamanda iyi gelen kitap okumak da aslında zor. Hep böyle. Onu da duygusallığı çok etkilemiş. Hatta bir Beşiktaşlı'nın aşk mektubu da var burada. Çok da spoiler vermeyeyim. Gerçekten çok güzel ama gündelik imgeler de çok hoşuma gitti. İşte şalgam var, kaçan gol var, eski ayakkabılar var. Orion var mesela. Kozmik referanslar da var. Yelpazesi çok geniş bir kitap aslında.
0: Kitabın içindeki benim hayatımdaki imgeler. Yani
1: Orion neden mesela?
0: Eşimle ilgili. Şu anda birlikte olduğum kadınla ilgili. Onunla birlikte Orion'a bakmayı çok seviyorduk. Orion hikayesini ben ondan duymuştum. O bana anlattığında çok sevdiydim hikayeyi. Ben anlatmak istedim bunu. Sonra ben de kendi dilimde anlattım bu öyküyü. Hatta o yazıyı mesela ona küçük bir sürpriz olarak tasarlamıştım. O yazı bu kitaba da girdi. Ekstra mutlu oldum tabii. Ha. Mesela Orion dediğim gibi yani hani benim için bir aşk simgesi. Ya da işte Beşiktaş
1: o da bir
0: hani
1: aşk.
0: Bir sevme biçimi olarak mesela hani fanatik ya da holigan denebilecek bir taraftar değilim. Tutkulu bir taraftarım ben mesela. Hani sevme biçimimi de kendimce anlatıyorum. Orion'u da kendimce anlatıyorum. Ne anlattıysam onların hepsi benim yaşadığım şekliyle, benim hissettiğim şekliyle anlatmaya çalıştığım şeyler. Orion da onlardan biri işte bu anlamda.
1: Şalgam?
0: Şalgam da benim için güzel bir eşlikçi.
1: Yani acılı ama değil mi?
0: Tabii ki acılı. Mutlaka acılı olacak. O yüzden hani şalgam da çok önemli. Acıyı seviyorum demek ki.
1: Evet, tam aslında onu anlamadım. Yani genel manada duygusal bir kitap. Mesela şeyi de çok beğendim. Sıkıntıya sıkılmak diyoruz. Bu da çok hoşuma gidiyor. Aslında bu bir dram mı?
0: Değil. Aslında bu bir melankoliye daha yakın olabilir. Aslında bu bir baş etme biçimi benim için. Çözemediğim bir şey olduğunda kendi kendimize düşünürüz ya hani bunu nasıl alt ederiz, nasıl baş ederiz. Ben de o anda hani yazmaya başlıyorum. Biraz kafamda bir şey fazla büyüdüğünde, dönmeye başladığında yazmaya başlıyorum. Yazmaya başladığım anda zaten hani yükün hafiflediğini hissediyorum. O göğüs kafesindeki örsün kenara kaydığını ve daha rahat nefes aldığımı hissediyorum. Aynısı daha mizahi yazılarım için de geçerli. Mesela başından bir şey geçmiş, bunu paylaşmak istiyorum. O paylaşamama hali de mesela bende böyle bir yük oluyor. O anda da yazdığımda mesela rahatlıyorum. O yüzden
1: sizin bu, aslında başa çıkma biçiminiz,
0: benim başa çıkma
1: sonucunda
0: biçimim bu, evet.
1: Bu kitap çıktı. Ve aslında şu mesajı da veriyor belki insanlara. Çünkü hepimiz bir şeylerle baş etmeye çalışıyoruz ve bazen edemiyoruz, pes ediyoruz. İçinden çıkamıyoruz durumların. Aslında hepimizin, sizin yazmak mesela, hepimizin bir şey bulması gerekiyor. O küçük şeyi keşfetmemiz gerekiyor.
0: Yolunu bulmamız gerekiyor. Hepimizin bir şekilde yolunu bulması gerekiyor.
1: Tam anlamıyla ama bulamıyoruz. Bulduğumuz sanıyoruz yani. Aslında yolu bulmak, yani çünkü yolculuk biz yaşadığımız sürece devam edecek. Aslında tam yolu bulduk desek de doğru olmayabilir.
0: Mümkün değil. Elbette ki mümkün değil. O zaman zaten yol bitmiş oluyor.
1: Evet.
0: O zaman hayatın tadı kalmamış oluyor. Ya tamam, ben bir Pollyanna değilim ama hep pozitif taraftan görmeye başlıyorum. Hani başıma gelen tatsız anlardan da öyle ders çıkarma gibi ukala ya da böyle çok klişe bir tabir de kullanmayacağım ama hani bir şeyler öğreniyorum. Cebime koyuyorum onları. Yolda olma hali bu anlamda mesela benim için çok keyifli.

0: Aktarmak da aslında niyetim değildi başlangıçta. Hani başkaları ders alsın gibi öyle iddialı bir şeyin niyetim de yoktu. Nasıl oldu buraya geldi bu kitap? Nasıl oldu böyle bir programın konusu oldu? Ben hala şaşırıyorum. O yüzden bazı sorularda kekeliyorum, bocalıyorum belki. Ama dediğim gibi hani şey, genel olarak baş etme yöntemim benim kitapta kullandığım dil olduğu için ben de işe yaradığını görüyorum. Böyle de devam ediyorum. Sizin çözümünüz mutlaka farklı olacaktır. Birilerine bu anlamda iyi gelecekse bu beni zaten ekstra mutlu ediyor. Siz bana arkadaşınızın o lafını ilk söylediğinizde benim içim içime sığmadı mesela. Birilerine bu şekilde dokunmuşsam ne mutlu bana dedim. Benim açımdan durum bu.
1: Çünkü o da oradaki bir hikayeyle bir bağ kurmuş. Çok duygusal bulmuş ve bana çok iyi geldi orada söyledikleri dedi. Ki zaten bence metaforlar, mesela kaçırılmış an hissi var. Bu pişmanlıkla mı alakalı, kabullenmeyle mi alakalı? Yani çok düşündürücü aslında. Kitapta olan imgeler böyle küçük gibi gözüküyor ama aslında üzerine epey düşünüyoruz.
0: Bu galiba işte dediğim gibi biraz şeyden, çok iyi bildiğim, çok iyi hissettiğim bir şeyi korunmasızca bütün açıklığımla anlattığım için herhalde insanlara ulaştı diye düşünüyorum bu kadar. Onlara dokundu diye düşünüyorum ben açıkçası. Bunu da yeni düşünmeye başladım. Çünkü hani bu geri bildirimleri yeni yeni alıyorum. Dediğim gibi bildiğim şeyleri anlatıyorum. Ve bildiğim kelimelerle anlatıyorum. İnsanlara dokunuyor, onu da görüyorum. Seviniyorum. Heyecandan cümlenin başını unutuyorum. O kadar söyleyeyim.
1: Peki, açıkçası. O zaman size göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: İyi bir hayat nasıl yaşanır? Yine zor sordunuz. İyi bir hayat nasıl yaşanır? İyi bir hayat, bir kere iyi bir hayatın içinde saygı galiba en başta. Had bilmek, sevmek, meşgul olabilmek. Bunlar benim için olmazsa olmazlar. Yani benim iyi hayatımın mutlaka bir eşlikçisi olmalı. Seveceğim bir kadın olmalı. Beni meşgul edecek iyi bir iş olmalı elimde. Problemleri çözebilme yeteneğim olmalı. Benim için bunlar.
1: Çok güzel anlattınız. Tam bu kitabın yazarı gerçekten böyle anlatırdı ya, gerçekten. Burada kapak da çok güzel. Bir de derde düştüm İlyas var. Yani İlyas'ın sürekli bir içsel haykırışları var kitapta. Aslında böyle farklı hikayeler var ama İlyas'la ilgili büyük bir bölüm var.
0: Evet, bir 7-8 hikayesi var. İlyas evet. Tamamen kurgu bir karakter. İlyas kim? Henüz ben bilmiyorum mesela. İlyas ben miyim? İlyas benim işte alt benliğim mi, söyleyemediklerim mi, söylemek istemediklerim mi, buna tam karar verebilmiş değilim, çözebilmiş değilim. Ama mesela çözmek için de bir gayret sarf etmiyorum. Çünkü hani az önce dedik ya, o yolda olmak. Şu an mesela İlyas da böyle bir yoldayız ve bundan çok keyif alıyorum. İlyas'ın yeni öykülerinde bir bakıyorum ki hani İlyas gibi yazıyorum. Bir bakıyorum ki hani İlyas'ı seyreden biri gibi yazıyorum. Toparlanacak İlyas ama çoğunlukla en yakın hissettiğim şey galiba olamadığım, yapamadığım, söyleyemediğim, çözemediğim. İşte mahallenin abisi vardır ya, her derde derman. Evet. Ben hiçbir zaman öyle biri olmadım maalesef mesela, özellikle çocukluğumda filan. Galiba işte o şey, mahallenin derdi derman abisi aslında İlyas biraz ve bunu susarak yapabilen bir adam böyle.
1: Hani, onun yanında huzur buluyor giden.
0: Öyle bir adam
1: aslında İlyas. Herkesin hayatında öyle biri vardır, sadece susarak anlaştı. Yanına gittiğimizde hani sadece susup
0: tabii.
1: O meseleyi çözdüğümüz iyi gelen insan, işte bu iyi gelen bir kitap, iyi gelen insanlar da var. Ve derde düştüm İlyas aslında derdini halletmeye çalışan insanların aradığı kişi İlyas.
0: İşte Rabbim herkese bir İlyas nasip etsin.
1: Rabbim gerçekten Allah herkese bir İlyas nasip etsin. Gerçekten çok önemli bu arada yani gerçekten.
0: Çok kıymetli bir şey. Yani bir
1: çünkü
0: dost hakikaten bir insanın hayatında bir dost böyle pervasızca, çekinmesizce, çekincesizce konuşabileceği bir dost. Arkadaş değil, sevgili değil, anne baba kardeş.

0: Kardeş değil. Hakikaten hani dost bambaşka bir kategoride çünkü. İnsan sevgilisiz de olabiliyor bazen.
1: Tabii ki.
0: Bazen kardeşi olmuyor insanın. Annesi babası vefat edebiliyor ya da hiç görmemiş olabiliyor. Dost galiba bütün malların hepsinde asıl kurtarıcı dost oluyor işte.
1: Kesinlikle öyle.
0: Durum bu.
1: Çok önemli. O yüzden dostun da kıymetini bilmek lazım.
0: İşte.
1: Günümüzde çünkü çok çabuk tüketiliyor her şey. Sanki dostluklar.
0: Çok hızlı bir çağdayız
1: evet
0: galiba
1: ya.
0: Maalesef. Oradayız. Ben işte dönüp o anlara bakıyorum, o küçük anlara bakıyorum. Kitapta da onlar bolca var zaten. O küçük anların kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Yani oturup da bir yıldıza bakmak mesela, ne yapacağım, boynum tutulacak. Hayır işte değil. Oradan öyküler bul, oradan ortak bir dil bul, ortak bir duyguyu yaşa sadece bir yıldıza bakarak. Hı. Ya da bahçedeki erik ağacının altında eriği, İşte erik ağacının erikleri koklayarak aynı duyguyu yaşadığın dostun vesaire filan. Bunlar mesela insanın yüreğine ferahlık veren duygular. Bu ferahlığı hissedebilmek için de biraz durup, bir soluklanıp, o koşturma halini birazcık bir kenara bırakıp, ne oluyor şu an etrafımızda, ne var? Bir onu yakalamak lazım.
1: Evet, kendimize de böyle çok yakından geriye dönüp bir bakmamız gerekiyor. Ben bunu neden yaşadım? Neden bu oldu? Sanki biraz sorgulama halimiz bitmiyor da.
0: Çünkü artık dediğimiz gibi çok hızlı bir çağdayız. Onun ötesinde çok bencil bir çağdayız.
1: Çok.
0: Bireyselliğin zirve yaptığı bir çağdayız. Bireyselliğin bence yanlış yorumlandığı bir çağdayız. Yani bireysellik ile bencillik karıştırılıyor gibime geliyor mesela bana. Hı. Hani bireysellik, tamam ben önemliyim ama tek önemli olan ben değilim. Dünya benim etrafıma kurulu değil. İşte orada İlyas var, orada Cengiz var, burada siz varsınız, orada Burcu var. Yani bir sürü insan var her tarafta. Bir sürü duygu var, bir sürü olay var. Ama herkes benim canım sıkıldı, bana şey yapacaksınız. Hani bu duyguyla yaşadığımız müddetçe daha fazla yalnız kalacağız bir de üstelik.
1: Evet.
0: Çünkü hani hepimizin derdi var ve daha fazla dert istemiyoruz. Böyle bir çağdayız maalesef. Böyle bir duygu dünyasındayız.
1: Kimse kimsenin derdini de dinlemek istemiyor. O yüzden evet, İlyas'a evet. ihtiyacımız var.
0: İşte İlyas ne güzel, sessiz bir çay demliyor size. Hiç konuşmadan derdinize derman olabiliyor. Ya da bir tek cümle söyleyebiliyor, çözebiliyor.
1: İşte dedim ya, bazen bir kelime bile çözebilir meseleyi aslında. Bulamadığım şeyi şu kitapta bir cümlede bulabilirim, bir kelimede bulabilirim.
0: Bulursanız bana haber verin ama mutlaka.
1: Mutlaka vereceğim. Zaten günlükler bana iyi geldi biraz. Günlükleri sevdim. Ama tam bitirdiğim zaman size yorumumu söyleyeceğim. Peki kendinize şöyle bir geri dönüp baktığınız zaman, çok da güzel bir oyunculuk kariyeriniz var. Yolculuğum şanslı mıydı diyorsunuz, zorlu muydu, nasıldı?
0: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu.
1: Hı hı.
0: Lezzetli kılan da bu ikisinin birden olmasıydı benim için.
1: Hı hı.
0: Asla yakınmadım, asla şımarmadım. Yani zorlu olduğu için yakınmadım, şanslı olduğum için de şımarmadım.
1: Hı hı.
0: Had bilmek benim için çok önemli bir tabirdir mesela, deyimdir. Önemli bir duygudur. Hadsizlik etmek istemedim hiçbir zaman. O yüzden hani şansımı asla reddetmedim. Elbette ki zorlukları ben de biliyorum. Bir kısmını kitapta da anlattığım zorluklar mesela. Ama beni bu yaşımda, bu kariyerle, bu başarılarla buraya getiren hayata da bir de buradan teşekkür ederim ben mesela.
1: Evet.
0: Gamsız, tasasız, amasız, fakatsız teşekkür edebilirim ben. Yaşadığım hayattan mutluyum. Umarım
1: ne
0: böyle
1: güzel,
0: devam
1: çok
0: ederim.
1: Şükür. Çok şükür. Gerçekten çok da böyle unutulmaz da karakterlere hayat verdiniz. Şahsiyet mesela, Kral Kaybederse'deki Kaşif. Cemimizin çok sevdiği. Şimdi Sürgünler geliyor. Neler izleyecek izleyici biraz?
0: Sürgünlerin ikinci sezonu. Orada yine bir farklı bir rol biraz.
1: Hı hı.
0: Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok
1: evet,
0: sıkışık bir
1: olması.
0: Hikaye. Evet, evet. Aha. Şahsiyet biraz dijitalde kaldığı için çok fazla izlenemedi ama benim mesela çok sevdiğim
1: bence
0: karakterlerden
1: çok,
0: birisiydi.
1: Evet.
0: Üstelik de çok daha popüler olan Kaşif'in tam zıttı bir karakter. Evet. Böyle bir katil, kulak kesen.

0: öyle şey yapar falan hani kaşifin bende yeri tabii farklı oldu.
1: Nasıl bir deneyimdi? Kaşiften sonra ve kaşiften önce nasıl anlatırsınız bize
0: şöyle,
1: yaşadığınız duyguyu?
0: Şimdi benim kariyerimde 3 tane böyle, yani bu üçüncüsü öyle söyleyeyim. Birçok insan, ben işte 95'te başladığımda televizyon yolculuğuna Kaygısızlar dizisiyle beni tanıyordu. 30 yıl sonra hala işte abi işte sen bizim çocukluğumuzsun diyen bir kitlem var benim. Sonra bir korku klasikleri Dabbeler var mesela, oradan tanıyan ve işte son filmin üstünden 11 yıl geçmesi olmasına rağmen hala abi yenisi ne zaman çekilecek diye merak eden bir kitle var. Bu ikisi üstelik fan derecesinde mesela, fanatik derecedeler. Şimdi bir de Kaşif'le birlikte gelen bambaşka bir kitle oldu. Kaşif kötü başlayan ama bir sürü ters köşeyle bir sürü insanın içinde böyle o çok aradığı işte İlyas vardı ya, bizim kitaptaki İlyas gibi bir adam oldu birden. İşte herkesin derdine derman olmaya çalıştı. Sokakta da karşılığını inanılmaz buldu.
1: Sokakta neler yaşıyorsunuz çok merak ediyorum. Ve ilk zamanlar çünkü kötü biliyorduk Kaşif'i, zorla evlendirildi ve biz bunu nasıl yapar, nasıl bunu kabul eder falan deyip böyle ilkten kabul etmedik, sonra çok sevdik.
0: Şimdi sosyal medya şu anda artık hani herkesin herkese ulaşabildiği bir çağ ya aynı zamanda. Kimsenin öyle şeyi de yok mesela. Ağzındaki lafı da esirgemiyor. En ufak bir şeyi de açıp ya sövebiliyorlar ya çok sevebiliyorlar. İlk birkaç bölümde mesela çok hoş olmayan sözler duydum tabii ki.
1: Ama ben mesela Kaşif'ten çok babaya kızgındım.
0: Baba tabii çok başka bir yerdeydi. Bana da işte şey dediler, yani hani sen ne istedin o kıza, işte yaşından başından utanmadın mı vesaire tabii. Falan filan. Evet, çok doğru bir şey değil aslında başladığı nokta, ama sonuçta bu bir hikaye ve hani bir sürpriz de lazımdı hikaye. O yüzden oradan matematiksel olarak çok doğru bir işti. Normalde karakter hatta biraz erken veda edecekti diziye, fakat insanlar Kaşif'i çok sevince devam etti. Hani seyirci mesela yaşattı Kaşif'i. Bu benim için de çok kıymetli. Yani hani oynadığım bir karakteri o kadar iyi demek ki canlandırabilmişim ki karşılığında hemen sıcağı sıcağına orada 10 bölüm sürecekken 30 bölüm boyunca Kaşif'le devam ettik mesela yoluna.
1: Ama Kaşif hastalandı, üzüldük.
0: Evet, yani onlar... Ya hakkınızı helal edin.
1: Gerçekten sizi bir hafta yani bizim duygu durumumuz sürekli değişti.
0: Ya o süreci ben de zaten birlikte yaşadım. Çünkü her hafta senaryo geldiğinde ben de çok heyecanla açıyordum. Açıp senaristlerimize sorabilirdik. Yönetmenimize sorabilirdik nereye gidecek diye, ama Güllü'yü oynayan Ezgi ile birlikte mesela dedik ki sormayalım. Büyüsünü biz de kaybetmeyelim. Aa. Ne gelecekse hani görelim vesaire falan diye bir geliyoruz. Eyvah. Aha, öldüm mü lan? Ne oldu diye. Hani ben de bekledim bir hafta, ölecek miyim, kalacak mıyım falan diye. Şimdi yönetmen biliyor. Dedik söyleme bize Cem, dedik. Yani ne olacak, ne bitecek. Biz de bekleyelim. Hani senaryo ile birlikte bekleyelim dedik. Sizinle birlikte biz de şey yaptık orada yani. Bir hafta kıvrandık, merak etmeyin.
1: Aa, güzel. Aranızdaki boy farkı sorun oluyor muydu?
0: Şöyle çok olmadı aslında. Ya oturduk konuştuk.
1: Size hep oturttular.
0: Tabii yani ya hep oturduk konuştuk. Ya uzaktan konuştuk. Ya o mesela kaldırımda durdu, ben aşağıda durdum. Öyle küçük film ileriyle boy farkını hallettik.
1: Arabaya sanki sığamıyor gibiydik.
0: Arabaya
1: yani,
0: ben hiç sığmıyordum. Evet, zaten arabaya zaten ya oturup kalkmam benim için. Bir de eski arabalardı. Çünkü dönem işiydi zaten. Hele ilk arabamız öyle, ilk arabamız Toros, Anadolu'nun kaplanı meşhur, 4 vitesli araba, manuel. Ekipteki işte prodüksiyondaki arkadaşlarımız arabayı kullanamadılar o kadar. Bu ne dediler, bu hani vites nerede vesaire, fakat benim araba kullanmayı işte öğrendiğim araba oydu. Onu görünce öyle bir benim için de ekstra bir kıymeti vardı. Arabanın içinde oturduk dediğim gibi, işte arabanın üstünden konuştuk birbirimizle. Onu yönetmenimiz bence çok iyi halletti diye düşünüyorum.
1: Bence çok güzel bir karakterdi ya Kaşif.
0: Çünkü Kaşif'i senaristlerimiz çok iyi yazdılar. Yani milim milim işlediler. Hı hı.

0: Gülseren Budayıcıoğlu bir kere zaten hani çok acayip bir dünya kurmuş
1: müthiş,
0: orada.
1: Evet.
0: Bütün karakterlerin altı dolu. Sonra da senaristlerimiz o kadar güzel şey yapmışlar ki her birinin altını, yani hiçbir karakter boşta değildi orada. Hı-hı. Hepsinin neden öyle olduğunun bir sebebi vardı. O bir oyuncu için de çok büyük kıymet. Yani neyi neden yaptığını biliyor olmak bizim için çok büyük şans o anlamda.
1: Sanıyorum setin en uzun boylusu sizdiniz.
0: Ben genel olarak setin hep en uzun boylusu oluyorum
1: çünkü
0: zaten.
1: Ben dedim ki Ömer Duran konuk geliyor bana. Herkes böyle aşırı kaşif falan dediler. Neden gerçekten o kadar uzun boylu mu diye sordular.
0: 1.93 boyum.
1: 1.93.
0: Bildiğim kadarıyla işte hani hem bu kadar uzun süredir bu işi yapan hem de bu kadar uzun olan galiba yok ya. En uzun ben olabilirim.
1: Gerçekten mi?
0: En uzun ben olabilirim bildiğim kadarıyla. Yani tabii kimseyle boy ölçüşmedim ama hani o kadar. Çalıştım setlerin hepsinde en uzun hep bendim. Benden uzun kimse yoktu. Biz ilk Kaygısızları çekerken bizim diğer arkadaş Tevfik, o da 1.90'dı. Şoray da 1.85 filan, normalde o da uzun. Fakat ikimizin arasında cüce gibi kalıyordu. Herkes onu cüce sanıyormuş mesela o dönem hatta. Biz uzun olduğumuz için. O öyle komik bir anı kalmış bende. Ben düşünüyorum. Yok, benim hatırladığım benden daha uzun birisi yok, evet. Ben mesela genelde bir iki kostümle bitiririm şeyi. Bir filmi ya da diziyi, çünkü kostüm bulmak da zor oluyor.
1: Ayakkabı da...
0: Ayakkabı büyük sıkıntı zaten.
1: 46 mı?
0: 47, 48,
1: ne?
0: 50'ye kadar yolu var ayakkabının.
1: 50 ilk kez duyuyorum.
0: 50, ayağımdakiler galiba 50 numara şu anda mesela.
1: İnanmıyorum. Peki bu avantaj mı dezavantaj mı? Mesela işte kamera ayarı yapılıyor.
0: Şimdi eskiden
1: partner...
0: biraz şeydi onlar. Yani 95'te başladığımda bunlar biraz daha sıkıntıydı. Çünkü hani kamera işte tripod kaldıracaksın her seferinde. Hatta kameraman arkadaşların, görüntü yönetmeni arkadaşlarımız şeydi. Geldi gene falan diye. Uğraşacağız. Ha. Öyle şey yaparlardı mesela. Ya takoz gelirdi ya kamera yukarı çıkardı filan böyle, hı hı, bilmem. Benim sahnelerim en son çekilirdi. Çünkü hani arada beni çektikten sonra diğer oyuncu geçecek, bir daha indiriyor vesaire filan, öyle şeylerle uğraşmazlardı. Ama şimdi teknoloji ile biraz daha rahat bunlar çözülüyor. Zaten omuz kamerasıyla işte böyle steadicamlerle filan çok daha rahat çektikleri için hani o ayarlarla vesaire çok fazla vakit kaybetmelerine gerek kalmıyorlar. Açıyla da hani çok kısa boylu birisi de olsa, oynadığım bir komedisinde bir sevgilim olmuştu. İki bölüm kadar mesela. Kızcağız bir geldi. Şimdi konuştular orada mesela, dediler ki siz söylemediniz mi Ömer'in sevgilisini oynayacak dedi. Kız geldi 1.48 mi 1.49 mu ne? Söylemiyor musunuz? Adam 1.90, 1.90'lık adama sevgili bulacak. Biz bunu nasıl oynayacağız? Şimdi insanlar da bir gerildiler. Şimdi kızcağız gelmiş, oraya oynayacak ama sırf boyu kısa diye geri gönderilmek, şimdi ona da ayıp olacak diye. Bizim bütün sahneler normalde parkta yürüyecektik, el ele tutuşacaktık filan.
1: Yine oturarak.
0: Bütün sahneler tabii bir kafede karşılıklı oturduk. Öyle çekildi mesela, hallettik, öyle çözülmüştü mesela.
1: Ama bu kısıtlar. Ama bu kısıtlar.
0: Tabii bir yerleri bir yerden kısmak zorunda kalıyorsunuz. O kıstığımız yeri de bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. İşte kattığımız duyguyla, verdiğimiz enerjiyle yapabiliyorsak da ne mutlu. Öyle söyleyeyim.
1: Peki tiyatro sahnesi?
0: Tiyatroyu özledim. Hı hı. Şimdi benim iki tane cevval menajerim var. Bana kızıyorlar, tiyatro yapma diyorlar. tabii yani. Biraz bekle diyorlar. Çünkü tiyatro televizyonla biraz zor yürüyor maalesef, evet, böyle. Tiyatro yapmak zaten şu dönem zor. İşte, hı hı, ben en son 1,5 yıl önce şeyde oynuyordum. Bir Kafka uyarlamasında oynuyordum. Hı hı. Program verdiğiniz zaman set ekibi mesela çok geriliyor. Çünkü kalabalık artık bütün ekipler. Onun oyunu var, öbürünün işte programı var, öbürünün bilmem nesi var derken hani ekibi bir araya getirmek zorlanıyor. Onlar da o anlamda haklılar. Hı hı. O yüzden galiba hani bir sene daha tiyatro olmayacak. Hı hı. Ama hani işte 2 yıl oldu neredeyse, 1,5 yıl oldu neredeyse. Şimdiden çok özledim. Umuyorum izin koparacağım sevgili menajerlerimden İnşallah. Ve yapacağım
1: tiyatro. Evet, biz de tiyatro sahnesinde sizi görmek istiyoruz. Peki kitaptan bir hikayeden film olur mu ya da tiyatroya belki?
0: Onlardan bir film çıkar mı sanmıyorum çok. Hı-hı. Çünkü bunlar kısa hikayeler. Yani bir senarist alır bir hikayeyi bambaşka bir yere götürür. Bana da elini öpmek kalır.
1: Öyle bence Sakın Gelme Oteli.
0: O güzel bir evet mizahi bir şey. Sakın Gelme Oteli. Bu arada söyleyeyim. Tek bir tane abartılı cümle yok orada. Onların hepsini bizzat yaşadım. Fakat şeyden teknik bir mesele yüzünden otelin ismini koyamadığım için oraya. Aslında ben otelin ismini çok zikretmek istiyordum ama öyle koyamadığımız için böyle bari eğlenceli bir otel ismi olsun dedim. Koydum onu oraya. O evet böyle bir kısa bir film olabilir aslında böyle bir senaristin elinde evet şeye dönebilir o. Bu her şey dahil otellerin hikayesi çıkabilir oradan. Bir komik hikaye çıkabilir oradan. Ama buna da sponsor bulmak zor. Şimdi otel böyle bir şeye sponsor olmak istemez. Kimse izin vermez. Hani o anlamda böyle teknik sorunlar olabilir. Ama benim asıl zaten hani roman yani bir film olabilecek üstünde çok uzun zamandır çalıştığım. Daha bu kitap ortada yokken onu da kitap olsun diye değil. Kendime meydan okuduğum aslında uzun bir şey yazabilir miyim diye başladığım. Böyle bir gerilim, polisiye gerilim değil de psikolojik gerilim aslında böyle bir seri katilin Türkiye'de bir seri katil olsaydı nasıl olurdu üzerinden yola çıktığım öyle bir hikayem, öyküm, romanım var öyle. Eğer ben onu yazmayı becerebilirsem ondan bence güzel bir film olur diye düşünüyorum.
1: Bence çok da izlenir çünkü ya biz seviyoruz seri katil hikayelerini.
0: Bu bir de Türk bir seri katil. Bence daha çok seveceksiniz
1: bence
0: diye düşünüyorum.
1: Bence de kesin. Bence daha çok seveceksiniz. Komik de bir katildir.
0: Yok bu değil.
1: Değil mi?
0: Bu asla değil. Bu
1: bayağı psikopat.
0: Bu evet evet. Yani çok bu psikopat da değil aslında. Bu şeyi söylemiyorum yani çok parlak bir buluş değil çünkü benim hikayem. Aslında bu benim nasıl anlatacağımla ilgili bir şey olduğu için ben kendimce bir dil yaratmaya çalışıyorum çünkü. Sadece yapabildiği için öldüren bir adam aslında böyle sünepe sümsük bir herif. Onun hikayesi zaten gerilimi de orada hani hiç korkutucu olan o zaten galiba. Bana o geldi mesela hani bir manyaktan bir psikopattan hepimiz korkarız da yani hani
1: sünepeden
0: sümsük bir heriften
1: evet.
0: korkmayız ama onun içinden de bir canavar çıkmaz fikri böyle hani o bana korkutucu geliyor o anlamda işte onunla uğraşıyorum.
1: Aslında biraz günümüzde izlediğimiz okuduğumuz şeylerde herkesten her şeyi bekliyoruz işte sümsüklerden canım, daha çok bekler olur.
0: Korna çalıyorsunuz adam baltayla iniyor arabadan evet. mesela. Baltayla iniyor mesela. Yani artık evet. korna çalmamanız lazım. Yani öte git deme. Ya aklı olan adamın normalde kimseye bir şey dememesi lazım. Öyle
1: ama
0: zamanlar.
1: Trafikte sana. Mesela şey diyorlar sakın işte biri sana bağırır küfreder sakın cevap verme filan. Evet adam küfrediyor bana. Ve biz cevap vermeden kanı kabul ederek yolumuza devam ediyoruz. Çünkü öldürebilir.
0: Yani işte buralara geldik. Geldi başıma daha çok yeni geldi hani kırmızı ışıkta durduğum için kornaya basıp küfür eden bir motosikletliye niye küfür ettin dediğim için inip gelip bak sen tanıdığımız bir abisin bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela. Sen beni tanıdığı için dövmedi mesela böyle bir hikayem var benim de.
1: Burada şey şimdi tanımış bunu... olmanın avantajları.
0: Evet, evet. Ya tanımasaydı
1: bu oyunculuğun avantajları tanım, böyle.
0: Evet evet oyunculuğun avantajlarından biri de bu sokakta sizi dövmüyorlar diye. Böyle bir şey çıkartabiliriz.
1: Çok iyiymiş. Başka böyle durum başınıza
0: var.
1: Gelen.
0: Var mesela bir de tanımadıkları için dövenler var. Yani dayak yedim zamanında. O zamanlar meşhur değildim. O zamanlar bir de kısaydım. Dayak yemeyelim çok oldu. Ben orta 2'de 14 yaşından sonra birden boyattım ben. Yani o yaşa kadar şeydim. 14-15 yaşına kadar normaldim. Sonra birden. Bir yazda şey yaptım. Uzadım. Çok garip bir şekilde.

0: Dayak hikayem yok. Tehdit hikayeleri filan, böyle ayağa kalktığımda beni dövmekten vazgeçen hikayeler çok. Ama onlar zaten klişe, o birçok filmde gördüğümüz. Hani ne bakıyorsun lan deyip bana mı dedin diye ayağa kalktığımda, yok abi sana demedimler bir şeyler. Ben yanlış anlamışım, özür dilerimler. Öyle hikayeler çok.
1: Ve kadınlardan böyle kaşifle ilgili bir saldırı oldu mu ilk zamanlar?
0: O tabii kadınların çok yazdılar Instagram'dan, işte sosyal medya hesaplarından vesaire fazlaca yazdılar. Şeydi ama bu tabii kaşif bir jön değil sonuçta. Kaşif bir merhamet, bir sevgi. Aslında hani hele de bu ülkede birçok kadının hayatındaki eksik parçaydı. Aradıkları şeydi, özledikleri şeydi. İstedikleri şeydi belki de. O yüzden evet çok yazdılar. Çoğu da güzel şeyler yazdı aslında. Şaşırdığım tabii şeyler de oldu. Mesela birden hani hiç tanımadıkları bir adama bir yandan her şeyini anlatan insanlar da oldu. Ona da mesela şaşırdım bu arada ben. Kaşif'le ilgili evet böyle enteresan birikimlerim oldu o anlamda benim.
1: Peki bu eleştiriler ya da işte bu kötü söylemler etkiliyor mu çok psikolojinizi?
0: Yok. Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki. Ama hani had bilmek demiştim biraz önce. Haddimi bilirim. Gayret ederim. Çok özenirim. Çok dikkat ederim ben buna. Ya yani şımartmaz beni o. Mutlu olurum, keyifli olurum. Birisi sövdüğü için de şey yapmam, canımı sıkmam ben mesela. Aynı yapım şirketinin, yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı bir önceki işi, işte Kırmızı Oda'ydı. Bana yine sosyal medyadan birisi küfür ederek çok iyi oynamışsın diye küfür etmişti mesela. Şimdi bu bir övgü sözü aslında kendi dilinde. Şimdi bir şey diyemiyorsun. Teşekkür etsen teşekkür edilmiyor. Çünkü o cümleye ne diyorsun lan desen adam kendince iltifat etmiş. Böyle garip anlar yaşıyoruz. Artık öyle şeylerin üstünde çok durmuyorum. Benim için önemli olan galiba şey, mutlu olduklarında mutluluk bulaşıcı bir şey nihayetinde. Onlar
1: Öyle.
0: mutlu olduklarında, onlar keyif aldıklarında ben daha fazla keyif alıyorum. Onlar bana sövüyorlarsa da ne yapayım yani? Duymuyorum. Duymuyorum. Yapacak bir şey yok ama.
1: Ne güzel anlattınız. Her zaman övgü de olacak, yergi de olacak,
0: Evet.
1: ikisi de olacak. Yani maalesef yaptığınız işin
0: Bir
1: sonucunda
0: parçası da
1: evet
0: bu.
1: bu da bir parçası aslında maalesef olacak ama
0: Kamusal bir iş yapıyoruz. O
1: evet.
0: tepkilere hazırlıklı olmak zorundayız diye düşünüyorum.
1: Sadece kötü bir karakter oynayınca bizim izleyicimiz gerçek sanıyor ya yani saldırıyor. Dolayısıyla kötüyü
0: Küçücük
1: oynamak
0: bir hikaye
1: biraz.
0: o zaman. Kaygısızlardı, mahallenin salak bitirimlerini oynuyoruz biz. 25 sene önce bir gün birisi geldi, bir öyle bir şey yaptı. Bir şey dedim, hiç hatırlamıyorum. Adam iltifat cümlesi olarak şeydi, "Aa abi sen salak değilmişsin ya," dedi bana mesela. Adam beni
1: Yani sen
0: gerçekten
1: gerçekten
0: salak
1: salak
0: sanıyormuş
1: sanıyormuş.
0: mesela. Teşekkür ederim dedim ben de adama. Hani diyecek bir şey yok. Oluyor böyle tatlı güzel hikayeler.
1: Ay, peki böyle özellikle oynamak istediğiniz bir karakter var mı?
0: Her karakterde oynayacak bir şey bulabiliyorum aslında. Ya yani hepsinde değil de hani çoğunlukla oynayacak bir şey bulabiliyorum. Oynamak istediğim özel bir karakter var mı? Fareler ve insanlarda Lenny'yi oynamak isterim aslında bir tek. Bir, o hep yıllardır böyle şey çok istediğim bir şeydi. Bunun yanında bir de becerebilirsem, yazabilirsem kendi romanımdaki o psikopat herifi oynamak isterim.
1: Onu zaten tahmin etmiştim. O yüzden bence yazıyorsunuz ama
0: Bir de onu oynamak isterim.
1: bence böyle çok komik bir şey de olabilir.
0: Ya komediyi özledim açıkçası.
1: Evet.
0: Çok uzun. Ben kariyerimin ilk 10 yılında komediden başka hiçbir şey oynamadım. Yalvardım. Dedim ki yani hani şunu oynayayım. Bana işte şirket başka bir iş yapıyor mesela. Dram ediyor. O işte onda ben oynayayım diyorum. Yok hayır. Biz seninle işte şunu yapacağız deyip duruyorlar bana. Vermiyorlar başka bir şey bana. Çok canım sıkıldıydı benim böyle. Neyse dedik para kazanıyoruz deyip devam ettik. Sonra nerede kırıldı zincir hatırlamıyorum da bir başladık böyle şeye. Dram, kötü adamlar, psikopat adamlar. Bir süre öyle gittik. Öyle. İşte en son Şahsiyet'te artık böyle

0: Eli kanlı bir katile kadar geldi iş. Evet. Neyse oradan döndük kaşife. Bakalım şimdi nasıl gidecek?
1: Evet. Aslında o da bir dönem kalıyor değil mi insanın üstünde? Hep o tür roller geliyor.
0: Türkiye'de seyircinin ötesinde yapımcı da hemen şey yapıyor mesela. Galiba riski almak istemiyorlar.
1: Hı hı.
0: Ya
1: normal.
0: Da seyirci sevdiği için oradan devam etmek istiyorlar. Çok fikrim yok açıkçası. Hmm. Olsaydım zaten ben yapımcı olurdum. Onlar yapımcı olduğuna göre onlar evet. bence daha iyisini biliyorlardır diye düşünüp çekiliyorum kenara bu hususta. Ama şey dünyada da böyle zaten. Hani genel olarak hani seyirci bir oyuncuyu hep böyle alıştığı bir yerde görmek istiyor. Ama oyuncular da bunun tam tersine işte şey her seferinde galiba çünkü bu bizim için bir meydan okuma. Hani ben sadece bu değilim yani bunu da yapabiliyorum, bunu da yapmak istiyorum diye hani bu koleksiyonumuzu geliştirmek, genişletmek istiyoruz. O yüzden hani ne kadar farklı rol olursa benim için o kadar keyifli oluyor.
1: Sizinki epey geniş bence daha da genişleyecek gibi.
0: İnşallah inşallah.
1: Sanki platformlar daha risk alıyor.
0: Platformlar tabii o anda çünkü hani seyircisi biraz daha onların farklı bir seyirci kitlesi var. O anlamda biraz daha şey elleri rahat hani hikaye anlamında daha rahat davranabiliyorlar. Televizyonun daha böyle bir kemik kitlesi var. Biraz daha böyle bilindik bir de şey araya reklam giriyor işte. Yemek yeniyor vesaire süreler uzun hani takip edebileceği bir konu olmasını tercih ettiği için televizyon seyircisi çok böyle girift karmaşık işte bir saniye kaçırdığında film kopacaksa seyretmek istemiyor ya da seyredemiyor zaten seyirci onu o yüzden orası biraz daha şey gidiyor formülün içinde kalmaya çalışıyor televizyon dizileri ama platform öyle değil ya 40 dakikada bitiriyor ya 4 bölümde bitiriyor hikayeyi o yüzden hani çok şey yapabiliyorlar.
1: Peki oyunculuk mu daha çok stresli yoksa yazmak mı yani şu an
0: İkisi de stresli değil.
1: Hayır şu an anlatıyorum hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?
0: Ha şöyle şimdi ben 30 yıldır kendime bir sürü iş yaptım yanı sıra. Yani oyunculuğun yanı sıra ama hani ne iş yapıyorsun dediğinde hep oyuncuyum dedim. Asıl işim o dedim. Eğer o ara çalışmıyorsam işsizim dedim mesela. Kimse sormadı hani. Yazar demiyorum kendime. Bir kitap yazdım. Bunu da buradaki öyküleri de 7-8 yılda falan ancak yazdım üstelik de. Eğer ikinci kitabı yazabilirsem, üstüne üçüncü kitabı yazabilirsem belki o zaman yazar da derim. Ama şu anda hangisi ağır geliyor? Şöyle söyleyeyim, senaryo geliyor, yarın ne çekeceğiz onu düşünürken oyunculuktan büyük haz alıyorum. Oturup da bilgisayarda yazıyı toparlama anına girdiğimde yazarlıktan ki hangisini yapıyorsam o an ondan büyük keyif alıyorsunuz.
1: Peki yazmak bir terapi biçimi mi sizin için yoksa bir yüzleşme mi?
0: Terapi daha çok. Yani şey, bunu daha önce de yine böyle bir söyleşide konuşmuştuk. O söyleşide pat diye çıkmıştı. Yazmadığımda bir fikir aklıma geldi. Onu yazmadığımda şey oluyor. Kafamın içinde çok fazla dönüyor ve rahatsız etmeye başlıyor beni. Onu hemen çıkartıp mesela telefonun notlar bölümüne girip hemen oraya ayaküstü bile olsa iki satır yazdığım anda biraz sakinleşiyor ortalık. Sanki o kelimeler girmişler kafamın içine. Bari hadi hadi hadi hadi yaz bize çabuk. Ondan sonra beni ekleyeceksin. Oradan işte A harfi geliyor, V harfi çekiliyor. Önce ben geçeceğim diyor. Böyle bir curcuna var. Onları aktardığım an notlara kafam rahatlıyor.
1: Peki.
0: Bu duygunun aynısını oynarken de yaşıyorum ama. Sahneyi alıyorum. Öyle mi oynayacağım, böyle mi oynayacağım? Bir sürü duygu ortaya çıkıyor. Bizi unuttun. İşte efendime söyleyeyim biraz kaygılı olmamız lazım değil mi? Hayır bunu keyifli tutalım bilmem ne filan diye. Doğru olanı bulduğum anda, kendimce doğru olanı bulduğum anda hop sesler dinliyor, sakinleşiyor.
1: Orada iyi hissediyorsunuz. Tamam ikisi de iyi hissediyorsunuz. Peki kalemle yazmak mı? Çünkü çağımızda maalesef kitabı da bilgisayardan yazıyorsunuz ya da telefon notlarını yazıyorsunuz.
0: Bilgisayarla değil, ben telefonla yazıyorum aslında. Evet, ben bayağı telefonla yazıyorum. Benim telefonumun notlar bölümü işte çevir çevir gidiyor böyle aşağılara kadar. Bazen hatta böyle...
1: Kaç bin not var? acaba?
0: 1000 değilse de bir 300-400 civarında böyle hani şey, başlık falan varmış. Var.

0: herhalde böyle. Çoğunlukla birden böyle oturup şeyde hızlı hızlı yazarım. Onu orada bitiririm. Sonra onları bilgisayara atıp bilgisayarda düzeltirim. Kalemle yazmayı denedim, biraz romantik bir taraftan bakıp büyük bir defter aldım. Hı hı. Kalın ciltli ve büyük, boy olarak da büyük, A3 boyutunda bir defter aldım. Hı hı. Çünkü hızlı yazıyorum ve büyük yazıyorum yazarken. Orada çok ince küçük yazdım. Ondan daha büyük yazıyorum normalde.
1: Ben kontrol ederim ama yazınızı da çok beğendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Tarzı var yani.
0: Bu çok cezaya kaldığım için.
1: Aa, bir ruhu var. Hayır, burada mektup görünce dedim ki çünkü kesin Ömer Durağan dedim kalemle bir sürü mektup yazmıştır diye düşünüyorum.
0: Mektup çok yazdım.
1: Beşiktaş'a mı yapsın?
0: Sevdiğim kadınlara.
1: Sevdiğiniz kadınlara. Güzel. Aa, çok güzel.
0: Sevdiğim kadınlara çok mektup yazdım. Hala küçük notlar yazmayı seviyorum sevdiğim kadına. Onun da hoşuna gidiyor. Ben de böyle küçük küçük notlar bırakıyorum ona. Yani kalemi kullanıyorum hala, öyle söyleyeyim.
1: Güzel.
0: Kalem kullanmayı da seviyorum. İyi bir kalem de çok keyifli oluyor bu arada. O kalem de güzel bir kalem bu arada.
1: Benim
0: güzel
1: en yazıyor. Sevdiğim kalemim. Gerçekten güzel çok seviyorum. Bazen yazmaya üzülüyorum. İyi ki geldiniz.
0: İyi ki çağırdınız. Çok güzel bir sohbet. Çok zor sorular sordunuz ama bence altından kalktım. Kalkamadıysam da affola.
1: Demeyin öyle, üzülüyorum. Zor soru sormak istemiyorum ama çok gerçekten merak ettiğim şey vardı. Dilerim ikincisi gelir, üçüncüsü gelir, dördüncüsü. Hatta bazı hikayeler dilerim ki film olur. Yeni projenizi de merakla bekliyoruz. Yeni karakterinizi.
0: Bakalım. Çok güzel sözler. Kitap için söyledikleriniz için ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1912

1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet.
2: Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde yine düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
5: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden Olmadığı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybeden olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etabı tamamladıktan sonra şifre kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerini gönderiyoruz. Peki o zaman ne yapalım? Bugünün yarışmacılarını tanıyalım, okulları seçelim, illeri belirleyelim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Bugün stüdyomuzda eğitime gönül vermiş iki değerli konuğumuz, iki değerli misafirimiz var. Hemen dönüyoruz ve sizi tanıyoruz. Hoş geldiniz Sibel Hanım.
1: Hoş bulduk. Adım Sibel Eymirli. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bugün bir değişiklik yapıp eşimle katıldık yarışmaya.
0: Harika. Ben vurgulayacaktım siz benden önce hemen. Eşinizle hoş geldiniz Reşat Bey. Sizi de tanıyacağız. Sibel Hanım, size devam ediyoruz.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: İki tane oğlumuz var. Biri 9 yaşında, biri 12 yaşında. Teşekkür ederiz. Hem eğlenmeye hem yarışmaya geldik. Bakalım, umarım güzel geçer. Eğleniriz hep beraber.
0: Harika. Okuldaki eğitimden sonra evdeki saflar da bölünecek. Mücadele yarışmada.
1: Bakalım burada da devam edecek.
0: Sonra evde de devam edecek. Reşat Bey hoş geldiniz. Sizi
2: hoş
0: tanıyalım
2: bulduk.
0: Lütfen.
2: Teşekkür ederiz. İsmim Reşat Eymirli. 77 Mersin doğumluyum. Şu anda Küçükçekmece Alaaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmaya devam ediyorum. Meslekte 22. yılımızı çalışıyoruz. Ve kendimizden sonraki bayrağı bırakacak olan öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bizi kızdırıp zorluyorlar ama bu mesleğin de herhalde güzel yanı bu olsa gerek.
0: Harikasınız, ne iyi yaptınız. Yıllarca eğitim için çalıştınız, gönül verdiniz, öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Bu sefer de farklı bir katkıda bulunalım dediniz.
2: Aynen.
0: Bu sefer de yarışarak bir okuldaki öğrencilerimizin bir ödül kazanmasına,

0: olacaksınız. Peki şöyle, Reşat Bey, ses tonunuz harika. Var mı şarkı, albüm, çalışma söyler misiniz? Çünkü şimdi siz bir taraftan kendinizi tanıtırken baktım sesle müzik öğretmenisiniz ama yani, var mı öyle bir çalışma hobi olarak da olsa?
1: Yani zamanında tabii yapmış olduğum şeyler vardı. Kendi çalışmalarım da oldu. Hani internet ortamında falan yayınlamış olduğumuz küçük demolarımız da var ama esasen aslında hani seslendirme kısmına bir yönlenme düşüncem de yok değil. Çünkü artık hani yaş 50'ye dayandı. Bir süre sonra hani öğretmenliğin ağır yükünü kaldıramayabilirim diye düşünüyorum. Ve bu seslendirme konusuna da bir eğilimim var, gerçeği söylemek
0: vallahi
1: gerekirse.
0: İnşallah gönlünüzce olur, çünkü yani o sesinizin tonu çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: İnşallah istediğiniz gibi ilerleyen dönemde de orayı yavaş yavaş geliştiririz. Peki Sibel Hanım, o zaman sizin için Türkiye haritasını açalım mı?
2: Tabii ki.
0: Başlayalım
2: hemen.
0: Mı?
2: Tabii ki.
0: Bir il seçelim mi?
2: Tamam.
0: O ildeki okulu belirleyelim mi?
2: Hemen.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim ve bakalım hangi il adına yarışacaksınız bu bölümde? Bakalım, Maraş. Maraş'tayız. Maraş merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edecek.
2: Evet.
0: Sibel Eymirli bu
2: İnşallah
0: bölümde.
2: İnşallah elimden geldiğince en iyi
0: İnşallah şekilde. İnşallah bakıyoruz. Hemen Reşat Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye haritasında siz hangi ili belirleyeceksiniz? Hangi il adına yarışacaksınız? Basalım lütfen butona. Bakalım neresi geldi? Urfa dedik, Tokat dedik, Bitlis. Güzel. Siz de Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu adına yarışacaksınız. Oradaki gençlerimizi, mini kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, hemen birinci etap diyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Evet, sizinle başlıyoruz Sibel Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Tabii 6 numarayı açabiliriz.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Mezra, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Mezra ne olabilir? İlk etaptaki sorularımız biraz zor bulacağız. Çünkü hiçbir ipucu olmadığı için, hiçbir harf hatırlatması olmadığı için. Ama hiç merak etmeyin, harfi biz veriyoruz. Tamam. Ve Reşat Bey, cevap hakkını sizin için tekrar 10 saniyeyi başlatıyoruz. Cevabı sizden bekliyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Mezra ne olabilir? Üçüncü harfimiz E. Mezra.
1: Fikrim yok.
0: Peki ne yapalım o zaman, biz bir harf daha açalım ve cevap hakkı tekrar Sibel Hanım'a geçsin. Sibel Hanım, son harfimiz de K oldu. Sizin için başlatıyoruz süreyi, ne olabilir?
2: Hiçbir şey bulamıyorum şu an.
0: Peki.
1: Bir harf daha gelsin.
0: Hiç merak etmeyin, bu kelimeyi beraber bulacağız. Bir harf daha açıyoruz. Bir K harfi daha koyduk. Sizin için bu sefer Reşat Bey, başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir acaba? Seyrek aralıklı birkaç evlik kırsal yerleşim Ekenek. Yeri de diyemek istiyorum ama süreniz doldu. Bir harf daha açıyorum. Tekrar Sibel Hanım'a geliyorum. Bir harf daha açtık Sibel Hanım. Bakalım ne harflerini koyacağız? Süreyi başlattık. Ne olabilir? K ve ek.
2: Ekenek.
0: Ekenek, doğru.
2: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. Bu bölümde tek bir şifre kelime bulacağız. Biraz zor soruyoruz tek kelime olduğu zaman ama hep beraber tamam. O şifre kelimeyi çıkartacağız. İlk harfini de açmış olduk, E harfiyle. Siz de yürüyoruz, kaç tane soruyu açalım.
2: 21.
0: 21. Gelsin bakalım 21'de ne arıyoruz? Gittik hemen. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durumu soruyoruz size. 10 saniyelik süreyi başlattık.
2: Ekin.
0: Ekin doğruydu. Sizinle devam ediyoruz.
2: Tamam.
0: Kaç nolu soruyu açalım?
2: Hemen bakıyorum. 7.
0: 7 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir yanıt arayacağız. Gelsin bakalım 7 nolu sorumuz nasıl bir soru gizledik. Belli 10 saniyelik süreyi başlattık. Belli olan. Ne olabilir? Belli olan. Çok da nettir bu denir ya. Çok yaptığın hamle de senin çok. Peki süreyi başlatalım. Bir harf açalım. Reşat Bey'e yardımcı olacak mı acaba? A ile başlıyor. Ne olabilir? Çok belli bu durum.
1: Aleni diye seviyordu bu değil.
0: Yakaladı galiba kelimeyi. Yok. Reşat Bey'in süresinin dolmasını bekledik. Süremiz doldu. Bir harf daha açtık. Sibel Hanım sanırım buldu. Süreyi başlattım.
2: Aşikar.
0: Aşikar. Belli. Buranın yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Reşat Bey'den son anda bir soru daha aldık. Hadi Reşat Bey, sizi de bekliyoruz.
2: 24.
0: 24. Gidiyoruz 24'e. Gelsin bakalım sorumuz. Yüzeyin üzerinde deney yapılan canlı veya şey diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
2: Denek.
0: Denek. Yani. Doğruydu. Bir artı daha yazdı. Bir 5 puan daha yazdı hanesine Sibel Hanım. Sibel Eymirli ve Reşat Eymirli arasında mücadele son sürat devam ediyordu.
2: Hadi Reşatcığım.
0: Çiftler arasındaki bir fırsat verdi. Evet, buyurun.
2: 16 ile devam edelim.
0: 16 numaralı soruyu açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Efendim, saçı dökülmüş olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz ve 3 harfli bir yanıt istiyoruz sizden.
2: Kel.
0: Kel. Tek harf koyduk. Keldi bu bölümün yanıtı.
2: 15 diyelim o zaman.
0: Harika. O zaman 15'i şöyle bir videomuz var. Önce izliyoruz. Arkasından görselle ilgili bir soru soracağız. Bakalım ne geliyor. Seyrediyoruz.

0: Charlie Chaplin'in yarattığı film karakterini soruyoruz. 5 harfli neydi bu karakterin adı? Sürenizi başlattık. Bu sefer de Reşat Bey yakaladı Canıt'ı. Bekliyor ki 10 saniyeniz dolsun. Sıra Reşat Bey'e gelsin. Şimdi evdeki genç kardeşlerimiz sürekli bağırıyorlar ekrandan. Baba yumurta olacak diye. Evet. Reşat Bey'i alalım.
1: Charlo.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Charlo
0: doğru yanıttı. Harikasınız. Sıra size geçti. Seçme sırası sizde. Hanenize bir 5 puan yazdınız. Doğruyu bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8 numara lütfen.
0: 8 numara. 2 harfli bir kelime arayacağız. Gelsin bakalım sorumuz ne olabilir? Efendim tümör soruyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
1: Ur.
0: 10 saniye içerisinde ur yanıtını aldık. Ve sizinle devam ediyoruz.
1: 14 lütfen.
0: 14. Geliyoruz 14'e bakalım. Ne soruyoruz? Diren, karık. 10 saniyeyi başlattık. Diren. Ne olabilir? 3 harf. Diren.
1: Bilmiyorum.
0: Peki bir harf açıyoruz ve hemen Sibel Hanım size dönüyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf koyacaksınız.
2: Ark.
0: Ark. Doğru yanıtlı. Diren, ark. Buranın doğru eşleşmesiydi. Sizinle devam edelim tekrar Sibel Hanım.
2: Cevap ve
0: seçme hakkı size geçti.
2: 10 diyelim.
0: 10 nolu sorumuz. Gelsin bakalım 10 nolu soru. Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yere açıyoruz. Geminin rüzgar almayan yanı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Geminin bu tarafı rüzgar almıyor. Var mıdır denizcilikle bir ilginiz?
1: Rüzgar yaptım ama.
2: Sallayacağım şu an ama. Fora.
0: Fora değil.
2: Değil.
0: Ama foraya da yakın diyeyim ben. Bir ipucu olsun. Sizinle devam edeceğiz Reşat Bey. Bir de harf açtık. 10 saniye sizin için başlattık. Ne olabilir?
1: Orada diye bir şey biliyorum da o 5 harfli. Burası değil. Bir fikrim yok şu anda.
0: Peki. O zaman biz bir harf daha açalım. Hı hı. Siz tek harf koyun. Yine Sibel Hanım tek harfle sanki kelimeyi aldı gibi olacak. Başlatalım süremizi.
2: Bora.
0: Bora değil.
2: Boca.
0: Boca doğru. Evet. Geminin rüzgar almayan yanı boca doğru yanıtımızdı. Sizinle devam ediyoruz.
2: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
2: Eyvah.
0: Birazcık da Reşat Bey kelimeleri pişiriyor.
2: Bana veriyor.
0: Ediyor gibi yani.
1: Evde hep o yapıyor. Burada da ben yapayım.
2: Eksik olmasın. Teşekkür ediyorum.
0: Burada küçük bir yarışmanın içerisinde küçük bir yardımlaşma da var gibi.
2: Evet.
0: Sibel Hanım. Çünkü tek harf koya koya kelimeleri siz alıyorsunuz. Buyurun siz de devam ediyoruz.
2: 22.
0: 22. Geniş bir kelime açalım.
2: Evet.
0: Geniş bir alanı açalım istiyorsunuz. Geliyor. Afyon ve Denizli il sınırları içerisinde yer alan Tektonik Gölü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Afyon ve Denizli ili sınırları içerisinde yer alan Tektonik Göl. Tektonik bir göl soruyoruz size.
2: Buldun
0: peki bir harf açalım. Reşat Bey size geliyor. Acaba nasıl bir göl bu göl? Süreyi başlattık.
1: Acı göl.
0: Acı bir göl. Doğru.
2: Tektonik acı oldu
0: göl,
2: bu.
0: Afyon ve Denizli ile arasında acı gölü aldık Reşat Bey'den. Evet, Reşat Bey sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 lütfen.
0: 5 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya 3-6 harfli bir yanıt arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İçinde yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Kandil.
0: Kandil doğru yanıttı. Yağ ve fitille beraber yaktığımız bir aydınlatma aracı diyelim. Sizinle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 12 olsun.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 12 nolu soru. Taş ve tuğladan yapılan yapı. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Taş ve tuğladan yapıldı bu yapı. Peki yanı çıktığınız zaman şey yapacaksınız Sibel Hanım. Sizin için bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir yanıtımız? Sibel Hanım'a da çok yardımcı olmayayım. Hem Reşat Bey yardımcı olacak, hem ben yardımcı olacağım. Bulamadım. Olmasın. Peki bir harf daha açalım o zaman. Reşat Bey'e tekrar gelelim. Reşat Bey, süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir bu ev?
1: Allah Allah.
0: Bir yapı diyoruz. Şöyle bir yapı deriz hatta.
1: Hiç fikrim yok. Şu an için yok.
0: Peki. Evet, Sibel Hanım'a geçiyoruz. Bir harf daha koyacağız. Bakalım nasıl bir yapı olacak. Bir harfimizi koyuyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız Sibel Hanım.
2: Kagir. Kagir.
0: Kagir. Doğruydu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Harikasınız. Yine bir harf koyduk. Reşat evet. Bey'den sevgilerle size hediye oldu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bir 5 puan daha. Evet efendim, buyurun, sizle devam ediyoruz.
2: 13 olsun.
0: 13. Peki, geliyoruz 13 nolu soruya. Bakalım 13'te neyi saklıyoruz? Efendim, manken ve sunucu soruyoruz size. Sivaslı Cindy lakaplı manken ve sunucumuzun adı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Ne olabilir? Çok da bildiğimiz evet. bir isim. Kendisinin birçok projesini biliyoruz.
2: Ay, hatırlayamadım.
0: Kendisi hem güzel bir manken, Sivaslı Cindy diyoruz. Bir de harf açıyoruz ve size geliyoruz. Reşat Bey, acaba bulabilecek miyiz bu ismi?
1: Tülin Şahin mi?
0: Harikasınız tabii ya, ki Tülin Şahin. Son saniyelerde yakaladı Reşat Bey. Siz yine bekliyordunuz galiba,
2: evet,
0: değil mi?
2: Ben de bulmuştum.
0: Hemen geldi
2: çünkü.
0: Aklınıza. Dediniz ki Reşat Bey'in süresi bitsin ama.
2: Evet, son dakikada söyledim.
0: Son dakikada aldık orayı. Evet, sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Bu arada son 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız. Bir de şifre harf bulduk burada. Ü harfini açtınız. Bu bölümde 3. şifre harfi bulmuş oldunuz. Size de düşünmeniz için zaman kazandırmış olduğumu düşünüyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 17.
0: 17. Peki, gelsin 17. Aman emniyetli yerden gidin. 5 puan 5 puan toplayın. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Süreyi başlattım.
1: Akü.
0: Akü. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Hemen kolay bir yerden bir soru daha açalım derim.
1: 18 lütfen.
0: 18'e gidelim bakalım. 18 yukarıdan aşağı. Yine açılmamış bir yer seçtiniz ama siz bilirsiniz.

0: Kastamonu ve Çankırı sınırları içerisinde bir dağ soruyoruz size. Neresi burası? Sürenizi başlattık.
1: Ilgaz.
0: Ilgaz Anadolu'nun diyoruz ve Cibri'de. Doğru yanıt alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Genç kardeşlerimiz de şu anda öğrenciler seyrediyorlar mıdır hocalarını acaba?
2: Söylemedik kimseye.
1: Öyle 11 mi? Numara.
0: Belki. 11 numara.
1: 11 numara.
0: Peki. Çok da güzel bir yer seçtiniz. Kıyma, soğan, maydanoz ve baharat konularak fırında pişirilen pide türü. Çok da lezzetli olur böyle. 10 saniyeyi başlatayım. Tatlı tatlı cevaplayalım. Buyurun.
1: Lahmacun.
0: Lahmacun. Sever miyiz efendim?
1: Kimse
0: harika
1: etmez.
0: Kimse sevmez lahmacunu. Çok güzel lezzetiyle ne yaptık?
2: Bitirdik mi?
0: Bu bölümü birinci etabı tamamladık. Şöyle bir bakalım mı?
2: Olur.
0: Kaçar soru bildik? Kaç puandayız?
2: Tabii.
0: Nasıl bir yarış? Bu şu ana kadar nasıl değerlendireceğiz? Nasıl geçti sizce? Bir yarışmanın galiba ilk başta bir heyecan var değil
2: evet,
0: mi? Bu
2: evet,
0: kelimelere
2: evet.
0: Çok takıldık. İpucu olmadığı için birazcık eş anlamlar aklımıza zor geldi ama Reşat Bey
1: toparladık
0: yardımcı
1: ya.
0: Oldu evet. Gibi Sibel Hanım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Evet, o sağ olsun. Çoğu harfi açtı. Ben bildim ama başa baş yok, gibi yok. Sanki.
1: Bir
2: bakalım.
1: 1-2 puan belki, belki. Yani 1-2 soru fark
2: başa
1: vardır.
2: Sonradan açıldı.
1: Yani öyle
0: bakalım 1-2 mi? Bakalım puanlarımıza. Kaçar soru bildik? Hemen şöyle üstünden geçelim. Efendim Sibel Eymirli. Sevgili İngilizce öğretmenimiz sağ olsun katıldılar. Gençlerin gelişimine destekle biz de varız dediler. Ve bu bölümde 8 doğru kelimeyi yanıtladılar. Yine Reşat Eymirli kendisi de miniklerin gelişimine katkıda bulunacağım dedi. Kendisi de bir müzik öğretmeni. Gençlerin gelişiminde çok katkısı var. Kendisi de bu bölümde 8 doğru yanıt verdi ve 45 puanla başa baş bir mücadele devam ediyor. O zaman birinci etabı başa baş tamamladık. Evet. Bakalım ikinci etapta fark açılacak mı? İkinci etapta her doğru soru 10 puan değerinde olacak. 120 saniyede 10 doğru yanıt bekleyeceğiz size. Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz efendim.
1: Hazırız. Başlayalım.

0: Evet efendim, çok çekişmeli birinci etabı bitirdik. 8'er doğru yanıt verdik ve 45 puanla tamamladık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etabı başlatıyoruz ve hemen Sibel Eymirli'ye dönüyoruz. Sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım, 120 saniyeniz var. 10 tane doğru yanıt rica edeceğiz sizden. Ver bilemediğiniz doğru yanıt, aklınıza gelmeyen cevapla pas deme hakkınız saklı. Süreniz içerisinde tekrar dönüp okuyacağım sorunuzu. Sesli ve video sorularımız olacak. O sırada sürenizi zaten durduruyor olacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki efendim. O zaman geliyor sorunuz. Sümele Manastırı hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattık.
1: Trabzon.
0: Harikasınız. Futbolun doğduğu ülkeyi soruyoruz size. Neresidir futbolun doğduğu ülke?
1: Brezilya.
0: Başka bir neresi olabilir?
1: Arjantin. Yok.
0: Değil, böyle adalar
1: Pas.
0: Diyeyim size.
1: Pas.
0: Peki, hemen geçtim. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir?
1: Pas.
0: Kürk mantolu Madonna. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soru geliyor.
2: Stop.

0: Evet, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Aşık Veysel.
0: Aşık Veysel doğru yanıttı. Türklerin at üstünde oynadığı eski ata sporu diyoruz efendim.
1: Cirit.
0: Cirit, harika. Timpani hangi tür enstrüman arasına girer? Timpani.
1: Vurmalı.
0: Vurmalı, doğru. Ve bir video sorumuz var. Önce izliyoruz görselimizi, arkasından da sorunuz gelecek.
2: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
3: Zevzematınızı değil, güzel cemalinizi kalbimde taşıyorum. Acaba yarın mahalle biçide keşkü deyip sinemaya gidelim mi?
0: Tayfur karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Öztürk Serengil.
0: Öztürk Serengil tabii ki. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserler barındırır acaba? Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ne tür eserler bulundurur diyoruz.
1: Pas
0: dedik. Peki, hemen yine bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Yaşar, bildiğimiz bir yerden geldi galiba. Uzunluk ölçmek ve doğru çizgiler çizmek için kullanılan ölçü aracını soruyoruz size.
1: Cetvel.
0: Cetvel. Hemen başa dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke, biraz kuzeye çıkalım, bir de ada diyeyim size. Ada ülke diyeyim.
1: Pas.
0: Peki. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir? Acaba hatırlayabilecek miyiz? Kürk mantolu Madonna'yı.
1: Pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserleri barındırır diyoruz? Tablo heykel değilse heykel olacaktı. Hemen süreniz var. Tekrar dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke.
1: Pas.
0: Peki, süremiz de zaten. Ama çok iyi yarıştınız. Bilim tebrik ediyoruz. İkisini de şimdi açıklayınca eyvah diyeceksiniz. Biraz dedim ada ülkeydi. Yukarı çıkalım dedim. Yaşar, Reşat Bey. Buyurun dinleyelim sizden Reşat
2: Bey. Bilimle ilgili.
0: İngiltere olacaktı. Evet, futbolun doğduğu ülke İngiltere. Doğru yanıtımız olacaktı. İlginç. Hazır mısınız Kürk mantolu Madonna'nın yanıtını?
1: Sabahattin Ali.
0: Doğru. Sabahattin yeah. Ali de Kürk mantolu Madonna'nın yazarı olarak Sabahattin Ali'ydi. İkisini de eminim biliyordunuz evet. Ve sürenin azizliğine uğradık. Evet. Gayet güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Hemen Reşat Bey size dönüyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Sizinle başlıyoruz. Bir 120 saniyeyi.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi başlayalım.
0: Hazırsak sizin için kurduk süremizi. Hazır olduğunuz an başlatacağız. Hazır mısınız?
2: Başlayalım lütfen.
0: Evet. Peki, geliyor. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz. Nerededir? Süreniz başladı. Göbekli Tepe.
2: Pas.
0: Peki, pas. Satrançta oyunu başlatan taş hangi renktir?
2: Satranç beyaz.
0: Başlayan takım beyaz, doğru. Hemen bir video sorumuz var, bir görsel. İzliyoruz, arkasından yanıt arayacağız.
3: Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?
4: Gol.
3: Bu da mı gol değil be?
4: Gol oğlum, gol.
3: Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol!
0: Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri soruyoruz size. Yanıt bulabilecek miyiz? Süreniz devam ediyor.
2: Pas.
0: Pas. Tutunamayanlar kimin eseridir? Tutunamayanlar.
2: Edebiyatla maalesef hiç aram yok. Pas.
0: Peki. Fagot hangi tür çalgı grubuna girer?
2: İşte bu benim. Üflemeli.
0: Üflemeli. Peki. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz. Arkasından soru geliyor.

0: Berkant'ın seslendiği şarkının adını soruyoruz. Berkant'ın seslendirdiği şarkı.
1: Samanyolu.
0: Harikasınız. Kendine has aparatlarıyla bir hedefi vurmaya dayalı eski Türk sporunun adını soruyoruz. Kendine
1: okçuluk.
0: Has aparatları, okçuluk. Hemen bir sesimiz daha var. Dinliyoruz. Bakalım ne geliyor, ne soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diye soruyoruz.
1: Ben Deniz.
0: Ben Deniz, harika. Hattat Şah Hamdullah hangi sanatla ünlüdür?

0: Hattat, Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Dairesel çizim yapmak için kullanılan çizim aracının adını soruyoruz size.
1: İletki.
0: İletki değil. Dikkat edin lütfen. Dairesel çiziyor. Böyle. Dairesel çiziyor.
1: Pergel.
0: Pergel. Harikasınız. Hemen dönüyorum. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Harikasınız. Hemen gittim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri sormuştuk size, bir video soruydu.
1: Bas, bunu bilmiyorum.
0: Peki, Tutunamayanlar kimin eseridir demiştik.
1: Bas.
0: Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür demiştik. Hattat Şeyh Hamdullah. Hattat Şeyh Hamdullah.
1: Hat sanatı.
0: Hat sanatı olacaktı. Hemen tekrar dönüyorum. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter.
1: Turist Ömer desem de onu hatırlıyorum. Turist Ömer'i bu o değil ama.
0: Bu o değil. Evet. Bir tutunamayanlar diyecektim. Peki hemen yine çok iyi bir mücadele gösterdiniz.
1: Yine eşitiz.
0: Ve yine eşitiz. Sibel Hanım'a bir eşitlik sağlandı. Biz hemen doğru yanıtları söyleyelim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter Offside Osman olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Değil, değil mi? Evet.
0: Ve Tutunamayanlar kimin eseridir? Oğuz Atay olacaktı. İkisi de bildiğiniz yerden geldi ama 120 saniyeyi kullanırken maalesef böyle küçük takılmalar oluyor. Peki bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Kaç puandayız? Nasıl bir mücadeleyi sürdürüyoruz? Üçüncü etaba nasıl giriyoruz? Bakalım. Sibel Eymirli kaç puanda? Reşat Eymirli kaç puanda? Evet, 125-125. Hanenize toplamda 250 puan gidiyor. Ama 125-125 bölüşmek durumundasınız. Tekrar biz bozacağız demektir yarışmadaki bu başa baş mücadeleyi. Birinci etabı baş başa geçtik. İkinci etabı baş başa geçtik. Şimdi geliyoruz üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği üçüncü etap. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: O hazırsın. Zaman üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Sır küpünün kaybeden olmadığı yarışmanın üçüncü etabındayız. Başa baş bir mücadele gidiyor. İki hocamız, iki eğitmenimiz burada. Sibel Hanım, Reşat Bey, nasıl geçiyor şu ana kadar? Birinci etabı başa baş bitirdik. İkinci etabı da beraber bitirdik.
1: Aynı hayatımız gibi.
0: Aynı hayatımız gibi. Uzun yıllardır bir birliktelik var. Kaç yıl oldu efendim?
2: 17 yıl oldu evleneli ama 3 yıl arkadaşlığımız vardı, flörtümüz 20 yıl.
0: 20 yıllık bir birliktelik, inşallah daha nicelerine diyoruz.
2: İnşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve sizinle devam edelim
2: tamam.
0: mi Sibel Hocam?
2: Olur.
0: Kaç nolu soruyu açalım. Bu da hemen hatırlatmak istiyorum. Butonlar devreye girdi. Her doğru yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamam.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: 31.
0: 31. Gelsin 31 nolu sorumuzu okuyorum hemen. Yabancılar, başkaları, el, gün. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Reşat Bey.
1: El alem.
0: El alem. Doğru. Reşat Hocam hemen yakaladı. Ses deyince farklı sorularda bakalım Reşat Hocam arayı açacak mı? Sizle
1: 35.
0: başlıyoruz. Kaç?
1: 35.
0: 35. Gidiyoruz 35'e. Bakalım ne geliyor 35'te. Bir kadın ismi arıyoruz. Sürenizi başlattık. Kim bastı? Reşat Hocam bastı.
1: Rana.
0: Rana. Doğru yanıt. Evet, hızlı başladı Reşat Bey.
1: İsmi
0: evet.
1: bildim diye kızmazsın değil mi?
2: Hayır. Ama nasıl bildiğine şaşırdım.
1: 43 numara.
0: 43 numaralı soru. Geliyor bakalım 43'te neye arıyoruz? Evet. 3 harfli bir soru. Bilgisayarda bir dosya uzantısı. Süreniz başladı. Kim bastı? Sibel Hanım bastı. Sibel Hocam?
2: Doç.
0: Doç. Doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden ilk harfi D harfini açtınız. Seçme sırası sizde ama kararlar yine butonda olacak. Tamam. Butona dikkat ederek seçiyorsunuz.
2: 33.
0: 33 hemen sorunuzu okuyorum. Geliyor 33 nol soru. Kağıdı yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi diyeyim size. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
2: Gron, gran, grun, gron, grın, grin, Grön.
0: Grön değil, green değil. Ama çok yakın bir sesle harf koyacaksınız.
1: Bir tek onu koymadı.
0: Ve bakalım hangi harf koyacaksınız? Süreyi başlattım. Yine Sibel Hanım.
2: Gran, gren.
0: Gren, doğru yanıt.
1: Bir tek onu koymadı.
0: Bir tek gerçekten sesli harflerde E'yi koymadınız, atladınız. Reşat Bey yakaladı oradan gren diye. Grenlenmeden geliyordu. Kağıdın üzerindeki fotoğrafın pürüzsüzlüğünün dağılması. Kaç nolu soruyla devam edelim o zaman Sibel Hocam?
2: 36.
0: 36 gidiyoruz. 36 nolu sorunun yanıtını arıyoruz. His. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? His. His. Hislendim. His. His. Reşat duyu. Duyu. Tebrik ediyoruz. 10 puanı siz aldınız. Duyu olacaktı. 4 harfli his eşittir duyu yanıtımız. Size devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor. Eli butondan çekmiyoruz. Buyurun Reşat
1: 45
0: Hocam.
1: 45 lütfen.
0: 45. 45'i açıyoruz. Hemen gelsin. Büyük balıkları tutmakta kullanılan küçük balık biçiminde ucu iğneli kurşun parçası diyorum. Süreyi başlatmıyorum. Başlatıyorum ve Sibel Hocam bastı. Buyurun.
2: Zoka.
0: Zoka. Zokayı balıklarımıza yutturduk. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. 20. Ama butonlara dikkat. Buyurun.
2: 27.
0: 27 gidiyorum hemen 27'ye bakalım. Ne geliyor 27'de? Argo'da gözetleme ne olabilir? Açtık süremizi. Reşat Bey ısrarla ben buradayım diyor. Buyurun Reşat Hocam.
1: Erkete.
0: Erkete, erkete yapmak, erkete gözetlemek. Yapma. Gizlice, uzaktan gözlemlemek, gözetlemek. Sizinle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlara dikkat.
1: 50 lütfen.
0: 50 nolu sorumuz geliyor bakalım ne? Bir şeyden veya bir kimseden yana olma durumu. Süre başladı. Reşat Bey siz bastınız.
1: Leh.
0: Leh. Leh de bulmak, leh olmak. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle soru seçmeye devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor.
1: 55 etmiyoruz. Lütfen.
0: 55'e gidiyoruz. Hemen indim. Hazırsak geliyor sorunuz. İtaatli. Süre başladı. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. İtaatli. T. Ne T? İtaatli. Buyurun Sibel Hocam.
2: Kati.
0: Kati değil. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum. Hakkınız geçmedi. Butona kim önce basarsa o alacak süreyi. Başlattık. Evet.
2: Muti. Muti.
0: Muti.
2: Muti.
0: Doğru. Muti'yi M harfini aldık. Muti olacaktı. İtaatli. Muti doğru yanıtı. Yine siz seçiyorsunuz.
2: Tamam. 48.
0: 48 nolu sorumuz geliyor hemen geçtim. Giysi ve ayakkabı yapımında kullanılan bir tür deri. Süre başladı. Ne denir? Mesela ayakkabı, deri, ceket. Ne tür ceket? Bir şekilde tarif ederiz bunu. Buyurun Sibel Hanım.
2: Nubuk.
0: Hocam maalesef sayamıyoruz ne? Çünkü süreniz doldu. 10 saniyeyi bitirdiniz.
2: Ama söylemiştim. Cevap kağıdıma bakmak istiyorum.
0: Genelde öğrencilerimizden böyle bir ısrar gelince,
2: evet, değil mi? Nereden bir itiraz gelince görmek istiyorum.
0: Ama biz cevap kağıdınızı veremiyoruz. Fakat hakkınızı kaybetmediniz. Bir harf açacağız. Tekrar yanıt alabileceğiz. Hazır mısınız?
2: Hazırız.
0: Harf desteği bizden oldu. Kim önce basacak? 10 saniyeyi başlattım. Reşat Bey hiç basmıyorsunuz.
1: Onunla.
0: Gönüllü teslim ettiniz. Buyurun.
1: Bildi çünkü.
2: Nubuk.
0: Nubuk. Doğru. Çok centilmen bir davranıştı. Reşat Bey elini butona bile uzatmadı.
2: Evet, sağ olsun.
0: Yine Sibel Hanım'a büyük bir destekte bulundu. Büyük bir jest yaptı. Ve soruyu bildiği için hediye ettik. Buyurun Sibel Hanım.
2: 23.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 23'te ne var? Tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü. Süre başladı. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
2: Aerobik.
0: Aerobik. Doğru yanıt. Bu arada 44 bir sesli soru. Bunun bilgisini vereyim. İpucu ve destek almak isterseniz. Sizinle devam ediyoruz tamam. Sibel Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 54 olsun.
0: 54'e gidiyoruz. Bakalım 54.

0: ne arıyoruz? Kafatasının içinde duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ dedik. Kim basacak? Reşat Bey bastı tabii ki. Artık bu soruyu da kaptırmıyorum. Sibel Hanım dedi. Beyin yanıtını verdi. Bu arada birkaç tane şifre harf bulmanız lazım. Evet. Tablonun açılmayan yerlerine doğru davet ediyorum sizleri. Direkt devam ediyorum.
1: 28 sizle. Numara diyelim. O tarafa gidelim hadi.
0: 28 numaralı soru. Bakalım ne olsun 28. At, fiil. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? At, fiil. Kim basacak? Reşat Bey bastı. Reşat Bey.
1: Eylemlik.
0: Eylemlik tabii ki doğru yanıttı. Şu ana kadar nasıl gidiyor?
2: Gayet güzel.
0: Küçük güzel bir değerlendirme oluyor. Yapalım mı?
1: Ben olur. Sanki öne geçtim.
0: Peki. Siz sanki öne geçtiniz. Bakacağız evet. Biraz sonra evet. Sonuca. Sanki biraz jestte bulunuyor, sonra öne geçiyor, bakalım. Hamle yapıyor gibisiniz. Peki şifre kelimeyle ilgili hiçbir düşünceniz var mı? Orada biraz harflerimiz eksik. Yaklaşık 4 harf bulmamız gerekecek.
1: Bir şeyler var aklımda ama.
0: Bir düşünceniz var mı?
2: Bende de biraz belirdi.
0: Peki harflerle aramız, kelimelerle aramız
2: İyi.
0: Mesleğimizden dolayı evet. İyi değil mi?
2: Evet.
1: Yani.
0: Hocam peki ben biraz eğitime hayatına tabii denk getirmek istiyorum konuyu. İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Öğrencileriniz, eğitim kurumunuz neresidir? Nasıl gidiyor? Onunla ilgili biraz konuşalım.
2: Ben Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 11 yıldır oradayım. Evet. 11. yılımı çalışıyorum bu yıl. Biz daha çok yetişkinler, daha doğrusu şöyle anlatayım. 14 yaş üstü her bireye bizim kurumumuz açık. Kurs almak isteyen vatandaşlarımız gelip başvuru formlarını dolduruyorlar. Daha sonra biz kurslar açıldığı zaman onlara haber veriyoruz. Onları çağırıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde çeşitli alanlarda kurslarımız da var. İngilizce haricinde işte giyim kursu var, kuaförlük, okuma yazma özellikle. Hani bu tarz biraz daha halka dönük, daha işte halkı biraz daha bilinçlendirmeye yönelik bir şekilde çalışıyoruz kurslarımızda.
0: Harika. Kendini geliştirmek isteyen evet. Bireylere, özellikle yetişkinlere evet. Kapınız açık. O zaman yetişkinlerle eğitim hayatımıza tekrar devam diyoruz.
2: Evet.
0: Ve çok ne seviyorum. Yapıyoruz? Şifre harfi, şifre kelimeyi bulmak için harf açmaya devam tamam. Diyorum. Nasıl? Reşat Bey uygun mu?
1: Tabii devam edelim.
0: Sizde kaldık galiba en
1: evet,
0: son. Değil mi
1: sıra
0: efendim?
1: Bende.
0: Kaç nolu soruyu açalım? Yalnız dikkat edin lütfen. Bir 4 harf bulacağız. Tablonun açılmamış yerlerine doğru yönelmenizi önemli vurguluyorum. Evet. Ama nasıl seçerseniz. Buyurun.
1: 3 olsun.
0: 3. Peki uzun güzel bir öylesi. Geniş bir ayar açalım diyorsunuz. Hı-hı. Gelsin bakalım 3 nolu soruda ne arıyoruz? Rahatına düşkün eller butonda kimse süre başladı. Rahatına düşkün kimse. Ah deriz ki çok da buyurun Sibel Hanım çok yavaş bastınız butona ama süreniz Tehlike. Doldu söylemeyin diyecektim. Yine aynısını yaptınız son anda söylediniz süreye lütfen dikkat edin süreyi başlatıyorum hazırsak bir de harf açıyorum. Süreniz başladı kim basacak buyurun Sibel Hanım.
2: Ehli keyif.
0: Ehli keyif yine. Reşat Bey çok büyük bir centilmenlik yaptı. Basmadı. Soruyu bildiğiniz için yine size hediye etti diyelim. Buyurun sizle devam diyoruz.
2: 52 diyelim.
0: 52 nolu soru. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Gidelim 52'ye. Eklem. Süre başladı eklem. Buyurun Reşat Bey.
1: Mafsal.
0: Mafsal doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 4 olsun.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne geliyor? Aruz ölçülerinden biri. Süreniz başladı. Aruz ölçülerinden biri. Ne olabilir? Aruz ölçüleri. Dedik. Süremizi de bitirdik. Bir harf açtık. Ve sizinle devam ediyoruz diyeceğim. Bir harfi açıyorum. 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim basacak diyorum. Kim basacak? 6, 5. Henüz kimse basmadı. Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki bir harf daha açalım mı? Açalım bakalım. Hangi harfi açtık? Bir de M harfini açtık. Sürenizi başlattım.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Ne olabilir? Aruz ölçülerinden biri. Peki bir soru.

0: Suriye destek için, yanıta destek için bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Süreyi başlattık. Sibel Hanım bastı.
1: Remel.
0: Remel doğru yanıttı. Aruz ölçüsünde.
2: Hiç duymadım.
0: Doğru yanıtımız. Evet, nasıl devam ediyoruz? Kaç nolu soruyu açalım. Sibel Hanım, seçme sırası size geçti.
1: İki.
0: İki nolu soru. Geliyor bakalım iki nolu soru. Temel ihtiyaç malzemeleri için resmi makamlarca belirlenen fiyat. Süreniz başladı, ne olabilir? Resmi makamlarca belirlenen fiyat bu. Ne olabilir? Biraz teknik bir terim diyeyim. Ve bir harf açalım. Bakalım kim butona basacak, kim yanıtlayacak? Süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Acaba dedim Reşat Bey hangi harf koyacak?
2: Nar.
0: Nar doğru. Bir harf koyduk. A harfini koyduk. Sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Son 3 soruya geldik.
2: 20 numara.
0: 20 numara. Geliyor 20 numaralı sorumuz. Bakalım nereye açıyoruz? Anadolu ile ilgili. 10 saniye başlattık. Anadolu. Buyurun Reşat
2: Rumi.
0: Bey. Rumi. Doğru yanıtı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açıyoruz?
2: 56 olsun.
0: 56 olsun. Peki bir ipucu, bir destekte bulunmak istiyordum ama sorumuz gelsin. Güreşte bir oyun. Ne olabilir? Buyurun.
2: Kle.
0: Kle. Kle. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Bilgimiz olsun, 53'ü 25'i açabiliriz. Buralarda ipucu olsun size. Çünkü son
2: 25
0: diye geldik. 25. Peki 25'i açıyoruz bakalım. Kısaca Toprak Mahsulleri Ofisi 10 saniye başladı. Reşat Bey aldı.
2: TMO.
0: TMO. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini yakaladık. Kelimemiz bayağı bir ortaya çıktı. Ne yapıyoruz? Son soruyu açıyoruz. Hazır mısınız? Peki şifre harfle ilgili bir değerlendirmeniz var mı acaba?
1: Benim yok henüz.
0: Şifre kelimeyle daha doğrusu. Var mı?
2: Yani ne olduğunu tam emin olmamakla beraber bir şey var.
0: Peki ben o zaman size yardımcı olayım mı?
2: Lütfen.
0: 53, 57 bunlardan birini açarsanız.
2: 57 diyelim.
0: 57'ye gidelim. O zaman bir harf de bizden hediye olsun size. Bakalım hangi harfi bulacağız doğru yanıtla. İçi boş ve çukur olan yer. Neresi bu? Reşat Bey.
2: Oyuk.
0: Oyuk. Ve size bir de harf hediye etmiş olduk. Şifre kelimemizin bir harfini açmış olduk. Böylece 21 soruyu tamamladık. Hemen ne yapıyoruz? Önce bir puan durumuna bakıyoruz.
2: Bakalım.
0: Kaçar kelime bildik? Üçüncü etabı tamamladık. Puan durumuna bakacağız. En çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Bakalım puanlar kaçta? Kaçar puan aldık? Sibel Eymirli, sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda şu ana kadar 205 puana geldi kendisi. Reşat Bey, müzik öğretmenimiz, hocamız gayet güzel bir yarışma çıkarttı. Birkaç tane de soruda büyük bir jest gösterdi. Ve kendisi bu bölümde 13 doğru yanıt verdi. Reşat hocamız da şu anda 255 puanla 3. etabı tamamladı. Şifre harfimiz, şifre kelimemizden bir harfimiz eksik. Hatırlatmak istiyorum. Tek şansınız var. Tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor. Yanlış bir telaffuz olursa, farklı bir harf olursa doğru sayamayacağız. Şans diğer yarışmacımıza geçiyor olacak. Evet Reşat Bey, tek seferde doğru harfi yerine koymanız gerekiyor. Bakalım bize hangi harfi koyarak nasıl bir kelime söyleyeceksiniz? Sizdeyiz, dinliyoruz.
2: A harfini koyacağım. Darül Eytam.
0: Darül Eytam.
2: Evet.
0: A harfi koyuyorsunuz ve bu bölümde sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada Darül Eytam'da acaba A sesli harfini doğru mu koydunuz? Başka bir harf olabilir miydi? Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Mane olarak açımı bilmiyorum. Fonetik olarak onun geleceğini düşünüyorum.
0: Biliyorsunuz, düşünüyorsunuz. Peki bakalım Darül Eytam doğru mu? Tabii ki doğru. Ve yetimhane olacaktı. Darül Eytam. Yetimhaneydi efendim. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada bu bölümde yetimhaneyi sormuştuk sizlere ve çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir 3 bölüm geçirdik. O zaman hemen ne yapalım? Okulumuzu açıklayalım. Üstüne de bir küçük değerlendirme yapalım. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölümünde çok başa baş bir mücadele seyrettik. Sevgili hocamız Sibel Eymirli ve eşi Reşat Eymirli Bey hoş geldiler, sefa verdiler. Çok da başarılı bir yarışma çıkarttılar. Başa baş bir mücadele geçti. Darül Eytam bu bölümün yetimhane olan şifre kelimesini Reşat Bey bildi ve Reşat Bey temsil ettiğiniz Bitlis'e, Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu, İlköğretim'deki kardeşlerimize hediye setimiz gitti. Oraya kazandırdık. Sibel Hocam hiç merak etmeyin. Sizin temsil ettiğiniz Maraş'taki okulumuzun hakkı bizde saklı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmacımızla mutlaka oradaki kardeşlerimizi de gidecek. Ben kısa bir değerlendirme alacağım. Yarışmayla ilgili birinci etap, ikinci etap nasıl geçti? Başa baş mücadele nasıldı?
2: Hanımlar önden.
0: Buyurun Sibel Hanım, siz de başlayın.
1: Birinci ve ikinci etap dediğiniz gibi başa baştı. Keyifliydi. Son etapta evet işte tuş devreye girince biraz, buton devreye girince farklı oldu. Ama çok keyif aldım ben. Kardeşlerimiz için de böyle bir vesilede bulunduk sizlerin sayesinde. Çok keyifliydi. Sağ olun, teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğunuz için bizlere.
0: Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Sizleri de almak bizim için de çok büyük bir keyifti. Reşat Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Teşekkür. İlk iki bölüm için kendisine katılıyorum ama üçüncü bölümde sadece butonla ilgili olduğunu düşünmüyorum konunun. Yani bir şeyler biz de biliyoruz yani sizi tabii geçecek kadar.
0: Doğru oldu.
2: Gerçekten çok keyifliydi. Sizlerin de aracılığıyla böyle bir güzel zaman dilimini geçirmemize yardımcı oldu.
0: Vallahi Reşat Hocam biz teşekkür ederiz. Yani sağ olun, eğitimde zaten varsınız. Katkılarınızdan dolayı biz çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Katıldınız. Biz de bugünün anısına bizi unutmamanız için sizlere A Para Kütüphanesi'nden küçük bir anı paylaşmak istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Buyurun.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlayın diyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünde daha sona geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Gençlerimizin, geleceğin temel taşı öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor? Şak diye.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla.
1: Turkcell'lerin yanında...
8: Turkcell!

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
2: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
2: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
3: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
4: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
5: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
6: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Yaşa, sende jeneratör var mı güzel kardeşim? Ha? Ya yok, son dakika geldiler, mühürlediler ya. Bu otel akşam full dolu ağzına kadar. Sen bana gönder, ben sana yarın hemen iade edeceğim. Aslanım benim. Çaresiz kaldık Yaşa. Ha canım ciğerim. Hadi canım. Anlat. Sağ ol.
1: Ne diyor?
0: İşte balıkçı arkadaşlarla konuşacağım, ayarlamaya çalışacağım diyor.
1: Kızcağız da ilk defa bir iş almış ya.
0: Kim ya?
1: Seyhan. Akşam 7'ye kadar 6 kişilik yemek yetiştirmesi gerekiyor.
0: Orada 6 kişi, orada otelde 60 kişi kardeşim ya. Sizin durumda ne yaptınız?
1: Durum durum yok Hüsam abi, idare et dedi, ne diyoruz?
0: Ya Aliço, çıldırtma insanı. Git konuş, bir adım at. Bu Melia lokum lokum diye dolaşıyor ortada bak.
1: E tamam abi, bugün ses çıkarmıyoruz ama yarın benden günah gider ha. Kusura bakma.
2: Seyhan.

0: biraz eskidi ama.
1: Ablam bu senin gelinliğin.
0: Aman evlenmemiş insanın gelinliği mi olur Allah aşkına? Bana nasip olmadı, artık sana kısmetmiş.
1: Ay yok ablam, olur mu öyle şey?
0: Bak hani beğenmezsen o başka tabii.
1: Yok beğendim, beğenmez olur mu?
0: Bunun kumaşı Halep'ten

0: getirdi biliyor musun Seyhan? Babam bir arkadaşı vardı kaçakçı. O getirdi. Bunun bu işlemeleri var ya hep elde böyle tek tek elde.
1: Abla.
0: Seyhan. Sen beni iste isteme. Ben senin ablan gülüm ya. Ben sen hep yanında olacağım. Düğünü de kendi elimle yapacağım. Canım kardeşim benim. Böyle bir şey olma.
2: Çocuklar biz gidiyoruz. Servisi yapalım gelelim tamam
3: mı? Tamam dayı.
2: Hadi siz bak ya isterseniz evde kalın isterseniz Cabbar dedeniz karşı doğruya gidersiniz.
1: Mertcan zaten gitti gelmiyor dayı.
4: Papağana tuz kıytlamayı öğretiyorlar.
2: Ya Ali çocuk bana böyle duzsuz şeyler öğretmeyin be kardeşim ya. Vallahi şu papağana düşman edeceksiniz beni ya.
4: Yok merak etme Sam abi ben de o iş tamam.
2: Ulan Sam'im seni öldürürüm. Ya başka bir şey mi yok yani öğretecek hayvana?
4: Mert o işte.
2: Allah'ım yarabbim. Ha, Özcan abi. Özcan! Ha! Ha! Ulan ne çabuk ya. Bu Yaşar var ya büyük... Tamam sen kapa şimdi tamam hadi. Bize bundan sonra karada ölüm yok. Jeneratör gelmiş.
3: Oh be.
1: Dayı akşama yetişiyorsunuz.
2: Şimdi hareket edersek her şeyi yetiştirebiliriz. Hadi Aliço. Dayı bak kardeşlerin sana emanet tamam mı?
4: Heh. Tamam abi anladılar.
1: Hadi. İyi hadi. Çalışmalar.
2: Hadi sağ ol.
1: Halim.
5: Bu ne Ferda?
1: Yılbaşında kovboy olmak ister misin?
5: Ya sen geç kalmadın mı kızım?
1: Kaldım da bir fotoğraf alayım.
5: Ya Allah sen ne etsin be kızım.
1: Hadi gözümü seveyim.
5: Tövbe tövbe. İyi hadi gir kovboy Ferda gir. Tövbe estağfurullah ya.
1: Kolay gelsin.
3: Sağ olun teşekkür ederim. Hoş
5: kolay
3: geldin.
5: Gelsin hoş bulduk.
3: Bir sonraki kare kaldı sonra hemen
5: indireceğim. Tabi. Allah'ım yarabbim.
1: Samim.
2: Hallettik Melia. Elektrik geldi. Otele gidiyoruz.
1: Oldu mu?
4: Oldu. Sizin yemekler yetişti.
1: Oh ya.
2: Otel kurtuldu otel.
0: Samim bak şu dakika çalışmaya başlasak ancak yetişeceğiz.
2: Nerede yemekler nerede?
1: İçeride ben getireyim.
4: Dur ben sana yardım edeyim.
0: Samim. Senin bu kardeşin Seyhan'ıma çok iyi bakıyor ha.
2: Bakıyor.
0: Ben bir gideyim de.
1: Evde doğru düzgün bir şeyler yok. Makarna mı yapsak?
3: Mama uyar. Eda baksana dayımdır.
1: Ya neden hep ben bakıyorum?
3: Hadi Eda. Hadi.
1: Of. Ya Furkan.
3: Bırak şimdi Furkan'ı. Çabuk. Samim abi yanımdan geçti.
1: Sen ne yapıyorsun yine burada?
3: Sana kendimi affettirmeye geldim.
1: Oho!
3: Ya ne ohosu bırak ohoyu. İşi geri aldın.
1: İşi mi?
3: Evet. Anket dünyası seni bekliyor kızım.
1: Nasıl?
3: Bırak şimdi nasıl. Boş ver. Hallettik o işi.
1: Ya Furkan bak yine bir şey karıştırmadın değil mi?
3: Ya daha nasıl karıştırayım ya? Hayır. Sabahtan beri 100 tane form doldurdum Eda. Forma girdim diyorum sana. İnanmıyorsan ara sor. Gerçekten.
1: Ya Furkan.
3: Ya Eda. Yeni yılın kutlu olsun.
2: Eda.
1: Yiğit. Bak Furkan. Yeni yılımız kutlamaya gelmiş.
3: Abi ne haber? Çok özledim valla. Merry Christmas oğlum. Hadi kaçtım.
0: Seyhan. Vallahi çok şanslısın gülüm ha. Hocan çok yardımcı oluyor. Öyle abla.
6: Benim de elim her yere erişir ha. Bak Yaşar kardeşime bir jeneratör dedim pırt ikiletmedi. Öyle değil mi Aliço?
4: Öyle abi.
0: Vallahi eksik olmasın sen.

0: Süleyman. Kapıdaki ne ya?
1: Jeneratör sen mi abi?
2: Yaşar abi jeneratör işine mi girdi?
0: Yok yok, balıkçı ya.
1: Jeneratör Aziz Bey yollattı.
3: Aziz.
0: O aracı alın hemen orada.
4: Ya sen mi abi?
0: Benim o herifin malıyla işim olmaz kardeşim.

0: Tamam Aziz Bey. Jeneratör çalışıyor.
1: Aferin oğlum.
0: Başka bir emriniz?
1: Özcan'la irtibatı kesmeyin. Söyle, uçan kuştan haberimiz olacak.
0: Tamam Aziz Bey.
2: Şiş yarabbim, hadi yarabbim, Allah'ım yarabbim. Şiş ya, şiş. İstan beni öldürecek, şiş artık, şiş.
3: Melihan, bu jeneratör duyurum.
4: Evet Sami.
3: Bu Azim nereden haberi oldu da yolladı ya?
4: Vallahi bilmiyorum.
3: Hayır, o gittiğinde daha memur gelmemişti de.
4: Sam, sen boş ver Azize, Allah aşkına bırak, unut, vakit dar. Hindiyi pişireceğiz, kesmesiydi pişmesiydi, akşam olacak, hadi.
5: Cumali! Cumali!
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Geldim Sami abi.
3: Oğlum bu ne?
0: Hindi abi.
3: Hindi mi?

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Cumali, insanı delirtme oğlum, bu ne?
2: Sami abi, sabahtan beri bu Allah'ın cezası indi diye arıyorum. Yok, gitti. Kaçtı.
1: Gitti mi?
2: Başka indi de bulamadım. Mecburen tavuk aldım.

0: Ay telefonum. Alo. Seyhan'ım. Şimdi çıkıyordum vallahi billaha. Kız kurban olayım bir yere takıldım da şimdi çıkıyorum. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Tamam canım benim hadi. Hadi canım.
1: İyice geç kaldın değil mi?
0: Yok hemen çıkarsak yetişiriz Halim.
2: Artık kusura kalma kızım benim yüzümden de oldu ha.
0: Olur mu Halim asıl sen kusura bakma ya. Tüm gününü benimle geçirdin. Ben seni geç bıraktım.
2: Yok be kızım ne geç kalacağım. Keşke bütün günler böyle geçse. Ömrümde hiç kimseyle böyle eğlenmedim yani.
0: Beni stüdyoya.

0: Ne oldu?
1: Ablam yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok, bilmiyorum, yok. Hem bu işi yapalım diye tutturdu, hem de sabah çıktı evden, akşama kadar sokaklarda. Şurada birkaç saat sonra yemek de yetiştireceğiz.
0: Neredeymiş?
1: Alışveriş merkezinde Halim'le beraber.
0: Halim'le mi? Niye?
1: Bilmiyorum. Yalnız kalmak istemedi herhalde.
0: Tamam ya, sakin ol.
1: Ay nasıl sakin olayım Ali? Daha ilk işimiz bu bizim.
0: Ya sen gir mutfağa, ben sana yardım edeceğim. Olmadı yemekleri de beraber götürürüz. Hadi.

0: testi pilav da geldi.
1: Vallahi Meloş abla yine döktürmüş ha.
2: Otele gitmedi ne yapıyor Elvan?
3: Dayım çok çalışacak.
4: 12'ye doğru gelecek de ablacığım.
3: Keşke biz de gitseydik.
2: Alın bakalım çocuklar. Bunlar sizi.
4: Ne zahmet ettiniz Cabbar amca?
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Al bakalım pehlivan.

0: E açsana. Ver ver.
1: Dede bu ne?
0: Kismet.
1: Kısmet mi?
0: Kismet kismet. Pehlivan kıyafeti.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten ya.
1: Şimdi ben bunu giyince pehlivan mı olacağım?
2: Onun gibi bir şey.
0: Sünnete istediğim ya, acele olduğu için yetişmedi. Samsun'dan bir arkadaşa diktirdim.
2: Hadi giy.
0: Ya giy de görelim.
1: Tamam.
3: Dur, ben de yardım edeyim sana ablacığım.
2: Hadi.
3: Yürü.
2: Ya çok teşekkür ederiz.
0: Bir şey değil oğlum.
1: Abla, Sami abiler nerede kaldı?
4: Cumali ile hindi almaya gitti.
1: Hindi mi? Ne hindisi ya?
4: Ablam kızma. Öylesine sordu.
5: Hayır yani o kız orada helak oldu Feride bu saate kadar.
4: Ama ablam yani ben de gittim hediye aldım herkese.
5: Ya ne hediyesi Feride Allah aşkına?
4: Şimdi alışveriş merkezlerini biliyorsun. Tabii oyalandık orada biraz.
5: Kimle?
4: Halim'le. Onda gittik ya.
5: Ya Feride, sen bir bekar kızsın yani sonuç olarak. Bu oğlan da sözsünden yeni ayrıldı.
4: Hayır yani Feride sürekli sarmaşık gülleri gibi yan yana, Allah aşkına bir acayip değil mi yani? Sen söyle. Yok ablam, öylesine.
5: Ha. Niye geldi seninle?
4: Hiç, ben çağırdım yalnız kalmayayım diye.
5: Ya bak Halim de bizim canımız ciğerimiz, o ayrı da hani sen bir dikkat et. Bir ayağın denk al diye ben o yüzden söyledim yoksa.
4: Tamam ablam.
5: İyi hadi.
2: Alo Şehnaz, ben Samim. Nasılsın? Ya Dilara yanında mı, bir versen de konuşsam ha? Sağ olasın. Dilara, nasılsın benim güzel kızım? Gül yanaklım benim.
6: İyiyim, sen?
2: Ben iyiyim ya, seni özlüyorum, ondan başka şikayetim yok.
7: Bak ne diyeceğim sana, Merdo'nun, Yiğit abinin,
2: Eda ablanın, Meliha'nın, bütün kızların bak burada. Herkesin sana selamı var ha. Sana bir küçük hediye aldım, onu göndereceğim, tamam mı? Başka bir arzun isteğin var mı? İyi yıllar kızım, sana da iyi yıllar.
4: Geç kaldık.
8: Neyse ya, geldik işte.
9: Aynur Hanım.
8: Buyurun.
9: Merhabalar, biz catering şirketinden geliyoruz. Siz Melih Allah'ıma yemek siparişi vermiştiniz.
10: Canım verdik de, saat kaç oldu?
8: Ya kusura bakmayın, biz biraz geciktik.
10: Valla ben yemek işimi hallettim.
9: Nasıl?
10: Dışarıdan aldım.
8: Bize niye haber vermediniz?
9: Aynur Hanım, bu kadar yemek, ben şimdi bunları nasıl geri götüreyim?
10: Canım bunu geç kalmadan önce siz düşünecektiniz. Yılbaşı bu. Bu kadar saat sizi bekleyecek halimiz de yok.
9: Ya haklısınız ama şimdi bizim elektriklerimiz kesildi. Biz de zor durumda kaldık.
10: İyi akşamlar.
9: Aynur Hanım.
8: Seyhan tamam.
9: Abi geldi.
8: Ya Seyhan tamam, kadının umurunda değil. Yürü gidiyoruz.
9: Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız bu kadar yemeği Ali?
8: Hadi hadi.

0: Исчезла. На меч.
1: Tamam, üzülme ya. Olmadı beraber yeriz yemekleri.

0: Hazır mısın pehlivan?
1: Hazırım.
0: Haydi bre pehlivan.
1: Ne yapacağım?
2: El ense çekeceğim.
1: El ense mi?
0: Ya ver kolunu.
1: Hadi ver Tom.
2: Hadi.
3: Mert.
0: Tamam hadi bakayım.
3: Mert.
0: Kurt deli gibi ha.
3: Mert.
0: Şakırma kuvvetini. Haydi.
3: Mert.
0: Göster kuvvetini göster.
3: Hadi. Mert.

0: Şimdi göstereceğim sana.
1: Mercan, Mercan.
2: Oğlum son kontrolle. Bak bıçaklar sağda olsun ha. Dikkat et. Meryem vakit tamam. Misafirler gelmeye başlar.
3: Her şey hazır değil mi Sami?
2: Hazır hazır ya. Neler atlattık bugün biz ya.
3: Cumali getirmiş şişmiş tavuğu bize hindi diye kakalayacak.
2: Ne yapsın çocuk? Halimin korkusu. Gel, gel.
1: Ah, Sami abi.
2: Ah halim hoş geldiniz ya. Hoş bulduk abi. Gel gel gel. Ha. Nasıl?
4: Kardeş başka kimse yok mu ya böyle? Kahtalı mışıdır Mustafa Keser'dir falan niye böyle boş?
5: Kızım dur daha erken.
1: Ya kusura kalmayın artık bu böyle işte.
2: Estağfurullah estağfurullah.
3: Ha hoş geldiniz misafirler buyurun.
1: Buyurun buyurun buyurun, buyurun efendim. Buyurun anneciğim sen de böyle. Samim Bey
2: gene ne var?
1: Dansöz yok.
4: Dansöz mü?
2: Ne demek yok?
1: Biraz önce telefon açtı rahatsızlanmış gelemiyor.
3: Ya Samim bırak dansöz de gelmesin şart değil dansöz.
2: Melia ilan ettik eğlence var dedik.
1: O başka bir yerden vuralım.
2: Nereden bulacağız Halim? Yılbaşı bunlar altın madeni gibi. Ara ki bul.
6: Seyhan'ım. Sağ ol abla. Aa, Gülüm ne oldu?
7: Hiç ilk işimizi kaybettik. Ya abla sabahtan beri neredesin Allah aşkına?
6: Gülüm bugün yılbaşı ya ben de öyle hediyeler aldım. Baksana. Bu da sana kırmızı iç çamaşırı.
7: Ay abla.
6: Sen mamime de baksır aldım. Gülüm yılbaşı be. Öyle güldüm eğlendim. Sen de bir kere hoş gör ablanı.
7: Halim'i kıskanmaya başlayacağım ha. Artık benden çok onunla eğleniyorsun sen.
2: Buyurun buyurun. Ya tam kaçacak günü buldu.
3: Dansöz işte. Başka bir yerden iş aldı gitti.
2: Hay Allah.
4: Samim kardeş. Ben şarkı söylerim.
2: Ne? Ablam sen sus.
4: Vallahi bak benim billur gibi sesim vardır. Sen beni bir çıkar sahneye. Söyle. Gülendam.
2: Ya sen karışma tamam sus.
4: Ay nedir Gülendam Gülendam. Dansöz kaçmadı mı? Tamam işte ben de yardımcı olmak istiyorum. Söylerim.
2: Sabah bir şey sen ya.
4: Söylerim.
8: Efendim. Arabayı park edelim mi?
9: Yok oğlum. Siz gidin evinize. Eşiniz dostunuz bekler. Ben kendim dönerim.
8: Aziz Bey. İyi yıllar.
9: İyi yıllar.
10: İyi yıllar efendim.
9: İyi yıllar.

0: Nasıl ha? Halim kardeş, beğendin mi?
1: Güzel güzel de bak, insanların işleri var, güçleri var. Başından aşkın hatma sevgici.
0: Yok yok.
2: Güzel okudu ha Meliha, değil mi?
0: Vallahi kulak olarak benle yarışır söyleyeyim. Ha, sen benim sesimle yarışamam Feride. Mustafa Keser gelse onunla bir aşık atarım valla. Bir tane daha söyleyeyim mi?
2: Yok yok, gerek yok gerek.
1: Ya sanma abi, artık kusura kalma bu böyle.
3: Yok yok. Yok Gülendam ya, senden daha iyisini mi bulacağız?
0: Söyleyeceğim mi?
2: Söyleyeceğim, söyleyeceğim.
4: Sanma abi, misafirler geldi.
1: Cumali. Nereye kaçın? Dur bakayım, sen nereye gidiyorsun Cumali? Bir dakika. Gidin.
5: Aferin pehlivan. Çok iyi iş çıkardın ha.
1: Mertcan pehlivan.
6: Abla çok yoruldum.
7: Oh, kıyamam ben sana.
5: Pehlivan olmak kolay değil. Artık kısmetini giydin mi geleceğin, Elensa çekeceğiz.
6: Mertcan hadi ablacığım, ben seni giydireyim. Cabbar amca, biz de artık gidelim.
1: Nereye? Mertcan yarın erkenden kalkar.
6: Evet. Hem sizi de geç bırakmamış oluruz.
8: Ama ben yatmak istemiyorum.

0: Bacın haklı. Uykunu alman lazım.
1: Lütfen.
0: Haydi. Benim de uykum geldi.
1: Bak gördün mü ablacığım? Her şey için teşekkür ederiz Cappar amca.
2: İyi geceler canım dedem.
0: İyi geceler canım torunum benim.
3: Hadi bakalım.

0: Seyhan'ım, mutfakta elektrik kesildi demedin mi canım benim?
1: Dedim. Dedim de iş işten geçmişti abla, almış Aynur Hanım yemekleri.
2: Aman o da iki dakika sabredememiş yani.
1: Abla iş bu, alır tabii. Millet de senin gezmeni tozmanı da bekleyecek değil yani.
3: Neliha?
0: Yukarıda işleri nasıl Sami?
3: 10 numara. Yemeği servis ettik. Gülendam aldı mikrofon eline.
4: Bence bir daha da bırak bozu ha.
2: Gülendam ablam ya.
3: Meliha, hadi geç oldu, ben sizi eve götüreyim, çocuklar da görürüm.
0: Tamam Sami.
1: Usta, mutfağı da böyle bırakacağız ama.
5: Tamam, merak etmeyin siz.
1: Hadi cümleten iyi seneler herkese.
0: İyi seneler.
4: Ben kalayım.
3: Yok ya, gel sen.
4: Yok ya, boşver.
0: Ali, sen gel şimdi, yılbaşıdır. Karını yalnız bırakma.
1: Yok abla.
3: Hadi ustam, biz geliyoruz ha. Hadi bakalım.

0: seneler ablacığım.
1: İyi seneler abla. Saat 12 oldu mu?
0: Birazdan olacak.
1: Dayım gelince kısmetimi göstermeyi unutma.
0: Unutmam ama o kısmet. Kısmet değil.
1: Abim nerede?
0: O da birazdan gelecek. Hadi bakalım uyu artık. Mert'e bak yarın sabah erken kalkmak yok, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
2: Cabbara ile bir güreş tuttular.
0: Bakmıyorum.
2: Sonra kısmetimle uyuyacağım diye de tutturdu. Görsen çok komik. Bu senin mutlu yıllar. Yani küçük bir şey ama beğenirsen.
3: Nasıl oldu? Yakıştı mı?
2: Çok. Çok güzel.
3: Aa dur bir dakika. Ben de hediye aldım.

0: Babamın arabasından.
1: Şey, sadece alamadık tabii.
0: Yok, alma zaten, bu yeter bana.
1: Patronum.
0: Patron mu?
1: Evet, erken gelmişler. İyi, sen çabuk git buradan. Git. Tamam.

0: Halim vallahi sağ ol. Bütün gün gezdirdin beni, şimdi bir de yetmiyormuş gibi eve kadar bırakıyorsun.
1: Yok ya, ne olacak? Zaten zor kaçtım. Ya içime kıyıntı geldi bu gülen damamların türkülerden vallahi ha.
0: Şimdi o sabaha kadar mikrofonu elinden bırakmaz.
1: Ne dur biliyor, ne durak biliyor. Bir gönderemedik gitti ya.
0: Halim biliyor musun, yeni yıla nasıl girersen bütün yılın öyle geçer derler.
1: Yok ya, bırak Allah aşkına ya.
0: Vallahi. Halim inşallah 12'ye kadar otele yetişirsin. Şimdi Sami teyzem seni merak eder.
1: Sen bir şey demezsen ben şeye kadar kalacağım yani.
0: 12'ye?
1: He. Seninle vakit bir güzel geçiyor ya Ferde. Fasulyeyi seviyorsun, gülmeyi biliyorsun, halden anlıyorsun. Canım hiç sıkılmıyor yani. Senede geçecekse böyle geçsin ya. Vallahi çok güzel.

0: Ali'nin arkadaşı.
1: Seyhan.
2: Ali'nin.
1: Abi ben geliyorum.
2: Seyhan. Bu kim Gülüm?
0: Sorma abla.
2: Ne sorma? Sorma ne demek Allah aşkına?
3: Ya yok bu şey ya müşteri. Ali'nin şey araba getiriyor da. Onun için gelmiş yani araba bir şey iş için geldi.

0: Ceylan ne yapıyorsun burada?
1: Hediyeni vermeye geldim.
0: Bu saatte?
1: 12 olmak üzere. Biraz daha beklersek yeni yıla beraber girebiliriz.
0: Ceylan. Hı. Senin başka kimsen yok mu?
1: Yok. Olanlar da umurumda değil zaten. Ya aklıma girdin işte Ali. Yolda kaldım, yardım ettin. Annemin hayatını kurtardın. Şimdi de aklımdan çıkmıyorsun.
0: Benim bir karım var.
1: Boşanmıyor musun?
0: Ya tamam da.
1: Tamam da ne? Canın sıkılıyor. Mutsuzsun. Evlisin ama evli olduğunuz karın herkesten saklıyor. Hem beni görmek istemesen burada işine söyler misin? Hediyen.

0: Seyhan, ne işi bu gülüm gecenin bu saatinde, ben hiç anlamadım.
1: Ablam sorma dedim ya.
0: Hayır yani nasıl iş bu, ne sorma?
1: Sorma işte, sorma.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Vallahi ben hiç duymadım daha önce böyle bir şey.
2: Seyhan bir dakika gelsene.
0: Sen gel abi, gel sen, ben çıktım şimdi buradan.
3: Eda. Ha.
0: Gülüm sen bunu al, ben bir geleceğim.
3: Tamam hadi abi. Meli
4: ablam
3: neler yapmış dayı ya.
4: Ya bu hani siparişler geldi ya, catering, mertin, onların hepsini geri getirdik buraya, yemekleri buraya. Çocuklar uyudu mu?
3: Mertcan yattı dayıcım.
4: İyiydi
3: o. O bir arkadaşını görmeye gitti.
4: Ha, hangi arkadaşın ha?
5: Geldim.
4: Oğlum neredesin sen?
5: Buradayım. İyi yıllar.
4: Hep beraber çok güzel bir yıl geçirmek dileğiyle. Çocuklar, alın bakalım bunları. Biletler.
3: Dayı.
4: Piyango bileti, yeni yıl kısmeti.
3: Sağ ol dayıcım.
5: Dayım kispeti gördü mü?
3: Yok, daha görmedi.
4: Hah, Meliyam. Bak, bu da sen.
3: Ay, sen çok sağ ol.
4: Sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmek dileğiyle.
3: Hadi inşallah. Çocuklar.
5: Oh. İyi yıllar Meryem.
0: İyi yıllar.
4: Meryem ben yavaş yavaş otele döneceğim. İş bekler.
0: 12 olsun öyle git.
3: Ya evet dayı.
5: Ya zaten çok az kaldı.
3: Ya hadi kırma bizi.
4: İyi o zaman. Peri kızı nerede?
0: Oo, arkamızdaydılar, gelirler şimdi.
4: İyi şimdi ben Cancan'ı göreyim, yanına gideyim. Bundan sonra peri kızı gelince masaya oturacağız ha?
0: İyi.
4: Hadi.
3: Ben de yardım edeyim sana merhaba.
0: Gel gülüm. Hadi. Bana kesin amorti.
1: Bana bir şey deme Ali. Ben ne zaman sana baksam bu kız bir yerlerden çıkıyor.
2: Hediye vermeye gelmiş.
1: Hediye mi? 12'ye 5 kala.
2: Evet.
1: Yılbaşı gecesi, arkadaşla bir ziyaret, o kadar. Sen dalga mı geçiyorsun benimle Ali?

0: Alo.
1: Alo Feride. Feride benim Gülendam.
0: Gülendam abla?
2: Gülüm benim.
1: Ya vallahi program daha yeni bitti, böyle heyecandan elim ayağıma dolandı kız. Ya Samim abin yanında mı? Teşekkür edeceğim bir ya. Alo. Allah.
3: Çocuklar saat 12'ye geliyor.
4: Geliyor ha Sami.
3: Ya yeni yıla giriyoruz.
4: Hep beraber. Samim, ya akşam yakarız diye ben maytap aldım.
0: Yakalım mı dayı?
3: Yakalım, tamam.
5: Ama tam 12'de.
4: Tamam. Yet az kaldı bak. Maytap şeyde, televizyonun yanında kırmızı poşette.
3: Ben şimdi gidip alıyorum. Ben gelmeden yeni yıla girmek yok.
4: Yok.

0: Sevgili Mela, bu mektup sana son mektubum. Yarın Adana'dan ayrılıyoruz. Bir daha belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Mektubu sana olan sevgimi son kez söylemek için yazıyorum. Cevap vermezsen sen bilirsin. Eğer verirsen, bil ki dünyanın en mutlu insanı olacağım.
1: Ablam tamam, bak ben yanında değilim şu anda. Tamam, gidince aratırım. Şu 12'yi bir atlatalım be Gülendam ablam. Niye türkü söylüyorsun şimdi ablacığım? Tamam. Yahu saat 12 oluyor diyorum. Bak 12 oluyor.
2: Nerede?
1: Saat 12 oluyor.
3: Ya oluyor da bunlar nerede kaldı?
2: Son bir dakika.
4: 59 saniye.
2: 58.
4: 57.
2: 56. Serkan.
3: 53. 52.
2: Bu ne?
1: Avukat. Dün görüştüm. Boşanmamıza yardım edecek.
5: Seyhan.
1: Ne Seyhan? Ayrılın diyen sen değil miydin? Bizi seven insanlara yazık Ali. Biz daha ne kadar kandıracağız bu insanları?
5: Boşanıyoruz.
1: Evet.
2: Nereye?
1: Karşıya.
2: Ne işin var Maçtakir'in evinde?
1: Babam yeni yıl ya.
2: Ya bir yeni yılda yeni yıl tutturmuşsunuz. Saat kaç?
6: 5, 4, 3.
1: Ya Meli abi hadi sizi bekliyoruz.
6: 2, 1.
1: On iki.
2: On iki olmuş ya.

0: Gir yatağına yat.
1: Ama babam, yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle geçer derler ya.
0: Ya haydi ya, Allah Allah.
2: Gün gelir, kader bizi buluşturur. Gün gelir, olur ha, fikrin değişir. Bakarsın karşında yeni bir aziz olur. İsterse o gün kıyamet günü olsun, seni o güne kadar seveceğim Allah'a.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: size yardımcı olabilir miyim? Bakar mısınız?
1: Kamil, ben seni arayacağım.
2: Bu ne?
3: Otelin parası. Dün gecenin hasılatı.
2: Pek bir hasılat olmamış.
3: Uzatma makbuzu ver.
2: Vereceğim. Bir sayalım.
3: İlk taksit. Senin karını çıkardım, merak etme.
4: Ha, benim karımı çıkarmış.
3: Aziz, o borç bitecek. O borç bitecek, sen ne otelin semtine uğrayabileceksin ne de Melih Hanım. Duydun mu beni?
2: Boş konuşmaya bayılırsın değil mi Samim? He? Nasıl bitecek bu borç? Bununla mı?
4: Ben istilecek de.
2: Ölme şem ölme.
5: Üç, beş, sekiz, bir.
0: Baba.
6: Sağ ol kızım.
0: Afiyet olsun.
6: Devam pehlivan.
0: Nasıl Cancan, var mı bir şeyler?
6: Ya o kafasını karıştırma çocuğun. Haydi pehlivan.
5: 5, 8, 3.
6: 8, 3. Bu baş çıktı.
0: Amorti bile mi yok? Bir biletim daha var.
6: E haydi, onu da oku.
0: Cancan, çıkmazsa üzülmem, oldu mu abla?
6: Ya niye çıkmasın? Koskoca pehlivan, tarihi de büyük olur.
5: 1,
6: 1,
5: 6, 1, 8.
6: 6, 1, 8.
5: Ne oldu?
6: Ya ilk rakamları tutuyor ama.
5: Gerçekten mi?
6: Ya dur, acele etme.
0: Abla, benle konuşmuyor musun? Yapma ne olur. Sen bize ne dedin?
7: Ha Seyhan, Ali'yi sevdim. Tamam. Dünya kadar can yandı. Bak dön de bir arkana bak. E sen sevdin, tamam. Hayır, orada Halim kardeşimiz yandı, bitti, kül oldu. Niye?
0: Ya ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Olmuyor işte. Yapamıyoruz.
7: Madem yapamayacaktın, niye attın o imzayı? Ha Seyhan,
0: o zaman öyle değildi.
7: O zaman ne değildi?
0: Abla oldu işte bir şeyler, sorma. Zaten kahroluyorum sizi üzdüm diye.
7: Yuva dediğin bin bir emekle kuruluyor Seyhan. Yani insan var, bir ömür sevdiğini bekliyor. Ha, siz deniz geçtiniz, denede boğuldunuz. Olmaz. Vallahi bu yazıktır, yani günahtır.
2: İnadını takdir ediyorum ha Samim. Boşa esip savurmak sana mahsus.
3: Aziz şu makbuzu ver, ağzını bunu kıracağım seninle.
2: Beni o otelden çıkaramazsın. Her gece doldur, gene toplayamayacağım parayı. Senin çapın benle aşık atmaya yetmez. Boş hayal kurma.
6: Bir, sekiz, dört, altı, beş. Allah Allah. Pehlivan, bir desene bak.
0: Aynı.
6: Aynı ya.
0: Dedi.
6: Çıktı pehlivan.
0: İkramiye mi?
6: He.
0: Gerçekten mi?
6: Tam 500 bin lira.
0: Fethullah. Fethullah. Fethullah. Fethullah.
8: Mertcan Gül'ün ne oldu?
0: Tam 500 bin lira çıktı.
8: 500 bin mi?
0: Gerçekten.
8: Ay
0: Ay Mertcan'cığım, iyice baksaydınız, kontrol ettiniz mi? Kolay kolay çıkmaz o paralar.
5: Ya baktık, 2 lira baktık. Dedem de baktı. Doğru söylüyorum. Allah!
0: Mertcan!
1: Beline!
0: Babam bilet!
1: Doğru!
0: Ay! Babam! Doğru mu, emin misin?
1: Vallahi da, billahi da çıktı.
0: Ay! Mertcan!
5: Ali abi! Ali abi! Abla! Abi! Açın kapıyı!
3: Mertcan ne oluyor?
5: Çıktı! Çıktı!
3: Ne çıktı?
0: Mertcan! Mertcan! Mertcan! Ali çıktı! Ali çıktı!

0: abi. Yırttık yırttık.
1: Oğlum ne yırttık? Burada geldik bu uğursuzun ağız kokusunu çekiyoruz ya.
0: Artık koku moku yok. İsterse Amerikan başkanı olsun, koku moku yok. Özgürüz artık.
1: Aliço.
2: Abi.
1: Aliço.
0: Sıkılır. Söylüyorum.
3: Hadi.
0: Hazır mısın?
2: Ya Aliço.
1: Ciğerim bak. Zaten canım sıkkın. Ne oldu?
0: Abi piyangodan 500 bin... Evet, 500 bin piyangodan.
1: Oğlum bak, kafa bulmak için söylüyorsan.
0: Yok vallahi işte, dur Mert'o kendi söylesin. Mert'o gel. Hadi Mert'o, hadi.
4: Aslan, yürü.
1: Can, ne diyor oğlum Ali abi? Cappar dedenle iki defa baktınız. 500 bin lira. 500 bin lira. Oğlum bak, ne diyorum, 500 bin lira.

0: Beyefendi yeter, ayıp oluyor ama.
1: Tamam canım, tamam, ben hallettim. Hayırdır, görecen mi geldi?
2: Geldi Aziz, geldi. Dedim oğlum Sabim şöyle bir git, şu Aziz'e bir bak. Öyle bir bak ki ömrünün sonuna kadar unutamaz.
1: Gene ne var Samım?
2: Benim sana kaç para borcum var?
1: 50.000.
2: 50.000. Demin 1500'ünü ödedim, onu düş.
1: Düştüm.
2: 2 saatim var Aziz. 2 saat. Buraya geleceğim, o paranın hepsini senin suratına çalacağım.
1: Nasıl olacak bu Samım?
2: Bekle beni Aziz.
1: 2 saat.
2: Geliyorum. Bittin sen Aziz.
3: Aziz bittin sen.
4: Hayda.
5: Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Şampiyon! Pelva! Oley! Oley!
6: Ben inanamıyorum Feride abla ya.
7: Ay valla ben de daha inanamıyorum.
2: Zengin olduk be!
6: Zengin oldum.
8: Canım varlar, hadi hazırlanın. Dayınız gelir gelmez çıkacağız.
6: Hemen parayı alabiliyor muyuz?
8: Alırız tabii. Niye almayalım ya?
2: Ya sonuçta para bizim.
8: Bir daha söyle bakayım.
2: Bizim Ali abi, bizim diyorum.
6: 500 bin lira. Ay yok valla, benim aklım almıyor. Vallahi billaha. Şampiyon. Pehlivan.
8: Gel seni bir daha öpeceğim.
6: Ben de.
2: Asıl ben.
6: Benim bileğime çıktı.
9: Oh, uğurlu geldin ablacığım.
2: Zengin olduk.
6: Hadi ben gidiyorum. Babamlara haber vereyim.
8: Yengeyle sen?
6: Haber veririm onlara.
8: Tamam.
2: Hadi. Hadi.
10: Ya Tacan bitti ya. Sen abi çilesi bitti ya. Vallahi hani akıl olur gibi değil kardeşim ya.
8: Abi zengin olduğuna göre artık Aziz abi borcunu öder.
10: Ulan ne borcu ne borcu Tevge. Bütün oteli satın alır.
11: Pardon, hesap alabilmiş.
10: Ya hesaplar bizden, babam verip sanma abimin şerefine. Cumali çeşek.
8: Çektim usta.
10: Hadi Ali, ben dükkandayım kardeşim. Tamam Tacan, hadi kolay gele hadi. Vay sanma be. Zengin oldun ha.
12: Hayırlı işler.
10: Oo, hoş geldin ablam, gel gel. Gel sana müjdeler vereceğim, gel. Seni Adana'ya yolluyorum jetle.
6: Neyle? Ne jeti halim ya?
10: Neyse ya, aman boş geç.
12: Ya bir 2 dakikam var mı ha?

0: Çok mühim bir mesele de görüşmem lazım seninle.
1: Var var var.
2: Hadi gel otur gel. Hayırdır?
0: Çek söyle çek çek.
1: Cumali çay çek.
3: Hemen usta.
4: Ceyhan koş.
5: Ablam dur. Buradan avuç işte dur. Çocuklar da hayatı kurtuldu. Seyhan dershane mersane dertleniyordu. Sabim okul kuracak okul.
4: Ablam burada gibi koşuyorsun dur.
6: Bir kere Sabim abi bu evi alır.
2: Ya belki başka bir yere taşınırız.
4: Ya hayır ya, Melih abalar burada, ben taşınmam.
7: Ben de.
2: Tamam o zaman, evi elden geçiririz.
7: Bak o olur. Benim de ayrı bir odam olur mu?
4: Mızıkçı ayrılacak mısın benden?
7: Oyun odası.
6: Oh be, ne güzel ya. Mertcan Bey'in oyun odası, Mertcan Bey'in çalışma odası, Mertcan Bey'in savunası.
4: Bir de top odası.
2: Ha, top odasına ben ortağım, orada beraber oynayacağız.
4: Sen ne anladın bu büyümeden?
6: Dur dur. Sabim abinin altına bir de araba çekeriz.
4: Of keşke ya.
2: Bana da elden düşme bir şey böyle.
6: Ne? Elden düşme mi? Sabim abi en kralını alır be, en kralını.
2: Alır değil mi?
7: Dayım geldi.
8: Abi 20 lira üstü ver.
9: Kalsın kalsın. O da senin ciğerim, kalsın kalsın.
7: Dayı.
10: Doğru mu Can Can'ın? Bize mi çıktı oğlum? Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
9: Gel.
11: Şarkıcı olacağım.
0: Yahu dün otel alkıştan inmedi Halim.
11: Ablacığım başka adam yok. Mecbur seni alkışlayacaklar. Ya kimi alkışlayacaklar?
0: Ya öyle değil. Sen de biliyorsun.
11: Allah aşkına ya.
0: Ya bak Halim, ben diyorum ki şimdi ben burada biraz daha kalayım. Şu sesime bir baktırayım. Tamam mı? Bir kurs neyine ben bir denesine yazılırım ya.
11: Kurs mu?
0: He.
11: Gülendem abla Allah aşkına bırak. Böyle şey olur mu ya?
0: Ya bak Halimciğim, eğitim şart. Şimdi ben diyorum ki senin çevren böyle geniştir. Böyle bir ablan için bir araştırsan, bana küçük de olsa bir yardımın dokunsan ne olur? Ha? Kurban olayım sana. Oh yanaklarım
11: yarım basın yarım şiştim vallahi şiştim.
0: Ya sen bana bir fasulye söylesene oradan.
11: Cumali fasulye getir.

0: Efendim? Ceylan, ne istiyorsun?
1: Konuşmak için aradım.
2: Dün akşam fazla ileri gittim.
0: Ceylan.
2: Niyetim sana zarar vermek değil. İçimden geldi, söyledim.
0: İyi. Tamam.
2: Kendimi affettirmek için arkadaşımla konuştum. İstersek biraz daha fazla araba yollayabiliriz.
0: Yok, gerek yok. Zaten istesek de daha fazlasını yetiştiremeyiz.
2: Tamam. Sen bilirsin.

0: Dayımız hazırız.
1: Ali abin de gelsin de çıkalım ben.
2: Tamam abi, geldim.
1: Hadi bakalım çocuklar. Sen Can, sen şu bileti bana ver bakayım, ben de dur. Hadi yerim. Bu mu?
3: Galiba.
1: Nasıl galiba?
3: Bir bilet daha vardı. Emin misin?
1: Ben iki tane bilet verdim.
2: Oğlum şu ceplerine bir daha bak Mert'o.
3: Bakıyorum.
1: Oğlum iyi bak.
2: Abi sen ver şuna bakayım ben.
4: Mertcan, öteki evde unutmuş olmayasın.
0: Elimdeydi. Tamam, bir daha bakalım ablacığım.
1: Ya Can, sen bunu düşürmüş olmayasın oğlum.
3: Bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum Mertcan? Hatırlamıyorum.
1: Oğlum 500 bin liralık bilet hatırlamıyorum diyor. Bak. Allah Allah.
2: Yok abi, bilet boş. Buna bir şey çıkmamış.

0: Allah seni. Aha, hadi.
1: Ya bir bilete mukayyet olamadınız.
2: Babam Cabbar'a baktı denince kimse de sormamış tabii.
1: Baktım. Verdim oğlan yerine yolladım. Ben nereden bileceğim maçlıkçının kaybedeceğini?
2: Bilet pehlivandaymış babam, şimdi Sami abinin haberi yok ki bir şeyden.
1: Ya gidi Allah aşkına. El kadar çocuk. Öteki adam olup da sağ çıksaydı.
2: Aa, babam bu ne?
1: Ne o?
2: Folyoya sarılı ama.
1: Onu bana ver.

0: Ulan Mert abi, şu bileti koysana ortaya ya.
1: Ya kabahat bizde Ali çok. Şuncacık çocuğun eline biz kalkıp bilet veriyoruz.
2: Samir.
1: Amelia gel.
2: Doğru mu?
3: Büyük ikramiye çıktı mı biletin kayboldu mu?
2: Allah Allah. Koca yanak. Mertcan'cığım. Canım ne yaptın bileti bir tanem?
4: Bilmiyorum.
3: Boş bilet burada. İkramiye çıkan kayıp.
1: İnsaf be abicim ya.
4: Ne yapayım abi?
0: İyi de oğlum kırmayın birbirinizi ya.
4: Tamam artık çıkacak bilet bir yerden yani.
2: E koltukların altına baktınız mı?
4: Evet hadi bakalım.
1: Sen Melia benim yanıma gel. Aliço sen Seyhan sen de Aliço'nun yanına beraber tutun.
3: İkimiz.
1: Ali abi geleyim mi?
0: Yok tamam hadi.
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Hadi bir, iki, üç. Bu ne ya?
5: Anket formundayım.
1: Hani bu anketör Ede alacağım falan yazıyor.
5: Anket yapan çocuk yanlışlıkla yazdı onu. Ben aldım.
6: İki saat içinde 50.000 lira getirecek. Bak, ulan madem getireceğim baştan getir değil mi? Ne diye yaygara yapıyorsun?
0: Yani.
6: Of saat tut. İki saat içinde geldi geldi. Gelmedi kapılarda dayanıyoruz.
0: Tamam Aziz Bey.
6: Ya şu nevresimi de değiştirin artık ya. Şöyle renkli cafcaflı bir şey koyun. Hadi.
4: Eda gülüm sen merak etme. Biz o bilet didik didik edeceğiz bulacağız.
2: E belki bizim evde düşürmüştür.
4: Belki.
2: Ablam var mı haber?
4: Yok gülüm ya bizden çıktı mı?
2: Yok valla bizden koskoca bir cezerli deposu çıktı.
4: Ne deposu?
2: Cezerye. Gülüm babam tatlı namına evde ne varsa servis sarıştırmış koymuş koltuk altına.
4: Baba.
2: Ev bildiğin cephanelik.
4: Ay yaşlı bir adamdır bunun kalbi var. Aşk olsun babam ya aşk olsun sana. Gülüm. Eda gülme Allah aşkına.

0: sen beni dinle. Bak iki evi de didik didik arayacağız gülüm. Neredeyse o bileti çıkaracağız, tamam?
1: Tamam Eli abla. Ablam inşallah bilet uçup gitmemiştir ha. Nereye uçup gidecek ya ablam?
2: Seyhan'ım, şimdi bu çocuk bu evden çıktı. Koştura koştura bu eve girdi. Ya şurada eskaza düşürmüş olsa, buradan geçen de bir araç tekerine takılıp uçuverse bilet ne olacak? Heh, bilet uçtu gitti bitti. Hayaller gitti.
0: Feride, senin bizle ne zorun var gülüm?
3: Ya ablam?
0: Anacığım niye takılsın bilet Allah aşkına? Sen bize ne istiyorsun ya?
2: Abla abla ben ne dedim ki ya?
0: Ya gülüm Allah aşkına sen bu şoma ağızlıya bakma. Üf, iki evi de didik didik arayacağız. O bilet neredeyse bulup çıkaracağız. Tamam mı gülüm?
1: Tamam Meli abla.
0: Hadi.
2: Seyhan'ım tahmin yürüttü. Ama.
4: Bak bizde Aliço.
5: Niye?
4: Biz kim? Büyük ikram ya kim ya?
5: Ya abi çıkmış işte.
4: Nasıl çıkmış ya? Cabbara ile Can Can'ın icat çıkarmaz.
5: Abi iki defa kontrol etmişler. Cabbara kendisi söylüyor, inanmıyor musun?
4: Ya Aliço birinin gözü görmüyor, öbürü bacak kadar çocuk. Ya bunlar öyle sandılarsa?
6: Elimde duruyordu bonbon. Gerçekten yemin ederim çıktı.
7: İnsanın biletine 500.000 çıksın ve o bilet kaybolsun.
4: Ya dur bakalım bulacağız.
7: Feride ablanın dediği gibi uçup gitmesin de.
8: O anket formu neydi?

0: Hiç. Söyledim ya.
1: Eminsin yani, başka bir şey değil.
0: Eminim Yiğit. Bileti aramaya devam etsene sen.
1: Eda.
0: Ne?
1: Ya şurada bir şey var. Bilet galiba.
0: Ne?
1: Geç karşıya, itelim.
0: Gerçekten bilet galiba.
1: Evet.
0: Hadi Mertcan. Aldınız mı? Hayır. Bulamadık ablacığım.

0: çok ne koyuyor biliyor musun Haliçoğlu?
1: Ne?
0: Şu Aziz'e borçlu kalmak bak. Herif gitmiş 40 yıl öncesinin mektubunu vermiş biliyor musun?
1: Ne mektubu?
0: Sübyenken yazdığı mektup. Yılbaşı hediyesi olarak.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Tesadüf buldum.
1: Abi.
0: Melih'i de almış çantasına koymuş.
1: Ya tamam çantasına koymuş da bir şey yapmış mı?
0: Daha ne yapacak?
1: Ya Melih'e yenge bu ya. 20 yıl senden başkasına baktı mı?
0: Bakmadı.
1: Ha, sen çektin gittin, seni bekledi. Ya eve başka kadın geldi. Bütün bunları sineye çekti mi çekmedi mi? Sen o yüzden Melih'e yengeye laf yok. Sen kızacaksan öbürüne kız.
0: Ben zaten ona kızıyorum. Ben Melih'e güvenim tam. Ben o Aziz uğursuzuna güvenmiyorum o.
2: Abla buldun mu?
3: Yok. Gülüm sokağa bakacağım.
2: Kızgın mısın hala? Ya Selma abi de kızdı. Bak böyle bağırıp çağırmak işe yaramıyor abla. Hele Ali öyle bir inat ki iyice ters tepiyor. Ya ne olur biraz bizi anlamaya çalışsanız. Ha?

0: Ya kazamız mübarek olsun, müjdeyi duydum.
1: Yok Halim ya, bir şanssızlıktır oldu.
0: Niye?
2: Yok ablam, yok yani, her yere baktım, yok.
0: Hayırdır, bilet mi kayboldu?
2: Sorma Halimciğim, valla hiç sorma.
1: Yer yarıldı, içine girdi sanki.
0: Ay ay, yok neyse ya, ararız tararız buluruz yani.
1: Vallahi şaşırdım Halim, ben bir karşıya bakacağım.
0: İyi ablam hadi.
2: İyi ablam, hadi sen de gel Halimciğim içeri.
0: Yok ya, ben Sen Mavi'ye geldim ama şimdi felaket tellallığı gibi yapmayayım yani, ben gideyim mi?
1: Yok yani, biz bulunca seni arayalım.
0: Ey pek, hadi hayırlı günler diyorum. Ferde?
3: Efendim Halimciğim.
0: Ferde?
2: Halimciğim?
0: Allah'ım beni mahcup etme yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne?
2: O piyango bilet ablam.
0: Vallahi piyango. Piyango ya.
2: Ay piyango.
0: Vallahi piyango. Bak
2: abi.
0: Sami. Sami.
2: Sami.
0: Bulduk. Bak.
2: Halim.
0: İşte piyango. Ya. 2010 diyor. Ya. Sam abi,
4: müjdeler olsun.
5: Nereden buldun?
0: Allah kapıdan buldum.
2: Sami, bileti buldum.
5: Bileti buldum.
2: Bulduk, bileti bulduk.
4: Abi. Aha bilet.
2: Gerçekten. Gerçekten. 500 bin. 500 bin.
6: Gel seni bir öpeyim abi.
0: Vallahi.
4: Atla sırtıma Mert abi.
0: Atla. Allah.
6: İkinci kurbanlar.
0: Sağ ol, sağ ol. Nasıl ya?
7: Seyhan ne oldu?
2: Buldular galiba babam. Ben geliyorum.
7: Ya oyalanma çabuk.
1: Samim hadi hadi, hiç vakit yok.
2: Evet abi, başımız aksilik gelmeden hemen hadi.
1: Hemen.
6: Ya dayı biz de gelelim.
7: Tamam gelin, siz de gel.
0: Tamam. Gençler benden, Sami abi.
2: Ha. Ben?
7: Sen dedeni yanına.
2: Niye?
7: Karambol olur canca, sen gelirsen şimdi.
1: Ha gülüm, babamı yalnız bırakma.
7: Ha bak, dönüşte sana ATV alacağım ha.
1: ETV alacağım.
7: He? Tabii o mu? Görgüsüzün şerefsiz gibi değil. Benim alacağım çok güzel oğlum.
2: Alırsın abi, artık istediğin her şeyi alırsın. Bilet!
4: Sami abinin cebinde.
7: Hadi Seyhan, hadi çocuklar. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Sen dedeni yanına. Koş, koş.
4: Hadi sırtına atla.
2: Biz hani de geliyoruz.
7: Hadi, dede. Gel. Lan dede sordum.
1: Can canı ver.
4: Hadi. Hadi.
7: Hadi.
4: Benim oldu geliyorum. Hadi.
8: Buyurun efendim, makbuz.
9: Ne kadar kaldı?
8: Yarım saat.
9: Yarım saatte 48.500 lira bulacak. Ulan Samim. Ulan Samim. Yine kıç üstte oturacaksın.
0: Bakayım. Ay.
2: Nasıl?
0: Çok güzel olmuş. Aysel abla, 10 lira yetiyor mu sana?
2: Senin güzel gözlerin için yesin Furkan'cığım.
0: Güzel gözlerim için.
2: Hı hı.
0: Yalınlı yiyeyim Aysel abla. Allah razı olsun, sağ ol.
2: Rica ederim.
0: Alo. He, ne yapıyorsun? Hadi hazırla. Akşam yemeğe çıkaracağım seni. Nasıl, niye? Amorti çıktı piyangodan.
2: Amorti mi? Dalga mı geçiyorsun Furkan? Bize büyük ikramiye çıktı, 500 bin.
0: Nasıl 500 bin? Atma.
2: Ya yemin ederim, şimdi hep beraber almaya gidiyoruz. Ya dönelim, biz seni yemeğe götüreceğiz.
0: Ne diyorsun ya? Nasıl? Halim abi mi o? Halim abi! Tamam tamam tamam, bekliyorum, tamam. Tamam. Ablam, ablam. Buyurun, size çiçek aldım abla. Güzel gözlerinizin hatırına be. Bizim manitaya büyük ikramiye çıkmış da.
2: Allah!
10: Hazır mısın pehlivan?
2: Dede, çok şık olmuşsun.
10: Olurum ya. Torunumun şerefine.
2: Ben de kısmetimi giyeyim mi?
10: Kismet değil oğlum. Kismet. Giyme. Yaz gelince senden beraber 40 bin lira gideceğiz. Orada giyersin.
2: Artık çok paramız var değil mi?
10: Ya para dediğin bir gün var, bir gün yok. Hem ne işin var senin parayla?
5: Bilmem. İstediğim oyuncağı alırım. Sana bir hediye.
10: Ne hediyesi?
5: Mesela su katır. Benim de var. İkimiz birlikte bineriz.
10: Haydi onu aldık.
5: Bir de makine.
10: Ne makinesi?
5: Böyle uçak gibi. Motoru da çok kuvvetli. Beni böyle gökyüzünün bile üstünü çıkartacak.
10: Ne işin var gökyüzünün üstünde?
5: Annemle babam orada ya. Onları göreceğim.
10: Peki onların yerini biliyor musun pehlivan?
5: Sen yukarı el sala demiştin ya.
10: Yukarıda, aşağıda, her yerde. Makineye hacet yok ki. Onlar burada pehlivan.
11: Aliço, yanımıza kasa alsa mıydık ya?
12: Kasa mı?
11: Ya muhafazalı bir şey işte, ne bileyim. Parayı koyacağız.
12: Abi çek falan verirler herhalde. O kadar parayla çıkacak halimiz yok.
13: Yok yok Ali, samim haklı. Ben gazetede gördüm, bir adam böyle boyu kadar paraya sarıldı. O sarılmak istemiştir, yoksa sanmıyorum vakit vermezler yani. Bak yine hazır cevap, hali hazır cevap.
11: Ya vallahi sonra tane güldü bize ha.
14: Ay Allah'ım, kurban olayım ya, sonunda Samim abim oteli alacak. Allah'a şükürler olsun.
11: Vallahi ver de. Hadi bakalım.

0: Burası mı burası?
1: Sen bilet cebinde mi?
0: Cebimde.
1: Hadi.
2: Allah rızası için.
0: Diyelim şimdi acelemiz var, tamam.
1: Fakiri çevirme sen mi şimdi?
0: Dönüşte vereceğim.
1: Bir işaret falan olabilir.
2: Ne işareti?
1: İşaret işte. Samim bak şimdi, şans yüzümüze güldü ya, bir bedduayla tepe taklak olmayalım diye.

0: söylüyorum yani.
1: Tamam abi.
2: Oğlum bozuk presörü.
0: Bende var.
2: Ya tamam hadi.
3: Meryem siz geçin, ben geliyorum.
2: Hadi.
3: Alo. Bekle Allah'ın azizi, bekle. Bak geleceğim, o senin şirketini de senin de canını okuyacağım. Az bekle, geliyorum.
4: Ulan 2 saat içinde banka mı soydun? Nereden buldu bu parayı?
1: Bilmiyorum Aziz Bey.
4: Allah Allah Allah.
1: Ali abi artık burayı büyütür.
5: Bence sanayide servis kurar.
1: Oğlum ikramiye bana çıkacaktı ki var ya.
5: Ne yapardın?
1: İlk önce anama kombili bir ev. Sonra en kralından bir bulaşık makinesi.
5: Pedere araba, ne isterse.
1: Oğlum bize de araba, spor. Zübeyir. Hı. Yanımıza da bir kız. Oğlum 500 bin lira çıkmış lan. Kim hayır diyecek? Playboy olurdum yemin ederim. Playboy.
6: Merhaba, kolay gelsin. Halim Bey burada mı?
1: Yok ustam, yok. Önemli bir işi çıktı. Buyurun, ben yardımcı olayım.
6: Bunu Sevin gönderdi. Halim Bey'e verebilir misiniz?
1: Ne demek? Buyurun bir çayımızı için.
6: Yok sağ olun. İyi günler. İyi günler.
5: İyi günler.
2: Salim abi.
7: Geldik geldik.
2: Gel hanım gel. Abin üstüzdün mü?
7: Niye?
2: Meryem miktar büyük olunca kolay olmuyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Oku Feride, oku.
2: Hadi sen abi. Beyefendi hayırlı günler.
5: Hoş geldiniz.
2: Bir ikramiyemiz vardı, bu da biletimiz.
5: Ne kadar?
2: 500 bin.
7: TL.
6: Ay ablam kalbini duracak.
7: Sen mi, ben mi?
5: Hayırlısı olsun.
2: Bu sene yılbaşı kötü geçti ama talih kuşu yüzümüze güldü.
5: İnşallah. Ben biletimizi kontrol ettireyim.
2: Vallahi elim ayağım boşandı ha.
6: Sana dokuyorum Halimciğim. Annemle babamın almak istedikleri bir ev vardı ya.
2: Aa, kaporu yatırdıkları ev.
6: Ha. Sence dayıma söylesek orayı alır mı?
2: Bilmem.
6: Yani taşınmak için değil de böyle kiraya miraya veririz. Hem annemle babamın hayali de gerçekleşmiş olur.
2: Tamam, dayıma sorarız.
6: Biliyor musun, bence hayır demez.
2: Bence de.
7: Ha evet babam, buradayız. Parayı alıyoruz. Tamam, koca yanan söyle, merak etmesin. Tamam hadi canım, görüşürüz.
2: Haydi.
5: Buyurun paranız.
2: Ne?
5: 5 bin lira.
2: 100 bin beyefendi, 500 bin. Bir yanlışlık olmasın.
7: Canım bak, oradan bir bak hele, bir kontrol et.
5: Ettim, hata yok.
2: Yok mu?
6: Nasıl yok beyefendi?
7: Yani babam bakmış, kocayla ayrı bakmış.
5: Siz bir daha bakın. Vallahi liste burada. Biletinize 5 bin lira çıkmış.
2: 5 bin?
5: Evet.
2: 5 bin.
5: Buyurun siz de bakın isterseniz.

0: Saat doldu mu?
1: Doldu Aziz Bey.
2: Yürü Volkan. Gidiyoruz. Ulan Samur. Ulan Samur. Şimdi bittin.
3: Geçmiş olsun Meliha Hanım.
4: Ay sağ ol canım benim.
0: Allah sağlık versin.
4: Öyle tabii öyle.
5: Amin cümlemize.
4: Aslında öyle bir para yok ama
5: yine de kaybetmişiz gibi.

0: gibi geliyor.
1: Gelmez mi ya? Biz bile ne hayaller kurduk.
2: Vallahi öyle yani, hepimiz ne hayaller kurduk.
3: O kadar tehdit ettik ya. Şimdi ben o şerefsizin yüzüne nasıl bakacağım Aliço?
4: Bakacaksın abi, bal gibi bakacaksın.
3: Ya gittik orada dedik geliyorum falan filan. Geleceğim o parayı kafana çarpacağım dedim.
4: Tamam, olmadı işte.
0: Sami.
4: Aa yenge gel.
0: Yok Ali, otur sen ya.
4: Geç.
3: Melia, kusura bakma, sen de yüreğini kaldırdık ya.
0: Yok Sami, ne önemi var?
3: Benim avanak kafam ya. Önce bir lan bir bilete bak. Nereye koşup gidiyorsun yani? Peşinde çoluk çocuk, hepsinde bin bir türlü hayal. Nereye gidiyorsun? Sakin ol, bir emin ol. Bak, yok kaldır uldur gidiyor. Nereye gidiyor?
0: Sami, ama bu piyango bileti ya. Yani bu kabahat sende değil. Bu o kadar tatlı bir hayal ki. İnsan sorgusuz sualsiz inanmak istiyor tabii yani.
4: Evet. Ne haber?
0: İyi. Sami abi nasıl?
4: Aziz belasına resti çekti ama.
0: O kadar da ümitlenmiştik.
4: Öyle.
0: Dün avukatla konuştum, bizi bekliyor.
4: Ne demek bizi bekliyor?
0: Bir karar verdi ki Ali. Etrafımızdakiler üzüldü. Bu süre uzadıkça daha da üzülecekler. Yani artık uzatmanın bir anlamı yok. Ne olacaksa olsun.
4: Seyhan.
0: O kız etrafından ayrılmıyor Ali.
4: Ya bana ne o kızdan ya?
0: Yılbaşı gecesi tam 12'de kapında. Hata yaptık, kabul et. Demek ki bizimki öyle filmlerdeki gibi bir aşk değilmiş. Ne sen beni öyle sevmişsin, ne de ben seni.
2: Sami, bizim paradan buldan daha beter bir derdimiz var.
4: Seyhan'la Ali.
2: Ha, Seyhan'la Ali.
3: O kadar bağırdım, çağırdım, azar işittiler. Gene kâr etmedi.
2: Bizim ikramiye duruyor mu?
3: 5000 mi? Duruyor.
2: Benim bir planım var.
3: Ne planı?
2: Seyhan'la Ali'yi barıştıracağız.
3: Nasıl barışacak?
2: Bak, paramızı akıyacağız. Ben ne diyorsam yapacağız. Bu akşama Ali ile Seyhan barışacak.
3: Eminsin. Kesin.
2: Emin.
3: Nasıl yapacağız gülüm?
5: Melan Hanım.
3: Melia, sen içeri gir.
0: Sami.
3: Tamam, karışma, gir içeri sen.

0: Yenge ne oldu?
1: Ali, Aziz geldi.
0: Aziz mi geldi? He.
2: Mahpus hazırsa mı? Sen gelmedin, ben geleyim dedim.
3: Nerede para?
2: Yok. Yok. Var diyordun. Mahpus'u hazır et. Geleceğim diyen sen değil miydin? Demek ki neymiş? Boyunun erişemediği konularda atıp tutmayacaksın.
4: Ulan ben senin ağzını burnunu kırarım ben.
3: Dur abi.
0: Ya sen defolup gitsene buradan.
2: Bunlar birdiler, iki oldular ha Volkan.
4: O borcu ödeyeceğim sana, anladın mı?
2: He, bu da en sevdiğin şarkı ha Samım. Borcum borç, ödeyeceğim.
0: Ulan ya abi dur. Bu 48.500 liralık makbuzunuz. Faturaları ver.
2: Bu da otelin birikmiş faturaları. Şimdilik bana müsaade. Gene görüşeceğiz.

0: Ben geliyorum.
1: Seyhan Hanım.
2: Efendim abla.
1: Ali nereye gidiyor?
2: Bilmiyorum.
3: Efendim. Ali. Bir daha aramazsın sanıyordum.
0: Senin şu sabah bahsettiğin adam var ya, bize araba yollayan. He. Ona söyle bizim daha fazla arabayı...
4: Teklifini kabul ediyoruz.
0: Yollayabildiği kadar araba yollasın. 5-10 ne varsa.
3: Yetiştirebilecek misiniz?
0: Yetiştiririz. Yetiştireceğim.
3: Ya altından kalkamam diyordun.
0: Ya... Sen yollattır. Gerekiyorsa uykusuz kalacağım, gene değiştireceğim. Tamam mı? Halledebilir misin?
3: Tamam, sorarım. Ha Ali, otelin işletme sözleşmesine baktım. Aa, işiniz zor. Her şey Aziz Bey'in lehine gözüküyor.
0: Tamam, sağ ol.
3: Görüşürüz.
5: Ustam bu sana.
6: Bu ne hocam Ali?
5: Bilmiyorum ustam, Sevin yenge gönderdi.
6: Sevin yenge mi? Cumali sen işine bak.

0: Hazır mısın?
1: Nereye?
0: Hadsan.
1: Ne hadisi Melih?
0: Ali ile Seyhan.
1: Ne yapacağız?
0: Sen şu Yaşar arkadaşını bir arasana.
1: Yaşar'ı?
0: Sen ara. Seni yolda anlatacağım. Ver elini sen bana. Hadi.
2: Hayda.
3: Şimdi bak, arasak Orhan abi, desek bizim başımıza böyle böyle bir durum geldi. Vallahi billahi şiir yazar üstüne be.
4: Bence dalga geçerdi.
3: Niye dalga geçsin ya?
2: Anlar o ya. Baksana anlamayacak gibi duruyor.
4: Annemle babam kazadan hemen önce bir ev için kapora yatırmışlar. Yiğit'le beraber belki o evi alırız diye hayal kurmuştuk.
2: Ne demiş Orhan abi? İnsan demiş, hayal ettiğim müddetçe demiş yaşarmış.
4: Orhan abi.
2: O değil miydi o ya? Kim demiş onu ya? Kim demiş, iyi demiş, neyse. Nereye?
4: İşe.
3: Ama Eda, gene başa döndük.
4: Yok. Sen haklısın. Böyle anket doldurmak da olmayacakmış. Hem zaten şans oyunlarından da boyumuzun ölçüsünü aldık. E'si çalışacağım. Ama bu üniversite işinde ciddiye alacağım.
3: Allah be! Kızım, ben sana ne söylüyorum? Sen çalış. Deniz Göreninden en kral üniversitesinin ya.
4: Öyle olmaz. Beraber çalışacağız.
3: Ha, ben yok.
4: Ben kazanacaksam okulu, sen de kazanacaksın.
5: Bak, paslanmış.
6: Ali, bak etimiz de budumuz da bizim.
5: Ya yapacağım Taci abi, yapacağım.
6: Oğlum bak, ölürüz. Bu kadar arabayı hayatta yetiştiremeyiz.
3: Ya olanlara bile yetişemiyoruz.
5: Yetişeceğiz. Ben Samim abiye o lafları yedirtmem. Gerekirse canım çıkacak ama o Aziz denen herifin borcu ödenecek.
6: Ya Samim benim de arkadaşım. Ama olacak iş var, olmayacak iş var. Başka bir yolu yok mu bunun?
5: Hı, yok. Ampul verin bana, ampul.
7: Kolay gelsin Cumay.
8: Hoş geldin ablam. Ablama çay çek.
5: Nerede?
7: Hadi. Nasılsın?
5: Sağ ol, iyiyim ya. Sen abi ne yaptın?
7: İyi Halim. Ne yapsın işte o da.
9: İyi yani, bir sorun yok.
7: Ben de sana şunu getirdim. Bir tane sana yaptırdım.
5: Çok güzel ya. Sağ olasın efendim, sağ olasın.
7: Hayırdır Halim? Senin canın falan mı sıkkın?
5: Ya, Selvin kızarf yollamış.

0: Yine de balayı için aldığı parayı koymuş.
1: Barışmak mı istiyor?
0: Bilmiyorum ki. Balayı parası demiş, başka da bir şey yok.
1: Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya bu işin parayla alakası yok Feride. İnsanın gönlünü istemeyince dünya dursa olmuyor yani. Ben kız için üzülüyorum.
1: Haklısın.
0: Evet, et aynı için.
2: Şimdi biz çalışacağız. Ayacağız, alim olacağız.
3: Evet.
2: Biz hala niye anketörlük yapıyoruz Eda?
3: Çünkü paraya ihtiyacımız var.
2: Sen dayına söyledin mi çalıştığımı sen?
3: Hayır. Söylersem kıyameti koparır zaten.
4: Sen bizim başımıza iş mi aldıracaksın ama Eda ya?
2: Niye çalışıyoruz biz?
3: Ya Furkan.
2: Ya cevap ver bakayım Eda. Niye çalışıyoruz biz?
3: Furkan. Evet. Furkan. Hı. Merhaba Feride abla.
5: Merhaba canım.
2: Ne haber abla?
5: İyidir ablacığım. Eve mi gidiyordunuz?
3: Yok, bir işimiz vardı da.
5: Ne işi?
2: Ders çalışacağız.
3: Ders.
2: Hadi ben köşede bekleyeyim o zaman.
5: Furkan'a.
3: Feride abla, ne olur kimseye söyleme.
1: Kız, biz ciğerimizi açıyoruz sana şurada. Manitanı gizliyorsun. Aşk olsun Eda.
3: Ama bak, kimsenin haberi yok gerçekten.
1: Tamam, olmaz zaten. Allah Allah. Bak sen akıllı kızsın. Yani öyle sokak ortalarında sarılmalar falan.
3: Yok, bir daha olmaz. Bir kere oldu zaten.
1: Hayır, ne bileyim, ben senin için söylüyorum. Sonuçta dayın diyorsa üzülürsünüz.
3: Yok, duymaz Feride abla. Bir daha olmaz.

0: Vallahi arkadaşın önünde gibi kalmış.
1: İnanıyor.
2: E çok güzel Sami.
0: Ali daha önce de bu tekniğin ailesinden almıştı zaten.
2: Nasıl almış, ne zaman?
1: Ya hatırası var diyor yani. Seyhan'dan önce onunla alakası yok. Sen şimdi bu tekneyi beğendin mi beğenmedin?
2: Vallahi bence çok güzel.
0: Sami, tekne arkadaşın. İstersen biraz pazarlık payı da var.
1: Ya bu para aydan geldi, bari hayırlı bir işe gitsin. Neyse vereceğiz, sen canını sıkma.
0: Tamam, o zaman ben gideyim sahibiyle görüşeyim.
1: Sağ ol ciğerim. Ben ya. Aman dur, yavaş. Önce bir ayağını. Hah. Önce sonra bu. Ulan Alişo. Gene Melih ablana dua et.
2: Sami bak, çiçektir, böcektir. Ne bulursak alacağız.
3: Tekneyi süsleyeceğiz ha?
2: He, süsleyeceğiz. Bak, böyle güzel çiçekler, güzel yemekler koyacağız. Bir mum yakacağız. Sonra güzel bir müzik, artık Zeki Müren'dir. Bir aşk şarkısıdır.
3: Melih'e.
2: Ya karı koca değil mi bunlar?
3: Öyle.
2: Hey, bizim yüzümüzden bir baş başa kalamadılar yani. Biri orada, biri burada.
3: Bir ara baş başa kalmışlar ki nikaha basmışlar.
2: Sami.
1: Melih, bunlar bizim sözümüzü dinlemiyor. Biz nasıl buraya gel diyeceğiz de gelecekler?
2: Gelmeyecekler.
1: Ne olacak?
2: Sürpriz yapacağız. Bak şimdi, sen Ali'yi getireceğim buraya. Biz Seyhan'ı getireceğiz. Tekneden haberleri yok. Artık gelecekler buraya. Buradan sürpriz olacak.
1: Nasıl yapacağız?
2: Ben onu da düşündüm. Bak şimdi senin

0: Ali tamam mı? Hepsini yetiştirebilecek misin?
1: Tamam tamam.
2: Ali. Kızım. Bak bir yanlışlık olmuş. Biz bu kadar arabayı yetiştiremeyiz. Arkadaşına söyle, sonra mahcup olmayalım. Ya bu işler böyle olmaz.
3: Olur olur. Patrona söyle, halledeceğim.
0: Emin misin?
3: Eminim.
2: Ali.
3: Abi yapacağım diyorum ya.
0: Tamam. Ali öyle diyorsa.
3: Sabah hazırla.
2: Hey gidi Allah'ım, sen büyüksün yarabbi ya.
3: Sağ ol.
0: Ne demek? Görüşürüz.
3: Görüşürüz. Yiğit,

0: 10-11'i versene orada.
1: 10-11 derken?
0: 10-11 derken? Anahtar, anahtar. Bak, 10-11. Ya. Hadi çalış çalış, Allah boş duranı sevmez, çalış.
2: Seyhan, ne bu surat? Hiç ablam işte, aynı şeyler. Ali? Hı. Yarın avukata gidiyoruz.
3: Seyhan.
2: Ay abla, ben o kızı böyle sürekli ortalıklarda görmekten çok sıkıldım artık.
3: Ama sen böyle devam edersen hiç gitmeyecek.
2: Biliyorum da artık iş işten geçti. Ali hiçbir şey yapmıyor zaten değiştirmek için. Boşanıyoruz.
3: Alo. Pavla. Yok, anladım. Ha. Tamam. Tamam ablam. Ha, anladım, merak etme. Tamam canım benim, hadi.
2: Ne oldu, ne diyor?
3: Hiç. Öyle bir catering işi almışız dışarıdan. Onu yapacağız, onu hazırlayacağız işte.
2: İyi.
0: Bu da tamam. İyi. Gel marşa bas, çabuk. Bas. Hop. Bas.
4: Ali, bu ne? Ya, ateşlemeyi bağlamamışsın.
5: Oo, doğru.
4: Kardeşim bak, yanlış yapıyorsun. Böyle giderse elimizdeki işi de kaybedeceğiz.
0: Ya etmeyeceğiz.
4: Ya kaybedeceğiz. Bak, şimdiden yorulmaya başladın.
0: Yiğit, sen iyi misin?
1: İyiyim Ali abi, çalışırım ben.
0: İyi, tamam, buradayız. Bas.
1: Tamam.
6: Bravo profesör.
4: Hey gidi Allah. Hey.
0: Alo. Dükkandayım Samim abi, çalışıyorum, ne yapacağım? He? Geliyorsun. E gel, buradayız, tamam. Hadi eyvallah.
4: Tamam Meryem.
7: Feride de Seyhan'ı getirecek.
4: Teknemiz de hazır.
7: Nasıl güzel oldu değil mi?
4: Vallahi gelin arabası gibi oldu.
7: İnşallah. Biz şunları bir suya salalım da.
4: Biz onlara suya salalım, onlar kendileri halletsinler.
7: Ay halletsinler vallahi, ya da ben güzellikle halledeceğim. Ay bunlar işi inada bindirdi biliyor musun? Madem bunlar inatlarını böyle tutturdular, biz de bu inadı kırıncaya kadar uğraşacağız.
4: Sen bu işi kafaya taktın ya Melia, sana güvenim tam. Bak, sen bu işi yapacaksın. Şu süsleri başka bir yere koyalım mı? Yoksa böyle iyi mi? Bir yere dokunmayalım ha? Öyle iyi mi?
7: İyi, böyle çok güzel oldu. İyi,
4: tamam o zaman.
3: Ay Seyhan'ım, rüya gibi oldu.
2: Ablam ne iş bu Allah aşkına?
3: İş gülüm, catering işi işte, bizim işimiz. Aynur Hanım siparişini verdi bunun.
2: Yok tamam, onu anladım da bu kavaklar biraz uzak değil mi?
3: Gülüm, nereyi isterlerse oraya götüreceğiz. Edirne'den Kars'a nereyi isterlerse.
2: Ablam.
3: Ha canım.
2: Ben gelmesem.
3: Niye?
2: Ne bileyim işte, keyfim yok yine. Ben hiç evden çıkmasam diyorum.
3: Seyhan yok gülüm. Anca beraber, kanca beraber.
2: Ablamdan rica ederiz. Hiç canım istemiyor. Yok ben gelmeyeyim, gelmeyeyim.
3: Aa Seyhan, olmaz öyle şey gülüm ya.
8: Yahu bınak mıyım, kör müyüm ben? Pehlivandan karşıma baktık.
9: Bakmasın baba.
8: E numaraları da tuttu.
9: Ya numaralar tutmuş da ikramiye aynı değil. Yani mesela sen ya 3-0 fazla saydın ya başka bir yere baktın.
8: O maçtakinin uğursuzluğu.
9: Babam sen onu bırak da, bu Feride bir şeyler söyledi.
8: Neymiş?
9: Foyloya, cezeriye sarmalar falan. Bak doktor ne dedi, unutmadın değil mi?
8: Baba evladına bağ bağışlamış, evlat babasından bir salkım üzümü esirgemiş. Üç bacı bir olduğunuz toplamı sayıyorsunuz.
9: Yok baba.
8: Ya yeter artık bu kadar maskaralık.
9: Nereye baba?
8: Kahveye.
9: Ya baba bak, biz üç kız kavakları akşam yemek götüreceğiz. Merak etme ya baba.
5: Ali. Heh. Emin misin, kendini halledebilecek misin?
0: Tamam abi, siz gidin ya. Zaten biraz sonra Samim abi gelecek. Olmadı ondan yardım isterim.
6: Ya kalayım işte.
0: Ya git evine sen de. Ben biraz daha çalışıp geleceğim.
10: Cumali.
11: Buyur usta.
10: Al bu zarfı. Yarın sabah ilk iş Aziz abinin şirketine götürüyorsun bunu.
11: Ne diyeceğim usta?
10: Benden aldığını sakın söyleme. Samim abi gönderdi de borçtan düşsün.
11: Tamam usta.
10: Mahpus almayı da sakın unutma.
11: Tamam usta.
10: Hadi bakalım.
5: Hep birlikte bir hayalin peşine takıldık ha can canım.
12: Benim yüzümden mi?
5: Yok, senin yüzünden olur mu hiç? Hata bizde. Bileti kontrol edecektik, etmedik. Oluyor işte, insan böyle hataları yapıyor. Bu sen.
12: Ne?
5: ATV. Sayıcısını getiremedim ama bununla idare edeceğim artık. Bak, bir mucize olacak. Bir gün dayın onun sayıcısını da getirecek sana. Ama mucize olsun olmasın, dayısı can canı hiç terk etmeyecek. Tamam mı benim oğlum?
12: Tamam.
5: Bak, her şeyimiz olacak demiyorum ha. Ekmek aslanın ağzında. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım, sana söz. Güzel oğlum benim.
6: Eda, ay,
9: ne yapıyorsun?
6: Pardon, korktum. Sen ne yapıyorsun bu saatte?
9: Geç kaldım, formları da bitiremedim zaten. Ofise uğramadan eve dönüyorum. Sen ne yapıyorsun?
6: Ağaç oldum burada sana.
9: Ne?
6: Ders çalışacağız demedin mi?
9: Dayım evde.
6: Tamam. Ne? Ders çalışacağız.
9: Olmaz.
6: Nasıl olmaz? Ne zaman olacak? Okulda çalışamıyoruz. Okuldan çıkıyoruz, işe gidiyorsun. Hani alim olacağız, ne ara olacağız alim? Yemekten sonra geliyorum.
9: Okan.
6: Geliyorum, kayış koptu, geliyorum. Hadi. Koptu, kayış koptu. Eda?
9: Dayım gelmiş midir?
6: Gelmiştir herhalde. Sen nereden?
9: Hiç ya, okulda ders çalışıyordum. Alo? Buyurun efendim. Evet, biliyorum. Evet, biliyorum efendim. Ben formları bitiremedim de. Yarın tamamlayıp getireceğim. Tabii, olur. Nereye? Tabii, tamam. Hemen yazıyorum ben. Bir saniye, yazıyorum şimdi. Pardon. Meşrutiyet Caddesi. Tamam. Hoşça kal.
6: Bunlar ne?
9: Anket formu.
6: Dayım biliyor mu?
9: Hayır, yok Yiğit. Karışmasana bana ya.
6: Eda.
9: Zaten çok uzun süre çalışmayacağım. Ne olur azıcık idare etsen. Ha? Lütfen.

0: Seyhan, bunu giyeceksin kız.
1: Ablam ben gelmeyeceğim diyorum. Sen hala üstünde şunu giy, şunu giy.
0: Ay geleceğim.
1: Niye?
0: Seyhan, kabakları kadar ablacığını yalnız mı bırakacaksın?
1: Ablam gelsin.
0: Gel şu saçını bir krepe atacağım.
1: Yok. İstemiyorum.
0: Seyhan gelsin.
1: Ben istemiyorum abla.
0: Kız bak. Aa deli mi?
1: Bırak.
0: Aa kız gel.
1: Krepe mrepe ben istemiyorum öyle şeyler abla.
0: Kız ne atmaca gibi. Seyhan.

0: Meryem, Yaşar'la konuştum. Her şey hazır, bizi bekliyorlar.
1: Geliyoruz Sami biz de.
0: Ne dedi?
1: Seyhan, yemek götüreceğiz diye biliyor. Kırık kırın etti ama Feride onun hakkından gelecek inşallah. Ali.
0: Haberi yok. Çekip kolundan getireceğim ben.
1: Hadi inşallah.
0: Meryem, kontrol bizde.
1: 10 numara.
0: Bu işin geri dönüşü yok. Mecbur barışacaklar.
2: Abla.
1: Geldim Seyhan. Tuzum.
2: Ne oldu?
3: Ablam saçımı krepe yaptı. Ben iyice bir acayip oldum abla. Kış ortasında böyle elbiseyle beni kavaklara yolluyor.
4: Yok yok, onu demiyorum. Sen niye geldin?
3: Ha. Bugün konuştuk ya. Hani sen evlilik oyun değil dedin.
4: Seyhan.
3: Seni üzmek için yapmadım abla. Bak, seni babamı üzmekten ben çok korkarım, biliyorsun. Sen Samim abiyle 20 yılı geçti, evlenemedin. Ben bir günde imza attım, çok içim oturdu abla. O yüzden belki sakladım herkesten.
4: E gülüm, saklama, biz öğrendik artık.
3: Öyle de işte o arada iş işten geçti. Biz ablamla çıkıyoruz şimdi. Döndüğümüzde konuşamazsak eğer. Abla, biz kararımızı verdik. Yarın boşanma işlemlerine başlıyoruz.

0: Furkan.
1: Samim abi, akşamlar.
0: Hayırdır oğlum?
1: Ders çalışmaya geldim abi.
0: Ders çalışmaya?
1: He, Eda matematik baktıracak bana.
0: Eda?
1: He abi. Bir mahsur varsa gelmeyeyim. Gelin mi abi, bir şey demedin.
0: Gel gel.
2: Eda, arkadaşım gelmiş ders çalışmaya.
3: Furkan.
1: Sınavım vardı abi, hiç beceremiyorum ya.
3: Evet.
0: Senin dersin yok mu?
4: Var da.
0: O zaman sen de otur çalış, sakın bir yere ayrılma.
1: Abi canım, matematik öyle bir şey zaten, hep birlikte yapılırsa.
0: Yiğido, benim Ali abinle bir işim var. Yukarıdan bir şey alacağım, ondan sonra çıkacağım. Sen bir yere kaybolma.
1: Yok, kaybolmam. İyi akşamlar Selim abi.

0: Cumali ben çıkıyorum, dükkanı kapatırsınız.
1: Tamam usta.
0: Emaneti unutma.
1: Yok unutmam usta.
0: İyi o zaman sabah görüşürüz hadi.
2: Aa! Ne diyor lan?
1: Bilmiyorum usta, Ali abinin dükkanından geldi.
2: Öyle mi? Koş bakayım.
0: Ali!
2: Ne oldu ya? Sıkıştım. Dur bakayım. Cumali kriko boşalmış. Tut kaldır.
0: Nefes alamıyorum.
2: Kadir!
1: Olmuyor usta.
2: Koşun beyin Hamza'ya çabuk.
1: Beyin!
2: Koşun lan! Ali abi! Kaldıracağız Cumali, çekeceğiz.
1: Olmuyor usta.
2: Kaldır lan!
1: Olmuyor, sıkışmış.
2: Zübeyir, koş ambulans çarkını Musa'da getir, çabuk!
0: Tamam.
1: Sıkışmış ustam.
2: Hadi bir, geç. Bir, iki, üç. Kaldırın.
0: Nefes alamıyorum.
3: Oğlum açsana şu telefonu. Ulan Aliço.
4: İyi akşamlar Sami abicim.
3: İyi akşamlar Peri kızı. Hayırdır?
4: Yemek götürüyorlar Sami. Catering abicim.
3: İşler açıldı ha Seyhan'ım. Maşallah siparişler geliyor.
4: Öyle Sami abi.
5: Seyhan'ım siz bekleyin. Ben arabayı alıp geliyorum tamam.
4: Abla benim saçım çok abartılı olmadı değil mi böyle?
5: Kız yok, dünya güzelisin.
4: Sen nereye Sami abi? Bıraksaydık seni.
3: Yok ben sizi yolcu edeceğim, ondan sonra gideceğim Seyhan.
2: Hadi lan! Hadi lan!
1: Olmuyor usta!
2: Nasıl olmuyor oğlum lan? Nasıl olmuyor? Hadi dayan, dayan. Kurtaracağız seni. Dayan, çıkartacağız şimdi sizi oradan.
0: Ambulans geliyor ağam.
2: Zübeyir sen bu tarafa geç. Aykut abi sen orada kal, dengiyorsun. Bir, iki, üç!
1: Olmuyor.
2: Kaldır lan.
0: Ben şu anahtarı mı unuttum acaba?
3: Meriye? Nereye böyle?
4: Babam dedi ki işte yemek götüreceğiz diye.
3: Bu vakitte.
4: İşte öyle.
3: Ya istemez götürmesinler.
4: Baba. Baba. Bak yılbaşında da zaten yemeği teslim edemedik. Mahcup olduk.
3: Ya uzun etme işte.
4: Babam bak biz bir işe girdik ha. Bizi yolumuzdan çevirme yapma kurban olayım. Bak borcumuz var, ödememiz lazım falan. Ya baba, bak önemli bir şey olmasa ben sana ısrar etmeyeceğim. Baba.

0: Peri kızı, sen bagajı aç, şunları yerleştirelim.
1: Abim sen zahmet etmeseydin.
0: Yok ya, senin benim var mı şimdi? Gel sen sepeti de getir.
1: Getirdim sen.
0: Onu da şu arkaya koyalım. Al.
2: Feride. Gülüm, bu Seyhan'ın çantasıdır. Gidene kadar sesini çıkarma.
1: Tamam ablam, sen merak etme. Babam?
2: Ben onu idare edeceğim.
1: Tamam.
2: Hadi gülüm, selametle.
1: Bak şu işi bir halledelim. Başka bir şey istemiyorum artık.
2: Hadi inşallah.
1: Hadi. Heh. Ablam biz hazırız, hadi.
3: Tamam gülüm, geldik.
4: Hadi.
5: Arkadaşlar koşun gelin, yardım edin.
4: Ya koşun be. Kardeşim koş koş. Yukarı. 3, 2, 1. Kaldır.
5: Çekti usta.
4: Çek tüfeği.
5: Doktor geldi.
6: Açılın, açılın, müsaade edin.
5: Nesi var aslanım?
4: Araba üstüne düştü doktor bey.
5: Çabuk çabuk çabuk.
6: Hadi hastayı sedyeye alıyoruz arkadaşlar.
5: Hadi. Doktorlar, doktorlar bırakın. Doktor, doktor.
6: Hadi sür üçleyince. 1, 2, 3.
5: Hadi. Hadi. Oh. Kaldır, kaldır. Şunları.
6: 1, 2, 3.
5: Oh. Ha.
7: Cumali, sen de Ali abinle git hadi.
5: Tamam sen.
7: Ben de geliyorum, tamam. Siz de dükkanda kalın. Tamam mı?
8: Çekme abi.
7: Hadi Zübeyir, Hamza.
8: Hadi, hadi.
7: Ne oldu? Ha. Koş

0: Alo Halim.
1: Ne oldu?
2: Sami abi, yetiş Ali'yi hastaneye kaldırıyoruz.
3: Hastaneye mi? Ne hastanesi ya?
2: Ya Çağatay Devlet Hastanesi.
4: Hadi Ali.
3: Ney?

0: Ali? Seyhan, Ali mi? Ne oldu? Samim abi ne oldu?
1: Dur Seyhan.
0: Ali'ye bir şey mi oldu?
1: Yok.
0: Samim abi, Ali!
1: Dur Seyhan.

0: Aman dikkat kardeş. Koş koş koş koş.
1: Acile acile. Ha.
0: Şunlar.
2: Seyhan. Gülüm bak. Hastaneye kaldırmışlar. Halim yanındadır. Tamam Allah aşkına sakin olun. Hani...
3: Nasıl sakin olayım Meryem? Çocuk canından oluyordu. O parayı yetiştireceğim diye ya.
2: Abla ona bir şey olursa. Olmayacak Seyhan'ım, olmayacak. Hadi. Abla. Mertcan ne oldu? Sen niye uyandın? Ne oldu?
4: Yok bir şey abiciğim.
5: Bir şey yok. Cancan ders çalışıyoruz.
2: Dayım nerede? Gelecek. Ama bak saat çok geç oldu. Senin uyuman lazım. Hadi.
5: Hadi iyi geceler hadi. Sen nereye?
3: Ali abi.
5: Oğlum sakin ol.
3: Abi ben dükkanda olsaydım bunların hiçbiri olmaz.
5: Tamam sen bir sakin ol Yiğit.
3: Ya bırak abi ya ben gidiyorum.
5: Ya bir dakika nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın ki? İş misin sipariş misin bir de gidip orada milletin başına. Düşünmedik mi oğlum biz onları? Özür dilerim bağırdım da yani. Otur hadi. Sakin ol.
3: Ya bir şey de söylemiyorlar kardeşim. Bir şey de söylemiyorlar çıldıracağım ya.
6: Usta hemşireyi soralım.
3: Hemşire hanım, hastamızın ismi Ali Yaman. Biraz önce yatırdık.
7: Nesi oluyorsunuz?
3: Arkadaşıyım.
7: Doktor bey hastayı görüyor. Birazdan size bilgi verecek.
3: Ya acaba kendinden midir, iyi midir, nasıldır yani hanımefendi?
7: Doktor beye sorun.
3: Peki. Allah Allah.
2: Seyhan! Gülüm bekle!
8: Seyhan!
2: Arın nerede?
3: İçeride acilde.
2: Beni ona götür ne olursun.
3: Götüremem Seyhan'cığım yasak yasak.
2: Ali! Ali bırak! Ali!
3: Sakin ol sakin ol. Bir şey yapamam Seyhan.
2: Ali!

0: kirletimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank.

Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da baş.

0: sunuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Çok özel konuklarımız var bugün. Sevgili Öykü Gürman bizimle birlikte. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Evet, nasılsın?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Harika.
0: Vallahi seni gördük, çok sevindik. Ben biraz önce söyledim sana. Kaç yıl olmuş görüşmeyeli?
1: Evet, uzun yıllar çok hızlı geçiyor ama özellikle pandemiden sonra öyle değil mi? Yani su gibi akıp geçiyor. O yüzden böyle her günümüzü iyi, sağlıklı, mutlu yaşamak çok önemli. Ben de yılların nasıl geçtiğini anlamadan sürekli üretimle devam ediyorum yolculuğuma.
2: Çok şıksın.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Yani size çok, özel evet, çok teşekkür ederiz. Valla sabah sabah var ya bu şıklıkta ne olur bilemiyorum. Harikasın.
1: Sağ olun.
2: Evet, yeni şarkılar, yeni şarkılar, durmayan bir öykü maşallah. Ya, çok çalışmalar.
1: Ama üretmek gerekiyor her daim. Çünkü yeni nesil de şimdi müzik sektöründe çok sıklıkla fazla şarkılar yapılıyor birçok tarzda. O yüzden şimdi bizlerin de üretmeye devam etmesi gerekiyor. Müzik öyle bir şey zaten, evrensel olduğu kadar bireysel de. Her ne kadar bazen yorulsam da hakikaten o, yani işte şarkı peşinde koşmak, aranje, stüdyolar, kayıt derken bir de artificial intelligence bir de AI ile baş etmek durumunda kaldık. Ama biz onu sadece klipte kullandık yeni şarkıda. Vokal kaydı tamamen organik. Çünkü güzel. Ben o samimiyete inanıyorum. Her ne kadar yapay zekaya bir şey tarif etsek de o hiçbir zaman o doğallığı ve organikliği veremez. Çünkü ses, nefes, bir şarkı söylerken ki aradaki o aldığınız nefes bile çok kıymetlidir. O nefes sesi bile, o sessizlikler bile çok kıymetlidir. O yüzden yapay zekadan sadece klip kısmında faydalandık. Çok Bak iyi. Hepsi bu şarkımızın adı. Azerbaycan'da yaşayan çok kıymetli bir müzisyen arkadaşım var. Buradan sevgiler, Tural Toğrul. Ondan böyle birkaç şarkı almıştık. Gönül Dağı dizisinde oynadığım için sete gitmekten bir türlü kayıt yapamamıştım. Şimdi diziye biraz ara verince hemen müzik işlerini hızlandırdım. O yüzden seri üretime geçtim diyebilirim. Hatta böyle sıra sıra yeni şarkıları diziyorum. Bir sıra gecesi gibi oldu. Sıra sıra diziyorum valla bu şarkıları. Sesime yakıştığını düşündüğüm şarkılar. Bazen çünkü şarkıyı söyleyip üzerinde çok çalışmadığımda ya daha iyi aranje yapabilirdik aslında bunu dediğim şarkılar da oluyor. Ama bu defa biraz daha böyle o nasıl diyeyim, slow şarkı, o eskilerin 90'lı yıllarında özlem duyduğumuz o akustik performansta olan, çok fazla enstrümanın da olmadığı güzel iki şarkı oldu. Biri Bak Hepsi Bu, diğeri Yürekli Olmalıyız.
2: Harika. Azerbaycan'da bu arada çok çok seviliyorsun.
1: Ya umarım öyledir, evet.
2: Diye düşünüyorum, sosyal medyada falan görüyorum.
1: Evet, bir
2: hem
1: video
2: diziler
1: vardı
2: hem
1: hatta.
2: Şarkıların. Hı-hı.
1: Çok teşekkür ederim. Kal Sene Kurban vardı. Onu o zaman söylemiştik.
2: Evet.
1: Hatta onun bir kısmını, canlı performansın bir kısmını alıp video yapmışlardı. Şimdi çok sağ olsunlar, hani sevenler böyle küçük kesitler paylaştıkları zaman o çok değerli oluyor tabii. Benim de o şarkıyı söylediğimi duyurmak adına. O videolar bayağı viral oluyor. Azerbaycan'ı da çok seviyorum. Sıklıkla da gidiyorum zaten.
2: Evet.
1: O müzik, yani müzik kültürünü çok seviyorum. Çünkü çok bana samimi geliyor. Çok içten geliyor. Bir taraftan da işte öyle devam ediyor.
0: Oh, çok güzel. Yürekli Olmalıydık. Keşkelerle dolu bir aşk hikayesi anlatıyor. Biraz hikayesinden bahsetsene.
1: Ya aslında

Aşklar hep böyle keşkelerle dolu da yani biraz hayat öyle. İnsanın hani keşkeleri hep var. Onlar insanı büyüten şeyler elbette ki. Şarkıda bütün şarkılar aslında aşk şarkıları. Hepsi bunu anlatıyor ama ben şeyi çok sevmiştim orada. Belki

0: aşık o utangaç biri. İkimiz de biraz yürekli olmalıydık. Hani ben şey kısmını sevdim yani. Bazen bazı şeyleri tutmak için o sorumluluğu alıp o emeği vermek gerekiyor ya hayatta. Evet. Daha doğrusu kendi hayatının sorumluluğunu alıp, çünkü insan yani insan hayata gider, hayat insana gelmez. O yüzden kendi hayatının sorumluluğunu alıp kendinle yüzleşme cesaretini gösterip o yolculukta kendi dönüşümünü, kişisel gelişimini öyle tamamlayabilmek çok değerli. Belki bu şarkıya o anlamda anlam yüklemiş olabilirim.
1: Çünkü yürekli olmalıydı.
0: Yürekli olmalı insan. Yani seçimlerinde, kararlarında aşk mı, gurur mu? Yani elbette insanın gururu, onuru, bence her şey, adaleti, her şeyin çok üstünde. Aşk her zaman var. Ama yani adaletli olursa ve kıymet bilinirse. Çünkü herhalde bu zamanlarda, şimdi bu kadar hızlı her şey tüketilirken, şimdi çok hızlı ilerlerken her şey, en çok dikkat ettiğim şey şu: değer alma duygusu, değersizlik duygusu, yani insanların görünme arzusu sosyal medyada. Yani bu çok böyle hani pik yapmış durumda bence. Çünkü Allah hakikaten herkesi bir kere kıymet bilenlerle karşılaştırsın.
1: Amin.
0: Çünkü değersiz hissettiğiniz ya da hissettirildiğiniz insanlarla ya da ortamlarda bulunduğunuzda, bu bence en büyük üzüntü bu. İnsanı en çok kıran şey budur hayatta. Yani bu çok büyük bir mutsuzluk sebebi bence. Çünkü herkes değer görülmenin peşinde ve bunu ancak ve ancak kendinle yüzleştiğinde başarabiliyorsun. Çünkü orayı bir tamamlaman gerekiyor öncelikle. Biraz kişisel gelişim şey gibi oldu ama.
2: Çok güzel.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel bir noktaya başladın. Çünkü yani her yerde, evde, orada, burada, şu anda konuştuğumuz her şey çok hızlı akıp gidiyor hayat.
0: Evet.
1: Çok fazla işle, başka şeylerle, sokakta başka şeylerin peşinde koşarken evdeki değeri unutuyoruz.
0: Hem evdeki değeri hem de yetişme ve bir yerlere yetişme, yani bir yerlere yetme duygusu, bakın.
1: Aynen öyle.
0: Yani ben bundan mesela
1: bazı
0: çok
1: yoruldum. Bazı şeyler aradan kaynıyor. Çok evet. Önem verilen evet. Şeyler aradan kaynıyor. O kadar güzel anlattın ki. Çok inşallah şarkı da yerini bulur. Çok çok
0: evet,
1: önemli.
0: Umarım
1: yani.
0: Hani buralardan dinleyebiliriz şarkıyı. Hani bir şarkıya bu kadar anlam yüklemek doğru mu bilmiyorum ama ben hani belki yok. Adım öykü, hep öyle hikaye doluyum. Biraz da hayatı öyle dolu dolu anlamlandırarak yaşamak istiyorum. İnsanın ömrünü bereketlendirmesi çok kıymetli. Yani bu ne demek? Yani okuduğu bir şeyden, yediği bir şeyden, bir sohbetten, bir kahveden, içtiği bir çaydan, sizi görmekten duyduğu mutlulukları, anların kıymetini kesinlikle. Yaşamak, sağlıklı bir güne, her yeni güne, o kadar çok bakın olumsuz bir güne uyanıyoruz ki, farkında kesinlikle. Mısınız?
1: Aynen öyle.
0: Sürekli böyle olumsuz bir haberler oluyor değil mi? Üzücü vefat haberleri alıyoruz, kazalar. Yani bir
1: her
0: sürü...
1: Şey, hani, her şey, savaşı, cinayeti, şusu,
0: evet,
1: busu.
0: Yani savaş, o bu ve mutlu olmaya ve kendi değerimizi korumaya ve de iyiliği, güzelliği paylaşmaya çok ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani... ben de o yüzden hep iyi niyetli olup, insanın hayattaki gailesinin hayattan geçiyor insan, çünkü tabii yani hepimiz geçiyoruz ama geride ne bıraktığın, işte o bir iz, iyilik ve işte birinin yüzüne kondurduğunuz tebessüm bence, ya da böyle hoş sohbet yani değer. Çünkü ne kalıyor ki Allah aşkına, yani ne kalıyor? Yani ben o maneviyat kısmını çözdükten sonra, akışa teslim olduktan sonra, hani buna çok kadercilik diyemeyiz. Çünkü bilinçliyim aslında ama tabii kaderciyim de. Fakat insanın kaderine müdahalesi bir noktada var. Bazı kapılar açılıyor ve siz o yollardan seçmeyi tercih ediyorsunuz. Yani bu bir seçim. İşte ben de tam konuşmamın başında belki bunu ifade etmek istedim. O seçtiğiniz yollardan, seçtiğiniz andan itibaren... O sorumluluğu alıp onun bedelini ödemeye hazır olan bir kalp ancak güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Şimdi kurban psikolojisine girip kahırlanabiliriz. Hani dertlenebiliriz. Bu da bir seçim. Yanlıştır demiyorum ki, hani klinik psikologlar, tabii ki uzmanlar benden çok daha güzel anlatıyorlar. Ama ve lakin ben kendi yolculuğumda çıkarımım bu oldu. Bir şeylerle çok fazla böyle kavga etmeyeceksin yani. Kendi içinde bir şeyleri böyle gereğinden fazla anlam yüklemeyeceksin. Aynen. İnsanın hayata anlam yüklemesi ayrı. Ama bazı şeyleri de ederinden fazla büyütmesi gözünde ya da çok fazla kendine dert etmesi çok başka şeyler. Biz bilgi sahibi olmaya dertlenmeliyiz. Yani çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan çok fazla insan var. Yani bizim mesleğimizde de, sizde de öyle yani.
1: Her şeyde.
0: Her sektörde var. O yüzden önemli olan bence...
1: Her şeyi bilen abiler ve ablalar var.
0: Yani. Evet, o yani her şeyi bilencilik o. Yani o bana biraz şey geliyor. Kesinlikle, ben zaten kesinlikle öyle ortamlardan ve insanlardan uzak tutuyorum kendimi. Çünkü ben o yükleri artık bu saatten sonra taşıyamam. Yani kimsenin hayatında yaptığı ya da yapmadığının bedelini ben ödeyemem. Yani çünkü bakın herkes bunu yapmaya kalkıyor. Böyle bir bahane. Yani o öyle dedi, bu böyle dedi. Ya kardeşim... Hani siz bir şey başaramadıysanız ya da hayatınızda mutsuzsanız onun bedelini benden çıkaramazsın ki.
1: Değil mi?
0: Onun sorumlusu ben değilim ki. Onun sorumlusu sensin. O zaman ne yapacaksın? Kendinle, hakikatinle yüzleşip kendine bir soracaksın. Her şeyi bilemeyiz çünkü.
1: Aynen.
0: Ben nerede yanlış yaptım? Allah'ım ne etti günahım? Hani ben nerede yanlış yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için daha iyi... Kendimin daha iyi versiyonunu nasıl oluşturabilirim? Aslında bütün hayatın anahtarı bu cümle bence. Benim hayat mottom gibi.
2: Şarkıları da yani tam öyle seçmişsin bu dönemde.
0: Galiba öyle oldu.
1: Bilerek söylemiş. Evet. Öykü diyor ya, ismim
0: öykü
1: gibi
0: diyor. Yani dinleyenler de öyle olursa biraz fazla konuştum galiba.
2: Yok, hayır, çok güzel anlatıyorsun.
1: Çok güzel anlatıyorsun çünkü bir şey soracağım. Şimdi ilişkilerden evlerde yaşananlara kendi değerine kadar her şeye gidip gelirken... O kadar günümüzde yaşanan şeylere değindin ki şimdi mesela ama biraz önce de şimdi burada onu anlatırken ben hemen sosyal medya aklıma geldi. Bir şeyi paylaşıyorsun. Ya sen utanmıyor musun bunu yapmaya? Benim senin pozisyonda olduğumun suçunu ben niye çekiyorum ki? Ben mutluyum.
0: İşte bu da empati eksikliği ama.
1: Aha işte yani anladın
0: çünkü
1: mı?
0: Çünkü yerine koyamıyor. Yani bizde şu çok arttı bakın. Bunu özellikle dile getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok dertliyim bu konuda. Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından çok rica ediyorum lütfen rahatsız olmayın. Biz böyle hiçbir yere varamayız. Biz iyi olana iyi demek durumundayız. Güzel olana güzel demek durumundayız ki toplum olarak ve insan olarak bir kere birey olarak gelişme gösterebilelim. Çünkü siz her şeye eleştirir, her şeye bir kulp bulursanız ve sizde olmayanı sürekli mukayese ederseniz... O zaman siz zaten hayatınızı eksik yaşıyorsunuz demektir. Çünkü bence mutsuzluğun böyle ana konu başlıkları var.
1: Aynen.
0: Bir tanesi geçmişe takılı kalmak. Bir diğeri mukayese etmek. Başkalarının hayatıyla kendi hayatınızı kıyaslamak. Bir diğeri hayallerle gerçekler arasındaki fark. Bunun idrakında olmamak. Beklentileriniz. Yani bunlar böyle insanın sırtında gerçekten yük. Çünkü net olmak o kadar zor değil. Eğer birine nasılsın diye sormak istiyorsanız sorun. Yani nasıl, bunun için bir takım bahaneler edinmenize gerek yok. Ya da fiziksel özelliği üzerinden ya da sahip olduğu mal mülk üzerinden birileriyle sohbet etmenize ya da eleştirmenize ihtiyacımız yok ki. Başkalarının değer verme duygusu üzerinden ben hayatımı değerli kılmıyorum. Ben zaten değerliyim. Yani birinin beni takdir etmesi ya da sevmiyor olması o onun sorunu.
1: Aynen öyle.
0: Beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü ben kendimi tamamlamaya geldim bu dünyaya. Ve varlık gösteriyorsak bunun bir sebebi olmalı. Üretmeliyiz devamlı. Ve insanlara yardım etmeliyiz birbirimize. Bunu sadece Ramazan'da yapmamalıyız.
1: Güzel, çok güzel.
0: Her zaman yapmalıyız. Eğer bu bakış açısıyla bilmiyorum biraz fazla mı iyi niyetli görünüyorum sizin cepheden oradan bakınca bana ama şu an.
1: Yo, bence bence şu yani senin söylediğine zaten herkes yapsa şu anda bambaşka bir dünya.
0: Evet.
1: Bir kere evet, sabahları doğru. Günaydın diye başlamalıyız yani.
0: Günaydın, günaydın.
1: Yok yani kimse selam vermiyor.
0: Doğru.
1: Kimse
0: kimse. Mesela Avrupa'da bu şeyi severim. Hani derler ya böyle aman Avrupa. Ama onu örnek vermek için değil. Ben zaten memleket sevdalısı bir insanım.
1: Evet,
0: bu kadar
1: yıldır
0: zaten
1: herkes.
0: Belli yani ne oldu ama. Şey var yani o medeniyet başka bir şey. Yani gerçekten hani kimse kimseye teşekkür etmiyor. Dizi setlerinde de bir ara bu tartışıldı ya. Yani gel işini yap git falan ya. Biz insanız bir kere ya. Bizi yani diğer canlılardan farklı kılan bir şey var yani. Düşünme, muhakeme yeteneğimiz, empati duygumuz, yani hoşgörümüz, iyi niyetimiz, iyiliklerimiz, niyetlerimiz. Yani yoksa ne yani şey hiçbir şeyden farkın olmaz yani. Ki hayatta.
1: Evet, şimdi şarkı zamanı. Evet. Bak hepsi bu gelsin evet. O zaman.

0: Hanım. Ağzına
1: sağlık. Teşekkür ederim. Birazcık böyle nameli Alaturka bir vokal şey var ya bu şarkının, ama işte bir yandan çok özlüyorum, bir yandan çok istiyorum, seviyorum, ama bak hepsi bu diyor. Belki de bazen de bak hepsi bu demek lazım sadece. Evet. Bilmiyorum belki ki. De.
2: Kimlerle çalışıyorsun şarkı şimdi? Kim şarkı sözleri ve
1: Tural Toğrul'dan aldık dediğim gibi.
2: Azerbaycan'dan, evet.
1: Özlem Güneykaya var. Şimdi iki şarkısı var. Biri Kim Suçlu, diğeri Aşk Belası. O da sektörde, popüler kültürde çok şarkıları olan bir müzisyen arkadaşımız Özlem Güneykaya. Kendi orkestram, ekibim zaten her zaman çok destekler.
2: Süper.
1: O yüzden böyle...
2: Sen yazıyor musun?
1: Ben evet, aslında benim şarkı... Ben birazcık orada yapay zekadan destek alıyorum gibi şu an. Çünkü şöyle, kafamda bir yapmak istediğim bir tarz var. Flamenco, biraz da flamenco fusion gibi değişik bir tarz. Yani duyduğum bir şey var kafamda. Bir orkestrasyon, yaylılar. Ama onu hani mesela bu konuda yardım almak güzel oldu teknik açıdan. Bunu anlattığımda ya da biraz sözler yazdığımda o zaman ortaya nasıl bir şey çıkacak, şimdi biraz onun peşindeyim. Çünkü eğer öyle istediğime yakın bir şey duyarsam sonra onu aranjörüme götürüp hani bunu birazcık daha hani akustik, hangi enstrümanları kullanarak, flamenco gitar zaten hep var, kahon da var, perküsyon da var. Ama hani bir renk saz olur, bir şey olur, klarnet olur. Hani nasıl yaparız diye o şekilde bir çalışmada yapacağım.
0: Harika. O çok da yeni proje geliyor yani.
1: Evet, yani çok fazla, yani şarkı hep böyle üretmek istiyorum çünkü çok beklemek istemiyorum. Bir de dediğiniz çok doğru, yani biraz önce o kadar hızlı tüketiyoruz ki her şeyi. Yani keşke öyle olmasa, evet, aslında. Aynen. Ama hani teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için bir kere daha.
2: Ne demek?
1: Şey, güzel bir şey çünkü yani bir programa katılıp, radyo programları olsun, televizyon programları, çok fazla hani magazin figürü biri olmadığım için hani televizyon programlarında ve hani radyolarda ve ancak yazılı röportajda da dile getirebiliyorum yaptığım eserleri. Çünkü şey, onu gördüm. Geçen gün yazılı bir röportaj yaptım mesela. O ya şey sordular. Şimdi o da geri gelmişken şimdi aklıma geldi. Erkekler kadınlardan daha fazla oyunculuk işte ücret alıyor mu? Ben de öyle bir şey, bu arada yazılı yaptım röportajı. Yani ben kendimi yazdım ve gönderdim. Soruların cevabını yazdım. Yazılı olarak yazdım ve şunu anlattım, dedim ki eşit olmalı. Herkes emeğinin karşılığını almalı ve eşit olmalı. Haber başlık şey diye çıktı. Erkekler ne fazla almasın. Öyle bir şey demedim bu arada. Hani erkekler fazla almasın falan demedim.
2: Eşit olsun.
1: Sadece eşit olsun dedim. Ya da mesela işte çocuk sahibi olmakla ilgili bir takım sohbetler oluyor. İşin magazin kısmı. Dedim ki yani belli bir yaştan sonra, belli bir saatten sonra bunu biyolojik olarak planlamak gerekiyor eşimle konuşup. Çok ciddi bir sorumluluk çünkü. Bundan bahsettim, anne olmak istiyorum. Yani çok şey, ya illa öyle bir tarafı çekiliyor belki. Siz de sonuçta,
2: daha çok okunsun diye.
1: Evet, yıllardır aynı sektörün içindeyiz, siz de iyi biliyorsunuz. Aynen, ki daha çok okunsun diye böyle şeyler yapılıyor ama ben hiçbir zaman o duruşumu bozmadım. Kesinlikle. Bozmayacağım da. Evet. O yüzden, ama tabii benim de zaman zaman böyle içimde patlayan ve dile getirmek istediğim çok şey oluyor magazinel
2: peki,
1: olarak.
2: Peki biraz önce dedin ki senin İspanyol tarafın, evet, zaten var. Hı-hı. Peki yapay zeka yerine Berk'ten yardımcı olursa?
1: Harika. Şahane. Kesinlikle İspanya'da olmasa. Gerçi İspanya'da da olsa artık yani zaten yani komünikasyonumuz.
2: Artık. Evet, her şey yani çok hani kolay.
1: Gayet her şey çok kolay. Orada bir Berkçi'yi mi ikna etmemiz gerekiyor? Çünkü gerçekten çok çok iyi bir sanatçı. Çok iyi bir müzisyen.
2: Hazır ondan bahsetmişken, evet, ne yapıyor hala, iyi mi şu anda? Ya,
1: iyi,
2: mutlu
1: Berk,
2: mu?
1: Evet yani idealist biri ve evet. Berk aslında belki de çok fazla onun yaptığı müziği burada anlamak istemedik. Belki de yani çoğul konuşayım. Çünkü biraz kıymet vermek gerekiyor. Berk'in yaptığı müzik Türkçe sözlü flamenco'ydu. Şimdi İspanyolca da yapıyor zaten artık. İspanyolca söylüyor. Ama şöyle o değerli buluyorum. Berk benim yapmadığımı başarmış biri, yapmış biri. Yani şöyle ki, İspanya'ya gidip orada Türk kültürünü anlatan ve oradaki flamenco festivalinde bir Neşet Ertaş türküsü söylemiş biri. Bunlar çok kıymetli.
2: Kesinlikle.
1: Ben de tabii ki elimden gelenin en iyisini kendi yolculuğumda yapıyorum ama Berk'in bu anlamda o kültür elçisi gibi hareket ediyor olması beni çok gururlandırıyor. Ama dediğim gibi burada çok fazla değeri bilinmiyor. Ya da değeri bilinsin diye bir adım atmıyoruz. Bu da olabilir.
2: Öykü, bizim şeyden çıkmamız lazım. Yani o kadar güzel bir yere değindin ki şu anda bizim ezik şeyimizden kurtulmamız lazım. Ben öyle diyorum, net. Artık şeyden çok sıkıldım. Bir şey oluyor yani, bizim Murat Karahan gidip İtalya'da en iyi yerde operasını söylüyor ve ayakta alkışlanıyor.
1: Evet,
2: Berk, Neşet Ertaş'ı İspanyolların İspanyolu diye.
1: Evet.
2: Vay be, bunu nasıl yaptı? Biz bunu zaten yapmalıyız. Yani şeyden
1: çok
2: bahsediyorum.
1: Doğru.
2: Yani biz bir şeyleri başardık mı, sanki bir şeyler oluyor. Bir o kadar şeyiz ki.
1: Ya Murat sindirilmiş. Ergin de öyle. Mesela bugün konuştuk. O da öyle. Yani İşler Amerika'da, yapıyor. İspanya'da. Murat'ın da yani o kadar çok güzel işleri var.
2: Ben
1: belki
2: Oscar ödül töreninde Los Angeles'taydım. Birisi geldi bana Murat Evgin'i sordu. Geçen ay buradaydı. Çok güzel bir şeyimiz var. O ne yapıyor? Görürseniz selam söyle. Bak hala Murat'a unuttum selam söylemeyi.
1: Yani bunlar Murat'cığım, çok, evet, önemli. Ben de bugün konuştum. Ona
2: yani
1: selamlar,
2: Öykücüğüm, bunları zaten, yani bunları biz artık şaşırmıyoruz. Ne yazık ki işte senin biraz önce söylediğin gibi. Yani,
1: evet, doğru.
2: Yani değeri
1: bunu
2: anlaş,
1: böyle bir şey haline getirmememiz gerekiyor. Öyle değil mi? Yani böyle bir hani sanki yoksunluk. Hani eksiklik, yoksunluk.

0: Bunu biz bir ego yapıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ya bunu niye ego yapıyoruz ki? Yani işte diyorum ya, iyiye iyi diyeceğiz. Yani Berk popüler kültüre ait bir şarkı yapmadı diye, ama Berk pop yapıyor. Yani flamenko pop yapıyor, flamenko puro yapıyor. Yani flamenkonun katıksız böyle çok klasik örneklerini seslendiren eserler de yapıyor. Ama şu anda günümüz dünyasına hizmet eden şarkılar da yapıyor. Ama bunun için ona emek vermemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle çok
0: Yani
1: çalışmak lazım.
0: bizim de ona emek vermemiz gerekiyor. Açıp belki dinlememiz gerekiyor, belki tıklamamız gerekiyor, belki mesaj göndermemiz gerekiyor. Onun değerli olduğunu ona hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi o küserse, küsüp giderse, ya tavrı ya da düşüncesi ne olursa olsun bakın. Yani bu hiç önemli değil bence. Çünkü biz bu toplumda yaşıyoruz hepimiz ve hepimiz biriz. Hepimiz fikir, ideoloji farklılıkları hiçbir şey gözetmeksizin, eğer söz konusu olan sanatsa, bizim topraklarımızın bütün dünyaya vereceği çok büyük dersler var.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü
1: Kesinlikle.
0: bizim memleketimiz adeta ya türkü zenginliği, bizim memleketimiz de yemek kültürü zenginliği. Yani yemeği, türküsü, sazı, klasik Türk müziği, kaldı ki şimdi ne kadar ben İstanbul Teknik Üniversitesi ses eğitim bölümü mezunuyum. Alaaddin Yavaşçı'nın öğrencisiyim. Şimdilerde düşünüyorum, mesela diyorum bir Türk sanat müziği, klasik Türk müziği albümü yapmalıyım galiba diyorum.
1: Of süper.
0: Çünkü çok özledim. Çok özledim. Hiç söylenmiyor.
1: Tabii kesinlikle kendi değerlerimiz. Türk sanat müziği
0: Evet, hiç
1: sanatçısı.
0: söylenmiyor. Yani o aldığım eğitimi böyle hani pekiştirecek, böyle onu benim de aslında ruhumun nefes alacağı, mutlu olacağım bir yere, neden yani aslında bunu hiç düşünmedim? Çünkü birazcık da yaşanmışlık da gerekiyor ama bunun için. Yani şimdi 20'li
1: Yaşanmışlık.
0: yaşlarda çok, hani pardon, 20'li yaşlarda çok düşünemiyor insan bunu. Biraz böyle yaş alıp
1: Bir de
0: olgunlaştıkça
1: öykü şey biraz önce bir şey söyledi. Bir şey bırakmak, geriye bir şey bırakmak, bir değer bırakmak diyorsun ya.
0: evet, biz
1: İşte
0: söylemezsek kim bırakacak?
1: aynen bir de her şey şu olmamalı. Belki o belli bir yaştan sonra oluyor. Yani her şey para kaygısıyla hesaplanmalı.
0: Evet, bu arada çok değerli TRT solistlerimiz var, hani onu tamamen şey olarak söyledim, hani o konuşmanın dışında onlar
1: Tabii.
0: zaten hani başımızın gözümüzün üstüne, hani çok kıymetliler. Bütün hani solist arkadaşlarımız, klasik Türk müziği icra eden benim okuldan mezun olduğum arkadaşlarım, hepsi çok değerliler. Ama dediğim gibi hani dinlenmiyor diye dayatılan şeyi dinlemek zorunda değiliz. Yani bunu dayattın mesela, bunu dinle. Yani tamam da yani sanat, yani sözler,
1: Kesinlikle.
0: anlam, derinlik. Yani bu kadar basit olmamalı ki. Ben de eğleniyorum yoksa günümüz şarkılarında. Benim de yeğenlerim, kuzenlerim, kuzenlerimin çocukları, herkes böyle neler neler dinletiyorlar. Böyle Öykü abla sen bunu biliyor musun diyor. Bir geliyor söylüyor, bir şeyler söylüyor. Ne, dur bir daha aç.
2: Nerede dinleyeyim bakayım.
0: Aynen, ne dinliyorsun sen, ne, onu mu dinliyorsun, bunu mu dinliyorsun? Ben, o kadar böyle güzel danslar yapıyorlar, koreografiler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor onların o heyecanını görmek, ama bir taraftan da hani sanat çok kıymetli bir şeydir yani, öyle herkesin harcı değil yani.
2: Bu arada seni de belki de ilk tanıdığımız şarkı
0: Boyalı Direk.
2: Kasıp Kavurdu. Herkes hala söylüyor.
0: Evet,
1: Halen
0: o bir işte kült
2: evet.
0: oldu. Yani bir
1: Kült o.
0: klasikleşti. Kült oldu.
1: Eğlencelerde
0: Evet.
1: kesin çalınan bir
0: Yani
1: şarkı.
0: çok teşekkür ederim gerçekten tüm dinleyicilerimize, bizi sevenlere. O Berk'in yaptığı bir aranjeydi. Zaten Berk yaptığı için de ondan sonra bir daha öyle bir aranjeyle bir türkü çıkaramadım.
2: Çıkmadı.
0: Her ne kadar bunu düşünsem de. Çünkü 8 yaşından beri yanı başımda öyle flamenko gitar çalan bir kardeş var. İkiz var.
1: 8 yaş.
2: Evet.
0: Şimdi o 8 yaşında flamenko gitara başlamış. Sonra bir takım yani müzisyen arkadaşlarımla da tanıştığımda, karşılaştığımda flamenkoyu anlatamıyorum ki. Çünkü flamenkonun akorları çok başka armonisi. Onun için flamenko gitar çalmak gerekiyor. Ben onu anlatamam çünkü ben flamenko gitar çalmıyorum. Bu eksiklik bu yüzden aslında. Hani neden onun gibi bir tane daha yapmıyorsun sorusu var
2: Tabii.
0: ya, yüzyıllardır, hatta
2: Evet.
0: milattan öncesinden beri maruz
1: Sanki tek
0: kaldım.
1: şarkıda
0: Evet.
1: kalmışın gibi söyledi.
0: Yani tek şarkıda kalsam bu zamana kadar yaşantımı nasıl sizce hani devam ettirebilirdim zaten? Hani bir sürü şey yaptım, dizilerde oynadım. Yani mesela Öderim Bedeli şarkımı da o yüzden seviyorum. Onu düşündüm
1: Bana
0: makyaj
1: gelelim, onu
0: odasında konuşuyorduk.
1: söyleyeceksin
0: O kadar
1: şimdi.
0: çok bedel ödedim ki. Yani şöyle bedel, ne bedeli ödedin diye sorun. Mesela buraya gelirken konuştuk. O kadar sıklıkla hiç playback yapmadığım için canlı konserlerde klimadan, tozdan inanılmaz böyle bir şey yapım var, etkilenen. Bunu hep korumak zorundayım. Serumlarla, iğnelerle yaz konserlerimi bitirdim Bodrum'da, Marmaris'te. Ve beni gördüler, yani benim gripten ayağa kalkacak halim yok. Beni iğnelerle ayağa kaldırdılar ve ben o çıkmayan kısık sesimle, hatta öksürdüğüm, faranjit olmuşum yani, iltihap, bakteri yani şişmiş ve yok yani ses çıkmıyor yani. Ve bu halimle işte kortizonlu iğneler olup sahneye çıktım. İşte kendi hayatımla ilgili, özel hayatımla ilgili, aile hayatımla ilgili yeri geldi. Onları ikinci plana attım, sahneye çıktım. Sevenler de, ama bunların hiçbiri, sanki her şey, herkes son noktaya bakıyor. Hani bazen görülmüyor, bazen yakınlarınız tarafından da görülmüyor. Çünkü siz çok profesyonel ve güçlü bir şekilde ayakta durduğunuzda, bu zaten onun işi, yapar. Yani bu, o yapmak zorunda, yani zaten yapar o. Çünkü o onun işi, tabii ki yapacak. Fan gibi bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ama öyle değil.
2: Bir sürü fedakarlık var.
0: Ya sizin için de aynı şey değil mi?
3: Evet.
0: Belki senelerdir, yıllardır aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama aynı şeyi yaparken ki o aynanın içinde ne kadar değişkenler var.
3: Olmaz mı?
0: Yani aile hayatı olarak var, kişisel sağlığınız olarak var. Her zaman herkes aynı enerjide olamıyor ki. Şimdi göz önünde olmak, bir şeyler üretmek ve bunu göstermek için sağlıklı da olmak durumundayız ve insan bunlar için gerçekten çok ciddi bedeller ödüyor. Ben yani stüdyolarda sabahladım, yani o kadar çok şarkıların peşinde koştum, müzik firmasını, plak şirketini o şarkılara inandırmak düşüncesiyle boğuştum. Bazen destek gördüm, bazen göremedim, bazen işin maddi boyutu çok araya girdi. Bazen dönemsel aranjörler çok abarttı, bir takım hani bütçelerde bulundular. Ya bunların hepsini düşününce, dışarıdan bakınca çok kolay görünüyor.
2: Ratos pembe değil her
0: ama
2: şey aslında.
0: Ama müzik yapmak o kadar büyük bir lüks ki. Eğer gerçekten üreten ve müziği seven, buna gönül vermiş biriyseniz benim gibi, bu gerçekten çok zor ve Berk'ten ayrılınca çok daha zor oldu. Yani şu 17-18 yıl nasıl geçti? Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Gerçekten bunu çok hani böyle dramatize eden bir yerden söylemiyorum asla. İyi ki de böyle yaşadım zaten, çok şükür. Kendimden çok razıyım. Ama bütün rağmenlere rağmen bir şeyleri ortaya koymaya devam edebiliyorum ya hala, kendi duruşumu bozmadan. İşte o yüzden kendimle gurur duyuyorum. Ve beni sevenler de öyle zannediyorum. Bu samimiyeti bir dizide oynadığımda ya da bir şarkı çıkardığımda bu samimiyeti görüp beni dinlemeye, izlemeye devam ettikleri için ben şu an burada oturuyorum.
3: Evet, evet.
0: Çünkü müzikal anlamda çok kayıplarım oldu Berk olmadığı için. Yani çünkü öyle bir gitarist, tek kişilik orkestra. Hem de yanı başınızda yani. Küçük yaştan beri onu duyuyorsunuz. Sonra başka bir müzisyen, atıyorum kendini çok da geliştirememiş bir müzisyen olduğunda, o zaman eksik kalıyorsunuz. Çünkü enstrüman çalmak çok başka bir şey. Yani ben onu anlatamam. O yüzden söz beste yapma konusunda da hep biraz böyle geride duruyordum. Biraz da cesaretsizdim belki. Ama şimdi görünme zamanı.
3: Vay be, bir Berk dedim, bak nerelere geldik ona.
0: Şimdi böyle yıldızlar astrolojik olarak da aslan burçları. Aslan burçları şimdi astrolojik olarak da ben çok takip ediyorum öyle şeyleri.
3: Sen aslan mısın?
0: Evet.
3: Tamam, bu yıl senin yılın olacak.
0: Çok mutluyum. Böyle bütün hani olumsuz düşündüğüm ya da ne bileyim ayağıma takılan taşlar, onların hepsi gitti artık. Şimdi böyle birazcık daha o verdiklerimi geri toplama.
3: 2026'da kükreceğim diyorsun.
0: Değer görme zamanı. İnşallah hadi da bakalım. Öyle olur yani.
2: Lider
0: inşallah.
2: Ruhlu diyorlar aslan burçlarına, öyle misin?
0: Birazcık da o da dediğim gibi yani, şimdi 20'li yaşlar gibi değil yani. Ama ben ön planda olmayı, dikkat çekmeyi her zaman çok seviyordum. Yani okul yıllarımda da okul orkestrası solistiydim zaten. Benim çocuk yılları, yani çocukluk yaşlarından ve küçüklükten beri hep böyle görülme, kendimi salonun ortasına atıp şarkı söyleme ve işte hani okulda bir etkinlik yapılacaksa

0: hemen o müsamerede benim ön planda olmam ve ben okurum o şiiri 10 Kasım'da Atatürk için, ben okurum o şiiri atamız için, ondan sonra işte buradan geçerim, o şarkıyı da ben söylerim, bu piyeste de ben rol alırım falan. Öyle zamanlarım çok oldu yani, hani okul arkadaşlarım hatırlarlar zaten, zaman zaman konuşuyoruz da. Hep böyle söylüyorlar, sen hep taklit yapardın falan diyorlar. O yüzden hani lider ruhluk öyle, ama ben dediğim gibi insanın her zaman kendi gelişimini idrak ettikleriyle tamamlayabileceğini düşünüyorum.
1: İyi, hadi o zaman şarkıyı gelsin. Öderim bedeli.
0: Evet,
1: öderim bedeli dedik.
0: Tamam,
1: öderim bedeli.
0: Evet, hadi öderim bedeli. İyi, bu hareketle. Eğleneceğiz.

0: Bu arada çok güzel çalıyorsunuz. Tebrik ederim sizi de.
1: Evet, harika.
0: Programın başında çünkü müzisyen arkadaşıma teşekkür edememiştim. Çok evet, kıymetliler.
1: Çok hassas.
0: Evet, piyano çalmak çok şey, gerçekten çok hayranlık uyandırıcı.
2: Bu arada oyunculuk nasıl gidiyor? Oyunculukta bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun?
0: Yani aslında dediğim gibi okul yıllarından itibaren böyle bir yani yeteneğim olduğu ya da sahnede herhangi bir yani tiyatroda, okulda, hani tiyatro gösterisinde yer aldığımda bunu hissediyordum ama tabii Boyalı Direk'ten sonra, yani meşhur olduktan sonra belki de öyle demek daha doğru olur. Böyle bir teklif gelince ilk Urfalıya Mezel'den dizisinde geldi. Orada dizi çok uzun soluklu olmadığı için biraz demoralize oldum ben. Çünkü o 11 bölüm sürmüştü. Orada Ceylan diye şarkı söyleyen müzisyen birini oynuyordum. Çok da değerli bir kadrosu vardı o Urfalıya Mezel'den dizisinin. O zaman biraz üzüldüm. Yani sektörün hani böyle yuttuğu, yediği bir noktayı hissettim. Çünkü düşünsenize, Settar Tanrıören var, Bülent İnal var, Menderes Samancılar, Meral Çetinkaya, Zuhal Olcay, Uğur Güneş, Cahit Gök. Yani Şampiyonlar Ligi bir kadro. Harika bir dizi. Hüsnün Senine, Dilberi, Nadide

0: Mermi söylüyorum. Uzun hava, un kapanında. Kınıfır bedreng olur türküsünü söylüyorum. İlk defa dizinin başrolünü oynuyorum ve aynı zamanda dizinin jeneriğini seslendiriyorum. Yani o zaman böyle başrol oyuncuları şarkı söyler gibi bir şey yok. Belki de o Urfalı Emezel'den ilk örneğidir. Hani ben söylediğim için demiyorum. Ama bu gerçekten ilk örneği Urfalı Emezel'den. Çünkü o türkülerin hikayesini anlatan bir dizi gibi kurgulandı. Sevgili Sinan Tuzcu yazmıştı ekip arkadaşlarıyla birlikte. Sonra ben Sinan'la, sen Anlat Karadeniz'de partner
1: evet,
0: oldum.
1: Evet.
0: Ama bizim tanışıklığımız oraya dayanıyor. Ve Bülent İnal'la başrol oynuyorum. Ve ben Bülent İnal hayranıyım o zaman da. Ve mesela inanamamıştım. Ceylan diye bir karakter oynuyorum ama tabii o dönem hani reytingler vesaire bir şeylere kurban gitti dizi. O kadar sevilen ve yani baba ve oğullarının hikayesiydi aslında. Ben de bir şarkıcıyı oynuyordum. E şimdi o 11 bölüm sürünce ben dedim ki yani ben herhalde ben başaramadım galiba gibi oldu. Tam bundan 3-4 yıl yok 3-4 yıl değil. 6-7 sene sonra galiba. 2018'de çünkü sen Anlat Karadeniz. Diğeri 2013'tü galiba. Böyle yıllar geçince şekerim. Böyle yıllar geçince neyse siz orasına bakmayın. Hiçbir şey yok yani çok genciz. Daha dün oldu bu hadiseler. Ondan sonra aradan böyle biraz zaman geçince bir telefon böyle gelince hani sen şive yapıyor musun falan filan. Tamam hani İstanbul doğumluyum ama Karadenizli, Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Gurur duyuyorum. Ve şey oldum böyle. Dedim ki şive yapabiliyor musun mu? Ya tabii ki yani zaten teyzemler orada, akrabalarımız var. İşte yazları gidip gelmişiz. Tamam çok uzun süre yaşamadım ama hep biliyorum yani müzisyen olduğum için o şiveye çok hakim benim kulağım.
2: Hem de nasıl yapıyorsun?
0: Evet ve yani böyle o kadar da güzel oldu, o kadar da güzel, ne kadar da güzel oldu. Öyle dedim, bunu dedim, ne dedin, ne giydin, ne yaptın, ne yaptın. Hani çok bir güzel. Şey dedin ama ne dedin, hiç anlamayırım, yapamayırım, gidemiyorum, gelemiyorum. Hani böyle yani bu sürekli ama şimdi 10 kilometrede bir şive değişiyor. Yani Sürmele'de başka, Araklı'da başka, Vakfı Kebir'de başka, Akçabat'ta başka. Hani bambaşka yani hani Karadeniz canım memleketim yani o kadar seviyorum ki. Şimdi çok renkli ve her gün bir hikayeye uyanıyorsunuz yani. Her gün böyle yani her gün bir dizi, her gün bir film çekersin, her gün bir kitap yazılır orada yani. O kadar hikaye dolu memleketim. Çok renkli. Şimdi onlar da deyince rahmetli, Allah rahmet eylesin Osman Sınav. Saygı ve rahmetle anıyorum canım hocam. O işte audition sahnesi çekilecek diye davet ettiler beni sinegrafa. Ben şimdi çok heyecanlandım çünkü Osman Sınav nasıl beni audition... Ya Osman Sınav orada mı olacak diyorum. Hani o kadar heyecanlandım ki. Sonra işte o metni gönderdiler Asiye'nin metnini. İşte bir de ırmağın palikleri da tuttu ortalıkları. Oy benim sevducağım da çeker sevdalukları. İşte kapının önünü süpürürken türkü söyleyeceksin. Sonra işte anlattı hoca. Dedik işte duygulanma yani duygudan duyguya geçeceğim ona bakacak tabii. Ondan sonra bir taraftan türkü söylüyorum falan. Saat 2'de gitmiştim oraya. Akşam böyle 7-8-9'a doğru falan anca çıktım. Çünkü yani her türlü çekim alındı. Audition deneme çekimi. Her türlü böyle ince böyle hani ilmek ilmek yani. Her şeye çok dikkat edildi. Sonra oradan çıkarken şey demişti. Ne zaman ararsınız? Yani kısa sürede ararsınız çok iyi olur. Hani çünkü o beklentiyi ne kadar... Çünkü çok iyi geçtiğini biliyorum. İyi hissettim. Çünkü Asiye benim dedim yani. Asiye benim. O kadar emindim ki yani. O kadar kararlıydım. O kadar çok kendime güveniyordum ki o rol için. Asiye ben olacağım dedim. Sonra işte malumunuz öyle de oldu. 2 gün sonra aradılar. Bizim Asiye'miz sensin dediler.
2: En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü bile aldım.
0: Evet. Ay çok teşekkür ederim. Ya. Ay evet, çok teşekkür evet. ederim hatırlattığın
3: ve
0: için.
3: Ve çok güzel bir şey.
0: Hatta yani... müzikten alamadığım ödülleri.
2: Oyunculuktan aldım.
0: Müzikten alamadığım ödülleri oyunculuktan aldım.
3: Ama oyunculukta efsanesi. Yani bir de iyi senaryo okuyorsun. Yani oynadığın bütün dizilerin hiçbir tanesi bir sezonda kalkmadı yayından. Yani
0: çok teşekkür ederim. Yanlış mıyım yani? Alparslan Büyüksel Selçuk. Da Öke Hatun'u oynadım. Yani, Yunal Bey'in karısı Öke ya. Hatun. Atlara bindim, kılıçlar kuşandım. Onun da altından başarıyla kalktım. Sonra en sonunda Gönül Dağı. Orada da Şoför Kiraz oynadım. Manuel minibüs kullandım. Uzun sürede otomatik arabadan manuele geçişim birazcık böyle stop ettiriyorum. Neyse, çok yardımcı oldular.

0: olsunlar.
1: Çok çok çok iyi yani.
0: Orada öyle bir şey yaptım. Şimdi de işte yeni ve güzel, dediğim gibi içinde kendimi böyle güvenli, konforlu ama bir o kadar da mutlu hissedeceğim bir iş olsun istiyorum.
1: İyi seçicisin sen. Tebrik ediyoruz
0: yani
1: seni.
0: Yani ben teşekkür ederim. Oyun... Biraz da şans, yani iyi de denk geldi. Beni düşünen yönetmenler,
1: ama kendi karşılığını veriyorsun ki izlettiriyorsun. Sonuçta oyuncu da izlettiriyor yani.
0: Evet, doğru. Yani aynen. Şeye çok inanıyorum ama. Ben mesela müzik kulağı olarak şive çok yatkınım. Yani normal, yani şehirli bir kadın da oynamıştım pandemide. Yine Osman Hoca'nın Geldesi Aşk diye bir dizisi vardı. 4 bölüm sürdü o. Şimdi Gassal'da konuk oyuncu olarak evet. oynadım. Şey gibi yani, kendimi tekrarlamak değil de mesela orada yerel etnik bir kadını oynadıysam sonra şehirli bir kadını olabilirim. Sözünü açmışken de bunu belirtmek isterim. Böyle benim yaş grubumda şey kalmadı şu anda. Dikkat ederseniz tercih edilen o, ya var da şöyle söyleyeyim. Ya mesela daha 20'li yaşlarda gençlerin olduğu ve onların anneleri babaları. Mesela orta şey, hani çok böyle bazen bakıyorum, bazı oyuncu arkadaşlarımla da konuşuyorum. Herkes aynı şeyden dert yanıyor aslında. Biraz böyle hani hikayeler mi artık çok kısır döngü oldu?
1: Evet, evet.
0: Hani tabii ki hani güzel kız, yakışıklı o erkek, hani tabii ki çok başarılılar. Zaten hiçbirine lafımız yok da. Ama şu var. Yani hani şimdi benim yaşımda ya böyle bir anne olma ya da, anlatabiliyor muyum? Hani anladım, Avrupa'da anladım. Böyle değildir. Hani şey gibi oluyor. 20'li 30'lu yaşlarını geçince, şimdi artık tam söylemeyeyim yaşımı da. Hani 20'li 30'lu yaşları geçince şey gibi oluyor biraz daha. Yani oradaki rollerin çok dar olmaya başlıyor size gelen rol teklifleri. O yüzden de mesela bundan birazcık dertliyim. Böyle olmamalı bence.
1: Öykücüğüm, çok keyifli bir sohbetti. İnanılmaz zaman akıp geçti. O kadar güzel anlattın ki sabaha kadar seni dinleyebiliriz.
2: Gerçekten.
1: Hatta
2: öyle.
1: Son şarkını bile yedin yani. O kadar güzel sohbetti. Ama çok keyifliydi, şarkı okutmak yerine ben seni dinlemek istedim.
0: Ben teşekkür ederim. Bugün de bir konuşasın varmış herhalde.
1: Ağzına sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz.
2: Çok özlemişiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Diyanar'dan kitabımız var. Lütfen nasıl olma. Güzel günlerde okuman dileğiyle.
0: Sağ olun. Çok naziksiniz, çok da severim.
1: Yeni şarkılarında kitapları. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun.
2: Tekrar
1: sağ olun.
2: Ayaklarına sağ olun.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Evet, havuz kenarında evet. Müzeyyen Hanım'ı gördünüz.
1: Müzeyyen abla oturuyor. Biz de böyle işte sıradan hani odalar. Biz en sonunda havuzun öbür başındaki odadayız müzisyen arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hep radyodan abilerimiz, hocalarımız. Bir tek ben radyodan değilim müzisyen olarak. Kemal abi, rahmetli Kemal Erci, Keman dedi bir tane okusana dedi. Bir kılçık atalım buradan dedi ablaya. Dedim boş ver abi Allah aşkına falan. Akustik de o kadar güzel ki yani buradan konuşmaların ta oraya gidiyor yani.
0: Aa, çok
1: öyle güzel. De bir havuzun akustiği var. Boş ver Kemal abi ya dedim. Allah aşkına dedi, bak dedi sesin o Elazığ'ın o türkü ben demin okuduğum Elazığ'la Kerkük Azeri birbirine çok benzerler kısmen yapı itibariyle. Sizin dedi oraların türkülerini çok severim Müzeyyen abla dedi. Ya boş ver Allah aşkına dedi bir tane at dedi. İyi dedim. Bizim Elazığ'ın Karayelik Çağla'da bir türküsü var. Onun ben ufak ufak mırıldanmaya başladım. Daha başlar başlamaz bir baktım kulakları dikildi. Kim okuyan dedi. Kim okuyan? Kemal abi bizim Kürt dedi okuyor dedi. Çabuk gelin buraya dedi. Çabuk gelin. Haydi biz tezgahı aldık doğru oraya. Şöyle bir şey diyeyim. Bu saat 3. Bir ara baktım geldiler. Abla bir saat sonra sahne. Akşamın 8'i olmuş. Ondan sonra sağ olsun Sezen'i de ilk defa orada görmüştüm. Sezen Aksu. Daha yeni meşhur olmuştu. Sezen Aksu bu dediler falan. İlk defa orada görmüştüm. Baktım işte benim gibi uzun boylu bu kadar bir kızcağız. Neyse işte çaldık söyledik. Allah muhabbet gidiyor. İşte bir ara dedi ki ya evladım dedi, sen ne güzel okuyorsun. Böyle bir ses Türkiye'de yok. Harika okuyorsun. Neden sen dedi müzisyenlik yapıyorsun? Hani ses sanatçısı olarak çalışmıyorsun. Dedim abla biz İzmir'deyiz yani bize kimse kahve almaz dedim yerli malını. Burada gazinolar var bir sürü. Yani solist ihtiyacı olduğunda ya İstanbul'dan genelde veya Ankara'dan da azınlıkta olsa oradan çağırıyorlar. Bize kimse itibar etmiyor. Yani solist olarak benim gazinolarda da talep etmezler. Olacak yerlerde pavyonlar. Dedim hani pavyona gidip orada şarkıcılık yaptıktansa ben iyi müzisyenim, çok kalite yerlerde çalışıyorum. Allah'a şükür iyi müzisyenim, paramı da kazanıyorum. Sen dedim bak solistin abla dedim. Koy bir gazino programına çalışalım yani. Gelmez miyiz dedim yani.
0: Vay çok güzel.
1: Tamam lan Kürt dedi. Kış sezonu bir programım var dedi İstanbul'da. Seni çağıracağım. Tamam abla dedik. Neyse aradan işte birkaç ay geçti. Ahmet Özhan yıllarca işte Ahmet Özhan hep şeye gelirdi. İlk zaten 73'te Ahmet'le tanıştık. 73 senesinde ben de pavyon sazından gazino sazına terfi ettim. Allah rahmet eylesin gazinocular kralı Fahrettin Aslan İzmir'de dalyan gazinosunu açmıştı şeyde. Limanda Alsancak'ta. Ben oraya pavyon sazından çıktım, terfi ettim. Büyük solistlere çalıyorum. İlk solistimiz de şey Beyi Aksoy rahmetli. Şimdi orada hatta basmaya ne dedik arkadaşlara faça yaparız. Hani ben siz pavyonda çalışıyorsunuz bir şeydi. Neyse mevzu atlıyorum kusura
0: olsun,
1: bakmayın.
0: Olsun çok güzel anılar çok önemli.
1: Eyvallah çok karmakarışık. Orada şimdi şeye geleyim ben.
0: Kış oldu.
1: Bu arada Ahmet şeye gelirdi. Hep Luna Park'a gelirdi programa. Evet. 73'te ilk defa orada dalyan gazinosuna gelmişti. Oradan beri arkadaşlığımız devam etti. O her programa, kış programlarına da gelirdi. Sağ olsun geldi yani bir aylık programa gelirdi. 10-15 gün bizde yatardı kalkardı hani öyle samimiydik. Benden Orhan abiye bahsetmiş Gencebay'a. Ya dedim işte İzmir'de bir müzisyen var harika okuyor ona bir plak milak falan meselesi. İşte geldi bana dedi bir kasete demiş tamam bu kadar metin diyorsun hani birkaç tane okusun bir yere getir beraber fuar dönüşü. Bu 5-6 sene sürdü. Ben hiç oral olmuyorum. Geliyor bana diyor ya okusana bir tane. Tamam diyorum hiç. Başkası olsa balıklama atlar.
2: Evet.
1: Şey yapmıyoruz. Şimdi o ilkten dedi ki hani ben idealim iyi bir müzisyen, iyi müzik adamı olmak. İlkten şöhret değildi. Sonraları İşin menbaının burada İstanbul olduğunu öğrendik. Artık ben 15 sene sonra kaset yaptım, yani mesleğe başladıktan sonra. İşte yıllar sonra, yıllar geçince insan etrafına bakıyor, ulan şu tırnağını etmeyecek adamlar şöhret olmuş. Affedersiniz hani kaba tabirle malı götürüyor, para kazanıyor. Ben niye olmayayım? Ondan sonra ben de artık o şeyler, heveslere girmeye başladım.

0: Kıyamete pek oralı olmadık. En son işte sene 78'in fuarından çıkıyoruz. Ya dedi, abi dedi ya, başkası olsa üstüne para verir, balıklama atlar. 5 senedir sana yalvarıyoruz dedi, okumuyorsun bir şey. Tamam dedim, yapıyorum. Fuarın bitmene de 1-2 gün var. Hemen girdik stüdyoya, öyle ben tambur çalıyorum, bir darbuka, bir keman. Girdik 5-6 tane okuduk, kısa kesiyorum. İşte onu aldı götürdü. Bir hafta sonra baktım oranı haber aldım. Mustafa'cığım repertuarını hazırla, gel kasete giriyorsun diye.
1: Çok güzel.
2: Öyle mi geldiniz İstanbul'a?
0: Yok. Daha var. Daha oraya gelmedik. İşte o zaman İzmir Radyosu'ndaydım ben.
2: Evet.
0: Akabinde Müzeyyen abla aradı. Kürt dedi, bir ay sonra program var dedi, gelecek misin? Geleceğim abla, zaten kasete geliyorum dedim. Orhan abi çağırdı. Geldik işte bir ay burada. Şimdi bir yıl önce de Bülent'i çıkarmış Ersoy sahneye, yani bize lanse etmiş. İşte bir yıl sonra yine fotoğraf şeyleri, gazeteleri getirmedim. Gazete ilanlar, tam sayfa ilanlar. Neon'da bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor, bir tarafta en başta Mustafa Kezer yazıyor falan. Herkes isyan. Esin Enginler, bilmem kimler, benim alt kadromda. Ondan sonra herkes isyan. Kim bu ya, biz bunun altında çalışmayız. Şikayet bir kez Müzeyyen abla demiş, çalışan çalışır, çalışmayan defolsun gitsin. Asolist ne derse olur. Herkes ekmek parası kaldı tabii, çalıştılar. Her akşam en az 10 masa şey var, sanatçı masası var. Kim bu abla, yine kimi çıkarmış filan gibi. Her akşam, o zamanlar 7 günü çalışıyoruz. Her akşam en az 10 masa sadece sanatçı masası, radyodan, piyasadan geliyorlar. Bu organizatörler etrafımda, aman Mustafa'cığım sakın bir yere kaybolmasın, yırttın. Tamam, şimdi bir Luna Park yapacağız şey. Ankara, İstanbul, sen artık Türkiye çapında şöhretsin. Halen dahi var. O zaman da vardı yani. 2-3 tane erkek solist vardı piyasada yani. Böyle işte Ahmet'ten önce Mustafa abi, Şah Yaşar. Hmm. 1-2 tane daha vardı. Ahmet. Başka da kimse de yoktu yani. Halen şu anda da zaten külliyen
1: yok.
0: Kimse yok. Fakirden başka. Şey, geldik, aman sakın bir yere kaybolma filan. Benim de bir oğlanın doğumu var Şubat'ta. Dedim, o organizatörler nasıl yalvarıyorlar, sakın bir yere kaybolma, sen yırttın. İyi tamam dedik, ben dedim gideyim, başlarında kimse yok çocukların, hanım doğum yapsın, ben doğumda sakın gel, sakın bekliyoruz. Bir gittim. Biz de ta askerden sonradan beri kafamıza takmışız ya, o zamanlar tabii en büyük ideal nedir? TRT sanatçısı olmak. Hmm. Gerek müzisyen, gerek ses sanatçısı, en büyük ideali hepimizin TRT sanatçısı olmaktı. Bir gittim, aman dediler, bir yere kaybolma imtihanı var. Bir girdik imtihana, kazandık kaldık. Aa. İstanbul'a dönemedik. Yani Müzeyyen Senar'ın bana açmış olduğu kapıyı devam ettiremedim yani. O yani, o zaman Ferdi Tayfur'dan başka da çalan okuyan kimse yoktu. Hmm. Yani tek bu piyanist şantör hesabı. Ben bir sürede 5-6 sene piyanist şantör olarak çalıştım.
1: Ya Mustafa ya.
0: Ya maşallah girip, ya. Girip çıkmadığımız şey kalmadı. Şoför hocası ne derler ona? Eğitmenlik yaptım.
1: Eğitmen, sürücü kursu eğitmeni.
0: Eğitmenlik yaptım.
1: Ehliyet.
0: Tabii. Oo. Arabamı yaptırmıştım, çift direksiyon. Sonradan anam dedi ki, ya oğlum dedi, bu şoförlükten sana bir şey çıkmazdı. Bak dedi, bacanak dedi, çok zeki adamdır, yıllardır esnaftır. Onunla beraber ortak bir şey yapın. Bir baktım, arattı sattım menüsü. 3 yolda bir tane süpermarket açtık. Bacanak süpermarket diye.
1: Bacanak süpermarket diye.
0: 2 sene gitti. Sonra bir gün geldim. Baktım dükkanda başka birileri var. Aga kimsiniz siz ya? Biz dedi dükkanın sahibiyiz. Ulan nasıl dükkanın sahibisin oğlum? Sen bacanak hiç bana sormadan satmış git, trampa yapmış bir tane çeyiz erkek bayan içkinin mağazasına trampa etmiş, dükkanları değişmiş benim haberim. Yani neler macera çekti, neler canan evet. Elinden epey şey gördük. İşte ne zaman ki ben İzmir Radyosu'nu kazandım, ondan sonra tali işleri bıraktık.
1: Hmm. Diyelim, hemen bir şarkı dinleyelim, sonra devam edelim.
0: Tamam. Bugün kendi şarkılarımı söylüyorum.
1: Olsun, en güzeli.
0: Ne var sırada bakalım?

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Bu şarkıyı 20. evlilik yıl dönümünde eşime yapmıştım.
1: Ay ne kadar güzel.
0: Zaten iki şarkı yaptım. Şeyi kaçırdım ya, bu 41. yılda 41 kere maşallah diye bir şarkı yapacaktım.
1: Ya.
0: Bir türlü içime sinen bir söz bulamadım. Arkadaşlara da söyledim yazın diye. Yazdılar ettiler, pek içime sinmedi. Ben de yazamadım nasılsa 41 kere maşallah diye.
2: 50 inşallah.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Yakındır. Bu şarkım çok hayırlara vesile olmuştur. 30 senedir dillerden düşmüyor. 7'de 77 işte içinde sevgi olan şarkı ya. Birini görüyorum ya baba diyor. İşte ana hanımım küsmüştü gitmişti anasına. Senin bu şarkıyla işi bağladık. Öbürü diyor nişanlımı senin şarkıyla bağladım filan. Çok da hayırlara vesile olmuş yani.
1: Çok büyük yaşanmışlıklar var bu şarkılarda.
0: Eşime bir de evlendiğimiz gece yapmıştım bir şarkı. Başka bir şeyim yoktu yani. İşte bir şarkı yaptım ona. Külcü Asker. Görmüyor bak gözlerim başka birini artık. Sevgimi sende buldum. Başka sevemem artık diye. Bir şey yazmıştım böyle.
1: En güzeli diye. Daha evet. Ne olsun?
0: Ya, başka bir şey yoktu. Ne yapayım? Varını veren utanmaz. Bizde öyle bir laf vardır.
2: Mustafa Bey yakışıklıymışsın ha. Halen yakışıklısın.
0: He?
2: Halen yakışıklısın.
0: Orada. Eyvallah.
1: Eşinize
0: abi biz
1: güzel.
0: De bir zamanlar kartaldık yani.
2: 50 yıl her gün 5 saat çalıştım diyorsunuz.
0: Aynen.
2: Şimdiki şarkıcılarda bu disiplini görebiliyor musunuz?
0: Maalesef. Şimdi ben bundan yıllar önce mesela okul açtıydım. Konservatuvar düzeyinde eğitim veriyordum.
2: Evet.
0: İşte maalesef kapattık yani. Hem bu şimdi söyleyeceğim sebeplerden bir de oğlum 150-200 tane talebem vardı. Bayağı konservatuvar düzeyinde eğitim veriyorduk. O büyük oğlum bir trafik kazası geçirdi. Paramparça oldu o zaman 20 sene önce. İşte 1,5 seneden 1,5-2 seneye yakın ben okula adım atmadım. Hep onun peşinde koşturmaktan ettik. Allah'a şükür şu anda %99 oranında iyidir. Talebe dağıldı aldı. Zaten bu şimdi arz edeceğim sebepten dolayı da şimdi benim gibi mesela ben mesleğe ilk başladığımda zaman zaman hocalarımıza sormuşumdur. Hocam ben kaç senede yetişirim? Yani ben önünde eski tabirle diz dövüp oturduğum hocam hiç olmadı. Hep çalışırken yani. Çalışırken işte hep radyo sazlarıyla, hep ustalarla çalıştım. Çok büyük ustalarla çalıştım. Mesela biz İzmir'de pavyonda çalıştığımız zaman İzmir'in sosyetesi hanımını alır pavyona fasıl dinlemeye gelirlerdi. Öyle müzik vardı yani.
2: Adı pavyon.
0: Adı pavyon. Ne zaman ki işte 11-11.30 fasıl biter, iş pavyon statüsüne döner. Yani mesela işte hep söyler işte Maxim Gazinosu. Sahne itibariyle pavyondaki sahnenin Maxim Gazinosu'ndan hiç farkı yoktu. Sazın en kralı, solistlerin en kralı. Mesela Nimet Köprülü diye bir soprano bir kadın vardı. Mesela neyle çıkardı sahneye? Bir menşenin Hicaz şarkısıyla. Fikir Katin aldı bütün neşe hitabım bu gece. Buyur hadi bakalım.
2: Eyvah.
0: Şimdi hangi solist biliyor? Yani Arda Berkan öyleydi. Şimdi bakma işte şekiller değişti meyişti falan. Şimdi tabii gençler filan her meslekte olduğu gibi işte kısa yoldan hani bir elimden kolumdan bacağımdan tutsun bir yerlere geleyim şeyi var. Yani çalışarak emek vererek bazen o okul yıllarından işte biri denk gelir. Hocam oğlum sen ne yapıyorsun? Hocam beni tanıdın mı? Yok oğlum tanımadım. Ben adım Mehmet. Ben sizin talebenizim. Ha tamam. İşte aradan 10 sene geçmiş mesela. Mehmet ne yapıyorsun oğlum? Hocam koşturuyoruz. Oğlum sen beygir misin? Nereye koşturuyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Onu söyle bana. İşte hocam onun kapanına gidiyoruz filan. Oğlum orada okul değil ya. Oraya profesyonel adam gider. Ben sanatçıyım der. İşte elimden tutmuyorlar. Mehmet oğlum sen bu 10 sene içerisinde kendin için ne yaptın ya? Yani senin başkasının sana ne yaptığını bırak. Sen kendin için ne yaptın? Ses yok. Ulan kerata sen kendin içine ufak çaba sarf etmeden hangi yüzle başkasından yardım istiyorsun elinden? Yani biri görür ya bak çocuk burasından tutmuşsun kaldırmaya çalışıyorsun gücün yetmiyor ama bir görüyor ki sen de kaldırıyorsun gelir sana yardım etmeseler. Sen orada abi ben bunu kaldıramıyorum bir baksana böyle bir iş yok. Veya işte demin dediğim gibi ben hocalarımıza sorduğumuzda hocam ben ne kadar sürede yetişirim? Hocam oğlum bir 15-20 sene sonra hafiften bir şeyler olursun dedi. Yani tamam değil yani. 15-20 sene tamam olsun hocam ben çalışırım. Fikir bu. Yani bakış açısı. Şimdi geliyor oturuyor. Hocam ben ne kadar zamanda sahneye çıkarım bana? İlk sorusu ben ne zaman sahneye çıkarım? Soru bu. Bir defa bu beni sinir ediyor. O bir. Oğlum işte başlıyordum ama bak ben şunları yaptım. Sen de bunları bak şu anda buradayım. Demek ki doğru şeyler yapmışım ki bugün bulunduğum noktadayım. Sen de bunları yaparsan bir yere gelirsin. O Tom ve Jerry'nin hani çizgi film var ya.
2: Evet.
0: Kaçarken arkada duman bırakıyor. Aynen bir duman arkada bir daha da göremiyorsun. Oo. Kaçıyor. Şimdi bu zikirde, bu bakış açısında bugüne kadar kimseye rastlamadım. Dolayısıyla da yetişen maalesef arkanızdan gelen kimse yok yani. İşler de değişti, şekil değişti.
1: Gençler falan. Sizi çok seviyor. Evet. Sahne programlarınızı takip ediyorlar.
0: Bildiğin gibi değil.
1: Evet.
0: Bu son 15 senedir en az gittiğim her gazino full. Her gazino full. Gençler yani bir de diyorlar ki gençler Türk müziğini sevmiyor. Sevmiyorsa benim gittiğim yerler niye?
1: Evet.
0: Ben
1: evet.
0: Şeyi okumuyorum. O hav hav hav okuyorlar ya. Yani Türk müziği okuyorum. Demek ki anlıyorlar malını iyi satarsan, anlatırsan yani.
2: Anlatırsın.
0: Karşı tarafa iyi anlatırsan. Sen kendi söylediğini bile hala anlamaz haldeyken nereden bunu biliyoruz? Şarkılardaki Arabi Farsi kelimeleri hep yanlış söylüyorsun. Demek ki konuştuğun ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ne mana ifade ettiğini bilmiyorsun. Ne mana ifade ettiğini bilmediğin sözü karşı tarafa nasıl anlatırsın? Böyle bir rezalet var ortada işte.
2: Abi ilk ne zaman hak ettiğin değeri ve sevgiyi aldığını hissettin?
0: İşte bu ben ilk...
2: Beğensene bir kez.
0: Şöyle... Ha dur şeyi anlatayım sana. İstanbul'a nasıl geldiğimi dedin ya. İstanbul'a o zaman mı geldim? Şimdi yıllar... Hepce ulan artık... Bak biz de İstanbul'a gitsek bir halt oluruz. Bir gitsek bir şeyler olur filan fikri. Hep vardı. 20 küsur sene İzmir'de olduğum zaman. Bir türlü dediğim gibi yani çocuklarını kendinle beraber ben gelirim burada parkta markta da yatarım sürüngahlığını yaparım ama çoluğunu çocuğunu kendinle beraber maceraya sürükleyemezsin. Orada takıldık kaldık. Vaktaki Allah rahmet eylesin Kadir Şençalar ustayla uzun yıllar beraber çalıştık. Onlardan çok feyizlendik, çok şeyler öğrendik. Hangisinden öğrenmedik ki? Çok şeyler öğrendik. Sene 1989 akşam haberlerinde izliyorum. O 10 yıldan fazla İzmir'de kaldı. O zamanlar şey hep gazinolarda beraber çalıştık. O zamanlar dedemizin yaşında adamdı. Şimdi akşam haberlerinde Kadir Şençalar rahmetli olmuş diye okur okumaz da sabah ilk uçaktan buraya cenazeye geldim. Odur benim İzmir'e yerleşmeme sebep. Bak ben 20 küsur sene hayal edeyim. Ulan gitsek nasip olmasın. Kadir Şençalar rahmetli olsun ben geleyim. Zincirlikuyu Camii'nde Bertan Üsküdarlı abimizle yan yana geleyim. O zaman Zincirlikuyu'da Kent Fasıl diye gazinosu vardı.
2: Evet.
0: Ben Bertan Üsküdar'la beraber çok çalıştık. Beraber yan yana geleyim. O arada da bayağı bir bu benim karakolda aynalar şunlar bunlar çıkmış 87'de bayağı ismim duyulmuş Türkiye'de falan ya gelsene dedi bize bir program yapsana burada gazinoda. Bertan abi bizim nikahlıyız abi radyodan nasıl ayrılacağız? O zamanlar bir 20 gün ücretsizin hakkımız vardı. Al dedi bir 20 gün ücretsiz hakkı gel. 37 sene oldu buradayım. Geldim buraya bu meyanda. Baktık iş oturdu. Gazino doluyor taşıyor. 5 posta. Sirkülasyon. O Seda Sayan'dır, Necat Alp'tir falan. Her gece bendeler. Allah ya Allah ben okuyorum. Onlar takla atıyorlar falan. Her akşam 5 olmasa en az hepsi beni tanıyan insanlar geliyorlar. Baktık iş oturdu. Ben hemen tayinimi İstanbul Radyosu'na istedim. Ta işte Şubat'tan Kasım ayına kadar bekledim. En son cevap erkek kadrosu şişkin olduğundan İstanbul Radyosu'nda tayiniz yapılamıyor. Ben de şişkinliğinizle baş başa bırakıyorum sizi dedim. İstifa ettim. Bak iş oturmuş artık çalışıyorum. Tabii. Bıraktım. İstanbul'a geldik. Yani baktık artık burada macera değildir. İş oturmuştur. İşte çocukları da aldık geldik buraya. İstanbul'a gelişimiz de böyle. Nereden nereye? İşte evet. Ben hep hesapta olmayan şeyler. Hani bu meslekler İstanbul'a gelişim.
2: Ben 89'da işe başladım. 89'da başladığımda ilk gece hayatında fotoğraf makinesiyle gönderdikleri iş Zincirlikuyu'daki kent.
0: Öyle mi?
2: Evet. Senin oldu akşam. Bayağı bir sanatçı.
0: Ya nasıl doluyordu taşıyordu?
2: Sadece iki yani Seda Sayan falan değil. Bayağı bir 4-5 masa vardı.
0: Çok falan. Çok. Her
2: herkesi
0: akşam.
2: Çekmekten.
0: Her gece ama. Her gece böyle. Şimdi tabii müzisyenler benim ne yaptığımı çok daha iyi biliyorlar. Hani mesela resimden bana deseler işte burada bir resim adam yapmış güzel manzara deyip bakıyorsun işin tekniği bilmediğimiz için ama resimden anlayan bir ustaya işte Van Gogh'un eseri bilmem ne anlarım Van Gogh'un şeyinden bakıyorum tabii adam iyi bir resim hatta diyorum bu ne lan dört köşe bir şeyler gibi hani o, ama resimden anlıyor aman Allah'ım diyor bu yeşille mavi ne kadar güzel karışmış buraya hani ben görmüyorum onu işte müzisyenler de bu bapta beni bildikleri için benim yaptığım numaraları, enstantaneleri, orada yaptığım büyük ustalıkları teknik olarak bildikleri için onların bana tezahürü, takdiri çok daha fazla mübalağalı denecek şekilde oluyor yani. Maldan anladıkları için yani.
1: Mustafa abi halkını bu kadar seven, halk tarafından bu kadar sevilen bir sanatçı olarak neden halk konserleri vermediniz?
0: Ona sana da bir müjde vermiş olayım. Başlıyoruz abla.
1: Ya hayırlı olsun.
0: 60 yıldır zaman zaman çocuklar aramızda konuşurduk. Çünkü her gittiğim yer doluyor taşıyor gençler. Yani benim sahnem çok fena. Çok farklı bir sahnem var. Yani beni sahnede izlemeyen benim %90'ımı tanımıyordur. Sahne bambaşka bir şey. Hep istemişimdir yani bu Anadolu'da insanlar beni en azından bir kere sahnede izlesin. Bu baptan yıllardır aklımızdan geçer eder ama bir türlü tahakkuk sahasına koyamamıştık. En son işte Erkan Küçükoğlum gene bu fikri ortaya attı. Baba sen karışma biz organize edeceğiz şudur budur falan. Yalnız bizden para isteme. Tamam oğlum bedavaya çalışayım. Ya aldığınızı da masraf edin yapın. Şu anda dört başı mamur bir şekilde organize işinde tabii bilmedikleri iş filan. Ama buna rağmen epey yol aldılar. Ve onun haricinde de bir 12-13 tane yerlerde bağlanmış durumda yani. Kaporaları vermiş, salonları tutan. Çok külfetli işte.
1: Her yeri gezeceksiniz ama
0: her şeyimizi de kendimiz karşılayacağız tabii. Yani başka organizatör değil. Maddi bütün. Evet. Benim Allah'a şükür para ihtiyacımız yok. Allah yeteri kadar, karnımızı doyuracak kadar vermiş. Bir hizmet olsun. İnsanlar da beni görsünler. Biz de kazanırsak biraz sağa sola da biz verelim. Elimiz veren el alan elden iyidir falan. Diyarbakır, Bursa, Antalya, Kayseri, Konya, Ankara, Balıkesir, Samsun. Epey yerler bağlandık. Yalnız tabii bunları İnşallah bu konuşmamızı insanlar dinler, haberleri olur.
2: Tabii tabii.
0: Reklam işleri çok pahalı çünkü. Bir şeyi konuşuyoruz. 200 bin, 300 bin lira billboardlara para istiyorlar ya. Zaten biz o parayı ya kazanırız ya kazanmayız. Yani benim şeyim zarar etmeyin başka bir şey.
2: Mustafa biz gazetelerine anons ederiz merak etme. Her konserini haber yaparız.
0: Para kazanmak gibi bir amacımız yok. Yeter ki
2: zararı
0: cepten yemeyelim. Yemeği yani her yeri dolduruyorlar. Evet. Gelmeseler yani dolduramasak reklam yani duyurusuzluktan belki olabilir. İşte sizlerin de yardımıyla bu
2: ne demek?
0: Konserlerimizi duyurursanız en azından bu güzellikten insanlar da
1: yararlansın.
0: Evet insanlar ben çok mutluyum. Yani bana sağ olsunlar böyle bu son 15-20 yıldır tam bana gereken önceden background'umu yani nasıl yetiştiğimi buralara falan bilinmediği için fazla. Evet. İşte bu gözleri fetten güzel olarak biz hani işte her şarkıyı söylüyor. Ezberi kuvvetli bir adam. gibi algının, ne zaman ki bizim hani baktılar ki bu adam Türkiye'de yetişmiş nadir müzisyenlerden biri, işte şudur budur, kariyer ne ararsam var. Onun için artık bana hakikaten bir üstad ve hoca gözüyle artık yaklaşıyorlar, bakıyorlar. Bu beni ziyadesiyle tabii onların bizi bu daha önceden işte bu şekilde karşılamalarının sebebi de iyi bir sebep. Yani benim bugünkü şöhretime altyapı olan işte Alo. HBB'de evet. 95'te Alo'lara başlayınca bugünkü şöhretimi ona borçluyum yani.
1: Doğru.
2: Nereden nereye?
0: Nereden nereye?
2: Bir de abi meclisteki iki şarkı söyledim, meclis açılış resepsiyonu, açılış resepsiyonunda meclisin, Türkiye Meclisi'nde olay oldu. Cumhurbaşkanımız da Sayın Recep Tayyip Erdoğan da sen her şeyi söylersin, her makam var sende dedi. Aranızda da çok hoş bir sohbet geçti.
0: Şimdi bana başkaları söyledi. Yani meclis tarihinde, yani meclisin kurulundan bu yana meclis açılışı resepsiyonunda ilk defa biri şarkı söylüyor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Allah razı olsun, sağ olsun, beni sever. Hatta abi de hitap eder bana. O öyle de bir yönü de var. İşte bu meclisin açılış şeydi bu.
2: Evet,
0: Ekim'in ikisi, Ekim ayının ikisi miydi neydi? İşte evet. Sağ olsunlar, davet etmişlerdi, gittik. İşte bütün millet tabii adamcağızın kafasında örümcek ağı gibi, bulaşmak mümkün değil. Ben de boyum uzun, zaten gözükmüyorum tabii arkada. Böyle kalmışım. Bir ara nasıl olduysa önden gördü beni. Aradan, bir yerden. Açılın dedi, Mustafa abim gelsin dedi. O açtı. Kim lan bunu, Mustafa abisi dediler. Millet döndüler, baktılar ki Mustafa abisi benmişim. Neyse girdik. Eşimin rahatsızlığını da biliyordu. Eşim benim 3 senedir kanser tedavisi görüyor. Rahatsızlığını bildiği için. İşte orada 2-3 dakika bir sohbet ettik. Yani nasıl hanımı dedi filan, ona şey yaptım. Allah razı olsun, hemen yanındaki o işte profesörler filan var. Abimin eşiyle ilgilenin dedi, emir verdi. Sağ olsunlar, onlar da ilgilendiler, ettiler. Bu arada gazinoyu sordu, beyler beyni kapattın mı dedi. Kapattım, öyle 3-5 dakika bir sohbet ettik. Okusana dedi bir tane. Efendim dedim, baktım müzik ortamı yok, bir şey yok dedim burada. Kim oraya gider? Kim? Sen dedi oku. Tamam dedim, yani emir buyurursanız okuruz, o mesele ayrı. Oku oku dedi. Hemen şeyi, meclis başkanı Numan Bey. Numan dedi, az sahneye hazırlayın abim, şarkı söyleyecek. Çıktım atar bir tane, bu benim demin eşim için yaptığım şarkıyı, Tutku'yu söyledim. Arkasından da bir neyi okudum? Yeşil Yeşil miydi neydi, onu okudum. Öyle bir şey oldu yani. Yahu dediler, ilk defa meclis açılış tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor dediler.
1: Çok o da güzel nasip oldu olmuş.
2: Yani. Ne güzel, harika valla, ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
2: Pişmanlık var mı abi hiç hayatta?
0: Vallahi pek pişman olduğum şey olmadı aslında. Pişmanlığım şöyle pişmanlık, kızdığım kendi kendime. Bu kadar neden, yani bir adamla 3 kere kazık yiyoruz, 4. dev adamla yine iş yapıyoruz yani. Böyle bir huyumuz var. Yok ya, yapmaz filan fikri. Bu huyumu sevmem. Yoksa bütün huylarımı severim yani. Çok çalışkan bir adamımdır. Ben halen bile çalışırım. Bizim eve mesela tamirci girmez abi. Elektrikten elektronik, su, beyaz eşya. 3 tane tamirhane açarım. O kadar alet edevat var önünde.
2: Ne diyorsun?
0: Babadan geçme tabii, bizim büyük bir el becerilerim mevcut. Her işten anlarım, yaparım yani. Elimden gelirse. Boş zamanlarımda da müzik yapıyorum.
1: Kitaptan sonra film gelir mi?
0: Ya abla, ben 18 yaşında dedim ya, İstanbul'a geldiğinde filmde oynadım ha. Tabii bir filmim var.
2: Var.
0: Evet. Nasıl oldu? Bir gün yatıyorum sabahın fecri. Kalk dediler şey, ya ne şey, neler çektim abla ya.
2: Yanayamaz.
0: Tarla başında metruk binalar yok mu?
2: Evet.
0: Onun içinde yatıyorum. 5 katlı. Kimse oturmuyor. Yıkık dökük. Yatağım var. Yatağımı atmışım, oraya yatıyorum. Sabah kalkıyorum, toparlıyorum, gidiyorum işe. Kalacak yerim yok. Falan. Bir gün geldiler, kaldılar. Ne var, kalk dediler. Bir film var. Filmde oynayacaksın. İşte bir tane bağlamacı lazımmış. Bir uzun hava bir şey okuyacak. Kalk dediler, gittik. Göksel Aşoğlu, Sevda Ferda. Son Darbe adlı filmi. Şeydeki balıkçılar yok mu? Şey, pasajın arka tarafı.
2: Balıkçılar.
0: Evet. Orada çal bakayım garip diyor. Elini omuzuma atıyor. Şimdi o film kazada bizim kapalı kişi oynuyor. Ben de o zaman İstanbul'dayım ya, kaçmışım. Kaza kaynıyor. Tabii sinemacı da kazamızın Meda İftiharı, Mustafa Keser başrollerinde falan filan diye görünüyorum 30 saniye bir şey. Neyse, anam en sonunda tabii protokolda oturuyor. O yaşlı kadınlar sinema ayıptır gitmek deyip diyenler bile sinemadalar. Keser'in oğlu ne yapıyor, gidelim görelim diye. 3 gün şeyde kaldım. Şimdi bir oynuyor ya. Tak bitti. Ne yok mu? Haydi Yargara. Hadi tekrar baştan sarı. Sarı sarı bana oynatıyormuş adam. Filmimiz de öyle geçti. Ama izleyemedim ya. Yine askerdeydim, gelmişti o film. O kaçtığım gecelerden biriymiş meğer. Yani pavyona kaçtığım gecelerden biri. Sabah dediler, onbaşım şeyim vardı, filmim vardı. Yine göremedim. Araştırdım, bulamadım bir türlü. Evet. Bizim şey, bu neydi filmci?
2: Ha, Türker abi. Türker
0: yok yok, Beli Kambur abimiz var. O, Abdurrahman abi.
2: Abdurrahman Keskiner. Abdurrahman Keskiner. Çiçek film.
0: Ondan rica ettim. Keskin mi, Keskiner mi?
2: Keskin.
0: Rica ettim, abi sen bulursun filan. Bulamadılar bir türlü ya. Göksel abiyi de görsem.
2: Onda vardır kesin.
0: Göksel abi. Ya kimlere çalmadık ya abla ya. O zamanlar modaydı. Şeyler. Ne o? Artistler hani sahneye çıkarlardı. İşte bir sene, bir buçuk sene önce sürdü o sanat hayatları. Fatma Gire'ye çaldık. Ayhan Işık'a çaldık. Fotoğrafları var oralarda.
2: Evet evet.
0: Ondan sonra Göksel Arsu'ya çaldık. En uyumlusu şeydi. Allah rahmet eylesin. Ayhan abi çok cimriydi ya. Şimdi tabii biz müzisyenler şey yapardık. Solistleri dolaşırız fuar zamanı. Abi ya abla bak, İzzet abi bize gömlek aldı. Sen de kravat al. O kadar şey yaptık. Hiç duyamamazlıktan geldi. Bize hiçbir şey almadı. İzzet abi en mülayim, anlayışlı İzzet abiydi. Yani bizim gönlümüzü alırdı. Böyle şey, yani kendi ne olduğunu biliyordu. Yani bize hava yapmıyordu. Bazen pozmoz yapıyordu. Arkada dönüp çocuklar kusura bakmayın. Hani derip böyle gönlümüzü alırdı.
2: Ne güzel.
0: Şey, şimdi mesela 4 tane Hicaz şarkı söyleyecek. 4 tane de Hüzzam. Belli yani, her akşam aynı. Şimdi uşaklar bitiyor, Hüzzamlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ne okuyalım bu akşam? Belli zaten, Hüzzam okunacak 4 tane. Abi hiç Hüzzam okumadın ya. İyi tamam, bu akşam Hüzzam yapalım.
2: Harika. Mustafa abi ağzına sağlık.
0: Allah razı olsun.
2: Ama şarkıyla uğurlayacağız seni.
0: He?
2: Şarkıyla uğurlayacağız.
0: Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Kendi şarkılarım. İlk
1: çok teşekkür ederiz.
0: Şarkı şey.
1: İyi ki geldiniz. Yeşil, yeşil.
0: Ya işte bak mesela yeşil yeşil. Şimdi bu.
2: Şimdi yeşil yeşile veda edelim. He.
0: Tabii ben yeşil yeşili çıkardım. O zamanlar tabii İbrahim Tatlıses benden daha meşhur olduğu için. Hemen benim okumaz. Hemen bir ay sonra da o da okudu. Tabii millet ondan dinledi hep şeyi. Sana da bana gelip diyorlar ki İbrahim Tatlıses'in Yeşil Yeşil'ini okur musun? Okuyayım diyorum. Ne diyeyim 2 saat orada? dert mi anlatacağım?
2: Çok tatlısın ya. Harika.
0: Şey yok, o şarkı benimdir de şudur budur. 10 dakikada yaptım o şarkıyı ya.
2: Maşallah.
0: Yeşil Yeşil.
1: Nasıl bir şarkı oldu
0: kasete
1: ama?
0: Geliyorum. 87'deki kasete. Ulan baktım şöyle bir tane hareketli parça yok. Dedim ulan bir tane hareket. Bu şarkının sözleri de bir senedir öyle salonda masanın üstünde durur. Her akşam gelirim çıkarım işten. O zaman piyanist şantörüm işte. Piyanist şantörlüğüm de yine benim tezadüfen. Anlatayım mı bilmiyorum. Vakti de kalmadı.
2: Bir dahaki sefer
0: tamam. Abi. Tamam. Ondan sonra işte hasılı kelam, hırsız kaçtı ve selam. Başka bildiğim yoktur.
2: Hakim Bey. Çok güzel.
1: Abi, hediyelerimiz var.
2: Diyanar'dan sana kitap var. Bakalım bak kimin kitabı.
0: Çok teşekkür ediyorum. İbrahim kardeşimizin. Evet. O tabi bağlamacı olduğu için bize ondan ülfetimiz daha fazla.
2: Tahmin ettiğimiz için onun kitabı.
0: Eyvallah.
1: Çok teşekkür,
2: güzel günler dostum. Çok teşekkür ederiz abi. Eminim inşallah konserler bu, dolacak taşacak.
0: Programdan sonra bu haberlerimizi inşallah duyar insanlar.
1: Tabii ki.
2: Duyacaktır, gazetede tabii de yer alacaktır. Sen için rahat olsun.
0: Allah razı olsun. Çok senden teşekkür ediyorum. Yeşil yeşil.
2: Evet.
0: Ya, yeşil yeşil.
2: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Meryem.
1: Sen bizim bir şeyden haberimiz yok.
0: Ha bu sürpriz, bu sürpriz. Yılbaşı sürpriz. O Aziz var ya bak, o Aziz bu resmi görsün. Bak buraya yazıyorum bak. Bize uzanan eli keseceğim. Meryem.
1: Hadi Samet.

0: Ay kulu abi yavrum benim.
1: Ali?
2: Cibreter hayırlı günler.
3: Halim hoş geldin ya.
0: Hoş bulduk.
1: Halim bu ne?
4: Hindi.
5: Samami Seda.
3: Melih akşamki menü ya. Kestaneli hindi var. Ya işte.
0: Samma bugün çok iş var. Cumali kalsın çalışsın.
2: Sağ olasın ciğerim.
0: Ha Cumali. Bu hindi sana emanet. Samam alana kadar sana zimmetlidir ona göre.
4: Tamam ustam.
0: Aferin oğlum.
1: Halim akşama bekliyoruz o zaman.
0: He inşallah geleceğiz ablacığım ben. Hadi cümleten hayırlı günler ben kaçıyorum.
1: Cuma abi gel sana bahçeyi göstereyim.
5: Hadi bakalım. Hadi gülü gülü benim hadi.
0: Hadi. Hadi cümleten
2: hadi. Hadi Halimciğim güle güle.
3: Veli.
1: Halim.
0: Ya Feride korkuttun be kızım.
1: Ha yok ben korkutmak için yapmadım.
0: Sen de neden çıkacağın belli olmuyor ha.
1: Gidiyor musun?
0: Ha dükkana gidiyorum hayırdır.
1: Yılbaşı için bir şeyler alacaktım da hani vaktim varsa birlikte gidelim diyecektim.
0: He yok.
1: Yoksa önemli değil ben kendim giderim zaten valla.
0: Yok Feride tamam gidelim. Gidelim de çok sürecek mi?
1: Yok hemen alıp çıkacağım.
0: İyi hadi. Hadi o zaman gidelim. Gel.
3: Melih.
1: Sami ne hindisi Allah aşkına?
3: Hindi mi?
1: He hindi. Hayır bana sorsan bir kebap yapalım diyecek.
3: Melih ne kebabı? Bugün yılbaşı. Hindi yenir adet.
1: Adet? Ay sen bırak Allah aşkına ya. Sen şuna biz sana sormadan karar verdik de rahatla tamam.
3: Melih.
1: Bak Sami biz bu işe beraber girmedik mi?
3: Girdik.
1: He girdik. Anca beraber kanca beraber demedik mi?
3: Dedik.
1: He tamam bizim niye dünyadan haberimiz yok ben onu anlayamıyorum.

0: Cuman gel. İşte buraya bir yere bağla, olur mu?
1: Sağ ol Seyhan abla.
0: Ah canım benim ya. Çok da tatlıymış ha.
1: Ablam kader, ne yapacaksın?
0: Kader. İyi, ben yukarıdayım.
1: Hadi. Tamam abla. Hadi bakalım aslanım benim. Sen akşama kadar uslu duracaksın. Cumali abini utandırmayacaksın. Tamam mı canım benim? Kabaramazsın kabaramazsın gel Fatma. Annen güzel sen çirkin. Kabaramazsın kabaramazsın gel Fatma. Şimdi, şimdi.
2: Küsmüyüz hala.
0: Evet.
2: Ya niye ya?
0: Aa, ne oldu?
2: Sana ne?
0: Beyefendinin yüzünden işten kovuldum.
2: Aa, ne biçim laflar onlara Meda ya?
0: Ne işi bu? Anketörlük. Yardım edeceğim dedi, geldi. Kapının önüne koyuldu.
2: Ya aa, yapma ama. Bugün yılbaşı bak. Valla. Bugün sevenler kavuşur, küsler, barışır. Yapma.
0: Affet Meda.
2: Affet Meda. Yemeyeceğim bunu da.
0: Yeme.
3: Akşam ne yapıyorsun?
0: Hiç, buradayım.

0: patronlar dışarı çıkacak. Ben de işte bütün gece bebeğe bakacağım.
1: Bütün gece?
0: Evet, bütün gece.
1: Ha. Adresi versene. Sana hediye aldım. Eğer patronun kızmazsa gelip bırakacağım.
0: Bana bak, kafayı alıyorsan. Geleceğim. Ciddi misin? İyi, tamam, veriyorum.
2: Şehnaz Hanım kendi payını Aziz Bey'e devretmiş.
3: Evet.
2: Bunun karşılığında da 50 bin lira almış.
3: Sen abinin borcu, o da otel için almıştı.
2: Tamam, ben okuyup inceleyeceğim. Hukuki bir boşluk varsa bir şeyler yapabiliriz.
3: Ya Ceylan, bizim bu borcu ödememiz zor. Ya bir mucize olacak ya da yasal bir yol bulup bu Aziz denen heriften kurtulacağız.
2: Ben elimden geleni yapacağım.
3: Sağ ol.
4: Ben gideyim artık.
2: Akşam bir planın var mı?
3: He?
2: Yılbaşı programı.
3: Yok, oteldeyiz.
2: Belki çıkınca bir şeyler içeriz.
3: Biraz zor. Çok iş var. Bu gece oteli doldurduk doldurduk.
2: İyi şanslar.
4: Eyvallah.
2: Hoşça kal.
5: Vali.
6: Sam abi, buradan bir şey geçti mi?
5: Ne?
6: Hareket eden bir şey.
5: Hareket eden ne?
6: Buldum Samim abi.
7: Samim abi, çam ağacını ne tarafa koyalım?
5: Nereye koyalım? Meliha, nereye koyalım? Sen nereye dersen oraya koyacağız.
8: Samim.
5: Bak oğlum, bundan sonra otelin başı var ya, yengen, tamam mı? O ne derse o olacak bak. O bizim baş tacımız, o Meliha. Meliha'm.
8: Allah Allah, Allah Allah.
6: Samim abi, dansöz geldi.
8: Dansöz mü geldi?
5: Niye geldi dansöz?
6: Göreyim demişsiniz.
5: Ben göreyim falan bir şey söylemedim yani. Sadece dedim ki şekilsiz birini yollamayın dedim, o kadar.
6: Bilmiyorum, lobide sizi bekliyor.
8: Samim, burası aile oteli. Allah aşkına, neden sözü bu?
5: Meliha'm, yılbaşı işte, adet bu.
8: Adet?
5: Ya Meliha, bu kadar yıl saat 12'de bu millet kimi bekledi? Sen bir tane yılbaşı programı gördün mü ki dansöz olmasın?
8: Ay Samim.
5: Gel beraber konuşalım dansözle.
8: Gelmem.
5: Meliha.
8: Yok, ben ne geleceğim? Benim bir işim var, gücüm var.
5: Bak, nerede, nerede?
3: Ya vallahi sen olmasan Ferde, benim buraya gelmek aklımın ucundan gelmez ha.
9: Çıkmak lazım be Halim. Şimdi yılbaşı. Hani çam sakızı çoban armağanı. İnsanlar böyle küçük de olsa bir hediye bekler.
3: He. Ya anama alacağım da. O evdeki cadaloza ne alacağım onu bilmiyorum ben.
9: Gülendim abla.
3: He. Vallahi ben yani canımdan bezdirdi be. Şimdi tutturdu yılbaşı diye. Sen ne yapacaksın?
9: Ben mi? Hiç. Otelde oluruz biz.
3: Ben de.
9: Hadi ya.
3: He.
9: Aa, ne güzel. Yeni yıla birlikte gireceğiz.
3: Ne oldu ya?
9: Ay ben şeyi unuttum. Herkese kırmızı şey alacağım. Adettendir. Yeni yıl ya.
3: He, alalım.
9: Şey alacağım Halim.
3: Ya tövbe tövbe be. Aman Feride, sen gir al kızım. Tamam, Allah tamam. Allah.
10: Gel.
11: Selamünaleyküm abi, hayırlı işler.
10: Aleykümselam, buyur.
11: Hatırladınız mı beni abi? Dün geldik biz anketör olarak. Eda Alacan.
10: Eda Alacan.
11: He ya.
10: Peki ben dün sizi işten kovmadım mı?
11: Kovdun ya. Vallahi sen dün bizi işten kovdun hocam. Ama şey, benim yüzümden oldu ya hocam. Formları ben doldurdum. Sağlık işte. Yani belki hani Eda'yı tekrar işe alsanız.
10: Alamayız canım. Geçmiş olsun.
11: Abi, vallahi kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ben doldurdum onları. Gerçekten bak, akşama kadar çalışırım abi. Para mara da istemem.
10: Kardeşim.
11: Abi.
10: Alamayız dedim.
11: Dedin de bak, 100 tane, 200 tane, 3, kaç tane istersen doldurayım abi form ya. Gerçekten vallahi ben bir eşeklik yaptım. Hiç haberi olmadan. benim kız arkadaşımı tekrar işe alsanız be abi. O formları nasıl kontrol ediyorsunuz ki siz? Arayarak.
12: İyi günler.
10: Size de hanımefendi. Bak aman abi yanlışlık olmasın tamam mı? Saat 8:30 dedim mi bekliyorum burada.
12: Tamam.
10: Hayırlı günler. Buyurun efendim güzel otel. Tabii efendim tabii mevcut yerimiz. Tabii şeref versiniz efendim.
13: Ya artist misin arkadaş ya? Bu ne hal?
14: Şunun suratına müşteri mi gelir? Şunun suratına bak.
15: Sağ ol Ayrıcığım, sağ ol canım benim. Yok bak sakın merak etme. Saat tam 7'de bütün yemekler elinde. Yok gecikme falan olmaz. Hadi anacığım hadi sağ ol.
9: Ne diyor?
15: Seyhan ilk işimizi aldık. 6 kişilik yılbaşı yemeği.
9: Vallahi abla. Oh.
11: Hadi hayırlısı olsun yenge.
15: Sağ ol ustam sağ ol. Seyhan. Heh. Feride'ye de haber ver. Allah'ım mahcup olmayalım.
9: Yok abla sen hiç merak etme. Hiç mahcup olmayacağız.
15: Hadi inşallah.
10: Gel ya. Rezervasyonlar tamam mı? Otel neredeyse full full.
15: Dansöz de geliyor mu Samim?
10: Ya Melia sen halden anlayan kadınsın. Yani benim için değil otelin iyiliği için biliyorsun.
9: Samim abi biz de az önce catering şirketimiz olarak ilk işimizi aldık.
10: Aslan. Samim abi Aliço neredesin ya? Yırttık oğlum yırttık.
16: Aziz Bey yukarıda. Otelin müdürüyle görüşmek istiyorum.
10: Aziz mi? Ulan.
15: Samim. Sen sinirlenme. Benim iyiliğim için değil.

0: Ben hanım.
1: Buyurun Aziz Bey.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Hayırdır?
0: Ben hanım. Bu sizin. Öyle ağam şu an bir şey değil ama ufak bir hediye. Yılbaşı için.
1: Aziz Bey.
0: İçinde son bir mektup var.
1: Mektup?
0: Ya işte öyle 16 yaşındayken yazılmış bir şeyler. Rahmetli babam tayin oldu. İstanbul'a geleceğiz. Son gece oturdum. Bir şeyler kaleme aldım. Sizin bundan haberiniz yok tabii. Nereden olsun? Sam'ın öbür mektupların hepsini yırtmış atmış. Geçen gün bunu buldum. Dedim, Aziz, oğlum utanma. Bunca yıl sana gülmeyen talihin utansın. Çam sakızı çoban armağanı. Yeni yılınız kutlu olsun.

0: Sema bile istemeye geliyormuşuz.
1: Ya kusura bakma, ablam eğleneceğimizi yeni öğrendi. Ben öyle hemen boşanacağız diyemedim.
0: Yok, önemli değil. De ne yapacağız?
1: Bilmiyorum, söyleyeceğiz tabii. Söyleyeceğiz de.
0: Tam da günü değil mi? Tam yılbaşı günü. Ya Sema bir gün daha idare edin dedi.

0: İstersen bugün söylemeyelim.
1: Hem ben o ara nasıl söyleyeceğimi de düşünürüm.
0: Yarın söyleriz.
1: Tamam.
0: Tamam.
2: Ya abim benim, Allah senden razı olsun. Sabahtan beri bunu arıyorum. Nereden buldun sen bunu?
3: Ne bulması? Parasını verdim, aldım.
2: Ya bırak abi, bu aynı bizimkisi.
3: Bırak Allah aşkına.
2: Abim bir gıdısının altına bakabilir miyim?
3: Gıdısına mı? Yürü git lan.
2: Abim bir bakacağım, işareti var.
3: Ya çekil.
2: Abim bir bakayım, aç bakayım gıdını sen.
3: Deli midir nedir ya?
1: Seyhan'ım tamam, ben yarım saate oradayım. Şimdi çıkıyorum, vallahi bak merak etme. Hah. Hadi görüşürüz.
4: Ne diyor ya?
1: Halim akşama bir yemek çıkmış da işte, ablam, Seyhan, ben dışarı yemek yapacağız.
4: Aferin be Ferda, aferin kız.
1: E atmasa da damlar be Halim.
4: Damlar ya, damlamaz bana babam, damlar. Sen şimdi benden ne istiyorsun bakayım, onu söyle.
1: Ne mi?
4: He, yılbaşı hediyesi.
1: Aman.
4: Ya söyle kız.
1: Ay vallahi yok Halim ya, ne gerek var?
4: İyi o zaman, pek. Allah Allah. Sen biraz az bekle burada. Ben bir dolaşıp geleceğim.
1: O zaman ben de sana alacağım.
4: Yok be ya.
1: E, vallahi alacağım. Tamam. Şimdi ayrılalım. Yarım saat sonra burada buluşalım. Tamam mı?
4: Ha öyle mi? Tamam. Tamam.
1: Bak,
4: İyi o zaman.
1: Unutma burayı.
4: He.
1: Hadi görüşürüz.
4: İyi hadi görüşürüz.

0: Galya? Ne o elindeki?
1: Paket Sami.
0: Paket? Ne paket?
1: Küçük bir paket.
0: Aziz mi? Galya?
2: Sami Bey, bir bakar mısınız? Yukarıda bir problem var.
1: Beyefendi.
3: Ya bu akşam yılbaşı, bir sürü rezervasyon var.
1: Lütfen bir gün olsun, idare edemez misiniz ama?
0: Ali Çok, ne oluyor ya?
3: Abi saati mühürlüyorlar.
0: Saati mi?
3: Ha, elektrik kesilecek.
4: Ödeme günü geçmiş.
1: Sen biz faturayı ödemedik mi?
0: Ya ödeyemedik, araya sünnet girdi Meliham. Hele bir bak sen bana kardeşim, bak. Bugün bizim için çok önemli.
4: Vallahi bilemem.
0: Aşağıda yemekler pişiyor. Akşama bir dolu misafirimiz var. Bak güzel kardeşim. Bizim ekmeğimizde oynama ha benim ciğerim.
4: Bizim de elimizde değil. Kusura bakmayın.
0: Yok.
3: Ya nereye?
0: Memur bey. Memur.
1: Beyefendi.
2: Samim ne oluyor?
0: Ya sorma ustacığım, sorma.
5: Yandık yine yandık.
1: Ne yapacağız abla?
5: Seyhan bilmiyorum gülümü ne yapacağız.
0: Aliço, mühürü söksek.
3: Sökelim abi.
5: Yok Ali yok. Hiç yapma. Şimdi Aziz tepemizde artık bunu bir duyarsa başımız beladan kurtulmaz.
6: Buyurun.
5: Teşekkürler.
6: Biz teşekkür ederiz.
4: Ustam hayırlı işler.
7: Sağ ol canım.
4: Bir hindi alabilir miyim acaba?
7: Hindi mi? Vallahi hepsini sattık. Hiç kalmadı ben.
4: Yapma ya. Öbür kasap abi de öyle dedi ama.
7: Tavuk al.
4: Tavuk mu?
7: Bu saatten sonra hindi bulmam mümkün değil zaten.
4: Al ama. Ustam beni öldürür.
7: Vallahi kusura bakma canım be.
3: Ferde, neredesin? Yemek katı mı?
8: Halimciğim, evliye bakıyordum. Midem kazındı da.
3: Ya bir haber versen ya kızım.
8: Geliyorum Ali. Merdivenlerin oraya gelsen hemen iniyorum ben.
3: Ha? İyi peki, hadi tamam, bekliyorum hadi. Ha. Allah Allah. Ferde ya, hadi be kızım, hadi ya. Alo Cumali.
9: Ustam, söz ver kızmayacağım.
3: Ha, sen söyle de ben garanti vermeyeyim oğlum.
4: Ustam, hindi yok.
3: Yok mu?
9: Yok, kaçtı.
4: Sabahtan beri onu arıyorum. Yok.
3: Oğlum deli misiniz, divane misiniz siz? Ben sana o hindi oyun oynayasın diye mi zimmetledim?
9: Allah'ın sevgisi. Akşama ne pişirecek ya?
3: Zararlı herif. Bana bak, o hindiyi bul Cumali. O hindiyi bulmadan beni arama. Tamam mı? Hadi, hadi. Hindi kayboldu diyor ya. Tövbe estağfurullah. Ya Ferde be, neredesin?
0: Yaşa, sende jeneratör var mı güzel kardeşim? Ha? Ya yok, son dakika geldiler, mühürlediler ya. Bu otel akşam full dolu ağzına kadar. Sen bana gönder, ben sana yarın hemen iade edeceğim. Aslanım benim. Çaresiz kaldık yaşa. Ha canım ciğerim. Hadi canım. Anladım. Sağ ol.
4: Ne diyor?
0: İşte balıkçı arkadaşlarla konuşacağım, ayarlamaya çalışacağım diyor.
4: Kızcağız da ilk defa bir iş almış ya.
0: Kim ya?
4: Seyhan. Akşam 7'ye kadar 6 kişilik yemek yetiştirmesi gerekiyor.
0: Orada 6 kişi, orada otelde 60 kişi kardeşim ya. Sizin durumla ne yaptınız?
4: Durumum yok Sam abi, idare et dedi, ne diyoruz?
0: Ya Aliço, çıldırtma insanı. Git konuş, bir adım at. Bu Melia lokum lokum diye dolaşıyor ortada bak.
4: E tamam abi, bugün ses çıkarmıyoruz ama yarın benden günah gider ha. Kusura bakma.
5: Seyhan.

0: Kas makas biraz eskidi ama.
1: Ablam bu senin gelinliğin.
0: Aman evlenmemiş insanın gelinliği mi olur Allah aşkına? Bana nasip olmadı, artık sana kısmetmiş.
1: Yok ablam, olur mu öyle şey?
0: Bak, yani beğenmezsen o başka tabii.
1: Yok beğendim, beğenmez olur mu?
0: Bunun kumaşı Halep'ten geldi biliyor musun Seyhan? Babam bir arkadaşı vardı kaçakçı, o getirdi. Bunun bu işlemeleri var ya, hep elde böyle tek tek elde.
1: Abla.
0: Seyhan, sen beni iste isteme. Ben sen ablam gülüm ya. Ben sen hep yanında olacağım. Düğünü de kendi elimle yapacağım. Canım kardeşim benim, böyle bir şey olmaz.
2: Çocuklar, biz gidiyoruz. Servisi yapalım, gelelim, tamam mı?
3: Tamam dayı.
2: Hadi siz bak, ya isterseniz evde kalın, isterseniz Cabbar dedeniz karşıda, oraya gidersiniz.
4: Mertcan zaten gitti, gelmiyor dayı.
5: Papağana tıskı itlemeyi öğretiyorum.
2: Ya Ali çocuk, bana böyle dussuz şeyler öğretmeyin be kardeşim ya. Vallahi şu papağana düşman edeceksiniz beni ya.
5: Yok merak etme Sırım abi, ben de o iş, tamam.
2: Vallahi Samim seni öldürürüm. Ya başka bir şey mi yok yani öğretecek hayvana?
5: Mert o işte.
2: Allah'ım yarabbim. Ha, Özcan hadi. Özcan! Ha? Ulan ne çabuk ya. Bu Yaşar var ya büyük. Tamam sen kapa şimdi, tamam hadi. Bize bundan sonra karada ölüm yok, jeneratör gelmiş.
3: Oh be.
4: Dayı akşama yetişiyorsunuz.
2: Şimdi hareket edersek her şeyi yetiştirebiliriz. Hadi Ali çok. Dayı bak, kardeşlerin sana emanet, tamam mı?
5: Heh. Tamam abi, anladılar.
4: Hadi, hadi. İyi çalışmalar.
2: Hadi sağ ol.
4: Halim.
6: Bu ne Ferden?
4: Yılbaşında kovboy olmak ister misin?
6: Ya sen geç kalmadın mı kızım?
4: Kaldım da bir fotoğraf alayım.
6: Ya Allah sen ne etsin be kızım.
4: Hadi gözümü seveyim.
6: Tövbe. İyi hadi gir kovboy Ferde, gir. Tövbe estağfurullah ya.
4: Kolay gelsin.
7: Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş
6: kolay
7: geldin.
6: Kolay gelsin, hoş bulduk.
7: Bir sonraki kare kaldı, sonra hemen indireceğim.
6: Tabi. Allah'ım yarabbim.
4: Samim.
2: Hallettik Melia. Elektrik geldi. Otele gidiyoruz.
4: Oldu mu?
6: Oldu. Sizin yemekler yetişecek.
4: Oh ya.
2: Otel kurtuldu, otel.
4: Samim bak, şu dakika çalışmaya başlasak ancak yetişeceğiz.
2: Nerede? Yemekler nerede?
4: İçeride, ben getireyim.
6: Dur ben sana yardım edeyim.
0: Samim. Senin bu kardeşin Seyhan'ıma çok iyi bakıyor ha.
2: Bakıyor.
0: Ben bir gideyim de.
4: Evde doğru düzgün bir şeyler yok. Makarna mı yapsak?
3: Bana uyar. Eda baksana, dayımdır.
4: Ya neden hep ben bakıyorum?
3: Hadi Eda. Hadi.
4: Of.
3: Şimdi Furkan'ı. Çabuk. Samim abi yanımdan geçti.
4: Sen ne yapıyorsun yine burada?
3: Sana kendimi affettirmeye geldim.
4: Oho!
3: Ya ne ohosu, bırak ohoyu. İşi geri aldın.
4: İşi mi?
3: Evet. Anket dünyası seni bekliyor kızım.
4: Nasıl?
3: Bırak şimdi nasıl. Boş ver. Hallettik o işi.
4: Ya Furkan bak, yine bir şey karıştırmadın değil mi?
3: Ya daha nasıl karıştırayım ya? Hayır. Sabahtan beri 100 tane form doldurdum Eda. Foruma girdim diyorum sana.

0: Biliyorum ha. Kocan çok yardımcı oluyor. Öyle abla.
1: Benim de elim her yere erişir ha. Bak Yaşar kardeşime bir jeneratör dedim, pırt ikiletmedi. Öyle değil mi Ali Çoğuk?
2: Öyle abi.
0: Vallahi eksik olmazsın sen.

0: Süleyman, kapıdaki ne ya?
1: Jeneratör sen mi abi?
2: Yaşar abi jeneratör işine mi girdi?
0: Yok yok, balıkçı ya.
1: Jeneratör Aziz Bey yollattı.
3: Aziz.
0: Bu aracı alın hemen oradan.
4: Ya sen mi abi?
0: Benim o herifin malıyla işim olmaz kardeşim.
3: Misafirlere ne yapacağız Sami? Dünya kadar hazırlık yaptık.
4: Seyhan haklı, bu saatten sonra dönemeyiz abi.
1: Tamam Aziz Bey, jeneratör çalışıyor.
5: Aferin oğlum.
1: Başka bir emriniz?
5: Özcan'la irtibatı kesmeyin. Söyle, uçan kuştan haberimiz olacak.
1: Tamam Aziz Bey.
2: Şiş yarabbim, hadi yarabbim, Allah'ım yarabbim. Şiş ya, şiş. Sistem beni öldürecek, şiş artık, şiş.
0: Melihan, bu jeneratör duyurum.
3: Evet Sami.
0: Bu Aziz nereden haberi oldu da yolladı ya?
3: Vallahi bilmiyorum.
0: Hayır, o gittiğinde daha memur gelmemişti de.
3: Sami sen boş ver Aziz'i Allah aşkına, bırak unut, vakit dar. Hindiyi pişireceğiz, kesmesiydi pişmesiydi, akşam olacak, hadi.
6: Cumali! Cumali!
1: Bismillahirrahmanirrahim. Geldim Sami abi.
0: Oğlum bu ne?
1: Hindi abi.
0: Hindi mi?

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Cumali, insanı delirtme oğlum, bu ne?
2: Sami abi, sabahtan beri bu Allah'ın cezası in diye arıyorum. Yok, gitti. Kaçtı.
1: Gitti mi?
2: Başka indi de bulamadı. Mecburen tavuk aldı.
3: Ay Halim.
4: Bu kısmı herhalde Allah aşkına.
5: Çekiyorum. Çek.

0: Ay telefonum. Alo. Seyhan'ım. Şimdi çıkıyordum vallahi billahi. Kız kurban olayım bir yere takıldım da şimdi çıkıyorum. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Tamam canım benim, hadi. Hadi canım.
1: İyice geç kaldın değil mi?
0: Yok, hemen çıkarsak yetişiriz Halim.
2: Artık kusura kalma kızım, benim yüzümden de oldu ha.
0: Olur mu Halim, asıl sen kusura bakma ya. Tüm gününü benimle geçirdin. Ben seni geç bıraktım.
2: Yok be kızım, ne geç kalacağım. Keşke bütün günler böyle geçse. Ben ömrümde hiç kimseyle böyle eğlenmedim yani.

0: Ne oldu?
1: Ablam yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok, bilmiyorum, yok. Hem bu işi yapalım diye tutturdu, hem de sabah çıktı evden, akşama kadar sokaklarda. Şurada birkaç saat sonra yemek de yetiştireceğiz.
0: Ne?

0: neredeymiş?
1: Alışveriş merkezinde Halim'le beraber.
0: Halim'le mi? Niye?
1: Bilmiyorum. Yalnız kalmak istemedi herhalde.
0: Tamam ya, sakin ol.
1: Ay nasıl sakin olayım Ali? Daha ilk işimiz bu bizim.
0: Ya sen gir mutfağa, ben sana yardım edeceğim. Olmadı yemekleri de beraber götürürüz. Hadi.

0: domatesli pilav da geldi.
1: Vallahi Meloş abla yine döktürmüş ha.
2: Otele gitmeden ne yapıyor Elvan?
3: Dayım çok çalışacak.
4: 12'ye doğru gelecekler ablacığım.
3: Keşke biz de gitseydik.
2: Alın bakalım çocuklar. Bunlar sizi.
4: Ne zahmet ettiniz Cabbar amca?
5: Çok teşekkür ederiz.
2: Al bakalım pehlivan. Bu da senin. Açsana.
1: Ver.
3: Dede, bu ne?
2: Kismet.
3: Kısmet mi?
2: Kismet.
1: Pehlivan kıyafeti.
3: Gerçekten mi?
2: Gerçekten ya.
3: Şimdi ben bunu giyince pehlivan mı olacağım?
1: Onun gibi bir şey.
2: Sünnete istedim ya, acele olduğu için yetişmedi. Samsun'dan bir arkadaşa diktirdim. Hadi giy. Ya giy de görelim.
3: Tamam.
4: Dur, ben de yardım edeyim sana ablacığım.
1: Hadi.
4: Yürü.
5: Ya çok teşekkür ederiz.
2: Bir şey değil oğlum.
3: Abla sen maviler nerede kaldı?
4: Cumali ile hindi almaya gitti. Hindi mi? Ne hindisi ya? Ablam kızma. Öylesine sordu.
6: Hayır yani o kız orada helak oldu Feride bu saate kadar.
4: Ama ablam yani ben de gittim hediye aldım herkese.
6: Ya ne hediyesi Feride Allah aşkına?
4: Şimdi alışveriş merkezlerini biliyorsun. Tabii oyalandık orada biraz.
6: Kimle?
4: Halim'le. Onda gittik ya.
6: Ya Feride, sen bir bekar kızsın yani. Sonuç olarak bu oğlan da sözüne yeni ayrıldı.
4: Hayır yani Feride sürekli sarmaşık gülleri gibi yan yana, Allah aşkına bir acayip değil mi yani? Sen söyle. Yok ablam, öylesine.
6: Ha. Niye geldi seninle?
4: Hiç, ben çağırdım yalnız kalmayayım diye.
6: Ya bak Halim de bizim canımız, ciğerimiz, o ayrı da hani sen bir dikkat et. Bir ayağın denk al diye ben o yüzden söyledim yoksa.
4: Tamam ablam.
6: İyi hadi.
7: Alo Şehnaz, ben Samim.
8: Nasılsın?
7: Ya Dilara yanında mı, bir versen de konuşsam ha? Sağ olasın. Dilara, nasılsın benim güzel kızım? Gül yanaklım benim.
9: İyiyim, sen?
7: Ben iyiyim ya, seni özlüyorum, ondan başka şikayetim yok.
10: Bak ne diyeceğim sana, Merdo'nun, Yiğit abinin,
7: Eda ablanın, Meliha'nın, bütün kızların bak burada, herkesin sana selamı var ha. Sana bir küçük hediye aldım, onu göndereceğim, tamam mı? Başka bir arzun isteğin var mı? İyi yıllar kızım, sana da iyi yıllar.
4: Geç kaldık.
11: Ne olsa ya, geldik işte.
12: Aynur Hanım.
11: Buyurun.
12: Merhabalar, biz catering şirketinden geliyoruz. Siz Melih ablamı yemek siparişi vermiştiniz.
11: Canım verdik de, saat kaç oldu?
13: Ya kusura bakmayın, biz biraz geciktik.
11: Valla ben yemek işimi hallettim.
12: Nasıl?
11: Dışarıdan aldım.
13: Bize niye haber vermediniz?
12: Aynur Hanım, bu kadar yemek, ben şimdi bunları nasıl geri götüreyim?
11: Canım bunu geç kalmadan önce siz düşünecektiniz. Yılbaşı bu. Bu kadar saat sizi bekleyecek halimiz de yok.
12: Ya haklısınız ama şimdi bizim elektriklerimiz kesildi. Biz de zor durumda kaldık.
11: İyi akşamlar.
12: Aynur Hanım.
13: Seyhan tamam.
12: Hanımefendi.
13: Ya Seyhan tamam, kadının umurunda değil. Yürü gidiyoruz.
12: Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız bu kadar yemeği Ali?
13: Hadi.

0: Hazır mısın pehlivan?
1: Hazırım.
0: Haydi bre pehlivan.
1: Ne yapacağım?
2: Elense çekeceğim.
1: Elense mi?
0: Ya ver kolunu.
1: Hadi Merto.
2: Hadi.
3: Merto.
0: Tamam hadi bakayım.
3: Merto.
0: Kurt deli gibi ha.
3: Merto.
0: Sen şakırma kuvvetini. Haydi.
3: Merto.
0: Göster kuvvetini göster.
2: Hadi Merto.
1: Bravo. Bravo.
0: Şimdi göstereceğim sana.
3: Mercan!
4: Oğlum son kontrolle. Bak bıçaklar sağda olsun ha. Dikkat et. Meryem vakit tamam. Misafirler gelmeye başlar.
5: Her şey hazır değil mi Sami?
4: Hazır hazır ya. Neler atlattık bugün biz ya.
5: Cumali getirmiş şişmiş tavuğu bize hindi diye kakalayacak.
4: Ne yapsın çocuk? Halim'in korkusu.
6: Gel gel.
4: Ah,
6: Sami abi.
4: Ah Halim hoş geldiniz ya. Hoş bulduk
6: Halim. Gel gel. Ha. Nasıl?
5: Kardeş başka kimse yok mu ya böyle? Kahtalın mışıdır, Mustafa Keser'dir falan niye böyle boş?
7: Kızım dur daha erken.
6: Ya kusura kalmayın artık bu böyle işte.
4: Estağfurullah estağfurullah.
5: Ha, hoş geldiniz misafirler buyurun.
6: Buyurun buyurun. Buyurun anneciğim sen de böyle. Samim Bey.
4: Gene ne var?
6: Dansöz yok.
5: Dansöz mü?
4: Ne demek yok?
6: Biraz önce telefon açtı rahatsızlanmış gelemiyor.
4: Haydi.
7: Ya Samim. Bırak dansöz de gelmesi şart değil dansöz.
4: Melia ilan ettik eğlence var dedik.
6: O başka bir yerden bulalım.
4: Nereden bulacağız Halim? Yılbaşı. Bunlar altın madeni gibi. Ara ki bul.
5: Seyhan Hanım. Sağ ol abla. Aa, gülüm ne oldu?
8: Hiç. İlk işimizi kaybettik. Ya abla sabahtan beri neredesin Allah aşkına?
5: Gülüm bugün yılbaşı ya ben de öyle hediyeler aldım.
8: Baksana. Bu da sana kırmızı iç çamaşırı.
5: Ay abla. Sen mamime de baksır aldım. Gülüm yılbaşı be. Öyle güldüm eğlendim. Sen de bir kere hoş gör ablanı.
8: Halim'i kıskanmaya başlayacağım ha. Artık benden çok onunla eğleniyorsun sen.
4: Buyurun buyurun. Ya tam kaçacak günü buldu.
8: Dansöz işte. Başka bir yerden işe aldı gitti.
4: Hay Allah.
5: Samim kardeş. Ben şarkı söylerim.
4: Ne? Ablam sen sus.
5: Vallahi bak benim bildir gibi sesim vardır. Sen beni bir çıkar sahneye söyler.
7: Gülendam.
4: Ya sen karışma tamam sus.
5: Ay nedir Gülendam Gülendam da söz kaçmadı mı? Tamam işte ben de yardımcı olmak istiyorum. Söylerim.
4: Sabah bir şey sen ya.
5: Söylerim.
9: Efendim arabayı park edelim mi?
10: Yok oğlum. Siz gidin evinize. Eşiniz dostunuz bekler. Ben kendim dönerim.
9: Aziz Bey. İyi yıllar.
10: İyi yıllar.
11: İyi yıllar efendim.
10: İyi yıllar.

0: Nasıl ha? Halim kardeş?
1: Beğendin mi?
2: Güzel güzel de bak insanların işleri var, güçleri var. Başından aşkına hadi masaya geçelim.
0: Yok yok.
3: Güzel okudu ha Melia değil mi?
0: Vallahi kulak olarak benle yarışır söyleyeyim. Sen benim sesimle yarışamam Feride. Mustafa Keser gelse onunla bile aşık atarım vallahi. Bir tane daha söyleyeyim mi?
3: Yok yok gerek yok gerek.
2: Ya sanma abi artık kusura kal.

0: Yok yok. Yok Gülendam ya, senden daha iyisini mi bulacağız?
1: Söyleyecek mi?
2: Söyleyeceğim.
3: Sallam, misafirler geldi.
4: Cumali. Nereye kaçıyorsun? Dur bakayım, sen nereye gidiyorsun Cumali? Bir dakika.
5: Aferin pehlivan. Çok iyi iş çıkardın ha.
6: Mertcan pehlivan.
7: Abla çok yoruldum.
0: Oh, kıyamam ben sana.
5: Pehlivan olmak kolay değil. Artık kısmet ki giydin mi geleceğin, elense çekeceğiz.
7: Mertcan hadi ablacığım, ben seni giydireyim. Cabbar amca biz de artık gidelim.
5: Nereye?
6: Mertcan yarın erkenden kalkar.
7: Evet. Hem sizi de geç bırakmamış oluruz.
8: Ama ben yatmak istemiyorum.
5: Bak bacın haklı. Uykunu alman lazım.
8: Lütfen.
5: Haydi. Hem benim de uykum geldi.
7: Heh, bak gördün mü ablacığım? Her şey için teşekkür ederiz Cabbar amca.
8: İyi geceler canım dedem.
5: İyi geceler canım torunum benim.
0: Hadi bakalım.

0: Seyhan ama mutfakta elektrik kesildi demedin mi canım benim?
1: Dedim. Dedim de iş işten geçmişti abla, almış Aynur Hanım yemekleri.
2: Aman o da 2 dakika sabredememiş yani.
1: Abla iş bu, alır tabii. Millet de senin gezmeni tozmanı da bekleyecek değil yani.
3: Naliha.
0: Yukarıda işler nasıl Sami?
3: 10 numara. Yemeği servis ettik. Gülendam aldı mikrofon eline.
4: Bence bir daha da bırak bozu ha.
2: Gülendam ablam ya.
3: Meliha, hadi geç oldu, ben sizi eve götüreyim, çocuklar da görürüm.
0: Tamam Sami.
1: Usta, mutfağı da böyle bırakacağız ama.
5: Tamam, merak etmeyin siz.
1: Hadi cümleten iyi seneler herkese.
6: İyi seneler.
4: Ben kalayım.
3: Yok ya, gel sen.
4: Yok ya, boşver.
0: Ali, sen gel şimdi, yılbaşıdır. Karını yalnız bırakma.
1: Yok abla.
3: Hadi ustam, biz geliyoruz ha. Hadi.

0: İyisin neler ablacığım?
1: İyisin neler abla? Saat 12 oldu mu?
0: Birazdan olacak.
1: Dayım gelince kısmetimi göstermeyi unutma.
0: Unutmam ama o kısmet. Kısmet değil.
1: Abim nerede?
0: O da birazdan gelecek. Hadi bakalım uyu artık. Mert'e bak yarın sabah erken kalkmak yok, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi.
2: Cabbarayla bir güreş tuttular.
0: Bakmıyorum.
2: Sonra kısmetimle uyuyacağım diye de tutturdu. Görsen çok bu senin mutlu yıllar. Yani küçük bir şey ama beğenirsen.
0: Nasıl oldu? Yakıştı mı?
2: Çok. Çok güzel.
0: Aa dur bir dakika. Ben de hediye aldım.

0: Babamın arabasından.
1: Şey, sağcısını alamadık tabii.
0: Yok, alma zaten, bu yeter bana.
1: Patronum.
0: Patron mu?
1: Evet, erken gelmişler. İnsan çabuk git buradan. Git. Tamam.

0: Halim vallahi sağ ol. Bütün gün gezdirdin beni, şimdi bir de yetmiyormuş gibi eve kadar bırakıyorsun.
1: Yok ya, ne olacak? Zaten zor kaçtım. Ya içime kıyıntı geldi bu Gülen Damavla'nın türkülerden vallahi ha.
0: Şimdi o sabaha kadar mikrofonu elinden bırakmaz.
1: Ne dur biliyor, ne durak biliyor. Bir gönderemedik gitti ya.
0: Halim biliyor musun, yeni yıla nasıl girersen bütün yılın öyle geçer derler.
1: Yok ya, bırak Allah aşkına ya.
0: Vallahi. Halim inşallah 12'ye kadar otele yetişirsin. Şimdi Sami teyzem seni merak eder.
1: Sen bir şey demezsen ben şeye kadar kalacağım yani.
0: 12'ye?
1: He. Seninle vakit güzel geçiyor ya Ferde. Fasulyeyi seviyorsun, gülmeyi biliyorsun, halden anlıyorsun. Canım hiç sıkılmıyor yani. Senede geçecekse böyle geçsin ya. Vallahi çok güzel.

0: Bu kim Sami?
1: Ali'nin arkadaşı.
2: Seyhan.
0: Ali'nin.
2: Abi ben geliyorum.
0: Seyhan. Bu kim Gülüm?
1: Sorma abla.
0: Ne sorma? Sorma ne demek Allah aşkına?
3: Ya yok bu şey ya müşteri. Ali'nin araba getiriyor da. Onun için gelmiş yani. Araba bir şey. İş için geldi.

0: Ceyla ne yapıyorsun burada?
1: Hediyeni vermeye geldim.
0: Bu saatte?
1: 12 olmak üzere. Biraz daha beklersek yeni yıla beraber girebiliriz.
0: Ceylan. Hı. Senin başka kimsen yok mu?
1: Yok. Olanlar da umurumda değil zaten. Ya aklıma girdin işte Ali. Yolda kaldım, yardım ettin. Annemin hayatını kurtardın. Şimdi de aklımdan çıkmıyorsun.
0: Benim bir karım var.
1: Boşanmıyor musun?
0: Ya tamam da.
1: Tamam da ne? Canın sıkılıyor. Mutsuzsun. Evlisin ama evli olduğunuz karın herkesten saklıyor. Hem beni görmek istemesen burada işinde söyler misin? Hediyen.

0: Ne işi bu gülüm gecenin bu saatinde, ben hiç anlamadım.
1: Ablam sorma dedim ya.
0: Hayır yani nasıl iş bu, ne sorma?
1: Sorma işte, sorma.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Vallahi ben hiç duymadım daha önce böyle bir şey.
2: Ya bir dakika gelsene.
0: Sen gel abi, gelsen ben çıktım şimdi buradan.
3: Eda. Ha.
0: Gülüm sen bunu al, ben bir geleceğim.
3: Tamam hadi abi. Meli ablam neler yapmış dayı ya.
4: Ya bu hani siparişler geldi ya, catering, mertering, onların hepsini geri getirdik buraya, yemekleri buraya. Çocuklar uyudu mu?
3: Mertcan yattı dayıcım.
4: İyiydi
3: o. O bir arkadaşını görmeye gitti.
4: Ha, hangi arkadaşına?
5: Geldim.
4: Oğlum neredesin sen?
5: Buradayım. İyi yıllar.
4: Hep beraber çok güzel bir yıl geçirmek dileğiyle. Çocuklar, alın bakalım bunları. Biletler.
3: Dayı.
4: Piyango bileti, yeni yıl kısmeti.
3: Sağ ol dayıcım.
5: Dayım kispeti gördü mü?
3: Yok, daha görmedi.
4: Ha, Meliyam. Bak, bu da sen.
6: Ay, sen çok sağ ol.
4: Sağlıklı, mutlu bir yıl geçirmek dileğiyle.
6: Hadi inşallah. Çocuklar.
4: Oh. İyi yıllar Meryem.
0: İyi yıllar.
4: Meryem, ben yavaş yavaş otele döneceğim. İş bekler.
0: 12 olsun öyle git.
3: Ya evet dayı.
5: Ya zaten çok az kaldı.
3: Ya hadi kırma bizi.

0: İyi, o zaman peri kızı nerede?
1: O arkamızdaydılar, gelirler şimdi.
0: İyi, şimdi ben Can'ı göreyim, yanına gideyim. Bundan sonra peri kızı gelince masaya oturacağız ha?
1: İyi.
0: Hadi.
2: Ben de yardım edeyim sana Nurhan.
1: Gel gülüm. Hadi. Bana kesin amorti.
3: Bana bir şey deme Ali. Ben ne zaman sana baksam bu kız bir yerlerden çıkıyor.
4: Hediye vermeye gelmiş.
3: Hediye mi? 12'ye 5 kala.
4: Evet.
3: Yılbaşı gecesi, arkadaşla bir ziyaret, o kadar. Sen dalga mı geçiyorsun benimle Ali?

0: Alo.
1: Alo Feride. Feride benim Gülendam.
0: Gülendam abla?
2: Ha Gülüm benim.
1: Ya vallahi program daha yeni bitti, böyle heyecandan elim ayağıma dolandı kız. Ya Samim abin yanında mı? Teşekkür edeceğim bir
2: ya.
1: Alo. Allah.
3: Çocuklar saat 12'ye geliyor.
4: Geliyor ha Sami.
3: Ya yeni yıla giriyoruz.
4: Hep beraber. Sami'm ya, akşam yakarız diye ben maytap aldım.
0: Yakalım mı dayı?
3: Yakalım, tamam.
5: Ama tam 12'de.
4: Tamam. Yet az kaldı bak. Maytap şeyde, televizyonun yanında, kırmızı poşette.
3: Hah, ben şimdi gidip alıyorum. Ben gelmeden yeni yıla girmek yok.
4: Yok.

0: Sevgili Mela, bu mektup sana son mektubum. Yarın Adana'dan ayrılıyoruz. Bir daha belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Mektubu sana olan sevgimi son kez söylemek için yazıyorum. Cevap vermezsen sen bilirsin. Eğer verirsen, bil ki dünyanın en mutlu insanı olacağım.
1: Ablam tamam. Bak ben yanında değilim şu anda. Tamam, gidince aratırım. Şu 12'yi bir atlatalım be Gülendam ablam. Niye türkü söylüyorsun şimdi ablacığım? Tamam. Yavrum saat 12 oluyor diyorum. Bak 12 oluyor.
2: Nerede?
1: Saat 12 oluyor.
3: Ya o...

0: Yurda, bunlar nerede kaldı?
1: Son bir dakika.
2: 59 saniye.
1: 58.
2: 57.
1: 56.
0: Seyhan.
3: 55.
4: 53.
3: 52. Bu ne?
5: Avukat. Dün görüştüm. Boşanmamıza yardım edecek.
3: Seyhan.
5: Ne Seyhan? Ayrılın diye sen değil miydin? Bizi seven insanlara yazık Ali. Biz daha ne kadar kandıracağız bu insanları?
3: Boşanıyoruz.
5: Evet.
6: Nereye?
5: Karşıya.
6: Ne işin var maçtakinin evinde?
5: Babam yeni yıl ya.
6: Ya bir yeni yılda yeni yıl tutturmuşsunuz. Saat kaç?
1: 5, 4, 3.
7: Ya Melih abi, hadi sizi bekliyoruz.
1: 2, 1.
6: On iki olmuş ya. Gir yatağına yat.
5: Ama babam, yeni yıla nasıl girersen bütün yıl öyle geçer derler ya.
6: Ya hadi ya. Allah Allah.
8: Gün gelir, kader bizi buluşturur. Gün gelir, olur ha, fikrin değişir. Bakarsın karşında yeni bir Aziz olur. İsterse o gün kıyamet günü olsun, seni o güne kadar seveceğim vallahi.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Beyefendi yardımcı olabilir miyim? Bakar mısınız?
1: Kamil, ben seni arayacağım.
2: Bu ne?
3: Otelin parası. Dün gecenin hasılatı.
2: Pek bir hasılat olmamış.
3: Uzatma makbuzu ver.
2: Vereceğim. Bir sayalım.
3: İlk taksit. Senin karını çıkardım, merak etme.
4: Ha, benim karımı çıkarmış.
3: Aziz, o borç bitecek. O borç bitecek, sen ne otelin semtine uğrayabileceksin ne de Melihan'ı. Duydun mu beni?
2: Boş konuşmaya bayılırsın değil mi Samım? He? Nasıl bitecek bu borç? Bununla mı?
4: Gelecek de, beni silecek de.
2: Ölme şem, ölme.
5: Üç, beş, sekiz, bir.
0: Baba.
6: Sağ ol kızım.
0: Afiyet olsun.
6: Devam pehlivan.
0: Nasıl cancan, var mı bir şeyler?
6: Ya kafasını karıştırma çocuğun. Haydi pehlivan.
5: 5, 8, 3.
6: 8, 3. Bu baş çıktı.
0: Amorti bile mi yok? Bir biletim daha var.
6: E haydi onu da oku.
0: Cancan, çıkmazsa üzülme ama, oldu mu ablam?
6: Ya niye çıkmasın? Koskoca pehlivan, tarihi de büyük olur.
5: 1, 1, 6, 1, 8, 6, 1, 8. Ne oldu?
6: Ya ilk rakamları tutuyor ama.
5: Gerçekten mi?
6: Ya dur, acele etme.
0: Abla, benle konuşmuyor musun? Yapma ne olur. Sen bize ne dedin?
7: Ha Seyha,
0: Ali'yi sevdim. Tamam. Dünya kadar can yandı. Bak dön de bir arkana bak. Sen sevdin, tamam. Hayır, orada Halim kardeşimiz yandı, bitti, kül oldu. Niye?
7: Ya ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Olmuyor işte. Yapamıyoruz.
0: Madem yapamayacaktın, niye attın o imzayı? Ha Seyha,
7: o zaman öyle değildi.
0: O zaman ne değildi?
7: Abla oldu işte bir şeyler, sorma. Zaten kahroluyorum sizi üzdüm diye.
0: Yuva dediğin binbir emekle kuruluyor Seyha. Yani insan var, bir ömür sevdiğini bekliyor. Ha, siz deniz geçtiniz, denede boğuldunuz. Olmaz. Vallahi bu yazıktır, yani günahtır.
2: İnadını takdir ediyorum ha Samım. Boşa esip savurmak sana mahsus.
3: Aziz, şu makbuzu ver, ağzını burnunu kıracağım senden.
2: Beni o otelden çıkaramazsın. Her gece doldur, gene toplayamayacağım parayı. Senin çapın benle aşık atmaya yetmez. Boş hayal kurma.
6: Bir, sekiz, dört, altı, beş. Allah Allah. Pehlivan, bir desene bak.
5: Aynı.
6: Aynı ya.
5: Dede.
6: Çıktı pehlivan.
5: İkramiye mi?
6: He,

0: Canan, ne oluyor?
1: Çıktı.
0: Ne çıktı?
1: Ertuğrul!

0: Alo.
1: Abi yırttık yırttık.
0: Oğlum ne yırttık? Burada geldik bu uğursuzun ağız kokusunu çekiyoruz ya.
1: Artık koku moku yok. İsterse Amerikan başkanı olsun, koku moku yok. Özgürüz artık.
0: Aliço.
1: Abi.
0: Aliço.
1: Sıkılır. Söylüyorum.
2: Hadi. Hadi. Hadi.
1: Hazır mısın?
3: Hadi. Ya Aliço.
0: Ciğerim bak. Zaten canım sıkkın. Ne oldu?
1: Abi piyangodan 500 bin. Evet, 500 bin piyangodan, piyangodan.
0: Oğlum bak, kafa bulmak için söylüyorsan.
1: Yok vallahi işte, dur Mert'o kendi söylesin. Mert'o gel. Hadi Mert'o, hadi.
0: Can Can, ne diyor oğlum Ali abi? Cappar deden ne? İki defa baktınız. 500 bin lira. 500 bin lira. Oğlum bak, ne diyorum, 500 bin lira.

0: Beyefendi. Beyefendi yeter, ayıp oluyor ama.
1: Tamam canım, tamam, ben hallettim.
2: Hayırdır, görecen mi geldi?
3: Geldi Aziz, geldi. Dedim oğlum Sami'm şöyle bir git, şu Aziz'e bir bak. Öyle bir bak ki ömrünü sonuna kadar unutamazsın.
2: Gene ne var Sam'ım?
3: Benim sana kaç para borcum var?
2: 50.000.
3: 50.000. Demin 1500'ünü ödedim, onu düş.
2: Düştüm.
3: 2 saatim var Aziz. 2 saat. Buraya geleceğim, o paranın hepsini senin suratına çalacağım.
2: Nasıl olacak bu Sam'ım?
3: Bekle beni Aziz. 2 saat. Geliyorum. Bittin sen Aziz.
1: Aziz bittin sen.
4: Hayda.
5: Oley! Oley! Oley! Oley! Oley! Şampiyon Feriha! Oley! Oley!
6: Ben inanamıyorum Feride abla ya.
0: Ay vallahi ben de daha inanamıyorum.
3: Zengin olduk be!
6: Zengin oldum.
7: Canım varlar, hadi hazırlanın. Dayınız gelir gelmez çıkacağız.
6: Hemen parayı alabiliyor muyuz?
7: Alırız tabii, niye almayalım ya?
3: Ya sonuçta para bizim.
7: Bir daha söyle bakayım.
3: Bizim Ali abi, bizim diyorum.
6: 500 bin lira. Ay yok vallahi, benim aklım almıyor. Vallahi billaha. Şampiyon pehlivan.
7: Gel seni bir daha öpeceğim.
6: Ben de.
3: Asıl ben.
6: Benim biletime çıktı.
8: Oh, uğurlu geldin ablacığım.
3: Zengin olduk.
6: Hadi ben gidiyorum. Babamlara haber vereyim.
7: Yengeyle sen.
6: Haber veririm onlara.
7: Tamam.
3: Hadi. Hadi.
9: Ya Tacan bitti ya. Sanma abi, çilesi bitti ya.
10: Vallahi hani akıl olur gibi değil kardeşim ya.
7: Abi zengin olduğuna göre artık az daha bir borcunu öder.
10: Ulan ne borcu ne borcu Tevge. Bütün oteli satın alır.
11: Pardon, hesap alabilir miyiz?
10: Ya hesaplar bizden babam verim. Sanma abi mis şerefine. Cumali çeşek.
7: Çektim usta.
10: Hadi Ali, ben dükkandayım kardeşim. Tamam Tacan, hadi kolay gele hadi. Vay sanma be. Zengin oldun ha.
12: Hayırlı işler.
10: Hoş geldin ablam, gel gel. Gel sana müjdeler vereceğim, gel. Seni Adana'ya yolluyorum jetle.
6: Neyle? Ne jeti halim ya?
10: Neyse ya, aman boş geç.
12: Ya bir 2 dakikam var mı ha? Çok mühim mesele de konuşmam lazım seninle.
10: Var var var. Hadi gel otur gel.

0: Faizdir.
1: Çek söyle çay çay.
2: Cumali çay çek.
3: Hemen usta.
4: Reyhan koş.
1: Aman dur.
4: Buradan avuç işte dur. Çocukların hayatı kurtuldu. Seyhan dershane mersane dertleniyordu. Sabim okul kuracak okul.
1: Aman bunu gibi koşuyorsun dur.
5: Bir kere Sabim abi bu evi alır.
6: Ya belki başka bir yere taşınırız.
1: Ya hayır ya, Meli abalar burada, ben taşınmam.
7: Ben de.
6: Tamam o zaman, evi elden geçiririz.
7: Bak o olur. Benim de ayrı bir odam olur mu?
1: Mızıkçı, ayrılacak mısın benden?
7: Oyun odası.
5: Oh be, ne güzel ya. Mertcan Bey'in oyun odası, Mertcan Bey'in çalışma odası, Mertcan Bey'in savunası.
1: Bir de top odası.
6: Ha, top odasına ben ortağım, orada beraber oynayacağız.
1: Ben ne anladım bu büyümeden?
5: Dur. Sabim abinin altına bir de araba çekeriz.
1: Of, keşke ya.
6: Bana da elden düşme bir şey böyle.
5: Ne? Elden düşme mi? Sabim abi en kralını alır be, en kralını.
6: Alır değil mi?
7: Dayım geldi.
8: Abi 20 lira üstü ver.
9: Kalsın. O da senin ciğerim, kalsın.
7: Dayı.
10: Doğru mu Can canım? Bize mi çıktı oğlum? Aman Allah'ım.
9: Gel.
0: Şarkıcı olacağım.
11: Yahu dün otel alkıştan inmedi Halep.
0: Ablacığım başka adam yok. Mecbur seni alkışlayacaklar. Ya kimi alkışlayacaklar?
11: Ya öyle değil. Sen de biliyorsun.
0: Allah aşkına ya.
11: Ya bak Halep, ben diyorum ki şimdi ben burada biraz daha kalayım. Şu sesime bir baktırayım. Tamam mı? Bir kurs neyin elbet bir denesine yazılırım ya.
0: Kurs mu?
11: He.
0: Gülendem abla, Allah aşkına bırak. Böyle şey olur mu ya?
11: Ya bak Halimciğim, eğitim şart. Şimdi ben diyorum ki senin çevren böyle geniştir. Böyle bir ablan için bir araştırsan, bana küçük de olsa bir yardımın dokunsan ne olur? Ha? Kurban olayım sana. Oh yanaklarım
0: yarım şiştim vallahi, şiştim.
11: Ya sen bana bir fasulye söylesene buradan.
0: Cumali fasulye getir.
12: Efendim. Ceylan ne istiyorsun?
13: Konuşmak için aradım.
14: Dün akşam fazla ileri gittim.
12: Ceylan.
14: Niyetim sana zarar vermek değil. İçimden geldi söyledim.
12: İyi. Tamam.
14: Kendimi affettirmek için arkadaşımla konuştum. İstersek biraz daha fazla araba yollayabiliriz.
12: Yok. Gerek yok. Zaten istesek de daha fazlasını yetiştiremeyiz.
14: Tamam. Sen bilirsin.

0: Dayımız hazırız.
1: Heh, Ali abin de gelsin de çıkalım. Ben.
2: Tamam abi, geldim.
1: Hadi bakalım çocuklar. Sen Can, sen şu bileti bana ver bakayım, ben de dur. Hadi yerim. Bu mu?
3: Galiba.
1: Nasıl galiba?
3: Bir bilet daha vardı. Emin misin?
1: Ben iki tane bilet verdim.
2: Oğlum şu ceplerine bir daha bak Merto.
3: Bakıyorum.
1: Oğlum iyi bak.
2: Abi sen ver şuna bakayım ben.
4: Mertcan, öteki evde unutmuş olmayasın.
0: Elimdeydi. Tamam, bir daha bakalım ablacığım.
1: Ya Can, sen bunu düşürmüş olmayasın oğlum.
3: Bilmiyorum.
0: Ya ne demek bilmiyorum Mertcan?
3: Hatırlamıyorum.
1: Oğlum 500 bin liralık bilet, hatırlamıyorum diyor. Bak. Allah Allah.
2: Yok abi, bilet boş. Buna bir şey çıkmamış.

0: yaptık. Ha ha. Tamam, ararım. Ararım ben seni. Ha ha. Hadi.
1: Ya bir bilete mukayyet olamadınız.
0: Babam Cabbar'a baktı denince kimse de sormamış tabii.
1: Baktım. Verdim oğlan yanına, yolladım. Ben nereden bileceğim maçlıkçının kaybedeceğini?
0: Bilet pehlivandaymış babam, şimdi Semim abinin haberi yok ki bir şeyden.
1: Ya git Allah aşkına. El kadar çocuk. Öteki adam olup da sağ çıksaydı.
0: Aa, babam bu ne?
1: Ne o?
0: Folyoya sarılı ama.
1: Onu bana ver.
0: Ne ki bu baba?
1: Ya bana ver Feride.
0: Aa, cezaevi. Babam, ne işi var bunların burada?
1: Ya ne bileyim ben?
0: Yemek için.
1: Feride,

0: Non, il a moins de joie.
1: Ulan Mert'im, şu bileti koysana ortaya ya. Ya kabahat bizde Ali çok. Şuncacık çocuğun eline biz kalkıp bilet veriyoruz.
2: Sami.
1: Amelia gel.
2: Doğru mu?
3: Büyük ikramiye çıktı mı biletin kayboldu.
2: Allah Allah. Koca Enak.
4: Mertcan'cığım. Canım ne yaptın bileti bir tanem?
0: Bilmiyorum.
3: Boş bilet burada. İkramiye çıkan kayıp.
1: İnsaf be abicim ya.
0: Ne yapayım abi?
1: İyi oğlum kırmayın birbirinizi ya.
0: Tamam artık çıkacak bilet bir yerden yani.
4: E koltukların altına baktınız mı?
0: Evet hadi bakalım.
1: Sen Melia benim yanıma gel. Aliço sen Seyhan sen de Aliço'nun yanına beraber tutun.
3: İkimiz.
1: Ali abi geleyim mi?
5: Yok tamam hadi.
1: Hadi.
5: Hadi.
1: Hadi bir, iki, üç. Bu ne ya?
6: Anket formundayım.
1: Hani bu anketör Eda alacağım falan yazıyor.
6: Anket yapan çocuk yanlışlıkla yazdı onu. Ben aldım.
7: İki saat içinde 50.000 lira getirecek. Bak, ulan madem getireceğim baştan getir değil mi? Ne diye yaygara yapıyorsun?
5: Yani.
7: Ol saat tut. İki saat içinde geldi geldi. Gelmedi, kapılarda dayanıyoruz.
5: Tamam Azmi.
7: Ya şu nevresimi de değiştirin artık ya. Şöyle renkli, cafcaflı bir şey koyun. Hadi.
0: Eda gülüm sen merak etme. Biz o bilet didik didik edeceğiz bulacağız.
4: E belki bizim evde düşürmüştür.
0: Belki.
4: Ablam var mı haber?
0: Yok gülüm ya bizden çıktı mı?
4: Yok valla bizden koskoca bir cezerye deposu çıktı.
0: Ne deposu?
4: Cezerye. Gülüm babam tatlı namına evde ne varsa sermiş sarıştırmış koymuş koltuk altına.
0: Baba.
4: Ev bildiğin cephanelik.
0: Ay yaşlı bir adamdır bunun kalbi var.
4: Aşk olsun babam ya aşk olsun sana.
0: Gülüm. Eda gülme Allah aşkına.

0: sen beni dinle. Bak iki evi de didik didik arayacağız gülüm. Neredeyse o bileti çıkaracağız, tamam?
1: Tamam Ela abla. Ablam inşallah bilet uçup gitmemiştir ha. Nereye uçup gidecek ya ablam?
2: Seyhan'ım, şimdi bu çocuk bu evden çıktı. Koştura koştura bu eve girdi. Ya şurada eskaza düşürmüş olsa, buradan geçen de bir araç tekerine takılıp uçuverse bilet ne olacak? Heh, bilet uçtu gitti bitti. Hayaller gitti.
0: Feride, senin bizle ne zorun var gülüm?
2: Niye ablam?
0: Anacığım niye takılsın bilet Allah aşkına? Sen bize ne istiyorsun ya?
2: Abla abla, ben ne dedim ki ya?
0: Ya gülüm Allah aşkına sen bu şoma ağızlıya bakma. Üf, iki evi de didik didik arayacağız. O bilet neredeyse bulup çıkaracağız, tamam mı gülüm?
1: Tamam Ela abla. Hadi.
2: Seyhan'ım tahmin yürüttü. Ama.
3: Kabahat bizde Aliço.
4: Niye?
3: Biz kim? Büyük ikramiye kim ya?
4: Ya abi çıkmış işte.
3: Nasıl çıkmış ya? Cabbara ile Can Can'ın icat çıkarmaz.
4: Abi iki defa kontrol etmişler. Cabbara kendisi söylüyor. İnanmıyor musun?

0: musun? Ya Haliço, birinin gözü görmüyor, öbürü bacak kadar çocuk. Ya bunlar öyle sandılarsa?
1: Elimde duruyordu bonbon. Gerçekten, yemin ederim çıktı.
2: İnsanın biletine 500 bin çıksın ve o bilet kaybolsun.
3: Ya dur bakalım, bulacağız.
2: Feride ablanın dediği gibi uçup gitmesin de.
4: O anket formu neydi?
2: Hiç, söylerim ya.
4: Eminsin yani, başka bir şey değil.
2: Eminim Yiğit, bileti aramaya devam etsene sen.
4: Eda!
2: Ne?
4: Ya şurada bir şey var, bilet galiba.
2: Ne?
4: Geç karşıya, itelim.
2: Gerçekten bilet galiba.
4: Evet.
2: Hadi Mertcan. Aldınız mı? Hayır. Bulamadık ablacığım.

0: Стоп. Allah Allah.
1: Of. En çok ne koyuyor biliyor musun Haliço?
2: Ne?
1: Şu Aziz'e borçlu kalmak bak. Herif gitmiş 40 yıl öncesinin mektubunu vermiş biliyor musun?
2: Ne mektubu?
1: Sübyenken yazdığı mektup. Yılbaşı hediyesi olarak.
2: Sen nereden biliyorsun?
1: Tesadüf buldum.
2: Abi.
1: Melih'e de almış çantasına koymuş.
2: Ya tamam çantasına koymuş da bir şey yapmış mı?
1: Daha ne yapacak?
2: Ya Melih'e yenge bu ya. 20 yıl senden başkasına baktı mı?
1: Bakmadı.
2: Ha, sen çektin gittin, seni bekledi. Ya eve başka kadın geldi. Bütün bunları sineye çekti mi, çekmedi mi? Sen o yüzden Melih'e yengeye laf yok. Sen kızacaksan öbürüne kız.
1: Ben zaten ona kızıyorum. Ben Melih'e güvenim tam. Ben o Aziz uğursuzuna güvenmiyorum o.
3: Abla buldun mu?
0: Yok. Gülüm sokağa bakacağım.
3: Kızgın mısın hala? Ya Sami abi de kızdı. Bak böyle bağırıp çağırmak işe yaramıyor abla. Hele Ali öyle bir inat ki iyice ters tepiyor. Ya ne olur biraz bizi anlamaya çalışsanız. Ha?

0: Ya kazamız mübarek olsun, müjdeyi duydum.
1: Yok Halim ya, bir şanssızlıktır oldu.
0: Niye?
2: Yok ablam, yok yani, her yere baktım, yok.
0: Hayırdır, bilet mi kayboldu?
2: Sorma Halimciğim, bana hiç sorma.
1: Yer yarıldı, içine girdi sanki.
0: Vay vay. Yok neyse ya, ararız tararız buluruz yani.
1: Vallahi şaşırdım Halim, ben bir karşıya bakacağım.
0: İyi ablam hadi.
2: İyi ablam hadi, sen de gel Halimciğim içeri.
0: Yok ya, ben Sami abiye geldim ama şimdi felaketten lallı gibi yapmayayım yani, ben gideyim mi?
1: Yok yani, biz bulunca seni arayalım.
0: Ey pek, hadi hayırlı günler diyorum. Ferde?
3: Efendim Halimciğim.
4: Ferde?
2: Halimciğim?
4: Allah'ım beni mahcup etme yarabbim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne?
2: O piyango bilet ablam.
0: Vallahi piyango. Piyango ya.
2: Ay piyango.
0: Vallahi piyango. Bak hadi. Sami abi.
2: Sami.
0: Bak. Halim. İşte piyango. Ya. 2010 diyor. Ya. Sami abi.
5: Müjdeler olsun.
4: Nereden buldun?
0: Allah kapıdan buldum.
2: Sami bileti buldum.
4: Bileti bulduk.
2: Abi. Aa, bilet. Gerçekten. 500 bin.
6: Gel seni bir öpeyim abi.
0: Vallahi.
6: Atla sırtıma Mert abi. Atla. Allah. İkinci kurbanlar.
0: Sağ olasın ya.
6: Ceyhan ne oldu?
2: Buldular galiba babam. Ben geliyorum.
6: Ya oyalanma çabuk.

0: Hadi hadi sen dedenin yanına. Koş koş.
1: Hadi sırtına atla.
2: Biz hani de geliyoruz.
0: Sen de gel. Lan dede sordum.
2: Can canı ver.
3: Hadi. Hadi.
0: Hadi. Benim oğlum benim oğlum.
4: Buyurun efendim, makbuz.
5: Ne kadar kaldı?
4: Yarım saat.
5: Yarım saatte 48.500 lira bulacak. Ulansamam. Ulansamam. Yine kıç üstte oturacaksın.
0: Bakayım. Ay.
2: Nasıl?
6: Çok güzel olmuş. Asil abla, 10 lira yetiyor mu sana?
2: Senin güzel gözlerin için yesin Furkan'cığım.
6: Güzel gözlerim için. Yalanını yiyeyim Aysel abla.
0: Allah razı olsun, sağ ol.
3: Rica ederim.
0: Alo.
6: He, ne yapıyor? Hadi hazırla. Akşam yemeğe çıkaracağım seni. Nasıl, niye? Amorti çıktı piyangodan.
2: Amorti mi? Dalga mı geçiyorsun Furkan? Bize büyük ikramiye çıktı, 500.000.
6: Nasıl 500.000? Atma.
2: Ya yemin ederim, şimdi hep beraber almaya gidiyoruz. Ya dönelim, biz seni yemeğe götüreceğiz.
6: Ne diyorsun ya? Nasıl? Halim abi mi o? Halim abi!
0: Tamam, bekliyorum, tamam. Ablam! Buyurun, size çiçek aldım abla. Güzel gözlerinizin hatırına be. Bizim manitaya büyük ikramiye çıkmış da.
7: Allah! Hazır mısın pehlivan?
2: Dede, çok şık olmuşsun.
7: Olurum ya. Torunumun şerefine.
2: Ben de kısmetimi giyeyim mi?
7: Kismet değil oğlum. Kismet. Giyme. Yaz gelince seninle beraber 40 bin lira gideceğiz. Orada giyersin.
2: Artık çok paramız var değil mi?
7: Ya para dediğin bir gün var bir gün yok. Hem ne işin var senin parayla?
2: Bilmem. İstediğim oyuncağı alırım. Sana bir hediye.
7: Ne hediyesi?
2: Mesela su katır. Benim de var. İkimiz birlikte bineriz.
7: Haydi onu aldık.
2: Bir de makine.
7: Ne makinesi?
2: Böyle uçak gibi. Motoru da çok kuvvetli. Beni böyle gökyüzünün bile üstünü çıkartacak.
7: Ne işin var gökyüzünün üstünde?
2: Annemle babam orada ya. Onları göreceğim.
7: Peki onların yerini biliyor musun pehlivan?
2: Sen yukarı el sala demiştin ya.
7: Yukarıda, aşağıda, her yerde. Makineye hacet yok ki. Onlar burada pehlivan.
0: Aliço, yanımıza kasa alsa mıydık ya?
8: Kasa mı?
0: Ya muhafazalı bir şey işte, ne bileyim. Parayı koyacağız.
8: Abi çek falan verirler herhalde. O kadar parayla çıkacak halimiz yok.
9: Yok Ali, samimi haklı. Ben gazetede gördüm, bir adam böyle boyu kadar paraya sarıldı.
2: O sarılmak istemiştir, yoksa sanmıyorum vakit vermezler yani.
9: Bak yine hazır cevap, hali hazır cevap.
0: Ya vallahi sonra tane güldü bize ha.
2: Ay Allah'ım, kurban olayım ya, sonunda Samim abim oteli alacak. Allah'a şükürler olsun.
0: Vallahi ver de. Hadi bakalım.

0: Neredesin Mabrus?
1: Sen bilet cebinde mi?
0: Cebimde.
1: Hadi.
2: Allah rızası için.
0: Diyelim şimdi acelemiz var, tamam.
1: Fakiri çevirme sen mi şimdi?
0: Dönüşte vereceğim.
1: Bir işaret falan olabilir.
2: Ne işaret?
1: İşaret işte. Samim bak şimdi, şans yüzümüze güldü ya, bir beddua ile tepe taklak olmayalım diye söylüyorum yani.
0: Dur.
2: Tamam abi.
0: Oğlum bozuk versene.

0: Bende var.
1: Ya tamam hadi.
2: Meryem siz geçin, ben geliyorum.
1: Hadi.
3: Alo. Bekle Allah'ın azizi, bekle. Bak geleceğim, o senin şirketini de senin de canını okuyacağım. Az bekle, geliyorum.
1: Ulan 2 saat içinde banka mı soydun? Nereden buldu bu parayı?
4: Bilmiyorum Aziz Bey.
1: Allah Allah Allah.
4: Ali abi artık burayı büyütür.
5: Bence sanayide servis kurar.
4: Oğlum ikramiye bana çıkacaktı ki var ya.
5: Ne yapardın?
4: İlk önce anama kombili bir ev. Sonra en kralından bir bulaşık makinesi.
5: Pedere araba, ne isterse.
4: Oğlum bize de araba, spor. Zübeyir. Hı. Yanımıza da bir kız. Oğlum 500 bin lira çıkmış lan. Kim hayır diyecek? Playboy olurdum yemin ederim. Playboy.
6: Merhaba, kolay gelsin. Halim Bey burada mı?
4: Yok ustam, yok. Önemli bir iş çıktı. Buyurun ben yardımcı olayım.
6: Bunu Sevin gönderdi. Halim Bey'e verebilir misiniz?
4: Ne demek? Buyurun bir çayımızı için.
6: Yok sağ olun. İyi günler. İyi günler.
5: İyi günler.
1: Salim abi. Geldik geldik. Gel hanım gel. Abin üstüzdün mü?
0: Niye?
1: Nene ya, miktar büyük olunca kolay olmuyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Oku Feride, oku.
1: Hadi canım.
0: Hadi.
1: Beyefendi hayırlı günler.
7: Hoş geldiniz.
1: Bir ikramiyemiz vardı, bu da biletimiz.
7: Ne kadar?
1: 500 bin.
0: TL.
6: Ay ablam kalbi indirecek.
0: Sen mi, ben mi?
7: Hayırlısı olsun.
1: Bu sene yılbaşı kötü geçti ama talih kuşu yüzümüze güldü.
7: İnşallah. Ben biletimizi kontrol ettireyim.
1: Vallahi elim ayağım boşandı ha.
6: Sana dokuyorum Halimciğim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Annemle babamın almak istedikleri bir ev vardı ya.
1: Aa, kaporu yatırdıkları ev.
6: Ha. Sence dayıma söylesek orayı alır mı?
1: Bilmem.
6: Yani taşınmak için değil de böyle kiraya miraya veririz. Hem annemle babamın hayali de gerçekleşmiş olur.
1: Tamam, dayıma sorarız.
6: Biliyor musun, bence hayır demez.
1: Bence de.
0: Ha evet, babam buradayız. Şey, parayı alıyoruz. Tamam, koca yanan söyle, merak etmesin. Tamam, hadi canım. Görüşürüz.
1: Haydi.
7: Buyurun paranız.
1: Ne?
7: 5000 lira.
1: 100 bin beyefendi, 500 bin. Bir yanlışlık olmasın.
0: Canım bak, oradan bir bak hele, bir kontrol et.
7: Ettim, hata yok.
1: Yok mu?
6: Nasıl yok beyefendi?
0: Yani babam bakmış, kocayla ayrı bakmış.
7: Siz bir daha bakın. Vallahi liste burada. Biletinize 5000 lira çıkmış.
1: 5000?
7: Evet.
1: 5000.
7: Buyurun siz de bakın isterseniz.

0: Saat doldu mu?
1: Doldu Aziz Bey.
2: Yürü Volkan. Gidiyoruz. Ulan Samur. Ulan Samur. Şimdi bittin.
3: Geçmiş olsun Melia Hanım.
4: Ay sağ ol canım benim.
0: Allah sağlık versin.
4: Öyle tabii öyle.
5: Amin cümlemize.
4: Aslında öyle bir para yok ama yine de kaybetmişiz gibi geliyor.
6: Gelmez mi ya? Biz bile ne hayaller kurduk.
4: Vallahi öyle yani hepimiz

0: Ne hayaller kurduk.
1: O kadar tehdit ettik ya. Şimdi ben o şerefsizin yüzüne nasıl bakacağım Aliço?
2: Bakacaksın abi, bal gibi bakacaksın.
1: Ya gittik orada dedik geliyorum falan filan. Geleceğim, o parayı kafana çarpacağım dedim.
2: Tamam, olmadı işte.
0: Sami.
2: Ha yenge, gel.
0: Yok Ali, otur sen ya.
2: Geç.
1: Melia, kusura bakma, sen de yüreğini kaldırdık ya.
0: Yok Sami, ne önemi var?
1: Benim avanak kafam ya. Önce bir lan bir bilete bak. Nereye koşup gidiyorsun yani? Peşinde çoluk çocuk, hepsinde bin bir türlü hayal. Nereye gidiyorsun? Bir sakin ol. Bir emin ol. Bir bak. Yok, kaldır uldur gidiyor. Nereye gidiyor?
0: Sami, ama bu piyango bileti ya. Yani bu kabahat sende değil. Bu o kadar tatlı bir hayal ki. İnsan sorgusuz sualsiz inanmak istiyor tabii yani.
2: Evet. Ne haber?
0: İyi. Sami abi nasıl?
2: Aziz belasına rest çekti ama.
0: O kadar da ümitlenmiştik.
2: Öyle.
0: Dün avukatla konuştum, bizi bekliyor.
2: Ne demek bizi bekliyor?
0: Bir karar verdi ki Ali. Etrafımızdakiler üzüldü. Bu süre uzadıkça daha da üzülecekler. Yani artık uzatmanın bir anlamı yok. Ne olacaksa olsun.
2: Seyhan.
0: O kız etrafından ayrılmıyor Ali.
2: Ya bana ne o kızdan ya?
0: Yılbaşı gecesi tam 12'de kapında. Hata yaptık, kabul et. Demek ki bizimki öyle filmlerdeki gibi bir aşk değilmiş. Ne sen beni öyle sevmişsin, ne de ben seni. Sami, bizim paradan buldan daha beter bir derdimiz var.
2: Seyhan'la Ali.
0: Ha, Seyhan'la Ali.
1: O kadar bağırdım, çağırdım, azar işittiler. Gene kâr etmedi.
0: Bizim ikramiye duruyor mu?
1: Beş günde. Duruyor.
0: Ha, benim bir planım var.
1: Ne planı?
0: Seyhan'la Ali'yi barıştıracağız.
1: Nasıl barışacak?
0: Bak, paramızı akıyacağız. Ben ne diyorsam yapacağız. Bu akşama Ali ile Seyhan barışacak.
1: Eminsin. Kesin.
0: Emin.
1: Nasıl yapacağız gülüm?
3: Mel Hanım.
1: Melia, sen içeri gir.
0: Sami.
1: Tamam, karışma, gir içeri sen.

0: Yenge ne oldu?
1: Ali, Aziz geldi.
0: Aziz mi geldi? He.
2: Mahpus hazırsa mı? Sen gelmedin, ben geleyim dedim.
3: Nerede para?
2: Yok. Yok. Var diyordun. Mahpus'u hazır et. Geleceğim diyen sen değil miydin? Demek ki neymiş? Boyunun erişemediği konularda atıp tutmayacaksın.
4: Ulan ben senin ağzını burnunu kırarım ben. Bırak Ali Çoya.
3: Dur abi dur.
0: Ya sen defolup gitsene buradan.
2: Bunlar birdiler iki oldular ha Volkan.
4: O borcu ödeyeceğim sana, anladın mı?
2: He, bu da en sevdiğin şarkı ha Samım. Borcum borç, ödeyeceğim.
0: Ulan ya abi dur.
2: Bu 48.500 liralık makbuzunuz. Faturaları ver. Bu da otelin birikmiş faturaları. Şimdilik bana müsaade. Gene görüşeceğiz.

0: Efendim abla, Ali nereye gidiyor? Bilmiyorum.
1: Efendim? Ali? Bir daha aramazsın sanıyordum.
2: Senin şu sabah bahsettiğin adam var ya bize araba yollayan. He? Ona söyle bizim daha fazla arabayı...
3: Teklifini kabul ediyoruz.
2: Yollayabildiği kadar araba yollasın. 5-10 ne varsa.
1: Yetiştirebilecek misiniz?
2: Yetiştiririz. Yetiştireceğim.
1: Ya altından kalkamam diyordun.
2: Ya... Sen yollattır. Gerekiyorsa uykusuz kalacağım, gene de yetiştireceğim. Tamam mı? Halledebilir misin?
1: Tamam, sorarım. Ha Ali, otelin işletme sözleşmesine baktım. Ya işiniz zor. Her şey Aziz Bey'in lehine gözüküyor.
2: Tamam, sağ ol.
1: Görüşürüz.
4: Ustam bu sana.
5: Bu ne hocam Ali?
4: Bilmiyorum ustam, Sevin yenge gönderdi.
5: Sevin yenge mi? Cumhur sen işine bak.

0: Hazır mısın?
1: Nereye?
0: Hadsa.
1: Ne hadisi Melih?
0: Ali ile Seyhan.
1: Ne yapacağız?
0: Sen şu Yaşar arkadaşını bir arasana.
1: Yaşar?
0: Sen ara. Seni yolda anlatacağım. Ver elini sen bana. Hadi.
2: Hayda.
3: Şimdi bak, arasak Orhan abi, desek bizim başımıza böyle böyle bir durum geldi. Vallahi billahi şiir yazar üstüne be.
4: Bence dalga geçerdi.
3: Niye dalga geçsin ya?
5: Anlar o ya. Baksana anlamayacak gibi duruyor mu?
4: Annemle babam kazadan hemen önce bir ev için kapora yatırmışlar. Yiğit'le beraber belki o evi alırız diye hayal kurmuştuk.
5: Ne demiş Orhan abi? İnsan demiş, hayal ettiğim müddetçe demiş yaşarmış.
4: Orhan abi.
5: O değil miydi o ya? Kim demiş onu ya? Kim demiş, iyi demiş, neyse. Nene?
4: İşe.
5: Ama Eda, gene başa döndük.
4: Yok. Sen haklısın. Böyle anket doldurmak da olmayacakmış. Hem zaten şans oyunlarından da boyumuzun ölçüsünü aldık. E'si çalışacağım. Ama bu üniversite işinde ciddiye alacağım.
3: Allah be! Kızım, ben sana ne söylüyorum? Sen çalış, deniz göreninden en kral üniversite senin ya.
4: Öyle olmaz. Beraber çalışacağız.
3: Ha, ben yok.
4: Ben kazanacaksam okulu, sen de kazanacaksın.
6: Bak, paslanmış.
7: Ali, bak etimiz de budumuz da bizim.
6: Ya yapacağım Taci abi, yapacağım.
7: Oğlum bak, ölürüz. Bu kadar arabayı hayatta yetiştiremeyiz.
3: Ya olanlara bile yetişemiyoruz.
6: Yetişeceğiz. Ben Samim abiye o lafları yedirtmem. Gerekirse canım çıkacak ama o Aziz denen herifin borcu ödenecek.
7: Ya Samim benim de arkadaşım. Ama olacak iş var, olmayacak iş var. Başka bir yolu yok mu bunun?
6: Hı, yok. Ampul verin bana, ampul.
8: Kolay gelsin Cemal.
9: Hoş geldin ablam. Ablama çay çek.
6: Nerede?
8: Halim. Nasılsın?
6: Sağ ol, iyiyim ya. Samim abi ne yaptı?
8: İyi Halim, ne yapsın işte o da. İyi yani, bir sorun yok. Ben de sana şunu getirdim. Bir tane sana yaptırdım.
6: Çok güzel ya. Sağ olasın efendim, sağ olasın.
8: Hayırdır Halim? Senin canın falan mı sıkkın?
6: Ya Selvin zarf yollamış. İçine de balayı için aldığı parayı koymuş.
8: Barışmak mı istiyor?
6: Bilmiyorum ki.

0: Balayı parası demiş. Başka da bir şey yok.
1: Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya bu işin parayla alakası yok Feride. İnsanın gönlünü istemeyince dünya dursa olmuyor yani. Ben kız için üzülüyorum.
1: Haklısın.
0: Neyse, çay iç.
2: Şimdi biz çalışacağız. Ayacağız, alim olacağız.
3: Evet.
2: Biz hala niye anketörlük yapıyoruz Eda?
3: Çünkü paraya ihtiyacımız var.
2: Sen dayına söyledin mi çalıştığımızı?
3: Hayır. Söylersem kıyameti koparır zaten.
4: Sen bizim başımıza iş mi aldıracaksın ama Eda ya?
2: Niye çalışıyoruz biz?
3: Ya Furkan.
2: Ya cevap ver bakayım Eda. Niye çalışıyoruz biz?
3: Furkan. Evet. Furkan. Merhaba Feride abla.
5: Merhaba canım.
2: Ne haber abla?
5: İyidir ablacığım. Eve mi gidiyordunuz?
3: Yok, bir işimiz vardı da.
5: Ne işi?
2: Ders çalışacağız.
3: Ders.
2: Hadi ben köşede bekleyeyim o zaman.
5: Furkan ha?
3: Feride abla, ne olur kimseye söyleme.
6: Kız, biz ciğerimizi açıyoruz sana şurada. Manitanı gizliyorsun. Aşk olsun Eda.
3: Ama bak, kimsenin haberi yok gerçekten.
6: Tamam, olmaz zaten. Allah Allah. Bak sen akıllı kızsın. Yani öyle sokak ortalarında sarılmalar falan.
3: Yok, bir daha olmaz. Bir kere oldu zaten.
6: Hayır, ne bileyim, ben senin için söylüyorum. Sonuçta dayın duyarsa üzülürsünüz.
3: Duymaz Feride abla. Bir daha olmaz.

0: Vallahi arkadaşın elinde gibi kalmış.
1: Ne oluyor?
2: Çok güzel Sami.
0: Ali daha önce de bu tekniğini ailesinden almıştı zaten.
2: Nasıl almış, ne zaman?
1: Ya hatırası var diyor yani. Seyhan'dan önce onun alakası yok. Sen şimdi bu tekneyi beğendin mi beğenmedin?
2: Vallahi bence çok güzel.
0: Sami, tekne arkadaşın. İstersen biraz pazarlık payı da var.
1: Ya bu para aydan geldi, bari hayırlı bir işe gitsin. Neyse vereceğiz, sen canını sıkma.
0: Tamam o zaman, ben gideyim sahibiyle görüşeyim.
1: Sağ ol ciğerim. Gel gel ya. Aman dur, yavaş. Önce bir ayarı. Hah. Önce sonra bu. Ulan Aliço. Gene Melih ablana dua et.
2: Sami bak, çiçektir, böcektir, ne bulursak alacağız.
3: Tekneyi süsleyeceğiz ha?
2: He, süsleyeceğiz. Bak, böyle güzel çiçekler, güzel yemekler koyacağız, bir mum yakacağız. Sonra güzel bir müzik, artık Zeki Müren'dir, bir aşk şarkısıdır.
3: Melih.
2: Ya karı koca değil mi bunlar?
3: Öyle.
2: Hey, bizim yüzümüzden bir baş başa kalamadılar yani. Biri orada, biri burada.
3: Bir ara baş başa kalmışlar ki nikaha basmışlar.
2: Sami.
3: Melih, bunlar bizim sözümüzü dinlemiyor. Biz nasıl buraya gel diyeceğiz de gelecekler?
2: Gelmeyecekler.
3: Ne olacak?
2: Sürpriz yapacağız. Bak şimdi, sen Ali'yi getireceğim buraya. Biz Seyhan'ı getireceğiz. Tekneden haberleri yok. Artık gelecekler buraya, buradan sürpriz olacak.
3: Nasıl yapacağız?
2: Ben onu da düşündüm. Bak şimdi senin

0: Ali tamam mı? Hepsini yetiştirebilecek misin?
1: Tamam tamam.
2: Ali. Kızım. Bak bir yanlışlık olmuş. Biz bu kadar arabayı yetiştiremeyiz. Arkadaşına söyle sonra mahcup olmayalım. Ya bu işler böyle olmaz.
3: Olur olur. Patrona söyle halledeceğim.
0: Emin misin?
3: Eminim.
2: Ali.
3: Abi yapacağım diyorum ya.
0: Tamam. Ali öyle diyorsa.
3: Sabaha hazırla.
2: Hey gidi Allah'ım sen büyüksün yarabbi ya.
3: Sağ ol.
0: Ne demek? Görüşürüz.
3: Görüşürüz. Yiğit 10-11'i versene orada.
4: 10-11 derken?
3: 10-11 derken? Anahtar anahtar bak 10-11. Ya. Hadi çalış çalış Allah boş duranı sevmez çalış.
5: Seyhan ne bu surat? Hiç ablam işte aynı şeyler. Ali.
0: Hı. Yarın avukata gidiyoruz.
5: Seyhan.
0: Ay abla ben o kızı böyle sürekli ortalıklarda görmekten çok sıkıldım artık.
5: Ama sen böyle devam edersen hiç gitmeyecek.
0: Biliyorum. Da artık iş işten geçti. Ali de hiçbir şey yapmıyor zaten değiştirmek için. Boşanıyoruz.
5: Alo. Ha abla. Yok anladım. Ha. Tamam. Tamam ablam. Ha anladım merak etme. Tamam canım benim hadi.
0: Ne oldu ne diyor?
5: Hiç. Öyle bir catering işi almışız dışarıdan. Onu yapacağız onu hazırlayacağız işte.
0: İyi. Hı.
3: Bu da tamam. İyi. Gel marşa bas çabuk. Bas. 10. Bas.
2: Ali bu ne? Ya ateşlemeyi bağlamamışsın.
3: Oo, doğru.
2: Kardeşim bak yanlış yapıyorsun. Böyle giderse elimizdeki işi de kaybedeceğiz.
3: Ya etmeyeceğiz.
2: Ya kaybedeceğiz. Bak şimdiden yorulmaya başladın.
3: Yiğit sen iyi misin?
4: İyiyim Ali abi çalışırım ben.
3: İyi tamam buradayız. Bas.
4: Tamam.
3: Bravo profesör.
2: Hey gidi Allah. Hey.
3: Alo. Dükkandayım Samim abi çalışıyorum ne yapacağım? He? Geliyorsun. E gel buradayız tamam. Hadi eyvallah.
4: Tamam Meryem.
6: Feride de Seyhan'ı getirecek.
4: Teknemiz de hazır.
6: Nasıl güzel oldu değil mi?
4: Vallahi gelin arabası gibi oldu.
6: İnşallah. Biz şunları bir suya salalım da.
4: Biz onlara suya salalım. Onlar kendileri halletsinler.
6: Ay halletsinler vallahi ya da ben güzellikle halledeceğim. Hayır bunlar işi inada bindirdi biliyor musun? Madem bunlar inatlarını böyle tutturdular biz de bu inadı kırıncaya kadar uğraşacağız.
4: Sen bu şu kafaya taktın ya Meryem sana güvenim tam bak. Sen bu işi yapacaksın. Hadi şu süsleri başka bir yere koyalım mı? Yoksa böyle iyi mi? Bir yere dokunmayalım ha? Öyle iyi mi?
6: Ha, iyi böyle çok güzel oldu. İyi
4: tamam o zaman.
6: Ah. Ay Seyhan'la rüya gibi oldu.
0: Ablam ne iş bu Allah aşkına?
6: İş gülüm catering işi işte bizim işimiz. Aynur Hanım siparişini verdi bunun.
0: Yok tamam onu anladım da bu kavaklar biraz uzak değil mi?
6: Gülüm nereyi isterlerse oraya götüreceğiz. Edirne'den Kars'a nereyi isterlerse.
0: Ablam.
6: Ha canım.
0: Ben gelmesem.
6: Niye?
0: Ne bileyim işte keyfim yok yine. Ben hiç evden çıkmasam diyorum.
6: Seyhan yok gülüm. Anca beraber kanca beraber.
0: Ablamdan rica ederiz. Hiç Canım istemiyor. Yok ben gelmeyeyim.
5: Aa Seyhan, olmaz öyle şey gülüm ya.
1: Ya bunak mıyım, kör müyüm ben? Pehlivandan kaç defa baktık.
7: Bakmasın baba.
1: Numaraları da tuttu.
7: Ya numaralar tutmuş da ikramiye aynı değil. Yani mesela sen ya 3 sıfır fazla saydın ya başka bir yere baktın.
1: O maçtakinin uğursuzluğu.
7: Babam sen onu bırak da bu Feride bir şeyler söyledi.
1: Neymiş?
7: Foyloya, cezeriye sarmalar falan. Bak doktor ne dedi unutmadın değil mi?
1: Baba evladına bağ bağışlamış. Evlat babasından bir salkım üzüme esirgemiş. 3 bacı bir oldunuz, toplamı sayıyorsunuz.

0: Yok baba.
1: Ya yeter artık bu kadar maşkaralık.
0: Nereye baba?
2: Kahveye.
0: Ya baba bak biz üç kız kavakları akşam yemek götüreceğiz. Merak etme ya baba.
3: Ali. He. Emin misin? Kendini halledebilecek misin?
4: Tamam abi siz gidin ya. Zaten biraz sonra Samim abi gelecek. Olmadı ondan yardım isterim.
5: Ya kalayım işte.
4: Ya git evine sen de. Ben biraz daha çalışıp geleceğim.
6: Cumali.
7: Buyur usta.
6: Al bu zarfı. Yarın sabah ilk iş Aziz abinin şirketine götürüyorsun bunu.
7: Ne diyeceğim usta?
6: Benden aldığını sakın söyleme. Samim abi gönderdi de borçtan düşsün.
7: Tamam usta.
6: Mahpus almayı da sakın unutma.
7: Tamam usta.
6: Hadi bakalım.
3: Hep birlikte bir hayalin peşine takıldık ha can canım.
8: Benim yüzümden mi?
3: Yok senin yüzünden olur mu hiç? Hata bizde. Bileti kontrol edecektik etmedik. Oluyor işte insan böyle hataları yapıyor. Sen...
8: Ne?
3: ATV. Sayıcısını getiremedim ama bununla idare edeceksin artık. Bak bir mucize olacak. Bir gün dayın onun sayıcısını da getirecek sana. Ama mucize olsun olmasın dayısı can canı hiç terk etmeyecek. Tamam mı benim oğlum?
8: Tamam.
3: Bak her şeyimiz olacak demiyorum ha. Ekmek aslanın ağzında. Ama elimden gelen her şeyi yapacağım sana söz. Güzel oğlum benim.

0: Ay, ne yapıyorsun?
1: Pardon, korktum. Sen ne yapıyorsun bu saatte?
0: Geç kaldım. Formları da bitiremedim zaten. Ofise uğramadan eve dönüyorum. Sen ne yapıyorsun?
1: Ağaç oldum burada sana.
0: Ne?
1: Ders çalışacağız demedin mi?
0: Dayım evde.
1: Tamam. Ne? Ders çalışacağız.
0: Olmaz.
1: Nasıl olmaz? Ne zaman olacak? Okulda çalışamıyoruz. Okuldan çıkıyorsun, işe gidiyorsun. Hani alim olacağız, ne ara olacağız alim? Yemekten sonra geliyorum.
0: Furkan.
1: Geliyorum, kayış koptu, geliyorum. Hadi. Koptu, kayış koptu. Eda?
0: Dayım gelmiş midir?
1: Gelmiştir herhalde. Sen nereden?
0: Hiç ya, okulda ders çalışıyorum. Alo? Buyurun efendim. Evet, biliyorum. Evet, biliyorum efendim. Ben formları bitiremedim de. Yarın tamamlayıp getireceğim. Tabii, olur. Nereye? Tabii, tamam. Hemen yazıyorum ben. Bir saniye, yazıyorum şimdi. Pardon. Tabii. Meşrutiyet Caddesi. Tamam. Hoşça kal.
2: Bunlar ne?
0: Anket formu.
2: Dayım biliyor mu?
0: Hayır yok Yiğit. Karışmasana bana ya.
2: Eda.
0: Zaten çok uzun süre çalışmayacağım. Ne olur azıcık idare etsen. Ha? Lütfen abicim.
2: Hadi git içeri, gel içeri.
3: Seyhan, bunu giyeceğim kız.
4: Ablam ben gelmeyeceğim diyorum. Sen hala üstünü de şunu giy, şunu giy.
3: Ay geleceğim.
4: Niye?
3: Seyhan, kabakları kadar ablacığını yalnız mı bırakacaksın?
4: Ya, ablam gelsin.
3: Gel saçını bir krepe atacağım.
4: Yok. İstemiyorum.
3: Seyhan gelsene.
4: Ben istemiyorum abla.
3: Kız bak. Aa deli mi?
4: Bırak.
3: Aa kız gel.
4: Ya krepe marepe ben istemiyorum öyle şeyler abla.
3: Kız ne atmaca gibi.

0: Meryem, Yaşar'la konuştum. Her şey hazır, bizi bekliyorlar.
1: Geliyoruz tabii biz de.
0: Ne dedi?
1: Seyhan, yemek götüreceğiz diye biliyor. Kırık kırın etti ama Feride onun hakkından gelecek inşallah. Ali.
0: Haberi yok. Çekip kolundan getireceğim ben.
1: Hadi inşallah.
0: Meryem, kontrol bizde.
1: 10 numara.
0: Bu işin geri dönüşü yok. Mecbur barışacaklar.
2: Abla. Geldim Seyhan.
1: Tuzum.
2: Ne oldu? Ablam saçıma krepe yaptı. Ben iyice bir acayip oldum abla. Kış ortasında böyle elbiseyle beni kavaklara yolluyor.
3: Yok yok, onu demiyorum. Sen niye geldin?
2: Ha. Bugün konuştuk ya. Hani sen evlilik oyun değil dedin.
3: Seyhan.
2: Seni üzmek için yapmadım abla. Bak, seni babamı üzmekten ben çok korkarım, biliyorsun. Sen Samim abiyle 20 yılı geçti, evlenemedin. Ben bir günde imza attım, çok içim oturdu abla. O yüzden belki sakladım herkesten.
3: E gülüm, saklama, biz öğrendik artık.
2: Öyle de işte o arada iş işten geçti. Biz ablamla çıkıyoruz şimdi. Döndüğümüzde konuşamazsak eğer. Abla, biz kararımızı verdik. Yarın boşanma işlemlerine başlıyoruz.

0: Furkan.
1: Samim abi, akşamlar.
0: Hayırdır oğlum?
1: Ders çalışmaya geldim abi.
0: Ders çalışmaya?
1: He, Eda matematik baktıracak bana.
0: Eda?
1: He abi. Bir mahsur varsa gelmeyeyim. Gelin mi abi, bir şey demedin.
0: Ha. Gel gel.
2: Eda, arkadaşın gelmiş ders çalışmaya.
3: Furkan.
1: Sınavım vardı abi, hiç beceremiyorum ya.
3: Evet.
0: Senin dersin yok mu?
4: Var da.
0: O zaman sen de otur çalış, sakın bir yere ayrılma.
1: Abi canım, matematik öyle bir şey zaten, hep birlikte yapılırsa.
0: Yiğido, benim Ali abinle bir işim var. Yukarıdan bir şey alacağım, ondan sonra çıkacağım. Sen bir yere kaybolma.
1: Yok, kaybolmam. İyi akşamlar Selim abi.

0: Cuma ile ben çıkıyorum, dükkanı kapatırsınız.
1: Tamam usta.
0: Emaneti unutma.
1: Yok unutmam usta.
0: İyi o zaman sabah görüşürüz hadi.
2: Aa!
0: Bu ne oluyor lan?
1: Bilmiyorum ustam, Ali abinin dükkanından geldi.
0: Öyle mi?
1: Koş bakayım.
0: Ali! Ne oldu ya? Abi. Sıkıştım.
1: Lan dur bakayım.
0: Cumali kırkı boşalmış.
2: Lan
0: tut kaldı. Nefes alamıyorum. Kali!
1: Olmuyor ustam.
0: Koş Sümeyli amcaysa çabuk.
2: Sümeyli!
0: Koşun lan! Ali abi! Kaldıracağız Cumali, çekeceğiz.
2: Aa.
0: Bir, iki,
1: üç! Olmuyor ustam.
0: Kaldır lan!
1: Olmuyor, sıkışmış.
0: Ben kusam Murat Şarkı'nı Musa'da getir çabuk.
2: Tamam.
1: Sıkışmış ustam.
0: Hadi bir iki üç. Bir iki üç. Kaldırın. Ay. Nefes alamıyorum.
3: Oğlum açsana şu telefonu. Ulan Aliço.
4: İyi akşamlar Sami abicim.
3: İyi akşamlar Peri kızı. Hayırdır?
5: Ya yemek götürüyorlar Sami.
4: Catering abicim.
3: İşler açıldı ha Seyhan'ım. Maşallah siparişler geliyor.
4: Öyle Sami abi.

0: Seyhan'ım, siz bekleyin. Ben arabayı alıp geliyorum, tamam?
1: Abla,
0: benim saçım çok abartılı olmadı değil mi böyle?
1: Kız yok, dünya güzelisin.
0: Sen nereye Samim abi? Bıraksaydık seni.
2: Yok, ben sizi yolcu edeceğim, ondan sonra gideceğim Seyhan.
3: Hazırlayın! Hadi yüklen!
4: Olmuyor usta!
3: Nasıl oluyor oğlum lan? Nasıl oluyor? Hadi dayan, dayan. Kurtaracağız seni. Dayan, çıkartacağız şimdi sizi oradan.
5: Ambulans geliyor ağam.
3: Zübeyir sen bu tarafa geç. Aykut abi sen orada kal, denge olsun. Bir, iki, üç!
4: Olmuyor!
3: Kaldır lan!
2: Ben şu anahtarı mı unuttum acaba ya?
6: Meryem, nereye böyle?
7: Babam dedi ki işte yemek götüreceğiz diye.
6: Bu vakitte.
7: İşte öyle.
6: Ya istemez, götürmesinler.
7: Baba. Baba, bak yılbaşında da zaten yemeği teslim edemedik, mahcup olduk.
6: Ya uzun etme işte.
7: Babam bak biz bir işe girdik ha. Bizi yolumuzdan çevirme yapma kurban olayım. Bak borcumuz var, ödememiz lazım falan. Ya baba bak önemli bir şey olmasa ben sana ısrar etmeyeceğim. Baba.

0: Peri kızı, sen bagajı aç, şunları yerleştirelim.
1: Abim sen zahmet etmeseydin.
0: Yok ya, senin benim var mı şimdi? Gel sen sepeti de getir.
1: Getirdim sen.
0: Onu da şu arkaya koyalım. Al.
2: Feride. Gülüm, bu Seyhan'ın çantasıdır. Gidene kadar sesin çıkarma.
1: Tamam ablam, sen merak etme.
2: Babam? Ben onu idare edeceğim.
1: Tamam.
2: Hadi gülüm, selametle.
1: Bak şu işi bir halledelim. Başka bir şey istemiyorum artık.
2: Hadi inşallah.
1: Hadi. Heh. Ablam biz hazırız, hadi.
3: Tamam gülüm, geldik.
4: Hadi! Arkadaşlar koşun gelin, yardım edin.
5: Ya koşun be! Kardeşim koş koş! Yukarı! 3, 2, 1 Kaldır!
4: Çekti usta!
5: Çekti bari! Çekti ulan! Çek!
4: Çekiyorum!
5: Bırakıyorum! Ah! Ali iyi misin? Doktor geldi.
6: Açıldım açıldım, müsaade edin.
5: Nesi var aslanım?
4: Araba üstüne düştü doktor bey.
5: Çabuk çabuk çabuk.
6: Hadi hastayı sedyeye alıyoruz arkadaşlar.
5: Hadi. Doktorlar doktorlar bırakın. Doktor doktor.
6: Hadi su güçleyince. 1, 2, 3
5: Hadi. Hadi.
4: Evet. Kaldır kaldır.
6: Şunları. 1, 2, 3
4: Çok güzel. Ha.
5: Cumali, sen de Ali abinle git hadi.
4: Tamam sen.
5: Ben de geliyorum, tamam. Siz de dükkanda kalın. Tamam mı?
7: Çekme abi.
5: Hadi Zübeyir, Hamza. Ne oldu? Heh.

0: Alo Halim.
1: Ne oldu?
2: Sami abi, yetiş Ali'yi hastaneye kaldırıyoruz.
0: Hastaneye mi? Ne hastanesi ya?
2: Ya Kağıthane Devlet Hastanesi.
3: Hadi.
0: Ney?

0: Ale?
1: Dur Seyhan.
0: Ali'ye bir şey mi oldu?
1: Yok.
0: Sami abi. Ali.
1: Seyhan.

0: kastanesi. Koş koş koş koş.
1: Acile acile.
0: Ha. Koş bari.
2: Seyhan. Gülüm bak. Hastaneye kaldırmışlar. Halim yanındadır. Tamam, Allah aşkına sakin olun. Hani...
3: Nasıl sakin olayım Meryem? Çocuk canından oluyordu. O parayı yetiştireceğim diye. Ya.
2: Ama ona bir şey olursa... Olmayacak Seyhan'ım, olmayacak. Hadi. Abla. Mertcan, ne oldu? Sen niye uyandın?
4: Ne oldu?
5: Yok bir şey abiciğim.
6: Bir şey yok. Cancan, ders çalışıyoruz.
4: Dayım nerede? Gelecek. Ama bak saat çok geç oldu. Senin uyuman lazım. Hadi.
6: Hadi iyi geceler, hadi. Sen nereye?
3: Ali abi.
6: Oğlum sakin ol.
3: Abi ben dükkanda olsaydım bunların hiçbiri olmaz.
6: Tamam sen bir sakin ol Yiğit.
3: Ya bırak abi ya, ben gidiyorum.
6: Ya bir dakika, nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın ki? İş misin, sipariş misin, bir de gidip orada milletin başına? Düşünmedik mi oğlum biz onları? Özür dilerim, bağırdım da yani. Otur hadi. Sakin ol.
3: Ya bir şey de söylemiyorlar kardeşim, bir şey de söylemiyorlar, çıldıracağım ya.
7: Usta, hemşireyi soralım.
3: He, hemşire hanım, hastamızın ismi Ali Yaman. Biraz önce yatırdık.
8: Nesi oluyorsunuz?
3: Arkadaşıyım.
8: Doktor bey hastayı görüyor, birazdan size bilgi verecek.
3: Ya acaba kendinden midir, iyi midir, nasıldır yani hanımefendi?
8: Doktor beye sorun.
3: Peki. Allah Allah.
2: Seyhan! Gülüm bekle!
4: Seyhan!
3: İçeride, içeride acilde.
2: Beni ona götür ne olursun.
3: Götüremem Seyhan'cığım, yasak yasak.
2: Ali! Ali bırak! Ali!
3: Sakin ol, sakin ol. Bir şey yapalım Seyhan.
2: Ali benim

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A-Para. X, A-Para TV. Facebook, A-Para. Instagram, A-Para. YouTube, A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden Olmadığı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybeden olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etabı tamamladıktan sonra şifre kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerini gönderiyoruz. Peki o zaman ne yapalım? Bugünün yarışmacılarını tanıyalım, okulları seçelim, illeri belirleyelim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Bugün stüdyomuzda eğitime gönül vermiş iki değerli konuğumuz, iki değerli misafirimiz var. Hemen dönüyoruz ve sizi tanıyoruz. Hoş geldiniz Sibel Hanım.
1: Hoş bulduk. Adım Sibel Eymirli. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bugün bir değişiklik yapıp eşimle katıldık yarışmaya.
0: Harika. Ben vurgulayacaktım siz benden önce hemen. Eşinizle hoş geldiniz Reşat Bey. Sizi hoş de tanıyacağız. Bulduk. Sibel Hanım, size devam ediyoruz.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: İki tane oğlumuz var. Biri 9 yaşında, biri 12 yaşında. Teşekkür ederiz. Hem eğlenmeye hem yarışmaya geldik. Bakalım, umarım güzel geçer. Eğleniriz hep beraber.
0: Harika. Okuldaki eğitimden sonra evdeki saflar da bölünecek. Mücadele yarışmada.
1: Bakalım burada da devam edecek.
0: Sonra evde de devam edecek. Reşat Bey hoş geldiniz. Sizi
2: hoş
0: tanıyalım
2: bulduk.
0: Lütfen.
2: Teşekkür ederiz. İsmim Reşat Eymirli. 77 Mersin doğumluyum. Şu anda Küçükçekmece Alaaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmaya devam ediyorum. Meslekte 22. yılımızı çalışıyoruz. Ve kendimizden sonraki bayrağı bırakacak olan öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bizi kızdırıp zorluyorlar ama bu mesleğin de herhalde güzel yanı bu olsa gerek.
0: Harikasınız. Neyi yaptınız? Yıllarca eğitim için çalıştınız, gönül verdiniz, öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Bu sefer de farklı bir katkıda bulunalım dediniz.
2: Aynen.
0: Bu sefer de yarışarak bir okuldaki öğrencilerimizin bir ödül kazanmasına vesile olacaksınız. Peki şöyle, Reşat Bey, ses tonunuz harika. Var mı şarkı, albüm, çalışma söyler misiniz? Çünkü şimdi siz bir taraftan kendinizi tanıtırken baktım sesle müzik öğretmenisiniz ama... Yani, var mı öyle bir çalışma, hobi olarak da olsa?
2: Yani zamanında tabii yapmış olduğum şeyler vardı. Kendi çalışmalarım da oldu. Hani internet ortamında falan yayınlamış olduğumuz küçük demolarımız da var ama esasen aslında hani seslendirme kısmına bir yönlenme düşüncem de yok değil. Çünkü artık hani yaş 50'ye dayandı. Bir süre sonra hani öğretmenliğin ağır yükünü kaldıramayabilirim diye düşünüyorum. Ve bu seslendirme konusuna da bir eğilimim var gerçeği söylemek
0: vallahi
2: gerekirse.
0: İnşallah gönlünüzce olur çünkü yani o sesinizin tonu çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
0: İnşallah istediğiniz gibi ilerleyen dönemde de orayı yavaş yavaş geliştiririz. Peki Sibel Hanım, o zaman sizin için Türkiye haritasını açalım mı?
1: Tabii ki.
0: Başlayalım
1: hemen.
0: Mı?
1: Tabii ki.
0: Bir il seçelim mi?
1: Tamam.
0: O ildeki okulu belirleyelim mi?
1: Hemen.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim ve bakalım hangi il adına yarışacaksınız bu bölümde? Bakalım Maraş. Maraş'tayız. Maraş merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edecek.
1: Evet.
0: Sibel Eymirli bu
1: İnşallah
0: bölümde.
1: İnşallah elimden geldiğince en iyi
0: İnşallah şekilde. İnşallah bakıyoruz. Hemen Reşat Bey sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye haritasında siz hangi ili belirleyeceksiniz? Hangi il adına yarışacaksınız? Basalım lütfen butona. Bakalım neresi geldi? Urfa dedik, Tokat dedik, Bitlis. Güzel. Siz de Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu adına yarışacaksınız. Oradaki gençlerimizi, mini kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, hemen birinci etap diyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Evet, sizinle başlıyoruz Sibel Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Tabii 6 numarayı açabiliriz.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Mezra, 10 saniyelik sürenizi başlattık. Mezra ne olabilir? İlk etaptaki sorularımız biraz zor bulacağız. Çünkü hiçbir ipucu olmadığı için, hiçbir harf hatırlatması olmadığı için. Ama hiç merak etmeyin, harfi biz veriyoruz.
1: Tamam.
0: Ve Reşat Bey, cevap hakkını sizin için tekrar 10 saniyeyi başlatıyoruz. Cevabı sizden bekliyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Mezra ne olabilir? Üçüncü harfimiz E. Mezra.
2: Fikrim yok.
0: Peki ne yapalım o zaman, biz bir harf daha açalım ve cevap hakkı tekrar Sibel Hanım'a geçsin. Sibel Hanım son harf.

0: harfimizde K oldu. Sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
1: Hiçbir şey bulamıyorum şu an.
0: Peki.
2: Bir harf daha gelsin.
0: Hiç merak etmeyin. Bu kelimeyi beraber bulacağız. Bir harf daha açıyoruz. Bir K harfi daha koyduk. Sizin için bu sefer Reşat Bey başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir acaba? Seyrek aralıklı birkaç evlik kırsal yerleşim Ekenek. Yeri de diyemek istiyorum ama süreniz doldu. Bir harf daha açıyorum. Tekrar Sibel Hanım'a geliyorum. Bir harf daha açtık Sibel Hanım. Bakalım ne harflerini koyacağız? Süreyi başlattık. Ne olabilir? K ve ek.
1: Ekenek.
0: Ekenek doğru.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. Bu bölümde tek bir şifre kelime bulacağız. Biraz zor soruyoruz tek kelime olduğu zaman ama hep beraber tamam. O şifre kelimeyi çıkartacağız. İlk harfini de açmış olduk E harfiyle. Sizle yürüyoruz. Kaç tane soruyu açalım.
1: 21.
0: 21. Gelsin bakalım 21'de ne arıyoruz? Gittik hemen. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durumu soruyoruz size. 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Ekin.
0: Ekin doğruydu. Sizinle devam ediyoruz. Tamam. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Hemen bakıyorum. 7.
0: 7 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir yanıt arayacağız. Gelsin bakalım 7 nolu sorumuz nasıl bir soru gizledik. Belli. 10 saniyelik süreyi başlattık. Belli olan. Ne olabilir? Belli olan. Çok da... Nettir bu denir ya. Çok yaptığın hamle de senin çok. Peki süreyi başlatalım. Bir harf açalım. Reşat Bey'e yardımcı olacak mı acaba? A ile başlıyor. Ne olabilir? Çok belli bu durum.
2: Aleni diye söylüyordu bu değil.
0: Yakaladı galiba kelimeyi. Yok. Reşat Bey'in süresinin dolmasını bekledik. Süremiz doldu. Bir harf daha açtık. Sibel Hanım sanırım buldu. Süreyi başlattım.
1: Aşikar.
0: Aşikar. Belli. Buranın yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Reşat Bey'den son anda bir soru daha aldık. Hadi Reşat Bey sizi de bekliyoruz.
1: 24.
0: 24 gidiyoruz 24'e. Gelsin bakalım sorumuz. Yüzeyin üzerinde deney yapılan canlı veya şey diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Denek.
0: Denek yani. Doğruydu. Bir artı daha yazdı. Bir 5 puan daha yazdı hanesine Sibel Hanım. Sibel Eymirli ve Reşat Eymirli arasında mücadele son sürat devam ediyordu. Çiftler arasındaki
2: bir fırsat verdi.
0: Evet buyurun.
1: 16 ile devam edelim.
0: 16 numaralı soruyu açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Efendim saçı dökülmüş olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz ve 3 harfli bir yanıt istiyoruz sizden.
1: Kel.
0: Kel. Tek harf koyduk. Keldi bu bölümün yanıtı.
1: 15 diyelim o zaman.
0: Harika. O zaman 15'i şöyle bir videomuz var. Önce izliyoruz. Arkasından görselle ilgili bir soru soracağız. Bakalım ne geliyor? Seyrediyoruz.

0: Charlie Chaplin'in yarattığı film karakterini soruyoruz. 5 harfli neydi bu karakterin adı? Sürenizi başlattık. Bu sefer de Reşat Bey yakaladı Canıt'ı. Bekliyorum. 10 saniyeniz dolsun. Sıra Reşat Bey'e gelsin. Şimdi evdeki genç kardeşlerimiz sürekli bağırıyorlar ekrandan. Baba yont olacak diye. Evet. Reşat Bey alalım.
1: Charlo.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Charlo.
0: Charlo doğru yanıttı. Harikasınız. Sıra size geçti. Seçme sırası sizde. Annenize bir 5 puan yazdınız. Doğruyu bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8 numara lütfen.
0: 8 numara. 2 harfli bir kelime arayacağız. Gelsin bakalım sorumuz ne olabilir? Efendim tümör soruyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
1: Ur.
0: 10 saniye içerisinde ur yanıtını aldık. Ve sizinle devam ediyoruz.